0: Yani PYD, YPG'nin tasfiyesi işini tamamen biraz önce söylediğiniz yöntemle yok edebilirdi. Ancak bunu tercih etmedi. Ve burada bir diyalog ortamının oluşturulmasını ve devrimin kanla kirlenmemesini istedi. Bu yani son yüzyıllar için, belki birkaç yüzyıl, bu devrimler tarihi açısından da kritik ve farklı bir devrim olduğunu göstermiyor mu?
1: Kesinlikle öyle. Hem devrim açısından hem de çatışma süreçleri açısından çok önemli bir model bence. Çok örnek alınacak bir model. Neden? Biraz daha az önceki analizi tamamlayacak olursak. Çünkü gerçekten de bugün mesela hem bölgeyi hem de dünyayı tek bir cümleyle özetleyecek olursak, bence yaşananların temelinde yatan problem, küresel bir taahhüt problemi var. Yani büyük güçlerin başta ABD olmak üzere vermiş oldukları taahhütleri artık kimse aldırış etmiyor. Verdiği garantilerin aktörler karşısında bir karşılığı yok. Kimse ciddiye almıyor bu taahhütleri. Şimdi bakıyoruz, güvensizlik, koruyuculuk, hepsi, hiçbir beklenti yok. Ne ABD'ye karşı ne diğer büyük güçlere karşı. Doğal olarak biz ittifak siyasetinde yaşadığımız ittifak tartışmalarında da gördüğümüz gibi aktörler artık kendi sigorta, kurumsal mekanizmalarını kendi kuruyor. Şimdi bu süreçte de gördüğümüz gibi çok benzer şey aslında. Ne dedik? Ya kaba kuvvetle çözeceksiniz bu gibi sorunları, ya da kaba kuvvet dışında çözebileceğiniz tek bir alternatif var. O da kendi caydırıcı ve garanti verici gücünüzün olması meselesi. Şimdi mesela muhalefet olsun, uluslararası kamuoyunda yapılan eleştiriler de hep şunu söylüyordu. Mesela çok ilginç. Hani üçüncü göz niye yok burada? Üçüncü aktör niye yok? Şimdi Türkiye niye kendi caydırıcı gücü bu kadar yerindeyken, hiçbir aktöre gerek duymuyorken, niye bugüne kadar üçüncü aktörler nasıl bir fayda sağlamış da burada böyle bir aktörü araya soksun?
0: Araya
1: kendi çözebilecek kapasitesi var.
0: Belli ki. Tabii, yani kesinlikle. Washington girsin, Brüksel girsin. Tabii. Mümkünse kesinlikle. Tel Aviv girsin.
1: Yani eğer siz, yani bu gibi sorunlarda, meselelerde en büyük şey, az önce dediğim gibi, taahhüt problemidir. Ne merkezi aktör silah bırakacak aktöre güvenir, silah bırakacağı konusunda, ne de silah bırakacak aktör merkezi aktöre güvenir. Yani der ki ben silah bıraktığımda bu beni tamamen yok eder. Yani bu taahhüt problemi aslında bu gibi sorunların aşılmamasının önündeki en büyük engel. İşte ya bunu kaba kuvvetle aşacaksınız, ya da gerçekten aslında o demokratik deneyiminiz, kapasiteniz, o garanti gücünüzle aslında nasıl bölgede bütün çatışmalarda Türkiye uluslararası anlamda ara bulucu rolüyle aslında bu garanti aktör, garantör aktör rolünü nasıl işlevsel bir şekilde ortaya koyuyorsa, aynısını bugünlerde hem komşusunda hem de kendi iç siyasetinde bence uygulamaya koyuyor. Bu çok net. Dolayısıyla hani...
0: Çünkü o gücün bir müeyyide uygulayabilecek kudrete de sahip olması gerekiyor.
1: Tabii hem güven var aralarında, yani merkezi aktör Türkiye'ye karşı net bir güven var ve bütün aktörler bugüne kadar ister silahlı gruplar olsun, ister Suriye'ye bakalım, hangi aktörlere bakarsak bakalım, Türkiye'nin bu nasıl diyelim, garantör rolünü kabul etmiş durumdalar. Bu çok net ve hiçbir üçüncü aktöre ihtiyaç duymadan siz bunu rahatlıkla bu süreci çözüyorsunuz. Tabii ki illaki üçüncü aktör dışında hani bazı eleştiriler de yok değil. Nasıl mesela? Bilgi problemi. Yani bu gibi sorunlarda, meselelerde her zaman her türlü bilgiyi, özellikle özel bilgiyi paylaşmak zorunda değilsiniz. Çünkü her bilgiyi paylaştığınızda bu süreci sabote etmek isteyenlerin eline koz vermiş olursunuz. Yani tamamen şeffaf olarak ilerlemeyebilir bu süreçler. Ama sizin de dediğiniz gibi, şimdi bazen dış politikada takip ettiğiniz eylemler size iç politikada maliyet üretebilir. Az önce siz de dediniz. Mesela Suriye meselesi baştan itibaren ilk etapta Türkiye'ye iktidar açısından belli maliyetler üretiyordu. Göç açısından olsun, işte az önce siz de manşetleri paylaştınız, Suriye'de ne işimiz var falan, Esad'la ittifak kuralım, anlaşalım tartışmalarından. Ama işte tam da az önce dediğim gibi şeffaflık önemli, ama Cumhurbaşkanımız da en başından beri şunu söyledi: sabredin. Yani sahip olduğu özel bilgisiyle aslında dedi ki bekleyin. Sonuçta Türkiye bu süreçten başarıyla çıkacak. Ve nitekim de ilk etapta iktidara maliyet üreten Suriye konusu, sonucu itibariyle bir baktı ki aslında bu süreçten

0: süreci eleştirenlere maliyet üreten bir sonuç olarak neticelendi. Ve bunu da aslında muhalefetin bütün entelektüelleri de hatırlanacak olursa o süreçte kabul etti. Bu Suriye meselesinde Erdoğan kazandı kusura bakmayın diye açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım Suriye en başından bugüne kadar aslında net bir toplumsal devrim ve bundan sonra da bence bu devrimin sağlamlaşması, konsolide oluşu daha demokratik bir şekilde ilerleyecek. Hocamın da dediği gibi yani bütün hala da eleştiriler devam etse bile Esad döneminde hiç verilmeyen hakların iade edilmesi yani basit bir şey değil. Hani bunu da kimse eleştiremiyor. Ya bugüne kadar bu haklar verilmemiş bu gruplara. Dolayısıyla ben toplumsal açıdan hani önemli bir model. Çünkü ne deniyordu işte bu Rojava projesiyle birlikte aslında bir sol devrim kontekstine oturtmaya çalışıyorlardı. Ama bugün baktığımız zaman bütün bölgede tam tersi ters dalga var. Yani bir merkezileşme dalgası var. Şimdi Weberyen bir merkezileşme dalgası nedir? Meşru kullanma tekeli merkezi aktörde olur. İşte bugün her geçen gün Suriye'de merkezi aktörün nasıl güçlendiğini ve çevredeki aktörlerin de buna nasıl katıldığını görüyoruz, takip ediyoruz. Ama bu sadece Suriye'de gelişen bir şey değil. O yeni soğuk savaş bağlamında mesela belki birazdan tartışırız. Hani bir Türkiye'nin başında olduğu ittifak yapılarıyla İsrail'in başında olduğu karşılıklı soğuk savaş tartışmaları içerisine giren o karşılıklı gruplaşmalarda da aslında dikkat edin Türkiye ve müttefikleri hep merkezi aktörleri destekliyor. Sudan'dan Somali'ye hangi aktöre bakarsanız bakın Suriye'ye yani ama diğer tarafa bakın İsrail hep kaos aktörlerini, azınlık grupları, merkezi olmayan aktörleri destekliyor. Şimdi bu merkezileşme dalgası şüphesiz ki Türkiye'nin lehine olan bir süreci bu sürecin bu şekilde tamamlanması sonucunda olacaktır.
1: Merkezi olan kadrolar, meşru olan yapılar
0: tabii, meşru olan
1: ya da toplumsal tabanı gerçekten daha yüksek olan.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: Sudan'da o tabii. Kimse o, Suriye'de tabii. Kimse o. Şimdi çok önemli şeyler söylediniz hocam. Tabii ki yani yeni kadronun Suriye'deki bu yeni devrimi gerçekleştiren hükümetin Kürtlere bizim böyle bir problemimiz yok. Kürtler de, Türkler de, Araplar da eşit yurttaşlarımızdır. Elbette ki haklarını alacaklar demesi bugün için, tırnak içinde bizim için çok kolay birer cümle olabilir ama 60 yıl Arap sosyalist, ırkçı ve mezhepçi bir yönetimin altında şekillenmiş bir yerde bunun şekillendirdiği bir toplumsal yapıda bunu söyleyebilmek.
2: Üstelik çok parçalı bir toplumsal yapıda.
1: Onu o kadar kolay bir şey değil. Belki de o Arap ırkçısı yapı, yani Türkmenlere eziyet eden sadece Kürtlere değil, Türkçeyi yasaklayan, Türkçeyi Türklere asimile eden, Hama'da, Humus'ta neredeyse Türkçe bilen insan bırakmayan bu 60 yıllık diktatörlük aslında o diktasını devam ettirebilmesi için ancak böyle bir baskıcı totaliter rejime...
2: Hama ve Humus'ta katliam da yapmış evet. Olan Kürtlere yönelik evet. Özellikle.
1: Bunun bir iz düşümü de var aslında. Türkiye'de de aslında Kürt sorununu oluşturan temel iz düşüm bağısın bir iz düşüm var. Zaten Kürt sorununda biz o bağısın Türkiye'deki iz düşümle borçlu olduğumuzu biliyoruz. O olmasaydı zaten Türkiye'de Kürt sorunu da olmayacaktı yani. Bağısın Türkiye ayağı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Mescid-i Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle çok tarihi, tam da bunlarla alakalı çok önemli bir konuşma yaptı. Bir Sayın Cumhurbaşkanımıza kulak verelim arkadaşlar hazırsa eğer ve konuşmaya devam edelim. Buyurun.
3: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, Bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. İttifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vazettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum.
1: Aynen hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız sanki tarihte 19. yüzyıldan fırlayıp gelmiş bir lider gibi konuşuyor. Çok benzer şeyler söylüyordu. Osmanlı'nın son döneminde de bir padişah, Sultan II. Abdülhamit. O da aynı şekilde İslam iddiadı, İslam'dan bahsediyordu. Müslüman birliğinden bahsediyordu. Uhuvvet ve vahdetten bahsediyordu. Ancak bu sayede birlik olursak, beraberlik içerisinde olursak İslam kardeşliğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok diyordu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız hiç durmadan aynı sözü tekrarlıyor ve bugün artık 50 yıllık PKK bölücülük diye bir sorunumuz kalmamış durumda.
4: Evet, şimdi Abdülhamit Han İslamcılık derken, o coğrafyayı bir araya getirmeye çalışırken aslında teşbihte hata olmaz, sürüyü bir araya toplamaya çalışıyordu. Çünkü işte belgesellerde de izleriz ya, klasik bir şeydir. Yani düşman saldıracağı zaman bir numaralı stratejisi sürüden seni koparmaya çalışır. Ne kadar böler parçalarsa o kadar sen o saldırılara karşı daha zayıf hale gelirsin. Maalesef Abdülhamit Han belli bir noktaya kadar başarılı oldu ama belli bir noktadan sonra, hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, hem içeride hem dışarıda, içerideki bazı klikleri, grupları bu konuda ikna etmeyi başaramadı. Ama çok kısa bir süre içerisinde yine maalesef söylediği her şeyde teker teker haklı olduğunu, Birinci Cihan Harbi ve akabinde yaşanan milli mücadele döneminde sonuna kadar yaşadık. Biz bir yaşadık ama biz yine Allah'ın lütufta bulunduğu insanlarmışız ki topraklarımızın belli bir kısmını koruyabildik. Yine belli bir derecede hayatta ayakta kalabildik. Ama diğerlerine bakalım, yani Orta Doğu'ya bakalım. Orta Doğu bizden çok daha fazla bu işin bedelini ödedi. Osmanlı ile birlikte olmama veya olamama, ne kadar kendi iradelerindeydi, ne kadar başaramadılar. Bu da büyük bir tartışma konusu. Ama sonuç olarak 100 yıldır o coğrafyanın, Mezopotamya coğrafyasının da nasıl dışarıdan bir İngilizler, bir Fransızlar, sonra Siyonizm, sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından paramparça edildiğini yıllar içerisinde gördük. Son 2-3 senedir de çok daha ağır bir şekilde görüyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde artık bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmada bir sözü daha vardı. Müslümanların şunu görmesi gerekiyor. Ya bir olacağız ya da yok olacağız. Gerçekten bunun üçüncü bir opsiyonu yok. Yani Batı ile ittifak halinde, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanarak, İsrail ile konuşup anlaşarak, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler geliştirerek vesaire, bu iş olmayacak. Bu işin bu şekilde olmayacağını Türkiye yıllar önce gördü. İlk biz gördüğümüz için ilk saldırıyı da biz yedik. Gezi olayları, işte MİT meselesi, FETÖ'nün darbesi, 15 Temmuz. İlk önce biz yaşadık. Ve hepsinden çok şükür hayatta kalabildik. Onun üzerinden de ısrarlı bir şekilde bölgeyi bu ittifaklara, bu birlikteliğe çağırmaya çalıştık. Ama işte bundan 5-6 sene öncesine kadar Mısır'ı da, Suudi Arabistan'ı da, Körfez ülkelerinde ikna edemedik. Ama şimdi onlar da bence yavaş yavaş bu durumun idrakine varmaya başladılar. Özellikle son İran savaşından sonra Amerika'nın tutumu, İsrail'in saldırganlığı, Avrupa'nın neredeyse hiç önemli bir aktör değilmişçesine ortadan yok oluşu onları Mekke anlaşmasına

0: yaklaştıran mesele oldu. Bundan sonra da biz aslında o devlet aklını, o birikimi kullanmaya devam edeceğiz. Yani 19. yüzyıldan çıkmış bir siyasetçi dedin ya Murat abi. Ben de özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını hem çalışan hem de derslerde işlemeye çalışan bir olarak en çok şaşırdığım noktalardan birisi şu. Peygamber Efendimiz'den bize doğru bir silsile var. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni'nin politikalarını incelerken Peygamber Efendimiz'in Hudeybiye'de, Hendek Savaşı'nda, Mekke'nin fethindeki politikaların iz düşümünü, yansımalarını görebilirsiniz. Ama orada aslında çok büyük bir puzzle bilmece yok. Sonuçta padişahlar o dönemin en iyi eğitimlerini almış. Zaten yönetici olarak doğmuş, yönetici olarak yetişmiş ve o koltuğa oturmuş kişiler. Ama biraz daha geliyorsunuz 2000'lere doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönemine geldiğimiz asıl bilmece başlıyor. O silsilenin, hani dediniz ya 19. yüzyılda bir Abdülhamit Han'ın benzeri konuşmalar diye. O silsilenin net bir uzantısı Sayın Cumhurbaşkanı'nda da var. Bakın hem içeride doğru okumalar yapıyor, hem dışarıda doğru okumalar yapıyor. Ve şu an İslam coğrafyasında hiçbir liderde olmayan feraseti göstererek onların daha yeni yeni geldiği pozisyona 10 sene öncesinden pozisyon almış. Bu işte bizim oturup uzun uzun düşünmemiz gereken şeyler. Yani sadece böyle insanlar hamaset gibi görüyor. İnsanlar bunun sıradan bir iktidar övgüsü olarak okuyor ama gerçekten de akademik olarak da bilimsel olarak da oturup bu işi detaylı bir şekilde incelediğinizde Sayın Cumhurbaşkanı'nda başka bir kumaş, başka bir zihniyet, başka bir bilgi birikim yeteneğin olduğunu görüyorsunuz. İşte o da neyden kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı da o konuşmasında dedi. Hepimizin örnek aldığı şahsiyetten, Peygamber Efendimiz'den kaynaklanıyor. Ne kadar oraya yaklaşır, ne kadar onu anlarsak, ne kadar onu çok iyi anlayan sonrasındaki halifeleri, sultanları anlar, onların politikalarını idrak edebilirsek, işte bugünkü bu çatışmalardan, krizlerden, her taraftan gelen saldırılardan da o kadar iyi ayakta kalabileceğiz. Ben şimdi mesela şuraya bir not yazmıştım. Bunu belki bir sonraki turda konuşacağız ama İsrail tehdidiyle ilgili. Bakın İsrail bizi ısrarla yalnızlaştırmaya çalışıyor. Israrla Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı, PKK'yı hem Irak'ta hem Suriye'de üzerimize salmaya çalışıyor. Israrla Avrupa ile aramızdaki ilişkileri bozmaya çalışıyor ve en çok da Amerika'yı bize karşı bir pozisyona itmek için dört kolla sarılmış durumda. İşte Netanyahu'nun bir görüşmesi vardı, hatırlayalım. Maksimalist taleplerde bulundu. Trump'ın da ona dur dediği. Şimdi mesela bir Tom Barak var. Türkiye Büyükelçisi, Irak ve Suriye özel temsilcisi. Biz de Tom Barak'ın kara kaşını, kara gözünü sevmiyoruz. Biz de Amerika'nın hegemonyasından, emperyalist güdülerinden tabii ki farkındayız. Ama biz şunu da biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in Hudeybiye Anlaşması'nı biliyoruz. Orada Hayber'deki Yahudi tehdidi daha yüksek bir tehdit olduğu için gittik, bizim aleyhimize görünen bir anlaşmayı Mekkeli müşriklerle yaptık. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da Bizans'ı, Konstantinopol'ü fethederken gitti Cenevizlerle anlaşmalar yaptı. Yavuz Sultan Selim Safevilere giderken Macarlara imtiyazlar verdi. Veya Kanuni Sultan Süleyman sırf Şalken'i yalnızlaştırmak, bir orada Hristiyan birliği kurmasını engellemek için Fransa ile ilişkiler kurdu. Protestanları, Martin Luther'i gel ben sana bakarım mesajlarıyla yanına çekmeye çalıştı. Erdel'deki protestanların bir numaralı koruyucusu oldu. Şimdi bütün bunları, bu bilgi birikimi bir kenara bırakalım. Suriye'de atıp tutalım. Amerika'ya kafa tutalım. Almanya'ya kafa tutalım. İsrail'i de arada çıkarır yeneriz diye bir macera yapmıyoruz. Böyle bir şey
1: Amerika'yla,
0: yok.
1: Amerika'yla problem yaşamamız gerektiğinde, yaşadığımızda ve Amerika'ya karşı tavır almamız gerektiğinde
0: almıyor.
1: Amerika'yı destekleyenler, Amerika'nın yanında duranlar, Türkiye maceracı politikalara giriyor diyenler, Amerika Türkiye'nin bölgedeki politikalarının makul olduğunu, çözüm odaklı olduğunu söylemeye başlayınca Amerikan düşmanı kesildi.
0: Bizim çizgimize yaklaşınca da Amerikan düşmanı kesildi. İşte bu iki şeye, son onu söyleyeyim, iki şeye delalet ediyor. Bir, maalesef kendi tarihimizi, kendi bilgi birikimimizi ve kapasitemizi bilmiyoruz. O yüzden bir özgüven eksikliğimiz var. İkincisi de maalesef bu daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin, bugün Cuma hutbesinde de vatanseverlikten bahsedildi ya, bu vatanı sevenlerden çok bu vatanın karşısında olan, bu vatana hainlik eden insanlar hala büyük oranda sosyalinde, geleneğinde de medyayı tahakküm altına almış durumda. Bu hainliklere, bu Türkiye karşıtlıklarına, her meselede Türkiye hariç hangi merkez var?

0: Avrupa merkezi, Amerika merkezi, İsrail merkezinden meseleleri yorumlayanlara da karşı da artık daha ciddi tepkiler vermemiz gerektiğini, bunlara meydan bırakmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, en temel şey aslında özgüvendi. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten belki de en önemli vasıf bu. Müthiş bir özgüven sahibi, inandığı değerler konusunda son derece samimi ve arkasında duran, hiç bu konuda geri adım atmayan, hiç kimsenin dalga geçmesine, alay etmesine, küçümsemesine falan aldırış etmeden ne yapması gerekiyorsa onu yapan bir lider. Bu da çok kıymetli bir
0: İnanıyorsanız duruş. Üstünsünüz evet. İşte biliyor adam. İnanıyorsan üstünsün.
1: Evet, buyurun hocam.
2: Ben hocama cevap vermek istiyorum.
1: Buyurun.
2: hocam enseyi karartmamak lazım gerçekten. Hani kaygımız tabii ki ortak. Fakat şöyle söyleyelim, yani gümbür gümbür bir milli teknoloji ve milli savunma hamlesini omuzlayan, sırtlayan bu ülkenin evlatları var. O yüzden istedikleri kadar olumsuz, pesimist, karamsar, adını her ne diyorsak konuşmalar yapılsın. Bakın geçen hafta Mavi Vatan Teknofest'teydik. Bu önümüzdeki ay 30 Eylül 4 Ekim arasında tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'da Teknofest Şanlıurfa olacak. Bu ülkenin evlatları tekrar bir araya gelip bu ülke için ve dünyada barışın inşası için daha fazla neler yapılabilir? Bununla ilgili olarak yarışmaya, öğrenmeye gelecekler. Mesela şöyle söyleyelim, bununla ilgili olarak mesela gençlerimiz bize ulaşıyor. Bakın benim bir Halil amcam var. Her hafta olmasa da 15'te bir bizi arıyor. Adem amcamız, Halil amcamız 79 yaşında. Ağlayarak bakın her hafta belki telefonda konuşuyor benimle. Buradan da kendisine selam ediyorum.
1: Son teknoloji kamerlerle ilgili güncel bilgileri almaya çalışıyor.
2: Hayır, kendi yaşadığı Türkiye ile. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Türkiye'nin en karanlık zamanlara sürüklenmek istendiği zamanlarla bu dönemi kıyas ederek Halil amcam ağlıyor. Ve bu anlamda da hani biz bir Alman kendisi diyor ki işte bir yenilik geldiği zaman ya Almanya'dan Almancılar getirirdi. Biz kendimize güvenmezdik. Şimdi bakın geldiğimiz noktada bizim gençlerimiz biz neden yapmayalım diyor. Marlin Sida'dan mesela bahsedelim. Gençler yarıştı. Birinci oldular, kazandılar. Geliştirildi ve envantere girdi Murat. Yani bu gençler artık neyi ne kadar yapabiliriz kısmında sınırları çoktan aştılar. O nedenle de hani tarihin sıfır noktası diyoruz, insanlığın değil mi neşet ettiği yer olarak biliniyor Şanlıurfa. Burada tekrar Teknofest gençliği nesli ve sadece Teknofest gençliği gençlerden ibaret değil bu arada. Orada biz teyzelerimizi, amcalarımızı da görüyoruz. Ve onların o gençleri gördüğü zaman gururla neler hissettiklerini de bizlerle paylaşıyorlar. Ben özellikle şunu da söylemek isterim. Tabii burada lider diplomasisi çok önemli Murat. Yani böyle bir liderin bize hem tarihi hem bugünü hem de olması gerekenleri hatırlatması. Bununla alakalı olarak da kamuoyuna çok şeffaf bütün adımların olduğu anda bilgisinin verilmesi. Yani süreci bütün toplumla beraber yürütüyor olması çok değerli. Hani biz eskiden bir takım şeyleri çok sonra insanların hatıratlarında değil mi görür? O zaman anlardık. Ha bak öyle olmuş. Demek ki o zamanlar böyle yapmışlar derdik. Şimdi baktığımız yerde, durduğumuz yerde bakın ayın 24'ünde mesela işte ne oluyor? Ben hemen size söyleyeyim. 24 Ağustos'ta ABD Suriye'yi teröre destek veren devletler listesinden çıkartıyor. Bunu öğrendik mi? Bakın 24'ünde daha geçen gördük. Bu anlamda aynı yöne bakmak çok önemli. Özellikle yani Sayın Cumhurbaşkanı mutabakattan, vahdetten, birlikten ve bölgesel barış ihyasının küresel barışı da tahkim edeceğinden bahsetti. Bu anlamda tabii ki yine tekrar edelim, lider diplomasisinin çok aktif bir şekilde kullanılması ve bütün birimlerinde yani

0: işte dış işleriyle, milli savunmasıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber bütün güçlerin sahada senkronize bir şekilde hareket etmesi sürecin önündeki en büyük lokomotif, en büyük denge oluşturucu unsur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Hayati Hocam, şimdi PKK'nın varoluşuna baktığımızda 1976 yılında kuruldu. Bugün de bir bilanço yayınladı PKK örgütü. Örgüt son 50 yıllık, tam 50 yıllık süreç içerisinde yaklaşık olarak 25 bin militanını çatışmalarda hayatını kaybettiğini ilan etti. Bunun yani 25 yılla bakıldığında son 25 yılda yarısını kaybettiğini. Yani ikiye bölerek yayınlamışlardı bugün listeyi. Tek tek isimlerinin kendilerinde olduğunu ifade ediyorlar. 1984 ile 1990 yılları arasındaki bazı olaylardaysa hayatını kaybedenlerin listesini tutamadıklarını, toplam sayının bu sebeple birkaç bin daha fazla olacağını da ifade ediyor. Şimdi şunu görüyoruz, yani PKK terör örgütü mensubu olan insanlar da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıydı. Bu ülkenin insanları, hem onlar hayatlarını kaybettiler hem de onların bu çirkin saldırıları sonucu Mehmetçiğimiz ve vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Türkiye'nin 50 yılına mal oldu. Ama biz şunu gördük. 1980 darbesiyle beraber Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye yerleştiğini, Suriye'de bu örgütün kurduğunu, Afrin'den Aynül Arab'a kadar olan bütün bu mevkili, Hasiki'ye olan Türkiye sınırının tamamında bu 900 kilometrelik, hatta çok ciddi anlamda Hafız Esad tarafından desteklendiklerini biliyoruz. Beşar Esad döneminde de özellikle iç savaşın başlamasıyla beraber PYD'nin güçlü bir şekilde Esad rejimi tarafından desteklendiğini biliyoruz. Yani şu var ki, Baas diktatörlüğü aslında PKK'nın varoluşsal bir hamisiydi. Onun çökmesiyle beraber PYD-PKK sürecinin de giderek sonuna doğru vardığını görmüş olduk. Yani bu kadar birbirleriyle organik bağı olan yapılar olduğunu, ideolojik anlamda da birbirlerine yakınlık içerisinde bulunduklarını da gördük. Arap sosyalist, birisi de Kürtçü sosyalist anlamında. Bu yapılar birlikte tasfiye olurken, Türkiye'de özellikle Esad rejiminin devam etmesi için gayret sarf edenler, zımnen ya da alenen PKK örgütünün devam etmesine de talep etmiş olmadılar mı?
2: Kesinlikle. Aslında dediğiniz gibi, şimdi ister devletler arası savaşa bakalım, ister bu gibi devletlerin iç güvenlik açısından yıllarca içeride zarar veren terör örgütlerine bakalım. Şimdi ister istemez sizin de dediğiniz gibi bütün bu kayıplar sonuçta bizim insanımız, bu bölgenin insanı, bu toprağın insanı. Ama bir beşeri ve sosyal sermaye kaybı oluyor. Ama tabii diğer taraftan da mesela altını çizmek gerekiyor. 2 trilyon dolar gibi, hani bugüne kadar hesaplanan, kabaca belki daha detaylı bir hesaplama yapılsa daha fazlaya denk gelebilir. Aynı zamanda ekonomik kayıplar da var. Şimdi keşke diyorsunuz ki evet, hem bu ekonomik kayıpları hem bu insan kayıplarını hiç yaşamasaydık, hep beraber bu bölgenin sosyal, toplumsal refahına harcasaydık belki çok başka yerde olabilirdik şeklinde. Bu tabii sadece Türkiye'de değil, bütün bölgeye de yansırdı, model olurdu. Nasıl bugün model olacağı gibi, ben ileriki süreçlerde Suriye modelinin hemen hemen bütün Orta Doğu'ya ve dünyaya nasıl model olabileceğini aslında tartışmaya çalışmıştım. Bu da böyleydi ama az önce de tartışmaya çalıştık. Hani meselenin insani boyutu var, belki sosyolojik boyutu var. Ama diğer taraftan da yeni süreç öyle bir ters dalga doğurdu ki, bu terörün ters dalgası diyebileceğimiz. Az önce tartıştığımız Cumhurbaşkanımızın da hem Ahlat'tan hem Malazgirt'ten dile getirdiği, hani sonuçta bu bölgeler Anadolu'nun ve devletin kurucu aklının ortaya çıktığı o mekandan belki İslam dünyasına, belki Türk dünyasına hani ulus ötesi birlikteliğin aslında kurucu felsefesini belki de Cumhurbaşkanımız aykırmaya çalıştı. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki hani devletlerin yaşadığı bütün problemleri bir bir çözen bir Türkiye var. Ama küresel anlamda karşılaştırmalı

0: bağlamda baktığımızda bütün toplumların yaşadığı, dile getirdiği problemler diğer taraftan da karşımıza gittikçe medeniyet devletlerini karşımıza çıkartıyor. Şimdi bunu ihmal etmemek lazım. Uzun süredir toplumların altını oyan işte radikal ideolojilerden tutun da hani Avrupa'da sol karşıtı yükselen daha böyle sağ hareketlere de baktığımızda sadece aşırı sağ bağlamında kastetmiyorum. Çünkü sadece göçmen karşıtı değiller. Aynı zamanda mesela Avrupa kimliğini geri isteyen hareketlere de karşılık geliyorlar. Rusya'ya bakın, aynı kurucu felsefeyi Rusya iç siyasetinde takip ettiğinizde sadece savaş gündeminin dışında bu gündemi de görürsünüz. Hindistan'a bakın, aynı medeniyet devleti söylemini her ne kadar hani bizim ilişkilerimiz çok iyi olmasa da görürsünüz. Çin'e bakın görürsünüz. Şimdi aynısını tarihi ıskalamayan bir cumhurbaşkanımız var ve Türkiye aslında aynı medeniyet devleti perspektifini bütün bu çatışmaları arındırarak bu problemleri çözen bir aktör olarak aslında o kurucu felsefeyi dünyaya ve özellikle İslam dünyasına ve Türk dünyasına aykırıyor. Ama burada gördüğümüz gibi hani bu sadece ideolojik ve söylem düzeyinde kalmıyor yani bizim son dönemlerde yaşadığımız gibi. Bunu söylerseniz söylemek bedavadır. Ama bunun altını doldurmak zaten mesele olan. Ama bugünlerde gördüğümüz olarak bütün bu ittifak siyaseti bağlamında yaşadığımız mekanlaşması vesaire. Şimdi ben bugün ısrarla kendi çalıştığım bölge bağlamında da baktım. Mesela sadece mekanlaşmasında değil, Cumhurbaşkanımızın söylemleri Bangladeş'te bile tartışılıyor. Yani çok
1: bugün Bangladeş Dışişleri Bakanı da davet edildiklerini açıkladı.
0: Hem öyle hem zaten daha ilk günden şimdi orada tabii orada da bir sosyal devrim yaşandı. Toplumsal değişim yaşandı.
1: Orada da seküler gitti. Bir yönetim tabii, ve Hint yanlısı bir yönetim devrildi.
0: Aynen öyle.
1: Pakistan'la daha yakın ilişkileri olan, aslında Pakistan'ın bir parçasıydı Bangladeş. Pakistan'la daha yakın ilişkiler kurmak isteyen bir devrimci kadro artık iktidarda.
0: Kesinlikle hem öyle. Ben aslında Suriye devrimiyle aslında Bangladeş'teki devrimi karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi gerektiğini hep savunuyorum. Şimdi daha ilk günden bile bugünlerde mesela Hindistan karşıtı dalganın öncülüğünü de yapıyor. Çünkü Hindistan'la İsrail arasındaki ittifakı da biz nasıl biliyoruz. Hem Hindistan karşıtı söylemlerin öncülüğünü yapıyor. Pakistan'la yakınlaşıyor ve daha Mekke ittifakının ilk gününde bizi de alın diye Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Şimdi sizin de dediğiniz gibi davet edildi. Yani burada kritik olan nokta, şimdi düşünelim tabii belki hemen alınmayacak. Belki ileride biz Suriye'yi de Ürdün'ü de birçok aktörü Endonezya'yı, Malezya'yı tartışacağız ama burada olan kritik nokta aslında bütün bu aktörler bunu görüyor. Az önce tartıştığımız küresel sorunlar bağlamında hepsini görüyor ve temel belki kavram ileride daha çok tartışacağımız tamamlayıcılık kavramı, stratejik tamamlayıcılık. Biz bunu daha askeri stratejik bağlamında görüyoruz ama bütün ülkeler önümüzde içerisinden geçtiğimiz dönemde aslında karşılıklı bağımlılığın hiç bu kadar silahlandırıldığı bir dönem daha önce olmamıştı. Bütün problemleri tek başına devletlerin çözebilmesinin mümkün olmadığı bir süreçten geçiyoruz aslında. Bütün aktörler birbirlerine ihtiyaç duyuyor. Hem daha iyi bir toplum inşa edebilme bağlamında hem de mevcut sorunları çözebilme bağlamında. Şimdi bakıyoruz biz hani Mekke İttifakı bağlamında çok tartıştık. Hani her ülkenin kendi karşılaştırmalı üstünlüğüne karşılık gelen özellikleri var ve müthiş bir tamamlayıcılık ortaya çıkartıyorlar. Ve inanın mesela Bangladeş bile hani şu an devrim sonrasında zor bir süreç geçiriyor ama nasıl diyelim, bir anda bu süreci dahil olduğunda bir anda bu ittifak tartışmalarını bırakın Hint Okyanusu'na, Bengal Körfezi'ne kadar gidebilecek bir süreç
2: ortaya
0: çıkacak.
2: Caydırıcılığın coğrafyasına kadar genişliyor.
0: Kesinlikle.
1: Ayrıca ekonomik ya da askeri açıdan sadece değerlendirmemek lazım.
0: Tabii, tabii.
1: Bir de nüfus, inanılmaz tabii. Büyük bir nüfustan da bahsediyoruz. Bangladeş'te 200 milyonu aşkın bir nüfus ve Hindistan'ın güneyinde bir tarafta Pakistan, bir tarafta Bangladeş'te bambaşka bir denklem tabii. Kuruluyor. Bu denklemi de Türkiye inşa ediyor.
0: Kesinlikle. Zaten en büyük tartıştığımız o demografik kışın bütün dünyada hissedileceği bir dönemde. Hani belki de demografik problemlerin aşılacağının hani belki de ilk adımlarından biri, üretilecek politikaların öncülüğü belki de yapılabilir bu süreçte. Çünkü insani sermaye Batı dünyası mesela başta Sahra Altı Afrika olmak üzere oralardan tedarik etmeye çalışıyor. Aslında biz de mesela o demografik tartışmalar önemli. Türkiye böyle giderse nasıl yükselen güçlerde Çin bile 2040'larda aslında o demografik kışı, o pik noktası 2040'tan sonra büyük bir demografik krize gireceği tartışılıyorken ve bu demografik krizin büyük güçler siyasetini bile etkileyeceği tartışılıyorken aynısı BM nüfus verilerine göre biz de aslında mevcut trendler devam ederse biz de 2040'ta o süreci yaşayacağız. Şimdi burada üç önemli şey var yolunuza devam edebilmek açısından. Ekonomik büyümeyi istiyor musunuz? Bunun tek bir yolu var. Ya göç alacaksınız ya da doğurganlık hızınızı arttıracaksınız. Şimdi bakıyorsunuz devletimiz elinden geleni yapıyor doğurganlık hızını arttırmak açısından ama bunu başaramazsa mesela ekonomik teşviklerle bunu yıllarca yapmaya çalışan aktörler Macaristan Avrupa'da belki en önemli ülkeydi. Asya'da da Güney Kore'ydi. Ama kendi açıklamaları biz ekonomik teşvikleri dünyada en fazla uygulayan ülkelerdik ama istediğimiz oranı yakalayamadık. Şimdi mecbur ekonomik büyümeyi belki de devam ettirmek açısından siz ileride göç almak zorunda bile kalabilirsiniz. İşte bu farklı demografik değişimler, daha sirkülasyon belki de İslam dünyasının bu problemini çözen bir dinamiğe karşılık gelebilir.
1: Evet hocam çok teşekkür ederim ama kısa bir araya gitmek durumundayız efendim. Esas meseleye şimdi kısa bir mola. Saat başına buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Kürt sorununu konuştuk. PYD, SDG'nin tasfiyesi, PKK'nın tasfiyesi konularını konuştuk. Bütün bunların bu noktaya gelmesinde elbette Türkiye'de AK Parti iktidarının çok uzun bir yıllardır sürdürdüğü Kürt sorununun insani temelle çözülmesi, Kürt-Türk kardeşliğinin inşası, Kürt-Türk ve Arap kardeşliğinin yeniden inşası ile alakalı son derece önemli bir aşamaydı. Çok uzun yıllardır yapılan bu çalışmaların neticesinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin temellerinin Malazgirt'te atıldığını ifade etmişti. Malazgirt'te 1000 yıl önce devletimizin temelleri atılırken Türklerin, Arapların ve Kürtlerin omuz omuza vererek mücadele ettiğini, bu mücadelenin meyvesiyle Anadolu'nun Türkleştiğini ve Müslümanlaştığını ifade etmişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yine Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte katıldığı o muhteşem toplantıda çok önemli bir konuşma yaptı. Bir kulak verelim, konuşmaya devam edelim.
2: Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah

0: milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
1: Evet. Aygün Hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız bu tarihi konuşmayı yaptığında bir şey işaret ediyor. Biz terörsüz Türkiye mesajını 2 sene önce yine bu noktadan vermiştik. Çok önemli bir nokta, çünkü burası tapu senedi. Bir şey değişti. Yani son derece önemli bir kırılma yaşandı. Köksüz olduğumuz iddiasını ortadan kaldıran, yani 100 yıllık bir devletimiz var, 1923'te kurulduk iddiasını ortadan kaldırıp hayır, biz 1000 yaşında yaşayan bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti de yaşayan son devletimizdir, İlk devletimiz değil diyen bir düşünce. Ve bunu Sayın Bahçeli ile birlikte Ahlat'ta mezar taşlarının, o Türkiye'nin tapu senedi olan Ahlat'taki mezar taşlarının başında inşa söyledi. Ve ancak bununla, yani bu tapu senediyle birlikte biz Kürt sorununu da çözebiliriz, terörsüz Türkiye ve bölgeyi inşa edebiliriz demişti. Çünkü çok açık ve net bir durum söz konusu. Yani Malazgirt Meydan Muharebesi bize bambaşka bir gerçeği ifade ediyor. Sultan Alparslan'ın ordusunda Mervanilerin, yani Diyarbakır merkezli Mervani Beyliği'nin 10 bine yakın süvarisinin, Kürt süvarisinin Malazgirt Meydan Muharebesi'ne katıldığını, yine kuzeyde Şeddadilerin Gürcistan ve Bizans ordularının karşısında yine Büyük Selçuklu ordularının önünü açacak bir hamleye giriştiklerini. Bütün bu gelişmelerin ışığında ancak Malazgirt'in kapılarının açıldığını biliyoruz. O günkü mirası 1000 yıl sonra buraya getirip Kürt sorunu çözümü konusunda da bir proje, bir projeksiyon tutmak nasıl bir zihinsel dünyanın işi olabilir?
2: Şimdi öncelikle 2 yıllık bu süreç bize şunu gösterdi bence. Bu bahsedilen 1071'ler, o biraz önce sizin anlattığınız o detaylı, o tarih, o geçmiş, o geçmişin üzerine kurgulanan siyaset retorikten ibaret değil. Bunun gerçek bir karşılığı var. Bu izlenen politikanın da hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi güçlendirecek seviyede bir sonucu var. Şimdi bu aslında bize çok basit insani bir şeyi gösteriyor. İnsan en nihayetinde her şeye düşünceden bahsediyor. Yani bir şeyi düşünmeden, idrak etmeden, bir şeyi tahayyül etmeden onu fiiliyata dökme gibi bir şeyiniz söz konusu değil. Yani siz yola çıkıp da aklınıza gelen ilk şeyi yaptığınızda oradan somut bir, düzenli bir politika, düzenli bir ürün değil, kaos çıkar. Şimdi Türkiye'de kendi çevresinde, kendi dünyasında hem içeride hem dışarıda krizlerle karşı karşıya kalıyor. Biz de tarihi okurken romantik bir okuma yapalım, bir roman okur gibi, bir hayal dünyasında yaşar gibi bir dünyanın, fantezi bir dünyanın içerisine girelim diye okumuyoruz. Şimdi karşımızda bir İsrail tehdidi var. Karşımıza 7 Ekim'den sonra ortaya çıkmış, hemen kapımızın yanında, eşiğinde bir soykırım var. O soykırımcının ta sınırlarımızın 100 kilometre yakınına kadar gelip bir yeri bombalaması var. İçeride Türkiye'yi karıştırmak için harıl harıl çalışması var. Şimdi biz de oturup şunlara karar vermemiz gerekiyor. Nasıl önlemler alacağız? Nasıl bir karşılık üreteceğiz? Biz bunlar plan yapıyorken nasıl planlar yapacağız? Planlarını nasıl boşa çıkartmaya çalışacağız? Bunlar gerçek sorular. Ben mesela ders işlerken soruyorum. Diyorum ki İsrail gibi bir bela kapının eşiğine gelmiş. Ve seni sürekli savaşa kışkırtıyor. Çatışmaya kışkırtıyor. Ne yaparsın? Kapını kapatıp içeriye dönüp sırtını dönüp adeta bir işte kuş gibi kafanı toprağa gömüp ya bana bir şey yapmaz mı dersin? Yoksa çıkıp savaşır mısın? Savaşırsan ne zaman savaşırsın? Nasıl savaşırsın? Şimdi bize burada oturduğumuz yerde bunların cevabını vermek çok kolay Murat abi. Atıp tutabiliriz. Atıp tutuyorlar. İşte biraz önce bahsettik. Sürekli atıp tutuyorlar. Hiçbiri doğru çıkmıyor ama adam hiçbir bedel ödemiyor. Ben de şimdi burada atıp tutabilirim. Ben de bedel ödemem. Sonuçta benim sırtımda
1: sana
2: büyük yok.
1: Sana ödetirler bedeli.
2: Ya biz ödetirler gerçi.
1: Onlara ödetmezler.
2: Ama siyasetçiyi düşünelim. Milyonluk, 90 milyonluk bir ülkenin liderisiniz. Bu ülkenin iç politikasını, dış politikasını belirliyorsunuz ve şunu görüyorsunuz Murat abi. Yapılan yanlış hatalar binlerce insanın ölümüyle sonuçlanıyor. Milyonlarca insanın içeride,

0: uluslararası ilişkiler hocaları olarak dönüp teorilere bakıyoruz. Tarihe bakıyoruz. Türkiye'de yöneticilik yapıyorsan bizim çok çok şanslı olduğumuz noktalar gerçekten de çok iyi bir tarihimiz var. O tarihte çok kuvvetli, güçlü liderlerimiz var. Ve bu krizlere benzer krizleri tarihte onlar da yaşamış ve onlar da somut çözümler üretmiş ve hayatta kalabilmişler. İşte Alparslan bunun en önemli örneklerinden, biraz önce saydığımız padişahlar, sultanlar, hakeza, milli mücadelede yaşadıklarımız yine çok ciddi bir birikim sonrasında işgale karşı gelen bir ekibin ürünü. Ve ben bunu diyorum ki ya bu sıradan dediğim gibi fantezi, romantik bir şey değil. Biz şu an bu kaotik ortamda, kuzeyimizde bir savaş var, güneyimizde bir savaş var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz ve geçmişimiz bize geleceğe yönelik bir kılavuzluk, rehberlik sunuyor. Şimdi daha spesifik bir şekilde terörsüz Türkiye'ye geldiğimizde, geçen haftalarda da söylemiştim, hala o iddiamı koruyorum. Hiçbir devlet parçalanarak, bölünerek cihan devleti olamıyor. Biraz önce hayati özcüğümüz demografiden bahsetti. Çok basit matematiksel hesapları var. Sen küçüle küçüle, parçalana parçalana büyük devlet olamazsın. Peki şunu söyleyebilirler. 2026 dünyası modern insanı onu söylüyor biliyorum. Diyor ki biz büyük devlet olmayalım. Savaş da olmasın. Dünya güllük gülistanlık olsun. Bütün dünya kardeş olsun. Söylüyorlar biz bunu biliyoruz yani şu an dünyada bir trend bu.
1: Eurovision şarkı yarışmalarında olabilir ancak evet, öyle bir şey.
0: Orada bile olmuyor artık. Orada bile bakın İsrail orayı bile bırakmıyor. Abi şunu söylüyoruz. Siz kendi içerinize kapansanız dahi İsrail gibi bir ülke, emperyalist güçler güçlenmenize kesinlikle izin vermiyor. Hani biraz önce 90'lardan, 80'lerden, Baas rejiminin Türkiye'deki uzantılarından bahsettin ya. O anda aklıma şu geldi. Adamlar bizim zayıf zamanlarımızda yakalamışlar bizi ve Türkiye'nin ne kadar bölüp parçalanabilecek, ne kadar hassas noktası varsa hepsine yatırım yapmışlar. Kürtleri koparmaya çalışmışlar, Alevileri koparmaya çalışmışlar. Şey Lazları oradan, Türkmenleri buradan bölük pörçük yapmaya çalışmışlar ve hedef belli. Seni tekrardan ayaklanmalı, güçlenmeni, kuvvetlenmeni istemediği için her türlü hamleyi yapmış. Ve burada şöyle bir şey de bence vurgulanması gereken bir husus. Ben yakın bir şekilde İsrail medyasını takip ediyorum son birkaç senedir. Adamlar gerçekten bizim tarihimizi neredeyse bizden daha iyi biliyorlar. Netanyahu bile. Şunu sürekli görüyoruz Netanyahu'dan ve onun şürekasından. Burası Konstantinopol değil, burası Bizans değil. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 sene boyunca yönettiği, hakim olduğu Orta Doğu değil diye sürekli tarihi meselelere referans veriyor. Yani bu şu anlama geliyor Murat abi. Adam senin tarihini okuyor, senin tarihte neler başardığını görüyor ve korkuyor. O korkusundan dolayı sana da aslında biraz daha şiddetli bir düşmanlık yapıyor. Ama biz belli kitleler hala o şanlı tarihi, şanlı geçmişi, bilgi birikimi reddetmeye meyilli bir şekilde politika yapıyoruz. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli, Ahlat'ta başlayan bu yürüyüşle birlikte sadece Türkiye değil tüm dünyaya Türklerin hangi kapasiteye sahip olduğu, nasıl bir geçmişe sahip olduğunu ve neler yaptığını, neler yapabileceğini gösteriyor. Bundan sonra da inşallah göstermeye devam edecek. Son cümlede belki birazdan konuşacağız ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu atının kuyruğunu bağlama meselesiyle ilgili son birkaç cümle etmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, istersen o cümleyi evet, okuyayım öyle. Türkiye 100 yılı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi ve sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız dedi Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Şimdi insanlar diyor ya muhalefet, niye biz İsrail'le karşı karşıya geliyoruz, niye geri adım atmıyor? Ben de o insanlara soruyorum. Kardeşim o zaman niye milli mücadeleyi yaptık? Verseydik İstanbul'u, Bursa'yı, verseydik İzmir'i, Eskişehir'i, hatta verseydik Ankara'yı, İç Anadolu'da ufak bir beylik gibi Avrupa'daki ufak devletçikler gibi bir devlet olsaydık zaten bir 5-10 sene sonra orada da bizi yutarlardı. Milli mücadeleyi niye yaptık?

0: mücadeleyi anlatırken gururlanıyorsun, gururun okşanıyor haklı olarak. Seviniyorsun, mutlu oluyorsun, nasıl mücadele etmişiz, dünyaya nasıl bir bağımsızlık mücadelesi, mirası bırakmışız diye. Mutlu oluyorsun, gururlanıyorsun ama şimdi Türkiye'nin burada yaptığı işlere gelince Suriye'den başlayarak sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin başında diye kötülemeye çalışıyorsun. Halbuki biz hep şunu söylüyoruz. Mesajda muhtemelen İsrail'eydi Sayın Cumhurbaşkanı. Bence çok yüksek ihtimal İsrail'eydi. Geçen hafta bize yönelttikleri tehditler üzerine. İsrail'e şunu söylüyoruz. İsrail bize diyor ki Türkiye sen güçlenme, kuvvetlenme, sınırların dışarısına çıkma, Irak'ı, Suriye'yi bırak, orası terör yuvası olmaya, kaos merkezi olmaya devam etsin. Biz burada istediğimiz gibi at koşturalım, sen de seyret diyor.
1: O da atımızın.
0: Biz de diyoruz ki burada at koşturamazsın. Biz atın kuyruğunu bağladık. Suriye'de 13-14 senedir Amerika'sına mı, Rusya'sına mı, İran'ına mı, Esed rejimine mi, Hizbullah'ına mı, Daesh'ine mi, PKK'sına mı papuç bırakmadık? Bu kadar şehitler verdik, bu kadar içeride dışarıda bedeller ödedik. Şimdi senin tehditlerine biz geri adım atar mıyız? Atmayız diyoruz. Atmayacağız da inşallah. Atmak demek bugün Suriye'yi bırakırsak diyorlar ya İsrailler operasyon özgürlüğü istiyoruz. Bugün Suriye'de operasyon özgürlüğünü İsrail'e verirsek yarın tekrardan Güneydoğu'da hendek kazmaya başlarlar. Biz Güneydoğu'da tekrar hendek kazamasınlar diye Suriye-Irak sınırlarımızda PKK'yı besleyip üzerimize salmasınlar diye İsrail'e sen burada istediğin gibi at koşturamazsın diyoruz. Ve ben şahsen de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını merakla bekliyorum. Yani çünkü biz de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre nasıl bir politika izleyeceğimizi takip ediyoruz. Ben mesela tecrübesiz bir insanım. Nasıl böyle bir tehditle baş edilir bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı biliyor. Ve şunu anladık. İsrail'e pabuç bırakmamak gerekiyor. Türkiye devleti de İsrail'e pabuç bırakmayacak. Sabırla, onlar hızlı bir şekilde işi çatışmaya dökmek istiyor. Ama biz uzun dönemli oynuyoruz. Ve uzun dönemde de inşallah adım adım diğer aktörler gibi İsrail'de Suriye'den kovacağız.
2: Evet, Netanyahu da İsrail'de Rusça yayın yapan Kanal 9'daki programda konuşmuş efendim. Türkiye ile yaşanan gerilime değin diyor. Çatışma arayışında olmadığını iddia etti. Gerçeklik hızla değişiyor. Bir güç düşüyor, bir başka güç yükseliyor. Ancak yükselmesi gereken en önemli güç bizim gücümüzdür diyor soykırımcı katil. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin güneyine inmesini istemediklerini de yine diyor. Netanyahu, İsrail'le iyi geçinen ülkelerin bile niyetlerinin değişebildiğini ifade etti. Zayıf olduğunuzda size saldırırlar, güçlü olduğunuzda size saygı duyarlar. Bu nedenle gücümüzü sürekli olarak artırmalıyız diye konuştu. Evet, İsrail iyi geçinen ülkeler bile niyetlerini değiştirebilirler ifadesi aslında son derece çarpıcı. Güçsüz olduğunu düşündükleri an ABD'nin de dahi kendisini yarıda ortada bırakabileceğini ifade ediyor. Özlem Hocam, Netanyahu ile geleceğiz. Elbette konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ahlaki konuşması ama bir vefat haberi vardı. Onu başta aslında ifade etmek istiyordum ancak çok hızlı girdik. Bir trafik kazası girdiği için unutmuştum. Şimdi hatırladığım ve hatırlatmak istiyorum. 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni kurucusu, Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından, çok büyük öykücülerimizden birisi. Hakkında doktora tezleri, yüksek lisans tezleri yapılmış olan büyük bir münevverimiz Ali Haydar Haksal'ı kaybettik bugün. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Yarın efendim Üsküdar'da Şakir'in camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve bu şekilde defnedilecek. Modern insanın yabancılaşması üzerine, özellikle insanın kendisine yabancılaşması, evet, ve medeniyet tasavvuru üzerine çok önemli sözler söyledi, çok önemli öyküler yazdı. İsterseniz birkaç cümle sizden dinleyelim, sonra konuşmaya devam edelim. Buyurun, evet, hocam.
3: Tabii bu çınarlara veda etmenin hüznü bir başka oluyor bizler için. Ve aynı zamanda hani aslında değerlerini yaşadıkları zamanın çok ötesinde hissettiren isimlerdi. Ali Haydar Haksal da öyle. Ben hem kendisine Allah'tan rahmet ve yakınlarına ve sevenlerine ve takipçilerine özellikle başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim gençliğimizin önemli tabii mihenk taşlarından, özellikle 7 iklimi

0: konuşursak değil mi? Ve tabii bir yaprak dökümü sonbahar geldiği zaman sanırım sonbahar yaklaşınca bu tür şeyleri de anmak başka bir hüzün barındırıyor kendi içinde. Tekrar rahmet dileyelim.
1: Allah'tan rahmet
0: ama
1: diliyoruz.
0: Önemli olan bu düşüncelerin bir bayrak yarışı gibi değil mi? Yani nesillere aktarılabilmesi ve özellikle de şunu da söylememiz lazım. Medeniyetin sürekliliği esasına dayanarak bu tür isimlerin o medeni duruşa, medeniyete, o münevver idealine kattıklarını takip etmek lazım. Bunu da tabii yaparken bizler de onların ışığında o yolu aydınlatmak yönünde vazifemizi, sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Bunu da söylemek istedim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Özlem Hocam.
0: Ben özellikle bu ahlak, özellikle evet. Doktrine dönüşen aslında ahlak evet. Doktrini diyebileceğimiz bu ifadelerin karşı taraftaki etkisini ve özellikle de verdiği mesajı biraz ben de irdelemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok sözü vardı. Ben birkaç ifadesini özellikle burada yinelemek isterim. Mesela Türkiye küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir. Bu kimdir? Tabii ki İsrail. Aslında zımni mesajları barındıran.
2: İşte Yunanistan için aynı şeyi söylüyor.
0: Aynı şeyler ama özellikle hedefi Netanyahu olarak alırsak. Tabii ki. Türkiye dışarıdan yönlendirilebilecek bir yeni devlet değildir mesajı var. Sonra bir diğer ifadesi yine bu ülkenin dış politikasını sadece Türk milleti belirler. Kimse bize rota çizemez ifadesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yani Türkiye'nin güvenlik stratejisi İsrail'in anlık rahatsızlıklarına göre belirlenmeyecektir ifadesi var. Bakın öyle büyük bir paranoya içinde ki İsrail, hani bize bugün iyi davranan, biraz önce senin söylediğin, iyi davranan ülkelerin de yarın ne yapacağı belli olmaz. Yani güvensizlik bir resmi doktrin halinde ki kendi seçmenine ve kendi insanlarına da pompaladığı Netanyahu'nun sık sık budur. Yani şu an Türkiye kendisi için kullanışlı bir düşman argümanı oluşturuyor. Yani İran'dan sonra aslında yeni tehdidin Türkiye olmasından bahsederken kendi bakanları da dahil olmak üzere bu söylemlerin arkasında kendi siyasi ikbalini artık ikbal de demeyelim ama yani geçirdiği soruşturmalardan dolayı da bu yönde kendi selametlerini düşünerek yaptıkları açıklamaların içine Türkiye'yi katmaları tabii çok büyük bir hezeyan. Bir ifadesi daha Sayın Cumhurbaşkanımızın. Cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz. Biraz önce belirttiğin işte Suriye ile alakalı Türkiye'nin bu konuda eline eteğini çekmesi gerektiğiyle ilgili hadsiz bir takım söylemleri karşısında aslında verilmiş güzel bir cevap. Türkiye İsrail istiyor diye Suriye'nin parçalı kalmasına göz yummayacak aksine merkezi istikrarı destekleyecektir. Söylem analizi yaparız halkla ilişkilerde aslında ne söylendi, nereye tekabül ediyor konusunu biraz ben de bu üç cümlesi üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmek istedim.
1: Çok teşekkür ederim Özlem Hocam. Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu ahlat konuşmasında o atın kuyruğunun bağlanması metaforunu kullandı. Bu gerçekten tarihimizde az ifade edilen şeylerden birisidir. Çünkü savaşa gittiğinizde bağlarsınız yani. Atın kuyruğunun oraya buraya sıçrama yani savaş meydanında, cenk meydanında bunun size bir zarar vermemesi için atın kuyruğu bağlanır ve cenk meydanına öyle girersiniz. Geri dönmeyeceğinizin işaretidir. Bu Orta Asya'dan beri Türklerin bir çok ciddi bir sembolüdür yani.
0: Kararlılık sembolü.
1: Evet bir kararlılık sembolü. Geri adım atmayacağına dair. Cumhurbaşkanımız bütün bu tehditleri, bir tarafta Yunanistan, bir tarafta Adalar Denizi krizi, bir tarafta İsrail'in varlığı, bütün bunları bertaraf ederken sadece askeri anlamda değil, diplomatik anlamda da müttefiklerini arttıran bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Sadece Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Paktı değil, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi Orta Doğu'da kök salmış adeta, özellikle son 25 yıldır orada açıkça askeri varlığıyla bulunan bir gücün

0: çıkarlarının örtüştüğü bir noktaya getirdi Türkiye'yi. Bu diplomatik noktaya nasıl gelebildi? Bu çıkar örtüşmesi sadece Suriye'de değil, Lübnan'da da, Ürdün'de de, benzeri birçok noktada, Irak'ta da, İran'ın bloke edilmesi, İran'ın milis gruplarının dağıtılması, pek çok konuda bu ortaklaşma noktasına, çıkar ortaklaşması noktasına nasıl gelindi?
1: Evet, orada bir yanlış anlaşılma var aslında. Belki yanlış bilgi var. Türkiye ile aslında Türkiye'nin çıkarlarına olan şeyler ABD'nin de çıkarlarına olunca özellikle uluslararası muhalefet, Türkiye'de muhalefet doğrudan Türkiye'nin çıkarlarına olan şeyleri diyorlar ki ABD için yapıyorsunuz. Hani ABD'nin politikaları aslında gibi böyle aslında çok işte zemini olmayan. Çünkü zaten dış politikada orta güçlerin en büyük başarısı budur. Biz bunu daha çok hedge'in üzerinden tartışırız ama hani bazen kazanmak her zaman önemlidir. Ama bazen kazanmaktan daha önemli bir şey vardır. O da kaybetmemek.
2: Mevcudu koruma.
1: Tabii kaybetmemek çok önemli olabilir. Şimdi siz kazanamıyorsanız zaten orta güçlerin en fazla, en büyük başarısı aslında budur. Büyük güçlerle kendi dış politik çıkarlarını uyumlu hale getirmek. Hem kendisi kazanır hem de büyük güçlerle aslında sorun alanlarını ortadan kaldırdığı ölçüde aslında hiçbir sorunla karşılaşmaz. Türkiye bunu uzun süredir başarıyla yaptığını görüyoruz. Hem Orta Doğu'da hem Kafkasya'da, Asya'da, Türk dünyasında, son süreçte belki de Balkanlar'da. Sizin aslında çerçevelediğiniz konuyu biz en son dönemde Balkanlar'da görüyoruz. Neden? Şimdi tabii ki şimdi bizim Türk dünyası politikalarımız, Kafkasya politikalarımız, Trump koridoru üzerinden sanki öyle bir, az önce dediğim gibi sanki ABD'ye hizmet eden bir Türkiye varmış eleştirisi yapılıyor. Halbuki uyumlu bir süreç ortaya çıktığı için öyle görünüyor. Yani bizim bir taraftan Türk dünyası politikalarımız güçleniyor, konsolide oluyor. Ama ister istemez Rusya'ya karşı da bir caydırıcılık ortaya çıktığı için ABD'nin de işine geliyor. Orta Doğu'da da böyle. ABD Orta Doğu'da mümkün olduğunca çekileceği için burada kendisi çekildikten sonra kaosun ortaya çıkacağı ya da istemeyeceği İran, Rusya gibi aktörlerin doldurmaması adına uzun süredir kendisiyle daha iyi anlaşabilen aktörlerin bu bölgeyi doldurmasını tercih eder. Bu kadar basit. Ama son süreçte mesela en güzel örneğini biz Balkanlar'da gördük. Hatırlanacağı üzere Bosna Hersek'te bir anayasa krizi yaşandı. Aynı şekilde Arnavutluk'ta, Sırbistan'da büyük sosyal mobilizasyonlar ortaya çıktı. Sırbistan'ın başbakanı istifa etti, seçimlere gidecekler Arnavutluk benzer şekilde. Amerika ile Avrupa arası büyük bir çıkar çatışması var Balkanlar'da. Diğer taraftan Rus etkisi var. İşte Moldova seçimlerinden tutun da bu süreçte bir sürü şey yaşadık. Ve son kertede başta Bulgaristan olmak üzere gördük, işte Romanya'da gördük. NATO süreciyle beraber Türkiye'yi zorla kendileri çekiyor. Yani Türk etkisini, az önce o tarihi etkiyi, tarihin geri dönüşü diye belki açıklayabiliriz bunu. Yani o Türkiye'nin tarihsel oradaki etki gücünü, kapasitesini kullanmak zorunda hisseden bir batı var. Şimdi bu batının lehine, batıya hizmet etmek değil aslında. Siz kendi çıkarlarınızı takip ediyorsunuz.
0: Siz bir güce ulaştığınız için zaten.
1: Tabii.
0: Eğer
1: tabii,
0: bir güç olmasaydınız tabii, onlar için de bir cazibe tabii, merkezi olmayacak.
1: Oradaki çatışmayı aslında dengeliyorsunuz. Dengeleyen bir güç olarak o bölgeye istikrar kattığınız için sizin varlığınızı diğer aktörlerin varlığına tercih ediyorlar. Ve bu kaçınılmaz bir süreç olarak ortaya çıktığı için aslında biz bunu birçok bölgede görüyoruz. Orta Doğu'dan Balkanlara kadar belki de. Ama Suriye'nin geleceği, evet, orada ilginç bir belki istisnai bir durum var. Belki ben çok çatışma çıkacağını kısa vadede düşünmüyorum ama çünkü İsrail'in savaş başlatma inisiyatifini kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir şu aşamada özellikle yaşadığı son ABD ile çatışmalar bağlamında İsrail'in şu aşamada böyle bir inisiyatif alabilme kabiliyetinin olduğunu düşünmüyorum. Ama illaki Suriye'nin geleceği tartışmalarında Türkiye ile bir rekabet olacaktır. Bu ABD'nin işine de gelir. Niye? İşte ABD'nin Batı dünyasının en çok yaptığı şey böl ve yönet. bu bölgede de ne kadar hani mekanlaşmasıyla istikrar ABD'nin lehine bir durum ortaya çıkarsa da son kertte de çok güçlenmesini de istemeyecektir. Değil mi? Yani bu İsrail'le olan rekabet ABD'nin işine de gelir, kullanır bunu tıpkı Avrupa'da yaptığı gibi, tıpkı belki Pasifik'te de biz bunu takip edeceğiz.
0: Bazen emperyal devletler böyle şeyler yapıyorlar. Yani mesela 1878'deki anlaşmayı hatırlayalım, Ayasofya Anlaşması aslında Türkiye'nin çıkarlarını tamamen zedeleyen bir anlaşmaydı Rusya'yla.
1: Kesinlikle.
0: Fakat Balkanlardaki pek çok toprak parçasını bu anlaşmayla Ruslara teslim etmek durumunda kaldığını görünce Avrupalılar hayır bu kadarını yapamazsın deyip Berlin Anlaşması'yla pek çok toprağın bize iade edilmesini sağlamıştı. Aslında burada bazen küresel güçlerin çıkar çatışmasından hayırlar da doğabiliyor. Yani Türkiye'den bunu ne kadar kullanabiliriz aslında o kadar kendi hayrına kullanabilir. Efendim, bir başka bir noktaya getirmek istiyorum çünkü çok az vaktimiz kaldı. Bu da sevinçli bir haber şimdi. Sırpların Srebrenica'daki katliamlarının baş sorumlusu olan Ratko Mladic, ekrandaki kasap, Lahey'de cezaevinde insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı tutulduğu cezaevinde öldü. Ratko Mladic'i Srebrenica'da o korkunç soykırımı yapan kişi olarak tanıyoruz. Ama belki ondan çok daha önemlisi var. Ratko Mladic Srebrenica soykırımına başladığı zaman yaptığı o konuşmada Srebrenica'ya girdiğinde biz Kosova'nın intikamını aldık. Burada Sultan Murat'ın Hüdavendigar'ın yani katlettiğimiz yerde biz Kosova'nın intikamını aldık diyerek Türkiye'ye meydan okumuştu aslında. Ve katliamın bu soykırımın başladığı an aslında tarihi bir andı. Çünkü orada güya Boşnak sivilleri korumak maksadıyla bulunan Birleşmiş Milletler'in Hollandalı güvenlik görevlileri generalleriyle birlikte viskisini, şampanyasını yudumlayarak bu soykırıma başlamışlardı. Onların himayesinde yapılan bir soykırım. Bunu sevinçle anlatıyorum çünkü bu kadar çirkin, bu kadar aşağılık bir yaratığın bu dünyadan artık gitmesi ve artık ahiret azabının başlamış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz.
2: Darısı başka soykırımcılara.
0: Evet, darısı Netanyahu gibi başka soykırımcılara Ayhan Hocam, ama soykırımın bedelini tam olarak ödemedikleri için ve Dayton'la hala sorun tam olarak çözülemediği için her an ne yazık ki Bosna Hersek'teki kardeşlerimize yönelik bir katliamın tekrar başlama olasılığı var. Orada da garantör ülke Türkiye. Türkiye'nin gücü sayesinde Sırbistan şu anda dizginlenmiş durumda. Ne dersiniz bu soykırımcının ölümüyle ilgili?
3: Evet, bu aslında biraz önce verdiğiniz bir detay vardı. Hollanda'da Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin gözleri önünde yaptılar bu katliam diye.
2: Gözlemci gücüydü bir de.
3: Ondan birkaç sene önce Ruanda'da da benzeri oldu. Orada da Birleşmiş Milletler'in gücü vardı. Ama bir emirle siz buna karışmayın dediler. Çektiler. Lübnan'da da vardı. Güney Lübnan'da da Birleşmiş Milletler'in kuvvetleri vardı. Ama o da en nihayetinde bir işe yaramadı. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Biraz önce o bahsettiğimiz tüm bu meselelerin üzerine eğer sen kendi gücünle, kuvvetinle kendi hayatını, kendi ırzını, malını koruyamıyorsan ve diğerlerin insafına kaldıysan ve o diğerleri batıysa geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Burada da maalesef biz uzun bir süre, uzun yıllar boyunca çeşitli coğrafyalarda, işte Osmo 1878'lerden bahsettim. İşte o zamanlar Çerkez taraflarında, Asya taraflarında, Türkiye'nin doğusunda, Balkanlarda hakeza, sonrasında Orta Doğu'da yaşananlar, 90'larda artık modern çağlara geldiğimizi düşündüğümüz zamanlarda, 90'larda burada ve şimdi 2020'lerde teknoloji çağında herkesin her şeyi gördüğü bir çağda da tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlilerin nasıl 2 sene boyunca katledildiğini ve hala katledilmeye devam edildiğini, soykırıma maruz bırakıldığını gördük. Bunlar aslında bize bağıra bağıra en net mesajları veriyor Murat abi. Diyor ki senin önünde bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği konuşma. Bir seçenek var. Safları sıklaştıracaksın. Güçlenebildiğin kadar güçleneceksin. Bugün Cuma hutbesinde okunan bir ayet vardı biliyorsun. Ali İmran suresinin son ayeti. Ben Filistin'de, Gazze'deki o katliamdan beri hep o ayetle kendimi güçleniyorum. Orada ne diyor Allah-u Teala? Sabredin diyor. sabırda düşmanlarınızı geçin ve cihata hazırlıklı olun. Yani bizim Müslümanlar olarak bu coğrafyada cihata hazırlıklı olmadığımız hiçbir dönem olmaması lazım. Hani caydırıcılık diyoruz, uluslararası ilişkilerde işte buna deterans diyoruz. Caydırıcılık.
0: Açtan savunma sanayi çok kıymetli.
3: Çok kıymetli. Caydırıcılık, savunma sanayi. Şu an mesela İsrail. Geçenlerde bir tanışımız soruyordu. Bize saldırır mı? Saldırabilir. Niye saldırmadı? Çünkü şu an caydırıcılığımız ciddi bir seviyede. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nden dolayı saldırmadığını düşünmüyorum. O bir faktör. Avrupa'dan veya X, Y, Z uluslararası sistemin bir uzvundan dolayı saldıramadığını düşünmüyorum. Bunların hepsi parça parça Türkiye'nin dış politikasında işlemesi gereken unsurlar. Çünkü hepsi İsrail'e maliyet üretiyor. Ama bize şu an İran'a saldırdığı gibi bize saldırmamasının en büyük sebebi güçlü bir orduya sahip olmamız lazım. Güçlü bir orduya sahip olmasaydık bizi Suriye'de barındırmayacaklardı. Suriye'de barınamasaydık, Irak'ta pençe kilit operasyonlarını başaramasaydık şu an biz yine Suriye'yi, İsrail'in kuzeyini, Irak'ın kuzeyini değil, Türkiye'nin doğusunu, güneydoğusunu, oradaki kazılan hendekleri konuşuyor olacaktık. Şu an bunları konuşmuyorsak çok şükür güçlü kuvvetli ordumuzdan, işte bu savunma sanayinden, bu gelişmelerden dolayı konuşmuyoruz. Bakın bugün yine bir haber okudum. Kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO temsilcisi. Artık bütün yabancı basında bahsedilen şeyler şu. Türkiye güçlü ordusu var, güçlü savunma sanayi ekosistemi var. Ben söylemiyorum. Buyurun açın yabancı basını. Türkiye ile ilgili haberlerin hepsini okuyun. Şimdi bunu dostlar da görüyor. Mekke anlaşmasını kurabiliyoruz. Ama bunu düşmanlar da görüyor. Bize saldıracakken 3 kere, 5 kere, 10 kere düşünmek zorunda kalıyorlar. İnşallah bundan sonra bu tarz soykırımları engellemek istiyorsak, Filistin'deki soykırımı, katliamı tamamen bitirmek istiyorsak, İsrail'i durdurabilmek istiyorsak önümüzde bir tane seçenek var. Cihata hazırlıklı olacağız. Nasıl olacağız? Güçleneceğiz, kuvvetleneceğiz, üreteceğiz. O batılılara bize hiçbir zaman, hiçbir kritik anda, eşikte yardım etmeyen tarihimiz boyunca o batılılara yaslanmadan...
2: Daha çok ambargo koyan değil mi?
3: Daha çok ambargo koyan batılılara rağmen... Diyeceğiz ki kardeşim sen burada soykırım yapamazsın. İşte Murat Han'ı unutamıyorlar. Neden? Çünkü o padişahları, o sultanlar, o dönemin katliamcıları, soykırımcıları Haçların karşısında durdu. Bunlara hak ettikleri cevabı verdi. Yüzyıllar geçmesine rağmen unutamadılar. Onlara tekrar o şanlı zaferleri hatırlatacak zaferlere ihtiyacımız var.
0: Teşekkür ederim Aylin Hocam. Güzel hocam.
2: Kuyruk metaforu çok önemli Murat. Kuyruk acısı. Kimileri kuyruk acısı çeker, biz de atlarımızın kuyruğunu bağlamaktan bahsederiz. Yani kararlılıkla ilgili olarak. Bir de caydırıcılık, Sayın Hocam'ın da belirttiği üzere, dıştan içeri değil, içten dışarı yansıması gereken, güçlenmesi gereken bir tavırdır. Yani eğer sizin kendi caydırıcılığınızı, kendinizin oluşturmadığı bir sistemi, yani böyle bir sisteminiz yoksa, dışarıdan bir yardım beklemek, hele ki kriz zamanlarında işte Kıbrıs'ı düşünelim değil mi hocam? Yani NATO ülkesi olmamıza rağmen ambargo yiyen bir ülkeyiz ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. O büyük beşlimiz savunmada değil mi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı içinde yer alan o büyük beş milli savunma sanayi şirketimiz bu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra teşekkür etti, kuruldu. Biz böyle hani bize bunu yolunu açmıyorlarsa biz kendi motorumuzu da üretiyoruz. Üretiriz yani yaparız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın aslında teminatı. Hani bu anlamda böyle büyük büyük laflar, hamaset kapsamı içinde söylenecek şeyler değil bunlar. Yaptıklarımız ortada. Yani şu an denizden karaya, havadan karaya, satıhtan havaya, hatta uzaya, hatta işte Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir Türk uzay vatanı vizyonu var. Bakın daha çok şeyler konuşabiliriz bu konuda. Beni bıraksanız günlerce konuşabilirim.
0: Şöyle Özlem Hocam, yani Türkiye savunma sanayi konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyor ama Türkiye kısıtlı ekonomik bütçesiyle bunu yapıyor yani. Türkiye ile kıyaslandığında çok güçlü ekonomik şeye, refaha sahip olan, çok büyük hazinelere sahip olan bazı ülkeler var. İslam dünyasında da var. Hı hı hı. Fakat onlar böyle atılımlar yapamıyorlar.
2: İşte güç birliği Murat bu yani yönden çok biraz, önemli. İşte Mekke Anlaşması bu yönden evet. önemli.
0: Yani siyasi güç irade evet, olmazsa evet. isterse evet. paranız olsun herhalde evet. bunların hiçbirisini yapamazsınız.
2: Suudi Arabistan mesela Körfezi, şöyle evet, millileştirme, var. Yerlileştirme ile ilgili bir gücünüz yoksa İstediğiniz kadar paranız olsun. Bakın şu an mesela 2030 vizyonu var Suudi Arabistan'ın. Yerleşme ile ilgili %50'yi yakalamak istiyorlar. Evet. Çok para var. Niye olmuyor? Finansman. Arap Birliği'nin abisi olarak biliniyor değil mi? Yani Arap Peninsulası bölgesinin diplomasi ve ağırlık açısından da bir gücü var. Bakın güçlerin birleştirilmesi konusu neden önemli? Bizdeki o know-how yani teknoloji seferberliği, milli teknoloji hamlesi ve kısa sürede alınan yol. Sadece bakın paranız yeterli değil. Sadece teknolojiniz de yeterli değil. Bununla ilgili sürdürülebilirlik ve etki mekanizmasını birlikte harekete geçirmek önemli. Yani Mekke Anlaşması'ndan yola çıkalım. Şimdi Suudi Arabistan'ın finansmanı ve bölgedeki siyasi diplomatik ağırlığı önemli. Bunu yadsıyamayız kesinlikle. Aynı zamanda Pakistan'ın ülke olarak Müslüman bir ülke, nükleer güce sahip tek ülke. Yani nükleer caydırıcılığa sahip tek ülke şu an Pakistan. Aynı zamanda muharebeye hazır bir ordusu var. Öyle mi? Tabii ki personel olarak yani askeri insan kaynağı olarak hem kabiliyet hem de insan kaynağı olarak ciddi bir seviye kat ettiler. Türkiye'ye bakalım. Yani buradaki savunma sanayi üretimi ve kesintisiz üretim bu kadar fazla darboğazın, bu kadar fazla kesintinin, bu kadar fazla ambargonun altında böyle bir hamleyle denge değiştirici bakın ikinci Karabağ Savaşı yaklaşıyor değil mi? Denge değiştirici burada unsur neydi? TB ikilerimiz değil mi? Bunlara bakmamız lazım. Bakın Ukrayna-Rusya Savaşı'nda denge değiştirici bir tarafımız var. Ve her iki ülke yani hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın saygı duyduğu ve İstanbul formatıyla ilgili olan sürecin tekrar Putin tarafından hatırlatıldığı. Bakın şeyi sordun tabii ki bu Sırp kasabının ölmesinden bahsettin. Yani sadece şunu söyleyelim tekrar başına dönmek gerekirse. Gücünüzün dışarıdan birilerinin desteğiyle değil. İçten gelmesi ve dışarıya yönelik yayılması ve caydırıcılığın bu şekilde artması ve ittifaklarla da güçlenmesi modern bu küresel stratejik yapılanmanın yeni vizyonu olarak zaten Türkiye tarafından da kabul edilmesi ve uygulanması söz konusu olacaktı. Biz de bunu yapıyoruz şu an.
0: Hayati Hocam Balkanlardaki vaziyeti anlatırken aslında orada bu güç dengelerin hangi noktada olduğunu ifade etmiştiniz. Özellikle de bölgedeki dengelerin değişimi açısından Balkanların çok kritik bir yerde durduğunu ifade ettiniz. Şimdi Ratko Mladic gibi Srebrenica katliamının baş sorumlusu olan kişi bugün cezasını çekerken öldü. Cezasını çekemeyen pek çokları da oldu ne yazık ki. Ama sonuç itibariyle Aliye İzzet Begoviç'in o büyük destansı mücadelesiyle bugün Bosna Hersek'te bir devlet var. Dünyanın tanıdığı. Bosna Hersek'in bir ordusu var. Ve Türkiye en büyük müttefiki. En sürekli orada Türk ordusunun birlikleri de var. Bu soykırım çetesine karşı yapılacak askeri ya da siyasi mücadelede nasıl bir tavır takınılmalı ki? Bugün nasıl Bosna Hersek'te Türkiye bir garantör konumunda ve artık Boşnakların yeniden bir soykırıma maruz kalmaması için Türkiye'nin gayretleri ve Türkiye'nin büyüklüğü ciddi bir engel oluşturuyorsa aynı şeyin Filistin topraklarında da yapılabilmesi için nasıl bir yöntem izlenmeli, nasıl bir yola girilmeli?
1: Evet, şimdi ben de bir Balkan göçmeni olarak aslında ne zaman Balkanlardan konu açılsa nasıl Osmanlı'nın tarihsel hafızası için en büyük travmalardan biri ise yakın dönemde de belki Bosna'da yaşanan katliam en büyük travmalardan biri. Tabii hep aklıma şu gelir Balkanlar deyince rahmetli dedem o bölgeyi anlatırken göçmeden önce şunu derdi. Biz Darıdereliyiz, oradan gelmişiz Manisa Soma'ya ama Darıdereli'nin topalı kendini Bağdat'ta bulurmuş diye bir atasözü vardı. Yani topalı Bağdat'ta buluyorsa topal olmayanı siz düşünün nerede bulur kendini. Aslında o dönemin jeopolitik hareketliliğini belki de ifade eden çok veciz bir söz. Belki o bölge için söyleniyor ama işte tarihsel hafıza hakikaten bize neleri gösteriyor. Ama dediğiniz gibi yani Mladić her ne kadar bugünlerde tartışıyoruz ama aynı zamanda da Gazze'deki soykırım sizin dediğiniz gibi devam ediyorken uluslararası ceza sisteminin adaletli olmasının belki de bir gıdım bile ilerlemediğini aslında görüyoruz Gazze'deki soykırım bağlamında. Uluslararası ceza sistemi zaten uzun yıllar ABD'nin, İsrail'in üye bile olmadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir ceza adalet sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir uluslararası adalet yok desek yeri var aslında. Ama diğer taraftan tabii şunları da söylemek lazım. Şimdi mesela NATO zirvesinde Rusların okuması şöyleydi. Hani hatırlayınca özellikle külliyede bir Yeniçeri karşılaması vardı. Mesela evet. Ruslar şöyle okumuştu. Biz ne zaman Balkanlarda biraz etkili olalım ya da Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da Lehistan bölgesinde hangi aktör varsa İstanbul'la yakınlaşıyor. Ve NATO zirvesi bağlamında Polonya ve Türkiye'ye yakınlaşması açısından okumuşlardı. Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi aktörlerin Rus caydırıcılığı karşısında NATO'daki önemi. Şimdi bir de şöyle tarihsel bir şey var bizim Balkanlar açısından. Özellikle Avrupa'daki batılı aktörler ne zaman Balkanlarda bir çıkar çatışmasına girse Belgrad da İstanbul'a yakınlaşıyor. Şimdi bu tarihsel önem bugünlere de aslında güzel bir çıkarımda bulunuyor. Şimdi bugün yaşanan işte Bosna'daki anayasa krizi, Sırbistan'daki işte Avrupa içerisindeki çekişmeler, Rusya'nın etkisi kaçınılmaz olarak bence Türkiye'yi o bölgede daha fazla aktif hale getirecek ama kurumsal sorunlar var. Çünkü Bosna'yı öyle bir kurumsal sistemi inşa etmişler ki istikrarlı olabilmesi mümkün değil. Yani yönetim açısından bile istikrarlı olabilmesi mümkün değil. Bugünlerde bizim en çok tartıştığımız şey işte ittifak siyaseti yükselirken aslında müttefikinizin kapasitesini nasıl arttırırsınız? Ve burada en güzel örneklerden biri Türkiye. Azerbaycan'dan Somali'ye, Libya'ya aslında müttefiklerin devlet kapasitelerini öyle bir inşa ediyor ki Türkiye. İşte standartlaşma burada çok önemli bir kavram. Yani mühimmat standartlaşmasından tutun da birçok konuya bunu uyarlayabiliriz. O devlet kendi kendine ayakta kalabilir bir konuma yükseliyor. Şimdi bunu Bosna'da yapabilmek çok kolay değil mevcut kurumsal yapı açısından. Ama yine de yapabilmenin zaten Türkiye'den başka yapabilecek bir aktör yok. Aynısını Gazze'de yapılabilir mi? Zaten bunun önünü kilitlemek için belki İsrail her şeyi yapıyor. Hani bırakın orada yani iki devletli çözümü bile kabul etmemekte seçimlerin en önemli gündemi. Yani mesela şu anki İsrail seçimlere bakın. Filistin'in geleceğine dair hiçbir tartışma yok. İki devletli çözüm zaten öyle bir şey yok. Tamamen Gazze'yi bile tamamen oradaki Müslümanları arındırma gündemi falan filan. Ama bir Gazze barış gücünde Türkiye'nin varlığı bile İsrail'i ne kadar rahatsız etmişti. Bunu hatırlıyoruz. Hala daha bu rahatsızlık devam ediyor. Dolayısıyla kaçınılmaz bir süreç var. Ben bölgede iki farklı kutup olduğunu düşünüyorum. Bir Türkiye ve müttefikleri, bir İsrail ve belki müttefikleri diyebileceğimiz. Şimdi bir taraf sonuca odaklanan aktörler, bir taraf sürece odaklanan aktörler. İsrail tarafı sonuca odaklanıyor ve bir an önce İran'dan tutun da her yerde arzu ettiği sonucu almak istiyor. Ama Türkiye gibi aktörler sonuçtan ziyade sürece odaklanıyor. İlişkilerini geliştiriyor. Hiç aceleleri yok. Tuzağa düşmüyor. İsrail'in o kışkırtmalarına gelmiyor. Ama sürece devam ediyorlar. Ve bu süreç devam ederse zaten İsrail'in kaybedeceğini bilen aktörler bunlar. Ben kısa vadede İsrail'in hiçbir şekilde tuzağına düşülmeyip sürece odaklanılarak ben tarihin geri dönüş işle bence tam bu noktada oturuyor. Bu kavramı kullanabiliriz. Kazanan Türkiye ve müttefikleri olacak diye
0: düşünüyorum.
1: Şu
0: aslında son derece önemli söylediğinizde. Şu anda ihtiyacımız olan şey zaman. Hem Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirmesi için bir zamana ihtiyacı var. Hem de Suriye'nin güçlü bir orduya, güçlü bir devlete dönüşebilmesi için zamana ihtiyacı var. Bu zaman ne kadar uzun kullanılabilirse bu bize faydası olacak ve İsrail için çok büyük bir zarar olacak. Bu açıdan İsrail ve bölgedeki diğer küresel düşmanlarımız bir an evvel Türkiye'nin bir çatışmaya girerek tıpkı PKK ile 50 yıl zaman kaybetmesi örneğinde olduğu gibi bize zaman kaybettirecek bir takım şeyler yapmak istiyorlar. Sanırım bu konuda da dikkatli ve müteyakkız olmalıyız.
1: Kesinlikle.
3: Buradaki sıkıntı ama şu Murat abi, senin o bahsettiğin mekanizmanın en çok farkında olan ülkede İsrail.
0: Tabii.
3: Zamanın aleyhlerine işlediğinin farkında olduğu için bence bu meseleyi çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. O yüzden ben şu argümanlara katılmıyorum. Diyorlar ya İsrail Türkiye'ye saldırırsa intihar olur. Böyle bir argüman yok. Dünya tarihi intihar eden devletlerle, komutanlarla dolu. Belki adam gelecek biz de intihar edecek. Biz şimdi buna önlem almayacak mıyız yani?
0: Elbette ki.
3: Sonuçta öyle
0: aksine
3: veya böyle.
0: Önlemleri artırmak
3: gerekiyor. Tabii tabii arttırmak gerekiyor. Yani ben şunu kesinlikle doğru bulmuyorum. İsrail bize saldırmaz. İsrail bize saldırsa bu onun sonu olur. Yani bu şekilde düşmana yaklaşılmaz. Düşmanla ilişkilerini kurarken hep en kötü senaryoya göre
0: hazırlık
3: kurarsın.
0: Olmak lazım.
3: Ve en kötü senaryoda bunların bir maceraya girişip Türkiye Suriye ile güçlenirse bu bizim geleceğimizi, soykırım politikamızı sekteye uğratır diye düşünerek bize saldırmalar olur ve ben bu sebepten dolayı da bu son yaşananların, Suriye'deki yaşananların kesinlikle Netanyahu'nun bir seçim operasyonu olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçekten yapılanlar olur. İsrail terör devletinin terör gerçekten devleti politikası. Netanyahu gider, Gadi Eisenkot gelirse benzer. O da benzer politikaları bence sürdürecektir.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Var olun efendim. Esas mesele burada nihayet eriyor. Elbette zulm ile abad olunmuyor. Ancak mazlumları gibane eden büyük devletler, büyük medeniyetler inşa edebiliyorlar. Zulm üzerine kurulanlarsa dökülüp gidiyorlar. Biz yakın geleceğimizde de bunları net bir şekilde göreceğiz. Hayırlı geceler efendim.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Biliyorsunuz iki bölüm planlamıştık Carl Schmitt konuşmayı. Çok değerli konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la. Geçen hafta Carl Schmitt'in hangi dünyada, hangi devirde yaşadığını ve o devre nispetle söylediklerini ele aldık. Kavramlarını, görüşlerini. Bu hafta iki kitabı üzerinden konuşacağız. Tercümesinde Gültekin Yıldız kendisi yaptı. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkma iki kitap. Kara ve Deniz. Diğeri de Roma Katolikliği ve Politik Form. İkisi de incecik, küçük kitaplar ama ciddi mesai harcamak gerekiyor. Üstelik de Carl Schmitt'e dost ya da düşman, hangisi olursanız olun, okur yazar biriyseniz okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü teyakkuz halinde insanı düşündürtüyor. Lehte aleyhte ne düşünürseniz düşünün. O bir de tuhaf bir şekilde bir fikir beyan ettiği halde sinematografik gözünüzün önünde söylediği şeyler canlanıyor. Bu açıdan çok lezzetli bir dil. Ama Gültekin Yıldız da onu hakikaten lezzetli tercüme etmiş. Tekrar gösteriyorum. İnşallah ilgilenenler okur diyorum. Elinize sağlık tekrar.
1: Teşekkür
0: Gültekin
1: ederim.
0: Bey.
1: Sağ ol.
0: Gerçekten hem de müzikal dil.
1: Evet.
0: Türkçesi çok güzel. Almancasını okumadık. Bilmiyorum Almanca zaten. Ama siz de belli ki bu metin de müzikal biraz. Değil mi? Sanki ses şey.
1: Evet evet. Schmitt'in
0: dinamik.
1: Schmitt'in üslubu öyle. Bu iki eseri zaten biraz
0: tasvirler çok şey.
1: Tarih felsefesi eserleri gibi. Schmitt'in genelde eserleri siyaset felsefesi veya anayasa hukuku çerçevesi içine girer. Fakat bu iki kitabı özellikle benim seçmemin sebebi ben de tarihçi olduğum için. Yani aynı zamanda bir Avrupa tarihi, Avrupa siyasi, iktisadi, fikri tarihinin bir hülasasını yapmaya çalışıyor. Birinde Katolik Kilisesi üzerinden, birinde de işte Kara ve Deniz. Yani bu iki kavram ama özelinde İngiltere, Almanya üzerinden.
0: Evet.
1: Nereden nereye geldi hikaye, özellikle yeni çağda ve yakın çağda onu cevaplamaya çalışıyor.
0: Bir de tabii yani gördüğüm kadarıyla bilhassa bu kitapta aydınlanma ve onun sonuçlarına eleştirel yaklaşan adam da bundan istifade eder.
1: Doğru.
0: Katolikliğe de negatif bakan biri yine istifade eder.
1: Doğru. Schmitt işte,
0: Avrupa'yı anlamak için de istifade
1: doğru.
0: eder.
1: Yani
0: sekülerliği tartışmak için de istifade
1: Türkiye'de
0: eder.
1: Eksik olan taraf aydınlanmayla uğraşanlar genelde Hristiyan teolojisinden bir haberdirler. Hristiyan teolojisini Türkiye'de çok bilen yok ama hani onunla yakın olan da aydınlanmaya mesafelidir. Oysa bunlar birbirinin çocuğudur. Yani Avrupa tarihini, Hristiyanlığı, Katolikliği anlamadan, Protestanlığı anlamadan ondan sonrasını anlama şansımız yok. Yani ister aksiyon reaksiyon olarak görelim, ister birbirinin devamı olarak görelim. Ama mutlaka Avrupa'yı bu ikisi üzerinden, yani ikisini de bilerek anlamak gerekiyor. Şimdi Schmitt köken olarak Katolik. Ama böyle çok inanan bir Katolik görüntüsü vermiyor. Ama öte taraftan Katolikliğe karşıtlığı da bir pozitivist karşıtlığı gibi değil.
0: Pozitivist değil zaten.
1: Çünkü içeriden Katolikliği tenkit ediyor aslında. Bununla beraber işte o bütün muhafazakar düşünce insanlarında gördüğümüz Avrupa'da Fransız olsun, Alman olsun, İngiliz olsun. Yani bir miktar Katoliklik bazen Protestanlık kökenli olup pozitivizmi sorgulayanlar sağlam da bir modernizm eleştirisi yapıyorlar. Her iki tarafı da yani hem kapitalizm tarafına hem sosyalizm tarafına. Dolayısıyla Türkiye'de batı algısı geçen programda da konuşmuştuk. Böyle bir monoblok batı algısını yıkmamız için Fransız'ı, Alman'ın, İngiliz'in farklılıklarını görmemiz lazım. İkincisi de Türkiye'de yine batıdan sadece belli bir gruptan yakın zamana kadar çeviri yapılıyordu hep. Dolayısıyla diğerlerini de okumamız ve yine batının diyelim Alman düşüncesinin de Fransız düşüncesinin tek parça olmadığını kabul etmemiz veya anlamamız için de bu metinler önemli. Yani o yüzden zaten Schmitt'i tercih
0: ben de klişe bir laf söyleyeceğim ama bizim aydınlanmacılarımız da seven aydınlanmayı. Onlar da şimdi Hristiyanlığı bilmek gerekiyor dediniz.
1: Evet.
0: Orta çağı o kadar içselleştirip kendi geçmişiymiş gibi
1: evet,
0: yaşıyor
1: evet.
0: ki zaten öyle bir şeye ihtiyacı bile yok. Direkt
1: bu çünkü
0: aydınlanmaya geçiyor.
1: Kolaydır Belkıs'a. Yani hani
0: bunu tamam, birkaç sefer söyledim. Mesela Kadıköy Belediye Başkanı geçen seçimlerde Gerçekten hala da gidip bakmadım, merak ediyorum. Aydınlanma Müzesi açmayı vaat ediyordu. Evet, vaatlerinden biri de buydu. Mesela Aydınlanma Müzesi'ni İstanbul'da, Kadıköy'de açtığında içine ne koyarsın?
1: Yani çok şey koyarsın, görüntüler, şekiller koyarsın. Çünkü Türkiye'de hani...
0: Hayır, nasıl anlatacaksın? Yani ne aydınlanması, ne nasıl yani?
1: Zaten işte ihata edemezsiniz, içine giremezsiniz. Onu bir tür fotoğraf olarak algılarsınız. Yani kıyafet olarak algılarsınız, şekil olarak algılarsınız dediğim bu. Şimdi Türkiye'deki mesela Marksist düşünce içinde Troçkistler azdır. Oysa mesela Troçki'nin hani temel kavramı revolüsyon permanent. Yani sürekli devrim yapman lazım.
0: Zaten başka çaresi yok diyor
1: Karşı. Şimdi bilimde de eğer bilimci, akılcıysan bu ne demektir? Sürekli sorgulama içinde olman lazım.
0: O da sürekli devrim getiriyor.
1: Oysa zaten bizim Türkiye'deki bilimcilik veya pozitivizm veya rasyonalizm yine şey gibi, bir tür inanç sistemi gibi. Yani bir defa tabi oluyorsun, ondan sonra bir fotoğraf çekiyorsun.

0: sonrası için bir şey yapmana gerek yok. Yani evet. Hani nasıl olsa bir karşıt grup da var. Tamam biz aydınlanmacıyız diyorsun.
1: Bir tek Auguste Comte gibi kilisesini kurmamış oluyorlar.
0: Evet evet. Yani Mali hani ki, o yapmış onlar da.
1: O gibi kiliseyi yapsa, de kurmuş. Aynısı evet. Olabilir.
0: Yani böyle karikatürize popüler bilim simaları var Türkiye'de. Bilhassa mühendis kökenli olan veya fen bilimi kökenli olan ama tarihten teolojiye, hukuktan siyasete her şeyi konuşan. Şimdi mesela sosyal bilimciler Türkiye'de beşeri bilimciler diyelim. Geleneksel olarak biraz şeydir, yanda dururlar yani. Hani biz işte bilim insanıyız ama esas bilim insanları kim? İşte fenle uğraşanlar. Ve bir mühendislik konusunda, matematik konusunda, tıp konusunda konuşmaktan imtina ederler. Ama Türkiye'deki bu vulgar aydınlanmacılar diyelim veya karikatürize aydınlanmacılar her konuda konuşur. Ve hani teoloji konusunda, işte ilahiyat konusunda çok rahat hüküm verir. Tarih konusunda çok rahat hüküm verir. Bunun normalde kırılacağını bekliyorduk biz 90'ların sonunda, 2000'lerin başında ama Türkiye'deki fikri tartışma seviyesi bu dijitalleşmeyle
1: sonra
0: beraber...
1: Bizim bir kısım ilahiyatçımız bile pozitivist oldu neredeyse.
0: Orada da şey oluyor işte, yani o emansipe olmak için, yani hani bir şekilde eşitlik sağlayabilmek için vallahi bakın ben beşeri bilimciyim ya da ilahiyatçıyım
1: ben
0: ama...
1: Ben de zaten dine böyle
0: evet,
1: bakıyorum.
0: En az sizin kadar ben de pozitivistim, merak etmeyin
1: evet,
0: demeniz gerekiyor.
1: Evet, her şeyi sorguluyorum o kadar
0: evet,
1: ki...
0: Evet.
1: Diye. Evet. Peki şimdi bu geçen haftadan kalan bir sorum var. Onu sormak istiyorum.
0: Buyurunuz.
1: Sonra da bu kitaba geçmek istiyorum. Tamam. Dediniz ki Almanya'da bugünlerde yeniden çok satıyor Karşı Ümit. Ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de neokonların yeniden başvurdukları bir kitap. Fakat kitapta söylüyorsunuz siz. Neokonlar da kendi görüşlerini Kalşimit üzerinden pazarlıyorlar gibi.
0: Evet.
1: Yani ona söylettirmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Neden bu çaba? Neden Kalşimit üzerinden gidiyor?
0: Yani esas fikir
1: hikayeyi,
0: babası Leo Strauss.
1: Ya meşruiyetini oradan mı alacak?
0: Ama bu istisnai hal, acil durum, olağanüstü durum ve burada siyasi kararın...
1: Çünkü Schmidt'in talebesi değil mi bu arada?
0: Evet, öne çıkması konusu. Schmidt de, yani Schmidt neyle suçlanıyor? Adolf Hitler'i iktidara getiren o anayasa hukuku kararını formüle etmekle. Yani Weimar Cumhuriyeti'nde bir olağanüstü kaotik bir durum var. O zaman bu askıya alınabilir. Yani mevcut rejim askıya alınabilir ve Führerleşen Hitler bütün yetkileri üzerine alabilir. Yani çok kabaca ifade edersek. Şimdi Amerika'da Bush rejiminde benzer bir durum vardı 11 Eylül sonrası. Yani 11 Eylül işte o olağanüstü halin gösteri kısmıydı. Hem global seviyede hem Amerika kamuoyuna. Çünkü Amerika'da malum kongre kararı olmadan savaş ilan edemezsiniz. Aynen bizdeki gibi. Veya işte dışarıya asker gönderemezsiniz. Global müdahaleye karşıdır Amerika'nın bir grubu. Yani mümkün mertebe biz Amerika dışına taşmayalım. Bir şekilde bu neokon grup bir fikri grup olarak Bush'un çevresinde idi. Bunlar genelde sol hegelci olarak adlandırılan grup. Yani Schmidt sağ hegelci gibi görürsek, Strauss'un öğrencisi olan Amerika'daki grup daha çok sol hegelci. Yani bir kısmı Troçkist, bir kısmı Marksist kökenli gibi ama tam böyle bildiğimiz doktriner Marksist gibi de değiller. Dolayısıyla bunlar garip bir şekilde Schmidt'le irtibatlandılar ve Schmidt Amerika'da muteber hale gelince bu sefer
1: teşekkür
0: Almanya'da da
1: mi giriştiler?
0: Evet, Almanya'da da tekrar itibar kazanabildi. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir tür Amerikan kolonisi haline getirildiği için Ernst Jünger, yine Schmidt'in çağdaşı olan bir filozof, Wessen Kolonist Deutschland der. Yani Almanya nerenin kolonisidir? Aslında Almanya Türkiye ilişkilerinde bu psikolojiden anlayabiliriz. Almanya kendisi Atlantik'in bir tür kolonisine dönüşünce oluşturmaya çalıştığı Türkiye imajı da sanki Türkiye'ye göre Almanya emperyal veya gelişmiş veya güçlü ama Amerika'ya göre de koloni pozisyonda. Çünkü bir ülkenin anayasasını başka bir ülke yazarsa o zaman koloni olursunuz. Yani Japonya ve Almanya için, savaşı kaybedenler için durum buydu. Bütün zaten Schmidt ve bu muhafazakar çevrenin itirazı bunu aslında. Yani biz İngiltere'nin ve sonraki süreç, tabii savaş sonrası.

0: sonrasında Amerika'nın kolonisi olmayacağız. Yani onun temsil ettiği kapitalist, işte pozitivist, globalci, deniz gücü olan, yani biraz sonra daha ayrıntısına gireriz, ona bir meydan okuma aslında bu felsefe. Bu yüzden de hani o bağlamda anlamakta fayda var Schmitt'in yazdıklarına.
1: O zaman başlayalım Roma Katolikliği ve politik formdan. Tabii bunu okurken insan Türkiye'yi de düşünüyor. Ama biz Almanya'yla kalalım, Avrupa'yla. Şimdi kitaptan okumak istediğim bölümler de var. Sizin ön sözünüzde de istifade edeceğimiz yerler vardı. Şimdi bir an, evet.
0: Belki Katolik Kilisesi'nin...
1: Katolik Kilisesi'nden başlayalım isterseniz.
0: Yani Katolik Kilisesi'ni genelde Türkiye'den bakınca ilk bakışta dinle alakalı bir kurum olarak görürüz. Ancak Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa'nın birleştirici unsuru Katolik Kilisesi. Yani sadece bir dini kurum değil. Aynı zamanda siyasi meşruiyeti sağlayan ve küçük küçük bir sürü prenslik veya işte feodal siyasi birimi, daha ülke devletler ortaya çıkmamış, bir Fransa'dan, bir Almanya'dan falan bahsetmiyoruz. Yani neredeyse işte milattan sonra 4. asırdan 17. asra kadar Katolik Kilisesi, Protestanlık da yok ortada. Evet, bir sürü tarikat var, cemaat var Katolik Kilisesi'ne bağlı ama birleştirici unsur. Katolik Kilisesi bu yüzden ticaretle de uğraşıyor, siyasetle de uğraşıyor.
1: Devlet.
0: Bilim ve fikir dünyasının kesin sahibi. Çünkü henüz daha İncil, işte Martin Luther'e kadar ana dillere çevrilmemiş. Latince ve Yunanca. Okuma yazma oranı düşük. Yani sadece rahipler veya işte saraydakiler okuma yazmayla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'ni anlamak demek Avrupa tarihini aslında bir yerde anlamak anlamına geliyor. Katolik Kilisesi'yle hesaplaşmayan biri yeni bir düzen kuramaz. O yüzden de biz hem Fransız felsefesinde...
1: Zaten diyor ki herkes onunla hesaplaşıyor,
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, yani o bir tür baba. Nasıl İsa Mesih bir baba figürüyse, onun vekili olduğunu iddia eden Katolik Kilisesi de bir baba figürü.
1: Şimdi müsaadenizle okuyayım.
0: Buyurunuz.
1: Kitaptan üstünden de mütalaa edelim. Diyor ki bir Protestan Anglo-Sakson'un,
0: evet,
1: papalık makinesi önünde kendisine açık her nefreti hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Yeter ki bir aile sahibi olmayı kaide olarak reddeden insanlar tarafından sek ve idare edilen ve dini hayata hükmetmek isteyen inanılmaz derecede hiyerarşik bir idare cihazının olduğunu fark etsin. Şimdi dediniz ki İsa Mesih ve şeyde, Schmitt de onu söylüyor. Papa da İsa Mesih'in vekili.
0: Evet.
1: Şimdi İsa Mesih, bu arada tırnak içinde söylüyorum, evet, tabii Hazreti İsa demiyorum. Çünkü başka bir şeyden bahsediyoruz. Evet. İsa Mesih diye tahayyül edilen zaten yarı tanrı.
0: Evet.
1: Yani peygamber değil.
0: Evet.
1: İnsan değil.
0: Evet.
1: Papa da onun vekili.
0: Evet.
1: Bu durumda bakınca Katoliklikte insan yok gözüküyor.
0: Yani
1: o kurum
0: Katoliklik kurumunda insan, evet, bir mekanizmanın parçası haline gelmiş. Şimdi rahip dediğimiz kişi, Schmitt'in tarif ettiği, evlenmesi yasak. İzole bir hayat yaşıyor. Bu Katolik Kilisesi de fevkalade bürokratik bir kurum. Zaten aslında modern devlet bürokrasisinin Katolik Kilisesi'nden model aldığı...
1: İşte papalık makinesi.
0: Evet, papalık makinesi dediğimiz o. Papa ve Katolik Kilisesi, dolayısıyla Hazreti İsa'nın vekili. Ama buradaki işte hep bizim Türkiye'deki jargonda işte Hristiyanlıkta ruhban var, İslam'da yok diye hani ifade edilen, İsa Mesih diye kabul edildiği ve yarı tanrısal bir şey yüklendiği için Hazreti İsa'yı Hristiyan inancında, Katolik Kilisesi de dolayısıyla bir tür uluhiyet kazanmış oluyor. Yani aslında bizde devletin, eski Türklerde, yani İslam öncesi Türklerde, sonra kısmen Osmanlı döneminde, hani siyasi otoritenin rolü neyse, mesela Türk topluluklarında devlet çok önemlidir. Hani devlet ortadan kalkarsa genelde dağılma olur. Katolik Kilisesi de benzer bir kurumsal yapıya dönüşmüş. Ancak Roma Hristiyan olana kadar, yani 326'ya kadar aslında ilk Hristiyanlar kimlerdi? Anadolu'da, sahiri yerlerde mistik hayat yaşayan diyelim. Yani münzevi hayat yaşayan, genelde fakir fukara, alt sınıflara mensup olan, hani Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçmak için işte bizim Nevşehir'de olduğu gibi yer altına sığınan insanlardı. Fakat Roma yıkılıp Hristiyan Roma'da geriye Katolik Kilisesi

0: devamı. Devamlılığı. Kilisenin ihata etmediği hiçbir zıddiyet yokmuş gibi görünüyor diyor.
1: Evet.
0: Uzun süredir her devlet ve hükümet şekliyle uzlaşabilmekle, başı kardinaller aristokrasisinden seçilen ve fakat içinde makam ve menşei dikkate alınmaksızın Dupanloup'un ifadesiyle en son rahibe müstebit hükümranı olma imkanı verecek kadar demokraside bulunan otokratik bir monarşi olmakla övünüyor. Tarihi şaşırtıcı intibak misalleri kadar sert bir şekilde fikrinde ısrar edişlerin misallerine de, erkekçe direnişe de, dişice uysallığa da garip bir şekilde karışmış halde kibre ve tevazuya da aşina. Otoriter diktatörlüğün aşırı filozofu İspanyol diplomat Donosa Cortes ve Fransisken lütufkarlığıyla kendini fakir İrlanda halkına veren, sendikalistlerle bir olan Pierce gibi bir asinin her ikisinin de mutaassıp Katolikler olması anlaşılmaz gibi.
1: Mesela bugün Latin Amerika'da sosyalist hareketler Katolik kilisesiyle irtibatlıdır. Bunu mesela özellikle altını çiziyorum. Türkiye'de genelde sol hareketlerin en büyük problemi nedir? Halkın değerler sistemiyle irtibat kurabilmek.
0: Şey de öyle, Antonio Guterres,
1: evet, ve
0: BM Genel Sekreteri, evet, de Portekiz. Evet.
1: Popüler desteği sağlayamamak.
0: Sosyalisti ve Katolik.
1: Şimdi mesela biz Latin Amerika'da işçi hareketlerin içinde Katolik kilisesini görüyoruz. Avrupa'da büyük sermayenin bir parçası veya büyük sermayeye ortak bir Katolik kilisesi görüyoruz. Ki Katolik kilisesi biliyorsunuz aynı zamanda en büyük faiz veren sermaye sahibi kurumdu Avrupa'da. Muhafazakar bir iktidarla da anlaşabiliyor, bir prensle de anlaşabiliyor vesaire. Çünkü zaten eğer birleştirici olacaksanız o zaman açık taraf olmamanız lazım. Yani siz derindeki iktidarsınız Katolik Kilisesi olarak. Avrupa'yı birleştiren unsursunuz. Avrupa'nın dışındaki kolonilerdeki Hristiyanları da birleştiren unsursunuz. O yüzden Schmitt kompleksi oppositorum diyor. Yani zıtların birliğidir Katolik Kilisesi. Tek bir Katolik Kilisesi resmi yoktur. Yani
0: bir de ona nispetle şekilleniyorsun. Evet. Yani reddine ya da
1: bunu da yıkmak çok zor oluyor lehine. Yani şimdi Katolik Kilisesi'nin tek bir resmini çizerseniz onun bir tarafıyla savaşır, onu alt edersiniz. Ama Katolik Kilisesi bir yerde sosyalist, bir yerde kapitalist, bir yerde monarşist, bir yerde cumhuriyetçi gibi gözüktüğü zaman eninde sonunda siyaseten veya iktisadi olarak kim iktidara gelirse ya da kim devrimi yapıyorsa
0: İrtibatı
1: diyelim.
0: İrtibatı devam ediyor.
1: Evet, yani 18. yüzyılın sonunda işte Fransa'da artık tamam biz Katolik Kilisesi'ne tamamen kaldıran bir pozitivist ve cumhuriyetçi bir rejim kuruyoruz denilene kadar Katolik Kilisesi gücünü korudu. Şunun da altını çizelim. Almanca'da Sekularisierung kavramı Avusturya'da 1600'lerin sonunda kiliseye, Katolik Kilisesi'ne ait malların devletleştirilmesi anlamında kullanılıyor. Yani buradaki sekülerle kilise, yani bizim işte ruhban diyeceğimiz clergy, iki zıt kavram. Aslında laik dediğimiz, laikos da Yunanca'da ruhban olmayanlar.
0: Ama dolayısıyla, din adamı.
1: Evet.
0: Yani şey, rahip gibi evlenmeme mecburiyeti yok. İsterse evlenebilir.
1: Yani laik, işte bu Katolik Kilisesi mensubu olmayan bütün halk. Ruhban ise bir şekilde o kilise makinesinin parçası olan kişi.
0: Ama Fransızca'da şey, laik. Yani ilk kullanıldığı. Kilisede çalışıyor yine ama şey değil.
1: Tamam, daha sonra değil. Kelimenin anlamı umumi halkı ifade eden hale geliyor. Şimdi Türkçe'de veya Türkiye tarihinde, Osmanlı tarihinde bu tip bir durum yok. O yüzden algılarken zorlanıyoruz. Yani bir şekilde
0: klerjisi yok, din adamları.
1: Klerjisi olmadığı gibi hani reaya yönetilenler der Osmanlı ama bunun içine herkes girer. Mesela Türkçe'de bu askeri ve reaya diye ayrılır. Askeri bugünkü asker anlamında değil, vergi vermeyen herkes askeri diye adlandırır. Yani devlet adına, kamu adına çalışanlar. Onun dışındaki bütün kesim de reaya diye adlandırılır. Tüccarlar şey. Avrupa'da da işte ruhban vergi vermez. Bir de asiller vergi vermezler ve savaşçı hakkına sahiptir. Diğer daha sonra bizim burju ve proleter diye gördüğümüz, yani sermayedarlar ve işçiler gerçek, diye gördüğümüz, evet, ama daha önce çiftçi olan bütün diğer halk laikler veya rahip, ruhban olmayan grup halindedir. Ve Schmitt'in yine şöyle bir ifadesi var. Şimdi bunu yıktığınızda mutlaka yeni bir merkezi bölge inşa etmeniz lazım. Şimdi Katolik Kilisesi Protestanlık çıkana kadar bütün Avrupa'yı birleştiriyordu. Öyle
0: yoksa
1: veya böyle.
0: Yoksa dekompoze olacak.
1: Evet.
0: Her yere.
1: Şimdi Protestanlık çıkınca farklı mezhepler, işte İngiliz Protestanlığı, Alman Protestanlığı, Hollanda Protestanlığı bir dağılma oldu. Daha sonrasında bu sefer ülke devletler çıktı. Ya, ulus devletler, milli devletler çıktı. En nihayet Avrupa

0: Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu çıktı. Daha sonra Avrupa Birliği çıktı. Schmidt diyor ki biz hep bir sentral gebiyi taradık. Bir merkezi bölge yani uzlaşacağımız. Dolayısıyla babayı öldürdüğünüzde Freud'a dönersek oğullar arası kavga başlar. Hani bizim fetret dönemi diye ifade ettiğimiz işte. Roma Katolik Kilisesi tam da baba iktidarı Avrupa için. Dolayısıyla bununla çok farklı oğullar mücadele ediyor. Yani bir tanesi değil. Farklı farklı açılardan kimi siyasi güç peşinde, kimi iktisadi güç peşinde, kimi asalet istiyor yani sosyal olarak üst tabakaya geçmek istiyor. Ama mekanizma buna müsaade etmediği için işin sonunda bu düşmanlar artıyor. Yani taraflar çoğalıyor ve toplu olarak Katolik Kilisesi bu sefer komple bir sekülerizasyon projesiyle yıkılmak durumunda kalıyor. Yani pozitivizm veya aydınlanma felsefesi dediğimiz aslında şimdi bu.
1: Devam ediyorum. Bu yüzden kilisenin mekanik çağın karşı kutbu yapılmak istenmesi, sizin söylediğinize evet, nispetle devam ediyorum, bir Katoliğe tereddüt uyandırıcı bir övgü olarak görünmelidir. Protestanlık Roma Katolikliğinde dini ruhsuz bir şekilciliğe doğru mekanikleştirmesi dolayısıyla Hristiyanlığın ihmal ve suistimal edilişini görürken aynı zamanda yine Protestanların rasyonalist ve mekanist çağın ruhsuzluğundan kurtuluşu onda aradıkları için hı hı, romantiklerin bir kaçış çabasıyla Katolikliğe dönmeleri o tuaf kompleksiko oppositor Roma işaret eden ne yaman bir çelişkidir.
0: Yani herkes bir şekilde Katolikliğe düşman hale gelirken yeni düzenden umudunu bulamayan herkes de Katolikliğe tekrar geri dönmeye çalışıyor. Çünkü Katoliklik herkese bunun bir yerde şeyini veriyor. Şimdi Katolik Kilisesi'nin ne kadar mekanik olduğundan bahsettik. Ama mesela Katolik insanlar yine Schmitt'in tabiriyle toprakla ilişkileri mesela evet, Avrupa'nın zirai bölgeleri yani, İtalya, İspanya,
1: Protestanlarla
0: Fransa,
1: da mukayese ediyor. Protestanların evet, yersiz yurtsuzluğunu yersiz onların yurtsuz, toprak evet, nedeniyle
0: yani
1: bir
0: Avrupa'daki Yahudi
1: olduğunu,
0: tüccar azınlık ile yine tüccar şehir liman şehirlerindeki Protestanlar hani Max Weber'i de buraya katalım. Bunlar paraları hani bizde Türkçe'de nerede doyuyorsan orası işte vatanındır lafı evet, gibi para kazanabildikleri her yer onlar
1: ve
0: için
1: mesken
0: vatan.
1: Ediniyorlar.
0: İkincisi fabrika kurulabilecek her yer diyelim daha sonra endüstriyel kapitalizmde vatan. Oysa Katoliklik genelde çiftçilikle eşdeğer hale geldiği için Avrupa'da özellikle güney bölgesinde bir İtalyan veya bir İspanyol ya da bir Fransız köylü, Katolik köylü aslında tabiatla, çevreyle ve hayatla daha içli dışlı. Protestanlık ne getiriyor? Katolik elitini ortadan kaldırabilmek için belki sanırım en az onlar kadar mekanik, en az onlar kadar kuralcı olmanız lazım. Şimdi bunu Weber'in tabiriyle ifade edelim. Dış dünya zühtü yerine, iç dünya zühtü yerine dış dünya zühtü. Yani Katoliklik şunu söylüyordu. Sadece ruhban kilisede kalacak. İşte sabah erken kalkacak, belli bir saatte dua okuyacak, cüzdanlı hastalara bakacak. Yani akşama kadar bir Katolik rahibinin nasıl yaşayacağı şeydir, çizelgeye bağlıdır. Protestan, Martin Luther diyor ki hayır sadece siz bunu yapmayacaksınız, biz bunu bütün Hristiyanlara yayacağız. Yani sokaktaki adamı da metodik hale getireceğiz. Biliyorsunuz Metodist Kilisesi vardır Protestan Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani zühtü dar bir kesime mahsus bir şey olmaktan çıkartıp bütün kitleye yaymaya çalışıyorsunuz. Fakat buradaki temel kavram ne oluyor? Çalışma, iş. Şöyle bir dikkat çekelim. Almanca'da beruf, meslek demek. Kökü rufen, çağırmak. Yani Allah'ın çağrısına, davetine icabet etmek. İngilizce'de de bu job kavramı oluşmadan önce calling deniyordu. Yani meslek. Yine Allah'ın, yani bizdeki gayretullah'a iştirak etmenin Katolikçesi diyelim. İşte Protestanlık bunu dedi ki herkes bir şekilde çalışarak kendini disipline edecek. Yani hani bir rahibin ibadeti gibi değil. Max Weber de zaten uzun uzun o meşhur kitabında bunları anlatır. Yani işte Protestanlık aslında kapitalizmi ortaya çıkartan şeydir diye. Ancak daha sonra biz 20. yüzyılda ve 19'un ikinci yarısında ne göreceğiz? O Protestan ruh da ortadan kalkacak. Tamamıyla maddiyatçı diyeceğimiz kalacak, bir kapitalizm kalacak. İşte Schmitt o kapitalizmin arkasındaki protestanlığı değil,

0: Katolikliğe işaret ediyor bir yerde. Yani Katoliklik de bu hesabın nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyor.
1: Şimdi biraz uzun neresinden başlayacağımı kestiremedim çizdiğim halde ama önemli. Şimdi burada George Sorrell'den bahsediyor. Evet. Bu onun fikri belli ki ama okuyorum. Kanaatince 18. yüzyıla kadar kilise apolojisinin arkasındaki muhakeme akideyi rasyonel göstermek istemişken 19. yüzyılda bu kez irrasyonel akımların kilisenin hizmetine hazır hale geldiği görülüyor. Gerçekten de bunu Carl Schmitt söylüyor. 19. yüzyılda aydınlanma ve rasyonalizme karşı muhalefetin mümkün bütün cinslerinin
0: evet.
1: Katolikliği ihya ettiği doğrudur.
0: Şimdi din dışı yani daha önce rasyonellik diyelim. Burada da o kavramı açalım. Rasyonalizmle rasyonellik farklı şeylerdir. Rasyonalizm bilginin tek kaynağının akıl olduğunu iddia etmektir. Rasyonellik ise bilgiye ulaşmada aklı vasıta kılmaktır. Aslında bütün dinler
1: makul olan.
0: Budur. Evet, bütün dinler rasyoneldir.
1: Zaten
0: yani insana rasyonellik kavramını almıyor. Getiren evet. Dindir. Yani Hristiyanlık, İslam, Yahudilik. Çünkü ancak akılla siz geçmiş, bugün ve gelecek diye bir ayrım yaparsınız. Zamanı böyle üçe böldüğünüzde de bir ahiret telakkiniz olur. Dünyanın yani şimdiki zamandan öyle kurtulabilirsiniz. Fakat rasyonalizm ne yaptı bu dindeki rasyonelliği? Metafizikle bağlantıyı kesebilmek için ve kiliseden kurtulabilmek için yani Nietzsche'nin tabiriyle Tanrı'yı öldürebilmek ve insanı bağımsızlaştırabilmek için. Çünkü aydınlanma projesi her şeyden hürleşmeydi. Topraktan hürleşme, kiliseden hürleşme, sosyal bağlardan hürleşme.
1: Oradan da her şeyin sahibi olmaya evet. Gitti zaten.
0: Yani insanın insan. Aslında bir yerde işte baş kaldıran insan tanrılaşmaya dönmesi.
1: Evet,
0: yani,
1: tabiatın sahibi
0: gibi.
1: Dünyanın sahibi.
0: Dolayısıyla bu mücadeleyi biz anlar isek o zaman hani karşımıza o modernizm, aydınlanma diyen çıkan şeyin ne olduğunu anlarız. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında bu mühendis aklı diye tarif ettiğimiz sensimoncu akıl. Yani biz dünyayı şekillendireceğiz, kanallar yapacağız, yollar yapacağız. İşte daha sonraki dönemde 20. yüzyılda barajlar yapacağız. Yani suyu, ateşi, toprağı, bütün dört unsuru kontrol edeceğiz. Rasyonalizm. Ve burada da bizim artık vahiy değil, tek kaynağımız insan aklı olacak. Çok mekanik bir dünya kurdu. Yani Nietzsche'nin Tanrı öldü diye Şen Bilim'de anlattığı anekdot. Yani kurşuni bir gökyüzü. Orada bir kandilin başındaki bir insan ve işte Tanrı öldü, Tanrı siz onu öldürdünüz diye bağırması. Öyle bir dünya ortaya çıktı ki insanın insanlığını yaşayacağı, yani hata yapacağı, yanlış yapacağı, sürpriz hareketler yapacağı, dünya ortadan kalktı. Bu sefer rasyonalizme tepki olarak işte irrasyoneller dediği romantikler geriye çıkışı nerede buldular referans alanını? Yine Katoliklik'te buldular. Bunu aslında biz zaman zaman Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani
1: zaten biz 19'dan itibaren bu tarihi
0: evet.
1: Öncesini yaşamadan
0: içine girdik.
1: Evet, birden damdan düşer gibi düşüp yaşamaya başladık.
0: Ama dezavantajımız ne oluyor? Şimdi o rasyonalizmden kaçmak için dine sarıldığınızda bu sefer din sanki irrasyonel bir şeymiş. Ve insana hani öyle
1: ve
0: bir çıkış veriyor. Romantik bir şeymiş haline geliyor. Oysa aslında din de umum dinler. Yani bizde hani şeriat, tarikat diye ayrılır. Şeriat malum aslında objektif gerçeklik demek. Yani herkese hitap eden kurallar silsilesi. Türkçesi. Şimdi oradan kaçalım diye bu sefer ne ortaya çıkıyor? Hayır biz işte şuna iman ediyoruz dolayısıyla hani bu da olabilir şu da olabilir yani hani aklın boyunduruğundan kaçmak için romantik veya irrasyonel bir inanç sistemi. Bu sefer Katoliklik şeyinden çıkıyor.
1: Şirazesinden
0: çıkacak. Yani çıkacak. Çünkü herkes soluğu orada olacak. Yani Avrupa'da işte bu akılcılara karşı Fransa'da ortaya çıkan o romantik hareket daha sonra işte Almanya'ya yansıyan. Madem ki siz dine Katolik Kilisesi ansiyan rejim diyorsunuz, monarşiye ansiyan rejim diyorsunuz, eski rejim diyorsunuz. O zaman biz tekrar monarşi üzerinden bir şey planlayacağız. Ya da biz Katolik Kilisesi üzerinden, Katoliklik üzerinden planlayacağız. Hep reaksiyon bunlar.
1: Evet, işleri zor ama.
0: Evet, evet.
1: Yani okurken de.
0: Evet. Yani bir türlü zaten toplumsal barış bulunamaması sebebi de bu Avrupa'da. Yani hep bir kavga var.
1: Devinim de var.
0: Evet, devinim de var. Ama orada hani bizim meşrutiyetçilerin irtica diye icat ettiği kavram karşı devrimin yani
1: çok Osmanlıcası güzel bir diyelim. Buluş. Yani ne kadar senedir ne kadar çok iş gördü, ne kadar çok iş işitti.
0: Şimdi mesela tarihte böyle bir şey mümkün değildir. Yani siz bir öncekine dönemezsiniz zaten. Sadece döndüğünüzü zanneder ya da ona referans verip yeni bir şey tarif etmeye çalışırsınız. Ama pozitivizmin o ilerlemeci şeyi, aşırı ilerlemeci diyelim. Yani her şeyin sürekli bir doğrusal şeyde ilerlediğini, bütün düz toplumsal çizgi, gelişimin evet, düz çizgide olduğunu söyleyen tavrı veya işte ana doktrini. Bu sefer neyi ortaya çıkarttı? Hayır, biz bunu istemiyoruz. O zaman biz bir öncesine döneceğiz.
1: Bari gerici olalım.
0: Ama işte o bir öncesine döndüğünüzde artık onun bağlamı yoktur. Yani hani bu şu anda Amerika'da, Avrupa'da bir kısım tarikatlar var. Sekler, malum bunlar evet, işte tabiatta yaşıyorlar. İşte elektrik kullanmıyorlar, teknoloji kullanmıyorlar falan. Ama ne olarak gözüküyor
1: hatta
0: karşımızda?
1: Hatta şu anda bayağı dergi kapağı oluyorlar bu evet, hadiseler.
0: Ama karikatürize hale geliyor. Çünkü onun bağlamını siz ortadan kaldırır. Elektrifikasyona dayalı bir dünya kurarsanız
1: bir şeye evet, dönüşüyor.
0: Bunu da yine Schmitt'in çağdaşı...
1: Kimileri de istifade ediyor bundan.
0: Tabii ediyorlar. Yani bu da zaten Schmitt onu sık sık söyler. Hani kapitalizm istifade edeceği her şeyi araçlaştırır. Din de buna dahil.
1: Evet,
0: monarşi de buna dahil. Yani hani önceki rejim veya devrimci rejim fark etmez.
1: Tam da dediği... Ne evet, yaşıyoruz da evet, şu devirde. Evet. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Burası da çok güzel. Büyük müteşebbisin.
0: Evet.
1: Lenin de tabii bu bir de yani biz söylemedik. Yani nasyonal sosyalizm var.
0: Evet.
1: Öbür tarafta Lenin var. O hem liberallere karşı ama şeye de karşı.
0: Almanya'da 20'li yıllar, 30'lu yıllar yani Hitler'in iktidara geçirmesine kadar sağlam bir sosyalist grupla sağ muhafazakar veya monarşist diyeceğimiz grubun siyasi çatışması üzerine dönüyor. Schmitt burada liberalliği İngiliz globalliğinin yani bir emperyalist unsuru olarak görüyor. Bu bizi bitirir gibi. Fakat öbür taraftan sosyalistliği de yine yerli bir şey olarak görmedikleri için zaten o nasyonel sosyalist yani hani milli bir sosyalizm kavramı da oradan çıkıyor, çıkıyor aslında.
1: Ben şimdi bunu okuyayım, araya gidelim. Evet, bu arada seyircilerimiz evet, de düşünsün, dönüşte tamam, sizden mütalasını alalım. Büyük müteşebbisin. Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır. Var mı? Yok vaktimiz. Evet, araya gidelim. Dönüşte belki bir kere daha okuyup mütalasını yapacağız ve devam edeceğiz. Birazdan.

0: Ya
1: cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar

0: yanıtlıyor. Küresel oyun pazar 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Şimdi araya gitmeden önce Schmidt'ten okuduğum cümleyi bir daha okuyacağım. Tabii seyircilerimiz kitabı okuyunca çok daha anlamlandıracaklar konuştuklarımızı. Ama biz bu akşam alaka uyansın şahsen benim niyetim.
3: Evet.
2: Azık olarak ancak 90 dakikada daha fazlasını yapamayız. Bu sefer de diyecekler ki başka adam mı yok, hani niye Schmidt'i bu kadar?
3: Evet, evet.
2: Ona da dediğim gibi yani hem sekülerleşmeyi hem aydınlanmayı
3: hem Katolikliği,
2: lehte aleyhte düşünen adam evet. Schmidt'ten istifade edebilir. Evet. Schmidt'e bayılmak zorunda değil.
3: Tabii.
2: Sevmek zorunda da
3: tabii
2: değil.
3: Ki.
2: Zaten biz de bu sebeple konuşuyoruz. Şimdi okuyorum. Ama bu tespitler yani ne yapalım? Yani hakikaten çok iyi tespitler. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Üstelik Schmidt bunları dediğinde daha bu işler olup bitmemişti yani.
3: Tabii daha.
2: Şimdi biz bunları yaşadık biliyoruz.
3: Evet.
2: Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Devrim yapıyorlar çünkü, değil mi?
3: Evet.
2: Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır.
3: Evet, şimdi burada Schmidt'in vurgu yapmaya çalıştığı şey, malum Rusya'da devrim olduğunda bu kapitalizme, batı tipi kapitalizme bir tepki, aynı zamanda bir alternatif olarak kendini tanıtıyor. Fakat Lenin'in elektrifikasyon projesi nedir? İşte köylü bir toplum olan, zirai bir toplum olan büyük ölçüde Rusya'yı batıya, yani Avrupa'daki büyük devletlere rakip kılabilmek için onların silahıyla onu vurmak. Yani altyapı kurarak, fabrikalaşarak, hususi mülkiyet olarak, özel mülkiyet olarak değil, kolektif mülkiyet olarak, üretimi arttırarak ki yine sosyalist düşüncenin temel kavramlarından bir tanesi bu üretim. Ona rakip olmak. Şimdi Schmidt'in siyasi hukuki dünya tasavvuru ve ekonomik iktisadi dünya tasavvuru diye ayırdığı iki şey var. Siyasi hukuki dediğinde karar hala insana ait. Yani seçilmiş olan veya devletin başında bulunan kişi veya hukukçu. Çünkü hukukçu da bir karar verir, siyasetçi de karar verir. Bu kişi insansa hali hazırda işte Katoliklikteki siyaset fikri dediği de Katoliklik Hazreti İsa'nın kendini vekili kabul ettiği için Tanrı adına karar veriyordu. Demokraside bu diyelim ki halk adına karar vermek oldu. Ama kapitalist kar amaçlı, hususi mülkiyet amaçlı ekonomik dünya görüşte de, sosyalist kolektif mülkiyet ve üretim temelli ekonomik dünya görüşte de artık insan araçlaşıyor.
2: Schmidt'e göre. Bu cümle, sadece tek bir cümleyi bir daha okuyayım çünkü
3: evet,
2: çok vurucu bir cümle. Büyük müteşebbisin. Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok.
3: Evet.
2: Yani orada ideal kelimesi çok önemli.
3: Şimdi zaten
2: tam zurnanın zırt dediği yer orası.
3: Orası
2: zaten.
3: Evet. Yani zaten işte muhafazakar sağ düşünceyi Avrupa'da işte sosyalist düşünceden veya kapitalist İngiliz tarzı işte dünya tasavvurunu ayıran şey ne? İdea. Yani bu bir yerde işte Karl Popper Platon'la hesaplaşıyor ya ve Hegel'le hesaplaşıyor. İdeya

0: mı, materya mı, yani madde mi? Yani çok uzun felsefi epistemolojik tartışmalar
1: Bu
0: bunlar.
1: sonra diyor müteşebbis de o makinenin bir parçası
0: Evet.
1: şey. O da onun
0: Bunu biz en basit tabirle
1: parçası haline dönüşüyor diyor.
0: metafizik ve fizik olarak tarif edebiliriz.
1: Makine çarkın bir parçasına dönüşüyor.
0: Bu fizik. Yani zaten 17. yüzyıldan sonra Avrupa'ya ve daha sonra bütün dünyaya hakim olan dünya görüşü fizik dünya görüşü. Fizik kelimesi de ilginç bir kelime.
1: Elle tutulur, gözle
0: Normalde
1: görülür.
0: fizik kelimesi 17. yüzyıla kadar insan nefsi, tabiatı anlamına kullanılıyor. 17. yüzyıldan sonra insanın kontrol etmekle mükellef olduğu dış çevre anlamına kullanılıyor. Bugün de biz fizik deyince, fizik dünya deyince daha çok beş duyuyla tecrübe ettiğimiz, gözlemlediğimiz dış dünyayı algılıyoruz. Yani kavramları tarihi vardır. Ve aslında kavramların nasıl anlam değiştirdiği bize dünya tasavvurumuzun nasıl değiştiğini de söyler bir yerde.
1: İşte
0: Yani bu
1: Teoman
0: da
1: Hoca'nın
0: evet.
1: deyimiyle Allah'la kabloyu kesince geriye fizik ki
0: Şimdi
1: dünya
0: bir
1: kalıyor.
0: metafizik düşünce olmadan bu din olmak zorunda değil. Yani bir felsefe de olabilir, tabiat felsefesi de olabilir. Eski Yunan'da olduğu gibi ama genelde malum büyük medeniyetler dinler üzerine ve tek tanrılı dinler üzerine kurulmuştur. Orayla bağlantıyı kestikten sonra insan kendisiyle baş başa kalıyor ve yeni bir evren ve yeni bir dünya tasavvuru kuruyor. Bu sefer burada insanın maksadı, ulaşmak istediği yer neresi, öbüründe neydi sorusunu aslında tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi
1: Bir de felsefe de taklit ediyor yani ne yaparsa yapsın istediği kadar tabiat ne derse desin
0: evet.
1: kendisinden daha önceki bir şeyi taklit ediyor icat ediyor ya da yani
0: Evet.
1: tanrı tanrılar bir sürü tanrı.
0: Ya şüphesiz zaten hani o insanın bütün şey düşünce sistemlerinde genelde bir tanrı yaratıcı ya da tanrılar fikrini hani gördüğümüz için felsefede oradan tamamen kopmuş değil.
1: Oradaki gibi hani sığınıyorlar ya yeniden Katolikliğe ama bir kısmı da gidiyor. Şimdi Schmitt'in anlattığı tez antitez olarak geliyor gidiyor. O arada biraz
0: İşte
1: evvel
0: Schmitt
1: dediniz Amerika'daki
0: aslında kapitalizmle Rus tipi sosyalizmin tez ve antitez olmadığını burada savunuyor.
1: çok evet.
0: Yani bunlar ikisi de aynı şeyin farklı veçeleri diyor. Zaten işin siyasi tarihine
1: İkisi
0: bakarsak,
1: de materyalisttir diyor.
0: evet çünkü Rusya aslında ne istiyor? Güç istiyor. Şimdi yine Nietzsche'ye vurgu yaparsak işte onun güç arzusu, ville sumah dediği şey. Şimdi güç istiyorsanız belki sanırım o zaman ilk yapacağınız şey genelde güçlü olanı taklit etmektir. Dolayısıyla bunu taklit ediyor. O zaman aynı aslında boyutlara geçiyorlar diyelim. Yani aynı dünya tasavvurunun parçası
1: Herkesin bir
0: oluyorlar.
1: ucundan tutup sanayi devrimini kaçırdım deyip bizim de
0: Ve buradan da
1: trene atlama çabamız gibi.
0: verim ya da üretim kavramları öne çıktığında insan işte artık o mekaniğin bugünlerde de dijital nöronik düzenin bir parçası oluyor. Yani
1: Kaçınılmaz
0: kuantum
1: olarak.
0: felsefesinde insan bir nöron oluyor. İşte elinde cell phone. Yani aslında biz cep telefonu diyoruz. Malum orada siz nesiniz? Bir hücresiniz. Bilgiyi ileten nöronlardan bir tanesiniz. 20. yüzyıldan önceki dünyada da o saat metaforu kullanılır. Saatin bir parçasısınız. Şimdi Schmitt tarzı adamların, düşünce adamlarının itirazı bu siyasetçi ve hukukçu arketipleri üzerinden insanın topa girme ve karar verme iradesini ve yetisini ortadan kaldırır. Hani bunu
1: Dediği de doğru çıktı.
0: biz 90'lı yılların sonunda ne diye tartışıyorduk? İşte bir kısım ekonomik kurullar kurulmuştu IMF programları çerçevesinde. Her şey bir kısım objektif, evrensel, iktisadi kurallara göre siz buna tabi olmak zorundasınıza dönmüştü. Ha, bunlar objektif mi ya da evrensel mi?
1: Yoksa varlığını sürdüremez.
0: Gibi. Ama eğer siz mesela bir
1: Deniyordu.
0: siyasetçi seçiyorsanız aynı zamanda ona ne yetkiyi veriyorsunuz? Sen bize vaat ettiklerin ve bizim istediklerimiz çerçevesinde demokratik bir düzende karar alacaksın. Ama dünya kapitalist sistemi hayır. Evrensel kurallar şunlardır. Sen buna tabi olacaksın dediğinde o zaman demokratik bir sistemde halkın iradesi de yöneticinin iradesi de ne olmuş oluyor? Kısıtlanmış oluyor. İşte sosyalizmde de biz Sovyet sisteminde neyi gördük? Hani herkes eşittir ama politbüro daha eşittir. Yani
1: Evet.
0: politbüroyu işte Katolik Kilisesi'nin ruhban grubu gibi
1: Bir
0: görelim.
1: yerine koyabiliriz.
0: Yani bir süre sonra siz o çarkın proleter parçası oldunuz. Kapitalizmde de müteşebbis diye onun ifade ettiği sermayedar veya

0: işçi parçası oluyorsunuz. Yani evet. Hani Rus sisteminde biz bir sermayedar sınıf görmüyorduk. Ama hani nihayetinde proje aynı projedir diyor. Şimdi bunu felsefi olarak anlamak zorundayız.
1: Bir de başka ideali yoktur diyor zaten. Yani.
0: İdeal yok orada zaten.
1: Evet.
0: İnsana dair bir ideal olmaması. Bunu diyalektik olarak şöyle düşünelim. Aydınlanma insana total hürriyet vaat etti. Ama bu aydınlanmadan total esaret çıktı. Çünkü işte termodinamiğin ikinci kanunu...
1: Artık esaretliğini de anlamıyordun, biz döneme doğru gidiyorsun.
0: Evet, yani sen sisteme hakim olmak arzusunda olunca bu sefer Tanrı'yı öldüreceğim veya ortadan kaldıracağım. Dolayısıyla insan burada özgürleşecek derken sen tanrılaşmak zorunda kaldığın için insana mahsus hatalar, eksikler, zaaflar vesairelerden bağımsızlaşmak zorunda kaldın. Ve karar veremez hale geldin. Yani kararlar senin adına zaten normlar setinde yazıyor. İşte Avrupa Birliği'ni siz de yakında takip ediyorsunuz. Buna 17. yüzyılda regülomanyaklık deniyor. İlk bu ülke devletler çıktığında aydınlanmış monarşiler sürekli bir nizamname çıkıyor. Bizim Osmanlı'da da 19. yüzyılda aynı şey vardır. Bugün Avrupa Birliği'nde malum her şeyin bir yönetmeliği var. Hani biz Türkiye'yi böyle insanların fazla keyfi olması, kuralları tanımaması, kişilere göre kuralların, kaidelerin değişmesiyle eleştiririz. Fakat Avrupa'da da gittiğimizde neyle karşılaşırız? Tamamen insanı aşan bir kurallar manzumesi, evet, bir objektif gerçeklikle karşılaşırız.
1: Bürokratlar salatalığın boyuyla ilgili
0: o şekilde
1: karar alıyor mesela.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Hakikaten şakaya yapmıyorum.
0: Evet, evet.
1: Büyük Avrupa Birliği'nin içerisinde küçük salatalık üretemiyorsun.
0: Doğru,
1: mesela.
0: Doğru.
1: Dışarıdan alıyorsun ve çok pahalı.
0: Yani ona varıncaya kadar artık kontrol etmeye çalışıyorsunuz.
1: En komik olanı seçtim. Şimdi müsaadenizle yine okumak istiyorum. Schmitt'in gözüyle bu bahsettiğiniz yere nasıl geldik?
0: Evet,
1: yani? Bir yeni merhaleden söz edeceğim. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan İngiliz Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. Bu dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Bir daha okuyayım mı?
0: Evet.
1: Anlaşıldı mı? Bir daha okuyorum. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Nedir onlar? Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. O kadar yalnızdır ki onda sadece zahiri sureti gören müstehsi bir hicivle artık tek temsil ettiği şeyin temsil olduğunu söylemek zorunda kalır.
0: Evet.
1: 18. yüzyılında hala bazı klasik suretleri vardı. Lejislatör gibi, yani kanun koyucu. Akıl tanrıçası dahi 19. yüzyılın verimsizliği hatırlanırsa temsili görülebilir. Temsili iktidarın ne ölçüde son bulduğunu görmek için Katolik Kilisesi'nin karşısına modern bilim ruhundan teşkil edilmiş bir rakip teşebbüsün koyulmaya çalışılmasını hatırlamak kafidir ki Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın devamına gelmeyeyim. Önce burayı söyleyeyim.
0: Şimdi,
1: çünkü sonraki tasvir de güzel ve önemli.
0: Temsil kavramı burada önemli. Temsil, ben asıl değilim, vekilim demek. Yani aslı vekaleten dünyada iş yapıyorum. Bu bizim İslam...
1: Her şeyin sureti.
0: Evet, tasavvuf inancında yani her şey bir işaret olarak görülür. Yani bu dünyada gördüğümüz, daha sonra işte semiotics diye Fransa'da şimdi bir oradan Fransa mahreçli bilim dalı haline gelen göstergeler diyoruz ya. Yani aslında bu dünyadaki bu sayılan arketipler dahil, yani papalık, imparatorluk falan, bunlar hepsi metafizik düzenin, Tanrı'nın yeryüzündeki farklı tezahürleridir. Yani farklı sıfatlarının tezahürleridir. Bunu 19. yüzyıl ne haline getirmeye çalışıyor? İrtibatı kesiyor, asıl hale geliyor. Bizim tevekkül kelimesinde de, kavramında da var olan şey nedir? Tevekkül aslında hani Allah'a imanla ilgili bir kavramdır. Ben onun adına iş yapıyorum, onun

0: istediğini yapıyorum. Dolayısıyla hani maksat ve niyet benim değil aslında. Bir yerde ben onu temsil ediyorum. Şimdi burada biz bunu kestiğimizde Fransız Akademisi, Prusya Genel Kurmayı, Lordlar Kamarası ve Vatikan diyor. Malum Prusya Genel Kurmayı şöyle ifade edilir. Almanya'da devletin bir genel kurmayı yoktur. Genel kurmayın bir devleti vardır. Yani bu mükemmel işleyen bir rasyonel askeri bürokratik mekanizma. Yani plan yapar, planları tutar, savaşları kazanır vesaire. Lordlar Kamarası malum işte siyasi gücü temsil ediyor İngiliz sisteminde. Fransız Akademisi de yani işte o bilimsel mutlaklığın nihai noktası.
1: Bir nevi tanrı gibi.
0: Şimdi bunların hepsi aslında en sonunda da Vatikan var artık. Bir kendik için var olan kuruma dönüşmüş. Yani bir süre sonra artık varlıkları sorgulanmayan, ilk geliş amaçları bu değilken ve insanların ona hizmet ettiği objektif müesseseler, kurumlar haline dönüşmüş. Şimdi aslında biz burada yine mekanik dünyayı, yani Newton'dan itibaren Avrupa'ya hakim olan mekanik dünya görüşünü ve onu inşa ettiği kurumları konuşuyoruz ama bunlar artık temsili değil. Şimdi bu bir Türkiye bağlamında inanç konusu gibi görülür. Şimdi tekrar altını çiziyorum. İnanmış bir Katolik olup din adına bu medeniyetle, yeni medeniyetle hesaplaşan biri değil aslında. Oraya yani Katoliklikte de hesaplaşıyor ama diyor ki sizi Katolik kilisesini yıktıktan sonra kurduklarınız da
1: ona
0: aslında insanı daha insan yapmadı
1: bir
0: ve insanı daha hürleştirmedi. Evet ama taklit etmek zorundasınız. Çünkü bir şeyi yıktığınızda şimdi biz Avrupa tarihini ilk başta söylediğim gibi belki sanırım bilmediğimiz için 18. yüzyılda kurulan kurumları sanki Hüdayi Nabit geçmişi olmayan, geçmişte muhasebe üzerine kurulmamış, bir şeyi taklit eden kurulmamış kurumlar zannediyoruz. Oysa bu kurumlar zaten şu denir mesela 19. yüzyılda Prusyalı bir subay orta çağın rahibini temsil eder. Yani daha önce arketip, ideal kişi rahipken şimdi artık Prusyalı subay veya daha sonra işte İngiliz deniz subayı, gentleman officer. Ne demektir bu? Kendi kendine hakim olan, işte hareketlerine dikkat eden, tam akılcı olan vesaire. Yani onu anlamadan bunların nasıl ortaya çıktığını anlama şansımız yok. Ki işte arada geçiş dönemi olarak konuşmadığımız protestanlık var. Yani bunlar aslında protestanlığın beslediği kurumlar. Fakat protestanlık da ortadan kalktıktan sonra bunlar artık Hüdayi Nabit yani böyle sanki kendiliğinden yeşermiş çıkmış kurumlar gibi gözüküyor. Zaten Schmitt bir tarihçi olmamasına rağmen burada tarihle uğraşmasının sebebi bir şeyin tarihini gösterdiğiniz zaman ancak o şeyle hesaplaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de hakim olan tarih paradigması şudur. Bir şeyin değişmemesi gerektiğini göstermek için Türkiye'de tarihçilik yapılır. Oysa bir şeyin insan eseri olduğunu, bir bağlama ait olduğunu ve şimdi değişebileceğini göstermek için de tarih yapılabilir.
1: Çok önemli bir şey söyledin.
0: Hangi bağlamda ortaya çıktı, niye ortaya çıktı? Dolayısıyla eğer bağlam değiştiyse, yani bağlam dediğimiz işte sosyopolitik gerçeklik, sosyoekonomik gerçeklik, yani sosyal gerçeklik. Hayır, artık bu buranın kurumu değil, müessesi değil diyebiliriz. Dolayısıyla hani Schmitt her büyük filozof gibi elinde sonunda tarihe dönüp kendi hikayesiyle bize geçmişten o güne, yaşadığı güne bir hikaye anlatmaya çalışıyor yani.
1: Siz de çok önemli bir şey söylediniz. Bunun üzerine de bir program yapılır. Bir şeyin değişmediğini göstermek için tarih yapılması meselesi.
0: Evet.
1: Bir sürü şey geldi.
0: Şimdi bizim malum kurumlarımız genelde ne yapar? Kuruluş tarihleri mümkün mertebe geriye çekerler. Çünkü Osmanlı diyor ki kanun-u kadim nedir? Kanun-u kadim odur ki ne zaman vaz edildiğini kimse hatırlamaz. Şimdi insan bir şey ne kadar eskiyse onu eleştirmek, onunla hesaplaşmak da malum o kadar geri durur. Yani bu hani bizim eski örf, adet, töre şeyimiz de buna
1: bizde hep böyleydi falan evet. Demek için.
0: Dolayısıyla kurumlar da ne yapar? Kendi hikayesini olabildiği kadar geçmişe dayar ki.
1: Ben bu halimle bu kadar asırdır
0: kardeşim,
1: duruyorum.
0: Kardeşim bunu sakın sorgulama. Yani bu senden değil, dedenden değil, büyük büyük büyük büyük dedenden önce de böyleydi. Şimdi tarihçi işte orada veya tarih felsefecisi topa girip hayır işte bu aslında buydu. Bu yüzden ortaya çıkmıştı diyebilen kişi.
1: Schmitt gibi, evet bir siyaseti var tabii.
0: Schmitt gibi eleştirel düşünebilen

0: bilen Avrupalılar aslında kendi tarihleriyle bir yerde burada hesaplaşıyorlar. Biz Avrupa tarihini Avrupalılar kadar okumadığımız, bilmediğimiz için Avrupa tarihi hesaplaşamıyoruz. Hesaplaşamadığımız için de Avrupa'nın bir yerindeki fotoğrafı sabitleyip buraya almaya çalışıyorduk. Uzun 10 yıllar ve birkaç yüzyıl diyelim yani.
1: Şimdi Auguste Comte'la ilgili bir iki cümlesinden söyleyeceğim. Evet. Sonra hızlı hızlı bir iki şey söyleyip bu faslı
0: kapatıp Karadeniz'e vakit kalmayacak.
1: Karadeniz'e evet. Geleceğim. Evet. Şimdi Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Şimdi bundan evet. Sonra söyledikleri önemli. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın kıymetli fikriyatına sadece hayran olunabilir. Kaldı ki onun taklidi benzeri tecrübelere kıyasla daha mükemmeldir. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini, hani bizde şimdi Auguste Comte'cular aslında neyi taklit etmiş?
0: Evet,
1: Auguste
0: evet.
1: Comte onun için önemli bir evet. aydınlanmalarına vesile evet. olacak cümleler. Yerli yerine de konulabilir şekilde hı-hı. anlatıyor. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini, ruhbanı ve şövalyeyi teşhis etmiş ve onları modern toplumun tipleriyle bilim insanı ve endüstriyel iş adamıyla mukayese etmiştir. Lakin modern bilim insanı ve modern iş adamını temsili tipler yerine koymak bir yanılgıdır. Bilim insanı sadece geçiş döneminde kilise ile mücadelede temsiliydi. İş adamı da sadece püriten perdiyetçi olarak manevi bir büyüklüğü temsil ediyordu. Modern ekonomik hayat makinesi dönmeye başladığından beri her ikisi de giderek daha fazla koca makinanın hizmetkarları haline geldi ve haddizatında neyi temsil ettiklerini söylemek artık güç. Artık tabakalarda yok. Devam etmiyorum ama biraz evvel aslında işaret ettiğiniz şey müteşebbis de makinanın bir parçası değil mi?
0: Evet, çünkü müteşebbis... Her
1: şey, Auguste Comte'un taklit ettikleri de bir süre sonra...
0: Auguste Comte Amentü yazıyor.
1: Bitiyor, evet.
0: Bir tür kilise kuruyor ve bir tür kendini de peygamber olarak adlandırıyor.
1: En
0: yani aslında
1: yapmış.
0: Diyor ki eğer bir kilise olacaksa böyle bir rasyonel kilise olsun. Yani çünkü Katolik Kilisesi bütün alanı kontrol etmeye çalışıp toplumsal gelişmenin bir yerde önüne geçtiği için şimdi oradan bir çıkış arıyorsunuz. O çıkışta ya yepyeni bir şey tanımlayacaksınız ya da diyorsunuz ki böyle olmasın, buna benzesin ama böyle olsun. Şimdi businessman diye bir tabir var. Eskiden iş adamı diyorduk. Şimdi işte
1: iş insanı
0: diyoruz. To be busy Belkıs Hanım yine sürekli işiyle meşgul olan ve günahtan uzak duran anlamına geliyor. Protestan inancında. Yani 17-18. Yüzyılda to be busy olmak temsil. Yani sen hala o inanca ve o metafiziğe bağlısın demek. Bir iş adamının sermayesini arttırmasının arkasındaki kavram da abstinence'tır, feragat. Yani siz parayı ne kadar az harcarsanız nefsinizden o kadar feragat ettiğiniz anlamına gelir. Sermayenizin büyümesi de nefis teskiyesini o kadar fazla yaptığınız anlamına gelir idi. İşte bu temsil kopunca yani businessman'in metafizik bağlantıları kopup businessman dünya kapitalist sisteminin dişçilerinden biri haline gelince kar etmek için kar etmek. Yani Kant'ın tabiriyle ding für sich oldu. Yani kendi için var olan bir şey. Yani bugün bir kapitalist
1: ve maksimum kar.
0: Niye maksimum kar peşinde koştuğunu da bilmez. Yani hani bir şirketin büyümesinin ve sermayesinin artmasının anlamı nedir? Yani bunu niçin yaparsınız? İşte şeyle açıklanır işte ben büyümezsem diğer rakipler büyür pazar payını kaybederim ve orada pazar sanki insan dışı bir objektif gerçeklik olarak yine yüceltilir. Yani burada hesaplaşılmaya çalışılan şey şu, bu hikaye böyle başladı diyor fakat hikaye bir yerde koptu. Siz
1: şimdi
0: bu yolculuğa
1: böyle.
0: Niye çıktığınızı unuttunuz, taklitle başladınız sonra taklidi de bıraktınız ve temsil kabiliyetini kaybettiniz.
1: Taklidiniz ilk fena değildi diyor.
0: Evet,
1: neredeyse onu diyor ama artık ondan da bahsedemeyiz.
0: Çünkü artık bir arketip değilsiniz. Yani bir rol model olmaktan çıktınız ya da bir büyük hikayeyi temsil eder olmaktan çıktınız. Zaten işte içinde bulunduğumuz dünyada mesela biz askeri tarihçiler şunu tartışıyoruz. Şu savaş niye çıktı? Yani en büyük sorunumuz güncel savaşlarda savaşın çıkış sebebini veya maksadını tespit edememek. Ünlü bir Fransız filozof bu işlerle uğraşan Paul Virilio diyor ki mutlak savaş ve sürekli savaş. Mesela biz Rusya-Ukrayna savaşının hangi siyasi maksatla çıkartıldığını ve hangi siyasi maksada vararsa sonlanacağını, barış ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Tıpkı Suriye Savaşı gibi, tıpkı Afganistan Savaşı gibi.

0: Çünkü bir sürekli savaş hali var. Yani savaşmak için savaşmak. Bunu en fazla nasıl açıklıyoruz? Savaş kapitalizmiyle, yani savaş endüstrisiyle. Hani ne kadar savaş olursa biliyorsunuz o kadar mühimmat, o kadar silah üretiliyor ve satılıyor.
1: Yani bir taraftan da rasyonel izahını yapamıyoruz diyorsunuz.
0: Ama hani toprak...
1: Hayır. Yani bakınca evet. Makul bir izahı
0: evet.
1: Yok.
0: Çünkü hani bir ide olmazsa, hani Putin'in savaş anlatısının...
1: Ama bir taraftan da demin dediğiniz rasyonalist dünyanın bir
0: İşte rasyonalizm şeyi. Aslında irrasyonellik üretiyor.
1: Evet.
0: Yani bir şeyi aşırıya vardırdığınızda o onun tam tersine dönüşür. Rasyonellikle rasyonalizm ayrımı yapmamın farkı buydu. Yani rasyonelliğin bir sınırı vardır.
1: Şimdi burada da sağlamasını yaptık.
0: Akıl için akıl demek, bilim için bilim. Hani diyoruz ya işte bilim adamları şöyle dedi. Veya mesela bu Nazi döneminde Deutsche Physik diye bir tabir var. Alman fiziği. Bu çok karikatürize eleştirilir. Alman fiziği mi olur? Hani fizik dediğin şey evrenseldir. Oysa biz kadim dönemde ne biliyoruz? O zaman fizik teorikti, nazariydi. Ve malum inanç sistemlerine göre dünyayı aslında açıklamak için kullanılıyordu. Yani bir Müslüman fizikçi aslında o inanç sistemini fizik işaretler üzerinden anlamaya çalışan kişi idi. Yani metafizikle fizik bağlantısı işte rahmetli Teoman Hoca'nın felsefe bilim dediği şey kopmamıştı. Bilim felsefeden koptuktan sonra kendi için var olan ya da daha fazla güç, daha fazla kontrol için var olan bir şeye dönüştü. Kapitalizmle eklemleştikten sonra...
1: Şimdi her şeyde, herkes ve her şeyde bilim için oldu.
0: Evet, en ama son. Bu bilim kimin için?
1: İşte artı bitti.
0: Şimdi
1: hepimiz bilim için yaşıyoruz.
0: Schmidt işte bu bahsi kapatırken diyelim ki bunu eleştiriyor. Yani bu iş böyle giderse diyor. Bütün ülkeler ve bütün insanlar esirleşecek. Yani Almanya üzerinden konuşuyor ama aslında Cihan Şumul bir mesaj veriyor.
1: Şimdi aslında geldiğimiz noktayı da
0: evet.
1: Öngörmüş gözüküyor. Çok hızlı gidiyorum artık sadece okuyarak ama belki bir yerinde tekrar sorarım. Altını çizdiğim yerlerden. Yani maalesef çok da yer var. Şunu okuyorum. İsa Mesih'i bir hususi şahıs, çünkü konuştuk.
0: Evet.
1: Hususi şahıs ve Hristiyanlığı da şahsi bir mesele ve temiz kalplilik olarak ele almayıp zahiri bir müessese şekline sokması işte Roma Kilisesi'ne isnat edilen en büyük ihanet budur. Bir şey daha okuyayım. Hepsini birden söyleyeyim isterseniz.
0: Yani insani olmaktan dini çıkartıp dini tamamen kurumsal bir gerçeklik haline müessese dönüşmesi. Evet.
1: Başta söylediğimiz şey.
0: Evet, evet.
1: İnsan yok, kurum
0: evet.
1: Var. Bu arada bir şey daha söylüyorum son. Ondan sonra kara ve denize geçiyorum. Bu demin söylediğimiz Auguste Comte'dan devamen aslında bu. Hı-hı. Tarihi olarak bakıldığında hususileşme temelde dinde başlar. Burjuva toplum düzeni anlamında ilk fert hakkı din hürriyetidir. Hürriyetler hukukun o listesinin inanç ve vicdan hürriyeti, dernek ve toplantı hürriyeti, basın hürriyeti, iş ve meslek hürriyeti, işte bütün bunların tarihi gelişmesinde bu mebde ve esastır. Lakin dini olan her zaman nereye konsa emici, mutlaklaştırıcı tesirini her yerde gösterir ve dini olan hususi olansa bunun neticesi olarak karşılığında hususi olan da dinen kutsallaştırılır. Her ikisi de birbirinden ayrılamaz. Yani özel mülkiyet mukaddestir çünkü şahsın meselesidir deyip burayı bırakıyorum.
0: Yani orada vurgulamaya çalıştığı Schmidt'in şu, bizde mesela şeriat kelimesinin yine tam anlamı bilinmez. Şeriat şahıs hukuku demektir. Çünkü bunun bir de neyi var Osmanlı'da? Örfi hukuk var. Kamu hukuku, yani devletin, siyasi otoritenin vaz ettiği var. Şahıs hukuku ne yapar? Kişi haklarını, insan haklarını kesin olarak garanti altına alır. Yani şeriata göre mesela birini cezalandırmak oldukça zordur. Yani deliller ister. Şimdi kapitalizm yine buradan hareketle diyor ki kişi kutsaldır. Yani hani insan mukaddesti dinlerde çünkü Tanrı'nın yarattığıydı. Hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü prensibi gibi diyelim. Ama bir süre sonra özel mülkiyet, hususi mülkiyet
1: kendi
0: kişiye ait insani bir hak olduğu için kutsal olmaktan çıktı. Kendi kutsallık alanını inşa etti. Dolayısıyla biz yine hususi mülkiyet için yaşar hale geldik. Veya hususi mülkiyet prensibi toplumun zararına bile olsa o prensip kutsal olduğu için, yani siz hususi mülkiyeti mi tehdit ediyorsunuz dendiği için, diyelim deniz kenarında bir hususi mülkiyet alanı var ama toplumun buradan yararlanması lazım. Ama biz diyoruz ki hayır, bizim hukuk düzenimizde

0: hususi mülkiyete dokunamayız. Mesela denize inecek bir yol ya da işte herkesin gitmesi gereken bir yer.
1: İşte onu en son Türkiye'de bile görüyoruz. Adalet mülkün temelidir.
0: Evet.
1: İstismar edip bunun için söyler oluyoruz.
0: Evet, yani bu sefer insan ve toplum haklarına aykırı olan bir objektif kural haline geldiğinde
1: son
0: diyor şimdi.
1: Son cümleyi de söylüyorum. Çünkü bunu da konuştuk. Makine geleneksizdir. Tekniğin gerçekten de devrimci esas olup onun yanında tabii hukuk devriminin hepsinin ancak eskiden kalma çocuksu uğraşılar olduğu, bunun farkına varmış olmak Karl Marx'ın pek çok netice veren sosyolojik sezgilerindendir. İlerleyen teknikten başka hiçbir şeyin üzerine inşa edilmemiş toplum bunun neticesinde devrimci olmaktan başka hiçbir şey olamazdı.
0: Marksist düşüncenin temel kavramı malum işte Hegel'i terse çevirdim dediği için Marx yabancılaşmaydı.
1: İşte biraz evvel Lenin üzerinden müteşebbis.
0: Evet. Ama giden tarafta ne oldu?
1: Hikayesi de
0: makine normalde sömürüyü engelleyecek. Dolayısıyla insanı sömürmesini engelleyecek araç olarak 19. yüzyılın başında tarif edilirken, yani insan zor işlerde, meşakkatli işlerde çalışmayacak denirken, geleneksiz makine kendi gerçekliğine insanı tabi kıldı. Ergonomi kavramının sebebi budur. Yani hani bir şekilde siz makineye uymak zorundasınız. Yani araba kullanıyorsanız arabanın direksiyonuna sizin bedeninizi uydurmanız lazım gibi. Ve arabayla atla kurduğunuz ilişkiyi kuramazsınız. Yani organik bir bütünleşiklik kuramazsınız.
1: O zaman Lenin'in yayına girmeden önce bahsettiğimiz şeyi de söyleyin. Bu faslı kapatalım. Neden Orak Çekiç?
0: Evet, yani Schmitt bunu da söylüyor. Diyor ki bütün bir Sovyet sistemi,
1: çünkü makine,
0: Bolşevik devrim, makine, fabrika ve elektrifikasyon üzerine kurulmasına rağmen bayrağında yine Orak Çekiç var. Çünkü geleneksel üretim aracı nedir? Orak ve çekiştir. Yani insan orak ve çekiçle tarihin başından beri bir ilişki kurmuştur. Ama makine dediğiniz şeyin geleneği olmadığı ve icat etmeye, ihdas etmeye çalıştığınız proleter sınıfı da köylülükten geldiği için onun kafasına yine neyi koymanız lazım? Orak ve çekiçi, yani üretim aracı olarak. Ludist hareketi hatırlayalım. 18. yüzyılın sonlarında malum Londra'daki fabrikalarda makine kırıyor işçiler. Çünkü o makine düzeni onları kapalı bir, henüz daha 9 saat çalışma da yok, kapalı bir fabrikanın işte tabiattan kopuk çalışmaya zorluyor. Ve çalışma saatlerini kabullenmek konusunda ilk proleterler, ilk işçiler oldukça zorlanıyorlar. Bir örnek vereyim. 20. yüzyılın başında Deutsche Bank'ın İstanbul temsilcisi Türkiye'de bulunmuş ve şöyle bir gözlem yapıyor. Bu Türkler diyor. Türkler dediği Osmanlı'da yaşayan Müslümanlar. Yani illa ana dili Türkçe olanlar değil. Bunlar diyor bir fabrikada çalışmazlar. Çünkü bunlar diyor arada göğe bakıp tefekkür etmek isterler. Bir başka Fransız seyyah da diyor ki bu fellahlar diyor Mısır'daki Araplar için. Türkü söylemeden, yani hani bir şarkı tutturmadan iş yapamazlar. Şimdi ben bunu şeyle ilişkilendiriyorum. Bizim ders aralarına teneffüs diyoruz belki sanırım. Fransızca'da, Almanca'da, İngilizce'de arak kelimesi kullanılıyor. Pause, break vesaire. Biz teneffüs diyoruz. Nefes alma. Yani biz kapalı mekandan dışarı çıkmaya vurgu yapıyoruz. Tamam. Dolayısıyla hani aslında İngiltere'deki insanla Osmanlı'daki insan farklı değil. İlk tepkiler hep aynı. Ama daha sonra bunlar orada kurumsallaşınca bize geldiğinde biz daha geç görüyoruz diyelim bunları. Mesela liman işçiliği yapıyor Anadolu'nun Türkleri, Kürtleri. Ama bir fabrika işçiliği yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar bunu. Yani fabrikanın içine gir, yeni yeni fabrikalar açılmış İstanbul'da. Ve burada hani kapalı mekanda göğü görmeden çalış. Bu bir kabus gibi geliyor. Ama aradan mesela 90 sene geçti, 80 sene geçti bu kitabın yazılmasından, bu raporun. Şu an herkes ne istiyor? Mesela bizim kasabaya, bizim ile, bizim ilçeye fabrika yap. Hani ekmek bulalım. Bu da işte Schmitt'in o Katolik'in toprakla ilişkisi, Protestan'ın toprakla ilişkisi diye tartıştığı konuya geliyoruz. Yani daha önce toprağa değmeden, ağaca değmeden, orak çekiçsiz üretemeyen veya çalışamayan veya kendini var edemeyen insan, şimdi artık fabrika neredeyse orada yaşayabilen Schmitt'in protestan müteşebbis diye tarif ettiği kişiye dönüşüyor yani.
1: Hatta burada kitabı okurken görecekler, orada Katolikliğin ve protestanlığın işte göçebe ruhla ilişkisini anlattığında bayağı aslında o ülkeler üzerinden toplumsal bir okuma yapmaya da

0: imkan verecek bir takım şeyler veriyor.
1: Şüphesiz, evet.
0: Ne diyeyim? Rehberlik ediyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Kara ve Deniz.
1: Kaç dakikamız var?
0: 20 dakikaya yakın var.
1: Tamam.
0: Şimit, Kara ve Deniz. Evet. KJ'mizi de değiştirdiler. Kaç dakikamız var? Eyvah, 16 dakikamız tamam. varmış. Yani bu kitap tabii 16 dakikayı hak etmiyor ama belki bir gün daha geniş sırf Kara ve Deniz konuşuruz.
1: Evet.
0: Biraz da içine Askeriye'yi ve Doğu Akdeniz'i, Karadeniz'i katarak. Çünkü bugünlerde evet. aslında denizlerle...
1: Yani günümüzde Türkiye'nin denizlerle ilgisi, stratejik ilgileri, jeopolitik ilgileri, ekonomik ilgileri artıyor. Ve bizim denizciler genelde hep şuna vurgu yapıyorlar. Türkiye'nin denizcileşmesi lazım. İşte burada yalnız Schmidt'in kitabı şu yüzden önemli. Bir toplumu denizci yapan nedir? Karacı yapan nedir? Karacı, kontinental, kıtacı bir kültürden denizci çıkar mı? Ya da mesela güzel bir sorusu var. Diyor ki 17. yüzyıla kadar çobanlık yapan, koyun besleyen İngilizler bir adada nasıl oldular da denizci bir millet haline geldiler? Yani çünkü İngiltere evet bir ada, dört tarafı denizle çevrili ama 17. yüzyıla kadar İngiltere bir deniz gücü değil. Ya da Japonya bir ada. Onları hep sayar. Bunların hepsi ada. Ama Japonya mesela en az Rusya ya da Osmanlı kadar karalı ve karacı. Yani hani karacılığı da şöyle bir örnekle açıklayalım. Osmanlı padişahları biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nı yaptırıyorlar denizin hemen kenarı. Ama iki asır ne yiyorlar burada? Mumbar dolması yiyorlar, koyun eti yiyorlar ve Bursa'dan alabalık geliyor, onu yiyorlar. Yani Marmara Denizi'nden çıkan balığı yemiyorlar. Şimdi bunlar hep uzun yüzyıllara da oluşan kültürler. Ve işte Schmidt'in de derdi burada İngiltere'nin ne olduğunu anlamak. Çünkü İngiltere istisnai bir dünya gücü haline geliyor. Ne sayede? Deniz sayesinde. Almanya'da kara devletinin en büyük örneği çünkü yani Kuzey Denizi hariç Alman Birliği kurulduktan sonra denize erişimi yok. Kuzey Denizi de çok rahat seyri sefer yapılan bir deniz değil.
0: O yani karaya hapsolmayı değil. Çok
1: evet.
0: vurguluyor.
1: Yani Schmidt aslında burada bir huruç hayal ediyor. İşte Wilhelm'in Drang nach Osten dediği imparator, Alman imparatorunun doğuya doğru nüfus. Hitler'in işte Lebensraum, hayat alanı diye işte çok geniş bir Almanya hayal etmesi. Rusların hani hep söylediğimiz sıcak denizlere inme gibi. Yani aslında bütün büyük kara güçleri eninde sonunda
0: denizlere açılmak
1: evet, denize.
0: Zorunda.
1: Ama burada deniz iç deniz mi olacak? Yani Akdeniz mi olacak? Yoksa okyanus mu olacak? İşte yine tartıştığı şeylerden biri bu.
0: Biz hangi unsurdanız? Karanın mı denizin mi çocuklarıyız?
1: Şimdi şunu der. İnsan bir yere basandır. Yani karalıdır. Fakat biliyorsunuz bizim kültürümüzde yani yine tasavvufta da Sefine-i Evliya kavramı vardır. Yani hani manevi yolculuk anlamında hep denize vurgu yapılır. Şimdi burada biz bir kez daha Burjuva ile beraber Avrupa'da işte yat gezisine çıkan, dünyada gezen, denizle irtibat kuran bir tip görüyoruz. Arketip yine. Ve aynı zamanda tüccarı görüyoruz. Çünkü ticaret için bugün de dün de deniz lazım. Malum karadan intikal her zaman daha masraflı, daha müşkülatlı. Deniz taşımacılığı ilk çağda da bugün de dünya ticaretinin büyük bir kısmını tutuyor. Bu aslında hani insanda olan manevi denizcilik. Yani denizcilik bir yerde yolculuk demek. Hani Amerikalıların güzel bir lafı var. My boat is too small, the ocean is too big. Yani okyanus çok büyük ama benim teknem çok küçük. Yani insan aslında yeryüzünde bir bütün hayatı boyunca bir seyahat yaşıyor. Ve burada deniz bir başka Alman filozofun lafıyla içinde sürekli fırtınayı tazammun ettiği için yani süt liman gözüken bir deniz var.
0: Ama her an.
1: Ama içinden fırtına
0: çıkıyor. Alabora olabilir.
1: Denizciler ona denizin domuz hali der. Yani hani birden kabaran ve insanı tehdit eden.
0: Ve deniz adamı yutar.
1: Kur'an-ı Kerim'de de malum hani denir ya siz denizde fırtınaya yakalanmışken Allah'a yakarırsınız. Karaya çıktığınız an
0: unutursunuz.
1: Şimdi kara neyi temsil ediyor? Her şeye rağmen güvenliği temsil ediyor. Fakat insan
0: deniz belirsizliği.
1: Belirsizlik yani. Ve tekamülü temsil ediyor. Yani eğer ilerlemek istiyorsanız ister maddi ister manevi denizci olmak zorundasınız. Arketip anlamında. İşte bu kara güçleri 19.

0: 9. yüzyılda.
1: Pi'nin yaşamı da evet, okyanusta o kaplanla birlikte tam da anlattığınız tasavvufi bir hikaye gibi.
0: Şimdi işte o hikayenin seküler versiyonu düşünün. Bunu Schmidt Moby Dick üzerinden tartışıyor. Yani balina avcısı.

0: Schmidt mesela modern balina avcısıyla kadim balina avcısını tarif eder. İngiltere'yi de aslında kökeni denizci olmayan ama denizle bir fayda üzerine kurulu bir ilişki geliştiren ve bütün dünyayı denizdeki hakimiyeti üzerinden hem askeri hem ticari olarak tehdit ve kolonize eden güç olarak
1: hatta tefsir eder. Şeyi de söylüyor, kabalistlerin orta çağdaki tefsirlerine göre dünya tarihi kudretli balina Leviathan ile bir boğa ya da fil olarak tasavvur edilmiş bir o kadar kuvvetli kara hayvanı Behemoth arasındaki mücadeledir. Evet. Ayı ve balina.
0: Schmidt'in bir kitabı daha var. Onu ben bu iki kitaptan sonra çevirecektim ama nasip olmadı diyelim. Belki ileride olur. Leviathan kitabı. Zaten burada da İngiltere Leviathan'ı temsil ediyor. Almanya Behemoth'u temsil ediyor. Veya biz mesela Rus şeyi
1: zaten için. Biz bu yayına geçen hafta Almanya'nın İngiltere ile evet.
0: Yani kara ve deniz diye burada tartıştığı şey aslında Almanya ve İngiltere mücadelesi.
1: Yani şuradaki kara ve deniz.
0: Ve Almanya İngiltere 1. Dünya Savaşı'ndan önce bir donanma yarışına da girerler aynı zamanda. Çünkü donanması olmayan büyük bir güç haline gelemez. Günümüzde tabii hava kuvvetleri eklendi. Yani bunun sonunda kitabın sonunda Schmidt diyor. Hava unsuru da buna eklenecek diyor. Hani hava unsuru bugün her şeyi, hava ve uzay unsuru köklü değiştirdi. Hani Schmidt'in kitabına bir şerh yazılacak olsa hava ve uzay bundan ne değiştirdi dememiz lazım. Çünkü üç boyut haline geldi ama.
1: Ama aynı istikamet takip edilerek hava ve uzayda şerh edilebilir herhalde.
0: Edilebilir. Yani
1: buradan iki bizi ilgilendiren şeyi okuyup sonra size bırakıyorum yayını. Belki seyircilerimizin daha çok ilgisini çeker diye düşünerek. Çöküş halindeki Roma İmparatorluğunu vuran Vandallar, Sarasenler, Vikingler, Normanlar deniz hakimiyetini onun elinden almıştır. Araplar çok sayıda karşı saldırıdan sonra Kartaca'yı fethetmiş ve yeni başşehir Tunus'u kurmuştur. Şimdi buraya doğru geliyorum. Doğu Roma yani Konstantinopolis'ten idare edilen Bizans İmparatorluğu bir sahil imparatorluğuydu. Hükmü altında güçlü bir donanma bulunuyordu ve Rum ateşi olarak bilinen gizli bir çarpışma aracına sahipti. Ancak tamamen savunmaya itilmişti. Herhalde deniz gücü olarak Büyük Karl'ın imparatorluğunun, ki bu tam bir kara gücüydü, kadir olmadığı bir şeyi icra etmeye kadirdi. Gerçek bir tutucu, Grekçe'de dendiği gibi bir kateşondu. Zayıflığına rağmen yüzyıllar boyu İslam'a karşı durdu ve böylelikle Arapların bütün İtalya'yı fethetmesine mani oldu. Bir ikinci cümle de gene bizim buralardan, onu da söyleyeyim. Evet. Denizin bu masalsı kraliçesi 1000 yılından 1500 yılına kadar artan parıltıyla ışık saçmıştır. Milattan sonra 1000 civarında zamanın Bizans imparatoru Phokas mı diye okunuyor?
0: Phokas. Evet.
1: Bir miktar da haklı olarak şu iddiada bulunabiliyordu. Deniz hakimiyeti benden sorulur. 500 sene sonra ise Türk Sultanı Konstantinopolis'te Venediklilere şu beyanatta bulunuyordu. Bu ana kadar denizde nikahlıydınız, bundan böyle o bana aittir.
0: Evet.
1: Bu iki tarih arasında Adriyatik Ege Denizi ve Akdeniz'in doğu kısmı üzerinde Venedik deniz gücü dönemi vardır diye devam ediyor. Nikah iyi ama değil mi?
0: Çünkü o bir Venedik tabiri. Yani hani biz denizle nikahlıyız diye bir Venedik şeyi var ve Venediklerin bu tip ritüelleri var. Şimdi Schmidt diyor ki saf karacılar var ama dünyada saf denizci aslında yok. Çünkü insan denizde yaşamak üzere var olmuş bir, yaratılmış bir varlık değil. Sadece diyor Tasmanya'nın, Avustralya'nın vesairenin bir kısım yerleri var. Hani sürekli deniz üzerindeler. Ama İngilizlerin 18. yüzyılda yapmaya çalıştığı şeyi Venedik'ten Osmanlı'dan nasıl ayırıyor? Bunlar sahilde diyor. Yani bunlar evet denizle irtibatları var ama iç denizin sahil bölgelerini tutuyorlar. Yani uzak denizlere, okyanuslara, Atlantik'e ya da Pasifik'e açılma kavramı henüz yok. Bunu şöyle ifade edelim Berkis Hanım. Şimdi mesela bizim Türkiye'de genelde yazları baktığınızda plajda açılan insan sayısı azdır. Yani bizim genelde denizle irtibatımız 1-2 metrelik şeydedir. Yani çok uzağa gitmeyi halkımız sevmez yani yüzme konusunda. Ve eğer yüzdüğünüzde mesela karaya sürekli bakıyorsanız Yani ben nereye döneceğim diye. O zaman siz karacısınız. Ya da biz denize karadan

0: bakmayı çok severiz. Yani Türkiye'de mutlaka yemek yenirken bir suyun kenarında olmak, deniz kenarında olmak özellikle İstanbul'da, İzmir'de falan tercih edilir. Ama orada deniz sizin için nedir? Bir manzaradır. Şimdi denizci olmak aynen sufi olmak gibi.
1: Karaya denizden bakmak mı?
0: Karayı unutmak demek.
1: Ha, tamamen unutmak.
0: Evet, yani saf anlamıyla, yani tam denizci. Çünkü yolculukta eğer siz sürekli geriye bakarsanız, sürekli limana bakarsanız, evet, ilerleyemezsiniz. Yani bu bir yerde maniaları, engelleri, tehditleri, riskleri kabul etmek. Yani geçen programda konuştuğumuz ölümle hesaplaşmak, huzurlu limandan kopmayı kabul etmek. Bu işte aydınlanmanın aklen yaptığı yolculuk. Yani sapere aude dediği Kant'ın, cüret et, kendi aklını kullan, düşün, hesaplaş, isyan et dediğimiz şeyle fiziki dünyadaki denizcilik aslında birbirinin paralel evrendeki karşılıkları. Yani bir burjuva ne yapıyor? Denizci olarak mesela normal ticari denizcilik dışında Avrupa'da böyle bir macera perestlik kültürü var ya 19. yüzyılda. Yani bir tekneye atlayıp, hani daha sonra biz de işte 20. yüzyılda Türk deniz seyyahları falan gördük. Sadun Bora falan vardı işte bizim gençliğimizde. O küçük bir tekneyle yolculuğa çıkmak denizde, ben artık o belirsizlik evreninde sadece kendimle irtibat kurarak, kendi gücüme güvenerek, aynı zamanda kendi haddimi bilerek, kendi gerçekliğimi keşfediyorum anlamına geliyor. Şimdi gelelim bunun güç boyutuna. Güç boyutu da, siz daha önce balinanın peşinde gidiyordunuz. Balina sizi bir yere götürüyordu diyor Schmidt. Şimdi artık siz deniz hakimiyeti kurmaya çalışıyorsunuz. Yani kara bitti, denize de hakim olacağım. İşte bu Alfred Maha'nın malum deniz hakimiyeti stratejisi diye tarif ettiği şey. Hem jeopolitik olarak karaya hakim olmak, hem denize hakim olmak. Yani deniz de sizin artık kontrol alanınız içine giriyor. Yani ben denizleri kontrol edeceğim.
1: Bunu da tarihi referanslarla anlatıyor zaten.
0: Evet, bu sayede dünyayı kontrol ediyor. Deniz benim için ticari intikali yaptığım bir yassı zemin. Bunu da yine Schmidt diyor ki, artık diyor deniz haydutu, korsan figürünün yerini önce devlet korsanı aldı. Ki bizdeki bu Kuzey Afrikalı, Magripli, Osmanlı hizmetine giren denizciler de köken olarak ilk başta korsandılar. Onun yerine şimdi tacir alıyor, denizci alıyor ve daha sonra da askeri donanmalar alıyor. Yani o alanda bir hürriyet alanı olmaktan çıkıyor aslında. İnsan aklının ve
1: orayı
0: işte bilimin tabii kontrol ettiği. Bunun işte en büyük şeyi buharlı gemidir. Buharlı gemiden önce ne vardı? İnsan gücüyle çalışan önce kadırga vardı Akdeniz'de. Daha sonra kalyon vardı, yelkenle çalışan. Artık biz neye geçiyoruz? İnsan gücüne bağlı olmayan enerji sistemiyle tahrikli. Yani önce kömürle, günümüzde işte biliyorsunuz nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar gibi. Yani siz artık insandan bağımsızlaşmış, denizin bütün belirsizliğini yenmeye çalışan bir araç geliştirerek bununla bütün dünyaya hakim olmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde denizi kolonize ediyorsunuz. Deniz üzerinden de karayı kolonize ediyorsunuz. Ve kaynaklara eriştiğiniz için kıtalı, yani karacı rakiplerinizi de alt ediyorsunuz. Şimdi tekrar dönelim Schmidt'in tarihi bağlamına. Bir Almansınız, Almanya'dasınız, Almanya'da yaşıyorsunuz ve rakibiniz İngiltere, Büyük Britanya. Veya Osmanlı İstanbul'da yaşıyorsunuz, veya Çin'de yaşıyorsunuz, veya Japonya'da yaşıyorsunuz, veya Endonezya'da yaşıyorsunuz. Bütün bu kara güçlerinin veya ada güçlerinin, halkların en büyük belası neydi, başındaki bela 19. yüzyılda? Bir İngiliz gemisinin veya bir Hollanda gemisinin, yani Atlantik kökenli geminin sizin limanınıza gelip toplarını saraya ya da işte şehre doğrultması. İşte biz bunu İstanbul'un işgalinde yaşadık. Çinliler aynı şekilde İngiliz işgali sürecinde yaşadılar. Hintliler yaşadı vesaire vesaire. Ben bunu nasıl alt edeceğim sorusundan hareketle çıkıyor Schmidt. Oturuyor, işi tarih felsefesine döküyor. Karacıyla denizcinin kafa yapılarını ve İngiltere'nin işte o 300 senede nasıl denizcileştiğini tartışıyor. Çünkü denizcileşme sadece şey değil, donanma sahibi olmakla alakalı bir şey değil. Bütün bir duygu ve

0: zihin dünyanızın değişmesi lazım.
1: Ne arkasında bir felsefe var.
0: Evet. Mesela bugün Yunanistan'ın ticari filosu bizden büyük. Oysa Yunanistan bizden çok daha küçük bir ülke. Yani coğrafi olarak
1: üstelik da. Üstelik bizim denizcilik geçmişimiz var.
0: Nüfus olarak da. İşte bizim denizle ilişkimiz bir karacı ilişkisi. Hem askeri olarak hem ticari olarak. Şimdi Türkiye mesela daha uzak bölgelere, Afrika başta olmak üzere ticaret yapmaya başladığında ya da daha uzak bölgeleri ilgi alanı, jeopolitik ilgi alanı olarak gördüğünde neye yatırım yapmak zorunda? Deniz kuvvetlerine veya ticari donanmaya. Ancak Türkiye'de hala mesela bir deniz edebiyatı veya bir deniz kültürü yok veya çok yetersiz seviyede. Ama yine Schmidt diyor ki yani bu bildiğimiz bir saf bir deniz kültürü değil artık. Yani Akdenizli'nin denizle kurduğu ilişki değil. Bu başka bir şey. O başka bir şey de işte biraz önce Roma Katolikliğinde de söylediğimiz işte kapitalizm, protestanlık kaynaklı sekülerlik. Bütün bunları kitapta
1: diyelim. Bugünlerde denizler çok önemli. Karadeniz, evet. Akdeniz, Hint Okyanusu hatta. Onun için bu kitabı uluslararası ilişkilerle şu andaki güncel durumu anlamak için bile okumak çok faydalı.
0: Yani tabii sonuçta geçmiş tarihli bir kitap ama fikirler verir okuyuculara.
1: Evet. Bu akşam Gültekin Yıldız'la Carl Schmitt'in Kara ve Deniz, Roma Katolikliği ve Politik Form bu iki kitabı üzerinden o dönemin dünyasını ve bugün ne dair neler söylenmiş, bugün biz bunların hangisini sağlamasını yaptık, konuşup tartıştık ve kitapları tekrar gösteriyorum Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan. İnşallah okursunuz. Çok istifade edeceğinizi düşünüyoruz. Görüşmek üzere haftaya inşallah.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Milyarlarca yıldır hayatın değişmeyen kuralı bu. Peki artık değişmek üzere ise? Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta ölümsüzlük bilimini mercek altına alıyor. Bilim insanları bugün yalnızca hastalıklarla değil, yaşlanmanın kendisiyle de uğraşıyor. Hücrelerin biyolojik saati geri çevrilebilir mi? 70 yaşındaki bir beden yeniden gençleşebilir mi? Laboratuvarda yeni organlar üretilebilir mi? Bedenimizi gençleştirsek bile beynimiz ne olur? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Opet test köşemizde konuğumuz Renault Boreal. Boreal'i kullanırken gerçekten tüm gözler üzerimizdeydi. Araca olan ilgi gerçekten çok büyük. Bakalım bu bölümü izledikten sonra Boreal'le ilgili sizlerin yorumları neler olacak merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bize mesaj atarsanız sevinirim.

0: Serkan, bugün seni şehrin keşmekeşliğinden, kaosundan, gürültüsünden kurtarıyorum ve harika bir yere götüreceğim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Çok güzel, sürpriz olsun ama yolda da tabii ki sohbet edelim.
1: Otomobilimiz her yere uygun gibi zaten.
0: Evet, öyle. Ben de zaten seyahatten geliyorum. Arkada bayağı işim var. İnince onları da sana göstereceğim.
1: Beni de kalabalık bir trafikten, aslında böyle dar sokakların olduğu bir yerden aldın. Şimdi de böyle bir otoban yolunda ilerliyoruz. Evet. Farklı farklı sürüş koşullarının hepsini herhalde bugün Boreal'le birlikte yaşayacağız.
0: Biraz öyle olacak. Şimdi Boreal demişken nasıl buldun aracı, önce onu sorayım.
1: Biliyorsun, fabrikada ilk üretimini izlemek için gitmiştik. Türk mühendisleri tarafından üretilen bir otomobil. Yani Türk işçilerinin kalitesini zaten barındıran bir otomobil. Yolda bütün bakışları üzerine topluyor. Gerçekten algı üzerinde olan bir otomobil. Ama bundan önce sana bir şey sormak istiyorum. Ben ilk olarak işte bu otomobil bize tanıtıldığı zaman, hatta yurt dışında Paris'te tanıtımına gittiğimiz zaman özellikle ismi çok ilgimi çekmişti. Anlamını biliyorsun değil mi?
0: Evet, biliyorum. Hatta senle biz o anlamı olan yere de gitmiştik.
1: Evet.
0: Birkaç lansmanda da beraberdik. O kuzey ışıklarının enerjisini,
1: gücünü,
0: aslında gücünü anlatan Boreas'tan geliyor Boreal. Tabii ki aynısını bu otomobilde de görmek mümkün. Ve sen bana şu yorumu yapmışsın hatta. O hani Boreas ışıklarının o kırılımlarında ortaya çıkan renkleri de lansman rengi yapmışlar diye bir yorum yapmıştın.
1: Evet, bu otomobile özel ve çok da yakışıyor bu otomobile gerçekten.
0: Lansman rengini şu anda ben de kullanıyorum. Gerçekten güzel, farklı bir renk olmuş. Farklı bir görüntü katmış araca. Benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu araçta. Dıştan bakarken tabii ki. İstersen biraz aracın tasarımından bahsedelim.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi Bursa'da da gördüğümüzde, üretimde, fabrikada çok etkilenmiştim. O dıştan gördüğüm, ilk beni etkileyen şey kaputun üstündeki o girinti çıkıntılar. Yani o kaslı yapıyı çok güzel yansıtmışlar. O önden görüntü beni etkilemişti.
1: Evet, çok sportif duruyor. Onun dışında ön ızgara,
0: evet,
1: özellikle o köşeli hatları, maskülen yapısı çok dikkat çekici. Parlak siyah malzemelerin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bu da

0: genelde SUV'lerde hani böyle kalite algısını arttırmak adına yapılan bir uygulama. Gerçekten Bora'ya da çok yakışmış. Özellikle farlar da çok enteresan, değil mi?
1: Evet, farlar da çok güzel. O gündüz led aydınlatmalar çok güzel. Renault'un yeni logosu çok yakışmış. O ızgaranın ortasında gayet şık duruyor. Ön taraf dediğim gibi kaputla beraber ön yüz çok şık duruyor. Peki yan tarafı nasıl buldun?
0: Yan taraftan baktığın zaman da o yükselen, geriye doğru yükselen omuz çizgisi özellikle çok dikkat çekici. Gene keskin hatlar, böyle köşeli hatlarla beraber o sportifliği koruyor. İki tip jant seçeneği var. 18 inç ve 19 inç olmak üzere karartılmış jantlar otomobilimizde yer alıyor. Renkte de çok güzel kontrast oluşturmuş. Biz şu an 1.3 litrelik motorlusunu kullandığımız için 18 inçlik jantlar otomobilimize eşlik ediyor. Full hibrit olan 160 beygirlik olan da 19 inçlik jantlarla satışa sunuluyor bu otomobil. Gene SUV'lerin olmazsa olmazı özellikle o dodikler, plastik, gene o siyah görünüşlü dodiklerle hani o SUV görünümü, güçlü SUV görünümünde desteklediğini söyleyelim.
1: Evet, bu otomobil aslında baktığında hem sportifliği, dinamizmi hem outdoor duygusunu bir arada barındırıyor. Şimdi seni o şehrin içinden aldım, dar sokaklardan, orada bir
0: Evet.
1: aracın manevra kabiliyetini gördük.
0: Çünkü aslında boyutları çok büyük bir otomobil.
1: Evet.
0: Yani hani ben şehir içerisinde nasıl olur acaba? Çünkü daha önce kullandığımda şehir içerisinde deneyimlememiştim ama senin orada yorumunu merak ediyorum.
1: Evet, ben çok rahat manevra yaptım. Bunda tabii ki buradaki 360 derece kameranın da etkisi oldu. Çünkü artık İstanbul'un dar sokaklarında biliyorsun o kaldırımlarda işte araçlar park etmesin diye yapılan çıkıntılar var. İşte kukalar var, onlar var. Onlara çarpmadan dönebilmek, manevra yapabilmek, araç
0: Kesinlikle.
1: hasar görmesin diye bu kamera çok yardımcı oluyor. Bugün de bana yardımcı oldu. Seni aldığımda hava biraz karanlıktı. Tabii ki gece giderken bu aracın ışık imzaları hem önde hem arkada onu hakikaten diğer araçlardan ayrıştırıyor ve karakterini ortaya koyuyor. Tasarımlarını da beğendim. Gayet güzel duruyor gece. Aydınlatma demişken hemen içeriye bir konuyu bağlayayım. İçeride de çok güzel ambiyans aydınlatmaları
0: Evet.
1: var. Ve yine bu ambiyans aydınlatmaları bak görüyorsan burada Renault logolarıyla birleşiyor.
0: Evet.
1: Yani tasarımda çok güzel yerlere Renault logosunu da işlemişler, entegre
0: Evet.
1: etmişler.
0: Yani bu kokpitteki dekor malzemesine de aslında
1: Evet.
0: çok güzel entegre edilmiş burada Renault logoları. Gerçekten çok şık duruyor.
1: Evet, dış tasarıma baktığında o arkaya doğru alçalan tasarım içeride de arkada oturan yolcularda da aslına baktığında böyle hani bir basık bir his uyandırıyor mu diye düşünebilirsin. Onu da denedim. Uyandırmıyor çünkü en önemli şeylerden bir tanesi araçta bulunan panoramik açılır cam tavan.
0: Ona tabii bir de bu açılabilir panoramik cam tavandan bahsetmişken bunun önünde bir de perde de var. Perde de kapatılabiliyor. Bence de bu güzel detaylardan bir tanesi. Bu sayede aslında tamamen ışıkla irtibatı kesebiliyoruz otomobilde. Şimdi Murat abi zaten aks aralığı çok geniş olduğu için arka tarafta yani baş dizi omuz mesafesi zaten yüksek. Zaten ferah. Bir de bu cam tavan hakikaten içeriği çok daha ferah yapıyor. Özellikle bu açık renkli koltuk döşemeleriyle birlikte ben açıkçası arkada yolculuk yaparken bu otomobilde böyle kendimi bir otel lobisinde gibi böyle hissediyorum. Bir lounge konforu verdiğini söyleyebilirim. Özellikle uzun yollarda arkada yolculuk yapmak bence en az ön taraftaki kadar keyifli.
1: Evet, tabii koltuğun yapıları da bununla çok etkili. Yani bizim oturduğumuz koltuklar arkada oturan yolcuların rahat etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış. Hani
0: Aynen.
1: yapılarıyla başlıkları görüyorsun, o virgül tasarımı dediğimiz daha öne doğru kıvrımlı, arkadan alan çalmıyor. Ama tabii ki işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla bütün bu detaylar gayet iyi. Arkada oturanlar için Type-C USB çıkışları da mevcut. Havalandırma kanalı mevcut. Bir detay daha var, o da hoşuma gitti. Telefonunu koyabileceğin o minik cepler de var.
0: Evet,
1: Dolayısıyla
0: boltlu
1: kim
0: arkasında.
1: oturursa otursun arkada konforlu bir alan kendisini bekliyor.
0: Zaten bu konforun yani konfordan bahsetmişken aslında şuraya da değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten güzel bir müzik sistemi var. Harman Kardon'un bu otomobili özel olarak tasarlanmış. Yani aslında şöyle söyleyeyim, kişiselleştirilmiş diyelim bu otomobili için. Bir müzik sistemi yer alıyor. Bunun da keyfini az önce deneyimleme fırsatı bulduk. Biliyorsun biz otomobilde
1: Evet.
0: müzik sistemlerine ilgimiz var çok fazla. Ama gerçekten bu otomobilde güzel yerleştirilmiş kolon yapısı sayesinde bence çok başarılı bir müzik sistemi yer alıyor.
1: Şimdi ben dedim yani seyahatten geldim. Tabii ki tek başıma seyahat ettim. O yolculukta bana eşlik eden şey buradaki müzik sistemi ve buradaki bilgi eğlence ekranıydı.
0: Hemen bana demosunu yaptın zaten.
1: Evet, o çok keyifliydi. Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü odaklı bir tasarımı var gördüğün gibi. Net okunuyor.
0: Evet.
1: Hani her şeyi rahat görebiliyorum. Elimin altında. Fiziksel tuşlar var, dijital tuşlar var. Ama her şey günlük kullanımında beni rahatlatacak şekilde tasarlanmış. Bunlar güzel. Havalandırma kanalları bu alta yatay şekilde döşenmiş. Burada vites ve sürüş modları da yine burada gördüğün gibi. Ufak bir mandal var.
0: Evet.
1: Çok rahat. HDC ıslak tipte bir çift kavrama şanzıman kullanılmış bu araç Serkan.
0: Evet, bu da Renault ailesinin aslında yeni özelliklerinden evet. biri ve çok daha aslında bunu hissedebiliyorsun. O eski tip çift kavramalıya göre gerçekten hı-hı. konfor daha arttırılmış değil mi bu evet. yeni sistemle?
1: Burada şöyle bir açıklama yapayım. 6 ileri olmasının yani neden 7 ileri değil 6 ileri olmasının sebebi hem yakıt ekonomisi hem de aynı zamanda bu aracın geliştirilmiş çift kavrama şanzımanı olması. Yani ıslak tipte yapılıyor ve vites geçişlerinde de sürücüyü ve yolcuyu daha az sarsıyor bu şekilde. Böyle bir ayarlama yapmışlar. Ben de hakikaten vites geçişlerini çok beğendim. Bak şu an hızlanıyoruz. Vites büyüyor ama bizde içeride herhangi bir sarsıntı yok.
0: Hemen vitesin yan tarafında döner bir şalter buraya yerleştirmiş. Aslında sürüş modlarımızı burada geçiş yapabiliyoruz. Aslında klasik sürüş modları Eco, Comfort, Sport ama burada sıra dışı olan bir şey var.
1: Evet.
0: Smart modu. Evet. İlk olarak Clio ile hayatımıza girmişti. Bu otomobilde de yerini alıyor ki ben çok beğeniyorum bunu. Şimdi alayım istersen şöyle. Birazcık da o sırada sen anlat izleyicilerimize ne işe yaradığını.
1: Evet, burada hani herkes biliyor artık Eco modu ekonomi yaptırıyor. Comfort mod daha konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Vites geçişleri olsun, yakıt ekonomisi olsun ona göre ayarlanıyor. Sport'ta tabii ki daha sportif, daha canlı bir tempoya bürünüyor araç. Ama bu smart modu senin o anki sürüş tempona göre aracın performansını ayarlıyor. Ve bu da otomatik olarak senin yakıt ekonomisi yapmanı sağlıyor ki aynen. çok da aslına bakarsan iyi bir yakıt ekonomisine sahip bu 1.3 litrelik TCE turbo motor. Nedir veriler onu da senden alayım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim aslında fabrika verilerine göre yani aslında WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede ortalama fabrika verileri 6.6 litre yazıyor. Ama senin ne tükettiğini de merak ediyorum bu süreçte. Çünkü hani bir yolculuktan geldin hani otomobil ne yaptı onları merak ediyorum ama buradan gördüğüm değer fabrika verisinin bayağı altında.
1: Evet 5.7 tabii ki arabayı ben biraz akıtarak kullandım.
0: Biraz çok da şehir fazla, dışının avantajı
1: evet, çok fazla dur kalk yapmadım. Hız limitlerine uydum. Yani burada diyecekler ki çok yavaş gittin. Hayır çok yavaş gitmedim. Ama güzel bir tempoda gittim ve bu gaz pedalını güzel ayarladım. Yani bunu her sürücü aslında isterse yapabilir.
0: Bu smart modda işine yaramıştır muhtemelen.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii tek olmanın da bir avantajı var. Çünkü tempoyu sen belirliyorsun. Hani yanında kimse sıkıldı, hızlı git, yavaş git gibi bir yorum da yapmıyor. Dolayısıyla işte 5.7 ile sana geldim. Hala yolda devam ediyoruz. Ama bu şehir içinde tabii ki artıyor onu söyleyeyim. Kabaca 7.5 litreler civarında oluyor. Yine senin sürüş performansına alakalı. Yani
0: tabii.
1: atıyorum dik yokuş olan bir yerde oturuyorsan, sürekli araçta bir yük taşıyorsan, gaz pedalına gerektiğinden fazla basıyorsan, çabuk inmelenip freni daha geç çok yapıyorsan, evet. çok kullanıyorsan o zaman tabii ki tüketim her otomobilde arttığı gibi bunda da artıyor. Ama normal bir sürücünün yapması gereken veriler kabaca bunlar.
0: Şunu da söylemek lazım. 0-100 kilometre hızlanması 9.8 saniye. Yani 10 saniyenin altında. Hı-hı. Benim için aslında buradaki o 10 saniye evet eşik. Ve o eşiğin altında kaldığı için bence gayet makul seviyede. Tabii ekonomi odaklı bir motor olduğunu söyleyelim. Bir performans sunuyor diyebiliriz değil mi? 6 ileri
1: kesinlikle.
0: Bu ıslak kavramalı. Çift kavramalı şanzıman ile birlikte. Google Asistan sayesinde de gerçekten sesli komut sistemiyle otomobille aslında bayağı yapay zeka ile buradan biliyorsun artık yapay zeka desteği de gelecek Google'a. Hı-hı. Dolayısıyla otomobille buradan sesli komut sistemiyle iletişim kurmak da mümkün.

0: Murat abi hazır böyle virajlı bir yola gelmişken Borealin sürüş hissiyatını nasıl buldun?
1: Ya ben çok rahat ve huzurlu buldum aracı. Böyle gaza yumuşak bastığına gayet akıcı gidiyor. Şimdi virajlı yollarda tabii direksiyon tepkisi ve süspansiyonlar da önem kazanabiliyorsun. Süspansiyonlar daha konfor odaklı diyebilirim. Şuradaki hafif tümsekleri hiç
0: Evet.
1: dışarıda hissettirmiyor.
0: Aynen.
1: Sen de sağ tarafta aynısını hissediyorsun diye düşünüyorum. Bunun dışında direksiyon tepkileri konukları gayet güzel alıyor. Virajlarda böyle çok aracın fazla yattığını söyleyemem
0: İşte o konfor
1: aslında.
0: odaklı da şey vardır ya, hani böyle bir terazi gibidir ya, ne
1: Evet.
0: kadar konfor o kadar viraj kabiliyetinden ödün verir,
1: Evet.
0: ama iyi dengelenmiş gibi hissediyorum
1: Evet,
0: yani
1: çok iyi dengelenmiş.
0: yandan.
1: Bak şu an görüyorsun, bak hemen biraz sert sayılabilecek bir sol viraja giriyoruz. Tempo da yüksek burada. Araç gayet rahat virajlara giriyor, çıkıyor. Böyle sağa sola yatırmıyor aracı. Ama süspansiyonlar da aşağı yukarı iyi çalışıyor bu asfalttaki girinti çıkıntılarda. Çok hani tümsek diyemeyeceğim ama
0: Evet.
1: ben hissiyat olarak çok memnun kaldım. Yani çok başarılı buldum bunu. Ki ailelerin bu aracı tercih edeceğini düşünürsek aileler için bence çok önemli özelliklerden bir tanesi.

0: Evet Serkan, yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır.
1: Evet, bayağı da yol yaptık bugün.
0: Evet, çok güzel bir rotada geldik ama sana son bir şey göstermek istiyorum. Borel'in etkileyici yönlerinden bir tanesi. Şuradan hemen bagajımızı açalım. Elektrikli olarak
1: Evet.
0: veya anahtar üzerinden açabiliyoruz. Söylemiştim, seyahatten geldim. Bak, eşyalarım hala duruyor
1: Aynen.
0: ve ne kadar alan var. 630 litrelik bir bagaj hacmine sahip.
1: Ki burada bir büyük boy, bir orta boy, yani
0: Evet.
1: kabin boyu, iki tane de sırt çantası var. Ona rağmen daha da hala.
0: Daha ağır.
1: Evet.
0: Ama şu yanda görmüş olduğun mandallar sayesinde de kolay katlanır koltuklar
1: Evet.
0: hemen kaplanıyor. 1868 litreye çıkıyor bagaj hacmin. Sence de etkileyici değil mi?
1: Hakikaten öyle yani, neredeyse bir hafif ticari gibi, böyle ticari araç gibi büyük bir alan sunuyor.
0: Evet, aileler için, özellikle bir yerden bir yere gidenler için bu hacim bence çok çok iyi. Evet, Borel'le güzel, keyifli bir yolculuk yaptık. Borel'in Türkiye'de üretildiğini söyledik. Özelliklerinden bahsettik. Biz bu yolculuktan çok keyif aldık. C segmentindeki bu otomobil için son olarak sen neler söyleyeceksin Serkan?
1: Ben çok beğendim. Bir kere özellikle böyle daha çok hani büyük aileler, büyük otomobile ihtiyacı olan, büyük SUV kullanmayı seven, hobileri olan kişiler için bence biçilmiş kaftan diyebilirim. Boyutuyla, sunduğu konforla, ekonomisiyle gerçekten, yani bu otomobile bakmadan bu tip bir otomobili almak isteyen kişilerin bence
0: Karar
1: karar
0: vermemekte.
1: vermemesi gerekiyor.
0: Ama kararda son bir nokta var biliyorsunuz. Herkes şunu merak ediyor. Peki fiyatı ne diye. Güncel fiyatları öğrenmek için Renault'un web sitesini ziyaret etmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda bu aracın bir avantajı da var. Bu avantajla birlikte de çok cazip hale geliyor. Onu da sen söyle Serkan.
1: Evet, bu araçta aynı zamanda ÖTV muaf avantajının da bu otomobilde yer aldığını söyleyelim.
0: Evet. Bu güzel seyahati burada noktalıyoruz. Bir başka testte, bir başka sürüşte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Şimdi stüdyomuzda çok değerli bir isim var. RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Doktor Naim Çetintürk bizlerle beraber. Kendisiyle biraz pazar dinamiklerini konuşacağız, ikinci eli konuşacağız, satış sonrası hizmetleri konuşacağız. Tabii ki tüketiciyi ilgilendiren en önemli konular aracın bakımı, onları da konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk.
0: Önce isterseniz bir RS Holding'i özetleyelim ki burada neleri konuşacağımızın da bir ipucu olsun seyircilerimize. RS Holding bünyesinde şu anda kaç şirket bulunuyor?
1: RS Holding bünyesinde 3 farklı grupta, otomotiv grubu, asistans grubu ve teknoloji grubu olarak ayırdığımız bir yapıda 15 farklı şirket var. Ben genelde şöyle tanımlıyorum sunmuş olduğumuz hizmetleri. Bir kişinin otomobili aldıktan veya içine bindikten sonra anahtarı çevirdiği andan itibaren ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri biz farklı farklı markalar ve platformlar altında sunuyoruz. Hatta buna asistans hizmetlerimiz ve teknoloji desteği de sağlıyor ve kullanıcılara aslında erişebilecekleri kolay, hızlı, ulaşılabilir bir hizmet ağını getiriyoruz. Grubun genel yapısı, genel felsefesi de aslında bu şekilde.
0: Evet, grup aslında baktığımızda çok hızlı büyüyen, gelişen, teknolojiyi de bünyesine katan bir şirket. Ben yakından takip ediyorum çünkü çok keyif alıyorum gelişmeleri izlerken. Bir uygulamanız var sizin. Bu uygulama bünyesinde tüketiciler nelere kavuşabiliyor? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Sonra tabii pazarı falan da konuşacağız bakalım sizin açınızdan pazar nasıl gidiyor?
1: Mutlaka. Uygulamamızı biz son dönemde yazılım diliyle ifade edelim. Super App deniyor. Yani içerisinde çok farklı hizmetlerin konsolide edildiği ve tüm hizmetlere tek yerden ulaştığınız bir uygulama. Biz böyle konumlandırdık. Tabii bu uygulamayı sadece bireyler değil, aynı zamanda bugün o notu da eklemek isterim. Türkiye'deki ulusal ve uluslararası çok büyük şirketler aynı zamanda filo yönetimi amacıyla da kullanıyor. Çünkü siz kendinizi filo yöneticisi olarak ya da bir şirketin satın almacısı olarak düşündüğünüzde işte araçların temini, araçların bakımı, bunların temizlenmesi, yıkanması, başlarına bir sorun geldiği zaman bunların giderilmesi ve bunların her biri için ayrı ayrı tedarikçilerden fiyat alınması, hizmet alınması, faturalandırma süreci gibi birçok konu var. Açıkçası burada tek bir fatura, tek bir yer ve bütün araçları tek noktadan takip edebilme kolaylığı sunuyoruz. Bireysel tarafa gelelim, daha çok izleyicilerimizi ilgilendiren kısım. Aracınızla ilgili aklınıza gelebilecek hangi hizmet varsa, diyelim ki Allah göstermesin ama yolda kaldınız. Anında çekici çağırabiliyorsunuz ve aracın nerede olduğunu, çekicinin nerede olduğunu, ne kadar sürede size ulaşacağını, ne kadar fiyatla bunu çağırabileceğinizi görüyorsunuz.
0: Diyelim çok güzel bu arada. Ne kadar fiyatlı olduğu aslında belki de en önemli kısmı.
1: Kesinlikle. Özellikle son dönemde kullanıcıların doğru hizmeti en uygun fiyatla nasıl alabiliriz kaygısını düşündüğümüzde biz burada olabildiğince şeffaf ve geniş bir bilgiyle destek olmaya çalışıyoruz kullanıcılara. Bunun dışında mesela yine son dönemde oto yıkama. Biz Türkiye'de şu an en çok oto yıkama yapan firmayız. Ama işin ilginç olan yanı bizim hiç oto yıkama noktamız yok. Türkiye'nin 400'den fazla noktasında anlaşmalı bir ağımız var. Ve siz burada oto yıkama fiyatlarının da artık belirli bir rakamın üzerine çıktığını düşünecek olursak sadece tek bir yıkama alabileceğiniz gibi 4'lü, 8'li, 12'li paketler alıp çok daha avantajlı araç yıkama hizmeti satın alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra harita üzerinden istediğiniz yıkama noktasını seçebiliyorsunuz, istediğiniz zaman randevu oluşturabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında satış sonrası anlamında neler var? Servis, eğer aracınızın bir periyodik bakımı varsa ki bunu da garantili olarak yapıyoruz. Periyodik bakım hizmeti veya sadece benim aracımın sileceğinde bir gıcırdama var. Ben silecek değişimi yapmak istiyorum. Bunun için bile hizmet alma imkanınız var. Özetle bir otomobil kullanıcısının A'dan Z'ye aklına gelebilecek her hizmeti tek bir noktadan tek bir uygulamayla
0: yanlış
1: çözüyoruz.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bu arada bu periyodik bakımlarda da alternatifle gidiyorsunuz. Yani sadece tek bir paket değil birkaç paket de sunuyorsunuz kullanıcılara.
1: Doğru, aslında bu da pazarda ilk defa sunulan bir özellik diyebilirim. Burada belki kullanıcılarımızın bilmediği, farkında olmadığı çok önemli bir aslında uygulamaların sağladığı çok önemli bir avantaj var. Blok muafiyet yasası adını verdiğimiz bir uygulama. Bu diyor ki eğer TSS standardında bir yerde ve bu malzemeleri kullanarak hizmet alıyorsanız aracınızın garantisi devam ediyor bile olsa siz bu standardı sağlayan belgelendirilmiş yerlerde hizmet alırsanız aracınız garanti dışı kalmaz. Bu bize neyi sağlıyor? Siz sadece yetkili servisin, ki yetkili servis fiyatları doğal olarak biraz standart servislerin üzerinde olabiliyor çoğunlukla. Ama aynı kalitede farklı markaların sarf malzemelerini de kullanarak doğru bir işçilikle, ki biz bu hizmeti 1 yıl işçilik garantisiyle de sunuyoruz. Bu şekilde aldığınız zaman bu hizmeti, aynı kalitedeki hizmeti açıkçası zaman zaman %50 daha uygun maliyetlerle yarı yarıya satın alabilme imkanınız var. İfade ettiğiniz gibi biz 3 seçenek sunuyoruz. Yetkili servis fiyatı ve bunun malzemeleri, yani bizden fiyat aldığınız zaman bu 3 fiyatın altında hangi malzemelerin, hangi motor yağının, hangi hava filtresinin mesela kullanılacağını görebiliyorsunuz. Premium dediğimiz yine aynı kalitede bilinen markalarla olan bir diğer alternatifimiz var. Bir de daha makul ama yine standartları sağlayan ekonomik bir paketimiz var. Kullanıcılar bu üçünden istediklerini seçebiliyorlar.
0: Sıfır satışlar nasıl? İkinci elde neler oluyor? Size gelme oranı nedir müşterilerin? Orada bir düşüş var mı? Artış var mı?
1: Açıkçası sıfır kilometre tarafı geçtiğimiz 2-3 yıl rekor seviyeleri tamamladıktan sonra, bu yılın başlangıcında da kötü değildi aslında ama son aylarda biraz geri çekilmeler yaşadı. Özellikle Mayıs ayında, tabii orada bayramın da etkisi vardı ama %20'lerin üzerinde düşüşler oldu. Sonraki süreçte tabii baktık ki bu ikinci ele de aslında biraz yansıdı. Nitekim oranlara baktığımızda ikinci elde de yine Mayıs ayında birebir neredeyse %20'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Devri yapılan araçların sayısına baktığımız zaman. Bana sorarsanız burada ben açıkçası sıfır tarafında Türkiye'de bir 100 bin adedin eşik olduğunu düşünüyorum. Artık böyle burayı finansçıların şey var, destek direnç seviyesi diye böyle bazı tabirleri var. Ben orada açıkçası biraz destek seviyesi gibi görüyorum o kısmı. Yani Türkiye'de 100 bin adet araç hemen hemen her ay o seviyelerde bir satış gerçekleşecek gibi gözüküyor. İkinci el tarafında aslında yıla yine geçen seneye kıyasla yaklaşık işte Ocak, Şubat, Mart aylarında %1,5, %5,4, %5,7 gibi arka arkaya artışlarla başlamıştık. Mayıs ve sonrasında orada da bir gerileme oldu. Şimdi burada benim açıkçası ikinci ele en önemli etkisi sıfır kilometrenin yapılan kampanyalar. Yeri geliyor biz bazı araçlarda 400-500 bin liralık indirimler olduğunu görüyoruz. Mesela önceki gün premium segmentte bir aracın liste fiyatı 7 milyon civarında 5 milyon liraya düştüğünü görüyoruz. Yani buradaki rakamlar belki çok bazı kullanıcılarımız için anlamlı olmayabilir ama oransal olarak baktığımızda çok yüksek indirimlerin olduğunu görmek mümkün. Kaldı ki hala mesela bazı markalarda 2025 modellerin bile fiyat listesinde yer aldığını görüyoruz. Bu da bizi şunu gösteriyor: otomobil üreticilerinin ellerinde araç var ve olabildiğince bu araç stoğunu eritmek ve belki 2027'yi de yavaş yavaş ona göre planlamak için çok rekabetçi, agresif kampanyalar yapıyorlar. Bunun ikinci ele bir iyi bir kötü yansıması var. İyi yansıması, eğer satıcılar fiyat seviyelerini, aldıkları araçları, ilana koydukları fiyatları bu pazar koşullarına göre oryante edip, düzenleyip buna göre eğer ilan açarlarsa ilanların biz hızlı kapandığını görüyoruz. Ama bir yandan da bunun ne dezavantajı var? İkinci el için yine söylemek gerekirse, sıfır kilometre fiyatı ile ikinci el, özellikle böyle 1 yaşında, 2 yaşında araçlarda fark azaldığı zaman alıcılar da diyor ki ya ben sıfırını almak varken niye gidip bir ikinci el araç alayım? O yüzden genelde ya ikinci el pazarı çok durgun diye yorumlarda bulunan, sosyal medyada zaman zaman görüyoruz geri bildirimleri. Ben hep demek ki doğru fiyatlandırma çok yapılmıyor. Pazar piyasa fiyatıyla çok uygun değil. O nedenle böyle bir yorum yapılıyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ilan sayıları da burada. İlanların kapanma süreleri de önemli etken. İşte yılbaşında 330-350 bin civarında binek otomobil ilanı varken geçtiğimiz ay bu 420 binler civarındaydı. İşte ben yakın zamanda kontrol ettiğimde 400 binin hemen altında. O yüzden sanki şu an ikinci elde bir ufak, hani birkaç aylık durgunluğun ardından bir ufak hareketlilik de varmış gibi gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda toplam satılan adet sayısı, Türk pazarının Avrupa'daki konumu ve açıkçası pazarın gücü gerçekten son yıllarda her ne kadar 2026 ile beraber biraz durgunluk yaşıyor olsak da yine pazarda güçlü bir talebi işaret ediyor.
0: Peki ikinci el alan bir ikinci el araç alan bir müşteri sizce ilk olarak neler yapmalı, nelere bakmalı ki aracı hem güvenli olsun, bu çok önemli bir konu aslında, bazen atlanıyor çünkü, hem güvenli seyahat edebilsin ailesiyle beraber hem de değerini korusun çünkü o da bir gün o da satacak aracı, neler yapmak lazım?
1: Ben ikinci el araç bir defa satın alırken öncelikle tabii ki hepimizin bildiği bir ekspertiz süreci var. Bu çok çok önemli. Çünkü kullanıcıların beklentisiyle birlikte ki zaman zaman belki birazdan onu da konuşuruz. Hasarlı araç bile alıp bunu onarıp kullanan veya satan bireyler var. Alım satım yapan kişiler var. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak araç alırken doğru aracı seçmek, ihtiyacınıza, beklentinize, kullanım alışkanlıklarınıza uygun olarak bir tercihte bulunmak çok kıymetli. Çünkü bazı araçları satın alıp daha sonra ikinci el piyasası yavaş olduğu için ya işte elimde kaldı satamadım diye serzenişte bulunanlar oluyor ama eğer amacın kısa süre kullanıp sonra satmaksa o zaman ona göre bir model tercih etmen gerekiyor mesela. Ve bu gibi konular var. Ekspertiz işi de tamamen çok fazla ekspertiz var. Orada belki ufak bir not, ben hep onu söylüyorum. Mutlaka TSE belgeli, TSE 13805 standardına sahip yerlerde ekspertiz hizmeti almak çok çok kıymetli. Bunun dışında aracı bir defa aldıktan sonra mutlaka bir bakımını yaptırmak gerekiyor. Bu her ne kadar satıcı işte bakımı yapıldı, lastikleri değişti vesaire dense de mutlaka iyi bir çoklu hizmeti sunabilen bir noktada mutlaka aracın bakımlarını yapmak önemli. Neden? Çünkü aracı doğru bakım ve doğru malzeme kullanımı ile siz uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunu aksattığınız zaman hiç beklemediğiniz bir noktada, beklemediğiniz bir zaman çok daha büyük masraflarla daha kısa süreli kullanım ya da canınızı sıkacak bazı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu. O yüzden burada lastiğinden tutun da aracın işte yağıdır, filtresidir bu detaylara kadar. Hatta işte genelde trigger kayışı, bu ağır bakım diye ifade edilen konu çok tartışılır. Ya işte aracın üreticisi şu kadar bin kilometre dedi, ben de onu bekliyorum. İnanın burada kullanıcı yorumlarına bakmak, artık yapay zeka hayatımızda yapay zekaya sorup bir araştırma yapmasını istemek çok değerli. Belki aracınızın üreticisi işte 80 bin kilometrede trigger kayışı değişimi yapılmasını öneriyor ama 60 bin, 70 binde belki bunu yapmak daha sağlıklı olabilir. O riski almamak önemli olabilir. O nedenle aracı aldığımız zaman ilk yapmamız gereken bir defa kapsamlı bir olabildiğince bir kontrolden geçirip mutlaka ve mutlaka temel bakımlarını yapmak. Bununla birlikte bir sonraki aşamada da aracın kullanımına dair eğer herhangi bir fark edilen bir aksaklık, bir eksiklik varsa onunla ilgili de gerekli servisi almak son derece faydalı olacak.
0: Bir de az önce bir hasarlı araç alımından bahsettiniz siz. Sizin de bir portalınız var yeni hizmete giren. Bu portaldan da biraz bahsedelim. Yani bir ihale yoluyla biz hasarlı araçları hem bireysel olarak da alabiliyoruz hem şirketler de alabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Bunu biraz açar mısınız? Yani bunu almak nasıl bir şey? Yani niye hasarlı araç alalım? Aldığımızda ne oluyor? Başımıza ne geliyor? Kar mı ediyoruz? Zarar mı ediyoruz? Bu bir ticari operasyon mudur? Yoksa günlük kullanıma uygun bir operasyon mudur? Çok merak ettiğim bir konu bu.
1: Son dönemde en ilgi gören ve yeni markalarımızdan, hizmet birimlerimizden bir tanesi bu hasarlı araç konusu. Şimdi hasarlı araç sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu araç listeleri var. Mevcut durumda nasıldı genel işleyiş, akış? İhaleci adı verilen belli kişiler bu araçları alır, teklif verir, ondan sonra onarır veya satar ve o şekilde ticaret yaparlardı. Tabii bunu yapabilmek, bu ihalelere dahil olabilmek için teminat mektubu vermeniz gerekiyor, ciddi tutarlar yatırmanız gerekiyor. Çeşitli zorunluluklar vardı. Biz aslında bu katılım konusunu demokratize ettik. Yani bugün bizi izleyen herhangi bir vatandaşımız portalımıza girerek kayıt oluşturduktan sonra tabii kimlik bilgisini vesaire inceliyoruz. Kısa bir doğrulama adımımız var ama kayıt oluşturmak 30 saniye. Sonrasında doğrudan gelip burada araçları inceleyip satın almak istediği araca teklif verebiliyor.
0: Özellikle kasasında, kaportasında, şasisinde hiç hasar olmayan ama elektronik aksamında veya motor aksamında ciddi problemler yaşamış araçlar da var ihaleye çıkan. Dolayısıyla bir motoru değiştirmek, bir işte belki ön takımı değiştirmek hem çok kolay, araca da zarar vermiyor hem de hani orijinalle arasında pek bir fark olmuyor onarımdan sonra. Bu tarz araçlar da var değil mi? Bunlar çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alınabilir. Ama hani bir zincirleme kazaya karışmış, şasi artık hani sağa sola dağılmış, o insana pek güven vermiyor. Hani ben de sürücü olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu araçları hakikaten bir görmek lazım. Arızası ne? Hani neden dolayı ihaleye çıkmış? Ve o sizin sunmuş olduğunuz fiyat avantajı, yani fiyat önerisi daha doğrusu, bence çok güzel bir barem oluşturuyor. Ben de ne kadar teklif verebileceğimi biliyorum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm izleyicilerimize de keyifli, mutlu günler diliyoruz.
0: Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 8. etabın sonuna bu keyifli sohbetle geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konular, farklı içeriklerle karşınızda olacağız. O zaman dek lütfen kendinize iyi bakın, trafik kurallarına uyun. Acele etmeyin, aracınızın bakımını yaptırmayı da ihmal etmeyin diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu'gün ve sanatçı Nergiz Yeşil. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Hafta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok sevdiğimiz ama sizin de gerçekten çok sevdiğinizi bildiğim değerli konuğum yazar Merve Gülcemal, hoş geldiniz. Herhangi bir konuşma, herhangi bir cümle kurma, herhangi bir söz alma hakkı tanımadan. Çok haklı sebeplerim var ama çünkü sorumuz çok önemli, diyoruz ki yazar Merve Gülcemal Araf'ta mı?
1: Çalıştım da geldim dersime Esra'cığım.
0: O nasıl bir hızlı girdim ya.
1: Çok güzeldi.
0: Tamam. Hadi bakalım.
1: Öncelikle hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok mutluyum beni buraya davet ettiğin için. Seninle sohbet edeceğimiz için. Yani Araf'ta şöyle ilk bu soruyu duyduğumda dedim ki acaba hafız olarak Araf suresi üzerinden mi gitsem, yoksa işte kelimelerin köklerini merak ederim ben, yükseklik vesaire oradan mı alsam. Sonra dedim ki hayır Merve, dümdüz ilk anladığın şekliyle cevapla. Tabii ki her insan zaman zaman bence Araf'tadır ama şu konuda değilim. Yani iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, mazlumun, zalimin arasında Araf'ta değiliz elhamdülillah. Evet. Olmamak için çaba içerisindeyim en azından.
0: Şu anda Araf'ta sorular cevaplarında biri zorluyorsun.
1: Evet. Öyle mi? Evet. Çok sevindim.
0: Güzel.
1: Yani burada Araf'ta olmamak için en azından bir gayret içerisindeyim. Kulum, hata yapabilirim ama çabam var. Fakat mesela Bülent abi bu soruyu Allah rahmet eylesin. Bülent Akyürek abi izlemiştim. O şöyle cevap vermişti. Esra demişti yani belli bir yaşa geldik, duracağımız yer belli tabii ki. Ama bence tek bir taraftan bakmış. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü olarak bakmış. Ama bazen insan iki iyinin, iki hayırlı görünenin, iki kötünün, iki yanlışın arasında da Araf'ta kalabiliyor. Sıkışıp kalabiliyor. Bence o çok zor işte.
0: Bu öyle bir şey mi, yok?
1: Yani bazen o da oluyor. Onu demek istedim. Hani orada evet iyi ve kötünün arasında Araf'ta kalmıyorum. Ama iki iyinin arasında, iki doğru görünenin arasında, iki yanlış görünenin arasında Araf'ta kalabiliyorum. O çok zorlayıcı oluyor.
0: Öyle özelliklerim de var.
1: Var öyle özellikler. O da var, o da mevcut. Oradan çıkmak için de yani tabii ki kendi değerlerime de bakıyorum. Ondan sonra akil kişilere de danışıyorum. Orada kalmamak için çabalıyorum.
0: Güzel. Ya şöyle galiba hani kendi tabii Araf sorusu çok önemli ama bir kere böyle çok güzel, işini çok güzel yapan bir kardeşimsin. Ben özellikle de böyle çağırırken de heyecanlandım. Çünkü çok düşünüyordum zaten bu programı yapabilmeyi. Şöyle yok, ben niye konuşuyorum ya, bir dakika dur, ben soru soracağım. Çok seviliyorsun sevgilim.
1: Allah razı olsun.
0: Ya bu aslında 12 ya da işte 15 yıldır belki sosyal medyanın içerisinde. Ama içerik hazırlamaya, insanlarla buluşmaya, ne zaman başladın sorusunu bu güzel muhabbeti anlamak için soruyorum.
1: Tamam, çok güzel. Beni sevenlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sevenler de var, sevmeyenler de var. Allah onlardan da razı olsun. Rabbim gönüllerindeki gibi olmayı nasip etsin bana. Yani hüsnü zanları üzere eylesin bizi gerçekten de. Şöyle, neredeyse 15 yıllık bir yolculuk. Çünkü ilk evladım doğdu. Ve şöyle bir şey oldu. Dedim ki bir dakika, ben oyunlarla büyütmeliyim bu çocuğu. Yani daha doğrusu şöyle. Allah bana annelik nasip etmiş. Merve olarak değil. Bir kul olarak benim o çocuğu en güzel şekliyle yetiştirmem gerekiyor. Onun için önce Türkiye'ye baktım. Oradan bulduklarımı aldım. Yurt dışına baktım. Yurt dışındaki anneler.

0: neler yapıyor? Ekran yapmıyorlar 2 yaşa kadar. Oyunlarla, materyallerle büyütüyorlar. O zaman Türkiye'de bunlar çok yok Esra'cığım. Hmm. Araştırdım internetten vesaire. Arkadaşlarıma söylüyorum, anlatıyorum ya falan diyorlar böyle. Ama ben de şöyle büyüdüm. Bildiğini anlat insanlara, fayda sağla. Sonra ilk oyuncu anne ismini kullanan kişi olarak bu ismin ilk sahibi bendim.
1: Gerçekten evet. Oyuncu anne.
0: Bir blog açmıştım. Oyuncu anne blog diye yazdığında çıkıyordu.
1: Ben bunu çok duyuyordum. Evet. Demek sana iyiydi, harika.
0: Yani evet, Şermin Hanım da aklın yolu bir, hani o da çok güzel işler yapan bir insan. O da bu ismi tercih etmiş. Ama aslında ilk internet ortamında kullanan kişi, hani Google'ladığında ilk çıkan bendim.
1: Ya ama aslında siz içerik olarak da düet yapıyordunuz yani.
0: Yani gibi olmuş oldu gibi biraz. Olsun. Evet.
1: Ya bu şey çok önemli. Bir anne olduktan sonra ne kadar güzel bir şey, onu da konuşacağım.
0: Çok güzel.
1: Aslında şöyle bir şeymiş. Tatlı bir valiz düşün. İlk önce neyle o valizi taşırmak, neyi doldurmak ya da o önemi taşımak, neye doğru taşımak. Orada aslında bir ihtiyaç hasıl oluyor.
0: Evet.
1: Değil yani mi? Diyorsun ki ya ben şu an ne yapmalıyım? Onu nasıl hissettin? Yani o istikameti nasıl belirledin?
0: Yani şöyle, zannediyorum biraz kendimizde eksik hissettiğimiz yerler var. Ya da alıştığımız yerler var. Onun da etkisi var. Mesela ben de şöyle, anneciğim bunu duyunca üzülecek, üzülsün istemem tabii ki ama ben çok küçükken annem herhalde ben 40 günlükken falan çalışmak durumunda kalmış.
1: Ve ben annemiz de hep üzülecekler söylemiyor.
0: Söylemeyeceğim. Evet. Söylememeye gayret edeceğim.
1: Bak ben
0: ne yapsın? Ya. Kadıncağızın yapması gerekmiş, yapmış yani. Çalışması gerekmiş, çalışmış. Ama ben de herhalde oradan kalma bir anneliği abartma hali de oldu. Yani ne yapmalıyım? Hani hiçbir şeyde eksik hissetmesin, eksik kalmasın. Sonra ilerleyen süreçte bir şey, böyle bir acı içinde bir tık bir şey demesin. Tabii bu mümkün değil. Oluyor. Ben de ne hatalar yaptım. Bilerek de olsa yaptım hatta. Ama orada mesela hep yanında olayım, güvenli bağlanmanın dibine kadar onu yaşamaya çalışalım. Yanımdan ayırmam çocukları, üstüme bağlarım. Mesela o zaman silink ile bağlama yoktu. Bir tek Ceyda Düvenci de vardı. Hemen gördüm, dedim ben bir şey yapmam lazım. Avrupa'da bulmuş, getirmiş Türkiye'ye. O zaman Türkiye'de yok. Gittim kumaşçılara, Bursa kumaş pazarına, dedim bana bebeği taşıyacak kumaş lazım. Halbuki Anadolu'da yapıyorlar. Ama adı silink
1: değil. O daha çok sırta yapılıyor değil mi?
0: Sırta yapılıyor, ben öne bağlayacağım. Ten teması yapacağız çocuklarımla falan. Yani sanırım biraz eksik kaldığımız yerler, biraz alıştığımız yerler. Hani o kadar çalışsa da oynamaya gayret ederdi anneciğim benimle. O hatıralar çok güzel yer etmiş bende. Ben de evladımı oynatayım, o da var. Ama en çok da bence şu, bir emanet verildi bize. O emaneti en güzeliyle yetiştirmeye gayret etmek. Çünkü sual edileceğiz o emanetten. Tabii. Soracak bana Allah.
1: Peki o oyuncu anne dediğimiz yaş bir çocuk... Nasıl bir temas oldu yani? Kaç yaşında oluyor mesela?
0: Bir yaşında.
1: Kaç yaşında bir oyuncu anneye ihtiyaç duyuyor çocuk?
0: Bir yaşındaydı.
1: Bir yaşında.
0: Evet, büyük oğlum bir yaşındaydı. Hatta yani 9-10 aylıkken ufak ufak böyle oyunlar tasarlamaya, hazırlamaya başlamıştım. Oyuncu anne kısmı öyle başladı. Ama bence burayı biz atlıyoruz hala. Yani anlamaz deniliyor mesela. Anlamasını beklemiyoruz. Dokunmasını bekliyoruz. Esra'cığım mesela görmesini bekliyoruz. Beyinde sinaptik bağlantılar gerçekleşmiş oluyor. Yani yeni bir şey gördükçe yeni bir bağlantı oluşuyor. Yeni bir kayıt oluşuyor. Ve gerçekten harika bir şey emanet etmiş Allah bize. Bence biz onu geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeliyiz. Ben buna inanıyorum.
1: Peki ilk nasıl başladı? Yani o ilk içerik neydi?
0: Ya hatırlamaya çalışıyorum. Mesela şunu yapmıştık. Gelince de buluruz herhalde hala. İşte eşimin üstünde bir çöp poşeti var. Benim üstümde çöp poşeti var. Çocuğun üstünde çöp poşeti var. Kağıtlar var. Birbirimizi boyuyoruz falan mesela. Ya da ben ona bebekken keçe panolar hazırlardım. Keçe kitaplar hazırlardım. Şimdi hatırladım. İlk 2-3 aylıktı. Kumaş kitaplar dikmiştim ona. Kendi ellerimle.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet. İlk düşüşünü de o zaman gerçekleştirmişti. Ben kitabı dikmeye çalışırken bir uçuş yapmıştı böyle.
1: Peki Merveciğim, yani şimdi onları konuşacağız. Ben biraz seni konuşmak
0: istiyorum.
1: Çok aslında zorlu bir yolculuk değil mi bu?
0: Evet. Yani,
1: İster istemez şuna giriyorsun yani. Yani birilerini beğendirmek zorunda değiliz. Hop, okey, bu cepte tamam. Ama bir taraftan da herkes çok konuşuyor.
0: Çok konuşuyor
1: değil
0: herkes.
1: Evet. Yani en çok susanları mı yoksa konuşanları mı?
0: Yani ben...
1: Seviyorsun.
0: Evet, anladım. Soruyu kendi içimde tamamladım. Susanlar da bazen tehlikeli olabiliyorlar Esra. Yani her şeyin itidali güzel bence. Her şeyin ortası güzel.

Ama bazen konuşanlar çok yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Ben böyle geçen sene mesela bir kabuğuma çekildim. Bir pes edesim geldi, bir yoruldum. Yani mesela çamur atıyorlar sana. Yani silsen de, sen temiz olsan da izi bir şekilde kalıyor sende. O yoruyor seni, yıpratıyor. Yani

0: O olmuştur ama.
1: Yani bazıları için oldu ama hala fazla kırılganım sanırım. Hmm. Yıpranıyorum. Şey yapıyorum artık. Siliyorum canımı sıkan şeyleri. Hmm. Çünkü şöyle, olumsuz çok çabuk yayılıyor. Yani orada bir şey, olumsuz bir şey gördüğü zaman birisi, bir yorum, bir şey gördüğünde diyor ki ha evet bu da olabilir. Bak ben hiç böyle dinlememiştim.
2: İşte
1: böyle.
2: Mesela orada bir duralım sevgili Merve. Tabii. Ben bakıyorum mesela içeriklerine bakıyorum, gerçekten çok önemli şeyler söylüyorsun. Ama ben tabii ben çocuk kısmı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü o konuda ben de hani hep diyorum böyle annemlendirici kısım benim için önemli. Ama bir taraftan da şunu görüyorsun. İnanmaya çok müsait olma halinin kötülüğünü konuşmak istiyor. Hmm. Ya da inanmak kötü ya da sana ait olmayan bir ithamla, adı üzerine itham zaten. Buna inanmaya çok müsait olmanın kişiyi hangi derecede tuttuğu, o mertebeyi konuşmak. Hoş kötülüğün bir mertebesi yoktur ama çukurun da bir mertebesi vardır.
1: Çok doğru.
2: Vardır. Şimdi buradaki aslında biraz bence bir kötülükten başlayalım. Ne dersin?
1: Başlayalım.
2: Tam başlayalım.
1: Yani bize emredilen şey hüsnü zan. Ne olursa olsun, ne duyarsak duyalım, ne görürsek görelim. Yani şu değil, o yapmamıştır değil mesela. Hani mümin bir kul için bir şey söyleniyorsa ben iyi niyetle bakayım. Belki de şöyle yapmıştır. Belki de niyeti şudur. Çünkü bu bize emredilen şey. Yani bazen oluyor işte bizimle ilgili de yazıyorlar. Mesela bir tanecik bir şey söylemişsiniz. O söylediğiniz şeyi alıp büyütmüşler. Bambaşka bir yere çekmişler. Halbuki siz öyle demediniz. Hiç öyle söylemediniz ama o öyleymiş gibi yansıtılıyor. Ve diyor ki mesela böyle söyledi. Yani şu değil, Merve Gülcemal öyle söylemez değil. Onu söyleyenlere buradan kalp gönderiyorum. O da tatlı bir şeydi. Ama o da sıkıntılı, o da tehlikeli bir yerde. Çünkü insan hata da yapabilir yani.
2: Tabii ki.
1: Öyle
2: tabii.
1: Tamamen tabi olmamak da lazım hiç kimseye, kula. Yine de hüsnü zanlar için teşekkür ediyorum ama hüsnü zan dediğimiz şey, ya bilemeyiz. Belki de iyi bir niyetle yapmıştır. Net olarak görülen bir kötülük yoksa, ama tabii ki net olarak görülen bir kötülük ya da Allah'ın ayetine, Allah muhafaza vesaire bir konuya açıktan yapılan bir yanlış varsa, o zaman onu belirtebiliriz. Ama bu belirtmede çirkin bir üslupla olmaması lazım.
2: Pek tabii ki olmaması lazım. Evet. O zaten hazine dikeni döktüğü için bir anlamda aslında CV'sini de almış ve anlamış oluyorsun. Bunlar yorucu kısımlar. Belki de bu kadar boş vaktimiz yok, güler geçeriz.
1: Öyle yapmaya gayret ediyorum.
2: O da başka bir mertebe.
1: Evet.
2: Ama bir taraftan da şu var. Bir takım sitelerin, değil mi, haber sitelerinin işte bizim görüşümüzün karşısında olan. Orada da mesela şöyle bir şey oluyor, bilmiyorum Merve. Daha çok galiba sen çok özgünsün bu konuda bu arada ama neticede hani bir içerik hazırlıyorsun.
1: Evet.
2: Burada da mesela başka ithamlar oluyor. Hiç öyle bir durum oldu mu?
1: Oluyor.
2: Yani,
1: evet.
2: Oluyor değil mi?
1: Oldu.
2: Mesela bu da çok acımasız geliyor
1: çok,
2: bana.
1: Çok komik bir şey yaşadım. Haber sitesi değildi de Twitter'daydı. Ve böyle çok aklı başında gibi title'ları, etiketleri olan birisi şey yapmıştı. Bir videom vardı. Bir programa davet etmişler. Orada da şeyden bahsediyorum. Tesettürle alakalı işte genç kızlara özellikle alanı açın lütfen. Hani şimdi bizim bildiğimiz bir şey var. Ölçüler var. Farz olan ölçüler var. Bu kimin yanında olması gerektiği belli ama bir yandan da dışarıdaki giyime özeniyor. Yani hanımefendidir. Özenir zaten. Evde alan açın. Helal dairede tabirini kullanıyorum. Açıklama ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü öyle bir ortamdan gelmişim. Maalesef artık öğrendim. Açıklama ihtiyacım var artık. Helal daire nedir? Allah-u Teala'nın bize çizdiği haram sınırlar belli. Helal sınırlar belli. O helal sınırların içerisinde istediğini giyebilsin. Yani böyle alanlar da açın. Evde kız kıza belirli sınırlar içerisinde parti bile yapabilsinler. Vesaire gibi bir ifadem var. Orada o abi alıyor bunu, diyor ki helal daire imamdan alınan daire mi? Helal dairelerde neler helal? Hangi haramları helalleştirebiliyorsan? O kadar sığ bir pencereden ama yani o kadar ayağa düşürerek çok çirkin bir şekilde linçlemişlerdi ve ben şuna şaşırmıştım. Kişiye baktığınız zaman mezun oldu, okullar falan yazıyor. Yani nasıl dedim, yani buralardan mezun olup hani aydın olmasını bekleyeceğim bir kişi bir kelimeyi nasıl bu kadar bayağılaştırabilir? Nasıl bu kadar
2: bayağılaştırabilir? İşte önemli olan merhametten ve insanlıktan mezun olması.
1: Çok doğru.
2: Bence o.
1: Evet.
2: Peki sevgili Merve, aslında biraz önce bahsettiğin konular çok önemli konular. Yani şimdi ben biraz gençleri de konuşuyorum.

0: Bak herhalde bu 13-14 yaş mı? Bunlar tehlikeli yaşlar mı? Yani çünkü ben herkeste, özellikle annelerde, biliyorum ki anneler izliyor bu programı daha çok. Evet. Herkes de izliyor. Teşekkürler ama annelerin çok daha özenli, özellikle senin geleceğini bilen annelerin çok daha özenli dinlediğini biliyorum. Şöyle, bu yaş grubu çocuklar için konuşan kişi mi çok az, yoksa konuşan kişi mi, ya sosyal medya içeriği hazırlayan kişi mi çok fazla? Hangisi?
1: Çok güzel bir soru bu. Aslında sosyal medya içeriği hazırlayan kişiler fazlalaşmaya başladı. İyi anlamda olan örnekler fazlalaşmaya başladı ve bundan dolayı mutluyum. Ama yine de az, hala az. Örnek teşkil edebilecek, ulaşabilecek kişiler az. Bunda pek çok sebep var. Yani biz bu kişileri beslemiyoruz, desteklemiyoruz. Özellikle biz birbirimize yapıyoruz. Sürekli eleştiriyoruz ve bu kişiler ses çıkarabileceklerse de cesaretleri kırılabiliyor. Bu kısım var ve sonra da işte onu beğenme, bunu beğenme, senin kızının önüne hiç beğenmediğin insanlar, gruplar vesaireler çıkıyor. Buyur kardeşim diyorsun sen de o zaman. Sen beni susturdun zamanında. Ben mesela gençlerle ilgili içerikler üretiyordum. Pes ettim. Pes ettiğim yerde buyur diyorsun yani. Kimler geliyor evladının karşısına, görüyorsun onları diyorsun. İşin bu boyutu var. Bir de tehlikeli mi? Hani bu yaşlar diyecek olursam illaki tehlikesi vardır. Yani hormon yükleniyor bu çocuklara. Birdenbire bir ergenlik, gençlik dönemi, kimlik arayışı. Çok zor, bende de var.
0: Şimdi peki bu çok önemli bak. Burada ben de gerçekten bir anne olarak seni izleyeceğim şu anda.
1: Evet.
0: Öyle düşün.
1: Sorun ne?
0: Şimdi burada tehlike derken aslında bir korunması gereken anlar ya da işte onu daha bir gardına alarak durması gereken yerleri öğretebilme aşamasından bahsediyorum. En büyük tehlike ne onlar için o yaşlarda?
1: Bence şu. Çok samimi bir yerden söyleyeceğim. Genç kızlarla bir yaz gönüllü olarak 4500 genç kızla buluşmuşum Esra.
0: Bu yaz mı?
1: İki yaz öncesinde. Maşallah, bu yazda beni bulmuştur herhalde.
0: Tamam, Kur'an kursuna 4500'ü bulur.
1: Şunu söyleyeceğim. Genç kızlarla online çalışmalar da yapıyorum. Böyle gruplarla sohbetler ediyoruz vesaire. Sevilmeme hissi biliyor musun? Bence en tehlikeli olan şey bu. Ailesi tarafından tam olarak sevildiğini ve anlaşıldığını hissedemediği yerde çocuk uzaklaşmaya başlıyor. Ben şöyle diyorum. Şimdi bizim diyorlar ki anneler babalar gençlik nereye gidiyor? Esra, kimse bizim çocuğumuzu alıp bir yere götürmez. Çok samimi söylüyorum bak, götüremez. Eğer bizim ipimiz sağlam olursa Allah'ın izniyle aramızdaki bağ. Yani ip derken çocuğun boynuna geçirdiğimiz bir ipi kastetmiyorum. Aman bunu da lütfen.
0: Çok metaforik.
1: Hayır, kalp arasındaki bağdan bahsediyorum. Kalpler arasındaki bağdan. Eğer bu sağlamsa bizim evladımızı kimse alıp bir yere götüremez. Biz kendi elimizle ve dilimizle yanımızdan uzaklaştırıp kovalıyoruz gençlerimizi. Ve gerçekten o sevgiyi, o bağı tam olarak hissettiremiyoruz. Önce bu mesele. Yani ilk meselemiz bu aslında. Bence tehlikeli olan şey bu. Sevilmediğini hissettiği yerde çocuk kopmaya başlıyor. Anlaşılmadığını hissettiği yerde. Bir de bir tehlike de şu. Ben dini açıdan bakacağım o tehlikeli boyuta. Kabul görmediğini hissettiği yerde. Yani şöyle, çocuk mesela bir soruyla geliyor Esra'cığım. Dini bir soruyla geliyor. Biz panik yapıyoruz. Çünkü biz hakikaten çok düşünmezdik zamanında. Bilmiyorum, ben öyleydim. Sen düşünensindir.
0: Yok, ben de
1: düşünmüşsün.
0: Ne anlamda Ece?
1: Yani şöyle, Allah öyledir derlerdi, öyledir derdik, tamam. Kader budur derlerdi, budur derdik. Yani neden, niçin, nasıl? Ben hiç onları sormadım zamanında. Şimdiki gençler soruyor ama bu gençler çocukluğundan itibaren her şeyi soruyor.
0: Ya da şöyle bir şey, iç sesimizle konuşuyorduk mu?
1: Kısık.
0: Onlara, yani iç sesimizi hoparlöre vermiyorduk.
1: Evet, vermiyorduk, doğru. Sonra onu bastırıyorduk bir de, ne güzel. Çok güzel bir tanımdı bu.
0: Evet.
1: Şimdi bu çocuklar soruyor. Sorunca biz onlara sanki eyvah Allah'ım evladım benim dinden imandan çıkacakmışçasına yaklaşıyoruz. Panik yapıyoruz ve o çocuğa da onu hissettiriyoruz. Çocuk birdenbire kabul edilmeyeceğini, dışlanacağını hissediyor ve aramıza duvar örüyoruz. Halbuki Hazreti İbrahim de kalbinin tatmin olmasını istemiş Esra'cığım. Bu örnek beni inanılmaz etkiler. Yani çok mutlu oldum konu buraya gelmiş oldu. Tabii. Bu örneği paylaşmak isterim. Bakara suresinde geçiyor. Tefsir değil, direkt mealen. Anladığım yani okuduğum kısmı paylaşacağım. Hazreti İbrahim öldükten sonra diriltilmeyi görmek istiyor. Allah da diyor ki iman etmedin mi? Hayır diyor, iman ettim. Ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum diyor. Ay, ve kim diyor, bak burası çok önemli. Yani bir peygamber. Halilullah dediğimiz bir peygamber, evladıyla sınanmış bir peygamber, ateş imtihanını geçirmiş bir peygamber ve bu peygamber yani teslimiyeti hani arşa çıkmış bir peygamber öldükten sonra diriltilmeyi görmüş.

0: gitmesindeki sebebin kalbinin tatmin olması olduğunu söylüyor. Ve Allah ayıplamıyor, kızmıyor. Ben seni peygamberim olarak seçmişim. Sen benden bunu nasıl istersin? Ben derim, sen tamam dersin. Bunları söylemiyor ve ona gösteriyor şu kuşların bölünmesi hadisesi üzerinden. Ona gösteriyor. Bize de genç geldiğinde imanından şüphe etmemeliyiz. Hatta bunu beslemeli, desteklemeliyiz. Yani ne güzel, sen tahkiki iman seviyesine çıkmak istiyorsun, güçlendirmek istiyorsun bağını. Yani maşallah, sana kalbinin tatmin olmasına ihtiyacın var. Hadi gel beraber bakalım, bu soruyu beraber cevaplandırmaya çalışalım. Deyip o kavradığımız öyle.
1: Peki o soruyla geldiğinin sonraki aşamasındaki uç nokta nereye varabilir mesela, biz eğer ikna edemiyorsa?
0: Anne mi? Baba, anne baba. Yani nereye varabilir? Tabii çocuk şu olur. Bir kere biz donanımlı da değilsek ya da işte başımızdan savuyorsak da bir yerde. Önce onu söyleyeyim. Çocuk onu doldurur Esra'cığım. Bizden alamadığı cevabı o mutlaka alır yani. O cevabı bir yerden alır.
1: O yüzden şimdi o doldurduğu yere de gireceğim. Evet. Sosyal medyadaki o şeylere gireceğim ama yani orada işte kiminle buluşturmak?
0: Güzel örneklerle buluşturmaya gayret etmek gerek. Mesela Altay Cem Meriç yayından önce de yad etmiştik. Çok güzel bir örnek bu anlamda. Kafadaki soruları çok güzel cevaplandıran bir örnek. Ama mesela orada da şöyle değil. Altay abini dinle bak, sen böyle şeyler sorma sakın, onu takip et gibi değil de. Bence şöyle olmalı dilimiz. Ya ne güzel evladım, bak ben de seninle şimdi bu konuyu düşündüm. Hiç ben böyle düşünmemişim mesela belki. Gel beraber Altay abini izleyelim, bakalım bu konuda ne demiş, bir bakalım. Kitap araştırabiliriz istersen bu konuyu daha iyi anlayabilmek için. Tefsir okuyabiliriz. Bazen meali anlamamız güç olur. Çünkü Arapça çok geniş bir dil. Anlamak için gerçekten geniş bir şekilde okumak gerekir. Gel beraber tefsir okuması yapabiliriz bu konuyla ilgili istersen. Ama beraber olan kısım önemli, ya da güvendiğimiz bir eğitimci varsa ona yönlendirmek, ondan destek istemek de işe yarar.
1: Peki şöyle 13-14 ile gidelim bence. O gidelim, güzel, olur. O bir hafta kalsın.
0: Tamam.
1: Bir de mesela hani o şeyi de merak ediyorum. Oyuncu anne kurgusunun bir yaş, işte o yaş 2-3 yaşlardaki ya da bir yaş çok erken. Belki ona böyle daha telkin ederek hani böyle şey olur, seslerle falan,
0: evet,
1: ama mesela oradaki yaş, mesela oradaki yaş aralığı, hani Allah'ı anlattığımız yaş
0: tamam.
1: Mesela.
0: Çok güzel.
1: En azından bu bilinci ilk böyle vermeye, damlatmaya başladığımız yaş kaç yaş olmuş?
0: Şimdi çok klasik bir cevap vereyim mi? Çok klasik ama. Yani aslında doğduğu andan, hatta öncesinden başlıyor. Fakat bu çok doğru bir cevap esasen. Klasik gözükse de. Çünkü şöyle, benim hayatımın her yerinde, yani dilimde her zaman, gönlümde Allah-u Teala olmalı ki çocuk doğduğu andan itibaren onu işitmeli esasen. Yani o işitişle, o seyredişle, hatta annenin karnındaki duygu aktarımıyla her yerde o zemin taşları döşenmeye başlıyor bir kere.
1: Yani aşinalık, bir güven.
0: Evet. Yani onu duyacak. Ama şöyle bir şey var biliyor musun? İlksel inanç dedikleri bir şey var psikolojide. Ve bununla ilgili şunu söylüyorlar. İnsan Allah ile duygular üzerinden bağ kurar. Bu duygular sevgi, güven, korku, sığınma, güç, otorite, duygu ve kavramları. Bunların temellerini de doğar doğmaz anne ve babayla atar. Eğer anne ve babayla bu duygular sağlam ve sağlıklı yerleşirse bu kavramlar Allah-u Teala ile de aynı şekilde devam eder. Sıkıntılı yerleşirse sıkıntılı devam edebilir. Mesela işte akşam baban gelsin, sen görürsünlerle büyütülen çocuk otoriteyi yargılayan, cezalandıran olarak kaydettiği için.
1: Biz öyle.
0: İşte biz de öyle değil mi? Bir düşünsene, Allah-u Teala'yı da biraz öyle kodlamadık mı? Ceza verecek, yargılayacak. Ya da çok uğraştık o kodu kırmak için. Yani ben uğraştım.
1: Galiba şöyle, çok doğru ama yani kendi şahsım adına söyleyeyim. Benim o iletişim dua, hani dua iletişiminin, yani dua bağlantısı çok farklı bir şey. Çocuklara mesela bu nasıl anlatılabilir? O da var. Mesela duayı nasıl anlatılırız? Yani hani işte bunu istersen Allah'tan, mesela onun istediği bir süreyi, işte olmuyor falan filan, o süreyi nasıl geçiştiriyoruz?
0: Yayına gelmeden önce bu soruyu cevaplayıp geldim desem.
1: Ciddi misin?
0: Son bir seminerdeydik, bu soruyla kapattık yani yayından önce.
1: Çünkü ben bunu bizzat yaşıyorum bazen, o yüzden.
0: Yani çocuk diyor ki ben dua ediyorum, dua ediyorum ama benim istediğim şey olmuyor. Burada küçücük bir parantez açarak başlayacağım. Ben de çok uzatarak anlatıyorum, hakkını helal et.
1: Hayır, süper gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hiç sıkıntı yok.
0: Herkes. Şöyle, biz duaya yönlendirmeliyiz ama fazla yönlendiriyoruz. Ne demek bu şimdi? Şu demek. Mesela çocuk bize geliyor, diyor ki anne inşallah benim kardeşim olur, dua et evladım olur. Şimdi şöyle, burada mesela küçük bir çocuktan bahsediyorsak 4-5 yaşında, bilmiyoruz ki yani olup olmama durumu.

0: bunu. Hani bir çocuğumuz olduysa ikincisi de olacak mı bilmiyoruz ve bu çok ne olacağı belli olmayan bir konuyla alakalı. Hı. Çocuğu çok ümitlendiriyoruz. Yani ben dua edeceğim ve inşallah Allah beni duyduğuna göre duamı cevaplandıracak diye düşünüyor. Cevabı alamayınca da çok güceniyor çocuk.
1: Belki o imkan sınırlarını anlatabilmek.
0: Evet, olabilir. Hı. Bu. Bir de şu, çocuk bize geldi. Dua ettim, duamı kabul olmadı. Bir kere sorularda aileler şey yapıyorlar, hemen birebir cevap vermeye çalışıyor. Gramerle, aynı soru kalıbıyla cevap vermeye çalışıyor. Öyle yapmamak gerek aslında. Siz de soruya soruyla karşılık verebilirsiniz. Mesela bu dünyada seni en çok kim sever? Anne, babam diyecek çocuk. Peki, mesela annenden babandan bir şey istersin, ne olsun? 2 saat ekran hakkın vardı, hatta yarım saatte seni kırmadılar, verdiler. 4 saat yapmak istersin. İzin verir mi? Vermez. Neden? O 4. saat bana zarar verir. Annen seni en iyi tanıyıp bilendir. Senin için en hayırlısını bilir. Ya o hayırlıysa verir, hayırlı değilse bir zaman sonra erteler, yarın yap der o ekran hakkını. Ya da onun yerine başka bir şey verir. Hadi gel kutu oyunu oynayalım, kitap okuyalım gibi. Allah annemizden babamızdan da çok bizi seven en iyi tanıyıp bilendir. Biz bir şey isteriz. Bizim için hayırlıysa onu nasip eder. Değilse... Ya sonraya erteler, başka bir şekilde ya da başka bir şekilde bize nasip eder.
1: İşte bunu anlatabilme dili, değil mi?
0: Evet, çocuklaştırmak.
1: Çocuklarla bağlantı meselesi var yani bu. Ben çocuğun bizi doğurduğunu düşünüyorum.
0: Oo, çok güzel.
1: Gerçekten öyle düşünüyorum yani. Ben hiç tanımadığım yönlerim mi var olduğunu gördüm dedikten sonra... Yok. Mesela yoku nasıl anlatayım?
0: Çocuğa yok demek. Hı-hı. Ay çok zor bir şey.
1: İşte yok demekten ziyade yok olanı nasıl anlatacağız?
0: Mesela? Yok olan. Yani
1: çok maddi isteklerden bahsediyorum.
0: Şeyler, izin vermediğiniz şeyler.
1: Ha, tamam. Maddi isteklerden.
0: Evet. Ben çok net bir anneyim. Hı-hı. Yani o çocuk gelişimi, eğitimi de alan birisi olarak söyleyeyim. Hı-hı. Sınırların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yok diyebilmeliyiz ya. Çok net olabilmeliyiz yani. Neden yok? Bazen anlatırım nedenini. Anlatabiliyorsam Esra'cığım. Hı-hı. Derim ki bak evladım şu açıdan da araştırırım da. İşte şekerse şundan dolayı yok. Ekransa bundan dolayı yok. Ama bazen anlatamıyorsam ya da anlattım mı hala yok neden deniliyorsa ben bu evin annesiyim. Ben yok dediğim için yok. Yani bu bizim... Ben çünkü sizin için buradaki doğrultuyu biliyorum. En doğrusunun ne olduğunu gözetmeye çalışıyorum. Bu evin kurallarını ben belirliyorum. Yani bence yeni nesil çocuklarda sınırları çok esnettik, gevşettik. Yoku bilmiyor çocuk.
1: Şimdi o zaman hemen bir soru daha geliyorum. Bir çocuk nasıl şımartılmalı?
0: Şımartılmalı. Güzel. Yani sevgiyle şımartılmalı.
1: Yani bunun mühendisliği artık siz hocalarımız söyleyeceksiniz. Estağfurullah. Nasıl şımartılmalı yani? Nereye kadar şımartılma? Hangi dozda? Hangi dozda?
0: Ya aslında şöyle, bence anne baba onu hissediyor biliyor musun? Yani buradan sonrası iyiye gitmiyor. İyi hissediyor. Hissetmeli, görmeli artık. Lütfen görün. Çünkü görmedikleri yerde yani öğretmen arkadaşlar okulda, işte biz mesela anlatıcılar sahnelerde gerçekten zorlanıyoruz. Yani çocuk duru bilmemiş, bilmeden gelmiş. Yoku bilmemiş, duymadan gelmiş. Yani çocuğa bir şey demeyelim diye böyle olmuş. Ama hakikaten... O çizgiyi hissetmeli, lütfen hissetsinler. Yani bence şu, başkasının sınırına girdiği yere kadar şımartılabilir çocuk. Başkasının sınırına girdiği yerde şımartılamaz. Mesela ben camiye gidiyorum, masal anlatıyorum. Yatıyor, 8-9 yaşında yatarak dinliyor. Ben söylüyorum çocuklara Esra, evladım diyorum, güzel evladım. Büyüklerimiz varken oturulur. Kim olursa olsun bu büyüğümüz. Yani ne demek, ne münasebet olacak şey. Böyle yatarak dinlenir mi bir büyük? Yani olacak bir şey değil. Bence hani büyük olmasına da gerek yok. Ya da mesela çocuklarla online buluşmalar yapıyoruz. Chatten yazıyor. Apır sapır şeyler. Evladım diyorum ki evladım bak burada bir büyüğün varsa bir şey anlatıyor. İşte özellikle güzel konuları konuşuyoruz. Allah diyoruz, peygamber diyoruz. Ben bunu kabul etmem diyorum mesela. Bu benim kabul edeceğim bir şey değil diyorum. Bununla ilgili bir fıkra var. Netlikle alakalı. Yani bu arada şey değil, şunu yaparım böyle ederim değil. Netim, ben bunu kabul etmiyorum. Çocuk hani bu kabulün arkasından, kabul etmemenin arkasından ne gelecek bilmez, söylemezsin. Hani şöyle yaparım böyle yaparım demezsin. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var Esra. Nasrettin Hoca bir kasabayı ziyarete gidiyor. Orada da işte eşeğinin semeri kayboluyor. Semerdi değil mi, bindiğimiz üstüne? Yani, herhalde evet. Oydu.

0: sonra. Çok bu konularla ne kadar hakim olduğumuz da belli oluyor.
1: Bir ben de bir tereddüt ettim.
0: Eğer mi Semer? Yok Semer. Eğer tutulan ağzına. Evet. Neyse efendim. Diyor ki ya işte arkadaşlar Semer'i kayboldu Eşemen'in. Yola çıkacağım, bana yardım edin. Şöyle bir bakıyorlar, yok. İşte iki gün kaldı, yok. Bir gün kalacak, hani az kaldı, yok. Son gece diyor ki net bir ifadeyle Esra'cığım bu ifade. O Semer yarına kadar bulundu bulundu diyor. Şimdi bu ifadeyle söyleyince arkasında bir şey söylemiyor. Ama çok net söyle, hani o Semer yarına kadar bulundu bulundu. Bütün halk uyumadan Semer'i arıyorlar, buluyorlar. Diyorlar ki hoca ne yapacaktın bulamasaydık? Ne yapacaktım ya diyor, gidip yenisini alacaktım.
1: İşte burada değil mi? Evet. Bu bulundu bulundu. Uyundu uyundu.
0: Uyuyoruz artık. Ama mesela ben bu arada uyku konusunda çok sert bir tutum içerisinde değilim. Hani 9'da uyunulacak, 10'da uyunulacak
1: ya
0: gibi değil de.
1: Ya galiba şimdi benim gerçekten işte ben şu anda konuşmayayım. Benim çok farklı düşüncelerim var.
0: Nizam.
1: Eğitimle alakalı. Nizam. Ya şu var galiba ya. Ben o konuşana anne ben olmayayım yani o konuda çünkü.
0: Rahat mı biraz daha düşünüyorsun?
1: Rahatlıklarından ziyade şey var bende ya. Yani böyle sonsuz, hani mesela çocuğun da kendi hani otokontrolünü sağlayabilen bir kilidi var ya.
0: Evet.
1: İşte o zaten harekete geçiyor aslında.
0: Buna çok katılıyorum.
1: Değil mi?
0: Çok katılıyorum buna. Mesela uyku konusunu ya. O çocuğun biyolojik bir ritmi var. Kendi kendisini kontrol edebilmesi lazım. Mesela ekranda da ben saat vermiyorum çocuklara. Çünkü o şeyi aldılar zaten. Yani otomatik olarak mesela ortanca şey yapar. Tamam anne fazla yaptım. Bir saati geçti, bir buçuk saat falan yaptım. Halbuki hiçbir şey yoktur yani. Bir cezası yoktur, yasağı yoktur vesaire. Ama kendi kendine rahatsız olur, huzursuz hisseder. Bu kadar daha fazla der ve orada bir sınır koyar.
1: Evet. Mesela şöyle... çok fazla görüyorum, bilmiyorum. Mutlaka ki sevgili Merveciğim sana da çok soru geliyordur. Mesela bu çocukların giydiği kıyafetlerden tut da olacakları işte hepsi çok önemli konular değil mi? Mesela evet. Çok fazla annenin şikayet halinde olduğunu görüyorum. Bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan da diyorum ki acaba herkes mi çok konuşuyor? Yani şöyle mesela bir şeyi ortaya attığın zaman o gerçekten mesela bir şeyi sorun olarak lanse etmek çok kolay ya. Bu onlardan özür dilerim bir tanesi evet. Değil. Başla lütfen. Ama orada da mesela şunu görüyorum. Gerçekten hemen hemen bütün annelerin çocuklarına giydirecekleri kıyafetlerin konusunda hepsi o bir konsensüs sağlamış. Yani herkes buna mesela şöyle mesela özellikle galiba kız çocukları hususunda nasıl giyinecekleri hususunda. Tabii ki bunun gerçekten çok tartışılan bu teşhircilik yani boyutu. Bu anlamda çocuğu da işgal eden bir şey ya.
0: Evet.
1: Onu kenara koyuyorum. Ama bir taraftan da böyle bir şey var yani bizim zamanımıza bakıyorum sevgili Merve yani ben yaşlıyım tabii senden ama yani öyle şeyler belki de vardı bilmiyorum ama hani bu sosyal medya ya da bu çok uyarıcı mecraların çok olmadığı zamanlarda olmak belki o anlamda çok büyük bir avantajdı ama bir taraftan baktığın zaman da sorun olduğunu da anlayamadığın bir şey ya mesela evet. Bir şeyin de ötesinde kalmak ama burada baktığın zaman evet ya ne yapacak hani bu insanlar işte o işin çocuğu da ikna edeceğin boyutu geliyor ya ne yapıyorsunuz mesela orada? Mesela neyi tavsiye ediyorsun? Mutlaka bunlar sorular geliyordur.
0: Tabii ki yani çocuğuma...
1: Zor sorusu geçiyorum bak ikinci soru. Tamam.
0: Yok o hakkım var biliyorum.
1: Evet.
0: Hakan Fidan Sayın Bakanımız o hakkı bize hepimizi tanıdı sağ olsun. Bu soruyu cevaplamak zorunda mıyım dedi bir yerde. Şu an o kartı bekletiyorum yanımda onu soracağım sana.
1: Evet öyle sorularımız var çok iyi sorularımız. Tamam, onu, bu soru sanki gelince. Değil mi?
0: Yani... Bu cevaplandırılabilir bir soru tamam, bence. Peki. Doğru anladıysam eğer çünkü benim zihnim dağılıyor.
1: Bu arada ilk defa da Arap'ta soruların da kriterlerini değiştiriyoruz. Evet.
0: Buyurun. Bu akşam peki efendim.
1: Evet.
0: Doğru mu anladım soruyu? Yani bazen çocuğa seçmek istediğimiz kıyafetler oluyor ya da onun seçmek istediği kıyafetler oluyor. Orta yolda nasıl buluşacağız gibi mi?
1: Evet.
0: Doğru mu anlamışım ya da ben başka bir yerden mi baktım?
1: Ya orta yolda değil de şu da var mesela ekranda gördüğü bir idolün kendisinde belirlediği çok fazla onun gibi olma isteği evet. Falan. Bu çok bana tehlikeli geliyor işte.
0: Tehlikeli.
1: Asıl tehlikeli bu. Yani
0: gerçekten
1: tehlikeli mevzu bunun olduğunu düşünüyorum sevgili Merve. Orada da mesela ailelerin çok çaresiz kaldığını da düşünüyorum. Orada en azından çocuğu da böyle tatmin edecek bir boyut nasıl anlatılmalı sorusu bence galiba olabilir.
0: Çok güzeldi. Şimdi çok güzel anladım soruyu. Zihnim dağılmadan çok güzel anladım.
1: Teşekkür ederim kendime.
0: Ben teşekkür ederim. Şöyle canım Esra'cığım aslında o verdiğim cevap burası için de şu açıdan geçerli.
1: Tabii.
0: Hani demiştim ya sevgi.
2: Yani en tehlikeli şey sevgiyi hissedememeleri, sevgisiz, sevilmediklerini hissetmeleri. Neden? Aile gerçekten güzel bir bağ kurarsa çocuk oraya ait hissediyor. Ve diyor ki bu bana uymuyor zaten. Özense bile bu bana uymaz zaten diyor. Yani bana, benim aileme, benim kimliğime. Çünkü orayı kimlik olarak benimser çocuk. Neresi olursa olsun bu. Yani sadece dini olması gerekmiyor. Biz böyle giymeyiz der zaten çocuk ve oradan uzak durmaya çalışır. Çeldiriciler olsa bile oradan uzak durmak için bir çaba içerisinde olur. Bu bize uymaz der. O yüzden bence tehlike gerçekten hala benim gözümdeki ilk tehlike ait hissedememeleri, o sevgiyi hissedememeleri noktası. Hı. Ama evet bu tarafta bu tehlike de var. Yani özellikle burası biraz sallantıdaysa orada çok ciddi bir kapan var ve o kapana doğru rüzgar onu uçurabilir. O noktada ne yapacağız? İşte o noktada da bu kıyafetlerin neden uygun olmadığını, mesela eğer o idolün kıyafeti ise, o çocuğun özendiği kıyafet, ki mesela şöyle konuşalım. Çok basit bir yerden ele alalım. Dini açıdan da değil. Genel olarak alalım, ki benim için tabii ki en önce her zaman dini hassasiyetim benim için. Ama şu da olur. Mesela yurt dışına bakıyorum ben. Yurt dışında sık sık ziyarete gidiyorum. Çocukların kıyafetlerine bakıyorum. O kadar ölçülü, o kadar dikkatli ki. Çünkü çocuğun mahremiyetini korumak mesele. Yani benim için Müslüman birisi olarak benim için önceliğim çocuğun mahremiyetini korumak ve bunu dini çerçevemde, dini hassasiyetlerim ölçüsünde yapmak. Ama bütün çocuklara bakacak olursam bütün çocukların mahremiyetini korumam gerek. İşte orada da ama yani böyle giydiğinde mesela büyük birisi ise eğer çocuk.
1: Büyüklü koyalım. Çok özür dilerim. Yani biliyorum ki çok güzel aslında akacak. En azından başından yakaladım. Bir reklam var reklamdan sonra. Tabii. Sevgili yazar Merve Gülcemal'le muhteşem bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama bir reklam, reklamdan sonra buradayız efendim.

0: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Milyarlarca yıldır hayatın değişmeyen kuralı bu. Peki artık değişmek üzereyse, Müdür Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta ölümsüzlük bilimini mercek altına alıyor. Bilim insanları bugün yalnızca hastalıklarla değil, yaşlanmanın kendisiyle de uğraşıyor. Hücrelerin biyolojik saati geri çevrilebilir mi? 70 yaşındaki bir beden yeniden gençleşebilir mi? Laboratuvarda yeni organlar üretilebilir mi? Bedenimizi gençleştirsek bile beynimiz ne olur? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: tutmak için başvuracağınız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Evet, Arapça Sorular programındayız. Kim var programımızda? Yazar Merve Gül Cemal. Efendim, devam ediyoruz. Ben biliyorsun yaşlı olduğum için sorduğum soruları da unutabiliyorum. Şöyle devam etmek. Çünkü bu anlamda çok da soru geliyor sevgili Merve. Şimdi gelmişken, bulmuşken böyle. Pek tabii ki çok ara ara seni çağırıp istifade etmeyi de çok istedim ama. İlk akla gelen, aslında benim de bu anlamda çok da merak ettiğim. Çocuklardaki ibadet anlayışı. Yani bu şeyi nasıl kazandırma konusu çok böyle ailelerin merak ettiği.
2: Evet.
1: Aynı zamanda hangi düzeyde olmalı? Hı. Mesela işte zorlayıcı olmamak. Evet. Değil mi? İşte aslında program başında çok güzel konuştuk. Allah'ı anlatabilme dili bir şekilde buraya Allah'ın izniyle evriliyor. Mesela o nerede başlamalı? Bu kaç yaş olmalı?
2: Bu arada şeyi de hatırladım. Bir yerde eksik kalmıştı az önce. Onu da tamamlamış olayım canım Esra müsaadenle.
1: Tabii.
2: Hani Allah-u Teala'yı ne zaman anlatalım dedin ya. Ben de şey demiştim. Doğdukları andan itibaren duysunlar, hislerimizi görsünler vesaire. Anlatış kısmı şöyle. Anlayabileceği zaman 4 yaş en az. En az yani. O yüzden o kısımda acele etmesinler. Mesela 2-3 yaşında şimdi anne sürekli Allah Allah deyince çocuk 3 yaşında 2 yaşında diyecek ki. Hani Allah ne, nerede, kim anlayamaz o yaşlarda. O yüzden yuvarlak ifadelerle soruyu geçiştirebilirler. Geçiştirmekten yani kastım şu değil. Hiç cevaplamasınlar değil ama sen ne güzel merak ediyorsun. Meraklı çocuğum benim. Ben de şunu merak ediyordum, bunu merak ediyordum gibi. Çünkü 2-3 yaşa anlatabileceği bir şey değil. Hani Allah bizi çok sever, biz Allah'ı çok severiz. Allah bize bunları ikram etti gibi ufak ufak ifadeler olabilir. Ama anlayamaz. Ancak bence anlayabileceği yaşlar 4 üstünde 5-6 yaşlar. O yüzden o yaşlarda artık soruyu cevaplasınlar. Yani soruları Allah ile ilgili soruları o yaşlarda cevaplandırabilirler. Sorunca cevaplasınlar. Çok heyecanlı oluyorlar. Dur otur anlatayım ben sana Allah'ı neden göremiyoruz? Allah ne kadar büyük, neden? Yani büyük derken ne demek istiyoruz? Hemen bilgiyi vermesinler. Çocuk bir merak etsin. Hazır bulunuşluğu görsünler. Merak, aksi halde hazır bulunuşluk gözlenmeden verilen bilgi ilgiyi ve kabiliyeti köreltiyor. Burası öyle. Namaza gelince yine aynı şey geçerli. Benim namazla hissimi sünger gibi emer çocuk. Benim namazla ilgili cümlelerimi mesela oruçta namazda işte ay ikindiyi kaçırdım. İkindi bir yük. Ne hissettirdim ben karşıya? İkindi annem için bir yük ya. Hay Allah kadıncağın suratına söyleyişine bak. Çok önemli bu kısım. Namazı merkeze almak, planlama yaparken namaza göre yapmak. Ya bakın çocuklar geziye gideceğiz ama öğlen namazını şu camide kılarız. Benim annem babam merkezinde namaz var. Bizim merkezimizde namaz. Yani namaz dinin direği kısmı biraz da böyle anlamak lazım. Hayatın da direği, yaşamın da direğidir. Merkezdedir o, tutandır. Yine namaz gündeminde olsun. Oyuncakların arasında namaz seccadesi, namaz kılan adamlar, camisi. İşte oyunlarında belki büyük cami, küçük cami, sarı seccade, yeşil seccade bunlar da olsun. Kavram kartları vesaire hazırlamak. Ama öğretim kısmına gelecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş zaten. Bu arada canım Esra'cığım mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani dini bize anlatan elçi ve tabii ki de dinin kurucusu, hayatın hepimiz, her şeyin kurucusu olan Rabbim bize her şeyi öğretmişler, söylemişler ama biz çok ilgilenmemişiz sanki bazı kısımlarla. Yani onu bilimle, bilgiyle çok eşleştirmemişiz bazı şeyleri. Mesela neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına gelince çocuklara namazı öğretin, emredin demiş. Ama biz 7'nin öğrenme yaşı olduğunu Piaget'den daha çok öğrenmişiz. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bak 7 yaşında çocuk bir şeyler öğrenir. Yaşı söylüyor yani 7 yaş diyor. Bütün bilim insanları 7 yaşa işaret ediyor şu anda. Erikson da öyle, Piaget de öyle. Kime baksan 7-0-7, 7-12, 12 artı olarak kategorize ediyorlar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde 3 kişiden kalem kaldırılmıştır.

0: kadınlardan birisinin buluğ çağına erinceye kadar çocuk olduğunu söylüyor. Yani kalem kaldırılmış, günah yazılmıyor, mesul değil. Bu da bunlardan birisi buluğ çağına erinceye kadar çocuk. Yani bu da ne demek buluğ çağına ermekte? Akil ve bali olmak, sorumlu olmak. En az yani takribi olarak 12 yaş diyor İslam alimleri. Baktığın zaman 7-12, 12 artı. Yani zaten Allah da o zaman mesul tutuyor 12 yaşında. Şimdi benim bunları bilmem önemli. 7 yaş, 12 yaş yani bu yaşlar 10 yaş. Bir hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediyor. Namazla ilgili hadis-i şerifte. O zaman şu. 7 yaşa kadar benim sevgimle, benim çocuğa olan sevgimle, namaza olan sevgimle, tatlı tatlı namaz işte gezileriyle, cami ziyaretleriyle, ufak ufak ya seninle kıldığım namazların tadı bir başka oluyor davetleriyle.
1: Güzel.
0: Namazı önce bir sevdireceğiz. 7 yaşından sonra da şunu yapmamız lazım. Namazı benim çocuğa söyleyebilmem için, kıl diyebilmem için namaz niçin kılınıyor anlatmam lazım. Ondan önce ama içindeki dışındaki yani dışındaki farzları yerine getirmek gerek. Hadesten taharet, necasetten taharet. O yüzden çocuğa tahareti öğretmem lazım. Temizliği, lavabo temizliği anlamında da öğretmem lazım. Belki çok basite indirgeyerek konuşuyorum ama burası önemli aslında. Çok. Abdesti öğretmem lazım. Ve bunların niçin olduğunu. Bak bence en önemli şey burası canım Esra. Yani biz hep nasıl olduğunu öğretiyoruz. Niçin namaz kılarız biz? Allah bizden istediği için kılarız. Peki yani biz mesela önce cenneti söylüyoruz. İnşallah cennete gidelim. İbadetlerimizin neticesinde ve bununla alakalı çokça teşvik edici hadis-i şerif ve ayet-i kerime de var. Ama çocuk için cennet dediğinizde şimdi çocuk yaşayacak, ölecek, öldükten sonraki yer için kılıyor gibi anlıyor çocuk. Halbuki benim bu dünyada namaza ihtiyacım var. Huzura ihtiyacım var, kulluk etmeye ihtiyacım var. O yüzden şurayı anlatmamız lazım. Allah bizden bir şey ister, ne isterse isteyebilir, Allah'tır ister. Ama istediklerini de kulunun hayrı için ister. Allah benden bir şey istiyorsa beni çok sevdiği için, bana faydası olduğu için benden isteri bilmesi lazım evladın. Orayı güzel oturtmak lazım.
1: İşte aslında anlatabilme dili çok önemli. Evet.
0: Yani orayı çalışmamız gerekiyor. Çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Ne kadar güzel ya.
0: Çocuk dili kullanabilmek işte. Ve tabii bir de ne okuyor çocuk namazda? Ne söylüyor Allah'a? Şimdi okuyoruz. Okuduğumuzdan şey yapamıyoruz çok. Bağlantı kopuyor orada biraz. Elhamdülillah, Rabbil Alemler ama böyle hızlı hızlı bir de. Ama ben ne dedim? Şimdi dedim ki ya Rabbi sen bütün alemlerin Rabbisin dedim. Orada bir duracağım. Bütün alemlerin Rabbisin ya. Yani o sınıfta çok hoşlanmadığım arkadaşımın da Rabbi, kardeşimin de benim kağıdımı koparan kardeşimin de Rabbi, hepsinin Rabbi. O zaman ben hepsinin Rabbi olan Rabbimin kullarına haksızlık, hadsizlik yapmam. Söz verdim namazda adeta sen hepsinin Rabbisin dedi. Bana da yapılmasına müsaade etmem, ben de yapmam. Çocuk bunları öğrenecek 7 yaşla beraber. Sonra canım Esra'cığım. Bu süreç yani 6 ay sürebilir, 1 yıl sürebilir. Bir vakit namazla başlamak lazım. Tabii normalde böyle bir uygulama yok esasen. Ama farz olmadığı için çocuğa alıştırmak adına bunu da söyleyerek. Yani normalde bir tane namaz seçmek diye bir şey yok. 5 vakit kılıyoruz. Demek ki 5 kere ihtiyacımız var günde. Allah 5 kere istiyor bizden. Ama hangi vakitle başlayalım? Bir de benim tavsiyem çocuk doğduğu andan itibaren bir evde akşam namazı cemaatle kılınsa zaten bir vakit cepte olmuş oluyor. Yemek yemek
1: gibi seviyorlar şey. Değil mi?
0: Çok yani. Severek yapıyorlar. Çok. O ailenin rutini o. Kimi aile her akşam mısır patlatır. Rutini odur. Ya benim annem mesela ne zaman gitsek Allah rahmet eylesin mısır patlatırdı. Rutinimiz buydu bizim. Bilirdik yani bu evin rutini bu akşam namazından sonra rutin mısır patlatılır. Bu evde de her akşam akşam yemeğinden önce ya da sonra namaz kılınır. O cepte başlıyor zaten. Sonra üzerine o güzel yerleşince çocukta bir vakit daha. Ondan sonra bir vakit daha, bir vakit daha kolaylaştırıcı vakitlerle. Hedef şu aslında. Şimdi orada çünkü o hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediliyor. 10 yaşta 5 vakit namazı artık anlamış, katabildiği kadarını hayatına katmış bir çocuk olsun. Bu ama genelde benim gözlemlediğim. Çünkü şimdi namaz seferberliği, namaz hareketi programı yapıyoruz. Orada görüyorum çocukları.
1: Aa, öyle mi?
0: Evet, aynı online kardeşim. Olarak takip ediyoruz. 9-10 yaşta canım Esra 3-4 vakit ancak oturuyor. 10 yaşta aslında 5 vakit otursa güzel olur ama Allah'ın izniyle 12 yaşa geldiğinde 5 vakit yerleşmiş oluyor çocukta. Orada kolaylaştırıcılar. Bir de şunu söylemek lazım çocuğa zor olabilir. Her güzel şey zordur.

0: Her güzel şeyin zorluğu var. Ben çocuklarımı çok seviyorum ama çocuklarımdan da zorlanıyorum kimi zaman. Sevdiğimiz şeylerden de zorlanabiliriz.
1: Onu anlatabilmek.
0: Doğru. Evet.
1: Şimdi tabii namaz kılması bence en önemli çok aslında programda bir majör bir yeri var ama şunu da görüyorum, ölüm.
0: Evet, zor konu.
1: Ölüm konusu.
0: Çok zor konu.
1: Mesela çocuklar cenaze o namaz ortamında mesela oraya ne zaman katılmalı sence? Ne zaman iştirak etmeliler?
0: Yani şimdi ben hep şöyle yaparım bu gibi sorularda. Bir psikolog cevaplasa daha doğru olur. Ben haddimi bilmeyi çok seviyorum. Ama bir anne olarak, bir eğitimci gözüyle.
1: Ben çok özür dilerim. Psikolojik olarak değil aslında.
0: Evet.
1: Yani çocuğun Allah'ı kafasında ve kalbinde tanımlama noktası.
0: Ölüm mü?
1: Ölümle ahireti. Beraber.
0: Evet. Tamam. Orada şunu söyleyebilirim canım mesela. Bence yani küçükken zaten anlamaz. Küçükken o yüzden gelebilir çocuk. Hani ne oldu, ne bitti? Anlayamayacağı bir şeyler onlar. Başına götürmezsek eğer bak koyduk anneanneyi buraya üstüne toprağa gömdük falan demezsek. Zaten o ortamda bir şey anlamaz çocuk. Anlayabileceği zamanlar da yaşarsa bile bu arada bir tane örnek paylaşayım. Yani 4-5 yaşından sonra bunu yaşayabilir. Bununla karşılaşabilir. Burada Müzeyyen Çiçek, çok sevdiğim klinik psikoloğum, bir örneği vardı. Onu paylaşayım müsaadenle. Çok,
1: çok
0: işe yarar bir örnek.
1: Selam olsun.
0: Örnekten önce şunu söyleyeyim. Unuturum çünkü. Ne de olsa örneği söyleyeceğimi söyledim. Lütfen ölümü görmesine müsaade etsinler. Nasıl ama? Şöyle. Bir çiçeğin ölümünü görsün. Soldu bu çiçek. Aa, soldu. Bitti bu çiçek. Bir sineğin ölümünü görsün. Aa, bakın çocuklar bu sinek ölmüş. Hadi bunu alalım, toprağa koyalım. Balığı ölüyor çocuğun. Gidiyoruz acil bir pet shop'tan balık alıp çocuk görmeden değiştiriyoruz. Halbuki görsün ki bunları. Yani bir yetişkin ölümü, yakın ölümüyle karşılaştığında, ya da yetişkin de olmayabilir bu arada, Allah göstermesin, bir çocuk ölümü de olabilir. Yani bir yakın ölümüyle karşılaştığında travmatik bir etkisi olmasın. Ölüme hakim olsun çocuk. Şimdi şöyle bir örneği var, çok güzel. Bu mezarı anlayabilmesi adına çocuğun, sonra ahireti de anlatırım hızlıca. Diyor ki eldiveni takın çocuğa. Deyin ki şaklat, şıklat, salla. Tamam, yapabiliyorsun hepsini. Eldiveni kenara koy, şimdi yap. Hepsini yapabiliyorsun. Eldiven yapabiliyor mu? Yapamıyor. Neden? Eldiven elinin kılıfı. Esas olan elin. Bedenimizde bu dünyadaki kılıfımız. Bu dünyada bizim nefes alabilmek için ciğere, görebilmek için göze ihtiyacımız var. Hatta biraz büyükse şu örneği de ekleyebilir. Tıpkı bir astronotun uzayda astronot kostümüne ihtiyacı olduğu gibi, o kıyafete. Ama ne yapıyor dünyaya geldiğinde? Onunla gezmiyor. Artık ona ihtiyacı yok. Kenara bırakıyor. İşte bedenimiz de bizim bu dünyadaki kılıfımız, ona ihtiyacımız var. Ama bu hayatımız bittiğinde onu toprağın altına koyuyoruz. Hakiki olan, esasımız olan varlığımız, canımız, ruhumuz hakiki dünyasına başlıyor. Şöyle anlatabiliriz.
1: Çok güzel anlattın.
0: İki daire çiziyorum mesela. Diyorum ki burası dünya hayatımız, burası ahiret hayatımız. İnsanın iki hayatı var. Bak burada işte sen varsın, böyle çöp adam, ben varım, annem var. Hacı nine buradaydı. Onun bu dünyadaki görevi bitti. Hop, ahiret hayatı başladı. Sonra hepimizin bu dünyadaki görevi bitince ahiret hayatına buluşacağız. Tıpkı burada olduğu gibi bir arada olacağız inşallah. Ve oradaki hayatımız devam edecek. Bu bence önemli. Yani nefesi bitti değil, suyun altına girmek istemiyor ya nefesim biter ölürsem diye. Vakti bitti değil, görevleri bitti. Bu dünyada orada mesela konuyu şuraya çekebilirsiniz sonra. Bu dünyada bizim nasıl görevlerimiz var acaba? Senin hangi görevlerin var? Benim mesela bence özel görevim bildiğim iyilikleri, güzellikleri insanlara anlatmak. Senin ne acaba? Burada konuyu böyle devam ettirebiliriz.
1: O geçişi.
0: Evet. Yani nadiren şey olur mesela. Öldükten sonrasıyla ilgili soru sorar. Çocuklar sorabilir. Sorar. Ya mesela orada bazen de espiritüel cevaplar, mizahi cevaplar, çok samimi söylüyorum. Ben şey diyorum, ölmedim ki bilmiyorum yani. O tarafa mesela çok detaylı soru soruyor. Cennetle ilgili bildiğimi anlatıyorum. Bir de şey söylemek de rahatlatmıştı benim evlatlarımı, öğrencilerimi de. Allah-u Teala'nın bir görevlisi olacak orada, hiç merak etme sen, Azrail adı. Bak ne kadar çok seviyor Rabbimiz bizi. Bizi oraya bir görevli tayin edecek. Bizi adeta gel diyecek, koluma gir. Ben seni bilmediğim bir yere götürüyorum. Sana yoldaş olayım yarın oğlum. İnşallah öyle gelecek. Hepimize öyle gelir inşallah. Yani çocuğa da anlatırken hani bir görevlisi olacak. Merak etme, endişelenme. O bize yardımcı olacak.

0: yoldaş olacak.
1: Çünkü hemen hemen aslında o soruları sormayan çocuk yok galiba ya.
0: Tabii tabii soruyor. Soruyor çocuklar.
1: Yani çocuğu anlamda. Burada aslında şimdi iki önemli konudan bahsedelim. Bir tanesi ibadetin hususunda, bir tanesi de benim en çok gördüğüm aslında sorulardan bir tanesi de ölüm sorusuydu. Ve ölümden sonraki hayat konusunda işte çocuğa özellikle çocuklarda bir gizem şeyi evet. var ya. İnanılmaz bir gizem seven, onlara çok gizemli geliyor mesela.
0: Cennet çok merak edilesi geliyor. Hı-hı. Cehennemle alakalı da kaygıları oluyor. Yani zaten cehennemi biz duyurmayalım. Gerçekten duyurmayalım. Hani belli bir yaşa kadar duyacak ama okula gittiğinde artık onu duyup gelecek bize. Bekleyelim, duysun gelsin. Ondan sonra anlatalım.
1: Ya o bir işlensin ondan sonra yani, o ders. O,
0: evet o hazır bulmuşu alsın bize gelsin getirsin onu. Hani biz tabii zaten yani ne zamana kadar duymayabilir. Dediğim gibi 7-8 yaşına bırakmaz onu, o duymuş olur gelir. O zaman da Allah'ın adaleti üzerine anlatmak lazım Esra.
1: Şimdi adalet diyoruz. Evet. Şimdi namazı, ibadeti, işte o bitişi ya da başlangıcı, yani ölümü anlattıktan sonra bir de aslında çok önemli duygular var, yani hasletler, işte merhamet, adalet, adaletten başlasak. Yani çocuk mesela cesaret duygusunu verirken özgüveni abartısız nasıl anlatabilmeli? Mesela şöyle bir şey, ukalalık öğretilmemeli çocuğa diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü ailenin anladığı şey yani mesela şöyle, cesaret korkusuzluk değil.
0: Değil.
1: Korkuyla beraber verilen bir karar ya.
0: Evet. Ve Allah'a sığınarak aslında evet. Allah'ın yardımını alarak bir konuda cesaret gösteriyoruz.
1: Dolayısıyla aslında bu burası önemli. Yani şimdi korkusuzluk çok tehlikeli şeyler mesela. Tabii. Çocuğa bunu anlattığında
0: tabii
1: mesela.
0: Tabii ki. O da korkması sana bunu, lazım bazı şeylerden.
1: Evet, bir anlamda aslında fiiliyatı dökmemesini dilediğimiz bir yaşta olabiliyor çocuk. Bu yüzden de cesaret duygusu, merhamet duygusu, adalet duygusu. Mesela adalet duygusunu anlatabilme. Yani bazen hani o ben istiyorum ama şu anda olacak duygusunu pansuman yapacak duygu.
0: Yani aslında şöyle, adalet kavramı 7 yaştan sonra yavaş yavaş gelişmeye başlıyor biliyor musun?
1: 7 yaş.
0: Hissi, evet. Yani çünkü şöyle oluyor, çocuk diyor ki şey var. Neydi tam ifadeyle söyleyeyim, geleneksel ahlak öncesi dönemde, 7 yaş öncesi dönemde çocuk.
1: Yani diyor ahlak ki öncesi.
0: Evet öyle öyle tanımlıyorlar. Yani diyormuş ki çocuk o yaş döneminde, yani ben bir şey yapmayacağım, niye yapmayacağım, annem kızıyor diye yapmayacağım ama annem görmezse yaparım, çünkü tam olarak adalet hissi gelişmemiş oluyor diyorlar. Ama gözlemlediğim şeyi soracak olursan bana, yani şimdi bu bilgi, bizim sahip olduğumuz bilgi, çocuk gelişiminde edindiğimiz bilgi. Ama bana sınıfın içinde olan birisi olarak sen ne gördün dersen, gördüğüm şeyi söyleyeyim. Aslında çocuk 5-6 yaşlarında, özellikle 4 yaş daha küçük bir yaş zaten. Orada tamamen yani egosantrizm döneminde ben diyor, her şeye ben merkezdeyim diyor, benim isteklerim diyor, benim için diyor. 6 yaşa kadar bu dönemde, ama 5-6 yaşta ufak ufak daha topluma ayak uydurmaya başlıyor. Ya bu empatlık gelişmeye başlıyor, empati duygusu gelişmeye başlıyor ve diyor ki tamam, yani benim de isteklerim var ama onun da istekleri var. Hani burada hakkaniyetli olmaya çalışmamız lazım. Onu yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Bunun için de bence şey, mesela şu önemli bir şey. Çocuklarımız oyunlarda hep kazansın isteriz biz. Anneler kaybeder bilerek. Ben kaybetmem. Yani nadiren kaybettiğim de olur tabii. Baktım hep ben yeniyorum, o zaman kaybederim bilerek.
1: Hem beraber oynadığınızda.
0: Beraber oynadığımızda. Ama bile bile kaybetme Mesra'cığım. Çünkü kaybetmeyi de öğrensin. O duyguyu
1: bile bile
0: da tatsın.
1: O benim. Bile bile kaybeden.
0: Yok işte.
1: Ay, inşallah
0: yani bazenleri bazenleri. Benim oğlumun sözü. Anne bazenleri kaybediyorum tabii ki bazı zamanlarda. Ama her seferinde kaybetmiyorum ki. Çocuk onu da yaşasın. Yani adaletliyiz biz. Çünkü bazen o kazanır. Bazen ben kazanırım. Bazen sen kazanırsın. Onu bilmek güzel bir şey. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklerine çocuklar çok hayran kalıyorlar.
1: Değil mi?
0: Sen ne diyorsun? Ben onlara nasıl anlatıyorum biliyor musun Esra? Dünya üzerindeki en karizmatik insanlar sizce nasıl özelliklere sahipler diyorum. Önce kendimden giriyorum, işte bak diyorum, bana karizmatik dediler. Şu özelliğimden dolayı. Çocuklar sıralıyorlar. Şu özellik karizmatik, bu özellik karizmatik. İşte yardımseverlik, hayvanları sevenler karizmatik, yakışıklılar karizmatik, güzeller karizmatik, güzel konuşanlar falan. Bunların hepsini böyle maddeliyorum Esra'cığım. Sonra diyorum ki bir tane adam var.

0: bir profesör olması lazım. Profesör unvanı vardı diye hatırlıyorum. Yazar. Dünya üzerindeki en etkili 100 insan kitabını yazmış. Bu adam Müslüman değil. Birinci sıraya kim koymuş biliyor musunuz diyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o sıraladıkları şeylerle ilgili tek tek peygamberimizden örnekler paylaşıyorum çocuklarla. Ve hayran kalıyorlar. Adalet de onlardan birisi. Diyor ki ben onun gibi olmalıyım işte. Çünkü dünya üzerindeki en karizmatik insan o. Ben de onun gibi adaletli olmalıyım. Hikayeler orada çok işe yarıyor ya. Biz hikaye çok az anlatıyoruz çocuklara.
1: Değil mi? Mesela bir tane normalde ben böyle soru almıyorum ama bu programda alacağım. Alalım. Alayım mı?
0: Lütfen. Zor
1: alıyorum.
0: Mu?
1: Zor değil.
0: Pas kartı mı?
1: Aslında tam böyle bir ebeveyn sorusu. İşte ben gerçekten bu tarz programların da böyle biraz daha artması yeterince zaten hani çaba gösteriyorsun biliyorum ama ekranda daha fazla olmak, alanını açmak benim için çok kıymetli. Şimdi diyor ki sevgili dinleyicimiz Esra Hanım lütfen bir kız çocuğum var 9 yaşında işte örtünmek istiyor. İşte ortaokula başlayacak. Örtünmeyi nasıl anlatmalıyım?
0: Çok güzel bir soru.
1: Yani öyle bir anlatmalıyım ki diyor. Sonradan hani onu öyle vereyim ki en azından ben hani vazgeçme şeyi ne gelmesin.
0: Evet.
1: Onu tam verebileyim anlamında bir soru sormuş sevgili
0: Çok
1: dinleyicimiz.
0: Çok güzel bir soru biliyor musun bu
1: soru? Ne diyorsun sevgili Merve?
0: Canım Esra'cığım şöyle. Şimdi 9-10 yaşında çocuk anneye öykünür, annenin çevresindekilere özenir, varsa işte öğretmeni vesaire onlara da özenir, bunu yapmak ister. Hı hı. Çok da güzel bir şey bu tabii ki. Ama ebeveynlerde şu oluyor, sanki karşımızda bir mükellef varmış gibi. Mükellef ne demek? Sorumlu kişi demek. Yani dinde sorumlu birisi varmışçasına, sen bunu yaptıysan artık bu yola girdin, bu yolun dönüşü yokmuşçasına davranıyoruz çocuğa. Yani gerçekten tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ama tesettür farz. Farzdan kim sorumlu? Mükellef sorumlu. Mükellefin şartları ne? Akil ve bali olması. Yani buluğa girmiş olacak. Bir de akil olacak. Bunu ben söylemiyorum. İslam alimleri söylüyorlar. Yani bunun da ortalama yaşının, asgari yaşının 12 olduğunu söylüyorlar. Merve Safa hocamızı da ağırlamıştım programımızda. O da teyit etmişti. Asgari yaşlar 12'li yaşlar. Şimdi benim hitap ettiğim çocuk 9 yaşında. Bana geliyor diyor ki anne ben örtünmek istiyorum. Şimdi benim ona şöyle bir yol takip etmem lazım. Bu arada tabii bir çocuğun bence kız çocuğunun doğduğu andan itibaren bir başörtüsü çekmecesi de olması gerek. Benim böyle bir kitabım var benim güzel başörtlerim diye. Ama mesela o kitaptaki kahraman şöyle yapıyor. Annesine özeniyor. Bazı günler örtüsünü takıp çıkıyor, bazı günler kurdelesini takıp çıkıyor. Bu çok önemli bir mesaj. Alışma döneminde çünkü o çocuk. 9-10 yaşındakine de annesi diyecek ah ne kadar güzel senin böyle bir isteğinin olması beni çok mutlu etti. İstediğin zaman başörtlerini de takarak gidebilirsin tabii ki de okula. Bu cümle önemli. Şimdi burada ben ne yapmış oldum? Bir istediğin zaman diyerek alan da açmış oldum. Ve baktım ki zorlanma durumu var. Bu sadece o konuda değil başka konularda da. Mesela 8-9 yaşında çocuk diyor ki ben 5 vakit namaza başlayacağım. Çok güzel anne desteklesin yanında olsun ama takip etsin. Çünkü aslında 8 yaşında 5 vakit namaz zorlar. Gerçekten zorlar çocuğu. Orada anne şunu yapabilir. Diyebilir ki canım oğlum canım kızım. Çok mutluyum 5 vakit namaz kılma çabandan dolayı. Ama sanki senin yaşın için biraz sana şu an fazla geldi. Burada birazcık bir planlama yapalım. 3 vakti istersen kesin olarak Allah'ın izniyle yerleştirelim. Sonra biraz daha zaman arttıkça bir vakit daha bir vakit daha ekleriz. Yani tam senin büyüdüğün zaman da 5 vakit kılar hale gelirsin Allah'ın izniyle. Sorumlu olduğun zaman da o sorumlu olacağı zaman da bilir çocuk. Yani bilmesi gerekir, onu duyurmamız gerekir. Onun bir sorumluluk zamanı var. O zamana kadar tesettür konusu da böyle. Yani burada bir açık kapıyı bilmesi lazım çocuğun. O aralığı hissetmesi lazım. Çünkü niye biliyor musun? Çok fazla geri dönüş oluyor çok. Çok oluyor. Yani o geri dönüşün sancısı oluyor. Şöyle 9-10 yaşında tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ve bu çocuk 15 yaşına gelince ben yoruldum diyor. 14 yaşına gelince ben yoruldum diyor. Daha dün Kayseri'deydim aynı soruyu aldım. Kızcağız 9 yaşında tesettüre girdiğini düşünmüşler. Şimdi 14 yaşında diyor ki ben çok yoruldum.
1: Şimdi burada aslında değil mi bir ailenin ne yapacağı?
0: Yani işte orada hani o rahatlığı bilebilmesi lazım. O henüz sorumlu değil.
1: Peki orada pek de bir şu mu? Yani oradaki destekleyici unsurları arttırmak mı? İşte
0: açılmak istediğinde mi?
1: Evet.
0: Açılmak istediğinde sağlam durmamız gerek. Şöyle sağlam durmamız gerek. Şu değil. açılamazsın, ne münasebet sen bu yola girdin çıktın. Hmm. Tabii ki de değil. Tabii ki de değil. Öyle anlamamıştır zaten izleyenler de.
1: Yok, öyle anlamadılar.
0: Evet. Ama şu doğrusunu bildiğimiz yerde durmak. Yani doğrusu ne biliyoruz? Farz olan ne biliyoruz? Oradaki bir sabit duruşumuz olması lazım. Ama meseleyi şöyle çözebiliriz. Neden olduğunu anlarsak çözebiliriz. Neden? Ama bu şey neden sorgulayan bir yerden değil, anlamak isteyen bir yerden. Canım evladım, zorlanıyorsun, mutlaka zorlanabilirsin. Benim de zorlandığım yerler oluyor ibadetlerimde. Sen hangi noktada zorlanıyorsun, bakalım nasıl kolaylaştırabiliriz? Namaz için de aynı şey geçerli mesela. Ne olursa olsun, hangi ibadet olursa olsun. Tesettürde zorluk çektiğin yer neresi? Mesela bazen şu oluyor, anne tıpkı kendisi gibi giyinsin istiyor. Mesela anne Allah razı olsun daha takva boyutunda giyinmeye gayret ediyor ya da takva boyutu olmasa bile biraz daha anne giyiminde giyiniyor. Daha klasik giyimde giyiniyor. Kızım da öyle yönlendiriyor ama kız belki biraz daha sportif giyinmek istiyor ölçüsüne riayet ederek.
1: Evet.
0: Orada işte onu oraya yönlendirmek ya da evde alan açmıyor anne belki ya da baba. Yani kendi alanında arkadaşlarıyla vesaire o işte saçları yapmalar vesaireler olmuyor. Ona da, ondan da olabilir. Yani o ne deriz? Tahliye vanasını açmak. Belki o yapılamıyor evlatta. Tahliye vanası açılamıyor belki. İşte onu sağlayabilmek. Belki kimlik olarak şuradan yana zorlanıyor. Arkadaşları, çevresindekiler tesettürleri kategorize ediyorlar ya hala oluyor. Geçenlerde özel hastaneye gittim. Kendi imkanımla gittim yani Esra. Ben de o hastaneye gelenler ne kadar parasını vererek geliyorsa ben de öyle gittim arkadaş.
1: Tamam.
0: Bir hanımefendi. Beni gördü. Bir yerde de durmuyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani öyle anlamasını sağlayacak hiçbir etken yok. Siz temizlikçi misiniz diye sordu. Temizlik görevlisi misiniz diye sordu. Neden? Neden ben? Neden oradaki 30 kişinin içerisinde ben? Yani tabii ki tek bir şey düşünebiliyorsun. Oradaki 30 kişinin içerisindeki tek tesettürlü ben olduğum için ben olsam gerek. Çünkü gidiyorum. Hani bir elimde temizlik malzemesi yok. Ne bileyim yerden bir şey almıyorum o esnada. Bunu çağrıştırabilecek hiçbir şey yok ama hala maalesef böyle kategorizasyonlar var ve çocuklar da bunlardan da etkilenebiliyor. Kesinlikle. Olabilir. O zaman işte burada belki onun özgüvenini güçlendirir.
1: Bir mahalle baskısı
0: oluyor.
1: Yani bunun altında belki o yatıyor. Evet. Ya da şu okul
0: arkadaşlar.
1: Okulda, evet. O daha zor galiba. Bir zorbalama falan
0: oluyor ya.
1: Oluyor değil mi?
0: Çok oluyor. Çocuklar arasında. O zaman da işte şey arkadaşların gerekirse değiştirmesi gerektiği. Şunun için seni sen olarak beğenmiyorsa arkadaşların, seni sen olarak kabul etmiyorsa ki bu senin bir parçan.
1: Tabii.
0: O zaman onlarla olan arkadaşlığını gerçekten gözden geçirmelisin. Yani bu ne olursa olsun böyle olması gerek aslında. Senin orada tam olarak gerçek arkadaşın değilmiş onlar zaten belli ki.
1: Şöyle belki de çok enteresan yani... Bu söylediğimiz, anlattığımız şeyler bir çocuğun, biraz önce sevgili Merve kendinden örnek verdin ya hani işte evet. Hastane ortamında falan filan. Ya aslında bu çok enteresan yani nasıl, bunu söylersem yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama gerçekten böyle bir şey var, habis var tamam mı? Yani bana göre öyle yani benim için bir, hatta bir saman aşımı da var orada bir zamandan ziyade.
0: Tamam.
1: düşünsene mesela. Hep aynı insanlara aynı şeyleri anlatmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Hiçbir mecburiyetimiz yokken mesela. Bunu da bir çocuğa da anlatırken mesela belki ailede gördüğü o çok tatlı ve sevecen, o çok anlatılan, işte öznesiz tümleci yüklemi çok belli olan cümleleri darmadağın eden başka bir sistem var yani işte. Daha böyle hani de facto ideolojilerden bahsediyorum. Dolayısıyla çok zor.
0: Zor.
1: Zor. Hani hep zor. Bizim de hani bu örtünme zamanlarımızda hep ben şöyle söylüyordum mesela işte evet ailenin de etkisiyle üzerinde emaneti taşıyorsun sonra çok iyiymiş ya bu diyorsun sahipleniyorsun işte o evet. Duygu geçişleri var ya
0: evet.
1: O müthiş ama bir o kadar da bizim en büyük avantajımız belki de böyle çok fazla sağanak halinde bir şeyler yoktu yağan. Anladın mı ya da bizim evet. Şemsiyemiz mi kuvvetli onu bilmiyorum yani.
0: Yani şu da vardı bence. Olumsuz şeyleri çok duymuyorduk. Duyduğumuz şey içinde diyorduk ki bilmiyor. Gerçekten bilselerdi yapmazlar diyebiliyorduk. Ama şimdi her yerden yağıyor çocukların üstüne. Yani bildiği yerden de mesela şöyle yağıyor bizim taraftan da. Ama bu tesettür değil ki diyor yani şimdi. Bana öyle diyorlar mesela. Sizinki tesettür değil diyenler var. Ciddi var. Söylüyorum var. Mesela seninki tesettür değil diyor. Hı-hı. Hani şunu demiyor. Ya kardeşim hani bu takma ölçüsü değil.

Tamam Amenna, kesinlikle öyle değil. Ben de öyle bir iddiada değilim ama farziyeti muhafaza etmeye çalıştığım bir yerde duruyorum. Mesela çocuğa da bunu yansıtıyor. Böyle yapacağını hiç yapma diyor mesela. Çocuğa bir bu yağıyor, bir o yağıyor, bir de şu yağmaya başladı. Bir de tesettürden ayrılanlar tayfası var.

0: intro.
1: Evet, yani bu bir başlangıç, giriş dediğin gibi. Biz yanındayız ama işte alan var, yani alan var. O alanı açtığımızı da hissettirmemiz lazım çocuğa. Ve anlatalım, tesettürü de anlatalım. Her şeyin niçinliğini öğretelim evladımıza. Yaşı geldiğinde, zamanı geldiğinde. O yaşı zamanı mesela tesettür konuşabilmem için 12'li yaşları beklemem lazım. Nedenliğini anlatabilmem için çocuğa.
2: Evet. Çünkü mesela şöyle oluyor, yani hani evde çocuk işte öyle sorular soruyor, neyse.
1: Zor oluyor.
2: Değil
1: bu
2: mi?
1: Sorular.
2: Yani bizim,
1: tabii
2: bize
1: ki
2: de,
1: zor.
2: Yani bana mesela soruyor.
1: Tesettürü mü soruyor?
2: Evet. Neyse onları anlatırım.
1: Tamam.
2: Evet, ben şimdi çıkıyorum. Yani şöyle çıkıyorum derken, bu sorudan çıkıyorum derken, kendim çok anlatmıyorum çünkü o kadar böyle güzel mesajlar var ki, hani böyle insanlar galiba şu tarafı çok güzel, hani hiç kimsenin, herkesin sorduğu soruyu cevaplayan insanları bir anda bulmak bu anlamda onlar için de çok güzel. Fakat şu boyutu, onu da sorup konuyu kapatmak istiyorum. Bir de hani mesela işte bazı mecralar var değil mi? Mesela sosyal medya mı, sosyal medya mı? Benim mesela çok düşündüğüm, bazen irrit etmekte zorlandığım bir mecra. Hepsinin bir kategorisi var. Yani işte bir kısım bir şey. Mesela ben X'i kullanıyorum. Instagram, şimdi buradan da söyleyeyim, benim öyle bir adresim
1: korkuyorum
2: yok. Çok son derece memnunum. Ama bir o kadar da mesela, şimdi çocuklar da artık bunu maalesef kullanmaya başladılar. Pek tabii ki devletin işte yasal düzenlemesi de şeye, yürürlüğe girecek ama. Şimdi burada da nasıl söyleyeyim, o kategoride bir çukur değil mi?
1: Hani var,
2: mesela
1: var.
2: O çukur var ve o çocuklar orayı çok sevdiler maalesef.
1: Evet.
2: Bilmiyorum ne oldu. Evet. 70-80 yaşındaki insanların değişik hareketler yaptığı bir sirk ortamını çocuklardan çok da yadsımıyorum aslında.
1: Evet.
2: Ama şu da var ki, onlar gibi olma isteği, hani oradakiler gibi olma isteği ya da işte onlar gibi hareket edip o etkileşim şeyini çok erken yaşta başlayan çocuklar. Yani buradan korumak sadece onu elinden almak mı? Ya da biz hani hep böyle işte biz ne yaptık? Hani böyle bir şey yapıyoruz, masalarda konuşuyoruz. İşte biz bunun yerine bir şey koyamadık. Ya koyanları da desteklemiyorsunuz.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: O yüzden hani o albenilikte yarışan ya da rekabete sokan başka ne yapılmalı? Bilmiyorum.
1: Ya bu arada bu destek konusunu, hani ben bu konuda çok bir şey yapmıyorum ama yapanlara destekle alakalı söylemek isterim mesela, konu gelmişken. Herkes istiyor, tamam mı? Herkes diyor ki işte Merve Hanım şunu yapın, işte şu kişi şunu yapsın, bu kişi bunu yapsın, ama gerçekten maddi destek de yok. Manevi destek az ama maddi destek de kimse vermek istemiyor. Yani şimdi bu senin bir prodüksiyona ihtiyacın var.
2: Var.
1: Mesela ben masal anlatayım.
2: Çok masal
1: keşke
2: işte.
1: Ne güzel. Ama benim bunu YouTube'a çekebilmem için kamerası, o stüdyosu, hepsi ciddi masraf ve benim böyle bir gelirim yok. Ama kimse de demiyor ki bizim çok kıymetli, varlıklı abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız var. Kimse de demiyor ki kardeş gel sen bak insanlara faydalı şeyler yapıyormuşsun. Gel ben sana destek olayım, ben sana sponsor olayım. Sen de bak benim torunum da seni izliyor. Gel ne yapabiliriz? Yani bir gel istişare edelim. Hakikaten bu yok. Yani gençler için de yok bu anlamda bir şey. Hayır yapmak isteyenler bu anlamda gençleri ciddi olarak destekleyebilirler. Ben kendi çapımda yapmaya gayret ediyorum yaptığım her şeyi ama daha iyisi olabilirdi. Yani mesela kendi kendime çektiğim videoların ya da gençler çektikleri videoların çok daha kalitelisini çekebilirler ve gençleri yakalayabilirlerdi. Mesela bize diyorlar ki Merve Hanım sizi izler çok seviyor aslında ama işte ışık. İşte arkada bir şeyler olsa başkasını izliyorlar. Oradan çıkan bir şeyler izliyorlar. Çünkü öyle bir gelirimiz yok yani. Ya da manevi destek konusunda da öyle. Yeterince bu anlamda desteklenmiyoruz. Şimdi bu boyutu var ama ciddi olarak var. Alternatiflere ihtiyacımız var bizim. Ki alternatif demek doğru bir ifade değil yani. Daha iyisine ihtiyacımız var. Birinin alternatif olmayı kabul etmiyorum. Daha iyisi, doğrusu olarak var olmamız lazım çocuklar için. Çocukların dilini bilen kişiler olarak. İşte bu konuda da bize daha fazla destek olunması gerekiyor.
2: Bir de mesela hani program başında konuştuğumuz meseleye tekrar dönelim. Tabii. Bence sevgili Merve. Yani çok, herkes çok konuşuyor.
1: Evet.
2: Ya bu çok konuşmayı ne yapacağız yani? Mesela şöyle hani bu çok konuşuyor, boş konuşuyor falan. Bunlar hep bütün klişeleri at. Şöyle bir şey var. Yani mesela bir sorun üretme fabrikasına döndü.
1: Anlıyorum.
2: Burası mesela. Bir şey çok normal bir şey ya. Bizim çok normal yaşadığımız.
1: Büyütülüyor çok.
2: Onun büyütülmesi, abartılması böyle çok böyle

0: de tebcil edilmesi işte herhangi bir konunun. Burada da mesela bunu anlatabilmek, tekrar çocuklara oradan duyduğum bir şeyi anlatabilme sürecim başlıyor mesela.
1: Evet. Yani bunu yetişkine önce anlatmak lazım herhalde. Biz de çok etkileniyoruz ki Esra'cığım. Hani bir şey büyüdüğünde, büyütüldüğünde çok aman bu yanlış, aman bu doğru çok konuşulduğunda biz de etkileniyoruz ondan. Bizim de etkilenmemeyi öğrenebilmemiz lazım. Kendi çizgilerimiz, kendi sınırlarımız olması lazım bu konuyla alakalı. Hı-hı. Ama etkileniyor. İnsan su misali. Girdiği kabın şeklini alıyor. Oraya da girdiğimizde oradan bir şekilde şekilleniyoruz yani.
0: Ama sevgili Merve, sen galiba şey yapıyorsun. Burada sen diyorum.
1: Lütfen.
0: Bu samimiyetinize binaen efendim. Şöyle aslında bir YouTube kanalı var.
1: YouTube kanalım hala yok, biliyor musun?
0: Yok mu?
1: Bekir abinin YouTube kanalında, ben Bekir Develi'nin, buradan da sevgilerimizi göndereyim.
0: Selam olsun.
1: Orada onun yönlendirmesiyle, ya kardeşim sen ne güzel şeyler yapıyorsun, gel burada ben sana destek olayım işte. Hı. Ya da kanal kuralım sana. Ben kendi kanalımı kurmaya hiç cesaret edemedim. Onun kanalında benim Ramazan'ın programı vardı. Çocuklar için orada yaptım. Yetişkinler için yaptım. İşte Wow TV'de. Geçen sene Wow TV'de televizyon programı yaptım. Bu sene de yapacağız inşallah.
0: Çok güzel.
1: İnşallah.
0: Harika.
1: Ama çocuklara yönelik bir şey yok şu an ekranda.
0: Niye işte?
1: İşte
0: destek.
1: Niye? Evet yani.
0: Buradan da söylemiş oldum.
1: Yani. Masalcı yok mesela bizde doğru düzgün. Çok iyi masal anlatıyorum. Kibirden Allah'a sığınırım. Ama son bir yıldır şunu öğrendim Esra'cığım.
0: Mesela ben senin masalla özelliğim, ben kendim uyumak istiyorum.
1: Yani son bir yılda şunu öğrendim. Allah bize bir kabiliyet verdiyse bunu onun rızası dahilinde kullanabilmeli ve bunu kabul edebilmeliyiz. Hazreti Yusuf da mesela. Hazreti Yusuf'u çağırdığında sarayına kral, o rüyasını yorumlatan kral. Benim sarayımda yardımcı ol, bana yardımcı ol, benimle kal dediğinde estağfurullah efendim demiyor. Ben şu konuda kabiliyetliyim, beni hazinelerin başına geçir diyor. Evet, ben bu konuda kabiliyetliyim ve bu konuda isterdim. Yani ki bir iki yere de teklif ettim ki çok yapmam. Teklif götürmeyi çok seven birisi değilim ama teklif ettim. Fakat karşılığı olmadı bu anlamda.
0: Belki de bir çocuk tiyatroları da buna dahil edilebilir değil mi?
1: Tabii ki çok ihtiyacımız var. Yani ben de yapmayı çok isterim ama yapan kardeşlerimiz de var. Çocuk tiyatrosu yapan kardeşlerimiz. Onlara da destek vermek lazım.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Biz galiba o baştan söylediğim destek vermiyoruz meselesi var. Bence hiç abartılmayacak bir mevzu değil.
1: Tabii ki, lütfen abartalım.
0: Bunu abartmamız gerekiyor çünkü ve daha çok kendimizi bu konuda eleştirmemiz de gerekiyor. Evet. Değişik bir şey var bizde, böyle bir... Niyeyse böyle... o şirin görünmek isteyişlerimiz, o bu yapıyorsa bu iyidir bak hani falan, bak bunlar ne güzel yapıyorlar. Çok fazla bu ön kabulümüz, çok geniş cömert davranıyoruz mesela. Niye öyleyiz bilmiyorum. Galiba biraz komplekslerimiz var.
1: Herhalde canım, olmaz mı? Hı-hı. Var tabii ki.
0: Onları da yaşıyoruz. Onlar da onlar, tamam onlar sussun. Tamam, onları susturuyoruz. Peki şimdi asıl çocuk mevzusundan ve çocuklara manevi eğitimi nasıl verilmeli hususunda bunu bir kanalda yapman gereğini sonsuza kadar, yani i̇nşallah. Sonuna kadar inşallah ben i̇nşallah. De kalben elimden geldiğince de çok Allah destekliyorum razı. Ama bir taraftan da aslında çocuklarla buluşma saatleri,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Onu sürekli yapıyoruz.
1: Yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki oradan çocuklardan çok böyle değişik sorular geliyor mu? Birebir.
1: Sorular da geliyor. Çok güzel geri dönüşler de geliyor. Ya şu oluyor mesela Esra, birebir de buluştuğun zaman, çocuğa gittiğin zaman çocuk diyor ki, eminim bir sürü insan çok güzel anlattı ama şimdi özellikle anlatıcılık tekniklerini bildiğin zaman, mesela şöyle söyleyeyim Esra'cığım. Bana 45 dakika veriyor. Bir camiye gidiyorum. Yazın gönüllü olarak camileri ziyaret ediyorum ben. Kur'an kurslarını, camileri ziyaret ediyorum. 45 dakika ben çocuklara cemaatle namaz kılmanın önemini anlatabilirim. Ama bunu 45 dakika yapmak yerine ne yapıyorum biliyor musun? 25 dakika masal anlatıyorum. Masal çok eğlenceli. Ritimleri var, alkışları var, kelimeleri yakalamaya çalışıyor vesaire. O 25 dakika anlattığım masalda bir olursak bütün problemleri yeneriz'in mesajını alıyor çocuk.
0: Süper.
1: Sonra o bittikten sonra diyorum ki, konuyu bir yere getiriyorum. Diyorum ki, ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmişti ya. O hicret ettiğinde bir bina yaptılar eder etmez. Ne yapmışlardı çocuklar? Ev mi yapmışlardı o kadar yorgunluktan geldi? Yok. Ne yapmışlardı? Mescit. Ha. Neden acaba ilk mescit yaptılar? Peygamberimize evde yapabilirlerdi. Niye mescit yaptılar? Söylüyorlar namaz kılmak için. Evlerinde de kılabilirlerdi evladım namazlarını. Neden? Ya işte bir arada kılsınlar. Ha, birlikteysen güçlü hissedersin. İslam kardeşliği. Hepimiz de kılabilirdik namazlarımızı. Niye 27 kat sevap var? 15 dakika bunu anlatıyorum. Ama o 25 dakikalık masalla anlattığın zaman kalıcı oluyor Allah'ın izniyle işte. Yani 45 dakikalık anlatımı buraya indirebiliyorsun. Ve o çocuk şöyle çıkıyor çıktığında. Merve abla, ben namazlarımı kılacağım inşallah bundan sonra. Çünkü bir bağ kuruyor. Sen onu sevdiriyorsun meseleyi.
0: Çok güzel.
1: Sevdirmek meselesi, o dili yakalamak meselesi. Ben diyor işte genç kızlarla buluşmaya gittiğimde bu tesettür konusunda bir kere daha düşünmek istiyorum Merve abla. İşte açılmayı düşünüyorsa mesela ya da kapanmayı düşünüyorsa. Bu kelimeleri de böyle sevmiyorum. Tesettüre girmeyi düşünüyorsa mesela. Diyor ki ben daha istekliyim şu anda Merve abla. İnşallah olur diyor. Benden dolayı değil. Kim çocuğa onun diliyle hitap edebilirse... Gence, çocuğa, kim ona sevgiyle gerçekten oraya onun için geldiğini hissettirirse çocuk zaten 45 dakikada o kişiyle bağ kuruyor Esra. Daha fazla şeye gerek kalmıyor bile yani.
0: Bizim zamanımızda böyle masalcı ablalar yoktu ya ben.
1: Evet. olan da gerçekten kim, uyutmak kim için. Ha? Gerçekten uyutmak için vardı olan da.
0: Ya vardı ya. Uyuyor muydun? Ben hiç öyle uyumadım.
1: Öyle dinlerim ben masalı.
0: Değil mi? Öyle tabii. Bir... Uyku hali olmuyordu yani.
1: Olmaması lazım. Bence zaten masal uyutmak için değil, uyanık tutmak için var.
0: Değil mi?
1: Tabii. Mesajlarıyla.
0: Bir de ben sevgili Merve, senin Kudüs'ü anlatan.
1: Aa, evet, çok güzeldi onlar.
0: O zaman da evet, hatırlıyorum Ali'ye izletiyordum.
1: Evet.
0: Şimdi orada onu da çok kıymetli bulmuştum, görmüştüm. Allah henüz olsun. Tabii ki 75 yıllık bir zulüm ama... herhalde bundan bir 4 sene önce değil mi senin o Kudüs anlatman?
1: Evet, 3,5
0: yıl oldu. Neden Kudüs'ü anlatma ihtiyacı hissettin o zaman çocuklara? Şimdi mesela en azından 7 Ekim sonrası yapmadın mı?
1: Ondan sonra yaptım.
0: Ondan sonra yaptım ben. Benim Kudüs'ü anlatan bir şeyini onun öncesinde gördüm.
1: 7 Ekim'den sonra yaptık onu.
0: Hmm.
1: Evet. Çünkü 3 yıldan fazla olmadı mı Esra'cığım? Değil mi?
0: Tabii.
1: Tabii oldu.
0: Oldu ama şöyle, acaba o bir kesit miydi?
1: Yok yok, tam 7 Ekim'den sonra dedik ki bu işi biz çocuklara nasıl anlatacağız? Çocuklara nasıl anlatacağız biz bu işi dedik. Hemen bir gecede karar verip bütün psikolog arkadaşlarım, ben çok önemserim. Burada mesela konuştuğum her şeydi, ben psikolog arkadaşlarımla hep istişare ederek konuşurum.
0: Ne kadar önemli?
1: Çok önemsiyorum, çok önemsiyorum. O gecede onu aradım, bunu aradım, Handan aradım, Sümeyye Esra'yı aradım. Bütün o konuşma metnini hazırladım. Anlatacaklarımı yani şablonlarıyla hazırladım. 3 videoyu peş peşe çektik bir günde. Girdik çektik öyle. Yapmamız lazım, çocukların bilmesi lazım diyerek ve çok okullarda izlendi o.
0: Ben sevgilim Merve, bir tane bir Filistin yürüyüşünde mi böyle bir senin çok duygusal bir konuşmanı mı izlemiştim? Ağlıyordun.
1: Çok ağlarım ben.
0: Ama böyle bir sitemin de vardı değil
1: evet.
0: mi? Neydi?
1: Ondan da linç yedim.
0: Ondan mı? Tamam evet. O zaman onu şey yapmayalım. Yani.
1: Ya şöyle yol konuşabiliriz. Şöyle canım mesela iyi de oldu aslında.
0: Yani bir vesile geldi. Olur.
1: Şöyle bir eylem yapmıştık Sultanahmet'te. Çok böyle duygularımızın yüksek olduğu bir eylemdi. Çok güzel bir eylemdi. Yani işte eylem derken şuydu. Bir yere kağıtlar açtık. Gelip geçenlere de dedik ki isterseniz buyurun gelin Filistinli kardeşlerimize birkaç söz yazın. İlk zamanlarıydı ve çok inanıyorduk yani ulaşabileceğimize de çok inanıyorduk. Hala da inanıyoruz, ulaşabiliyoruz onlara. Onlar görüyorlar ve güç topluyorlar bundan. Bana her gün mesaj atar teslim neredeyse. Genç bir kızımız oradan. Ve yabancı insanlar geldiler, turistler geldiler gözyaşları içerisinde. Ben bu tatlı dilimle, bütün olabildiğince tatlı dilimle benim kardeşlerime uzattığımda şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Yüz ifadesi bu. Yani bak şu tercih etmeyebilir, ne olduğunu bilmeyebilir, endişe duyabilir. Kimlere ben ne yazacağım, ne şey yapacağım. Bunlar çok normal, çok insani. Ama şunu yaparsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, meşgulüm. Teşekkür ederim. Şu anda değil. Müsait değilim. Ama yani o yüz ifadesi, o hakir gören, hani bunu yaparak ne olacakçasına bir yüz ifadesi kalbimi çok incitti. Çok üzüldüm. Ve bir video çektim. Çok duygusalım. Yengeç burcuyum. Yani hala öğrenemedim. 15 yıldır şu sosyal medyadayım. Yapma kardeşim. O an o duygu coşkunluğuyla o videoyu çekme. Çünkü yiyecekler seni. Yiyorlar.
0: Hiç öyle bir şey. Yani onu yemek değil de bu. Evet sorun oldu.
1: İncitiyorlar. Ben... Evet. Gerçekten incitiyorlar. Çok işte şey yaptılar. Yani onu yanlış yorumladılar. bir arkadaş hatta YouTube'da başka birinin tweetiyle, aslında başka birinin tweetinden yanlış yorumlandı. Birisi alıyor ve orada tam hatırlıyor.

0: hatırlamıyorum şimdi cümleyi ama biraz ayrıştırıcı bir ifade kullanıyor. Yani işte bakın bundan dolayı biz ayrılıyoruz mu ne gibi bir şey kullanıyor. Onu o videoyu çeken kişi zannediyorlar. Hatta YouTube'da çok izlenen bir kanalda, hiç de uğraşmadım yani o ben değilim demek için. İşte sizden bu yüzden uzak duruyoruz biz siyasal İslamcılar falan gibi bir şekilde o çocukcağız eleştirdi. Halbuki o ben değilim, o tweet'i atan ben değilim. Ben tamamen duygusal bir şekilde bir ayrıştırma yapmaksızın yaşadığım şeyi anlatmaya çalışmıştım.
1: Ya aslında şöyle mesela hakir görmek meselesi. Özellikle mesela boykotta da bunu çok yaşadık sevgili.
0: Evet.
1: Yani boykotun da aslında gücünün o ne kadar büyük bir sivil güç olduğunu anlayıp bunun gücünü kırmak için ben bu tavırların yapıldığını düşünüyorum işte. Ne olacak ki? Yani ne olacak ki şeyden ne somut bir şey bekliyor? Ya da bana göre vicdanınla tuttuğun bir oruç.
0: Çok güzel bir ifade.
1: Boykot. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten bireysel olması sebebiyle benim için çok daha güçlü. Bu anlamda hani o yapan, boykotu yapan da bir anda işte bütün işgal duracak diye yapmıyor zaten
0: bunu. Evet.
1: Kendinin isminin ve kalbinin nerede yazılacağını hissederek bunu.
0: Araf'ta olmadığını göstermek için.
1: Evet.
0: Ben Araf'ta değilim. Benim kesinlikle tarafım belli.
1: İşte bu hani o yolda olma misalini bu insanların anlıyor olmasını zaten beklemiyorum. O yüzden de şöyle bir şey de var sevgili Merve. Ben bu linç meselesine şöyle girmek istiyorum. Linç bağışıklığı sağlayan bir kardeşiniz olarak. galiba şu var yani hiç tepki almıyorsan ya da hiçbir reaksiyon almıyorsan meselesi çok ayrı yerde evet tartışılır ama senin ne kadar üzdüğü meselesini de insanız, onu da hadi bir yere koydum. Fakat birisinin galiba bir şey söylemesi gerekiyorsa, özellikle bu inandıklarımız hususunda, burada varım. Yani burada varım diyebilmek onlara karşı beni çok sağırlaştırıyor ve
0: doğru.
1: Hiç önemsemiyorum.
0: Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Mesela benim orada kendimle eleştirdiğim yer Esra, ağlayarak yapma bunu. Bunu ifade et. Ama o an ağlayarak ifade etme. Çünkü oradan incitecekler yani. Mesele o. Halbuki gözyaşını sil ve de ki sevgili arkadaşlar şurayı bir görün lütfen. Bakın burada insanlar bir çaba içerisinde. Katılmamanızı anlayabilirim. Ama lütfen birbirimize böyle eylemlerde, böyle davetlerde tahfif edici ifadelerle reaksiyon vermeyelim. Olur mu?
1: Doğru.
0: De mesela. Ağlayarak yapma bunu. Zayıf görünme mesela. Bu konuyla alakalı. Daha güçlü dur.
1: Ben bilakis onu şöyle gördüm. Sahi.
0: İşte herkes göremiyor. Bence de öyleydi.
1: Zaten herkes, o herkes kim?
0: Göremeyecek, doğru.
1: O herkes bence tek kişi. Değil mi? Evet.
0: Çok güzel. Tek dişi kalmış bu arada. Tek dişi kalmış bir.
1: Herkes tek, değil mi? Merve'cim yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz.
0: Çok güzeldi. Ne ara geçti?
1: Gerçekten ama böyle isterim ki sabah ezanına kadar burada duralım. Çünkü ben yaptığın işi çok kıymetli buluyorum.
0: Çok
1: da güzel yapıyorsun. Bu manada hani ben YouTube'da yokum mesela ama olan arkadaşlarım özellikle senin oradaki uğraşlarında çok gerçekten çok kalbi söylüyorum güzel buluyorum.
0: Allah
1: çünkü
0: razı.
1: Bunun işin bir tarafında da annelik kısmı da var. Yani ya diyorum ki mesela bir soruyu senden önce birisi o şeyle karşılaşmış. Hani diyor ya hayat çok kısa. Çok yaşamayacağız. O yüzden bazen başkasının tecrübe ettiğini sen tecrübe et. Onun dinleyerek.
0: Evet.
1: Dolayısıyla diyorum ki ya evet bak bu sorunla o da karşılaşmış. Bak bu sorunla o da. Dolayısıyla senin bunu böyle ziplenmiş bir dosya halinde çok hızlandırılmış bir şekilde tak tak tak tak tak tak önümüze koyman konusunun çok ciddi bir aslında ibadet de olduğunu düşünüyorum.
0: Allah razı
1: olsun. Bu çünkü bir duadır
0: aynı zamanda. O niyetle yapıyorum.
1: Evet. O yüzden sonsuz destek.
0: Çok teşekkür ederim
1: canım. Bizim için kıymetlisin sevgili Merve.
0: Çok sağ olasın.
1: Yarın ne yapıyorsun?
0: Sen de bizim için çok kıymetlisin.
1: Çok teşekkür. Yarın ne yapıyorsun?
0: Anlatacaktım bu arada.
1: Yarın ne yapıyorsun? Yarın ne yapıyorsun meselesi hani programları falan var mı? Duyuralım ki izleyicilerimiz.
0: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada yarın yine bir Kur'an kursunu ziyaret ediyorum mesela.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yine o cami.
0: Yani birçok hangi Kur'an kursundan davet gelirse yakın güzergahta benim lokasyonumda gidebileceğim gitmeye gayret ediyorum. Ama online bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum son zamanlarda. Belki onu duyurabiliriz. Yani bu bilgileri böyle özünü hap bilgi olarak ben yani namaz konusunda bilgi almak istiyorum. 7 yaşa kadar ne yapmalıyım, 7-12 yaşa kadar ne yapmalıyım diyenlere online olarak artık seminerler.

0: düzenliyorum. Cüzi bir ücreti var. Onlara katılabilirler. Hı. Bu da bizi destekleyen bir yer olmuş oluyor tabii
1: ki
0: de. Bir de böyle bir boyut var Esra. İnsanlardan hep her şeyi anlatmasını istiyorlar. Ben anlattım yıllarca. Bak bugün burada anlattım. Başka bir gün başka bir yerde anlattım ama isteyene de ücretli de sunuyorum.
1: Tamam.
0: Hiç ücretli sunma istiyor Esra. Yani onu da ücretsiz yap istiyor. O zaman ben diyorum ki ben nasıl hayatımı idame ettireceğim? O boyutu da başka bir gün konuşmak lazım.
1: O boyutu bence konuşalım. O aslında destek konusunda ile çok aslında özdeşleşiyor.
0: Evet.
1: Program ortasında bahsettiğim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili
0: Merve. Ben teşekkür
1: ederim. İnşallah başka programlarda da burada da böyle seni arada rahatsız edip böyle alıp böyle buraya koyup.
0: Çok mutlu ettim.
1: Şey yaparız. Konuşuruz çünkü çok önemliydi. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili 4 TV izleyicileri. Memnun olmuşsunuz efendim. Sizi memnun etmek beni de çok memnun etti. Kim vardı programımızda? Sevgili yazar Merve Gülcemal. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Çok muhteşem. Doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ettik. Şimdi sıra size geldi. Biz gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah.

0: Ya
1: cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afaklı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu'nun ve sanatçı Nergiz Yeşil. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu hafta an ve zamanda Malazgirt'i konuşacağız ama tarih kitaplarından değil, toprağın altında kalan izlerden okuyacağız bu bölgeyi. 1071'i hep Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarih olarak öğrendik. Peki o kapının ardında gerçekten ne vardı? Savaş tam olarak nerede yaşandı? Selçuklu ve Bizans orduları hangi hatlarda karşı karşıya geldi? Bugün bulunan ok uçları, mızraklar, mühürler, sikkeler, mezarlar bize o güne dair ne söylüyor? Bu hafta Malazgirt'i sadece tarihi öneminden değil, savaş alanı arkeolojisi

0: teknolojisinin ortaya çıkardığı yeni ipuçlarıyla konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu hafta toprağın altından çıkan küçücük bir ok ucunun bir ordunun hareketini nasıl gösterebildiğini, arkeolojinin savaşın haritasını yeniden çizip çizemeyeceğini ve 1000 yıl sonra 1071 hakkında hala neler öğrenebileceğimizi soracağız. Elbette biraz alışılmış Malazgirt anlatısının dışına çıkacağız. Zaferi, komutanları ve sonuçlarını elbette konuşacağız ama asıl sorumuz şu olacak. 1000 yıl önce yaşanan bir savaşın izleri bugün hala topraktan okunabilir mi? Çok önemli bir konuğum var bu konuyu konuşacağımız. Hemen tanıştırmak istiyorum sizinle. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şeref verdiniz. O coğrafyadan geldiniz. Elbette bugün çok önemli bir konuyu sahadan izlerle konuşacağız baktığınız zaman. Malazgirt'e sadece geçmişten anlatılan bir hikaye olarak bakmayacağız. Sahada materyaller bize ne söylüyor? Sizin ve ekibinizin emeğiyle çıkanlar tarihi nasıl ışık tutuyor? Bunları öğreneceğiz. Öncelikle etiketimi hatırlatmak istiyorum. Çünkü paylaştığımız andan itibaren çok fazla soru da gelmeye başladı evet. Bu konuyla ilgili. Etiketimiz X platformu üzerinden Malazgirt Destanı, aynı zamanda En Sosyal üzerinden de Malazgirt Destanı yazarsanız Adnan Hocam'a sorularınızı sormuş olacağım efendim. Hemen başlayalım hocam. Çok merakla beklenen bir program oldu bu. Gerçekten geçmişin izlerini bugünün materyalleriyle izini sürdüğümüz, merakla takip ettiğimiz bir program. Sadece bu akşam o 1071'e sadece geçmişten anlatılan bir tarih hikayesi olarak değil, bugün hala araştıran, izleri sürülen canlı bir tarih alanı olarak bakacağız. Malazgirt'i savaş meydanından günümüze ulaşan işte işaretler, savaş alanı arkeolojisinin bize açtığı aslında yeni pencereden sizin uzmanlığınızda konuşacağız. Hemen başlayalım. Malazgirt için hocam Anadolu'nun kapılarının işte Türklere açıldığı bir savaş diyoruz. Peki hocam bu kapı metaforu bize tarihsel olarak tam olarak ne ifade ediyor? Hep aynı şeyi konuşuyoruz, evet. Okuyoruz. Bu kapı ne kapısıdır? Tahta bir kapı mıdır? Bir boğaz kapısı mıdır? Hayali bir kapı mıdır? Hangi kapı? Buradan
1: evet.
0: Başlayalım.
1: Evet, teşekkür ederim her şeyden önce davetiniz için. Dediğiniz gibi Malazgirt'ten geliyorum. Doğrudan sahadan geliyorum. 1 Haziran'dan beri yaklaşık 3 aydır Malazgirt'te 7 yıldır yapmakta olduğumuz, sizin de açılışta söylediğiniz gibi bu büyük zaferin izlerini sürmek, onu görünür kılmak, ortaya çıkarmak bilimsel bir atlık olarak ardından da bu büyük zaferi yerinde görünür kılmaya dönük Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılındaki talep ve isteğiyle, desteğiyle 12 üniversiteden 35'e yakın alan uzmanı arkadaşlarımızla birlikte bu büyük zaferin izini sürüyoruz. Kapı metaforu Türkler Anadolu'nun kapılarını açan aslında Malazgirt'in jeostratejik konumu olduğu kadar savaşın sonuçlarıyla da daha doğru anlaşılacak bir metaforik anlatı. Çok da yerinde bir anlatı bir tarihçi olarak işin doğrusu. Muhtemelen Mükremin Halil İnanç hocaların rahmetli analım ilk dönem tarihçilerimizin, ustalarımızın tespit ettiği Cumhuriyet'in aynı zamanda kuruluş döneminin de yani Türkiye tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edebileceğimiz bir zafer. İki şey oluyor Malazgirt'te Özge Hanım. Aslında Türkler son 50 yıldır neredeyse 10. yüzyılın, 11. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren gittikçe artan akınlarla Boğaz'a kadar, Ege'ye kadar akınlar yapıyorlar. Ama bu akınlar Malazgirt'e kadar hiçbirisi kalıcı bir etki yaratmıyor. Yani biz Anadolu'ya henüz yerleşemiyoruz. Niçin? Çünkü Bizans bir siyasi varlık olarak ayakta olduğu gibi onun askeri varlığı da bu yerleşmeyi engelliyor. İşte Malazgirt'te bu ortadan kalkıyor. Yani Bizans'ın o tarihe kadarki en büyük ordusu Malazgirt önlerindeki o büyük savaşta büyük oranda imha oluyor.

0: Bu da şu anlama geliyor. O tarihe kadar her baharla birlikte Anadolu'ya akınlar yapan ama Bizans'ın askeri varlığı sebebiyle o akından sonra Anadolu'yu terk etmek zorunda kalan Oğuzların, Türkmenlerin ki bu süreç aynı zamanda Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlayacak. Çünkü Azerbaycan üzerinden daha çok İran üzerinden yöneltilen akınlar bunlar. Zaferden sonra artık kalıcı bir etki yaratacak. Çünkü Bizans'ın askeri direnişi Malazgirt'te büyük oranda imha ediliyor. Ve savaştan birkaç yıl sonra yine devam eden o akınlar karşılarında bir askeri direniş göremedikleri için hani tabir caizse artık çoluk çocuğumuzla gelelim ve yerleşelim buraya diyorlar ve hemen sonrasında işte bizim birinci dönem beylikler adını verdiğimiz Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, Ahlatşahlar, Artuklular, Çubukoğulları, Dilmaçoğulları, Yinanoğulları hatta en batıda Çaka Beyliği gibi beylikler oluşuyor. Bir başka deyişle çok basit bir örneği var aslında. Malazgirt'in nasıl bir etki yarattığını ve bu kapı metaforunun tutarlılığını anlamak açısından. 26 Ağustos 1071 Büyük Zafer'in tarihi. Bundan 5 yıl sonra Selçuklu Hanedanı'nın bir başka üyesi Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah, Konstantinopolis'in burnunun dibindeki İzni'yi fethederek 1075-76 yılında Selçuklu, Anadolu Selçuk Devleti'nin temellerini atıyor. Bakın yani İznik dediğimizde İstanbul demek aslında. Malazgirt Anadolu'nun en doğusu, İznik neredeyse Anadolu'nun en batısında ve başkentin burnunun dibinde bir fetih. Yani şöyle yapmıyor Süleyman Şah, orada akın, yağma, seferi yapmıyor. Bizzat İznik'i alıp bir devletin temellerini atıyor. Haçlılara kadar da Bizans can havliyle Haçlıları çağırdığı tarihe kadar da 1096-97'ye kadar da o devlet orada varlığını sürdürüyor. Birincisi bu. Tabii ki sadece askeri kapasitesinin zarar görmesiyle değil. Aynı zamanda bir ilk yaşanıyor ve bu savaşta Doğu Roma İmparatoru Müslüman Türk hükümdarı Selçuklu Sultanı Alparslan'a esir düşüyor. Bu bir başka siyasi krize sebep oluyor. Her ne kadar Alparslan büyük bir âli canaplık gösterip esirini serbest bıraksa da Bizans merkezi imparatoru bir daha tahtına çıkmasına izin vermiyor. Bir önceki imparatorun küçük yaştaki oğlu tahta çıkarılıyor. Bu da Bizans'ta taht kavgalarına siyasi bir krize sebep oluyor. Daha basit anlatacak olursak Malazgirt'te yediği yumruk tabiri caizse amiyane olacak belki ama kroki bir hale getiriyor Bizans devletini. Hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda oradan ancak Haçlı seferleri desteğiyle çıkabiliyor. İşte bütün bu olup biten Malazgirt'e böyle bir anlam yüklememizi sebep oluyor. Tabii burada Malazgirt'in kendi jeostratejik konumunu da belki bir cümleyle vurgulamak gerekir. Malazgirt aslında konumu gereği 3000 yıldır aynı işlevi görüyor. Yani kuzey ile güney arasında, kuzeyindeki Aras Vadisi, orayı Teodosiopolis yani bugünkü Erzurum'umuz tutuyor o hattı. Güneyde Van Gölü Havzası, işte Malazgirt bu iki hattı tutan Yukarı Murat Havzası'nda stratejik bir nokta. Bir diğer önemi de doğudan gelen, İran'dan gelen orduların Anadolu içlerine kadar geçişi için de çok kritik bir noktayı temsil ediyor. Nitekim Malazgirt düştüğünde Bizans için Malatya'ya kadar doğudan gelecek orduları tutabilecek o büyüklükte bir garnizon şehir yok. İşte bütün bunlar tarihin akışını yani Malazgirt'te olan sadece Anadolu'ya Türklerin kapısını açmak ve Anadolu'nun Türkiye tarihini başlatmakla kalmıyor. Yakın Doğu ve Haçlı seferleri bağlamında dünya tarihinde etkileyen aslında çok derin bir kırılmayı da ifade ediyor.
1: Hocam seyircilerimizin aklına gelen bir soru var. Aslında burada bütünsel olarak yanıtladınız ama şöyle derler mesela Malazgirt'ten önce de Anadolu'da Türkler vardı.
0: Evet.
1: O halde siz bütünsel bir şekilde ifade ettiniz. Tam olarak 1071 spesifik olarak neyi değiştirdi?
0: Evet. Teşekkür ediyorum bu soru için de. Daha önce Türk varlığı tabii biz Orta Çağ'daki Oğuz göçlerinin ürettiği Türk varlığını kastettiğimizde, kaldı ki bu göç 10. yüzyılın sonlarında Kıpçak Boy Birliği'nin dağılmasıyla Aral'ın kuzeyindeki Oğuzların akışını anlamalıyız. Bakın bu akış Özge Hanım aslında Selçuklu Devleti'ni doğuruyor. Yani göç, Oğuz göçü önce içinden bir devlet çıkıyor. Adı Büyük Selçuklu Devleti. O devletin kurucuları, ilk üç sultanı bu göçü İran, Azerbaycan ve Anadolu'ya yönlendirerek aslında yurt soydaşlarına, boydaşlarına yurt arıyorlar. Ama bu arayış Malazgirt'e kadar kalıcı bir etki bırakamıyor. Yani Bizans'ın siyasi varlığı, haklı olarak kendi topraklarını tutma iradesi, buna bir askeri direniş göstermesi, Anadolu'da 1071'e kadar kalıcı bir Türk yerleşimini sağlamıyor. Dolayısıyla nereden ileri, yani olan biten sadece akın. Bu akın Afyon'a kadar, Üsküdar'a kadar, Kadıköy'e kadar uzanıyor hiç şüphesiz. Konya, Sivas, Malatya, Kayseri, buralarda Oğuz Türkmen atlıları neredeyse yarım asırdır cirit atıyorlar. Ama bir Türkiye tarihi başlatmıyor. Hatta bırakın Malazgirt'i. Malazgirt'ten 30 yıl önce bir zaferi daha var Selçukların Bizans karşısında. Pasinler zaferimiz var bizim 1048'de. Bakın Pasinler zaferi için de böyle bir şey söylemiyoruz. Çünkü o bir göçle desteklenmiyor. Tabiri caizse şöyle oluyor. Tabii daha öncesindeki Türk girişleri de bu anlamda. Yani Hun zamanında, Göktürk zamanında, zaman zaman Bizans-Sasani mücadelelerinin içerisinde de Türklerin Anadolu'ya girdiklerini biliyoruz. Balkanlardan girişleri biliyoruz. Ama bunların hiçbiri Anadolu'da Türkiye tarihini başlatıcı bir göçle desteklenmediği için biz Malazgirt'te olanı bir kapı metaforuyla açıklama yolunu tercih ediyoruz. Çünkü tarihsel akış bunu fazlasıyla destekliyor. 1048'de de Selçuklular Gürcü Prensi Liparet'in komuta ettiği Bizans ordusunu tarumar ediyorlar. O orduya komuta eden de İbrahim İnal ve Kutalmış. Yani Selçuklu Hanedanı'nın çok iyi etkili savaşçı iki meliki. Ama o zafer bir göçle desteklenmediği için bu bir Türkiye tarihi ya da Malazgirt'e yüklediğimiz anlamı vermiyor. Dolayısıyla daha önce de Türkler Anadolu'ya giriyorlardı. Malazgirt'te ne değişti sorunuz? Çok şey değişti. Artık Malazgirt'ten sonra bu akınların karşısında duracak ne bir askeri ne de bir siyasi güç kalmadığı için artık bu akından öteye yurt tutma safhasına geçti. Nitekim onun en somut göstergesi de hemen 10 yıl sonra, 20 yıl sonra İznik'teki Anadolu Selçuk Devleti'nin kuruluşunu bir tarafa bırakıyorum. Doğu Anadolu'dan başlayarak işte Erzurum ve Kars bölgesinde Saltuklular, Sivas, Kayseri, Divri bölgesinde Danışmentliler, Erzincan civarında Mengücekoğulları, bir süre sonra Ahlat merkezli bütün Van Gölü havzasında Ahlat Şahlar, Diyarbakır'da İnal ya da İnanoğulları, Batman yöresinde Dilmaçoğulları, Harput tarafında Çubukoğulları, Çakabeyliği gibi. Bakın bunu nasıl oldu bu siyasi varlık? İlk Türk siyasi teşekkülleridir bunlar Anadolu'da. Büyük Selçuklu'ya tabi. İşte Malazgirt barajın önündeki kapakları açıyor. Ve o kapaklardan akan Oğuz Türkmen kitleleri aşama aşama en doğusundan başlayarak Anadolu'nun en batısına kadar. Buna bir 100 yıllık parantez Haçlı seferleri sebep olacak. Aslında Ege'ye kadar inen bu göç dalgası İç Anadolu'ya, Konya'yı merkez alarak çekilecek. Mirya Kefalon'da artık kalıcı olduğumuzu tekrar ilan edeceğiz. Ve Moğol istilasının ikinci göç dalgasıyla Anadolu o kadar dolacak ki Özge Hanım, Osmanlı bu nüfusu Balkanlara taşıyacak. Evet, hocam, dolayısıyla Malazgirt, affedersiniz, buyurun, bütün bu sürecin, yani Türkiye tarihinin başlangıcı olduğu gibi 1453'teki İstanbul'un fethine giden sürecin de aslında ilk işaret bir şeydir diyebiliriz.
1: Çok haklısınız. Hocam Malazgirt hep diyoruz ya, Malazgirt tam olarak nerede? Nasıl işaretleyebiliriz? Yani bugün Malazgirt Savaşı'nın tam olarak nerede gerçekleştiğini biliyor muyuz?
0: Evet.
1: Ve hani ders kitaplarında o haritalarda gördüğümüz o savaş alanıyla arkeolojinin bugün sahada tespit ettiği yer, alan aynı yer mi? Tam olarak bölge olarak zihnimizde nasıl yerleştirebiliriz? Evet. Gerçek
0: Malazgirt. Tabii Malazgirt ilçemiz, ülkemizin

0: güzel noktalarından birisi Muş ilimize bağlı bir ilçe merkezinde. Yani hani baktığımızda haritada nerede Malazgirt diye, maalesef yayından önce de konuştuk sizinle, biliyorsunuz. Hani bu büyük zafer hakikaten bu topraklardaki varoluşumuzun, bu toprakların yurt olmasının en temel tarihsel hadiselerinden birini nerede olduğunu söylediğimizde pek çok, bırakın vatandaşlarımızı, tarih öğrencilerimiz için bile söyleyebilirim, göstermekte zorlandığımızı, bunu 30 yıldır bu işin profesyonel olarak yapan birisi olarak söylüyorum, bir ayıbımız olarak aslında söylemeliyiz. Demek ki mekan ve zaman ilişkisini tam kuramıyoruz aslında bu topraklardaki varlığımızın. Muş ilimizin Ağrı sınırındaki bir ilçe merkezi Malazgirt. Hemen Patnos var doğusunda. Güneyinde Ahlat var. Bitlis'in Ahlat'ı, Adil Cevaz var. Kuzeyinde Ağrı'nın Tutağı ve Erzurum'un Hınıs'ı. Batısında da yine Muş ilimizin Bulanık ilçeleri var. Ama jeostratejik açıdan Malazgirt nerede dediğinizde, ki siz onu kastettiniz anladığım kadarıyla. Evet. Yukarı Murat Havzası'nı tutan, biraz önce söylediğim kuzeyindeki Aras'la güneyindeki Van Gölü Havzası'nın kilit noktalarından birisi. Bir harita göndermiştim aslında ben. Evet, onu yansıtabilirse arkadaşlar belki. Savaş alanına gelince Malazgirt Savaşı, tarihsel kaynaklar bize savaşın adı Malazgirt bir kere. Dolayısıyla Malazgirt'te ilgili bir yerde olmalı. Malazgirt kale şehrinin doğu ve güneydoğusunda uzanan yaklaşık 8 ila 10 kilometrelik Süphan Volkanik Dağı'nın lav akıntılarının oluşturduğu platoda. Yani sahnemiz, savaşımızın sahnesi ve bizim son 7 yıldır, evet bu haritada görüldüğü gibi son 7 yıldır arkeolojik çalışmaları yürüttüğümüz alan, gördüğünüz gibi Süphan Dağı'nın hemen Van Gölü'nün, yani Van Gölü'ne de tepeden bakıyoruz. Dolayısıyla o havzayı da kontrol eden bir jeostratejik konumda. Hemen soldaki topografik harita aslında sahnemizin, bu büyük zaferin sahnesinin hiç de öyle düşünüldüğü gibi bir ova olmadığını. Dolayısıyla burada Alparslan'ın o ustaca uyguladığı sahte ricat, kurt kapanı, hilal taktiği dediğimiz taktiğin öyle her baba yiğidin, her komutanın kolayca uygulayabileceği bir alan olmadığını da görebiliyoruz. Burada Alparslan savaşı burada kabul ederken aslında bu alanın savaş için çok daha elverişli olmadığını bilerek, ama taktik ve beceri, kendi yeteneklerine de güvenerek çıktığı alana, nitekim de arkasından zafer geldi. Bu alan... tabii biz bu alanı belirlerken bizden önce yapılan çalışmalar, şunu söyleyelim, sahada arkeolojik çalışma yapan ilk ekibiz biz. Maalesef bu zafer 2020 yılına kadar herhangi bir bilimsel çalışmaya, Malazgirt Savaşı ile ilgili bir bilimsel çalışmaya sahne olmamış
1: idi. Malazgirt projesiyle başladı değil
0: Aynen mi? Aynen öyle. Evet. 2020 yılında dediğim gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün destek ve talebiyle başladık. Ve dolayısıyla biz yerli yabancı Malazgirt Savaşı ile ilgili ne yazılmışsa, kim hangi savaş alanını öneriyorsa, tekrar ediyorum izleyicilerimiz için, herhangi bir sahada bilimsel çalışma olmaksızın pek çok harita var. Yerli yabancı herkes bir şey önermiş ama hiç sahada bir çalışma yapılmamış. Bütün bunları da gözeterek yerelden aldığımız bilgiler, tarihi kaynakların araziye uyarlanmasıyla bir alan belirledik. Yine bir harita göndermiştim ben. O alanı, çalıştığımız alanı gösteren karelere alınmış 150 kilometre karelik bir alan belirledik. Bütün bu önerileri de dikkate alan, tarihsel anlatılarda şunu da söylemeliyim. Biz sadece 26 Ağustos'a odak değiliz. 22 Ağustos'ta, evet bu harita çok net bir şekilde çalışma alanımızı gösteriyor. 22 Ağustos'ta imparator önce gelip Malazgirt'i geri alıyor, kuşatıyor, geri alıyor. Ardından 23-24 Ağustos'ta Ahlat'a gitmek için hazırlanırken Selçuklu öncü birlikleri alanı kapatıyor ve ilk çatışma cereyan ediyor. O çatışma 24'ünü 25'ine bağlayan geceye kadar devam ediyor. Sabah Alparslan ana orduyla gelip barış teklifinde bulunuyor. O reddediliyor. Nihayet 26'sında nihai muharebe, zafer getiren muharebe ve ardından Alparslan esir İmparatorla bir hafta daha bölgede. İşte bütün biz bu alanı belirlerken bütün bu aşamaları da yerinde tespit etmek, somutlaştırmak üzerine bir proje hazırladık. Ve haritada da görüldüğü gibi kuzeyinde Murat Nehri'nin önemli kollarından biri Badişan Çayı, hemen onun altında da Avaçivika ya da Kıfrı Çayı dediğimiz Süphan Dağı'ndan kopup gelen ve platoyu yararak yine Murat Nehri'ne kavuşan, işte bu iki nehrin arasında savaşın cereyan ettiğini, tabii sahaya çıkmadan öngörümüz buydu işin doğrusu. Ama bu öngörüyü neyle desteklemeliyiz? Buluntuyla desteklemeliyiz. Evet, evet. Yoksa her yeri öngörebilirsiniz oturduğunuz yerden. Kaynakların anlatılarını haritada uyarlarken, ama sahaya çıktığınızda ve 7 yıl boyunca bütün bu gördüğünüz alanı ekibimle, ben bu işin anlatanıyım, arkasında koca bir ekip var dediğim gibi, her alandan tarihçisi, arkeoloğu, sanat tarihçisi, antropoloğu, jeofizikçisi, jeoloğu, coğrafyacısı, hatta dijital teknolojiye uygulayan arkadaşlarımız çok kapsamlı. Dünya nasıl yapıyorsa en az onlar kadar. Tabii biz savaş alanı arkeolojisi ülkemizde yeni bir disiplin olduğu için, arkeolojinin alt alanı olarak bir taraftan da bir metodoloji de önermek istiyoruz işin doğrusu. Ve bir taraftan da öğreniyoruz. Bu alanda bazen 20 kilometre Özge Hanım o sıcakta, bazen 25 kilometre. Yani şu gördüğünüz alanı ekibimle onlarca kez ayak basmadığımız yer yoktur. Çünkü zor bir mevsim. Biz yazın maalesef her birimiz üniversitelerde görevlerimiz olduğu için. Evet. İşte bir de Malazgirt'imiz Anadolu'daki hasatın en geç yapıldığı yer. Ekildiği için de arazi öyle her istediğimiz yerde rahatça çalışamıyoruz. Ama sorunuza son cümle cevap olarak, savaş Malazgirt Kale şehrinin doğu ve güneydoğusunda uzanan yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktaki Badişan Çayı ile Avaçivika Çayı'nın arasındaki bu alanda cereyan ediyor. Son 7 yıldır yaptığımız sahadaki sondaj kazıları da bu öngörümüzü fazlasıyla destekliyor.
1: Tarih kitaplarında yazan o sınırı sizin araştırmalarınız genişletti mi? Yani Malazgirt'in gerçek savaş haritası sizin araştırmalarınızda genişleyip daraldı mı? Hiç değişti mi?
0: Şöyleydi aslında, bir harita yoktu işin ilginç tarafı. Yani bütün Malazgirt en eski kitaplarımızdan bakalım. Tabii ki şunlara haksızlık yapmayalım, rahmetli analım. Feridun Derimtekin rahmet 1936'da ilk meydan muharebesini yazan haritayla yerini, ama hiç gelmemiş Feridun hocamız rahmetli. İşte harita bölgenin neresi olur, burası olur diye bir tahminle. Sonra Kadri Perk albayımız, Harp Akademileri Komutanı 1946'da dönemin. Bunları anlatmalıyım Özge Hanım. Hocam. Çünkü çok değerli bilgiler var burada. Harp Akademileri Komutanımız Baki Vandemir Paşa 1946'da kurmay subaylara Malazgirt Savaşı'nı saha araştırması olarak veriyor. Ve onun üzerinde kurmay subayımız geliyor buraya. Şu gördüğünüz haritanın kapsadığı alana, Örenşar tepemiz var bizim, ziyaret tepemiz. İzleyicilerimiz ekrandan görecektir. Mesela Alparslan'ın karargahını orası olarak tanımlıyorlar onlar. Bir hafta burada çalışıyorlar ve haritalar çiziyor. Bir asker gözüyle. Yani bir asker gözüyle Alparslan ordugahını nereye kurmuştur, savaşı nasıl bir stratejiyle yönetmiştir vesaire diye. Ama onun dışında tarih kitaplarımıza baktığımızda öyle bir kroki işin doğrusu ben göremedim. Hatta şimdi bazı meslektaşlarımız Malazgirt Savaşı'yla ilgili kitaplar yazıyor. Bir kütüphane dolusu Malazgirt Savaşı anlatımız var. Hala nedense harita yok. Yani kendi önerilerine dönük de bir harita yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Bundan sonra kitaplarımızda, derslerimizde Malazgirt'i anlatırken, evet savaş, o kurt kapanı sahte ricat, işte şu tepeden şu tepeye kadar. Alparslan'ın ordugahı şurada. Romanos Diogenes'in, imparatorun ordugahı burada. Şu yoldan, İstanbul'dan şu güzergahı takip ederek geldi. Alparslan Halep'ten şu güzergahı takip ederek buraya geldi ve savaşın bütün aşamaları, biraz önce söylediğim bütün aşamalarını krokilerle gösterme iddiasıyla yola çıktığımız bir proje bu. Dolayısıyla artık o bilinmezlikler, çünkü ilk anlatılarda şöyleydi, o yüzden bir noktasal yer belirtilmiyor. Bir rahve, zöhve ya da zehve diye bir yerde olduğunu söylüyor bazı kaynaklarımız. Yine aynı kaynak, Malazgirt ile Ahlat arasında zöhve, zahve Rahve, yani o, biz onun noktasının düştüğü için aslında Zehve ya da Zöhve olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama ora neresi? Malazgirt'le Ahlat 50-52 kilometre. Bunun neresinde? Bu iş belli değildi. Bu daha çok geçiştiriliyordu. Çünkü bir saha çalışması yapılmadığı için. Ama bu çalışma bundan sonra noktasal olarak işte savaş şurada olduğu diyecek, demekte kalmayacak. Yerinde gösterecek.
1: Kesin. Çok çok önemli bir kaynak hocam. Size ve ekibinize minnettar
0: ben
1: olacak tarih. Hocam sürekli Alparslan diyoruz ya. Alparslan'ın liderliği ve stratejisi de önemli burada. Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz, evet, alandan. Ve bu alanı yönetebilmek çok önemli.
0: Evet.
1: Lojistiği nasıl sağlamışlar mesela? Askeri kapasiteyi nasıl sağlamışlar? Orduyu, işte atları, işte su kaynaklarını nasıl bir strateji yaratmışlar burada? Bu zaferi getirecek.
0: Evet.
1: Alparslan'ın askeri dehası ve kurgusu nasıldı?
0: Evet. Bu çok yerinde bir soru. Çünkü biz genelde hep sonuca odaklanırız. Nedense süreç hep atlanır. Halbuki tarihçilik dediğiniz şey süreci anlama işidir. Süreci doğru anladığınızda sonucu öngörebilirsiniz. Şöyle diyebilirim. Hangi savaş olursa olsun zaferi getiren şey aslında bir komutanın, bir hükümdarın, bir sultanın adının ne olduğu önemli değil. Ordusunu bir yerden bir yere sırtı pek, karnı tok, morali yüksek getirme becerisine bağlı. Bunu getirdiğinizde zafer doğal olarak geliyor. İşte Malazgirt Savaşı'nda Romanos, Diogenes bunu yapamıyor, Alparslan yapıyor. Alparslan üstelik Malazgirt Savaşı'nı öngörmüyordu. Alparslan Halep'te, Mısır seferi için Halep'teyken Romanos'un büyük bir orduyla Sivas'tan Erzurum'a doğru hareket ettiğini Romanos'un gönderdiği elçiler aracılığıyla öğreniyor. Çünkü elçiler sultana iltimatom veriyorlar. Erciş'i aldı, Malazgirt'i aldı. Onları geri ver. Geri vermezsen imparator gereğini yapacak anlamına gelecek. Bir iltimatonla sultan bir karar vermek zorunda kalıyor Alparslan. Ya Mısır seferine devam edecek, Malazgirt'i gözden çıkaracak. Daha 10 ay önce almışım, sonra tekrar alırım diyebilir. Ya da o seferi yerinde bırakacak. Yani Doğu Akdeniz hakimiyetini erteleyecek ve bu batıdaki en uç ve stratejik kazanımını ne pahasına olursa olsun bırakmayacak. İşte ikincisine karar veriyor. Hızlıca 26 Nisan'da Halep'ten Urfa Musul'a geliyor ve halifeye, Kaim bi Emrillah Abbasi halifesine bir mektup gönderiyor. İmparatorun büyük bir orduyla İslam dünyası üzerine geldiğini, kendisinin bunu göğüsleyeceğini ve dua edilmesini istiyor. Aynı zamanda da o büyük veziri Nizam Mülk'e, o kendisine bir şey olursa oğlu Melikşah'ı tahta çıkarması, veliahtı olduğunu, eşini, mahiyetini, ağırlıklarını, haremini Hemedan'a gönderiyor. Yani Alparslan Halep'ten dönerken aslında olmak ya da olmamak, var olmak olmamak, ölümle burun buruna bir savaşa gittiğini bilerek geliyor. Tabii Suriye için götürdüğü ordusunu terhis etmek zorunda kalıyor. Böyle teknik bilgilerimiz de var. Yanında vurucu gücü yüksek, profesyonel gulam dediğimiz, işi askerlik olan birliklerle birlikte tamamı süvari olan 15 bin kişilik, şöyle diyor bir kaynağımız Özge Hanım, çok güzel betimler, ölmek ve öldürmekte mahir 15 bin Türk. 15 bin yedek atı. Çünkü savaşımız atlı okçu savaşı, hızlıca bunlarla beraber önce Selmas üzerinden Hoy'a geliyor ve Hoy'da Romanos'un ne kadar daha doğuya geleceğini takibe başlıyor. Erzurum'dan doğuya hareket edip Pasinleri geçtiğinde de hedefin Malazgirt olduğu artık bütün açıklığıyla ortaya çıkınca o da imparatoru karşılamak üzere Malazgirt'e hareket ediyor. Şimdi tabii bunlar... Alparslan dediğimiz kişi 14 yaşından beri Çağrı Bey gibi Selçuklu Devleti'nin ikinci kurucu ismi Tuğrul Bey kardeşiyle birlikte ve ordulara komuta etmekte, savaşçılığında dillere destan bir babanın oğlu. Aynı o baba gibi bir savaşçı. 13-14 yaşından itibaren Selçuklu ordularına komuta eden, Gaznelilere kök söktüren, bu işin üstadı tabiri caizse. Yanımdaki Türkmen beyleri, atlıları, onlar da Bozkurt Savaş taktiğini zaten çok iyi biliyorlar. İyi savaşçılar, arazi okumayı, o sizin söylediğiniz lojistik imkanları, organizasyonunu, bütün bu hazırlıklarıyla birlikte geliyor. Ama bakın, gelir gelmez de barış teklif ediyor. Aslında doğrudan savaşmak için de gelmiyor. Ama Romanos ordusunun kalabalıklığına güvenerek Alparslan'ın barış teklifini dikkate bile almadan elinin tersiyle itiyor. Ve akıbeti de ertesi günün akşamı Alparslan'ın huzurunda zincire vurulmuş olarak, esir olarak cereyan ediyor. Dolayısıyla tabii biz bu projede bu lojistiği de düşünüyoruz. Yani savaş alanının su imkanları, otlak imkanları, bu 30 bin at nerede nasıl beslenir? Bir günlük bir savaş oldu bitti gittiden bahsetmiyoruz. Birkaç günlük, biraz önce de söylediğim 22, 23, 24, 25, 26'dan sonra da orada kalma var. Dolayısıyla nereye ordugahını kurmuş olabilir? Hangi su kaynağını bir lojistik alan olarak değerli? Aynı şeyi Romanos için de tabii ki belirlemeye çalışıyoruz. Yani bu projenin sonunda biz alanda bu ordugahları da belgelemek istiyoruz. Kesinlikle. Buralarda yürüyüş yolları, seyir terasları, interaktif bir müze. Yani bir sonrası aşama bu büyük zaferin yerinde görünür kılınması olacak Malazgirt'imiz için. Tıpkı Çanakkale gibi. Nasıl ki Çanakkale'ye gittiğimizde o zaferin, o direncin, o imanın yerinde müşahhas hale gelişini yerinde bütün iliklerimize kadar hissediyoruz. İşte bu zaferi de Malazgirt'imizde hissetsin istiyoruz, hissedelim istiyoruz. Bunun için de hafıza mekanlara, bu hikayenin hafıza mekanlarına ihtiyacımız var. Bütün bu dediğiniz lojistik imkanlar, ordular, ordugahlar, ordular nereden besleniyor, nasıl besleniyor, bu süreci nasıl yönetiyor? Bunlar da yine proje dahilinde belirlemeye çalıştığımız başlıklarımız.
1: Hocam, bir savaş alanını sıradan bir araziden ayıran arkeolojik işaretler nedir? Artık yavaş yavaş bulduğumuz materyaller üzerinden gelelim. Malazgirt'i yorumlamaya geçmek istiyorum.
0: Evet, haklısınız. Tabii savaş alanı arkeolojisi dediğinizde iki şeye indirgeyebiliriz. Bir, savaşa ait olduğu düşünülen metal objeler. Hı hı. Bunlar okuçları, mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, ne varsa. İki, insan kayıpları. Neticede bir savaş, ölümler var, şehitliğimiz olmalı. Yani biz şöyle düşünüyoruz, Bizans ordusunun, imparatorun Romanos Diogenes'in komut ettiği ordunun 30 bini geçmediğini düşünüyoruz. O kaynaklarımızın 600 binler, 100 binler, 200 binler. Bir de şunu atlıyoruz biz hep değerlendirme yaparken, ordu sayıları verilirken bu sayıların tamamını muharip zannediyoruz. Muharip değil aslında. Orta çağda 3 lojistikçi bir muharibi besler. Hmm. Ne demek yani? 90 bin kişilik bir ordu sayısının içerisinde doğrudan meydana çıkıp savaşan aslında 30 bin kişidir ortalama. Dolayısıyla
1: bir sağlıkçısı,
0: karavanayı aşçısı, pişirenden, evet, çadıranı kurandan, evet, o zırhlı askerleri atına bindirenden, yani bir bugünkü modern ordularda da öyle. Hatta bugünkü modern ordularda bir komutanımız söylemişti, hocam dedi, bugünkü modern ordularda 12 ile 16'dır. Hmm. Yani 12 asker bir savaşçı asker için orada var. Dolayısıyla 100 bin kişilik bir ordu dediğinizde, ki biz 70-80 bin kişiyi geçmediğini, bunu çünkü birkaç kez bölüyor İmparator Malazgirt'e gelene kadar ordusunu, ama yine de savaş esnasında Selçuklu ordusundan en az iki katı bir o askeri sahaya sürdüğünü tahmin ediyoruz. Bunun üçte birinin ölmüş olacağını tahmin ediyoruz. Yani 80 ila 10 bin civarında, bu 6-7 bin de olabilir. Ama üçte birini kaybettiğini tahmin ediyoruz. Biraz önce konuşmamın başında söylediğim o askeri direnişi kırıldı ya Anadolu'daki Bizans'ın. Yani burada bir kaybı olmalı ki kaynaklar daha abartılı rakamlar veriyor bize. Selçuklu kaybının da bini geçmediğini düşünüyoruz. Peki bunlar nerede?
1: Evet.
0: Yani bu kadar insan, bin kişi de olsa, yüz kişi de olsa. Ama şunu unutmayacağız. Özge Hanım, biz 955 yıl önceki bir günde ne oldu, nasıl oldu, nerede oldu arıyoruz. Aradan neredeyse bin yıl geçmiş. Bu alan her yıl ekiliyor, biçiliyor. Pek çok şeye sahne olmuş. Dolayısıyla biz o 150 kilometre karelik alanı daraltmaya çalışıyoruz. Metal obje konusunda epeyce mesafe kat ettik. O demin gördüğümüz haritadaki o alanın doğru alan olduğunu. Hı hı. döneme ait askeri

0: teşhisatı verdiğini belgeledik. Elimizde şu an 700'ün üzerinde okucu var. 700'ün üzerinde ve bunlar tabii haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Hocam nereden biliyorsunuz bu savaşa ait olduğunu? Bu topraklar pek çok savaşa şahitlik etti.
1: Soracağım detaylı hocam, aynen evet. Öyle.

0: bulundu değil mi hocam?
1: Evet, bunların tamamı savaş alanından çıkmış. Hı hı. Bakın hiçbiri birbirine benzemiyor. Bunlardan elimizde şu an 680 tane okucu var. O alana yayılmış. Bunları biz sahada arkeolojik çalışmalarla açığa çıkarıyoruz. Koordinatlarıyla haritalara işliyoruz. Buluntu yoğunluk haritaları oluşturuyoruz. Hı hı. Çünkü bu haritalar hangi okucu nereden çıkıyor? Çünkü burada piyadenin attığı, plaka zırha atılan okucu farklı, örme zırha atılan okucu farklı. Hı. Zırhlıya atılan, zırhsıza atılan farklı. Ata atılan, bakın en sağda, altta en sağdaki okucu V şeklinde olan okucu ata atılan. Deltoid dediğimiz ortada bakın üçgen bir okucu var değil mi? Bunun okucu olduğunu hani bilmeyenler nasıl okucu bu, nasıl gidiyor? Bunun aerodinamiği nedir diye sorabilir. Onlar yaralamak maksatlı. Hmm. Süvari ile piyadenin okuçları farklı. Bunların tamamı bizim hikayemize ait olduğunu düşündüğümüz okuçlar. Çünkü biz bunların yanında Romanos'un mühürlerini buluyoruz. Altın sikkelerini buluyoruz. Bronz sikkelerini buluyoruz, zihkirler buluyoruz.
0: Çok heyecan verici hocam. Rejiden rica edeceğim. Dönüşte bu görüntümüzde kalsın. Kısa bir ara vereceğiz. Peki. Çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Ayrılmayın değerli tarih severler. Malazgirt'teki saha buluntularıyla beraber Malazgirt'i detaylı işliyoruz. Kısa bir ara ardından buradayız. Müzik.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Adnan Çevik hocamla beraber Malazgirt Savaş Meydanı'ndan günümüze ulaşan işaretleri ve savaş alanı arkeolojisinin bize açtığı pencereden Malazgirt'i okumaya çalışıyoruz. Çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Sizler Malazgirt Destanı etiketine yazıyorsunuz. Ben de hocama merak ettiklerinizi soruyorum. İzleyenlerimiz çok fazla, sorularımız çok fazla. Teşekkür etmek istiyorum tarih gönüllülerine soruları ve görüşleri için. Aynı zamanda yine bizleri İzmir'den, Çeşme'den sevgili Nevzin Vekiloğlu ve kıymetli eşi Nadir Vekiloğlu izliyor. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz kendilerine. Teşekkür ediyoruz izledikleri için. Hocam devam edelim. Çok önemli ve heyecanlı bir yerde bıraktık. Şimdi hocam topraktan bir uçları tekrardan yönetmenimden rica etmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam etmek için. Materyalleri buluyoruz.
1: Evet.
0: 700'e yakın 680 adet ok ucu var dedik. Çeşit çeşit.
1: Evet.
0: Mesela topraktan bir uç çıkardık diyelim. Onun gerçekten az önce de siz de işaret ettiniz. Bu sorularım arasında merak ediyordum. 1071'de yani Malazgirt Savaşı'nda atılmış bir ok olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Şeklinden mi?
1: Evet.
0: İşte metali mi? Bulunduğu derinlik mi? Ya da işte başka yanındaki buluntular. Bunlar nasıl ayırt ediliyor?
1: Evet. Son söylediğiniz daha çok yanında diğer buluntularla birlikte. Tabii ki şöyle biz bu literatüre hakimiz. Yani ok uçu dediğimiz şey aslında yani bunlar sadece bu savaş için

0: için üretilmiş materyal değil. 10. yüzyılda da, 11. yüzyılda da, 12. yüzyılda da. Çünkü daha savaş objesi bu. Ufak tefek değişikliklerle aynı amaçla pek çok savaşta kullanılıyor. Bizim savaşımızla olan ilişkisi şu açıdan önemli. Bizans ordusunun çok uluslu bir ordu olduğunu biliyoruz. İçinde Kıpçak, Peçenek, Uz gibi Türkler olduğu gibi Ermeni, Rus, Norman, Viking, Slav, pek çok başka milletten savaşçılar da var. Yani kendi ordusunun tema birliklerinin dışında Bizans'ın ve bu birliklerin kullandıkları silahları, ok uçlarını, şimdi okucu kullandığın için söylüyorum, mızrak uçlarımız da var, işte kesici diğer balta başlarımız, gürz başlarımız da var sadece. Ama atlı okçu savaşı olduğu için maalesef diğer buluntular çok günümüze ulaşmamış, bize kalanlar büyük oranda o. Aslında elimizde 2000'e yakın metal obje var. Bir de tabii bunlar nal ve nal çivileriyle birlikte korelasyon da oluşturuyoruz. Yani bunların birbirleriyle ilişkileri. Dediğiniz gibi yanında neyle çıkıyor? Derinlikle hiçbir işimiz yok. Özge Hanım, bazen 10 santim, bazen toprağın üstünde bilemediniz 20-30 santim de çıkıyor. Hatta sadece bunlar çıkmıyor. Bundan 3000 yıl önceki Urartu ok uçları da çıkabiliyor. Veya obsidyen ok uçları da çıkabiliyor yani sahada. Bunların bizimle ilişkisini kurmak için bu çeşitlilik, hiçbir savaşta bu kadar çeşitlilik yok. Bu aslında yazılı kaynakların Bizans ordusunun niteliğini, tabii bu ok uçlarını biz de, biraz önce de söylemiştim, buluntu yoğunluk haritalarımıza, aslında öyle bir haritamız da vardı, buluntu yoğunluk haritamız, haritalarımıza işliyoruz bunları. Yani her bir obje nereden çıktıysa, ne şekilde çıktıysa fotoğrafı çekiliyor, ilk basit tanımla birlikte koordinatıyla veri tabanımıza işliyor. Sonra biz ofisimize döndüğümüzde, saha çalışmamızı bitirdiğimizde bütün bu buluntuları tek tek ilişkilendiriyoruz. Mesela bazı bölgede sadece burada gördüğümüz dörtgen dediğimiz daha çok piyadenin kullandığı ve zırh delici ok uçları tespit edebiliyoruz. Bu piyade savaş alanını gösteriyor. Peki alan bunu doğruluyor mu? Evet, ya da bazı yerlerde sadece süvari atlı birliklerin atacağı ok uçlarını, aynı zamanda orduların konumlarını da anlamış oluyoruz. Yani Bizans ordusunun sahaya nasıl dağıldığı, alanda bulduğumuz ok uçları, dolayısıyla çatışmanın hem nereye kadar uzadığı hem de hangi birliklerin bu alanda nerede çarpıştığını da gösteriyor. Tabii savaşlarda aslında tahmin edilenin ötesinde ölüm, savaşın en ateşli anında olmuyor. Daha çok kaçma, kovalama esnasında oluyor. Çünkü savaşın ana zaman diliminde ordular, birlikler birbirlerini de kolladıkları için orada çok kayıp vermiyorlar. Ne zaman ki bozuluyor bir taraf ve kaçmaya başlıyor, işte ölüm de orada oluyor. Hakikaten bizim, eğer arkadaşlar buluntu yoğunluk haritamızı getirebilirlerse, o buluntu yoğunluğu da tam da bunu doğrulayacak şekilde. Yani kanatlarda, o taşlık alanlarda, yani normalde baktığınızda insanın ayakta durması zor dediğiniz yerde yüzlerce okucu buluyoruz biz. Ve süvarilerin attığı okuçların, yani piyadenin değil ona karşı atılan okuçları. Bunlar bir de yanında bir askerin boynundan düşen bir haçla veya cebinden düşen bir Bizans sikkesiyle veya Selçuklu gümüş sikkesiyle veya bizzat imparatora ait mühürle çıkarsa zaten tanımlanmış oluyor. Yani o obje, evet, bu hikayenin ürünü diyoruz. Bu hikayeye ait diyoruz.
1: Sadece yanında çıkanlarla bir okucunun Selçuklu askerine ya da Bizans askerine ait olduğunu anlayabiliyoruz, değil mi? Yani az önceki mesela yine gelecektir.
0: Bakın
1: o.
0: Bunlar. Buyurun. Evet, aynen. Tabii şöyle, ok dediğiniz pek çok savaşta kullanılır hiç şüphesiz. Sadece o değil ama zaten o okucu ortaçağ, yani 11-12. yüzyıl, işte Selçuklu, biz bütün müzeleri tarıyoruz, bütün katalogları tarıyoruz. Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan bütün yayınları, bir ekibimiz sırf onları tarıyor. Hatta 10 gün önce bir Gürcistan'dan, bir de Bulgaristan'dan iki tane ok ve mızrak çalışan uzmanı davet ettik. 10 gün bizimle beraber bizim bütün objelerimizi değerlendirdiler. Bu bizim için çok değerli bir tecrübeydi. Acaba yurt dışındaki uzmanlar da yaptığımız işin ve tanımlamalarımızı doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı? Onlardan öğrenecek bir şeyimiz var mı, yok mu? Onu tecrübe ettik ve doğru yolda gittiğimizi, doğru tanımladığımızı, hatta bazı buluntularımız onların da çok ilgisini çekti. Yani daha okçu yüzüklerimiz de var ayrıca bizim. Yani bunlar yüzüklerle beraber. Çünkü biliyorsunuz kompozit yayla atılan oklarda okçu yüzüğü dediğimiz baş parmağa takılan bir aparat var.
1: Evet.
0: Çünkü yayı çektiğinizde bir süre sonra bu parmak su toplar, yara olur, hatta kopar. Kompozit bir Türk yayıyla bir okçu dakikada 20 tane ok atar.
1: Asgari. 20 tane olur.
0: Ve bu ok 300-400 metreden öldürür. Müthiş bir silah bu.
1: Evet.
0: Atlı bir süvariyi düşündüğünüzde. Tabii bu balista örneğimiz.
1: Balista nedir hocam?
0: Balista kuşatma, hemen solundaki mekanizmadan atılan, kurmalı bir yayla atılan bu bir kuşatma silahı. Hmm. Bu da bizim bu seneki en değerli buluntularımızdan biri. Hani konuşmanızda dediniz ya, alan, savaş, mekanları nasıl belirliyorsunuz? Şimdi sadece 26 Ağustos'a odak değiliz. 22 Ağustos'ta acaba Bizans İmparatoru Malazgirt kuşatmasını nereden yönetti?
1: Nereye konuşlandılar?
0: Evet. O konuşlandığı yer çünkü aynı zamanda ordugahı onun.
1: Evet.
0: İşte bu buluntu Romanos'un konuşlandığı ordugahı bulmamızı sağladı. Burası Malazgirt Kalesi'ne yaklaşık 300-350 metre, bütün kaleye hakim bir mevki. Hatta orası Tuğrul Bey'in 1054'te başarısız bir Malazgirt kuşatması vardır. Bir ay kuşatıp alamadığı. Aynı zamanda aynı mevki. Yani hangi ordu gelirse gelsin Malazgirt'i kuşatacağı. İşte orada biz 11. yüzyılda Bizans ordusunun sıklıkla kullandığını bildiğimiz, kuşatmalarda kullandığını bildiğimiz dördü bir, yani bunların sapları var tabii ki, o sapları çürümüş, bunlar kalmış orada. Tam da kaleyi gören bir tepelik alanın içinde kayaların arasından çıktı bu. Bu ve buna benzer, bakın, mevki, hikaye, tarihsel anlatı, obje, obje üzerine yaptığımız diğer çalışmalar, yani literatür taramalarımız, evet, bunun bu savaşta, savaşın hemen öncesinde imparatorun Malazgirt'i geri alırken ki kuşatmasında kullandığı silahlar dememizi sağlıyor. Aynı durum savaş alanı içinde geçerli.
1: Az önceki yine ok uçlarını sormak istiyorum hocam, ya da şuradaki bulduğumuz 680 adet.
0: Evet.
1: Ya da sadece az önceki görseldeki, evet, Selçuklu'ya mı ait sadece?
0: Hayır,
1: onlar
0: değil. Ha, 26 farklı tipoloji, bunun içerisinde peçeneklerin kullandığı var.
1: Ha.
0: Uzların kullandığı var. Ermeni piyadelerin kullandığı, Slavların. Hatta ben iki kez ekibimizle birlikte Rus Bilimler Akademisi'ne davet edildik. 2020 yılında ve 2023 yılında. Onlar periyodik olarak her iki yılda bir harp tarihi, savaş alanı yapıyorlar. Orada ben mesela Malazgirt Savaşı'ndaki ok uçlarıyla Novgorod kazısındaki ok uçlarını karşılaştıran bir sunum yaptım. Yani bizim Malazgirt'te bulduğumuz ok uçları Novgorod kazısındaki yine aynı döneme tarihlenen, 11-12. yüzyıla tarihlenen ok uçlarıyla birebir aynı örnek. Bu neyi ispat ediyor Özge Hanım? Malazgirt Savaşı'nda Rus birliklerinin de ya da Kıpçak peçeneklerinde olduğunu. Var mı? Tarih metinleri bize bunu anlatıyorlar mı? Evet, anlatıyorlar. Biz dolayısıyla onların varlığını neyle belgelemiş olduk? Doğrudan silahlarıyla belgelemiş olduk. Yoksa buradakiler Selçuklu değil tabii. Burada piyadelerinde attığı var. Yani zırh delici var. Şunu söylemek için bu resmi özellikle gösterelim istedim. Bir savaşın içerisinde birden çok birlik var ve bir okçunun sadağında, ok kesesinde, savaş esnasında hangi askere, hangi, yani tepeden tırnağa zırhlı birine atacağı okucuyla, atına atacağı, örme zırhla plaka zırha atacağı okuçları farklı. Bu aynı zamanda bu savaşın içerisinde taktik ve stratejinin boyutlarını göstermesi açısından da çok değerli. Hem Bizans tarafına ait, Hem Selçuklu tarafına ait. Bunların içerisinden biz hangilerinin Selçuklu'ya ait olduğunu biliyoruz. Mesela hemen altta

0: en baştaki bir Selçuklu olması gereken üç bıçaklı dediğimiz süvari okucu. Tabii ki Bizans ordusunda da süvari vardı hiç şüphesiz. Ama biz Semerkant'taki müzelerden, Buhara'daki müzelerden, İran müzelerinden yani ülkemizdeki yapılan çalışmalardaki okuçlarıyla karşılaştırıyoruz bunları. Hemen yanındaki de öyle. Yine yastığı iki bıçaklı dediğimiz sağ altta 2, 4, 6, 8, 9. okucu. Hemen onun yanındaki bunlar daha çok çünkü şunu biliyoruz atlı birlikler daha hafif ve yaralama maksatlı okucu. Hı hı. Piyadeler daha ağır okucu. Hafif okuçları daha 300 metre en az 200 metre 300 metre gidiyor etkili menzili ama ağır okuçları 100 metre 150 metre giden okuçları. Dolayısıyla tek başına bu hikayenin okucu alt başlığı bile o kadar değerli ki birlikler, sahadaki pozisyon alışları, savaşın sınırlarının tespit edilmesi.
1: Agresif olup olmadığı savaşın.
0: Evet, evet. Hangi birlikler o? Bunların tamamı işte nihayetinde şurası savaş alanıdır ve savaş şu sınırlar içerisinde cereyan etmiştir diyebilmemiz için elimizdeki en önemli deliller. Somut deliller.
1: Hocam mühürler, nal çivileri vesaire evet. Var mı bulduğumuz
0: tabii ki.
1: Yine bu kadar
0: 2000'in fazla? 2000'in üzerinde metal obje var elimizde. 2000. Bu alanın içlerinde. Tabii bunların içerisinde 1000'e yakın şey var. Nal çivisi, nal ve tabii onlar da ayrı. Bakın bunların hepsi bir uzmanlık istiyor. Yani dünkü bir atın nalı da olabilir.
1: Evet.
0: 1000 yıl önceki bir atın nalı da olabilir. Bakın burada evet bu çeşitliliği göstermesi açısından bu görsel daha bu ilk... İkinci senemizdeki görselimizdir. Bakın bir haç var yukarıda görüyor musunuz? O haçla şu aşağıdaki dört köşe okucu yan yana çıktılar. Ve kullanılmış bir okucu. Yani okçu onu atmış, bir sert bir cisme vurmuş, ucu yamulmuş gördüğünüz gibi. Evet, en alttakini en söylüyorum. Alttaki. Tek tek alandaki yoğunluğu belirliyoruz. Yani normal bir arkeolojik çalışma nasıl yapılır? Bakın kaltroplar var, dikenler. Süvarinin ayaklarına ya da piyadenin ayaklarına. Şimdi bazen polisler asfalta kaçan şoförleri durdurmak için lastiklerini patmak için atıyorlar ya. Evet aynı işi yapıyor bu da.
1: Yavaşlatmak ya da durdurmak.
0: Durdurmak için ayağına batacak onu saf dışı bırakacak. Yani bunlar var Malazgirt alanında sahada. Ve o zaman ilk örnekti bu sene 3 tane daha bulduk aynı bölgede. İşte bunların birlikte çıkması... Hikayeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Kesinlikle. Ama bakın obsidyen okucumuz da var. Osmanlı sikkelerimiz var. Sağ tarafta mızrak uçlarımız var. Yani 10-12'ye yakında mızrak ucumuz var. Şeyleri kastetmiyorum. Urartu, diğer dönemleri ayırıyoruz onların dışında. Çünkü biz aynı zamanda bu çalışmada bir taraftan Malazgirt'in geçirdiği bütün askeri süreci de belgelemiş oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ben söylediğim rakamlar doğrudan bizimle ilgili olduğunu değerlendirdiğimiz, düşündüğümüz... objelere ait. Mühürler var. Roman yani Bizans İmparatoru'nun Romanos Diogenes'in Türkiye'deki müzelerde yanlış hatırlamıyorsam 5 mührü var. 3 tane bulduk biz. Bütün Türkiye müzelerinde. 3 yıl imparatorluk yapmış. Biz sahada 3 bakın nasıl çıkıyor bunlar. Bunların hepsi Diyojen'e ait. Bu Diyojen, Diyogenes dilimize yapıştı. Galata meşhur Diyojen malum.
1: Evet Diyojen
0: yani seyirciler ne demek istediğimi anlıyor. Bakın bronz. Bizzat imparatorun sikkeleri bunlar.
1: Hocam,
0: asker maaşları belki
1: nedir?
0: De bunlar.
1: Şerit nedir? Haritalarda görür. Şerit nedir şuradaki şerit?
0: Şerit ölçek veriyor bize. Hem derinlik hem evet. Boyut ölçeği veriyor. Bir de yön şeyimiz oluyor bizim. Yani kuzeyi gösteren. Çünkü bunu belgeliyoruz. Bunları dediğim gibi bakın bu gördüğünüz fotoğrafı çekiliyor. Bu bir tane koydum. 10 tane ayrı şekilde fotoğraf çekiyoruz. Yukarıdan aşağıdan ve en önemlisi de bunu koordinatlarıyla veri tabanımıza işliyoruz. Mühürlerimiz de vardı. Yine göndermiştim arkadaşlara. Belki onları da. Bakın Romanos'un şu gördüğünüz sağdaki sikkesi nadirdir. Bir yüzünde Hazreti Meryem resmedilmiş. Diğer yüzünde İmparatoriçe ile kendisi. Sol tarafta yukarıda gördüğünüz sikkede imparatoru oradan çıkarabiliriz. Sakallı, sağ tarafta Evdokya, kraliçesi. Ama ilk 2 yıl bastırdığı sikkelerde arka yüzde Hazreti İsa, sağ tarafta kendisi, sol tarafta imparatoriçe. Arka yüzde bir önceki imparatorun çocukları var, tuhaf. Yani imparatorsunuz, bir önceki İmparatorun çocuklarını da paranıza bastırmak zorundasınız. Bu neyi gösteriyor? Demek ki henüz adınız imparator olsa da tam anlamıyla imparator

Baktığımızda fotoğraflardan da görüyoruz. Bir sabahınız nasıl başlıyor? Gerçekten merak edici. Yani bütün gün arazide misiniz bunları, bu buluntuları aramak için? Sabah kalkıp toprakları eşip akşama kadar hani hiçbir şey bulmadığınızda

0: Yani Türkiye'nin dört bir yanından, Ege Üniversitesi'nden, Hacettepe'den, Marmara'dan, İstanbul Üniversitesi'nden, işte Binali Yıldırım'dan, Muş Alpas'tan, tabii proje ortağımız, onu söylemeliyim. Buradan rektörümüz Mustafa Ali Can'a da, hem rektörümüz hem meslektaşım hem de kardeşim. Dolayısıyla o da bir tarihçi. Muş Alpaslan Üniversitesi'nden pek çok branştan, sahadan olduğu için arkadaşlarımız var. Bitlis Eren'den var. Pek çok üniversiteden. Nasıl başlıyoruz? Bir kere nerede çalışacağımızı biliyorsak, eğer bilmiyorsak önce zaten onun hazırlığıyla başlıyor. Çünkü her gün bazen bir alan birkaç gün çalışmamızı gerektiriyor. Oradan alacağımızı aldıktan sonra şunu söyleyeyim. Biz klasik bir arkeoloji işi yapmıyoruz. Yani biz bir höyük kazmıyoruz. Ne demek höyük kazmak? Bir demirbaşınız var, hep orada duran. Hı hı. Asırlardır orada duruyor. Siz onun tepesine çıkıyorsunuz. Her gün kat kat inerek, işte en yakın tarihten en geç tarihe kadar çıkan obje size kendi hikayesini anlatıyor. Ya da bir ören yeri, bir tapınak, bir tiyatro, ne bileyim bir cami, neyse. O da orada zaten. O duvardan bak, aa burada bir tapınak çıktı falan. Bizim öyle
1: değil. Siz bir bilinmezi kazıyorsunuz.
0: Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Biz tabiri caizse iğneyle kuyu kazıyoruz.
1: Evet.
0: Her gün süpan bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Tabii burada yerelden aldığımız bilgileri Malazgirtli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onlar bizim en çok destekçimiz. Yani ilk iki sene biraz çok birbirimizi anlayamadık ama son beş yıldır bizim yaptığımız işin Malazgirt için. Malazgirt'in sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için tanınırlığı açısından bu büyük zafere ev sahipliği yapmak, o toprağın çocuğu olmak, Alpaslan'ın at koşturduğu, naralar attığı, Anadolu'nun yurt oluş sürecinin hikayesinin cereyan ettiği bir coğrafyanın çocuğu olmak bir ayrıcalık. Biz Malazgirt'te olmayı çok seviyoruz, Malazgirtlileri çok seviyoruz. Onlar da bize her tür desteği veriyorlar. Tarlasını sürerken, bir çoban hayvanını otlatırken getiriyor bana, hocam şöyle bir şey buldum, bu senin işine yarıyor mu? Nefes. Bu benim için ertesi gün yeni bir çalışma alanı anlamına geliyor. Sabah 7'de biz sahaya çıkıyoruz. 7-7.30, çünkü çok sıcak. Bazen 40-50 dereceyi buluyor. Gecemiz serin ama gündüzümüz o bazalt. 1500 metre, 1600 metre bir yükseklikte çalışıyoruz. Survey alan ekiplerimiz var. Ofiste ayrı ekiplerimiz var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz sadece savaşa ait çalışmaları yürütmüyoruz. 2 yıldır Malazgirt kale şehrinin de tarihi, dokusunu ve kimliğini çıkarmak adına orada da bir arkeolojik çalışma yürütüyoruz. Çünkü bu savaşın öznesi Malazgirt'in bizatihi kendisi. Onun da belgelenmesi gerekiyor. Sahada belirlediğimiz alanlarda önce survey dediğimiz çıplak gözle alanı geziyoruz. Hı. Belirlediğimiz alanı. Onların koordinatlarını alıyoruz. Dronlarımız var. Coğrafi bilgi sistemleri, uydu fotoğrafları, tarihi fotoğraflar. Bütün bu çalışmaları bitirdikten sonra bu alanda sonra da metal dedektör taramaları yapıyoruz gerekli olan yerlerde. Ve o buluntular biraz önce söylediğim gibi belgeleniyor. Bu 12-1'e kadar sürüyor. Çünkü bütün gün çalışmak mümkün değil. Yani arkadaşlar, ayrıca sahada bunları bulmaktan belki de daha önemlisi onların veri tabanına işlenmesi, envanterlik, etütlük olarak tanımlanması, restorasyonlarının yapılması. Yani asıl aşama laboratuvarda yürüyor.
1: Evet.
0: Bizim hem insan kayıplarına ilişkin Muş Alpaslan Üniversitesi çatısı altında Hacettepe ve ODTÜ'den sonra Türkiye'nin 3. antik DNA laboratuvarımızı kurduk bu sayede. Burada bütün ilgililere de seslenmiş olayım.
1: Onu
0: başında bir antropologumuz var.
1: Detaylı soracağım.
0: Evet, yani insan kayıpları, kemikleri nasıl analiz ediyoruz, nedir, evet, ne evet, değildir, ölüm sebepleri vesaire, evet, ölü gömme gelenekleri. Bir de metal laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarda bütün, yani istiyoruz ki Malazgirt'te Muş Alpaslan Üniversitesi çatısı altında Türk İslam döneminin kazılarının, arkeolojik çalışmalarının, insan kaynağının ve laboratuvar imkanlarının oluştuğu bir merkez olsun Muş Alpaslan Üniversitesi, adına yakışır bir şekilde.
1: Evet.
0: Madem Sultan Alpaslan bu üniversitenin adında yaşıyor, o zaman öncelikle bu sultanın, bu büyük zaferinin izlerini ortaya çıkarsın. Dolayısıyla öğleden sonra da ofiste, kazı evimizde bunları seramikler eğer kaleden geliyorsa seramikler, tabii biz sahadaki bütün dediğim gibi şöyle yapmıyoruz. Aa, bu Urartu bizim işimize yaramıyor demiyoruz.

0: alandan bütün bunlar her birisi dediğim yöntemle belgeleniyor, alana getiriliyor, tanımlanıyor. Çünkü bir taraftan da Malazgirt'in tarihinde açığa çıkarmak, o alanın tarihinde açığa çıkarmak istiyoruz. Bu inşallah bakanlığımız bu anlamda da bir çalışma yürütüyor. Bir müzede
1: Evet,
0: bütün bu
1: inşallah.
0: buluntular savaşın bizzat izleri orada hayat bulacak. İnşallah savaşın kendisiyle birlikte. Dolayısıyla yani bütün arkeolojik kazımalar hakikaten ben bir tarihçiyim, arkeolog değilim ama onlardan çok şey öğrendim. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Özellikle bu alana meraklılara. Çağ interdisipliner çağı. Yani sadece tarihsel bilgiyle tarih öğrenilemez. Coğrafya bilmeyen bir tarihçi bence kendini tekrar gözden geçirmelidir. Arkeoloji, sanat tarihi, bunun alt işte epigrafi, numizmatik yani geçmişin gerçeğine ulaşmak tarihse bizim o gerçeğe doğru ulaşabilmemiz için pek çok disiplinden destek almamız gerekiyor. Şimdi
1: Çok doğru.
0: ben biraz önce size konuşmamın başında Süphan Dağı'nın volkanik akıntıların oluşturduğu bir plato burası dedim. Bu bilgiyi ben üretemem. Benim uzmanlığım ona yetmez. Bunu jeolog
1: Coğrafyası.
0: hocamız tabii ki yerin altını görüntüleme cihazlarımız var, georadarlarımız var, radyometremelerimiz var, manyetometrelerimiz var. Hem manyetik tarama yapıyoruz hem elektrikli güç tomografilerimiz var, jeofizikçi hocalarımız var. O uzmanı yapıyor onu. Bize raporluyor, yeni alanları öyle belirliyoruz. Antropologlarımız çıkan kemikleri analiz ediyor, ölüm sebeplerini, yaş analizlerini, bizimle ilgisi olup olmadığını ortaya koyuyor. Yani bu pek çok disiplinin bir araya gelerek geçmişin bir büyük tarihsel hadisesini doğrulatma, ortaya çıkarma işi hep beraber öğreniyoruz bir taraftan da. Yani beni en çok heyecanlandıran kısmı orası. Ben 30 yıldır bu işi profesyonel olarak yapan bir akademisyen olarak yani daha önce Malazgirt'i başka türlü anlatıyor idim. Şimdi son 7 yıldır bambaşka bir şekilde
1: Çok
0: anlatıyorum.
1: heyecan verici
0: Evet,
1: hocam.
0: çünkü o coğrafyayı artık
1: Evet.
0: biliyorum. O havayı teneffüs ediyorum. Bu çok değerli. Hatta her yıl acaba şurayı bir taradığımız alanı belki 3 kez 5 her ilginç bir şey Özge Hanım. Tekrar tekrar buluntu elde ediyoruz. Yani şöyle bir şey de yok. Burayı taradık, bura bitti. Tamam,
1: Ha,
0: bize verdiğini
1: orayı,
0: verdi, vermediğini
1: orası
0: vermedi.
1: boş alan deyip haritayı öyle kaydetmiyorsunuz. Yine tarıyorsunuz.
0: Taramamız gerekiyor çünkü ilginç bir şey. Şöyle
1: Bu arada
0: kalemden
1: mühürleri
0: örnek
1: de
0: vereyim.
1: getirebiliriz.
0: Evet, bakın işte bütün bu taramaların neticesinde biz savaşın bu alanda cereyan ettiğini düşünüyoruz. Çünkü buluntu yoğunluk haritamız bize bu alanı gösteriyor. İmparatorun ordugahı hemen Malazgirt'in önünde. Selçuklu ordugahı iki alandan birinde olmalı. Çünkü İran, Hoy üzerinden Erciş ya Patnos üzerinden geldi Sultan ya Adil Cavaz Süteyi Yaylası'ndan Selekutu Afşin'in. Şu Afşin bizim için çok önemli. Birazdan belki onu da soracaksınız. İnsan kayıpları açısından orası bizim önemli bir arkeolojik alanımız. Eski bir gayrimüslim yerleşimi orası. 2000'in üzerinde Müslüman mezarı tespit ettik biz orada. Daha da ilginci tespit ettik. Ama aynı zamanda bu mezarın içerisinde defnedilenler 11-12. yüzyıl defni. Yani savaşın olduğu yüzyıla definler bunlar. Dolayısıyla metal obje, evet savaşın yayılım alanı. Peki insanlar nerede? Yani Bizans askerleri, toplu mezarlarda olmalı. Peki bu alanın neresinde? Ama şunu da unutmayalım. Henüz bu alanın %17-18'ini tarayabildik. Daha tamamını dediğim zorluklar sebebiyle henüz zamana ihtiyacımız var. Ama bana sorarsanız hocam savaşın nerede, sınırları nasıl olduğu konusunda hangi aşamadayız? Bence bizim nazarımızda hikaye net. Birlikler neredeydi? Kanatlar neredeydi? Kaçma kovalama nerede oldu? Sabahtan öğleye kadar savaş nasıl cereyan etti? Öğleden sonra bozgunla birlikte nasıl cereyan etti? Buluntular bize alanda çatışmanın nasıl olduğunu veriyor. Ama bunu tabii ki bir şehitlikle taçlandırmak istiyoruz hiç şüphesiz. Onun için alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Biraz önce taramadan bahsetmiştim. Şimdi okucu şöyle durduğunda bunu taradığınızda bu size bir güçlü bir sinyal veriyor. Ama böyleyse şimdi bu
1: Fark
0: işte
1: ediyor mu hocam?
0: tabii ki yani bu çok daha yüzeyi daha ağır
1: Evet.
0: olduğu için evet bu size zayıf bir sinyal verecektir. Bu size daha güçlü bir sinyal verecektir. Dolayısıyla bazı alanları tekrar tekrar. Çünkü
1: Tarıyorsunuz.
0: bir alanda bir tane okucu bu büyüklükte bir savaş için bir tarafta 30 bin kişi.

0: tarafta 15-20 bin kişi, 50 bin insanın gırtlak gırtlağa sabahtan akşama kadar savaştıkları bir alanda alanı düşüyor. Her ne kadar 1000 yılda geçse üstünde bir tane daha çok olmalı. O an havanın sıcaklığı, ay güneş arasındaki denge, bunlar çünkü manyetik cihazlar.
1: Çok doğru.
0: Her zaman aynı sonucu vermeyebiliyor. Mesela nem bizim için çok değerli ve maalesef biz nemli ortamda değil sıcak ortamda çalışmak zorundayız. İşimiz gereği. Yani Nisan Mayıs'ta bu çalışmaları yürütebilsek muhtemelen daha çok sonuç alacağız. İşte bunlar zaman içerisinde deneme yanılmayla bir sonuca doğru götürmek istiyoruz. Yani geldiğimiz aşama bizim için ümit verici, mutluluk verici. Bunu bugüne kadar İspanya, Almanya, Polonya, iki kez Rusya olmak üzere pek çok yere davet edildik. Yaptığımız işi orada anlattık. Buluntularımızı yayınlara döküyoruz ve tartışıyoruz uluslararası platformlarda da. Doğru yöntemle doğru alanda çalıştığımızı biliyoruz.
1: Hocam az önce rejiden de rica edeceğim. Mühürler var, evet. İşte mühürler gelmiş. Çünkü mühürler özellikle önemli mi hocam?
0: Çok önemli.
1: Bir mühür mesela sıradan bir metal parçasından farklı olarak bize bir kişinin işte kimliğini, görevini, işte o ordudaki bürokrasisini ya da o komuta sistemi hakkında özel bilgiler verebiliyor mu?
0: Elbette. 3 adet doğrudan imparatorun mühürlediği mühür var. Bunlar muhtemelen belki de maaş sandıklarının askerlere ödenecek sikkelerin, bunlar altın olabilir, bronz olabilir. Nitekim altın sikkelerle beraber geldi. Hı hı. Bu sikkeler, mesela bu sikkelerin hemen yakınında da mühürler geldi. Şu sağdaki altın sikkelerin yanında da mühürler geldi. İmparator, onun dışında 30'a yakın daha küçük mühürlerimiz de var. İslami mühürler var, Bizans mühürleri var. Elbette mühürlerin de bir yerleşim yeri değil burası. Bir savaş alanı, bir plato. Evet. Bu platoda bu kadar çok mühür, tabii ki savaşla ilgili olanlarını kastediyorum. Başka dönemlere ait mühürlerimiz de var hiç şüphesiz. Savaşla ilgili olanlar, ulağa ait bir mühür olabilir. Dediğim gibi ordugah yağmalanmıştır. Altın sandıkları bir arabaya yüklenmiş, kaçırılırken baskına uğramıştır. Bir çatışma çıkmıştır, evet. O sandıklar çürümüş. O mühürler orada kalmış olabilir. Bütün bunların varlığı bizim yeni çalışma alanlarımızı belirlediği gibi savaşın sınırlarını kavramamız açısından. Burada bizim için kritik nokta ne? Bu mühür kime ait? Hı hı. Mühürün kendisi kime ait olduğunu söylüyor zaten. Okunuyorsa. Romanos'un mühürü tam bu gördüğünüz sikkelerdeki aynı tarz mühürler. 48 gram kurşun mühürler bunlar. 48 gram, 32 gram, 3 tane kondisyonları da çok iyi mühürler bunlar. Yani herhangi bir spekülasyona açık mühürler değil. Sikke ayrı bir hikaye anlatıyor size. Mühür ayrı bir hikaye anlatıyor. Biraz önce söylediğim silahlar ayrı hikayeler anlatıyor.
1: Hocam az önce çok yine ilgi çekici bir konuya değindiniz. İnsan kalıntıları, evet, diye. Bu insan kalıntıları neden bu kadar önemli? Dediniz ki o bize bir laboratuvar oluşturur ve DNA'lara gireceğim, evet, birazdan. Yani mesela bu bazı gömüler işte 11. 12. yüzyıla tarihlenmesi, o mezarların işte mesela gömü şekli, İslami gömü orada, evet, dediniz, evet, az önce, evet, özellikler gösteriyor. Bizi işte savaşta hayatını kaybeden askerlere ne kadar yaklaştırıyor ya da bize ne bilgiler veriyor bu gömüler?
0: Evet. Şimdi birincisi savaşımızda savaş alanı arkeolojisi yapıyoruz. Dediğim gibi metal objeler zaten beklediğimiz bir şey. Bu savaşın bir de insanları var.
1: Evet.
0: İki ordu var. Bunlara ne oldu? Maalesef yazılı kaynaklar savaşa giden süreci, savaşın kendisini bütün detaylarıyla anlatmasına rağmen savaştan sonra ne olduğunu söylemiyor. Özge Hanım, böyle bir talihsizlik. Bu sadece bizim savaşımız için değil. Literatürü de tarıyoruz. Yani ölenlere ne oldu? Nasıl bir organizasyonla defnediliyor? Defnediliyorlar mı? Ediliyorlarsa nasıl ediliyorlar? Düşman kim defnediyor bunları? Esirlere mi defnettiriyorlar? Civardaki köylüler mi bu organizasyonun içerisinde yer alıyor? Alparslan'ın bir hafta daha bölgede kalmış olmasının bu iş ve işlemler içinde önemli olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla gömülmüş olması gerektiği kanaatindeyiz her şeyden önce. Gömülük gömülmediğine dair bir kayıt yok elimizde ama gömülmüş olmalı. Çünkü bizim geleneğimizde yakmak yok. Bu cesetler açıkta da bırakılmış olamaz. Çünkü Ağustos sıcağı salgın hastalığa sebep olur. Malazgirt'e yakın civarda köyler var mutlaka. İnsanların gelip geçtiği bölgeler burası. Yani bunların mutlaka toprağın altına bir şekilde gömülmüş olması. Peki nasıl? Bizans

0: kayıpları için çukurlar açılıp işte 50, 100 neyse. Ama şöyle değildir herhalde. Bütün alan gezilip tek tek ölüler toplanıp ama çatışmanın yoğun olduğu, ölümlerin yoğun olduğu alanlarda böyle tabii alanın volkanik olması öyle çok derin kazmaya çok müsaade etmiyor. Ama her taraf taş, bazalt taş. Şimdi bu bazalt bizim için hem iyi hem kötü. Bazalt aynı zamanda içinde demir madeninde barındırdığı için manyetik taramalarda da önümüzdeki en büyük sorunumuz bizim. Yani bazen o kadar yoğun sinyal alıyoruz ama bir kayanın sinyalini aldığımızı anlıyoruz bir süre sonra. Dolayısıyla bir çukur kazılıp bu taşlarla yığılmış olabilir. Ama zaman içerisinde evet bakın şu an savaş alanına bakıyoruz biz. Durduğumuz yer imparatorun durduğu yer. Bütün biraz önce anlattığım o büyük zafer işte bu gördüğünüz alanda cereyan ediyor. Bakın ileride ufukta bir hayvan sürüsü görünüyor ortada. Oraya kadar gittiğinizde zannediyorsunuz ki ufuk orası. Romanos'un yaptığı en büyük, imparatorun yaptığı en büyük hata o. Alanı etüt etmediği için, analiz etmediği için, keşif kolu çıkarmadığı için neyle karşılaşacağının farkında değil. Alp aslanı yakaladım, burada işini bitireyim ve kahraman olayım derdinde. Çıktığında o önündeki düzlüğü bazalt bir yükseltiyi atlıyor, bir düzlük daha geliyor. Sonra bir yükselti daha geliyor. Dolayısıyla Bizans ordusu düzenli bir harekat yapamıyor. Zaten Alp Aslan'ın bütün stratejisi buna dayalı. Merkez, sağ ve sol kanat birbirinden açılmaya başlıyor. Sağ ve sol kanata Selçuklu attıları vesaire. İşte çalıştığımız alanlar buralar gördüğünüz gibi. Şimdi buraya baktığınızda hocam sabah 7'de kalktınız. Nereden başlayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?
1: Kesinlikle. Kocaman olaya bakıyorum.
0: Evet.
1: Ucu bucağı yok hocam.
0: Evet. Aynen. İnsan kayıpları kendimize gelince mutlaka şehitlerimiz bir yere defnedilmiş
1: Evet,
0: olmalı.
1: muhakkak.
0: Nereye? Ordugaha mı? Artık Malazgirt kesin Selçuklu toprağı. Aslında Onaydır da Selçukluydu. Ve şunu biliyoruz. Malazgirt'te 800'lü 900'lü yıllarda 200 yıllık bir Müslüman hakimiyeti var. Kays Arapları hakimiyeti var. Çok bilinmez bu Malazgirt'in tarihinde. Dolayısıyla Malazgirt'te tarihi bir mezarlık var. Nitekim biz bu mezarlıkta geçen yıl yaptığımız kazılarda 8 ve 9. hatta 10. yüzyıl Müslüman mezarları açığa çıkardık. Yani o dönemin antropolojik verilerine de ulaşmış olduk. Dolayısıyla o mezarlığın Malazgirt Savaşı'ndan önce de var olduğunu belgelemiş olduk. Şimdi düşüncemiz şu. Alanda hemen sağ tarafta, ufukta sağ tarafta bir yerleşim görünüyor. Tabii ben artık buralarla yatıp kalktığım için görünüyor mu bilmiyorum ama bana görünüyor doğrusu. Sağ tarafta orası Afşin köyümüz. Bizim insan kayıpları, şehitlik olduğunu düşündüğümüz kazı alanımız. 3 yıldır orada kazılar. Kaçak bir kazı ihbarıyla gittik biz oraya. Bir mezar açılmış. O mezar baktık bir Müslüman gömü geleneğini yansıtıyor. Örnek aldık. 11. yüzyıl verdi. Dedik burada bir durum var. Geldik. Alanı etüt ettiğimizde sadece bir tane değil. Çıplak gözle görebileceğimiz onlarca mezar var. Ama burası Kıfrı diyorlar. Malazgirtler buraya. Burası eski bir Ermeni yerleşimi. Çok eski, terk edilmiş, gitmiş. Her tarafta haç çizimleri var, taşlarda falan. Şöyle bir alanı etüt ettiğimizde yüzlerce mezar var çıplak gözle. Dedi ki burada çalışmalıyız. Ertesi sene burayı hemen öncelikli çalışmalar olarak belirledik. 20'ye 20, 10'a 10 açmalarla kazmaya başladık. Son 3 yıldır, bu yılda 42 tane mezar açtık. Toplam 100 tane mezar açtık. Bu 100 mezarın 42'nin henüz radyokarbonu gelmedi. 52'sinin tabii her bir şeyden radyokarbon ne işe yarıyor? Yaşlandırma.
1: Evet.
0: Yaşını öğreniyoruz.
1: Ha.
0: Yaşını. Evet. Yaş bizim için önemli. Ölüm sebebi, travmatik bir ölüm izi var mı? Kesici bir aletle başına, koluna, orası. Veya işte gövdesinin bir yerinde saplanmış bir
1: Ok
0: okucu.
1: darbe izi,
0: Evet.
1: onlar size hep şey
0: Tabii.
1: veriyor.
0: Tabii.
1: Yaş, cinsiyet.
0: Cinsiyet. Tabii şöyle burası normalde ne bekliyoruz savaşta? Erkek, yetişkin erkek bekliyoruz. Yetişkin erkeklerimiz var ama kadın ve çocuklar da var burada. İlginç olan bunların tamamı 11. yüzyıl ve 12. yüzyıl. Ne 13. yüzyıl ne 10. yüzyıl. Yani burası Selçuklu çağına ait bir Müslüman mezarlığı kesinlikle. Tabii bu sayede Müslüman gömü geleneğini de öğreniyoruz. Yani 800 yıl önce, 900 yıl önce nasıl gömülüyordu insanlar? Kırsal bir bölgeden bahsediyorum. Bunları öğreniyoruz. İlginç bir şey söyleyeyim. Malazgirtler hala öyle gömüyorlar cenazelerini.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bir 80-90 santim iniyorlar aşağıya. Kaniş dediğimiz bir kireç tabaka var bu bölgede. Onu oyuyorlar bir tabut gibi. İçine yatırıyorlar. Üstüne

Ne de kayrak taşı deriz biz Muğla'da. Plaka, taşlar, kapak niyetine sonra üstüne toprak örtüyorlar. Şimdi Müslüman gömü geleneğini öğrendik bölgenin. Müslüman mezarlığı olduğunu tescilledik. Radyokarbon yaş analizleri TÜBİTAK aracılığıyla yaptığımız bu analizler de bize 11-12. yüzyıl verdi.

0: de bize 11-12. yüzyıl verdi. Çocuk varlığı bütün heyecanımızı
1: evet,
0: bir anlamda sonlandırıyor. Aslında travmatik ölüm izleri var ama her birinde yok. Ama tabii ki kan kaybından ölürsünüz, illa kemiğinize bir darbe almanız gerekmez malum ölmek için. Şimdi onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şunu düşünüyoruz. Biz tabii Osmanlı tahrir defterlerini, yer isimlerini, bu bölgenin eski tarihi yer isimleri de bizim için değerli. 1565 yılına ait tahrir defteri Malazgirt'e bağlı bir Selçuklu Viranı ya da Selçuk Viranı adında bir yer ismi. 1700 yıllara kadar varlığını devam ettiren bir yerleşim burası, bir Müslüman yerleşimi. Mesela bu Selçuklu adının nerede olduğunu bilmiyoruz ama. İlginç, bu köyün adı da Kıfri fakat bu da kayıtlarda yok. Acaba Selçuk Viranı burası mı? Peki bu ismi nereden almış olabilir? İşte bura savaşın bir hatırası olarak 10-20 şehit buraya gömüldü. Sonra gelen, buraya artık yerleşmek için gelenler de buranın bir şehitlik olduğunu bildikleri için, öyledir ya geleneğimizde evet, de değil evet. mi? Oralara defnedilmek isteriz, bugün de öyledir.
1: Evet.
0: Tarihi mezarlıkların içerisinde yatmak isteriz değil mi? Herkese bıraksa Karacaahmet'e yatmak ister.
1: Evet.
0: Yani hani böyle bir geleneğimiz var. Dolayısıyla acaba böyle bir durum var mı? Bunu netleştireceğiz bu sene inşallah. Nasıl yapacağız bunu? Antik DNA örnekleri üzerinden bunların akrabalık ilişkisi, köken, bu yerli mi, dışarıdan mı geldiler? Birbirleri arasında akrabalık ilişkisi var mı? Tabii antropologlarımız, arkadaşlarımız Hacettepe ve Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki kendi laboratuvarımızda arkadaşlarımız, antropolog arkadaşlarımız tek tek bu kemikler üzerinde çalışıyor. Mesela şunları biliyoruz. Travmatik bir ölüm izi rastlamasak da kemik yapısından mesela diz kapağıyla kasak arasında eğer bir süvari ise, işi buysa, bu kemik, antropolog arkadaşlarımız bu kemik analizinden onun bir süvari olduğunu biliyor.
1: Hı hı.
0: Okçuysa şu kas, kemik, kas kemik ilişkisi, hani ben onlardan öğrendiğimi söylüyorum size, bir antropolog değilim. Hani antropologlar kusura bakmasın yanlış ifade ediyorsam, bana anlattıklarını anlatıyorum. Bu benim için çok değerli. Dolayısıyla kemikler üzerine yapılan analiz, yine şu omur kemiğimiz at üstünde, uzun süre at üstünde olan birinin ile ata binmemiş biri arasında bariz bir şekilde anlaşılıyor. Şu kemiğe savunma kemiği adını verdiklerini öğrendim. Bu kemikte yoğun bir kırık varsa bu kesinlikle, yani şöyle kendinizi savunmaya, kalkan, kılıç neyse, kesinlikle bir savaşçı olabileceği ihtim. Bakın bunlar bir sürü bilgi benim için.
1: Kesinlikle hocam.
0: Doğru alanda, evet, burası savaşımızla ilgili olabilir mi? Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz burayı bir Selçuklu çağı Müslüman mezarlığı olarak tescilledik ama savaşla ilişkisi konusunda henüz sonuçlara ihtiyacımız var. Ama alanın tamamında çok mezarlık var. Bu mezar, tabii Müslüman mezarlıkları kültürümüzde böyle bu tip mezarlıkları, hele bir de şehitlik olduğunu bilinen yerlere ya da yöre halkının şehitlik dediği yerlere, hani öyle paldır küldür
1: girip de kazamıyorsunuz.
0: Tabii o hassasiyete de dikkat ediyoruz. Ama bir taraftan da şehitlerimizi bulmak, evet, yad etmek ve bir anıtla ebediyete kadar onlara minnetimizi belirtmek istiyoruz. O hafıza mekan ve bu zaferi yerinde görünür kılmak dediğim şey, nasıl ki Çanakkale şehitliğimiz bizim için en önemli mekanlarımızdan biri. O büyük direnişi, özveriyi yerinde görmek adına aynı şeyi Malazgirt için de tabii ki istiyoruz. Ama henüz şöyle Özge Hanım, bu tip çalışmalar, arkeolog arkadaşlar, meslektaşlar bilirler. Aslında bir arkeolojik çalışma 10 yılından sonra size bir şey söylemeye başlar. Biz 7. yılımızda çok şey söyleyen bir çalışma yürütüyoruz. Hele savaş alanı arkeolojisi gibi ülkemizde yeni bir alan. Bu alanda bir uzman yok. Yani evet, biz evet, öğreniyoruz evet, sahada. Evet. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yurt dışı literatür, yani öyle çok fazla ortaçağ savaşı çalışması da yok. Ben geçen hafta Macaristan'daydım. Mohaç Zaferi'nin 500. yılıydı. Tika'nın davetlisi olarak Mohaç Savaşı'yla Malazgirt Savaşı'nı karşılaştıran bir sunum yaptım. Biri ateşli silahlar, biri orta çağ kılıç, ok, yay. Ama ilginç bir şekilde benzerlik var. Yani savaşlar hep birbirine benziyor. Tabii ki bugünün teknoloji ağırlıklı savaşlarını kastetmiyorum. Ama ateşli silah da olsa konvansiyonel silahlar, taktik, strateji, saha, coğrafyanın belirleyici

0: rolü gibi konularda birbirine çok benziyor. Dolayısıyla biz sahada metale dönük, yani savaşa ait olduğunu düşündüğümüz objeler açısından epey mesafe kat ettik. Bizce hikaye %90 nerede nasıl cereyan etti belli. Ama bunu bir de insan kayıpları, toplu mezar veya şehitlikle netleştirdiğimizde süreci tamamlamış olacağız.
1: Siz bir yöntem de öneriyorsunuz aslında, bir
0: Kesinlikle.
1: metodoloji söylediğiniz gibi. Peki hocam, Malazgirt'te geliştirilen bu yöntem daha sonra birçok savaş oldu orada değil mi o coğrafyada? İşte Köse Dağ,
0: Evet,
1: Ankara,
0: evet,
1: Otlukbeli,
0: evet.
1: Anadolu'daki diğer büyük savaşlara uygulandığında bize ne söylüyor? Tarihimizde neler
0: Evet,
1: değiştirmiş
0: şunu
1: mesela?
0: söyleyebilirim. Yani biz bu çalışmaya başladığımızdan bu yana yeni yeni çalışmalar ortaya çıktı. Bundan çok memnunuz. Çünkü pek çok ekip ve tarihçilerimiz ağırlıklı olarak sahaya çıkmaya başladılar. Artık ofislerinden, arşiv köşelerinden nihayet coğrafyanın yapıcı rolünü yerinde araştırmaya başladılar. İnterdisipliner bir tecrübeyi de bu sayede edinmeye başladılar. Mesela Yassıçimen Savaşı 2 yıldır Erzincan'da yürütülüyor. Yine Otlukbeli Savaşı Erzincan'da oradaki hocalarımız ve ekip tarafından. Biz de bu çalışmalara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hem kendi tecrübemizi aktarıyoruz, hem de yeni alanlarda yeni tecrübeler edinmeye çalışıyoruz. Birya-Kefalon Savaşı uzun yıllardır tartışılan, yeri konusunda işte 4 tane ilimizin bende dediği bir savaş. Orada da yeni bir aşamaya geçildi. Büyük taarruz. Biz kendimiz ekip olarak Bitlis, Karçınbaşı mevkiinde 1. Dünya 1916 yılına ait tıpkı Çanakkale'deki 57. alayımıza benzer bir alayımızın pusuya düşürülerek şehir edildiği bir alanı çalışıyoruz. Şu an bir ekibim benim orada çalışıyor. Haluk Sağlam Timur, Profesör Doktor Haluk Sağlam Timur'un başkanlığında. Böylece hem kendi görgü ve bilgimizi, savaş alanı nedir, nasıl tespit edilir, nasıl belgelenir, nasıl açığa çıkarılır ve nasıl o gelecek kuşaklara bir kültürel miras ve değer olarak aktarılır, bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hem de bu toprakların vatan kılınması için canını veren şehitlerimizi yerinde görünür kılarak yad etmek istiyoruz. Dediğim gibi hem kendi tecrübemizi aktarıyoruz, hem de yeni alanlardan yeni şeyler öğreniyoruz. Ülkemizde şu an bildiğim kadarıyla bakanlıktan aldığım bilgiye göre 11 savaş alanı. Granikos Savaşı var, yine çok daha eski, İskender'e kadar uzanan Reyhan Körpü hocamızın yürüttüğü. Dolayısıyla yeni bir alan da dahil olmuş oldu. Diğer alanlardan farkı ne bunun? Savaş alanı interdisipliner bir çalışma olduğu için pek çok disiplinin birlikte çalışma imkanı sunduğu bir durum. Ama bu topraklarda 1000 yıldır tutunmak bedel ödemekle eşdeğer. Bedel de o savaş alanlarında kendini gösteriyor. Buraların bilinmesi, görünür kılınması aynı zamanda turizm destinasyonu açısından da çok değerlidir diye düşünüyoruz. Pek çok il yöneticisi de, vali olsun, kaymakam olsun, bakanlık zaten bu tip çalışmalarımızı, bakanlığımız destekliyor. Yeni bir alan açıyor araştırmacılara.
1: Çok heyecan verici bir alan hocam. Anlatırken zaten gözünüzdeki ışık çok bize
0: Teşekkür ederim.
1: ve izleyicilerimize hakikaten çok şey söylüyor. Peki hocam, Malazgirt toprağı henüz bize söyleyeceği en önemli şeyi söyledi mi sizce? Yani yoksa çok büyük bir keşif önümüzdeki dönemlerde çıkacak mı? Bir tarihçi olarak ekibinizle beraber, arkeoloğuyla, jeoloğuyla, coğrafyacısıyla yarın kazıda ne bu ya da bundan sonra kazıda ne bulursanız Malazgirt Savaşı hakkında bildiklerimizi yeniden yazmamız gerekiyor dersiniz?
0: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdiye kadar bulduklarımız zaten yeniden yapmamızı gerektiriyor. Ama hani evet, işte buydu aradığımız diyeceğim şey hiç şüphesiz şehitlerimiz. Yani kesin şehitlerimiz oldu. Yani işte mezarları açtığımızda o travmatik ölüm izi, radyokarbon, işte askerlerimiz, kıyafet parçaları olabilir. Pek çok şey. Bu tabii ki bizi en çok mutlu edecek. Ama bu tip çalışmalarda şunu da biliyoruz. Yurt dışında katıldığımız toplantılardan ve çalışmalardan da en zoru da burası. Mesela Rus Kulikova Müzesi Müdürü şunu demişti bana. Ben sunumu yaptım ve işte burada olduğu gibi işte artık şehitler, toplu mezarlar, bunları da bulacağımızı düşünüyoruz dediğimde 2021 yılından bahsediyorum. Adnan Bey çok bu konuda bu kadar iddialı konuşmayın. Biz Kulikova Savaşı için 20 yıldır çalışıyoruz. Şu an içinde bulunduğunuz müze, bu savaş alanında yapılmış bir müze. 300'e yakın kılıç var elimizde ama bir tek ceset bulamadık dedi. Yani hani daha net bildiğimizi ve 20 yıldır çalıştıklarını söylemelerine rağmen, dolayısıyla bizi ve ekibimizi en çok heyecanlandıracak şey hiç şüphesiz, yoksa artık Malazgirt, ordular nasıl geldi, nereye geldi, savaş nasıl cereyan etti, savaşın öncesi, sonrası, taktik ve strateji, mekanlar gibi konularda zaten yaptığımız çalışmalar yeni şeyler söylemeyi zaruret haline getirdi. Ben meslektaşlarıma bunu buradan rahatlıkla söyleyebilirim. O artık eski anlatılardan vazgeçmemiz gerekiyor. Onlara da vazgeçmelerini öneriyorum. Yoksa sahaya çıkmadan 50-60 yıl önce o günün imkanlarında tabii yazılan, çizilen şeyleri tekrar etmenin kimseye bir faydası yok. Çünkü doğru değil. Hele konu Malazgirt ise daha hassas olmalıyız. Biz bir tarihçinin hedefi ne olmalı? Geçmişin gerçeğine ulaşmaya çalışmak. Ne kadar ulaşabilirsek, %100 ulaşıyor muyuz? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama tarih bir metodolojiyle, hele biraz önce söylediğim başka disiplinlerin de katkısıyla yapıldığında emin olun o gerçeğe ulaşma ihtimali çok daha fazla öne çıkıyor. Burada da Malazgirt'te de dolayısıyla bizim için Malazgirt tabii ki o hedefe ulaşmak. Ama biz şu anda hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Pek çok yurt dışından bize talep geliyor birlikte çalışalım diye. Malazgirt hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok yerinde şimdilik uzmanlarıyla, ama yarın o hafıza mekanlar ayağa kalktığında, görünür olduğunda Malazgirt bambaşka bir kendi ruh ve Anadolu'nun vatan oluşu sürecindeki anlam dünyasını gösterir hale gelecek ki bu önce Malazgirtler ve bölge için, bütün ülkemiz için çok daha değerli bir sonuç olacak diye düşünüyoruz.
1: Bu anlam dünyasını hikayeleştirerek, buluntularla destekleyerek tarihe katkı sağladığınız için de tarih sizi ve ekibinizi çok büyük harflerle yazacak büyük
0: çok
1: ihtimal
0: hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Tabii son bir dakikamız sizin. Bu arada Malazgirt projesinin bir bitiş tarihi var mı? Son bir iki cümleyle onu da öğrenelim.
0: Şöyle tabii dediğim gibi, yani alanın tamamını tarayamadığımız için daha çalışacağımız alanlar var. Mevcut elimizdeki buluntu her ne kadar hikayeyi büyük oranda bize söylüyorsa da biz bütün alanı, o öngördüğümüz bütün alanı açığa çıkaralım istiyoruz. İnsan kayıplarına dönük çalışmalarımız için de yani önümüzdeki 3 yıllık bir periyotta büyük oranda, ama kalede, Malazgirt Kalesi'nde yürüttüğümüz, Malazgirt'in etrafındaki Müslüman mezarlığında yürüttüğümüz çalışmalar için daha uzun bir periyot gerekiyor. Biz başlattık bu bayrak yarışı.
1: Evet.
0: Biz ne kadar sonuna kadar sürdürür müyüz, sürdürmez miyiz bilmiyorum. Ama yetişen arkadaşlarımız, ki bu proje yüksek lisans ve doktora tezleri de üretti, onlar devam ettirecektir.
1: Emeğinize sağlık hocam.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Hem çalışmalarınız için hem de bu akşam burada bizi aydınlattığınız için çok kıymetliydi burada olmanız. Şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için.
1: Çok sağ olun hocam. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Adnan Çevik hocamla birlikte Malazgirt'in bilinmeyenlerini konuştuk. Savaş alanı arkeolojisiyle beraber. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan an ve zamanda 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete

0: de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda. Besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: olması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
9: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
10: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
9: Ben Ömer Necati Albayrak.
10: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
9: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
10: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
12: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine bakacağız. Bir hayli de yoğun gündemimiz var, hemen söyleyelim. Tabii ki bu yoğun gündemde gazetelere de zaman ayıracağız. Manşetler, ilk sayfalarda öne çıkan haberler. Dolu dolu bir moderatör hafta sonu için hemen başlıyoruz. Önce sıcak bir gelişme, bunun detaylarına bakacağız. Gülistan doku soruşturması derinleşerek devam ediyor. 5. dalga bir operasyon gerçekleşti. Detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Başkente uzanalım. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz bizleri bekliyor. Bakan Gürlek açıklamasında neler paylaştı? Soruşturma ne durumda? Hepsinin detaylarını Emre Ayaz bize aktaracak.
1: Kahraman Poyrazoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek yaklaşık yarım saat önce sizin de söylediğiniz gibi sosyal medya hesabından paylaştı gelişmeleri. 5. dalga operasyon gerçekleştiğini ve Gülistan doku soruşturması ile ilgili detayların biraz daha netleştiği konulardan bahsetti. Ve tabii yine detaylara bakacak olursak güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugünkü önemli kritik gelişmeler olarak açıkladı bu bilgileri. 5. dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişinin arasında o dönemin soruşturmasında yer alan emniyet mensuplarının da yer aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda soruşturma Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet ve Jandarma Koordinasyonu'nda devam ediyor şu anda. Ve faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü Gülistan Doku'nun süreciyle alakalı. Bildiğimiz üzere 2020 yılında 21 yaşındaki Gülistan Doku Tunceli'de kaybolmuş. Bunu intihar olarak ilk etapta dosyaya koymuşlardı. Ancak aile hiçbir zaman intihar olacağını düşünmedi. Cinayet olacağını düşünüyordu. Nitekim o dönemde dalgıçlar denizde baraj gölünde aramalar yaptı. Baraj gölünde yapılan aramalarda burada eşyalarının bulunduğunu, intihar ettiğini dosyaya eklemişlerdi. Ancak güncel araştırmalarda, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yaptığı soruşturmada o eşyaların sonradan konulduğu tespit edildi ve dalgıç aramalarına yapıldığı o kayıt defterinin mevcut güncel kayıtlarla uyuşmadığı dikkate alındı, fark edildi ve tutanaklar uyuşmuyordu ve bazı kişisel eşyalar intihar ihtimalini destekleyen görüntü oluşturmak için yapıldığı tespit edildi ve bakıldığında Gülistan Doku soruşturması Gülistan Doku cinayetine doğru yol alan bir delille ulaşma süreci yer alıyor ve tabii ki ucu nereye varırsa varsın süreci araştırmaya devam edeceğini Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. 10 kişi gözaltına alındı 5. dalga operasyonda diyebiliriz Kahraman Poyrazoğlu.
0: Emre Ayaz'a teşekkür edelim. Tabii ki soruşturma derinleşerek devam ediyor. Yeni gözaltı dalgaları gelebilir. Bakalım, göreceğiz tabii ki yaşanan süreçleri. Bakan Gürlek de zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlarla kamuoyunu bilgilendiriyor. Şimdi uzaklara gideceğiz ama günlerdir aslında gündemimizin ilk sıralarında maalesef Nepal'de yaşananlar ve can kaybı her geçen dakika daha da artıyor. 616'ya çıktı ama bu rakamın çok daha fazla olması bekleniyor. Dahası yeni bir sel riskiyle bölge karşı karşıya, çünkü bu kez de Tibet'te bir göl taştı. Çinli yetkililere göre Nepal'deki Eylan'dan sonra oluşan bir set gölü taştı. Çığ nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü ve 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlerine de dikkatli olmaları noktasında çağrılarda bulunuyor. 3 saat kadar sonra herkesi rahatlatan bir açıklama geldi. Göldeki taşma neyse ki sona erdi. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönüldü. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüştü ve aşağıdaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent patlamıştı. Ekranlarınıza da yansıyor. Devasa heyelan ve sel vadideki yerleşimleri adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altından ve mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı, ancak ölü sayısı şu an itibariyle 616'ya yükselmiş durumda ve bu sayının maalesef artmasından endişe ediliyor. Baktığımız zaman Nepal'de hala 1000'den fazla, Tibet'te de 500'den fazla kayıp var. Dolayısıyla hani bu kayıpların da hayatını kaybetmiş olmalarından endişe ediliyor. 10 bin aile evini kaybetti. Afet ülkenin altyapısıyla birlikte ekonomiye de çok büyük zararlar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısına baktığımızda 80 rakamı karşımıza çıkıyor. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Çin'de de 5 can kaybı var bu arada. Yaşanan felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini de yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma nedeniyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzullarında yaklaşık 3'te 1'i erimiş durumda. İstanbul'un gündeminde ise peş peşe yaşanan kazalar vardı. Şimdi ilk kaza haberi akşam saatlerinde Zeytinburnu'ndan geldi. Bir YTT otobüsü. Aslında önündeki sürücünün de hatasıyla görüntüleri ekranlara taşıyacağız. Kontrolden çıktı. Bir sitenin duvarına çarptı. Maalesef bu kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bir ağır olmak üzere 16 yaralı var. Bu kez akşam saatlerinde birkaç saat sonra yine Zeytinburnu'nda raylı sistemlerde yaşanan bir kaza. İki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Neyse ki can kaybı yok ama yaralılar var. Tam bu kazanın haberlerini biz ekranlara taşımaya çalışırken bu kez Sarıyer'den bir başka kaza haberi geldi. Orada da İETT otobüsü yine yokuşta kayarak bariyerlere çarptı.
2: Sapağı kaçırmamak için en son şeritten manevra yaptı, aracını otobüsün önüne kırdı. İhmalkar sürücü faciaya davet çıkardı. Korkunç kaza İstanbul sahil yolunda meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkisinde dönüşü kaçıran bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Otobüs şoförü araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak otobüs kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Bazı yaralılarsa ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda 2 vatandaş hayatını kaybetti. 16 yaralıdan birinin durumu ise ağır. İstanbul Valisi Davut Gül de kazanın ardından hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. İstanbul'da kazalar bununla da sınırlı değildi. Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde 2 tramvay çarpıştı.
3: T1 Bağcılar Kabataş tramvayı akşam saatlerinde kontrolden çıktı ve 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. Şu dakikalarda da ekipler tramvayın yeniden işletime açılabilmesi için hasar almış, camı tuzlamış olmuş tramvayı kaldırabilmek için büyük bir mücadele veriyor.
2: Tramvayların kafa kafaya çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir kaza haberi de Sarıyer'den geldi. Yokuşta kayan İETT otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. Otobüsün içinde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Otobüs kaza alanından çekici yardımıyla götürüldü.
0: Tabii İstanbul'da son birkaç gündür ara ara böyle yağışlar da etkili oluyor. Tabii yağmur yağdığında mega kente trafik kazaları da peş peşe geliyor. 11 araçlık zincirleme bir trafik kazasının görüntülerini getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul'da Esenyurt'ta Haramidere'de meydana geldi bu kaza. Hani sevindiren tek tarafı sadece 6 yaralı olması, neyse ki can kaybı yaşanmadı.
4: Eyvah. Gelen giden arabaya vuruyor zaten.
5: Kaza anını yukarıdan izleyenlerin sesi böyle. Haramidere tam bağlantı yolunda yağmurla birlikte zemin kayganlaştı. Bir kamyon kontrolden çıktı.
4: Bak. Eyvah.
5: Ardından önündeki araçlara çarptı ve saniyeler sonra zincirleme kazalar başladı.
6: Servisimizden gitti.
4: Eyvah.
5: Görüntülerde en dikkat çeken anlardan biri ise tam burada yaşandı. Bir sürücü önündeki çarpmayı fark eder etmez direksiyonu kırdı. İki aracın arasından son anda geçerek kazadan kurtuldu. Ama hemen arkasındaki araçlar aynı manevrayı yapamadı. Peş peşe çarpışmalar devam etti.
6: Servisimizden gitti.
4: Eyvah.
5: Kazaya toplam 11 araç karıştı. İkisi ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
4: Eyvah. Gelen giden arabaya vuruyor zaten.
5: Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken kazanın saniye saniye yaşandığı o anlar bir evden çekilen bu görüntülerle hafızalara kazındı.
4: Bak. Eyvah.
0: Manifest müzik grubuna yönelik soruşturmada geçtiğimiz günlerde sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Grubun kurucusu ve aynı zamanda menajer olan Tolga Akış İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece müstehcenlik suçlamasıyla da tutuklandı. Bu arada verdiği ifadenin detaylarına bakacağız şimdi. O da

0: ortaya çıktı ve manifest üyelerinden aldığı payı da açıkladı gelir olarak. Bakalım neymiş o ifadenin detayları.
1: Havalimanında yakalandı, suçlamaları reddetti. Manifest grubu gelirlerinin dağıtımına yönelik iddiaları da kabul etmedi. Müstehcenlik suçundan tutuklandı. Manifest Müzik Grubu'nun kurucusu Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kara para şüpheleriyle gözaltına alındı. Akış, İzmir'e gitmek üzere bindiği uçakta narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış'ın savcılık ifadesi dikkat çekti. Gözaltı kararının manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin geçtiğimiz günlerde Tolga Akış hakkında ortaya attığı ciddi iddiaların ardından gelmesi dikkat çekmişti. Akış o iddiaları da yanıtladı.
2: Mesut Adli'ni yaklaşık bir yıl önce birkaç projemizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de manifestin fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adli'nin ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bu süreçten sonra Mesut Adli'nin iş bulmakta zorlandı ve bunun karşılığında bana karşı kin beslemeye başladı.
1: Savcılığın sevk yazısındaki ayrıntılar grubun faaliyetlerine dair önemli detayları ortaya koydu. Söz konusu grubun paylaşımlarının geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların bu içeriklere hiçbir filtre olmadan erişebildiği saptandı. Akış, gelirlerin %60'ının grup üyesi kadınlara dağıtıldığını, %40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını söyledi.
2: Manifest grubuyla iş ilişkilerinde menajerlik gelir paylaşım oranı %60'lık kısım manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısım ise şirketin manifest projesi giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapmayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır.
1: Akış grup üyelerinin baskı altında çalıştırıldığı iddialarını kabul etmedi. Konserlere doktor ve psikolog eşliğinde gidildiğini söyledi. Hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi.
2: Popüler bir sanatçı ayda 20-25 konser yaparken biz grup olarak yılda 20 konsere çıkıyoruz. Hatta konserlere giderken doktor, psikolog ve fizyoterapist her konserlerinde yanlarında bulunur. Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerine aklamak için kullanmadım. Gözaltına alındığımda telefon şifremi kendi rızamla teslim ettim. Telefonum ve banka hesaplarım incelendiğinde de beyanlarımın doğruluğu ortaya çıkacaktır.
1: İfade işlemlerinin ardından suç ceza hakimliğine sevk edilen Akış, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme suçundan tutuklandı.
0: İzmir'de hatırlayacaksınız Seferihisar Belediyesi yönelik yürütülen bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması vardı ki o soruşturma kapsamında eski belediye başkanı İsmail Yetişkin ve başkan yardımcısı tutuklanmıştı. Şimdi onların makam şoförleri de gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. O operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvete aracılık ettikleri tespit edilen görevden alınan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförüyle tutuklu belediye başkan yardımcısının makam şoförleri şüpheli bulundu. İki makam şoförü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
3: Gelen ticari amaçlı...
0: Bir analiz haberimiz var sırada. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafla, vatandaşla iç içe olduğu görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi haberimizin çıkış noktası şu. Özgür Özel hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken hem de şimdi yeni partinin başındayken söylediği hep bir şey var. Hep şundan bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan kopuk olduğu iddiasında bulunuyor. Ancak görüntüler bunun tam tersi. O haberimizi bir izleyelim, analiz haberimizi takdiri de size bırakalım.
4: Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'deyken de şimdi de sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor.
4: Sokağa çıkamayan adam, kongre adamı.

0: salon siyasetçisi seni. Çık sokağa. Hadi meydan görüşelim.
1: Erdoğan için sokağa çıkamayacak halde bu yüzden de salonlara hapsolduğu algısı peşinde koşuyor. Oysa hem anketler hem milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teveccühü Özel'i yalanlıyor.
2: Ne yapıyor, ben dükkanın önünden geçtim ama sizi göremedim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim milletiyle birlikte yol yürüdü, yürümeye de devam ediyor. Seçim döneminde neredeyse tüm muhalefetin toplamı kadar miting yapan, AK Parti'nin doğum günü, Malazgirt Zaferi gibi etkinliklerde yüz binlerle buluşan bir lider. Ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da yaptığı ziyaretler, kucaklaşmalar da işin bir başka boyutu.
3: Size çay demledim, gelmez mi?
4: Çay içelim bizim için ya. Ne
3: yapalım? Yanındaki hastaneye bakalım.
1: Ancak ortada bir gerçek var. Erdoğan aynı zamanda defalarca da hedef alınmış, canıyla sınanmış bir lider. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği gibi sürekli sokakta, pazarda dolaşması ne kadar mümkün sorusu ortada duruyor. Ancak Erdoğan çarşı pazar dolaşmasa da teşkilatı her daim milletin içinde. Örneğin AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in sosyal medya hesaplarında kısa bir tur atan herkes bunu görebilir.
5: Evlatları var, rahmetli oldu.
6: Ay benim canım.
5: Gezdirememiştim.
6: Ay annem.
5: Allah razı olsun.
6: Sizin
5: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'ı milletinden kopuk bir lider gibi gösterme çabasının bir karşılığı yok. Özel, yankı odasındaki gerçekliklerle hayatın gerçekliklerini karıştırıyor gibi görünüyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırdır girdiği her seçimi kazanmasının sebeplerinden birisi de bu.
7: Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
1: Elbette sokağa çıktığınızda Erdoğan'ı sevenler kadar düşman gözüyle bakanları da bulmak mümkün. Zira yıllardır ideolojik körlükle, Erdoğan düşmanlığıyla zihni yakılan bir kitle de oluştu. Ama demokrasilerde mesele milletin kahir ekseriyetinin ne düşündüğü. Ve milletin sarsılmaz desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çeyrek asır sonra bile kale gibi duruyor. Sandık milletin önüne konulduğunda herkes gerçekleri görür. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
8: Tamam. Çaktırmadım.
9: Sık sık paylaştığımız haberlerden biri bu kez İzmir'de yaşanan bir sorun haline geldi. Bir pitbull cinsi köpek ağızlıksız olarak aslında sokakta olmamaları gerekiyor ama işte ağızlıksız bir pitbull bir köpekle birlikte sahibine saldırdı. O köpek sırtından ve karnından yaralanırken köpeğin sahibinin ise parmağı koptu.
10: Ya bir tutun bir ya.
11: İşte sopayı bastırınca benim parmağımı kaptı o anda o.
12: Tasmasını bıraktı. Ağızlığı yoktu. Köpeğine otur dedi, markete girdi. Köpekse sokakta dehşet saçtı.
11: Eğer o adam olmasaydı, yani köpekler bir bomba ya. Hem köpeği parçalayacaktı hem beni parçalayacaktı. Biz bu kadarına gene şükür ediyoruz.
12: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ağızlıksız sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek, küçük köpeğiyle yürüyüşe çıkan 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'a saldırdı.
11: Bayin önünde bir köpek varmış. Ben pitbull olduğunu bilmiyorum. Benim de bir köpeğim var, küçük terrier. O da elimde tasmasıyla birlikte. Köpek koştu geldi, hemen benim köpeği kaptı.
12: Parçalarcasına ısıran pitbull'un ağzından küçük köpeği almak kolay olmadı. Çevredekiler yardım etmeye çalıştı.
11: Sonra birisi köpeğin ağzına bir paspas sopası soktu. Onu bastırdım böyle açılsın diye, ağzı hayvanımı kurtarayım diye. Sopa kırıldı. Sopa kırılınca benim parmak ağzında kaldı. Bir baktım her yer kan içinde.
12: Küçük köpek sırtından ve karnından yaralanırken sahibi Ayşe Ortan'ın da parmağı koptu.
11: Arkadan geldi, çekti böyle ayaklarını. O anda köpeğim de kurtuldu, ben de kurtuldum. Sonra eve doğru geldim. Ambulansı aradılar.
10: Kadının parmağı mı?
13: Evet, parmağı koptu.
12: Doktorların iki kez gerçekleştirdiği operasyona rağmen kopan parmak aşırı parça.

0: Yakalandığı için yerine dikilemedi.
1: Parmak koptu. Böyle sokak ortasında pitbull olmaz ya. Evet, onun da sırtında dikişleri var, karnında dikişleri var. O iyi, şu an iyileşti.
0: Olayın ardından pitbull'un sahibi olduğu tespit edilen kadın hakkında şikayetçi olundu.
1: Ben işimden de oldum. Tamam, almışsın köpeğini, gitmişsin. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Gelip bir insan bir özür diler.
0: Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken saldırgan köpeğin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
2: Adana'ya gideceğiz. CHP'li Seyhan Belediyesi'ne vatandaşlardan çok büyük tepki var. Nedeni de bozuk ve çukur dolu yollar. Tabii bu toza da neden oluyor. Haliyle vatandaşlar isyan ediyorlar ama belediye o isyana kulak tıkamış durumda.
3: Bak. Evimizde halı kalmadı. Sere sere bir hal olduk.
4: Kap.
3: Evimizde halı kalmadı artık.
5: Ne yapacağımızı şaşırdık. İnsanlar artık yoruldu. Biz yorulduk.
4: Adana'yı da büyük şehirden çıkarsınlar. Adana köy. Büyük şehirden çıkarsınlar.
6: Çukurdan, tozdan isyan ettiler. Halıyla çare bulmaya çalıştılar.
5: Çukurlar, halılar her gün bu haldeyiz. Pislikten, tozdan yatamıyoruz. İnsanlar evdeki halılarını indiriyor.
4: Halini görsün yani.
6: Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde çukurlu ve tozlu yollardan isyan eden mahalle sakinleri CHP'li Seyhan Belediyesi'ne tepki gösterdi.
7: Bizim rezilliğimiz hiçbir yerde yok.
4: Hizmet bekliyoruz arkadaş. O zamanı gelip de bizden oy istemesinler.
8: Bize hizmet verilsin ya. Tamam, CHP boşsa boş. O boşsa boş. Bir iktidar partiden birini getirsin. AK Parti'den birini getirsinler belediyeye. Görün bakın hizmet nasıl olacak.
6: Mahalleli her gün kapısının önünü sulayarak tozu engellemeye çalışsa da bu çaba yetersiz kalıyor.
4: Ya evin içine bırak, sokakta kimse geçemiyor ki. Evimizden vazgeç.
5: Seçim zamanı oy verdi ya. Hani gelsin, hadi baksınlar abi, mahallenin haline baksın, insanlara baksınlar. Evet.
6: Sakinler yolların sürekli kazılmasına rağmen asfaltlanmamasından dert yanıyor.
7: Bir yol deştiler, yaptılar. Arkasından bir ay sonra sürmedi, bir daha yolu deştiler. Ne döşüyorlar biz de anlamıyoruz.
8: En kırsal yerlere gidin, o dağ yollarına yollar yapılmış, şu semtte, şu merkezdeki olan şeye bakın.
6: Vatandaşlar şimdi CHP'li Seyhan Belediyesi'nin görevini yerine getirerek yolları asfaltlamasını bekliyor.
7: Belediye bir şey yapmıyor ki bize. Bize hiçbir şey yapmıyor belediye.
2: Sık sık yaptığımız haberlerden biri, özellikle emeklilerin gözü promosyonda. Şimdi bankalarda promosyon ücretlerini güncellediler. Hatta 90 bin liraya kadar çıkan rakamlardan bahsediliyor ama işte bu noktada uzmanların uyarıları var. Diyorlar ki yüksek rakamlara aldanmayın. Sözleşmelerdeki gizli maddelere de özellikle dikkat edin.
9: Hiç banka değiştirdiniz mi?
10: Değiştirdim. Üç sefer değiştirdim.
9: Promosyon aldınız mı?
10: Aldım.
11: Bankaların emekli promosyon yarışı hızlandı. Bazı bankalar Temmuz ayı itibarıyla 90 bin liraya kadar promosyon vermeye başladı. Üstelik taahhüdü bitmeyenler de banka değiştirebilecek.
12: Emeklilerimizin güncel promosyon rakamları ciddi oranda yükseldi.
11: Bankaların emekli promosyonlarındaki rekabeti emekliye yarıyor.
13: Emeklinin bankadan promosyon alabilmesi için SGK'dan bir ödenek alması gerekiyor. Daha sonrasında kendisi için en avantajlı olan bankayı belirledikten sonrasında ise 3 yıllık bir anlaşma yapması gerekiyor.
12: Mevcut bankasıyla promosyon anlaşması devam eden emeklilerimiz öncelikle ne kadar iade yapacaklarını, cayma durumlarını ne ödeyeceklerini hesap ettirmeleri gerekiyor. Yeni bankanın vereceği net promosyon ile cayma tutarını karşılaştırarak yeni bankayı seçebilirler.
10: Ben 3 kez değiştirdim.
11: 3 yıl süresi dolmadan banka değiştirmek isteyenler eski bankadan alınan promosyonun kalan süreye karşılık gelen bölümünü iade etmeli.
12: Promosyon hesabında yeni rakamın elimize geçecek net tutarı görmemiz gerekir. Alternatifle 4-5 bankadan teklif alarak öğrenebilirler. Emeklilerimizin dikkat etmesi gereken bir şey de promosyonlarda belirtilen rakamların bazı koşullara bağlı olması. Kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı vesaire gibi, otomatik fatura ödemeleri gibi koşullar olabiliyor.
13: Tabii bu noktada emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle de çok yüksek bir şekilde promosyon vaadiyle emeklilerin kafasını karıştırabilecek bazı teklifler de oluyor. İşte bu noktada iyice düşünmekte fayda var. Çünkü nakit avans veya farklı yöntemlerle doğrudan banka promosyonu şeklinde ödenecek olan tutar karıştırılmamalı.
12: Koşulsuz olarak ne elimize ne geçeceğini bankamızdan öğrenmemiz gerekiyor. Banka bana ne vaat ediyor değil, benim cebime ne kadar gidiyor diye hesaplamak gerekiyor. Emeklilerimiz bir bankayla anlaşmaları devam ederken bir başka bankaya da geçebilirler. Bunda kanunen hiçbir sorumluluk yoktur. Bu işlemlerini banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden de yapılabilir.
13: Neye dikkat ediyorsunuz? En yüksek teklife mi?
10: En yüksek teklife. 3 yılda bir veriyorlar zaten promosyon.
13: 3 yıllık anlaşma yapıyorsun.
10: Hı hı, öyle oluyor.
13: Sizin şu an 3 yılınız oldu mu?
9: 3 yıl doldu mu?
10: Dolmadı da.
13: Peki 3 yıl dolmadan da değiştirebiliyorsunuz. Yani uygun bir banka bulursanız iyi bir teklifle bankanızı değiştirip promosyon alabilirsiniz.
10: Ödersen. Geri kalan 2 yılı ödersen öylesi değiştirebiliyorsun.
13: 2 yılı siz bankanızı ödedikten sonra yeni bankaya geçebiliyorsunuz.
10: Evet. Öyle.
13: Düşünür müsünüz?
10: Düşünürüm.
13: Ayrıca hem kendi maaşını hem de dul yetim aylığını alanlar maaşlarını ayrı bankalara taşıyarak iki kez promosyon alma hakkına sahip.
2: Şimdi yerleştirmeler yapıldı. Tamam, üniversite öğrencileri artık okullarına gidecekler ama bir başka telaş bugünlerde yaşanıyor. O da ev tutma telaşı. Tabii ki kiralık evlere bakılıyor. İşte emlakçılar yoğun, ailelerle birlikte öğrenciler de bugünlerde çok yoğunlar ama yine burada da uyarılar var. Özellikle sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Nedir bunlar, izleyelim.
14: Son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5, %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
15: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Büyük şehirlerde kiralar tırmanmaya başladı. Hal böyle olunca ev sahibi de kiracı da kendisini koruma derdine düştü.
14: Fiyatların yüksek olduğu ortamda da farklı alternatifler buluyorlar.
15: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam ev tutmak için arayışta olan vatandaşları uyardı. Kontratı yaparken ev sahibiyle görüşmek önemli. Eğer ev sahibi il ya da yurt dışındaysa bu kez vekaletle noter huzurunda işlem yapılması gerekiyor.
14: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor.
15: Kontrat hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyacak maddeler içermeli. Tek taraflı sözleşmeler daha sonra mağduriyete yol açıyor. Bunun önüne geçmek için bir hukuk danışmanlığına başvurmakta fayda var.
14: İmzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
15: Kiracıların tahliye sırasında en çok sıkıntı yaşadığı konuysa depozito. Mağdur olmamak için ödenen depozitonun karşısına bir kira bedeli olarak şart düşmek de önemli.
14: Depozito tarafında da şöyle bir konuya çok dikkat edilmeli. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozito verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. E-kontrat sistemi zorunlu hale gelir ise bütün hepsi orada yasal olarak tek bir noktadan devletin denetimi, vergi kayıp kaçağı ve kiracının ve ev sahibinin oradaki tüm yaptığı hareketler bir noktadan tespit edilecek.
2: Çocukları özel okula giden ailelerin kanayan yaralarından biri işte böyle Ağustos-Eylül aylarında o kitap ücretleri. Aslına bakarsanız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hani özel okulların kitap ücreti adı altında bir para almaları yasaklanmış durumda. Zaten devlet o kitapları ücretsiz olarak tüm öğrencilere sunuyor, veriyor ama işte ne yapıyorlar? Kaynak kitap diyorlar, dijital paketler, içerikler diyerek aileleri bazı materyalleri alma noktasında zorunlu tutuyorlar ki çok büyük ücretlerden bahsediyoruz. 100-150 bin liralara çıkan ücretler bunlar. Peki zorunlu tutulabilir mi aileler? Yasal hakları nelerdir? Bakalım.
16: Her yıl ekstra bir zam geliyor. Öyle pahalı oluyor ama bayağı gerçekten.
0: Adı kaynak kitap oldu. Yanına dijital içerik eklendi, paket büyüdükçe fatura da kabardı. Bazı özel okullarda kaynak kitap ve dijital içerik için istenen ücret 100 bin liraya kadar çıktı.
17: Ders kitapları ücretsiz ancak ek kaynaklar için istenen ücretler 100 bin liraya kadar çıkıyor. İşte asıl tartışma da burada başlıyor.
0: Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda da MEB onaylı ders kitaplarının ücretsiz okutulmasını zorunlu hale getirdi. Veliden ders kitabı adı altında ücretsiz ücret alınmasının önüne geçti. Ancak bazı okullarda kaynak seti, yabancı dil kitabı ve dijital içerik adı altında yüksek ücretli paketler sunuluyor.
18: Bir kere bunun özel okullar tarafından uygulanması yasak. Bununla ilgili olarak da yaptırımlar söz konusudur. Bir

0: Tüm veliler bunu bilsinler. Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak olan şikayetler neticesinde bu uygulamalarda olan özel okullara idari para cezası uygulanmakta, kaldı ki bu da asgari ücretin 20 katı kadar bir idari para cezası devam ettirilmesi halinde ise ruhsat iptaline varacak şekilde cezalar söz konusudur.
1: Zaten ücretsiz vermiş ders kitaplarını. Neden sonradan bir daha ücret talep ediliyor? Biz bunu istemiyoruz.
2: Mevzuata göre kitap, kırtasiye ve benzeri ek hizmetler zorunlu tutulamıyor. Eğitim hizmeti de başka bir ürünün satın alınması şartına bağlanamıyor.
0: Kalan velilerin müracaat edecekleri nokta, Milli Eğitim Bakanlığı'na okulla ilgili olarak yazacakları ve bildirecekleri şikayetlerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda gerekli soruşturmaları başlatarak bu zorunlu uygulamaları getiren okullar hakkında da mutlaka idari yaptırımlar uygulayacaktır.
3: Bir kitap setinin okula çıkış maliyeti okuldan okula ve kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Okulun yapmış olduğu ürün çeşitliliğine göre ürün maliyetleri ve çıkış maliyetleri çok fazla değişmektedir. Okul sadece kaynak kitap ya da İngilizce IELTS kitap alırken kim okul? Bunun yanına kodlama kitapları, ölçme değerlendirme sistemi, deney kitapları gibi farklılıklar gözeterek ürün almaktadır.
2: Paketlerde basılı kitapların yanı sıra yabancı dil kaynaklı çalışma föyleri ve dijital lisanslar da bulunuyor. Fiyatın nasıl oluştuğunu görmek için her ürünün bedelinin ayrı ayrı açıklanması gerekiyor.
3: Velilerimizin de dışarıda ürünleri harcayarak zaman geçirmesi, zaten zaman çok kıymetli ve yanlış bir ürüne ulaşmaması adına okullar direkt velilere okuldan satışını yaparak hem sınıfta bir bütünlük sağlamak istiyorlar kitaplar açıldığı zaman, hem de yanlış bir kitaba ulaşmaması adına böyle bir çalışma yapılıyor.
4: Maliyetleri biraz abartı tutuyorlar ve bazı okullarda, yani benim şahsen okuduğum okulda, ben Ankara'dan geliyorum İstanbul'a, yani zorunlu tutuyorlar, almazsan yani geçmene yardımcı oluyor kitaplar, yani sana puan veriyorlar orada yaptığın ödevlerden, yani almayanlar için de avantajsız oluyor bu.
5: Bakanlığın hem ücretsiz verdiği kitapları özel okula neden ayrıyeten ücret istiyor veya şu bizim tavsiye ettiğimiz kitapları alın diye? Yani bu nasıl bir şey? Yani sizin tavsiye ettiğiniz kitaplar okutuluyor, öğretiliyor da bakanlığın müfredatında bulunan kitaplar öğretmiyor mu? Bunların hepsi para tuzağı.
6: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Ekranlarınıza da yansıyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verilecek. İfadesine başvurulacak. Soruşturma kapsamında hatırlayacaksınız, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen bir aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti. Muhtemelen işte bu tespit sonrası eski bakan İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacak. Bu tespitin gerçekliği, nedenleri kendisine sorulacak, yöneltilecek. Tabii önemli bir soruşturma ve derinleşerek devam ediyor bu soruşturma. İdris Naim Şahin'in de önümüzdeki günlerde Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınması, ifadesine başvurulması da bekleniyor. Bu sıcak gelişmeyi de aktarmış olalım. Mersin'e götürelim sizleri. Deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkıp denize ulaşması süreci devam ediyor ama büyük ölçüde tamamlanmış durumda. %80'i denize ulaştı. Tabii ne kadarı yaşayacak, bu bir soru işareti. Uzmanların bir de uyarısı var, onu da altını çizelim. Lütfen deniz kaplumbağalarına dokunmayın, elinize alıp denize siz ulaştırmayın. Onlar kendi yollarını kendileri bulur diyor uzmanlar.
7: Mersin'de koruma altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak Akdeniz'in mavi sularına ulaşma mücadelesi devam ediyor. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekipleri, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda izleme, koruma ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz kaplumbağalarının %80'inde çıkış tamamlandı.
8: Şu anda deniz kaplumbağaları yuvadan çıkış yapmaya başladı. aşağı yukarı yuvaların %80'lik bir kısmı tamamlanmış bulunmakta. Geri kalan yuvalardan da yavru çıkışlarını önemli takip ediyoruz.
7: Yavru çıkışlarının başladığı kumsalda yuvalar ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilirken denize ulaşmaya çalışan yavruların karşısına çıkan plastik ve katı atıklar da temizleniyor.
8: Deniz kaplumbağaları yuvalarını kazmamaları ya da bir deniz kaplumbağası gördüğünde ışıkla müdahale etmemeleri, elle denize taşımamaları gerekiyor. Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardan ve yuvadan çıktıkları andan itibaren, gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar.

Gazetelerle devam edelim. Hemen başlayalım. Akşam gazetesinin manşetinde toplu mezarda 40 günlük şehit başlığını görüyoruz. Ağustos 1974'te EOKA çeteleri tarafından katledilip toplu mezara gömülen Kıbrıs Türklerinden 15'inin daha kimliği belirlendi. Şehitlerden 8'i çocuk. Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşanan mezalimde katledilen sivil Türklerin kimlik tespitleri devam ediyor. Mezarlardan alınan kalıntıların DNA karşılaştırmaları sonrası 15 şehidin daha kim olduğu belirlendi. Şehitler arasında 40 günlük Seldem Ali Osman, 16 aylık Betül Arnavut, Özlem Ali Osman, Okan Süleyman, Kemal Süleyman, Hasan Süleyman, Gürkan Ali Çerkez ve Narin Hasan da bulunuyor. Hepsi çocuk. Yani 15 şehidin 8'i çocuk, kimlikleri tespit edilenler. İslam dünyasına ittifak çağrısı sürmanşette. Başkan Erdoğan Aliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına aslında bir kez daha diyebiliriz birlik çağrısı da bulundu. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti her türlü tahriki deniyor. Çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmaları bile tehdit olarak görüp engelliyor. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. İttifakları büyütmeye çalışıyoruz. Omuz omuza birlikte yürüyelim istiyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Bu önemli mesajlar akşam gazetesinde yer alıyor. İstanbul Kart'ın kopyasıyla çarptılar. Siber dolandırıcılar İstanbul Kart'ın sayfasını kopyalayıp 2 yılda 87 kişiyi dolandırdı. Arama motorlarındaki sahte sitelere giren vatandaşlar 25-30 liralık İstanbul Kart ücretini ödemek için işlem yapınca tuzağa düştü. Mağdurların kartlarından on binlerce lira para çekildi. Kart başvurusu yapmak isteyen bir kişi 39 lira 99 kuruş ödediğini sandı ama 39.999 lira ödemeye onay verdi. 140 lira ödeme yaptığını zanneden vatandaşın kartından da tam 74 bin lira çekildi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce paylaştığımız, katıldığı programda Aliç Kongre Merkezi'nde verdiği o İslam dünyasına çağrısı, İslam ittifakını büyütmeliyiz mesajı bugün Sabah gazetesinde manşette yer alıyor. Bunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Fatih'in emanetine en kapsamlı bakım. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi restorasyonu devam ediyor. Artık dördüncü ve son etaba geçilmiş durumda. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ayasofya'daydı. Çalışmaları yerinde inceledi. Açıklamalarda bulundu. Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonunu aldık. Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığı çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nesillerimize ulaştıracağız dedi. Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet şüphesi, MİT'te kritik görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı'nda önemli görevler yapan Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Sabah gazetesinin ulaştığı bilgilere göre o gece cezaevinde görev yapan gardiyan, sağlık personeli ve nöbetçi müdürün de aralarında bulunduğu 15 şüpheli önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacak. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Soykırımcıya ibret olsun. Dünya Gazze soykırımını konuşurken Bosna katliamının 3 sorumlusundan biri olan Sırp kasabı Ratko Mladic hücresinde öldü. Mladic'in hayatı işledikleri suçların yanına kâr kalacağını düşünen canilere ibret olacak bir sonla noktalandı diyor gazete. Ratko Mladic Sırp ordularının komutanıydı. Kendisini dokunulmaz sanıyor, en acımasız talimatları bile verebiliyordu. Srebrenica'da çocuklar dahil binlerce erkeğin öldürülmesi emrini de o vermişti. 2011'de yakalandı, yargılandı, müebbet hapse mahkum edildi. Cezaevinden çıkmak için çok uğraştı. Yaşlıyım, hastayım dedi ama mahkeme gözünün yaşına bakmadı. Dünyanın nefret ettiği eli kanlı cani 15 yıl önce konulduğu cezaevindeki hücresinde önceki gün öldü. Bosna'daki soykırımın önünü açan dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic'in sonu da Mladic gibi oldu. 2006'da hücresinde acı içinde öldü. Üçüncü katliamcı Radovan Karaçic 2008 yılında yakalandı. O da İngiltere'deki hücresinde aynı sonu bekliyor diyor gazete, Hürriyet gazetesi haberinde.
Evet, devam edelim. Milliyet gazetesine geçelim. Kanser illeti artık amansız hastalık olmayacak. Sağlık adına önemli bir haber, çok önemli bir haber. Kanser görülme sıklığı artıyor ancak bilim dünyasında yaşanan son gelişmeler hastalığın kaderini değiştiriyor. Erken tanı, kişiye özel tedaviler, akıllı ilaçlar ve immünoterapiler birçok kanserde yaşam süresini uzatıyor. Dünyanın en önemli onkoloji toplantılarından birinde pankreas kanseri için açıklanan sonuçlar kanser tedavisinde dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri oldu. ASCO 2026'da büyük ses getiren çalışmaların ardından bir ilaç 26 Ağustos'ta FDA tarafından metastatik pankreas kanseri için onaylandı. Bu gelişme başta pankreas olmak üzere tüm kanser hastalarında yeni bir umut oldu. Yaşanan gelişmeyi Milliyet gazetesine değerlendirdi uzmanlar. Kanserin artık tek başına umutsuzlukla eş anlamlı olmadığını ifade ediyorlar. Önümüzdeki dönemde tedavi kararları artık yalnız tümörün türüne göre değil, tümör biyolojisine, moleküler mekanizmalara göre verilecek. Yani işte sağlıkta yaşanan, tıpta yaşanan gelişmelerle birlikte kanserin de artık amansız bir hastalık olmasının önüne geçilecek diyor uzmanlar. Bu önemli haber gazetenin manşetinde yer alıyor. Az önce biz de aktarmıştık. İETT otobüsü duvara çarptı. Maalesef kazada iki kişi hayatını kaybetti. Dün peş peşe kaza haberlerini ekranlarınıza taşımak durumunda kaldık. Zeytinburnu'nda kontrolden çıktı İETT otobüsü ama görüntüyü de ekranlara taşımıştık. Önündeki aracın, sürücünün kararsızlığı aslında bu kazanın ana nedeni gibi duruyor. Sonrasında tabii can pazarı yaşandı. İlk açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, iki ağır yaralı olduğu söylenmişti. Ancak daha sonra İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama kazada can kaybının ikiye yükseldiğini bizlere gösterdi. Biri ağır olmak üzere toplam 16 da yaralı var. Onlara da acil şifalar dileyelim. Bir kez daha İstanbullular için dün toplu ulaşımda kazaların peş peşe yaşandığı bir gün oldu. Türkiye gazetesi var sırada. 20 yılda büyük dönüşüm, evde doğum sıfırlandı. Sağlıkta 2006'da %21 seviyelerinde seyreden evde doğum oranı günümüzde %0,6'nın altına inmiş durumda. Bütün bebekler gözlerini hastanede açıyor diyor gazete haberinde. Sağlıktaki dönüşümde bu boyutuyla bugün gazetede ele alınmış. İdris Naim Şahin ceza alabilir. Az önce bahsettiğimiz mesele, biliyorsunuz ifadesine başvurulacak diye son dakikada vermiştik. Çakarlı plaka hakkı Alihan Kuriş ve adamlarının kaçtığı araçta çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile ilgili inceleme sürüyor diyor gazete. Hukukçular suistimalin tespiti durumunda Şahin'in yargılanacağını söylüyorlar. Bakalım tabii şimdi ifadesine başvurulacak ama soruşturma kapsamında sonrasında ne olur onu da hep birlikte göreceğiz. Yeni Şafak gazetesine hızlıca bakalım. Güney Kıbrıs Filistin oluyor. İşgalci İsrail nüfus oyununu 100 yıl sonra tekrarlıyor. Rumlar topraklarını kendi elleriyle Yahudilere teslim ediyor. Güney Kıbrıs'ta İsrail varlığı hızla büyüyor. Bizi evinize alın, umutlarımızı yok etmeyin diyerek misafir edildikleri topraklarda Filistinlilerin tüm varlıklarına çöken Yahudiler aynı süreci 80 yıl sonra şimdi Güney Kıbrıs için tekrarlıyor diyor gazete haberinde. Gazze'de yaraları Türk STK'ları sarıyor. Siyonist İsrail'in 70 binden fazla insanı katlettiği Gazze'de Türk sivil toplum kuruluşları yaraları sarmaya çalışıyor. Türk Kızılay, Sadaka Taşı, İHH ve yeryüzü doktorlarının yürüttüğü projelerle acil cerrahi operasyon, protez ve ilaç tedavisi gibi hayati sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek ve temiz su yardımları da bölgeye ulaştırılıyor. Türkiye Gazze'de yaraları sarmak için elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Spor sayfalarına bakacağız. Son dakikalarda akşam gazetesinden Sultanlardan yol kazası. Filenin sultanları millilerimiz Polonya'ya yenildiler ama son 16 turuna yükseldiler. Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenleniyor. İstanbul'da maçlar oynanıyor ve A grubunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladık. Milliler 31 Ağustos'ta Azerbaycan'la karşılaşacak. Bir yol kazası olarak bakmak lazım. Aslında kıyasıya bir mücadele vardı ama Polonya karşısında 3-2'lik skorla mağlup oldu. Filenin sultanları, biz de onlara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz bir kez daha. Takımlarımızın transfer haberlerine bakalım. Galatasaray, Rafael Leao'da mutlu sona ulaşmış durumda.
Aston Villa'yı saf dışı bırakan Galatasaray, Portekizli kanat oyuncusunun transferini bitirdi. Bugün 15.30'da İstanbul'da olması bekleniyor Leao'nun. Tabii 45 milyon artı 5 milyon avroluk bir bedel. Leao'nun da yıllık 12 milyon avro maaş ve artı bonuslar. Yani yaklaşık 17 milyon euroya varan yıllık bir maliyeti olacak. Maliyetli bir transfer ama önemli bir futbolcu. 27 yaşında olduğunu da hatırlatalım. Kariyerinin en olgun döneminde Türkiye'ye geliyor. Galatasaray'ı tercih etti. Tabii Türkiye'ye bir yıldız daha gelmiş olacak. Bu da ligimizin kalitesinin artması anlamına geliyor. Batrakov, Galatasaray'ın Rus futbolcusu, Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği oyuncu, 25 milyon avro bedelle. O da bu akşam ilk kez taraftarların huzuruna çıkacak. Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Kıran kırana bir mücadele bekleniyor. Keyifli bir mücadele olması bekleniyor. Tekke'ye dönüş, Ferencvaros yenilgisi sonrası bırakıyorum diyen Fatih Tekke'ye yönetim onay vermedi. Ahmet maçında Fatih Tekke takımın başında olacak. Avrupa Konferans Ligi'ne kaldı Trabzonspor maalesef. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'u iki maçta da mağlup oldu. Bakalım Trabzonspor Fatih Tekke ile yine yoluna devam ediyor. Olması gereken oldu diye düşünüyorum. Hızlıca Fenerbahçe'ye bakalım. De Bomba Rashford. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi hediyesi olarak İngiliz yıldızı gözüne kestirdi. Manchester United'lı sol kanat oyuncusu 28 yaşındaki Marcus Rashford'ın Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia ediliyor. Bakalım göreceğiz. Beşiktaş'ta da Moriba sürprizi. Celta Vigo forması giyen Moriba ile ilgilendiği iddia ediliyor Beşiktaş'ın. İspanyol ekibi 23'lük orta saha için en az 10 milyon avroluk bir ücret talep ediyor. Beşiktaş'ta da transferde sıcak gelişme Moriba olacak gibi görünüyor. Formula 1 5 yıl boyunca İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sultan Gazi'de düzenlenen satranç turnuvasında Formula 1'in 2031 yılına kadar İstanbul'da olacağı müjdesini verdi. Daha önce de zaten bildiğimiz bir haber bu ama artık önümüzdeki günlerde Formula 1 araçlarının İstanbul Park'ta olmasını bekliyoruz diyelim. Araya gidiyoruz. Saat başında devam edeceğiz. Özellikle futbolu konuşacağımız bir bölüm olacak diyeyim. Şimdiden futbol severlere bunun müjdesini verelim. Saat başında görüşürüz.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu'nun ve sanatçı Nergiz Yeşim. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
4: Masmavi sular. Keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
5: İşini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
6: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıfbank daima
6: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Turkcell!

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız ilk bölümde son dakika olarak ekranlarınıza taşımıştık sıcak bilgiyi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Şimdi biraz daha bu önemli gelişmeyi detaylandıracağız. Başkent'e uzanalım. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz bizleri bekliyor. Soruşturma derinleşiyor. Peki neden ifade verecek, ifadesine başvurulacak eski bakanın, ayrıntılarda neler var?
1: Kahraman Poyrazoğlu, Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturması devam ederken kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in de Muğla'da kaçma girişiminde bulunduğu tespit edilmiş ve kaçma girişiminde bulunduğu sırada bir araç yansımıştı dikkate. O araç takip edildiğinde ve soruşturulduğunda PTS yani plaka tanıma sisteminden bakıldığında o aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlenmişti ve soruşturma derinleştirildiğinde yine bu suç örgütüne ait isimlerin araçlarına bakıldığında İdris Naim Şahin'e kayıtlı toplam 3 aracın bu suç örgütüne isimlerinin kullandığı görülmüştü ve bu sebeple de İdris Naim Şahin'den ifadesine başvurulması kararı verildi. Çünkü bakıldığında yine iddialar o ki söylenen o ki kiralama şirketine verdim demişti. Hatta Adalet Bakanı bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Dedi ki söyledikleriyle eldeki veriler örtüşmüyor demişti. Kiralama yaptığını söylemişti. O kiralama yaptığı şirkete bakıldığında da Adalet Bakanı yine dedi ki bu şirket kiralama şirketi değil dedi. Böyle bir usul yok zaten dedi. Ve kiralama fiyatına bakıldığında ise komik bir rakam. Aylık 100 bin lirayı bulması gereken o lüks aracın yıllık olarak 1000 TL'ye yani

0: günlük 2.7 liraya kiralandığı tespit edilmişti ve bu sebeple de eski bakan İdris Naim Şahin'in ifadeye çağrıldığı, ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma girerek derinleşiyor. Adalet Bakanı da sonu nereye varırsa varsın adaleti bulmak için çalışmalarımızı çok yönlü sürdüreceğiz demişti Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz bu önemli soruşturmaya dair sıcak gelişmenin ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Bir başka önemli mesele kamuoyunun gündemindeki konulardan biri de Gülistan Doku soruşturması ki bu soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Önemli bir detay var. Dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı da ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5. dalga operasyona ilişkin bilgi verip 10 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bunların adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Doku'ya ait bazı kişisel eşyanın İntihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldığına dikkat çekti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba Nepal'de yaşanan o büyük felaket, can kaybı maalesef giderek artıyor. Son rakam 616 oldu ama bunun daha da artmasından endişe ediliyor çünkü kayıplar var. Üstelik bölgede ikinci bir sel riski de yaşandı. Uzmanlara göre heyelanın ardından gölü tutan doğal bir set oluştu. Söz konusu gölde yaklaşık 2,5 milyon metreküp su birikti. Setin yıkılarak yeni bir sele yol açma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Suyun zamanla doğal olarak kuruyabileceği de ihtimaller dahilinde. Yaşanan sel felaketinin ardından ülke adeta savaş alanına döndü. Felaketten en ağır etkilenen bölgelerin başında da 233 kişinin hayatını kaybettiği Çitvan var. Navalparasi'de ise 158 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 616'ya yükselirken nehirlerin sürüklediği cansız bedenler Hindistan sınırına kadar ulaşmış durumda. Çin tarafında da can kaybı artıyor. 7 kişi oldu orada da ölenlerin sayısı. Nepal'de en az 2000'den fazla kişiden haber alınamıyor. İşte bu da can kaybının artacağı ihtimalini tabii ki ortaya çıkarıyor. Kayıplar arasında 511 yabancı uyruklu kişi de yer alıyor. 2000'den fazla kişinin kurtarıldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yardım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Afetzedelere de insani yardım kolileri ulaştırılıyor ki binlerce kişi de bölgede evsiz kalmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Haliç Kongre Merkezi'nde verdiği mesajlara bakacağız. Aslında daha önce de birçok kez farklı platformlarda dile getirdiği sözleri tekrarladı Cumhurbaşkanı. Bir ittifak çağrısında bulundu İslam alemine, İslam dünyasına. Bölgesel sorunlar için başka odaklara umut bağlanmaması gerektiğinin de altını çizdi Cumhurbaşkanı. İttifakta hayır vardır ifadelerini kullandı.
2: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
3: İttifakta hayır vardır dedi. İslam dünyasının kenetlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel sorunların ancak bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğini vurguladı.
2: Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in saldırgan politikaları vardı. İttifak ve ittihat parolasını verdi. İslam alemini

0: birliğe çağırdı.
1: Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
0: Erdoğan, İsrail'in Gazze'de devam eden insanlık suçlarına da bir kez daha dikkat çekti.
1: Dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
0: Siyonizmi radikal ideoloji olarak tanımladı.
1: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
2: İklim krizi dünyanın ortak sorunu ve aynı zamanda da sınavı. Az önce Nepal'deki görüntüleri de ekranlarınıza taşımıştık. İklim krizi kaynaklı bir sel felaketi de diyebiliriz aslında. Şimdi bu önemli konu İstanbul'da masaya yatırıldı. Biliyorsunuz COP31 başkanlığı yolunda Türkiye'nin önemli çalışmalar da yapılıyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda da 200 genç delege bir araya geldiler. Kiminle? COP31 başkanı ve aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la buluştular, bir araya geldiler. Gençler burada iklim müzakereleri yürütüyorlar. Bakalım detayları.
3: Hedefi sisteme, sistemi alışkanlığa, alışkanlığı da kalıcı bir dönüşüme çevireceğiz ve dünyamıza katkı sunacak en büyük adımları da inançla, azimle, kararlılıkla atacağız.
4: Buzullar eriyor, sular yükseliyor, sınırlar değişiyor. İklim krizi artık uzaklarda yaşayan bir felaket değil, dünyanın ortak kaderi. Türkiye'nin COP31 başkanlığı yolunda gençler bu kez diplomasi masasına oturdu. Next Gen COP30.5 programı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı. Zirvenin açılış konuşmasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum yaptı. Nepal'de yaşanan sel felaketine dikkat çeken Murat Kurum, iklim krizinin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.
3: Bildiğiniz gibi Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. İşte bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
4: Gençlere seslenen kurum, sizler COP31'in misafiri değil aktörlerisiniz diyerek Antalya'ya taşınabilecek yeni fikirler üretmelerini istedi.
3: COP31'i geleceğin COP olarak şekillendiren, geleceğin karar verici

0: Antalya'ya taşınabilecek yeni fikirler üretmelerini istedi.
1: COP 31'i geleceğin COP'u olarak şekillendiren, geleceğin karar verici değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. COP 30.5'u da aslında bu yaklaşımın somut bir karşılığı olarak

0: Disiplin kanununu yürürlüğe koyduk. 2053'te Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimizi ilan ettiler. Ve yolun ara duraklarını belirledik. İkinci ulusal katkı beyanımızla değerli arkadaşlar 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarından referans senaryoya göre 466 milyon ton azaltım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
1: Sıfır atık ve depozitosu olan ambalajlar sistemiyle dönüşümün günlük hayata taşındığını aktaran kurum, doğa kapsamında Ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı.
0: Bu anlayışımızın en güçlü örneklerinden bir tanesi. Saygı

0: zaman geri kazanım oranımız %13'tü ve 2025 yılı itibariyle 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı değerli arkadaşlar ekonomiye kazandırdık. Ve %37 oranlarındayız. Yani 13'ten 37'ye geldik. 2030 kezine ulaşmayı hedefliyoruz ve ne olacak? Peki bunu yapacağız, ne olacak? Sistemin değerli arkadaşlar ekonomimize yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını öngörüyoruz.
1: Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi öncesi Türkiye, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, sıfır atık hareketinde artık küresel anlamda da önemli faaliyetler, çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Daha da

tesislerinde incelemelerde bulundu. Temaslarında iklim, arazi, su, gıda güvenliği ve döngüsel ekonomi başlıklarında COP31 Antalya yolunda işbirliği imkanları değerlendirildi.

0: İçeride Trabzon'da bu karşılaşma oynanacak. Kızıl Yıldız'la deplasmanda, Sırbistan deplasmanında karşı karşıya geleceğiz. Finlandiya'dan Kups bir başka rakibimiz. İskoçya'dan Hearts, ki geçen sene son maçta Celtic şampiyon olmuştu. Hearts yıllar sonra şampiyon olma şansını kaçırmıştı. Önce Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybettiler. Avrupa Ligi elemelerinden de düştüler. En son Konferans Ligi'ne geldiler. Jablonec, Çek Cumhuriyeti'nden ve CSKA Sofya Bulgaristan'dan Trabzonspor'un bir diğer rakibi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerine baktığımız zaman sanki bir Şampiyonlar Ligi kurası çekmiş gibi siyah beyazlar. İşte Marsilya, Fransa'nın köklü kulüplerinden İstanbul'da ağırlayacak Beşiktaş. Leverkusen deplasmanı, Alman temsilcisiyle deplasmanda mücadele edeceğiz. Union Saint-Gilloise, Belçika temsilcisini İstanbul'da ağırlayacağız. Celtic yine İskoç futbolunun en önemli temsilcilerinden deplasmanda, ki ateşli taraftar grubuyla onlar da biliniyor. Crystal Palace İstanbul'a gelecek ama bir Premier Lig takımı olunca haliyle bir tedirginlik yaratıyor bizde. Omonia deplasmanı var, Rum kesimi temsilcisi. Hapoel Berşeva maçı burada en çok dikkat çeken maç. İstanbul'da ağırlayacağız diyorum ama muhtemelen İsrail lobisi, Yahudi lobisi bu karşılaşmanın İstanbul'da oynanmaması için elinden geleni yapacaktır. Biraz sonra konuşacağız ve Hoffenheim'la da yine siyah beyazlar, kara kartallar deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rakiplerimiz böyle. Maçların programı, fikstür henüz belli değil, onun altını çizelim. Hani oynayacağımız rakipler belli. Kimle içeride, kimle dışarıda oynayacağız, o da belli. Ama bu maçların takvimi, hangi takımla hangi tarihte oynayacağımız bugün netleşecek. Onun da altını çizelim. Hemen Lig Radyo programcısı Haluk Kesim'e dönelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Yani güzel gidiyor her şey. Tabii Fenerbahçeli olarak ben de Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra katılmanın bir mutluluğunu yaşıyorum ama şunu söyleyeyim, yani 4 takımla Avrupa'da olmak beni mutlu ediyor. Yani salıdan perşembe, cuma günün ilk saatlerine kadar ekran başında olacağız. Takımlarımızın maçlarını takip edeceğiz. Umarım hepsi çok başarılı olur. Gurur duyduğumuz bir sene olur. Öyle başlayayım. Şampiyonlar Ligi ile isterseniz başlayalım Haluk Bey. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk intiba neler sizde?
1: Hemen söyleyeyim. Öncelikle biraz evvel söylediğinizde katılıyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıldan beri katılamaması değil, arada o FETÖ'nün yapmış olduğu o kumpas, o saldırı diyelim. Yani artık nasıl şey yapılırsa, o yüzden gidememişti Fenerbahçe. O yüzden tam 18 yıl diyemiyorum ben de. Aynı fikirdeyim. Aynı şekilde düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, Şampiyonlar Ligi'ne iki takımımız değil, Beşiktaş'ın öyle rakipleri var ki Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımımız katıldı da diyebiliriz. Ve gelelim öncelikle tabii ki Fenerbahçe ile başlayalım müsaade ederseniz. Fenerbahçe uzun bir süreden sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ve bu Fenerbahçelileri çok sevindirdi. Rakipleri Galatasaray'a nispeten birazcık daha rahat gibi gözüküyor. Ancak Fenerbahçe şu anda hem eski hem yeni teknik direktörüyle diyelim, İsmail Hoca'yla belirli bir alışma evresinde. İşte Talişka gidiyor, o geliyor, yeni isimler gelecek mi, gelmeyecek mi? Lukaku ve Vedat gibi çok önemli iki santraforu var. Geçen seneki şampiyonluğu kaybetmesinin ana aktörleri olan santraforlar bugün çok iyi bir vaziyette. Tamam, yaşlarını almış ama o tecrübesiyle Fenerbahçeliler. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de girme ihtimalini düşük görüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama iyi bir şeyler yapabilir ve buradan mümkün olduğu kadar maç kazanarak maddi anlamda bir kazanç ve aynı zamanda Süper Lig'e gelebilecek moral sağlayabilirler. Evet. Yani orada bazı maçları kazanarak moral sağlayabilirler. Ama ne yazık ki ülkemizde bir türlü aşamadığımız, bir türlü kabullenemediğimiz o haftada 2-3 maç oynarsak Süper Lig'i kaybederiz psikolojisi o akılda kalan durum olduğu sürece Fenerbahçe belirli bir süre sonra bir seçim yapma durumuna girecektir. Aslında kolay bir rakipleri var, yani kolay derken tabii ki Şampiyonlar Ligi hiçbir zaman

0: kolay değil. Ben Galatasaray'a göre demek istiyorum. Galatasaray'a göre birazcık daha kolay. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'yi de zorlayacak ve ilk aşamada Fenerbahçelileri, sevgili Fenerbahçelilere de bunu söylemek istiyorum. Yani ilk 8'e giremedi, 16'ya giremedi, efendim Avrupa'da devam edemedi dediğinizde bundan bir üzüntü duymayın. Çünkü uzun bir süreden sonra ilk defa katılıyor. Burada mümkün olduğu kadar çok puan
1: Keyfini
0: alıp
1: çıkarın diyorsunuz
0: çok
1: yani.
0: para kazanıp keyfini çıkartması lazım. İsterseniz şöyle maçlara bakalım.
1: Tabii.
0: Biraz evvel dediniz ya, aslında birinci torbaya göre kolay rakip, ama her şey öyle gözükmüyor. Mesela zor, kolay gözüken zor olabiliyor.
1: Tabii.
0: Mesela bir Shakhtar maçı var. Shakhtar maçı çok zor bir maç. Herkes çok daha kolay gibi gördüğü maçlardan bir tanesi, ama çok daha zor olan maçlardan biri bana göre. Yine Madrid, Atletico Madrid, Liverpool. Liverpool, hani geçen sene herkesin şöyle bir konuştuğu bir şey var. En nefret ettiğim kelimelerden biri. Efendim Liverpool eski Liverpool değil. İşte efendim United eski United değil. Ya Premier League takımından
1: Tabii
0: bahsediyoruz.
1: tabii
0: Eski
1: yani.
0: veya yeni gibi bir şeyden bahsediyor. Yani Liverpool maçı hani bir puan çok güzel bir
1: Çok iyi.
0: şey Liverpool'dan almak. Veya Atletico Madrid'i öyle kolay kolay yenemezsiniz
1: Bu
0: siz. Yani
1: sene
0: çok kolay
1: yanılmıyorsam
0: rakip.
1: Haluk Bey finalde Atletico Madrid'in sahasında Metropolitano stadında oynanacak. O da Atletico Madrid'i bence ekstra motive edecektir. Yani kendi statlarında oynanacak bir Şampiyonlar Ligi finaline kalmak isteyeceklerdir. Zor yani dediğiniz gibi.
0: Yani ben çok zor. Atletico Madrid gibi bir takımı geçip öyle çok kolay bir iş değil. Mesela Atletik Kulüp veya Bilbao, Atletik Bilbao'yu herkes çok daha rahat şey. Yani İspanya'nın en zor takımlarından biri Atletico Madrid, Atletik Kulüp. Herkes Barcelona, Real Madrid derken hayır. O takımlar çok daha tehlikeli, çok daha ısıran
1: Evet.
0: takımlar. Çünkü onların Barcelona veya Real Madrid'e göre çok daha fazlasını yapmaya ihtiyaçları var. Daha fazlasını göstermeye ihtiyaçları var. Şimdi biz daha kolay rakipler gibi diye söylüyoruz, ama şu anda mesela İspanya'da farklı bir kişi Kahraman Poyrazoğlu'yla Haluk Kesim değil, iki farklı kişi şu anda televizyonda rakipleri belki konuşuyor ve rakipleri konuşurken diyor ki o bize Fenerbahçe çıktı veya Galatasaray çıktı veya Beşiktaş çıktı diye konuşuyor.
1: Peki şunu
0: Kolay rakip
1: sorsam
0: olarak görüyor.
1: izninizle, yani şimdi ben az önce de söyledim size pas atmadan önce fikstür belli değil dedim. Yani burada hangi takımla ne zaman oynayacağımız da sizce önemli mi? Yani mesela işte Liverpool gibi bir takımla yeni hocasıyla onlar da tabii ki yola çıkıyorlar bu sene. İlk maçı oynamak acaba bir avantaj olabilir mi? Ya da ilk maça daha böyle yenebileceğimiz 3 puan gözüyle bakabildiğimiz bir rakiple başlayıp orada bir ivmelenme, moral yakalayıp yani fikstür sizce etkili olacak mıdır Haluk Bey?
0: Kesinlikle etkili olacaktır. Yani mesela Galatasaray'ın rakiplerinden bir tanesi de AEK galiba.
1: Evet.
0: Yanılmıyorsam. İşte AEK'la başlayıp bu arada bunu Yunanistan'da öğrenmiştim. AEK diyoruz biz ama
1: Evet.
0: AEK diyorlarmış
1: Evet,
0: onlar.
1: AEK
0: Ben
1: diyorlar.
0: de orada evet dilime dolandı. Mesela AEK'la başlamak Galatasaray için büyük bir avantaj. Dediğiniz gibi mesela Liverpool'un yeni hocası, tamam yeni hocası da onlar da o iş daha tehlikeli. 3 puanla başlamak fikstür avantajı çok çok önemli. Fikstürde kolay bir rakiple başlayıp 3 puanla başlamak veya kendi evinde başlamak büyük bir moral sağlar. Bu moral sadece Şampiyonlar Ligi için değil, bu moral aynı zamanda Süper Lig için
1: Ona da
0: veya
1: yansıyacak.
0: geleceğe dair bir yapılanma için de yansıyacaktır. Yani düşünsenize, birazdan Trabzonspor'u konuşacağız. Ama Trabzonspor her şey yeni baştan başlayacakken Ferencvaros mağlubiyeti her şeyi alt üst etti. Yani böyle başlamak mı iyi, yoksa bir ivme, bir rüzgar yakalayıp başlamak mı daha iyi? Rüzgar yakalayıp
1: Rüzgar.
0: başlamak daha
1: Peki Galatasaray'a geçelim
0: iyi.
1: izninizle.
0: Tabii.
1: Barcelona, Paris Saint-Germain. Şimdi ben de söyledim hani ilk torbadan gelebilecek. Ya Paris Saint-Germain zaten herhalde en güçlü takım. Yani son iki sezonun Avrupa şampiyonu. Barcelona zaten Barcelona, her zaman Barcelona.

0: Galatasaray'ın sizde daha zor bir kura çektiği görüşündesiniz. Nasıl yorumluyorsunuz ama Galatasaray'ın da tabii yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde sonuçta oynama tecrübesi de kazandı. Geçtiğimiz yıl bir son 16 turu da var. Dolayısıyla beklentiler de büyük. Şimdi Leao da geliyor, yeni bir transfer. İşte Osimhen, Leao çok ciddi bir hücum hattı da kuruyor. Galatasaray'ın şansını nasıl görürsünüz?
1: Vallahi yani Paris Saint-Germain'den bahsediyoruz. Yani Paris Saint-Germain dediğiniz takım, hani ben teknik direktör olsam, bir kulüp yöneticisi veya başkanı olsam, aman aman ya. Yani aman aman, aman aman, uzak pas. Yani herkes gelsin, bir Paris Saint-Germain gelmesin. Ne olur o uzak kalsın derim yani. Ben Barcelona ve Paris Saint-Germain maçlarından puan alma ihtimalini %10, %5, %15 belki. Yani %20'ye çıkmaz.
0: Çıkmaz.
1: Yani Galatasaray tamam, çok gerçekten iyi bir takım. Çok güçlendiriyor kadrosunu. Çok önemli isimler var. Ama bahsettiğimiz takım Paris Saint-Germain. Yani oradan, o maçtan puan alabilme ihtimali sıfıra
0: Çok
1: yakın.
0: kolay değil.
1: Bak, bakın. Paris Saint-Germain'den %1, %2, hani %10, %15 dediğimi ancak o
0: Barcelona'da.
1: Barcelona kısmına koyuyor.
0: Ama ben
1: Yani
0: şöyle düşünüyorum,
1: imkanı,
0: dediğinize
1: ihtimali çok düşük.
0: katılmakla birlikte hani bu iki maçı kenara koyacak olursak geri kalan 6 takımı da Galatasaray'ın mağlup ederse hiç şaşırmayız yani. Yani 18 puan
1: Yok ya,
0: yapabilir.
1: yani bakın, öyle bir iki takım içinde, bakın iki takım içinde öyle takımlar çıktı ki, şimdi Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atletico Madrid, bunları bir kenara koyalım. Ama diğer takımları, Fenerbahçe veya Galatasaray, tümünü de kazanabilir, tümünü de kaybedebilir. Hiç kimse hani niye kazandı, niye kaybetti, ne oldu, niye berabere kaldı
0: Biliyorum.
1: dememesi gereken bir durum. Yani gerçekten Galatasaray hepsini de kazanabilir. Hepsinden çok iyi. O 18 puanı da çıkartabilir.
0: Evet. Şansımız var. Peki
1: Var.
0: Beşiktaş'a geçelim izninizle. Böyle hızlı hızlı ben de gitmiş olayım. Çünkü dört takım olunca hepsinden konuşmak lazım. Şimdi az önce ben söyledim. Siz de aynı şekilde desteklediniz beni. Yani bir Şampiyonlar Ligi grubu gibi, bir kurası gibi oldu bu. Yani Marsilya'ya bakıyoruz. Fransa futbolunun en önemli temsilcilerinden biri. Almanya'dan iki güçlü takım. Hoffenheim, Leverkusen geldi. Crystal Palace zaten İngiliz futbolunun Premier Lig takımı olduğu zaman haliyle zaten bir tedirginlik yaşıyoruz. Celtic ve Union Saint-Gilloise da biri Belçika'nın biri İskoçya'nın köklü takımlarından ama buradaki iki eşleşme özellikle Omonia Rum kesimi temsilcisi ve daha bence sıkıntılı olan Apoel Berşeva. Çünkü zaten hep konuşuyoruz yani Rus takımları tüm spor organizasyonlarından men edildi ama bu katliamcı İsrail'in tüm takımları her organizasyonda yer alıyorlar. Bir de üstüne üstlük mesela Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. 2 yıl önce Avrupa Ligi'nde yine benzer bir durum Beşiktaş yaşamıştı. Makabi'ydi galiba yanılmıyorsam. Türkiye'ye gelmek istememişlerdi. UEFA da buna onay vermişti. Şimdi benzer bir durum olacak. Yani İstanbul'a gelmek istemeyecekler. Bir kriz yaratmak isteyecekler. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grubu hem güçlü hem de bu tarz sıkıntılar da yaşatabilecek bir grup gibi.
1: Vallahi Beşiktaş'ın burada bir avantajı var. Öncelikle şunu söyleyeyim. O İsrail takımının burada ne işi var? Bu bir. Yani İsrail denen ülke, hani nasıl diyeyim, nerede olduğu da belirsiz bir ülke. Onun Avrupa maçlarında ne işi var? İşte biliyorsunuz, bir zamanlar Arapları almadığı için efendim, yine her zaman olduğu gibi ağlayarak, zırlayarak, mağdur edebiyatı yaparak, aslında dünyayı mağdur eden bu insanlar ağlıyor zırlıyor yine her zamanki halleriyle ve yalan dolanla Avrupa'ya gelmişler bir şekilde. Ve ayrıca bir de Kıbrıs, Güney Kıbrıs'taki bir takım var, Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın aslında 6 puanı cepte, onu söyleyeyim ben size. Yani bu grupta iki tane futbolla alakası olmayan, bir tanesi katil bir devletin takımı, diğeri de bizim ülke olarak tanımadığımız başka bir yerin takımı. O iki takımı da Beşiktaş çok rahatlıkla hani böyle güle oynaya yenebilecek güçte. O yüzden Beşiktaş 6 puanı var.
0: Cebe
1: Onu
0: koyduk.
1: kenarda tutsan. Ama gerçekten çok zor bir grup. Şimdi ben mesela bu gruba baktığım zaman beni en çok rahatsız eden takımlardan bir tanesi Saint-Gilloise. Müthiş bir takım. Çok tempolu bir takım. Beşiktaş'ın o
0: Evet, bağlantımız tam Beşiktaş konuşurken galiba bir kopma oldu ama Haluk Bey biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Ben bir kez daha Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki tam Beşiktaş'ı konuşurken çünkü bağlantımızda bir kopma yaşandı hatırlatayım. Marsilya İstanbul'a gelecek. Fransa futbolunun en önemli temsilcilerinden biri Marsilya. Sürekli bu seviyede Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynayan, turları atlayan, çeyrek finaller, yarı finaller gören bir takım. Dolayısıyla zor bir rakip. Almanya'dan iki rakip var. Leverkusen zaten 2 yıl önce Almanya Ligi'ni Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlamıştı. Onlar da hep bu seviyelerde yer alan, Avrupa kupalarında boy gösteren, güçlü kadrolarla öne çıkan takımlardan biri. Hoffenheim, Almanya futbolunun önde gelen temsilcilerinden biri. Hani Avrupa kupalarında çok büyük başarıları var mı derseniz, yok ama yine de tedirgin eden bir rakip. Hoffenheim'le deplasmanda oynayacağız. Leverkusen'da da aynı şekilde iki Almanya deplasmanı bekliyor Kara Kartalları ama orada tabii ki Türk taraftarların da çok büyük bir desteği olacağını tahmin edebiliyoruz. Yine az önce Haluk Bey'in söylediği gibi Union Saint-Gilloise Belçika temsilcisi 100 yıldan fazladır var olan bir kulüpten, köklü bir kulüpten bahsediyoruz. Son yıllarda onlar da son 10 yılda çok ciddi atılım yaptılar. Belçika Ligi'nde şampiyonluklar kazandılar. Avrupa futbolunda da adlarından söz ettiriyorlar ama çok önemli bir golcüsü vardı Kanadalı. Onu satmak durumunda kaldılar. Yani kadro olarak bu yıl biraz daha zayıfladılar derken Haluk Bey galiba hazır. Buyurun Haluk Bey sen Jilo'dan bahsediyorduk. Önemli bir golcüleri vardı. Adını şimdi David Promis olması lazım. Sattılar diye duydum. Oradan devam edebiliriz.
1: Vallahi ben bu arada bir şey diyeceğim. David Promise'ye mesela Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir futbolcu. Onu almaları gerekiyordu bence. Müthiş bir oyuncu. Az evvel de yayın kesildi. İnanılmaz bir yağmur yağmaya başladı yeniden. İşte o iklim krizi bazen galiba bütün her şeyi vuruyor. Saint-Gilloise çok zor bir rakip. Yine aynı şekilde Crystal Palace çok zor bir rakip. Beşiktaş'ın bu gruptan ilk 18'in içerisinde tamam 6 puanı cebe koyalım ama orada olma ihtimali bile zor. Aynı Fenerbahçe için söylediğim şeyi söyleyeceğim. Beşiktaşlar keyif alsınlar. Yani mümkün olduğu kadar çok para kazansınlar. Galibiyet başı 450 bin euro gibi bir rakamdı galiba Avrupa Ligi'nde. Mümkün olduğu kadar çok para kazansınlar çünkü çok borç var. Onu halledip ve iyi maçlar çıkartmaya çalışsınlar. Çünkü bu gruptan da çıkması o kadar kolay değil. Belki Hoffenheim gibi gözüküyor ama Leverkusen'i yenebilir. Hoffenheim birazcık zorlar. Celtic çok zorlamaz. Beşiktaş'ın oyununa denk düşebilir. Saint-Gilloise da çok hani evet o golcüyü sattı ama takım halinde çok iyi oynayabilen bir takım.
0: Evet abi.
1: Marsilya maçında böyle beni mesela çok korkutan bir maç değil Marsilya maçı. Çok zor bir maç değil. Çok korkutan da bir maç değil. Beşiktaş'ın mesela en kolay geçebileceği maçlardan bir tanesi. Yani beraberlik rahatlıkla alınabilecek.
0: Kendi
1: Yani
0: evinde
1: çok
0: zaten.
1: rahat o. Yani çok rahat bir puan alır, 3 puanını da birazcık zorlamasıyla belki alabilir. Böyle bir maç.
0: Peki Trabzonspor'a bakalım. Tabii Trabzonspor Fenerbahçe'yle eşleştiğinde açıkçası ben korkmuştum. Çünkü yani evet Avrupa'da çok böyle geçmişteki başarılarını yakalayabilen bir takım değil ama takım oyunuyla oynayan, yıldızdan ziyade hani tüm oyunculardan katkı alabilen hazır bir takımdı. Trabzonspor her ne kadar geçtiğimiz yıl bir omurga, iskelet oluşturmuş olsa da işte yeni eklemeler de var. Dolayısıyla yani Trabzon çok hazır olmadığını, yani bundan 2 ay sonra belki bu eşleşme olsaydı daha farklı bir sonuç olabilirdi diye düşünüyorum. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne kalamadı Trabzonspor ama Konferans Ligi'ndeki rakipleri de yabana atılacak takımlar değil. Yine Almanya'dan Freiburg var, Kızıl Yıldız var. Onlar da hep buralarda olan takımlardan biri. Nasıl değerlendiriyorsunuz Trabzonspor'u ve tabii ki hani Salah herhalde konferansın en değerli oyuncusu

0: şu anda?
1: Ya kesinlikle Salah şu anda Türkiye'nin değerli oyuncularından, yani Salah'tan bahsediyoruz. Mükemmel. Ama Trabzonspor bundan 2 ay sonra da olsa Avrupa Ligi'nde yine devam edemezdi. Çünkü Trabzonspor'da artık bazı şeyler yerinden oynadı. Nasıl yerinden oynadı? Bakın, bunun başlangıcı, yani Fatih Hoca önce istifa etti, sonra istifa kabul edilmedi. Sonra bir açıklama yaptı, işte duygusal durumdan bahsetti. Tamam, onlar var ama Trabzonspor'da geçen seneden itibaren Fatih Hoca'nın gelmesiyle birlikte bir yapılanma içerisine girmişken bir anda Trabzonspor'da bazı şeyler, dengeler değişti. 2 ay sonra da olsa çok böyle bir şeylerin değişebileceğini
0: Düşünmüyorsun.
1: zannetmiyorum. Evet, biz konferans liginden bahsetmemiz gerekiyor. Trabzonspor'un rakipleri zorlu gibi, ama Trabzonspor'un şu anda Salah gibi bir oyuncuyla, sadece bakın Salah gibi bir oyuncu, Onana gibi bir oyuncuyla, Savic gibi bir oyuncuyla, daha doğrusu geçen seneki Trabzonspor kadrosuna birkaç tane yıldız isim yerine iş yapacak isim eklenseydi ve Trabzonspor şu andaki rakipleri konferans ligine kalsaydı, ben şunu söylerdim: çeyrek final dahi oynar. Çeyrek final dahi, yarı final dahi oynar. Ama şu anki Trabzonspor'un bunu oynama ihtimali çok düşük. Şöyle ki, bakın geçen hafta benim kulağıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Sonra birkaç yerden de teyit ettim bunu Trabzon içinden. Salah geldikten sonra Trabzon şehrinde Trabzonspor'la ilgilenen bazı kişiler şunu demeye başladı. Yani ben yönetimlerden bahsetmiyorum, camiadaki bazı kişilerden bahsediyorum. Ben onlara şey diyorum: eskiden Avni Aker'in önüne taburu atıp Trabzonspor'u konuşan tipler diyorum. Bu tipler şunu demeye başladı: ya kadro çok güzel, o acayip, Fatih de bu işi yapabilir mi? Onlara zayıf mı kaldı? Sözünü geçirebilir mi? Ya bu takımın başına daha büyük bir isim mi gelmesi lazım denmeye başladı ve bu benim kulağıma geldiyse Fatih Tekke'nin kulağına da gider. Gitmiştir. Bu istifanın aslında ana sebeplerini orada aramak lazım. Yani bu, ve bu yüzden bu devam edecek. Katlanarak bu konuşmalar devam edecek. Şu anda evet, istifayı
0: Geri
1: geri
0: alındı
1: çekti,
0: ama.
1: geri alındı, ama mesela pazartesi günü Ahmet Başı, çok zor bir maç. Olası bir kötü sonuçta ayda yeniden aynı şeyler konuşulacak. Yani çantada keklik bir maç değil. Mesela Ahmet'in Gift Orban diye müthiş bir oyuncusu var. Yani inanılmaz bir oyuncu. Adam bir tane, iki tane gol attı. Ve bir anda yine aynı şeyler korkulacak ve Fatih Hoca, hatırlar mısınız? Niye bu arada konferans liginde başarılı olma ihtimali düşük diyorum? Bakın, başarılı olamaz demiyorum. İhtimali çok düşük. Çünkü Trabzon'da hala çözülememiş iç
0: Sorunlar
1: karışıklıklar
0: var.
1: var. Onların, evet, onların çözülmesi lazım Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor Fatih Tekke gibi muhteşem bir isme sahip. Ve bu ismi sarıp sarmalayıp pamuklara sarması lazım. Ve Fatih Hoca'nın isteği doğrultusunda bütün yapılanmanın yapılması lazım. Yani bu o kadar kolay bir şey değil. Salah kimse hayır diyemez. Geldiği için dünyanın en mutlu insanlarından biriyim.
0: Ama
1: Ama hani tek Salah'la olacak iş değil bu iş.
0: evet.
1: Yani ve o denge, şu anda o denge Kahraman Bey, birbirinden tamamen bozulmuş vaziyette denge. Yani futbolcu birazcık farklı bakar olaya. Yani o Salah geldi diye değil. Salah demez, benden kat kat fazla para alan futbolcu geldi der.
0: Gider. Evet. Bir de işler kötü
1: Futbolcu, yani
0: giderse
1: futbol
0: dağda katlanır o
1: işte,
0: dediğiniz gibi.
1: yani o zaman, yani ben Trabzonspor'un çok böyle bu konferans liginden eğer bu işleri halledemezse
0: Beklentiniz yok.
1: yok, hiç

0: olabileceğini düşünmüyorum. Yani o 18 falan için yani hiç olabileceğini düşünmüyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Haluk Bey. Yani sezon boyu konuşacağız tabii. Türkiye Ligi'ni konuşacağız,
0: Evet.
1: Avrupa macerasını inşallah konuşacağız. Sizi bol bol konuk edeceğiz, ağırlayacağız. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Peki, Haluk Kesim'e teşekkür ediyoruz. Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki rakiplerini ve şansları değerlendirdik. Peki vatandaş ne düşünüyor? Bir de buna bakalım. Özellikle tabii Şampiyonlar Ligi özelinde olacak bu haberimiz ama hem Fenerbahçe taraftarları hem Galatasaraylılar kurayı nasıl değerlendiriyor? Rakipler hakkında ne düşünüyor, ona bakalım.
2: Zorlu bir kura olduğunu düşünüyorum.
3: Galatasaray'ın bu turdan rahat çıkacağını düşünüyorum.
4: Fenerbahçe'nin şansı nasıl?
5: Fenerbahçe %100 kardeşim. Kusura bakmasın. Bu sene şampiyon da olacağız. Kupaları da alacağız.
4: Barcelona'yı yener mi?
6: Biz yeneriz Barcelona'yı burada.
4: Paris'e?
6: Paris Saint Germain bizi yener.
4: Aston Villa?
6: Aston Villa'dan beraber kalırız.
4: Feyenoord?
6: Feyenoord'u yeneriz.
4: Lille?
6: Lille'yi de yeneriz.
4: İçeride Stuttgart?
6: Stuttgart'la burada içeride beraber kalırız.
4: Yunanistan'da Atina maçı?
6: Galatasaray 2-0 alır o maçı.
3: Biz Barcelona'yı rahat yeneriz. Ben korkuyorum küçük takımlardan takılır diye Galatasaray. Çünkü alıştı bu lige.
4: Galatasaray'ın rakibi Barcelona.
7: Evet, Galatasaray daha önce de Barcelona oynadı ama ezilmedi.
8: Devler Ligi'nde rakipler belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları zorlu eşleşmelerle heyecana kapıldı.
9: Galatasaray'ın elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Biz alışıyoruz zaten. Fenerbahçe de alışmaya başlayacak artık yavaş yavaş.
4: 3 günde bir maç izleyeceğiz artık. Yani futbol sever olarak da sık sık maç görüyoruz.
6: Moruk, benim için sorun yok. Ben annemden yaşıyorum.
4: Annem rahat rahat izliyorsunuz.
6: Annem de fanatik Fenerlidir.
4: 94 yaşındaki anneniz de heyecanlı mı Fenerbahçe için?
6: Hem de sabahleyin anlattım ona. Oğlum diyor, ayarla diyor, Fener maçlarını ben seyredeceğim diyor.
10: Gidebildiği yere kadar gitsin. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye.
8: Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcilerimizin 4 ayrı torbadan çektiği 8 rakip de belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın ilk torbadan Barcelona ve Paris Saint Germain gibi dünya devleriyle eşleştiği duyuruldu. Fransız ekibi Lyon'u eleyen Fenerbahçe, Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag karşısında Kadıköy'de, Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la deplasmanda mücadele verecek.
10: Vallahi Galatasaray'ı ben çıkar diye düşünüyorum. Fenerbahçe olduğum için inecek tabii, inmesini düşünüyorum yani.
8: Galatasaray ise evinde Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la mücadele edecek. Deplasmanda ise dünya devi Paris Saint Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK Atina ile kozlarını paylaşacak.
9: Bizim açımızdan eğlenceli ve keyifli olacak. Seyirci açısından öyle olacak.
4: İki Türk takımını Devler Ligi'nde göreceğiz bu sezon ve lig sistemine baktığımız zaman da ilk 8'deki takımın bir üst tura çıkacağını söylemek mümkün. Hal böyle olunca da iki Türk takımımız Fenerbahçe ve Galatasaray da Devler Ligi'nde büyük takımlarla mücadele edecekler. Seyir zevki yüksek olan ve Türk takımlarından beklentinin büyük olduğu bir sezon olacak. Fenerbahçe Atletico Madrid'i yener mi?
10: Yener.
8: Taraftarlarsa sarı lacivertli ve sarı kırmızılı ekiplerin en azından ilk 24'e kalarak playoff biletini alacağına inanıyor.
10: Ben şimdi Fenerbahçeliyim, Galatasaray'a bir tebrik ederim. Arbada olduğu zaman da destekleyeceğiz tabii, kim olursa olsun.
4: Şimdi siz yıllardır aslında Galatasaray'a gönül vermiş birisi olarak, evet, bu sene Fenerbahçe'yi de Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Ne düşündürüyor?
6: Vallahi ben Fenerbahçe'nin 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmasını hakikaten canı gönülden istiyordum. Yeter ki şans bizden yana olsun. Top bize gülsün yani.
5: Vallahi mükemmel hissediyor, süper hissediyor. Çocukluğumuzdan beri, yani bayağı bir yıllardan beri. Önce Aziz Yıldırım Başkan'ın ne kadar ayağı sağlıklı ki, o kadar böyle bir güzel bir insan ki. Kalbinden geldi, duygularından geldi. İşte kalp budur.
1: Konya'da yaşayan 27 yaşındaki Büşra İşleker, babasının ölümünün ardından çiftçilik yapıyordu babası. İşlerin başına geçti. 70 dekarlık arazide üretime başladı. Şimdi o alanı 600 dekara kadar çıkarmış durumda. Azmi ve kararlılığıyla hem gençlere hem de hem cinslerine önemli tavsiyeleri var.
11: Ya bu her şeyde kullanılıyor. Aklımıza gelebilecek her dal. Tanelik mısır. Bunu mesela ineklere de veriyorlar.
12: Yüreğiyle ekti, azmiyle büyüttü. Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Büşra İşleker henüz 17 yaşındayken babası ve ağabeyini kaybetti. İşleker ilk fırsatta ehliyetini alıp traktörün başına geçti ve babasından kalan 70 dekarlık arazide üretim yapmaya başladı.
11: Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bildiğim tek şey okula gitmek. Tabii babamın yanında çalışıyordum ama bu kadar işin içinde değildim. Şu an kendimi çok güçlü,
13: Çok donanımlı hissediyorum. Daha da geliştirmeyi düşünüyorum bu işi.
12: Baba mesleğine sımsıkı sarılan Büşra İşleker arazisini 70 dekardan 300 dekara çıkardı.
13: Kazançtan daha çok gerçekten bitkileri çok seviyorum. Hani onlara bir zarar geldi mi ya da yetiştiremedim mi çok üzülüyorum.
12: İşleker şimdi ise kiraladığı 300 dekarlık araziyle birlikte toplam 600 dekarlık arazide üretim yapıyor. Hem gençlere hem birçok kadına örnek oluyor.
13: Umutla kendim ve bir işçiyle çalışıyorum. Çünkü tarım hatayı kabul etmez, sulama hatayı kabul etmez. Ekim hiçbir şeyin geri dönüşü yok toprağa ekilen bir üründe.
12: Tohumdan hasada kadar tüm aşamalarda tarlada olan işleker, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır ve buğday üretiyor.
13: Çok istikrarlı çalışmamız gerekiyor. Ben dönemsel olarak 4'te gelip tarlaya geceleri çıktığım oluyor. Çünkü ben sulamayı oturtmadığım sürece mahsuller asla verim vermez. Çünkü bir çiçeğe su vermezseniz ne olur? Yetişmez. Burada da aynı bir çiçek yetiştirir gibi, bir çocuk yetiştirir gibi sürekli su vermemiz, ona bakmamız gerekiyor. Bu ürünlerin hastalığı oluyor, otu oluyor, mantarı oluyor. Bunlara sürekli biz ilaçlama yapıyoruz.
12: Genç çiftçi Büşra İşleker, teknolojiyi de kullanarak işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.
1: Son haberimizdi. Moderatör hafta sonunu noktalamış oluyoruz ama saat başında gelişmeleri aktarmak üzere tekrar 24'te sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Allah yarama. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi yavaş yavaş artık sonbahara giriyoruz. Birkaç gün kaldı. Dolayısıyla megakent İstanbul'da da sonbahar esintileri yaşanıyor diyebiliriz. O yazın bunaltıcı sıcakları yavaş yavaş geride kalıyor. Meteorolojinin uyarıları vardı. Serin bir havaya ara ara yağmur da eşlik ediyor. Megakent sokaklarındaki son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Gülistan Yazbaşı bizleri bekliyor. Hemen dönelim kendisine. Gülistan kolay gelsin. Hem nerede olduğunu soralım hem de hava şartları nasıl? Çünkü sabah saatlerinde yağış da vardı bazı lokasyonlarda. Hala aralıklarla devam ediyor galiba yağmur.
1: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, bizler şu anda Küçükçekmece iki telli mevkiindeyiz ve şu anda burada sıcaklıkların rekor sıcaklıklara nispeten daha az olduğunu, daha düşük seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Rüzgarı da hissedebiliyoruz. Bu noktada hem serin bir hava hissediliyor hem de aslında sonbahar havasını burada yaşıyoruz diyebilirim. İstanbul'daki sıcaklıklar havaların bir nebze olsun serinlemesiyle düştü. 4 ile 6 derece arası bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yağışlı havanın etkisiyle de megakentte bazı olumsuz durumların yaşandığını da belirtmek gerekiyor. Valiliğinde bu noktada bir uyarısı vardı. İstanbul Valiliği bir uyarı yaptı ve megakente hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşmesiyle birlikte kente aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiğini söyledi. Tabii bu noktada da vatandaşları sel, su baskını ve taşma riskine karşı uyardı diyebiliriz. Tabii sadece İstanbul için değil, bu noktada birçok il içinde sarı kodlu uyarı olduğunu da söyleyelim. Türkiye, Afrika ve Basra kökenli sıcaklıkların ardından serin ve yağışlı havanın etkisinde şu anda sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor önümüzdeki birkaç gün. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu noktada 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Şu anda bizler de dediğimiz gibi serin havayı hissediyoruz, sıcaklıkların düştüğünü hissediyoruz. Şu anda sıcaklık 25 derece civarında ve İstanbul'daki trafik yoğunluğuna baktığımızda da %40 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bizim bulunduğumuz mevkide de her iki istikamette de araçların rahat bir akışta trafikte ilerlediğini söyleyebiliriz. Elbette zaman zaman yoğunluklar oluyor. Çünkü bölge bölge megakente yağışı hissediyoruz. Ve o yağışlar da yolları kayganlaştırıyor. Kimi yerlerde görüş mesafesini azaltıyor. Tabii bu da sürücülerin daha yavaş

0: sürmesine sebep oluyor diyebiliriz ki uzmanların uyarıları da bu yönde. Yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ve gün boyunca sürdüreceğini de söyleyelim. Sıcaklıklar 24-25 derece civarında seyredilecek ve kuvvetli rüzgarda zaman zaman olumsuz etkiler de bulunabilir. Bu noktada vatandaşın da dikkatli olması gerekiyor. Ankara'da ve Bursa'da da aralıklı yağış bekleniyor. Bu illerde de sıcaklıkların yine İstanbul'da olduğu gibi 25 derece civarında olması bekleniyor. Tabii bu noktada dediğimiz gibi uyarıları tekrarlamakta fayda var. Bizler rüzgarı da hissediyoruz. Serin havayı da bu noktada aslında oldukça hissediyoruz. Tabii kimi bölgelerde ki bu sabahta Esenyurt mevkiinde ve Büyükçekmece mevkilerinde de sağanak yağışlar görülmüştü. Küçükçekmece'de de ara sıra aralıklı şekilde yağışlar olduğunu söyleyebiliriz. Megakentin birçok noktasında sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını, zaman zaman etkisini artıracağını da söyleyebiliriz. Gün boyunca sıcaklıklar 20-25 derece civarında seyredecek. Tabii bu şekilde havanın pazar günü de yani yarın da sürmesi bekleniyor. Megakent'te aslında serin havaya bir sıcaklık sıcak havaya bir serin hava molası verildi diyebiliriz. Bu noktada valiliğinde uyarıları oldu. Vatandaşın da dikkatli olması gerekiyor. Hafta sonu planları yapan varsa da mutlaka hava durumunu önceden kontrol etmesi ve buna göre planlarını aslında yapması gerekiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Yazın çok bunalmıştık. Hani havalar bir serinlese diyenler için o günler geliyor. Yavaş yavaş yaza veda ediyoruz. Sonbahar provası yapılıyor Megakent'te diyelim. Şimdi bir başka önemli konuyla devam edeceğiz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin de İstanbul'da olağan ilk kongresi heyecanı yaşıyor. İstanbul'un bütününü kucaklayan siyaset anlayışı temasıyla düzenlenecek bu önemli kongre. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Neslişah Yumak bizleri bekliyor. Saat kaçta başlayacak? Tabii yoğun da bir katılım bekleniyor Neslişah Yumak. Nedir detaylar?
2: Kahramanpoyrazoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk olağan kongresi bugün saat 12.30 civarında İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşecek. Aslında kongrenin ana başlığı şuydu: İstanbul'da buluşmak, İstanbulluyla kucaklaşmak için gün bugündür denildi. Ve 39 ilçedeki ilçe teşkilatları ve katılımcılar işte bu noktaya geldiler. Takribi bir yarım saat sonra da kongrenin başlaması öngörülüyor. Kongreye katılacak isimler arasında Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ın da olması öngörülüyor. Bu kongre aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Teşkilatı'nın yeni dönem hedeflerinin ele alınacağı bir kongre olacak. Aynı zamanda herkese ulaşılmak istenen, her İstanbulluya temas edilebilmesi için yapılmış bir kongreden bahsediyoruz. İstanbul'un bütününü kucaklayan bir anlayışla düzenleniyor. Bugün saat 12.30 civarında yapılacak demiştik. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz aslında yapmış olduğu açıklamalarda İstanbul Teşkilatımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin yürüyüşünde lokomotif olacak açıklamasında bulunmuştu ve akabinde de kongre öncesi de yaptığı açıklamalarda tüm dava arkadaşlarını ve İstanbulluları da kongreye davet etmişti. Yine bu nokta yavaş yavaş dolmaya devam ediyor. Vatandaşlar saat 11 itibariyle bu noktaya geldi. Keza geçtiğimiz dakikalar içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik aslında önemli notlar vardı. En göze çarpan noktalardan biri de neydi? Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahramanların silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene açıklaması da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Kongre öncesinde de yine bu yapılan açıklamaları sizlere aktarmış olalım. Bugün saat 12.30 civarında yapılacağını söylemiştik İstanbul İl Olağan Kongresi Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bugün Beşiktaş Jimnastik Kulübü Akat'la arenada gerçekleşiyor bu kongre. İstanbul'la buluşmak, İstanbullularla kucaklaşmak için bugün sloganıyla aslında temel taşlar atıldı bugün için. 39 ilçedeki tüm vatandaşlar çağrıldı, ilçe teşkilatları çağrıldı. Bir kucaklaşmak, bir araya gelme aslında temalarının öngörüldüğünü söyleyelim ve yine önümüzdeki zamanlarda da İstanbul'un, İstanbul için alınacak yeni dönem hedefleri de gün içerisinde burada değerlendirilecek. Keza saat 18'de de bir zafer konseri gerçekleşecek. Konserde de Mustafa Yıldız Doğan'ın sahne alacağı öğrenildi. 18'de de yine burada bir konser etkinliği gerçekleşecek. Saatler 12.30'da burada kongrenin başlayacak.

0: başlaması öngörülüyor. Katılacak isimler arasında da Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ın da burada buraya gelerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Delegeler de yavaş yavaş salona girdi. Keza vatandaşlar da salonu doldurmaya başladı. Gün içerisindeki süreci de bizler buradan kameraman arkadaşım Onur Balla aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Detayları Nesli Şah Yumak'tan almaya devam edeceğiz. Başkent Ankara'da yürütülen önemli bir soruşturma. Alihan Kuriş suç örgütüne ilk soruşturma giderek derinleşiyor. Bu kapsamda eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacak.
2: Alihan Kuriş soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak tahsisli aracını suç örgütünün kullanımına veren İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşmiş, çete lideri dahil birçok kişi yakalanmıştı. Ancak Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş firariydi. Teknik ve fiziki takiple Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da yurt dışına kaçma girişiminde olduğu tespit edildi. Kız kıvrak yakalandı. Yakalandığı araçsa dikkat çekti. Soruşturma derinleştirildiğinde suç örgütünün kullandığı iki araç daha İdris Naim Şahin'e tahsisliydi. Şahin'in yaptığı ilk açıklamaysa gerçeklerle örtüşmüyordu. Çünkü araçları kiraya verdiğini söyledi. Kiralanan araçlar 5 yılına kiralanmış ve yıllık ücret olarak 1000 lira gibi bir fiyat biçilmişti. Üstelik kiralamayı gerçekleştiren şirketin araç kiralama şirketi olmadığı tespit edildi. İşte kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı. Şimdi gözler Şahin'in soruşturma kapsamında vereceği ifadede.
1: İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve yardımcısı bu iki isim de tutuklanmıştı aynı zamanda. Şimdi iki ismin makam şoförleri de gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Rüşvet operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvete aracılık ettikleri tespit edilen, görevden alınan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförüyle tutuklu belediye başkan yardımcısının makam şoförü de şüpheli bulundu. İki isim polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemleri de devam ediyor. Güney Asya'nın gelişmeleri aktardık. Görüşmek üzere.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
10: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
9: Ben Ömer Necati Albayrak.
10: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
9: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
10: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
13: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
12: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu hafta da biraz motosiklet konuşacağız. Kanatsız uçuş bölümümüzle başlıyoruz ve Tamer Atsan bizlerle beraber. Tamer, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat.
0: Sana da güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi biz seninle evet seyahatler, motosikletler, testler, gelen soruları cevaplamalar derken bir sürü bölüm yaptık. Ama en önemli şey... Yıllar geçiyor ve şunu fark ediyorum. Tabii ki bizler de yaş almaya devam ediyoruz. Ama motosiklet bizi hep böyle bir diri, genç tutuyor. Neler söyleyeceksin bu konuda? Motosiklet kullananların yaşlanmadığı söyleniyor. Doğru mudur?
1: Yok, herkes yaşlanıyor. Tabii motosiklet kullanmak esasında başka bir boyuta geçmek. Ben hep onu anlatırım. Yani... Kullanmayan anlamıyor esasında ama motosiklet sahibi olmak ve motosiklet kullanmaya başlamakla birlikte başka bir boyuta geçiyorsun. Ruhsal ve zihinsel iyi oluşu destekliyor. Yani insanın nasıl söyleyeyim modunu yükseltiyor, motivasyonunu arttırıyor. İşte hep konuşuyoruz ya böyle motor kullanırken özgürlük hissi, işte rüzgar... yüzüne çarpıyor. Bir farklı hissediyorsun kendini. Şimdi bu farklı hissetmenin yani insanın modunun yüksek olmasının çok güzel faydaları var. Çok önemli bir şey. Çünkü hep esasında niyetimiz böyle coşkulu, keyifli yaşamak. Motosiklete sahip olduğun zaman bırak kullanmayı. Yani kullanmasan bile kapının önünde bir motosiklet olduğunu bilmek bile İnsana iyi geliyor. Ben öyle söyleyeyim sana. Ama bunun yanında motosiklet kullanırken tabii ki beyin fonksiyonların gelişiyor. Çünkü konsantrasyon, karar verme, efendim koordinasyon, farkındalık. İşte hep anlatıyoruz ya kaza olmasın diye sürekli etrafı tarıyoruz. Yani biz o kadar motora bindiğimizde konsantre oluyoruz ki bütün kafamızdaki problemler, dertler, sıkıntılar hepsi mecburen kafamızdan çıkıyor. Ne oluyor? Böylelikle insanın üzerindeki stres, anksiyete bunlar azalıyor. Çünkü neden? Doktorların da esasında tavsiyesi dış ortamda yapılan aktiviteler insanı rahatlatıyor. Mesela git bir doktora de ki ya çok canım sıkılıyor işte kendimi iyi hissetmiyorum falan. Birinci sana tavsiyesi...
0: Motora bin.
1: Yok. Diyorlar ki çık yürüyüş yap. Dışarıda yürü. Bir saat yürü. Terle. Tamam mı? Şimdi bu bir dış ortam aktivitesi esasında. Bunu yürümeyip de motosiklet üzerinde hele hele böyle gidip geldiğin sürekli aynı parkurda değil de farklı farklı orman parkurları, efendim yok gemiyle bir yere geçmek, Yunanistan'a gitmek, Bodrum'a gitmek falan filan gibi daha uzun mesafeli ve dış ortamda yaptığın bir aktiviteye çevirdiğin zaman o zaman inan ki üzerinde ne bir stres kalıyor ne bir problem kalıyor. Her şeyin böyle pamuk gibi oluyor, öyle söyleyeyim. Ha bunun dışında bir kere denge ve koordinasyon becerilerin artmaya başlıyor. Çünkü işte senin de motorun var, benim de var. Belli ağırlıklarda 250, 300, 350 kilo ağırlıkta makineler. Bunlar üzerinde dengede durmaya çalışıyorsun. Şimdi beyin çok enteresan bir şey. Organ diyeyim sana. Senin bu gayretin sende bir takım gelişmelere sebep oluyor. Yani hem dengede durmaya çalışırken ağır bir şeyin üzerinde hem de etrafta sürekli olarak bir şeyleri koordine etmek, bir takım tehlikelerden kaçmak. Dolayısıyla nöron üretiyorsun kendine. Beyinde nöronlar üretiyorsun ve dengede durmaya çalışarak yapıyorsun bunu. Bu bir kere yaşlanmayı %100 geciktiren bir şey. Bunu mutlaka herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bunun dışında yaşlanmakla ilgili hep işte psikologların vesairelerin söylediği insanların arkadaş edinmesi, bir yerlere gitmesi. Motosiklet buna vesile oluyor. Seninle biniyoruz mesela, işte Yunanistan'a gidiyoruz veya başka bir grupla başka bir yere gidiyoruz. Burada sosyal çevremiz genişliyor, sohbetler ediliyor, yemekler yeniliyor. Bu da insanı ne yapıyor? Canlı tutuyor, motive ediyor. Bu da çok önemli. Özellikle sosyal çevrenin gelişiyor olması ve ben ileride 2 hafta sonra, 3 hafta sonra arkadaşlarımla bir motosiklet seyahati yapacağım fikri bile, inan ki seni bugün motive eden en önemli unsurlardan bir tanesi.
0: Çanakkale çok güzel bir rota bu arada.
1: Öyle
0: mi? Edeyim. Evet, o meşhur biliyorsun bizim için önemli bir yer, tarihimizde önemli bir nokta. Anafartalar, Jonk Bayırı, anıtlar, çok güzel bir müze. Yine bir firmanın biliyorsun oraya yapmış olduğu katkılar sonrası pırıl pırıl hale geldi. Çok güzel, görülmesi gereken bir yer oldu. Devletle olan bir işbirliğiyle o bölge son yıllarda, çok yeni bir şey değil aslında bu ama ben özellikle gidip görmemiş insanlar için söylüyorum. Motorla gitmesi de çok keyifli çünkü yollar çok güzel. Çok keyifli otobanlarımız var artık, yollarımız var. Oraya gidip o bölgede de böyle bir gece falan konaklamak çok keyifli olacaktır. Hani yurt dışına gidemiyorum derlerse Çanakkale rotası güzel bir rota, keyifli bir rota. Onu da buradan tavsiye etmiş
1: olalım. Çok güzel. Hatta ben tavsiyene devam niteliğinde birçok grubun yurt dışına gittiğini vesaire görüyorum motosikletle. Ama ülkemizde görülmesi gereken o kadar çok yer var ki. Yani saymakla bitmez. Yani zaten hani arama motorlarına Türkiye'de motosikletle gidilecek rotalar diye yazdığınızda onlarcası çıkıyor. Hı hı. Hepsi birbirinden kıymetli. 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 15 günlük rotalar. Hakikaten ülkemizde çok görülecek yer var. Tabii bütün bu bahsettiğim şeyler esasında bizi daha canlı tutan, daha motive eden, daha yaşama bağlayan. Dediğim gibi yani motosikletin varlığı bile bizi motive eden bir şey. Ve bu varlığı, bu motivasyonu sürdürebilmek için, ileri yaşlarda sürdürebilmek için ne yapıyoruz? Kendimize daha iyi bakıyoruz Muratçığım. Yani yediğimize, içtiğimize, bu makinaları 70'lerde, 80'lerde de kullanabilmek adına vücudumuza çok iyi bakıyoruz. Spor yapmak zorundayız. Yani kas kaybı, bırak motosiklete binmeyi, 80'li yaşlardan sonra yürümeyi bile insanlar zor yapmaya başlıyor. Bu sebeple mutlaka motosikletçi arkadaşlarım, zaten hepsi yapıyorlar, spor yapıyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar, kas çalışıyorlar, düzgün besleniyorlar ve bu motivasyonu uzun yıllar kazasız belasız ilerilere taşıyorlar.
0: Zaten aslında o motoru kontrol etmek, hani park ederken, kaldırırken de bir kaslarını kullandığın için orada da ekstra bir spor yapıyorsun. Hani bu çok farkında olmadan yaptığım bir şey ama onu da düzgün yapmak için önceden vücudun hazır olması gerekiyor. Yoksa motoru şöyle kaldırayım derken belin veya omzun, kolun, bacakların sakatlanabilirsin orada. Hani lif atabilir, bir şey olabilir. Dolayısıyla vücut hazır olması lazım. Onu kullanırken de üzerine bir spor yapıyorsun. Beyni çalıştırıyorsun. Huzur buluyorsun. Psikolojik olarak rahatlıyorsun. Yani tamamen böyle 360 derece derler ya. Öyle insana pozitif etki eden bir araç motosiklet.
1: Evet, %100. %100. Onun için zaten bir kere konuşmuştuk seninle. Bu bize atalarımızdan devrolan. Yani eskiden motosiklet yoktu. Bir beygirlik atlara biniyorduk. O atlarla özgürlüğü yaşıyorduk, keyfi yaşıyorduk. Herkesin kapısında bağlı bir at vardı. Şimdi hepimizin, inşallah herkesin olur, kapısında bir motosiklet oluyor ve aynı huzuru, mutluluğu, keyfi motosikletlerle yaşıyoruz.
0: Tabii çok, çok güzel bir benzetme. O zaman da at gerektiğinde hobi amaçlı, gerektiğinde ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. İşte savaşlarda kullanılıyordu. Bir sürü kullanım yeri vardı.
1: Haberleşme.
0: Motosiklet de bugün yine öyle. Yine ulaşım aracı, hobi aracı, ticari olarak kullanılıyor. Bir sürü yerde kullanılıyor. Ne istediğiniz, ne beklediğiniz, nerede kullandığınızla alakalı. O yüzden doğru motosikleti seçmekte büyük fayda var. Evet. Doğru motosiklet, doğru ekipman insana gerçekten huzur ve mutluluk veriyor. Bunun ötesinde hep söylediğimiz konu, tabii ki motosiklet bir kere kapladığı alan nedeniyle, emisyonları nedeniyle, ondan sonra ulaşım maliyetleri nedeniyle, bakım maliyetleri nedeniyle daha ekonomik, daha keyifli bir araç. Ama daha riskli bir araç. Yani dünyada bir sıralama yapmışlar, riskli aktiviteler diye. Riskli aktivitelerin arasında üst sıralarda motosiklet kullanmak da yer alıyor. Bu neden? Çünkü bunu buraya getiren kullanıcıları maalesef, yani büyük oranda kullanıcıları, kazaların da çoğu motosiklet kullanıcıları yüzünden oluyor. Yani otomobiller falan deniyor ama her şey kullanıcısında bitiyor. Tüm ne yaparsak, bu dalış da olabilir, işte paraşütle atlama da olabilir, tır kullanmak da olabilir, ne bileyim okçuluk da olabilir, poligonda atış da olabilir. Her yaptığımız şey onu yapan kişi kadar tehlikeli. Bravo. Siz gerekli önlemleri, gerekli malzemeleri almazsanız, kullanmazsanız her şey tehlikeli hale gelmeye başlıyor. Motor da bu yüzden daha fazla tehlikeli olduğundan daha fazla diyeyim, daha fazla tehlikeli addediliyor. Ama tabii ki tehlikeli ama aslında bugünkü kadar değil. Hani bizim algıladığımız kadar değil. Çok da güzel bir keyif aracı. Şimdi bir iki seyahat seninle yapacağız. Onları da inşallah burada programımızda yine yayınlarız.
1: Keyifle.
0: Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Bir Çanakkale rotası da araya sıkıştıralım.
1: Yapalım.
0: O bölgede gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oradan bir Gökçeada'ya geçiş falan böyle.
1: Yapalım.
0: Müthiş bir rota. Güzel yollarımız var Türkiye'de, dediğin gibi. Güzel yerlerimiz var. Gidip oraların da keyfini çıkarmak lazım. Bir de hani İstanbul'a en yakın yerlerden biri. Onu da bizim basın grubu arkadaşlarla yapmıştık. Uçmakdere rotası.
1: Evet.
0: Çok güzel virajlı sahil şeridi. Enfes bir yer. Gidip orada güzel bir böyle atıştırmalık. Ondan sonra yola devam edebiliyorsunuz. Güzel konaklama imkanları da
1: harika
0: var. Turizme biraz da buradan katkı yapmış olalım. O bölgeyi de canlandıralım. Evet, Tamer, ağzına sağlık diyorum.
1: Ben teşekkür
0: yine keyifli
1: ederim.
0: Bir söyleşi oldu. Bir başka kanatsız uçuşta seninle tekrar devam edeceğiz.
1: Keyifle.
0: Şimdi sırayı Kastrol Magnetek ile işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek ile işin

0: Şimdi doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları okuyoruz ve cevaplıyoruz. Murat Kaya Bursa'dan sormuş. Hafif bir dik bir yokuşta park ederken vitesi direkt P konumunu alıp el frenini çekiyorum. Ama arkadaşım önce boşa alıp yükü el frenine bindirmem gerektiğini söylüyor. Şanzımanı burada bir tabir kullanmış, onu söylemeyeyim. Şanzımanı bozmamak için doğrusu tam olarak nedir diyeyim. Evet, yani özellikle yokuşlarda, yokuş yukarı veya yokuş aşağı, artık çoğu araç otomatik, park ederken doğrusu nedir, nasıl park etmeliyiz?
1: Şimdi Murat'cığım, dediğin gibi buradan otomatik şanzıman diye anlıyorum. Zaten parktan falan evet, bahsedildiği için. Tavsiye veren arkadaşın haklı tarafı da var. Ama senin de çok iyi bildiğin gibi otomatik şanzıman tek başına otomatik şanzıman değil. Bu bugün onlarca farklı teknolojiyle çalışan, yani çift kavramından tamamen hidrolik çalışana kadar onlarca farklı otomatik şanzımanlar var. Bunların bir kısmı zaten stop ettiğiniz anda motor zaten devreden çıkıyor. Yani boşa atmışsınız gibi oluyor. Bir kısmı hala gücünü devam ettiriyor. Bir kısmı motor frenini hala tekerleklere aktarabiliyor. Yani bunları üreticiler düşünüyorlar. Hele bugünün teknolojisinde bu söyleneni yapmaya çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Eski otomobillerde, eski Amerikan otomobillerinde falan buna birazcık daha ihtiyaç vardı. Şu anda zaten kontağı kapattığınız, motoru durdurduğunuz zaman motorla şanzımanın ilişkisi birbirinden kesiliyor. Tekerleklere güç vermekten vazgeçiliyor. Yani bir nevi boşa atmışın gibi oluyor. Onun için bence önce boşa atıp devreden çıkarıp daha sonra el freni çekmek çok gereksiz.
0: Bu, benim tahminim şu. Bu, yani tabii ki aracın tipi, modeli, yaşına göre de çok alakalı. Çünkü bu yapılmadığı zaman da eğer güç bindiğinde ve dişliler kilitlendiğinde daha sonra D pozisyonunu almak veya R'yi almak çok zor olabiliyor. Orada bir truck diye bir ses geliyor.
1: O çalıştırdıktan, işte, çalıştırdıktan evet, sonra, çalıştırdıktan sonra olan bir şey ama
0: bunu yani yapmamak için boşu alıp el frenini çekip gücü tekerleklere bindirdikten sonra parka alınca da bu sorundan kurtuluyorsun ama.
1: Şanzımanına bağlı söylediğim gibi. Yani bundan kurtulan tip şanzımanlar da var. Yani eğer arkadaşın böyle bir problemi oluyorsa o zaman yapsın diyebiliriz. Yani Murat, her ikisinin de kendine göre lehte ve alehte tarafları var. Yani bir otomobili sadece el freniyle park etmek, sadece el freni gücüyle güvenliği sağlamak da yeterli olmayabilir bazı durumlarda. Bir de
0: ama burada sonuçta yine şey alıyorsun, yani park moduna geçiriyorsun.
1: İşte burada orada yani atlanan şey şu, aslında park modu otomatik şanzımandan ve hidrolik sistemden veya dişli sistemden tamamen bağımsız olarak motorla şanzımanı birbirine kilitleyen bir dişli kiti. Ben yani bir sürü şanzıman tipinde boşa atarak frene bassan dahi daha sonra eğer yokuş yukarı veya yokuş aşağı dik bir yere duruyorsan ilk vitese taktığında o trak hissiyatının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun bir başka bir çözümü var ama birazcık motor sporlarından gelen bir şey. Yani ben öyle yapıyorum aslında. Otomobili çalıştırdığınız zaman vitese takarak el frenini indirdikten sonra sol ayak frenle eğer bunu yaparsanız bu problem tamamen çözülen bir şey. Ama ilk kalkışta tabii, yani daha sonra sol ayakla fren yapmak iyi tavsiye etmiyorum kimseye. Çünkü o sonuçta fren sistemiyle traksiyon sistemini birbirinden ayıran şey. Ama yani artık çok az otomatik şanzımanlı otomobilde bu söylenen problem kaldı. Yeni teknolojide çok büyük kısmında yok.
0: Teşekkürler Serdar abi. Yine güzel bilgilerle bizlerle beraber oldun. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Gasol Magnetek'le işin doğrusunda. Sırada Opet test köşemiz var ama bu köşemizde iki konuyu ardı ardına yayınlayacağız. İlki Hyundai Ioniq lansmanı. Bunun için önce Samsun'a gideceğiz ve Hyundai'deki gelişmeler bununla bitmediği için daha sonra sizleri Hyundai'nin İzmit fabrikasına götüreceğiz. Türkiye'de üretilen Ioniq 3 modelinin seri üretim başlangıç törenine gideceğiz. Bakalım orada neler yaşandı. Hyundai Motor Türkiye tamamen elektrikli yeni Ioniq 6 modelini Türkiye'de satışa sundu. Baştan sona yenilenen tasarımı, 680 km'ye varan menzili, 800 volt ultra hızlı şarj teknolojisi, Türkiye'de ilk kez sunulan BlueLink bağlantı sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken model, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Advance ve Progressive olmak üzere iki farklı versiyonda satışa çıkan yeni Ioniq 6, uzun menzil, düşük enerji tüketimi ve yeni nesil dijital teknolojileri bir arada sunuyor. Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel mikrofonumuza şunları söyledi.
2: Yeni Ioniq 6 için bir araya geldik. Murat Bey, öncelikle bu yeni model hayırlı olsun. Çok öncelikle sizden bir genel sektör değerlendirmesi alabilir miyiz?
3: Evet, ilk 6 aylık pazar rakamları bu hafta açıklandı. Tabii 938 binin üzerinde binek ve hafif ticari otomobil satıldı Türkiye otomobil pazarında. Aslında yıla başlarken tabii pazarın daha olumlu seyredeceğini öngörüyorduk. Ancak hem bölgemizde yaşanan jeopolitik bir takım riskler ve savaşlar diyebiliriz. Bunlar finansal piyasaları hem de sektörü maalesef olumsuz etkiledi. Ve bir önceki ayla kıyasladığımız zaman da Temmuz ayında %25'lik gibi bir düşüş yaşandı. Geçmiş yılla karşılaştırdığımızda da %10'un üzerinde bir düşüş var. Tabii dediğim gibi bu beklediğimiz bir sonuç değildi. Ancak tabii yılın kalan kısmında da pazarın hemen hemen benzer seyredeceğini düşünüyoruz. Ve toplam pazarın yıl sonunda 1 milyon 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz. Tabii eğer bu jeopolitik riskler ve bölgemizdeki bu çatışmalar daha da artarsa tabii bu rakamlarda aşağı yönlü bir düşüş de olabilir diye düşünüyoruz. Tabii burada diğer en büyük etken bu yaşanan tabii krizlerin dışındaki en büyük etken taşıt kredi faiz oranları. Bizim bugün baktığımızda taşıt kredi faiz oranları %3'ün üzerinde seyrediyor ki halen çok yüksek. Ve krediye ulaşmada tüketiciler halen zorluk yaşıyor. Bu da pazarı olumsuz etkiliyor diyebiliriz.
2: Peki Ioniq 6'da tasarımda, verimlilikte ve menzillerinde ciddi değişmeler görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
3: Evet, bugün tabii Samsun'dayız. Çok güzel güneşli bir hava. Ve güzel de bir test sürüş rotası vardı. Buradaki basın mensubu arkadaşlarımız test etti araçlarımızı. Verimli konusunda aslında çok güzel geri bildirimler var. Bunu mutlaka tabii izleyiciler sosyal medyada da ve diğer dijital kanallarda da izleyeceklerdir. Tabii biz iki farklı motor seçeneğiyle Ioniq 6 modelimizi satışa sunuyoruz. Aslında satıştaydı ama bu yenilendi tamamen Ioniq 6 modelimiz. Ancak menzili daha uzadı. Advanced ve Progressive olmak üzere iki farklı motor var. İki farklı model var. Ve bu iki farklı modelde de iki farklı motor seçeneği var. 63 kWh olan 520 km menzile sahip. 84 kWh olan da 680 km menzile sahip. Gördüğünüz gibi araçta bir önceki modele göre ciddi değişiklikler var. Hem ön kısmında, hem arka kısmında, hem iç kısmında. Bir de tabii ilave olarak özellikle tüketicilerin en çok sorduğu BlueLink, yani uzaktan bağlanma seçeneği bu aracımızda mevcut. Ve bundan sonraki gelecek Ioniq 3, Starry elektrikli van ve diğer Ioniq 5 modellerimizde de olacak. Ancak bundan önce satılan araçlarda maalesef BlueLink'i entegre edemiyoruz. Çünkü araç üzerinde, yani Türkiye'deki regülasyona göre ve siber güvenlik bir takım kriterlerine göre araç üzerinde birçok değişiklik yapıldı. Telematik sistemlerinde ve yazılım sistemlerinde değişiklikler oldu. Dolayısıyla bunları maalesef

0: bundan önceki modelleri uygulayamıyoruz ve aynı zamanda bu araçlarda da yerel sim kullanılıyor. Tabii bu değişikliklerden dolayı da dediğim gibi tabii üzülerek bunu paylaşacağız ama diğer modellerde...
1: Bundan sonraki yeni modellerin hepsinde bağlantılı BlueLink sistemini göreceğiz zaten.
0: Göreceğiz,
1: onda
0: evet,
1: bir şeyimiz
0: evet.
1: Yok. Peki bu arada özellikle yeni gelecek modellerle ilgili bu tüketicinin özellikle Ioniq 3 ile ilgili bir merakı var. Bu konuyla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Evet, Ioniq 3 dünya premierini İtalya'nın Milano şehrinde Design Week'te gerçekleştirdik. Hem ülkemizde hem dünyada da çok büyük ilgi gördü. Ağustos ayında da Ioniq 3 modelimizin seri üretimine başladık. Ve Eylül ayında da satışa sunacağız. Hem Türk tüketicisi hem Avrupa Eylül ayında inşallah Ioniq 3 modelimize tanışmış olacak.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: IONIQ 6 lansmanının ardından gözler bu kez IONIQ 3 için Hyundai Motor Türkiye fabrikasına çevrildi. Hyundai Motor Türkiye, İzmit'teki fabrikasında tamamen elektrikli IONIQ 3 modelinin seri üretimine başladı. Bu yatırımla Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üreten ikinci otomotiv üreticisi oldu. IONIQ 3 üretimi için İzmit fabrikasında son 2 yılda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Fabrikanın yaklaşık %50'si tamamen modernize edilirken yeni nesil elektrikli araç üretimi için gerekli altyapı oluşturuldu. Sevgili seyirciler, Hyundai Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasındayız ve bugün çok önemli bir güne tanıklık ediyoruz. IONIQ 3'ün seri üretimine bugün burada başlandı. Sayın Bakanımız da buradaydı. Şimdi Murat Berkel'den detayları öğreneceğiz. Şimdi dediğim gibi hem Avrupa hem Türkiye için oldukça önemli bir model. IONIQ 3 için neler söyleyeceksiniz ve bu üretim, elektrikliye geçiş Türkiye'yi Hyundai dünyasında nereye taşıyacak?
1: Evet, aslında bugün seri üretimine başladık IONIQ 3 modelimizin, tam elektrikli modelimizin. Hem Avrupa için hem Türkiye için gerçekten özellikle elektrikli araç satışlarımızı ivmelendirme konusunda çok önemli bir model. Çünkü IONIQ 3'ü geliştirirken hem Avrupa tüketicilerinin hem tüketicinin beklentileri dikkate alınarak geliştirdi. Aslında bugün yaklaşık 2 yıldır IONIQ 3'ünle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ya, 1000'den fazla mühendisimiz bu çalışmalarda görev aldı. Fabrikamızın %50'sinden fazlasını modernize ettik ve bugün de burada seri üretimine başlamış bulunmaktayız. Tabii sizin söylediğiniz gibi özellikle Hyundai'nin globalde elektrikli araç stratejisi kapsamında Avrupa çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla Türkiye de aynı şekilde üretim anlamında çok önemli bir yere sahip. Ve ilk deniz aşırı fabrikası, yaklaşık 30 yıldan beri burada üretim yapıyoruz. Hali hazırda I20, B10 modellerimizi üretiyorduk. Buna ilave olarak IONIQ 3 tam elektrikli modelimizin üretimine başladık. Dolayısıyla burada özellikle Hyundai'nin hem globalde hem Avrupa'da hem Türkiye'de elektrikli araç satışlarına yeni modelimiz, tam elektrikli IONIQ 3 modelimizin ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: Evet, tesiste yenilemeye gittiğiniz IONIQ 3 için ne kadarlık bir yatırım söz konusu?
1: IONIQ 3 modelimizin özelinde yaklaşık 250 milyon euroluk bir yatırım yapıldı. Biliyorsunuz Aralık ayında B10 modelimiz tamamen yenilenecek. Mayıs ayında da I20 modelimiz tamamen yenileniyor. Bu modellerimize hibrit motor seçeneği de eklenecek. Dolayısıyla fabrikamızda bugün hem tam elektrikli hem hibrit hem de içten yanmalı motorlu araçlar üreteceğiz. Tüm bunlar için toplamda yaklaşık 715 milyon euroluk gibi bir yatırım bütçesi ayrıldı. Şunu da söylemekte fayda var. Elektrikli araç üretiyoruz. Buradaki en büyük bileşen batarya. Dolayısıyla bugün fabrikamızın hemen yan kısmında belki az önce gördüğünüz

0: düşünüyorsunuz. 30 bin metrekarelik bir alana batarya fabrikası inşa ettik. Ve bu fabrikada yaklaşık 27 tane robot ve 300 çalışan var. Bu 300 çalışan ek istihdam oldu. Bugün Ioniq 3 modelimizin uzun menzilli bataryasını buradaki fabrikamızda üretiyoruz. Bunun tabii hücreleri Macaristan Samsung'dan geliyor ve burada bataryanın 7 tane bileşeni var, 7 tane komponenti var ve bunlar burada bu robotlar ve çalışanlar sayesinde birleştirilerek üretiliyor. Dediğim gibi bizim buradaki üretim gücümüz için en önemli itici güçlerden bir tanesi de batarya fabrikamız olacak.
1: Evet, Hyundai'nin elektrikli dönüşümünde önemli modellerden bir tanesi Ioniq 3. Bundan sonra neler bekleyeceğiz Hyundai dünyasında? Siz bir iki model söylediniz ama elektrikli model atağı devam edecek mi özellikle Türkiye'de?
0: Evet, hali hazırda 5 tane elektrikli modelimiz var. A'dan SUV'ye kadar hemen hemen neredeyse her segmentte elektrikli modelimiz var. Şu anda satışa sunuyoruz. Ioniq 3 ile birlikte model sayımız 6'ya çıkıyor. Ve 2030'a kadar hedefimiz toplam satışlarımızın yaklaşık %35'inin elektrikli araçlar oluşturması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde markamız globalde yeni elektrikli modelleri de satışa sunacak. O modelleri de Türkiye'ye getirerek satışlarımızı artırmaya hedefliyoruz. Ama burada en önemlisi tabii Ioniq 3 modelimiz. Çünkü biz şu anda i20 ve B10 modelimizi bugüne kadar satıyorduk ve toplam satışlarımızın %65'ini oluşturuyordu neredeyse. Şimdi Ioniq 3 tam elektrikli modelimiz, 3. yerli model olacak. O yüzden özellikle elektrikli araç satışında Ioniq 3'ün devreye girmesiyle birlikte çok ciddi bir ivmelenme kazanacağımızı düşünüyorum. Bu arada önümüzdeki yıl yaklaşık 30 bin adet Ioniq 3 üretilmesi planlanıyor. Dediğim gibi bunun büyük bir kısmı da Avrupa'ya ihraç olacak ve Avrupa'da tüketiciler de Türkiye'de üretilmiş en üstün teknoloji ve en üstün kalitede üretilmiş aynı güçle tanışmış olacak.
1: Tabii akla hemen şu soru geliyor. Fiyat ne olacak diye. Tahmin ediyorum bugünden fiyat açıklamazsınız ama elektrikli araç dünyasında vergiler, regülasyonlar, materyaller derken orada bir sıkışıklık olduğu gözleniyor. Ioniq 3 bu savaşta nasıl kendine yer bulacak? Ne kadar rekabetçi olabilecek?
0: Evet, bugün biliyorsunuz pazarda satılan araçların neredeyse %85'i %25 ÖTV diliminde satılıyor. Tabii markalar da biraz burada zorlanıyor. Çünkü bu ÖTV matrahların dilimlerinde bir güncelleme yapılmadı. Biz de tabii burada ilk etapta özellikle rekabetçi bir fiyatla Ioniq 3 modelimizi satışa sunmayı hedefliyoruz. Çünkü daha showroomlarımıza inmedi bu araçlar ve hali hazırda çok fazla talep var. Dolayısıyla Türk tüketicisinin rakip modellerle kıyaslandığında ulaşılabilir bir fiyatla aynı küçüğe sahip olmasını istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Eylül ayında satışa başlayacağız. Eylül ayının sonuna doğru. Burada da muhtemelen iyi bir fiyatla satışa sunacağımızı düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ioniq 3 hem Türkiye'ye hem sizlere hayırlı olsun. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de işte üretilen otomobilleri görüyorsunuz. Türk mühendislerinin yüksek teknoloji kullanarak ürettiği modellerden bir tanesi de bugün artık banttan inmeye başlıyor. Ve Murat Berker'in dediği gibi Eylül ayından itibaren de satışa sunulacak. Tabii ki ondan sonra sizlerden gelen talepleri ve satış adetlerini de göreceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar ama Hyundai dünyasındaki gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur, ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fes, Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Milyarlarca yıldır hayatın değişmeyen kuralı bu. Peki artık değişmek üzereyse? Müdür Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta ölümsüzlük bilimini mercek altına alıyor. Bilim insanları bugün yalnızca hastalıklarla değil, yaşlanmanın kendisiyle de uğraşıyor. Hücrelerin biyolojik saati geri çevrilebilir mi? 70 yaşındaki bir beden yeniden gençleşebilir mi? Laboratuvarda yeni organlar üretilebilir mi? Bedenimizi gençleştirsek bile beynimiz ne olur? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Uğurcan'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Tabii yoğun da bir haber akışımız var açıkçası. Hem Türkiye'den hem dünyadan. İstanbul'da bugün önemli bir kongreye sahipliği yapıyor. MHP tarafından İstanbul olan İl Kongresi düzenleniyor ki İstanbul'un bütününü kucaklayan siyaset anlayışı sloganıyla düzenleniyor. Elbette ki ekiplerimiz de orada. 24 muhabirin İstişah Yumak takip ediyor programı. Hemen kendisine döneceğiz ve elindeki notlar neler, detayları Nesli Şah senden alalım.
1: Deniz Zeybek, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Olağan Kongresi dakikalar sonra başlayacak. Kameraman arkadaşım Onur Balat'ın ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. Yaklaşık 1-2 dakika önce Türkiye Büyük Millet Başkan Vekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz da dahil olmak üzere alana giriş yaptılar. İstanbul Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Başkanlık Olağan Kongresi dakikalar sonra başlayacak. Büyük bir kalabalık olduğunun altını çizelim. İstanbul'un 39 ilçesindeki ilçe teşkilatları işte bu noktaya geldiler. Delegeler burada, ilçe başkanları burada. Keza vatandaşlar da buradaki yerini aldı. İstanbul'la buluşmak, İstanbullularla kucaklaşmak için gün bugündür dediler aslında bu noktaya gelmek için. Ve buradaki alanı İstanbul Beşiktaş'taki Beşiktaş Cimnastik Kulübü Akatlar arenasında bir araya geldiler. Burada buradaki kongreyi yakından takip edecekler. Hem protokolü görüyoruz hem de vatandaşları aslında bu noktada görüşüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz aslında buradaki kongre öncesinde önemli açıklamalar yapmıştı. İstanbul teşkilatlarımızın MHP'nin yürüyüşünde lokomotif olacak diye altını özellikle çizmişti. Ve MHP'nin aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kongre öncesinde yaptığı açıklamada tüm dava arkadaşlarını ve İstanbulluları kongreye davet etti. Aslında bu kongrenin de karşılık bulduğunu görmek mümkün. Kameraman arkadaşım Onur Balat ekranlarımıza getiriyor şu anda. Bayağı yoğun bir kalabalıktan söz etmek mümkün. İstanbul ilçe teşkilatlarını söylüyoruz fakat Türkiye'nin dört bir yanından da gelen teşkilatları burada. Edirne'yi gördük, Kilis'i gördük. Nice ilçe teşkilatları İstanbul İl Başkanlığı olan kongresine katılıp sağladılar. Keza protokolü de burada görmek mümkün. Ve yine gün içerisinde saat 18'e kadar da buradaki sürecin devam edeceği öngörülüyor. Önemli konular aslında konu başlığı olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki günlerde kendisi çizecek yol haritaları değerlendirilecek. Neler yapılacak? Bir bütünlük ve kucaklamadan da bahsediyoruz. Aslında neler değerlendirilecek? İşte bugün İstanbul Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul olan ilk kongresinde tüm bu konu başlıklarına yer verilecek. Önümüzdeki dakikalar içerisinde de bu konu başlıklarının burada tartışılması ve konuşulması öngörülüyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Onur Balla takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyelim. Buradan sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Peki Nesli Şah Yumak'tan sözü alalım. Teşekkür edelim. Yine elbette ki gün içerisindeki hareketlilik devam ettiğinde ve kongrede sonuçlandığında yine kendisine döneceğiz. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma derinleştikçe derinleşiyor ve firari isim kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın sahibi de şimdi o dosyanın içine girdi ki o isim eski bakan İdris Naim Şahin'di. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı açıklandı.
2: Alihan Kuriş soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak tahsisli aracını suç örgütünün kullanımına veren İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşmiş, çete lideri dahil birçok kişi yakalanmıştı. Ancak Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş firariydi. Teknik ve fiziki takiple Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da yurt dışına kaçma girişiminde olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalandı. Yakalandığı araçsa dikkat çekti. Soruşturma derinleştirildiğinde suç örgütünün kullandığı iki araç daha İdris Naim Şahin'e tahsisliydi. Şahin'in yaptığı ilk açıklamaysa gerçeklerle örtüşmüyordu. Çünkü araçları kiraya verdiğini söyledi. Kiralanan araçlar 5 yılına kiralanmış ve yıllık ücret olarak 1000 lira gibi bir fiyat biçilmişti. Üstelik kiralamayı gerçekleştiren şirketin araç kiralama şirketi olmadığı tespit edildi. İşte kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı. Şimdi gözler Şahin'in soruşturma kapsamında vereceği ifadede.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku cinayeti kapsamında 5. dalga operasyon yapıldığını açıkladı. Dikkat çekici detaylar var. Özellikle de yeni bulgular ışığında Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verildiği değerlendiriliyor.
3: Herkes bundan yıllar önce intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bugün gelinen noktada önemli bulgulara ulaşıldı. Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verilmiş olabilir. Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren yeni tespitler şunlardı. İletişim ve PTS kayıtları, Gülistan'ın Instagram hesabına şüpheli erişim ve gizlenen dalgıç defteri. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların olaya intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli bulgular elde edildi. 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü devam ediyor.
0: 18 yıl boyunca faili meçhul kalan bir cinayet yeniden açılan dosyayla artık aydınlatıldı. Ankara Şerefli Koçhisar'da 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı'nın ölümüne ilişkin 5 şüpheli belirlendi ve o 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
4: Aç kapıyı!
2: Ankara'da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı cinayeti yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldı. 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın ölümüyle ilgili 5 şüpheli tespit edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda başsavcılık ve jandarma ekipleri dosyayı yeniden inceledi. Yeni nesil teknolojik imkanlarında kullanıldığı çalışmalar sonucunda şüpheliler belirlendi.
5: Yat diyorum.
2: Soruşturmanın seyrini daraltılmış baz çalışması ve HTS kayıtları değiştirdi. Adli tıp raporuyla bu verilerle uyumlu tanık beyanlarının da değerlendirilmesiyle cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 isim tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan diğer isim ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: AK Parti kadroları Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında yine tam kadro sahada, bu sefer kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla yaz programının Eylül ayı sonlanacak.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizi de buluşturmak var.
2: Millete hizmet odağında AK Parti tam kadro sahada olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için teknik düzenleme de masada. Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla milletle sahada bir araya gelecek olan AK Parti terörsüz Türkiye'yi konuşacak.
6: Bu yıl yapacağımız çalışmaları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye diyerek ifade ettiğimiz bir başlıkta ele alıyoruz.
2: AK Parti kadroları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Eylül ayı programına hazırlanıyor. Bakanlar, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları tam kadro sahada olacak. Vatandaşların teklif ve önerilerini yerinde dinleyecek, çözüm getirmek için çalışacak.
6: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletimizle geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız, konuşacağız.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Eylül ayında gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı Buluşmaları hazırlık programında konuştu. Gündemimizde erken seçim yok dedi. Özellikle terörsüz Türkiye konusunda sahadan gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyledi. Desteğin oy oranlarından dahi yüksek olduğuna dikkati çekti.
6: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın, Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz.
2: Büyükgümüş, biz toplumun %100'üne konuşuruz diyerek kapsayıcı bir politika izlediklerine dikkat çekti. Eylül ayı ile birlikte yaz ayı programlarını da tamamlayacaklarını söyledi.
0: Çarşamba günü Nepal'de büyük bir afet yaşanmıştı ki ölü sayısı 633'e kadar yükselmişti. Hala bu arada uyarılar var, tabii korkular da var yeni bir sel tehdidine karşı. Şimdi oraya uzanacağız. Bir konuğumuz var, Mutiullah Ensari. O bölgede bize nelerin olduğunu canlı canlı aktaracak. Mutiullah Bey merhaba. Sesimi duyabiliyor musunuz?
7: Merhaba. Evet.
0: Çok geçmiş olsun öncelikle. Şu anda oradaki durum nedir? Siz şu anda tam hangi noktadasınız?
7: Şu anda ben tam sel felaketinden en ağır şekilde etkilenen bölgelerden biri Nuwakot'tayım. Yani buradaki durumu bayağı sıkıntılı. Sel sular ikinci kat, üçüncü kat evlerde ki o kadar uzun şey olarak geldi. Buradaki durum gerçekten zor. Sel nedeniyle bölgede yaşayan birçok insan güvenli alanlara ve geçici barınma merkezlerine nakledildi.
0: Şu an orada arkanızda çok sayıda insan da görüyorum. Orada hala çalışmalar devam ediyor mu peki?
7: Evet hocam, hala çalışmalar devam ediyor. Burada insanlar geliyor, burada kalıp yürüyerek ilerliyorlar. Sel şu taraftan gelip şuraya geçmiş. Buradaki tamamen evler yakmış, hiçbir şey kalmamış. Diğer taraftaki biraz
0: evet.
7: Peki böyle bir durum oldu. Ve geçici barınma olarak insanlar buraya kalıyor. Size bir dakika size göstereyim.
0: Yakın yerlere mi insanlar tahliye edildi? Şu an orada elbette ki kalınacak bir durum yok. Selden etkilenen insanlar
7: evet,
0: değil mi?
7: Evet, burada bir okul var. Geçici barınma olarak insanlar burada kalıyor.
0: Peki daha önce hiç böyle bir olay yaşanmış mıydı? En azından bu kadar can kaybının olduğu bir sel meydana gelmiş miydi? Yoksa bu yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak mı şahitlik ediyorsunuz siz?
7: Nepal'de şimdiye kadar böyle hiçbir zaman felaket gelmemiş. Hem aynı zamanda bu gelmeden önce kimse de bilmiyordu. Devlet bile bir saat ya da iki saat önce bildirilmiş, insanlara bildirilmiş ama bazılar bir saat önce, bazılar 15 dakika böyle bilmişler ve hemen hemen evden çıkıp yani kaçmaya başladılar. Bazılar terlikler bile yok, elbiseler, çocuklar böyle kalıyorlar, kadınlar var, hiçbir şey olmadığı yerde yani sadece devlet tarafından şimdi yemekler veriliyor ama devlet 7/24 çalışıyor ama tam yani durumu pek çok iyi değildir.
0: Peki tam olarak nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Geçici barınma yerlerine vatandaşların yerleştirildiğini söylediniz ama şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey ne oradaki vatandaşlar tarafından? Ne talep ediliyor?
7: Şu an ben zaten bir dernek tarafından geldim. Bu Human Relief Nepal. Şu anda en acil ihtiyaçları temel gıda malzemeler, aynı zamanda çadır ve geçici barınma ekipmanları, tıbbi yardım ve ilaçlar ile kıyafetlerdir. En acil olan ihtiyaçlar bunlardır.
0: Peki o selin meydana geldiği yerde çok fazla ev var mıydı? Yaşayan insan sayısı çok muydu orada? Yerleşim oldukça fazla mıydı?
7: Bu tamamen bir şehir. Buradaki hiçbir şey yani dördüncü kat eğer bir evde varsa o kalmış. Diğer bütün şeyler bitmiş. O durumda. Birinci kat hiç bulamıyoruz.
0: Yani o kadar can kaybının yanı sıra elbette ki çok sayıda aslında insanların sahip oldukları o evler vesaire malzemeler de yok oldu değil mi? Maddi hasar da bu işin bir başka boyutu.
7: Evet yok oldu tamamen yok oldu.
0: Peki bunlarla ilgili vatandaşların, hayatta kalan vatandaşların o maddi kayıpları için oradaki yetkililer, devlet nasıl bir çözüm bulacak? Bununla ilgili sizinle iletişime geçildi mi? Bir şeyler söylenildi mi? Şu an bölgedeki yetkililer ne diyor?
7: Devlet buradaki derneklerle ve uluslararası derneklerle yardım istemiş ve şimdiye kadar yavaş yavaş geliyor ama tam burada ihtiyaç olana kadar olmamış.
0: Yani şu anda bayağı bir sıkıntı var orada değil mi, maddi hasar açısından taleplerini iletmeye başladı mı vatandaşlar, yoksa tabii şu an kayıplarının derdindelerdir.
7: Evet evet. Bir şey başladığı yer Rasua'dan şimdiye kadar yani insanlar ne gidebiliyor, ne yollar iyi. Oradaki durumlar daha kötü. Yani devlet helikopterlerle böyle yardımlar gönderiyor ve aynı zamanda burada birkaç tane şehir tamamen yok olmuş. Böyle bir durum. Ve buradaki arama kurtarma ekipler de 7/24 çalışıyorlar. Ama durumlar yani o kadar kötü ki 70 saat, 80 saat geçmiş ama hala tünellerden insanlar çıkamamış, orada kalmışlar. Yani devlet çalışıyor ama şimdiye kadar durumlar iyi değil.
0: Peki. Çok teşekkür ederim bağlandığınız için. Tekrar çok geçmiş olsun diliyorum Matiullah Bey. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve kayıplar en kısa sürede de yerine getirilir.
7: İnşallah.
0: Çok sağ olun. Evet, şimdi Nepal'den Motiullah Ensari selin vurduğu bölgeden bizlere canlı canlı aktardı. Tabii çok fazla sorun, kayıp var ve onlar için de tabii devletin elinden geleni yaptığını ancak ne yazık ki yeterli olmadığında özellikle altını çizdi ve oradaki vatandaşların da geçici barınma yerlerini yerleştirildiğinden özellikle bahsetti. Şimdi dün özellikle İstanbul'da ard arda toplu taşıma araçlarında ne yazık ki kazalar meydana gelmişti ki bunlardan biri de özellikle Zeytinburnu'nda meydana gelen İETT otobüsü kazasıydı. Çünkü bir sitenin bahçesinin duvarına çarpmıştı ve ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 kişi de yaralanmıştı. Şimdi tam da bu konuyla ilişkin bir MOBESE görüntüsü ortaya çıktı ki İETT otobüsünün önüne sürerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Şu anda o görüntüler de ekranlara geliyor. Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasına ilişkin MOBESE görüntülerini şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bu kazada 2 kişi ölmüş ve ne yazık ki 16 kişi de yaralanmıştı. Bir otomobilin İETT otobüsünün önüne kırdığı, bakın ekranlar, gelen görüntülerde fark ediliyor. İşte bu görüntüler üzerine o otobüsün önüne süren şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Hemen bakın, İETT otobüsü aslında tam

0: yolundan giderken otomobilin önüne kırdı ve İETT otobüs şoförünün de sitenin bahçe duvarına çarptığı görüntülerde yer alıyor. İşte bunun üzerine yapılan çalışmalar, incelemeler doğrultusunda o otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Tabii bu kazaya ilişkin daha başka görüntüler var mı? Gözaltına alınan şüpheliye hangi işlem uygulanacak? Emniyette ki ifadesinde neler söyleyecek? Tabii bunların hepsi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel vatandaştan oy istiyor, meydan meydan geziyor. Hatta kendi istediği zaman fotoğraf kareleri de veriyor. Ancak tabii vatandaş kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğinde de lanet olsun ifadesini kullanıyor. Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntüler İzmit'teki görüntüler ki sadece bir kez değil vatandaş Özgür Özel'den fotoğraf çekilmek istiyor, kolunu tutuyor ve Özgür Özel bir kere değil tam 3 kez lanet olsun ifadesini kullanıyor. Elbette ki bu görüntülerde bir siyasetçinin vatandaşa bakış açısını tartışma konusu yaptı yeniden.
1: Oy isterken vatandaş baş tacı, fotoğraf isterken lanet olsun. İzmit'te kameraya yansıyan görüntü tam olarak buydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kalabalığın arasında yürüyordu. Bir vatandaş yanına yaklaştı, kolundan tuttu, fotoğraf çektirmek istedi. Ve Özel bir anda arkasını döndü, gözlerini açarak büyük bir hışımla tepki gösterdi. Bir genel başkanın kendi programına gelen vatandaşa verdiği tepki buydu. Ne küfür vardı ne saldırı. Vatandaşın yaptığı sadece fotoğraf istemekti. Ama Özel'in cevabı 3 kelimeyle değil, aynı cümlenin 3 kez tekrarıyla geldi. Üstelik o anlar kameraya yansıdı. Siyasette yıllardır vatandaşın iradesi ve millet ne derse o denir. Ama iş vatandaşa temas etmeye gelince ortaya bu görüntü çıkıyor. O isterken vatandaş kıymetli, kolundan tutunca yük mü oldu? Şimdi Özgür Özel'in İzmit'teki o tavrı siyasi nezaket değil, doğrudan vatandaşa saygı üzerinden tartışılıyor.
0: Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangının Kaş'a ulaştığı ekiplerin müdahalesi ise sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü mahallesi Saklıkent kanyonunda çıktı yangın. O yakınlarda tarım arazisinde saat 10.30 sıralarında özellikle çıktı ve o tarım arazisinde çıkan yangın büyüdü, Kaş'a kadar sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kanyonu aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormana kadar sıçradı. Ekiplerin hala müdahalesi sürüyor. Elbette ki çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi ve 2 dozerle 450 personel sevk edildi ve hem karadan hem havadan bu arada yangına müdahale devam ediyor. Onun altına çizelim. Sabah saatlerinde çıkan yangına olan müdahale hala sürüyor. Muğla'da tarım arazisinde çıkmıştı ancak o yangın özellikle de rüzgarın etkisiyle o alevlerin Antalya Kaş'a kadar, o ormanlık alana kadar sıçramasına yol açtı. Ve elbette ki ekiplerin sayısı da bölgede arttırıldı. 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi ve 2 dozerle tam 450 personel sevk edildi. Ekipler hala yoğun bir şekilde hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak, söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

0: Savaş da 6 ay geride kaldı ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim hala devam ediyor. Aslında ABD Başkanı Trump bu savaşın çok kolay bir şekilde neticeleneceğini düşünmüştü. Ancak öyle olmayınca elbette ki stratejiyi de cepheden ekonomiye doğru yöneltti. Tahran'dan da elbette ki buna ilişkin bir açıklama geldi ve ABD'nin bu yaptırımını ekonomik terörizm olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. ABD'nin yeni yaptırımlarını yasa dışı ve ekonomik terörizm şeklinde niteledi. Dünyaya Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yaptı. ABD'nin yaptırımlarının doğrudan sivilleri hedef aldığı vurgulandı. İran dini lideri Ayetullah Müşteba Hamene ise hükümete ekonomik sorunların çözümü için yerli üretime odaklanma çağrısı yaptı. ABD dolarının ekonomideki rolünü azaltma uyarısında bulundu. Hamenei, toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemin ise kesinlikle yasak olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da diplomasiye dikkati çekti. Devlet televizyonunda konuşan Pezeşkiyan, ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. ABD'nin Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde boğazın açılacağını söyledi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti. Dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. ABD basınında ise yeni iddialar vardı. Bloomberg'in haberine göre Washington el koyduğu İran bağlantılı petrol tankerlerini satacak. Savaşın maliyetinin bir bölümünü bu şekilde karşılayacak. Washington, İran'ın petrol gelirlerini de hedef alırken henüz kesinleşmeyen planınsa itirazlarla karşılaşması bekleniyor. Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in zulmü hala devam ediyor. Özellikle askerlerin Batı Şeria'daki son saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridinde de 3'ü aynı aileden 5 kişi şehit oldu.
1: Saldırılar dinmedi. Gazze ve Batı Şeria bir kez daha İsrail saldırılarıyla hedef alındı. Ateşkese rağmen bombalanan Gazze'de şehitlerin sayısı yükseldi. El Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya saldırı düzenlendi. Bir aile evlerinin önündeydi. O sırada hedef alındılar. Saldırıda şehit oldular. Es-Sabra mahallesinde ise bir bisiklete saldırı düzenlendi. El-Müşahire bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. Deir el-Belah kentinin doğusunda da İsrail askerlerinin araçları açtığı ateş sonucu Filistinliler yaralandı. Acımasız saldırılarda Filistinlileri temel ihtiyaçlarından mahrum bırakan İsrail'e tepkiler yükseldi. İsrail'in Gazze'de su arıtma istasyonuna düzenlediği saldırı protesto edildi. İstasyonun yeniden onarılıp hizmete açılması talebiyle gösteri düzenlendi. Yardım girişlerinin engellendiği bölgede halk açlıkla da mücadele ediyor. İnsani yardımlar da bölgede Dünya Merkez Mutfağı'da görev alıyordu. Yardım dağıtımları sırasında siviller birçok kez İsrail askerlerinin hedefi olmuştu. Çok sayıda sivil ve 7 çalışan da şehit olmuştu. ABC News kanalına röportaj veren İsrailli albay Nochi Mendel saldırı emrini kendisinin verdiğini açıkladı. Görevlileri öldürmeyi amaçladığını iddia eden albay saldırı emri için üzgün değilim ifadesini kullandı. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da da saldırı düzenledi. Elbire kentinde düzenlediği baskında Filistinliler yaralandı. Cenin kentinde bir evde düzenlenen hava saldırısındaysa yaşamını yitirenler oldu. Ordu bölgeye ulaşan Kızılay ekiplerini de alıkoydu.
0: Önce devlet liderini kaçırdı, ardından da petrol anlaşması yaptıklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Venezuela ile tarihin en büyük petrol anlaşması yaptıklarını açıkladı. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'le aynı konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetti. Trump, Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık dedi. ABD Başkanı, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. Trump, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını savundu. Ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi. Maduro ve eşi Flores, Ocak ayında ABD askerleri tarafından kaçırılmıştı. Maduro ve eşi ülke dışına çıkarılmıştı. Maduro'nun yerine geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez geçmişti. Nijer'in başkenti Niamey'de silah sesleri duyuldu. Özellikle de Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde çok fazla sayıda silah sesleri vardı. Nijer'in başkenti Niamey'de sabahın erken saatlerinde çeşitli noktalarında yoğun silah sesleri duyuldu. Patlamalar meydana geldi. Saldırganların Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na hedef aldıkları bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenlik çemberini aşmaya çalıştıkları açıklandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede kontrolü yeniden sağladı. Operasyon başlatıldı. Operasyonlarda bazı saldırganlar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı düzenleyenlerin kimliğine ilişkin henüz teyit edilmiş bilgi paylaşılmadı. Nijer hükümetinden de olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Manifest Müzik grubuna yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. O da grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alınmıştı İstanbul Havalimanı'nda. Emniyetlik işlemlerinin ardından da müstehcenlik suçundan tutuklandı. Tolga Akış grup üyelerinin ne kadar aldığını da söyledi.
2: Havalimanında yakalandı, suçlamaları reddetti. Manifest grubu gelirlerinin dağıtımına yönelik iddiaları da kabul etmedi. Müstehcenlik suçundan tutuklandı. Manifest Müzik grubunun kurucusu Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kara para şüpheleriyle gözaltına alındı. Akış, İzmir'e gitmek üzere bindiği uçakta narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış'ın savcılık ifadesi dikkat çekti. Gözaltı kararının Manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin geçtiğimiz günlerde Tolga Akış hakkında ortaya attığı ciddi iddiaların ardından gelmesi dikkat çekmişti. Akış o iddiaları da yanıtladı.
3: Mesut Adli'ni yaklaşık bir yıl önce birkaç projemizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de Manifest'in fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adli'nle ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bu süreçten sonra Mesut Adli'nin iş bulmakta zorlandı ve bunun karşılığında bana karşı kin beslemeye başladı.
2: Savcılığın sevk yazısındaki ayrıntılar grubun faaliyetlerine dair önemli detayları ortaya koydu. Söz konusu grubun paylaşımlarının geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların bu içeriklere hiçbir filtre olmadan erişebildiği saptandı. Akış, gelirlerin %60'ının grup üyesi kadınlara dağıtıldığını, %40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını söyledi.
3: Manifest grubuyla iş ilişkilerinde menajerlik gelir paylaşım oranı %60'lık kısım Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken, %40'lık kısımsa şirketin Manifest projesi giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapmayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır.
2: Akış grup üyelerinin baskı altında çalıştırıldığı iddialarını kabul etmedi. Konserlere doktor ve psikolog eşliğinde gidildiğini söyledi. Hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi.
3: Popüler bir sanatçı ayda 20-25 konser yaparken biz grup olarak yılda 20 konsere çıkıyoruz. Hatta konserlere giderken doktor, psikolog ve fizyoterapist her konserlerinde yanlarında bulunur. Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerine aklamak için kullanmadım. Gözaltına alındığımda telefon şifremi kendi rızamla teslim ettim. Telefonum ve banka hesaplarım incelendiğinde de beyanlarımın doğruluğu ortaya çıkacaktır.
2: İfade işlemlerinin ardından suç ceza hakimliğine sevk edilen akış, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme suçundan tutuklandı.
0: İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca vatandaşa hedef alan bir vurgun ağı deşifre edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesi siber dolandırıcılar tarafından birebir kopyalandı ve İstanbul Kart başvurusu üzerinden 87 kişi tuzağa çekildi. Vatandaşlar sadece 25 lira ödediğini zannetti.

0: ancak hesaplarından milyonlarca lira çekildi.
1: Siteyi klonlayıp 87 kişiyi dolandırdılar. 25 lira ödeyeceklerini sanarken binlerce lira kaybettiler. Dolandırıcıların tuzağa düşürdüğü vatandaşların şikayetleri üzerine gerçek ortaya çıktı. Mavi kart ve anne kart başvurusu yapmak isteyen mağdurların kart bilgileri saati arayüzde ele geçirildi.
2: Dolandırıcıların yeni yöntemleri bitmek bilmiyor. Bu kez de İstanbul Kart sitesini klonladılar ve 87 kişiyi milyonlarca liralık zarara uğrattılar.
1: Kullanıcıların onayladığı SMS doğrulama kodlarındaki tutar oyunuyla bir mağdurdan 42 bin lira, bir diğerindense 874 euro çekildiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu operasyon için harekete geçti. Siber polisleri halkı milyonlarca lira zararı uğratan çetenin peşinde. Adliyede ifade veren mağdurlar sitenin gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu belirtti.
2: İşte dolandırıcıların bu oyunlarına düşmemek için kişisel bilgilerimizi verdiğimiz internet sitelerini kontrol etmekte fayda var. Aksi takdirde kendi elimizle taklit edilmiş veya klonlanmış sitelere vereceğimiz bilgilerle kolaylıkla kişisel bilgilerimizi dolandırıcılara kaptırabiliriz.
1: Kullanıcıların mağdur olmaması için banka mesajlarındaki firma adlarının kontrol edilmesi isteniyor. Siber suçlarla mücadele ekipleri ve başsavcılık firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
0: İstanbul'da yağışın etkisiyle yol kayganlaştı ve ne yazık ki de kaza kaçınılmaz oldu ve Büyükçekmece'de havalimanı personelini taşıyan bir servis minibüsü devrildi ve kazada 18 kişi yaralandı.
3: Mega kente yağış düştü, kaza haberleri gecikmedi. Servis aracı devrildi, 18 kişi yaralandı. Olay sabahın erken saatlerinde Büyükçekmece E5 Güzelce'de yaşandı. Kaza nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Havalimanı personeli taşıyan servis aracı devrilerek yan yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
0: Aksaray'da 2.33 promil alkolü çıkan sürücü akaryakıt istasyonunda direksiyon başında sızdı. Hem bekçi hem de sağlık ekipleri sürücüyü uyandırmak için büyük çaba sarf etti. En sonunda ambulansa götürüldü ve pompacı ise o yakıtın parasını alabilmek için elinde POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi.
3: Direksiyonda sızdı, POS cihazı ambulansa girdi. İlginç olayın adresi Aksaray oldu. Bir sürücü aşırı alkol aldıktan sonra trafiğe çıktı. Kamyonetiyle akaryakıt istasyonuna girdi. Pompaya yanaştı, 4000 liralık yakıt istedi. Yakıt alındığı sırada da sürücünün gözleri çoktan kapanmıştı. Başını direksiyona koymuş ve adeta sızmıştı. Pompacının tüm çabalarına rağmen uyanmayınca bekçilere haber verildi. Sağlık ekipleri ve bekçiler uzun süre uğraştı. Alkollü sürücü güçlükle uyandırıldı. Ancak bu kez de sedyeye yatmak istemedi, yeniden kamyonetine binmeye çalıştı.
4: Bu şekilde almamdı zaten.
3: Bekçilerin ikna ettiği sürücü ambulansa alındı. Yapılan alkol kontrolünde sonuç 2.33 promil çıktı. Yasal sınırın tam 11 katı üzerinde alkollüydü. Şahıs ambulansa alındığında pompacı POS cihazını ambulansın içine kadar getirip 4000 liralık ödemeyi tahsil etmeye çalıştı. İkinci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. 250 bin lira da para cezası kesildi.
0: Antalya Balıkçı Barınağı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Aslında çoğu tekne karaya çekilmiş ve atıl durumdaydı. Ancak tabii ki hepsi küle döndü ve itfaiye, orman, emniyet müdürlüğüne bağlı tomalar 3 saat boyunca yangını söndürmek için uzun bir çaba sarf etti ki Antalya Valisi Hulusi Şahin ise çok büyük bir yangını ucuz atlattık dedi.
5: Tekneler küle döndü, geriye demir yığını kaldı. Balıkçı barınağındaki yangın

0: Yangın gece saatlerinde başladı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı bulunduğu balıkçı barınağı alevlere teslim oldu. Yol kenarında çıkan yangın teknelerin bulunduğu alana sıçradı. Rüzgar da şiddetliydi. Alevler hızla büyüdü. Barınak görevlileri yangını fark etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler alevlerle mücadeleye başladı. Ancak yangın denizde bulunan bazı teknelere de sıçradı. 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle çoğunluğu atıl durumda, 3'ü ise bakım için karada bulunan 20'nin üzerinde tekne küle döndü. Teknelerden geriye demir yığınları kaldı.
1: Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz.
0: Bölgede incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin de yangına ilişkin açıklamada bulundu.
1: Nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu yanlış mı bunu ileri tetkikle tespit edeceğiz.
0: Vali Şahin yangının çıkış nedenine ilişkin iddialarında araştırıldığını belirtti.
2: İzmir Menemen'de kaybolan güvercinler yüzünden iki grup arasında silahlı çatışma çıktı ve olayda 3 çocuk 13 kişi yaralandı. Elbette ki savaş alanına dönen o olay yerinde ise polis ekipleri tam 17 adrese operasyon düzenledi ve olaya karışan 4 şüpheli yakalandı. 16 yaşındaki çocuk kaybolan güvercinlerinin aynı mahallede yaşayan başka bir kişi de bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine 16 yaşındaki çocuk şüphelendiği kişinin babasıyla sözlü tartışmaya girdi. Tartışma büyüdü. 16 yaşındaki çocuk evinden aldığı tüfekle karşı tarafa hedef gözetmeksizin ateş etti. Bunun üzerine baba da eşine ait ruhsatlı av tüfeğiyle havaya ve karşı tarafa doğru ateş açarak karşılık verdi. Tarafların yakınlarının da sokağa dökülmesiyle olay karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Olayların daha fazla büyümesini engellemek amacıyla bölgeye 20 asayiş ekibi, 16 motosikletli Yunus timi ve 2 çevik kuvvet timi yönlendirildi. Polisin zamanında müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken açılan ateş sonucu İsabet ettiği 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bazı adreslerde uyuşturucu madde de ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma ise sürüyor. Antalya Serik'te bir servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yaparken bir baba 1,5 yaşındaki çocuğuna çarptı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki kurtarılamadı. Elbette ki aileyi yasa boğan bu olayda bakın kameralara nasıl yansıdı.
0: Geri manevra yaptı, küçük çocuğunu fark etmedi. Aracıyla üzerinden geçti. Yürek yakan kaza Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 1,5 yaşındaki bebek evinin önünde oyun oynuyordu. Henüz yürümeyi dahi bilmiyordu. Emekliye emekliye dolaşıyordu. Baba aracı geri geri sürdüğü anlarda bebek de oradaydı. Babası onu fark etmedi. Aracıyla üzerinden geçti. Anne arkasını döndüğünde bebek aracın altındaydı. Panik halde bebeği alarak hastaneye gittiler. Küçük bebek ağır yaralıydı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.
2: Hatay'da sarp kayalıklara tırmanan iki keçi mahsur kaldı tırmandığı yerden. İnemedi. Elbette ki ekipler seferber oldu kendilerini indirmek için ve 2 saat sürdü. Hem itfaiye hem de AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldılar.
3: Yamacın yüksek kesimlerine tırmandılar. Çıktıkları yer öyle yüksekti ki geriye dönemediler. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki dağ yamacında mahsur kalan iki inatçı keçinin yardımına AFAD ve itfaiye ekipleri koştu. Keçilerini kendi imkanlarıyla indiremeyen sahibi çareyi yetkililerden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarında harekete geçen ekipler inatçı keçilere ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat süren nefes kesen operasyon başarıyla sonuçlandı. Yamacın kenarından alınan iki keçi güvenli bir şekilde aşağı indirilerek sağ salim sahibine teslim edildi.
4: Dikkatli ol, aşağıya dikkat et Mehmet.
2: Erzincan'da sıcaktan bunalan bir kişi 3200 rakımda karın altına gömüldü ve serinlemeye çalıştı. O anları arkadaşları hem kaydetti hem de kaydederken eğlendi.
5: Esas serinlik burada olur beyler.
6: Bu kadar mı sıcak yani ya?
7: Canım şehirde çok darlandım. Aklıma Ergan Dağı geldi. Dedim kesin kar vardır. Geldim. Böyle bir fikir aklıma geldi. Başka bir şey varsa söyle onu ya.
8: Sıcak havadan bunaldı. Serinlemenin yolunu karın altında buldu.
9: Çok güzel olmuş. Sana iyi eğlenceler.
7: Sağ ol abi, Allah razı olsun.
8: Erzincan'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde sıcaktan bunalan Recep Sulu arkadaşlarıyla çıktığı Ergen Dağı'nın 3200 rakımlı zirvesinde ilginç bir serinleme yöntemi seçti. Karın üzerinde sahil havasını andıracak şekilde güneş şemsiyesi kurduran Sulu kara gömülerek doyasıya serinledi. O anları ise arkadaşları cep telefonuyla kaydetti.
7: Vallahi abi şehir çok sıcaktı. Kendimi Ergen Dağı'na attım, dedim kesin kar vardır burada. Geldim bile kendime bir kuyu eştim girdiğim için.
8: Sulu'nun kara gömüldüğü sırada yanında termometre de vardı.
9: Serin mi?
7: Of. Derece var mı?
9: Var.
7: Kaç?
9: Şu an 0 derece.
7: Daha ne olsun?
8: Recep Sulu karın altında serinlerken arkadaşları ise yanı başında karla pekmez yedi.
10: Organik. Cimin dut pekmezi.
8: İlginç serinleme yöntemiyle arkadaşlarına tebessüm ettiren Sulu bir süre sonra karın altından çıktı.
9: Serinlemek için Ergan Dağı'nın zirvesine bekliyoruz herkesi. Serinledin değil mi?
7: O burada var ya, ellerin uyuşmuyor, yatarsın ha, uyursun.
2: Yetim Vakfı tarafından hem çocuklar hem de anneleri için düzenlenen yaz molası sona erdi. Hem de güzel bir törenle sona erdi. Elbette ki çocuklar özellikle de hem sanat hem spor hem kültürle buluştu. Hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı ve program verilen hediye ve sertifikalarla eğlenceli güzel anlara tanıklık etti.
11: Bir ay boyunca öğrendiler, ürettiler, yeni yerler keşfettiler. Yetim Vakfı'nın çocuklar ve anneleri için hazırladığı yaz molası renkli bir kapanış programıyla sona erdi. Yetim Vakfı yaz molası etkinlikleriyle yaz tatilini yetimler ve anneleri için eğitim, gelişim ve yeni deneyimlerle dolu bir programa imza attı. Çizimli hikaye anlatımından kil ve kolaj çalışmalarına, ritim oyunlarından maket uçak yapımına kadar birçok atölye düzenlendi. Çocuklar etkinliklerde hem yeni beceriler kazandı hem ilgi alanlarını keşfetme fırsatı buldu.
12: Çocuklarımız da 4 hafta boyunca Ankara ve İstanbul'da olmak üzere yaz molası faaliyeti gerçekleştirdik. Bu yaz molası kapsamında da çocuklar için sportif faaliyetler, yüzme etkinlikleri, geziler. Buna ek olarak mesela Türk Hava Yolları'nda Çocuk Havacılık Akademisi gerçekleştirdik, katılım sağladık. Buna ek olarak çocuklarla sanatsal atölyeler ve psikososyal atölyeler gerçekleştirdik. Ve çocukların sosyal uyumlarını arttırmaya, iyi oluş hallerini daha da iyileştirmek için çabaladık diyebiliriz.
11: Yaz molası etkinlikleri kapanış programıyla tamamlandı. Kapanış programı kapsamında çocuklar ve anneleri Yıldız Sarayı'nı ziyaret etti.
12: Yıldız Sarayı'da aslında çocukların çok yakınında olan ama ziyaret etmenin çok akıllarına gelmediği veya imkansızlıklardan dolayı ziyaret etmedikleri bir yer. Öncelikle kültürel bir gezi yapmak istedik, farkındalıklarını, vizyonlarını geliştirebilmek için. Sonrasında da çocuklarla tatlı, heyecanlı bir kapanış yapabilmek için buraya geldik.
13: Çocuklar Yıldız Sarayı'nı gezdik birlikte. Aynı zamanda orada bir eğitim düzenlendi çocuklara. Eğitim eşliğinde Yıldız Sarayı'nı gezdik. Çocuklar da çok eğlendiler.
11: Program sertifika ve hediyelerin verildiği renkli bir törenle tamamlandı.
12: Çabalarımızın karşılığı görmek, onların yüzlerindeki o gülümsemeyi görebilmek, gerçekten çok mutlu olduk diyerek buradan ayrılmalarını görmek bizim için yeterli bir karşılık diyebiliriz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan Ankara'da bir düğüne katıldı ve törende nikah şahidi de oldu. Genç çifte ise 3 çocuk çağrısında bulundu.
1: Cumhurbaşkanımız en az 3 yavru olsun diye 20 yıldır söylendi durdu.
2: Başkentte bir çift dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da gerçekleşen nikah merasimine şahitlik etti. 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.
1: Onun için inşallah bu kardeşlerimiz en az 3 yavruları olsun diye hep beraber dua edelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan başkentte genç bir çiftin düğün merasimine katıldı. Nikah töreninin de gerçekleştiği düğünde Bilal Erdoğan şahitlik yaptı. Konuşmasında aile olmanın önemine değindi.
1: Neslin çoğalması, bir milletin güçlü olması ve dünyanın daha iyi bir yer olmasıyla ilgili bir insanın yapabileceği en mükemmel şey evlilik adımını atmak. Ve inşallah o yetiştirdikleri 3 yavrumuz veya daha fazlası birer Selahattin Eyyubi, birer Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice olsunlar.
2: Bilal Erdoğan genç çifte mutluluklar diledi, nikah cüzdanını da geline teslim etti.
1: Bu evlilik cüzdanını da hanımefendiye takdim ediyorum inşallah. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin.
0: Bu haberle kısa bir araya gidiyoruz ancak saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
0: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle
11: bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu'nun ve sanatçı Nergiz Yeşil.
10: Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
12: İşini büyütmek istediğinde
13: Vakıfbank daima seninle.
14: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
15: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
16: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
15: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün.

Doktor Özgenur Reyhan Güler an ve zamanda bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor. Yine bir önceki saat diliminde verdiğimiz haberlere dair farklı gelişmeler ve yine farklı yeni haberlerle elbette ki bu saat dilimine de başlıyoruz. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın hızla büyüdü ve Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına kadar ilerledi. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı. Yangın bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Alevlerin kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçtiği de belirtildi. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü büyük bir afet yaşayan Nepal'de ölü sayısı 633'e yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe edilirken bölgede ikinci bir sel tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanlara göre heyelanın ardından gölü tutan doğal bir set oluştu. Söz konusu gölde yaklaşık 2,5 milyon metreküp su birikti. Setin yıkılarak yeni bir sele yol açma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Suyun zamanla doğal olarak kuruyabileceği de ihtimaller dahilinde. Yaşanan sel felaketinin ardından ülke adeta savaş alanına döndü. Felaketten en ağır etkilenen bölgelerin başında 233 kişinin hayatını kaybettiği Çitvan var. Nepal Parasi İste ise 158 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 633'e yükselirken nehirlerin sürüklediği cesetler Hindistan sınırına kadar ulaştı. Çin tarafındaysa 7 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de yaklaşık 3000 kişiden haber alınamıyor. Onlardan biri de tur rehberi Türk vatandaşı Elena Öksüz. Öksüz'den 26 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamadı. Aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan Öksüz'ün Litvanya'dan Nepal'e gittiği biliniyor. Türk yetkililer çifte vatandaş sahibi olan Öksüz için gerekli adımları da attı. 2000'den fazla kişinin kurtarıldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Bölgede yardım çalışmaları da başlatıldı. Afetzedelere insani yardım kolileri ulaştırılıyor. Zeytinburnu'nda YTT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarptığı olayda kaza yapan otobüsün önünde seyreden aracın şoförü gözaltına alındı. Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde seyreden araç yüzünden bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kazada iki kişi hayatını kaybederken bir ağır 16 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili otobüsün önünde seyreden aracın şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. İki kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı

0: kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. İstanbul'da yağışla kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi. Büyükçekmece'de havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.
1: Mega kente yağış düştü, kaza haberleri gecikmedi. Servis aracı devrildi, 18 kişi yaralandı. Olay sabahın erken saatlerinde Büyükçekmece E5 Güzelce'de yaşandı. Kaza nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Havalimanı personeli taşıyan servis aracı devrilerek yan yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
0: Ankara'da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında son durum netleşti. 25 Ağustos'taki operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Soruşturmada örgütün yapılanması ve mali ağına ilişkin inceleme de genişletiliyor.
2: Ankara'da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında son durum netleşti. 25 Ağustos'taki operasyonun ardından adli süreçte yeni bir tablo ortaya çıktı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında örgütün yalnızca üyeleri değil, para trafiği ve ekonomi yapılanması da mercek altında. 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 35 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklanırken 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüphelinin gözaltı ve kolluk işlemleri sürüyor. 27 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Öte yandan örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkette 4 derneğe el konuldu. 50 şirkete kayyum atandı. Soruşturmanın örgütün yapılanması, mali kaynakları, para hareketleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.
0: Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kozinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Şimdi o ölüm çok yakın mercek altında. Çünkü dosyada sadece şüpheli bir ölüm yok. Görev yerinde bulunmayan sağlık personeli, geciken müdahale, birbirini tutmayan ifadeler ve yaklaşık bir saate yayılan hastane yolculuğu var. Savcılık şimdi o gün görev yapan en az 15 kişiyi yeniden ifadeye çağırmaya hazırlanıyor.
3: Açıklama yapar mısınız? Efendim, niçin geldin?
4: Yapmama gerek var mı? Niçin geldin belli?
1: FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasıyla Silivri'ye konuldu. 15 yıl sonra şimdi o cezaevindeki ölümün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Afganistan'daydı. Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve tutuklandı. O dönem dosyanın başındaki isimse FETÖ'cü terörist eski savcı Zekeriya Öz'dü. Kozinoğlu Silivri cezaevine konuldu ve 12 Kasım 2011'de bir anda fenalaştı. İşte yeniden açılan soruşturmada tam da bu noktada ilerliyor. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananlar peş peşe büyük soru işaretleri doğuruyor. O gün saat 18.08'de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar 10 dakika sonra geldi. Ancak cezaevinde 24 saat hazır bulunması gereken sağlık ekibindeki 3 görevli o sırada orada yoktu. Sağlık ekibi tam yarım saat sonra geldi.

0: geldi. Sonra Kaşif Kozinoğlu ambulansla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Fakat hastane yolunda başka bir sağlık ekibini beklemek için durdu. Müdahale de ambulansın içinde yapıldı ve Kozinoğlu saat tam 19.15'te hastaneye ulaştırıldı ancak kurtarılamadı. Şimdi savcılık yalnızca bu gecikmeleri değil, ifadelerdeki çelişkileri de yeniden açıyor. Gardiyanlar Kozinoğlu'nun ambulansla alınırken bilincinin açık olduğunu anlatırken hastanedeki sağlık çalışanları getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Cezaevi doktorunun o sırada görev başında olup olmadığına dair anlatımlar da birbirini tutmadı. Ve soruşturmanın belki de en önemli ayrıntılarından biri şu, Kozinoğlu'nun cezaevinde zehirlenebileceğinden endişe ettiği için mutfaktan çıkan yemekleri yemediği, uzun süredir kapalı konservelerle beslendiği ortaya çıktı. Şimdi nöbetçi müdürlerden gardiyanlara, sağlık personelinden ambulans görevlilerine kadar en az 15 kişi yeniden ifadeye çağrılacak. 15 yıl sonra dosyanın cevabını aradığı soru artık çok açık. Kaşif Kozinoğlu gerçekten doğal nedenlerle mi öldü, yoksa Silivri'deki o ölümün arkasında FETÖ izi mi var?
1: Üniversite yerleştirmelerinin yapılmasıyla birlikte büyük şehirler hareketlendi. Özellikle kiralık ev fiyatları yükseldi. Tabii uzmanlar, emlakçılar da hem ev sahiplerini hem de o ev alacak olanları özellikle uyarıyor. İşte sözleşmede dikkat edilmesi gereken püf noktalar.
2: Son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5, %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
3: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Büyük şehirlerde kiralar tırmanmaya başladı. Hal böyle olunca ev sahibi de kiracı da kendisini koruma derdine düştü.
2: Fiyatların yüksek olduğu ortamda da farklı alternatifler buluyorlar.
3: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam ev tutmak için arayışta olan vatandaşları uyardı. Kontratı yaparken ev sahibiyle görüşmek önemli. Eğer ev sahibi il ya da yurt dışındaysa bu kez vekaletle noter huzurunda işlem yapılması gerekiyor.
2: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor.
3: Kontrat hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyacak maddeler içermeli. Tek taraflı sözleşmeler daha sonra mağduriyete yol açıyor. Bunun önüne geçmek için bir hukuk danışmanlığına başvurmakta fayda var.
2: İmzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
3: Kiracıların tahliye sırasında en çok sıkıntı yaşadığı konuysa depozito. Mağdur olmamak için ödenen depozitonun karşısına bir kira bedeli olarak şart düşmek de önemli.
2: Depozito tarafında da şöyle bir konuya çok dikkat edilmeli. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozito verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. E-kontrat sistemi zorunlu hale gelir ise bütün hepsi orada yasal olarak tek bir noktadan devletin denetimi, vergi kayıp kaçağı ve kiracının ve ev sahibinin oradaki tüm yaptığı hareketler bir noktadan tespit edilecek.
1: Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Mülki Erkan, şehit aileleri gazilerle birlikte şehitlikte bir araya geldi. Şehitler için dualar edildi. Birlik, beraberlik mesajı verildi. Şehit aileleri ise hem gururlu hem hüzünlüydü.
4: Eller semaya açıldı, şehitlerin ruhuna ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Şehitlikte hüzünlü ve gururlu bir buluşma yaşandı.
5: İçimiz buruk, gerçekten. Ama hep bir araya getiren bütün komutanlarımız, valimiz, Allah hepsinden razı olsun, bir araya geldik. Ben onları da görünce çok mutlu oluyorum. Ama diyecek hiçbir şeyim yok, boğazım düğümleniyor. Çok özledim oğlumu.
4: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Mülki Erkan şehit aileleri gazilerle birlikte şehitlikte bir araya geldi. Resulina Muhammedin. Kıranköy ve Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti. Şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Okunan duaların ardından mezarlara karanfil bırakıldı. Bu sırada mezarlıkta bulunan şehit piyade er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Şairoğlu ise hüzünlü anlar yaşadı.
5: Çok özledim oğlumu. Umut olmadan nasıl geçecek? Anneler gününde ilk önce o

0: gelirdi. Kır çiçekleri getirirdi. Nasıl geçer sofralarım boş. Bir de kızım vefat etti Gülay'ım. Bomboşum, sofram daha çok boşaldı. Daha buruk, daha acılı, daha üzüntülü. Allah'a şükür olsun bir oğlu var. 15 yaşına geldi, büyüdü. Onu, işte onu sarıyoruz. Arada sırada gördükçe. Ne yapalım? Ciğerlerimiz yanıyor yavrum.
1: Zafer Bayramı kapsamında Samsun'daki tüm şehitliklerde benzer programlar düzenlenirken Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif ve Hatim duası yapıldı.
2: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşlarıyla birlikte.
3: Bu sezon Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde iki Türk takımı izleyeceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra ilk kez iki Türk takımıyla temsil edileceğimiz yeni sezonun lig aşamasındaki rakipler de belli oldu. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu eşleşmeleri var. Peki taraftarlar eşleşmeler için ne düşünüyor?
4: Zorlu bir kura olduğunu düşünüyorum.
5: Galatasaray'ın bu turdan rahat çıkacağını düşünüyorum.
6: Fenerbahçe'nin şansı nasıl?
7: Fenerbahçe %100 kardeşim. Kusura bakmasın. Bu sene şampiyon da olacağız. Kupaları da alacağız.
6: Barcelona'yı yener mi?
8: Biz yeneriz Barcelona'yı burada.
6: Paris'e?
8: Paris Saint Germain bizi yener.
6: Aston Villa?
8: Aston Villa'dan berabere kalırız.
6: Feyenoord?
8: Feyenoord'u yeneriz.
6: Lille?
8: Lille'yi de yeneriz.
6: İçeride Stuttgart?
8: Stuttgart'la burada içeride berabere kalırız.
6: Yunanistan'da Atina maçı?
8: Galatasaray 2-0 alır o maçı.
4: Biz Barcelona'yı rahat yeneriz. Ben korkuyorum küçük takımlardan takılır diye Galatasaray. Çünkü alıştı bu lige.
6: Galatasaray rakibi Barcelona.
9: Evet, Galatasaray daha önce de Barcelona oynadı ama ezilmedi.
1: Devler Ligi'nde rakipler belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları zorlu eşleşmelerle heyecana kapıldı.
4: Galatasaray'ın elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Biz alışıyoruz zaten. Fenerbahçe'de alışmaya başlayacak artık yavaş yavaş.
6: 3 günde bir maç izleyeceğiz artık. Yani futbol sever olarak da sık sık maç görüyoruz.
8: Moruk, benim için sorun yok. Ben annemden yaşıyorum.
6: Annem rahat rahat izliyorsun.
8: Annem de fanatik Fenerlidir.
6: 94 yaşındaki anneniz de heyecanlı mı Fenerbahçe için?
8: Hem de sabahleyin anlattım ona. Oğlum diyor, ayarla diyor, Fener maçlarını ben seyredeceğim diyor.
10: Gidebildiği yere kadar gitsin. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye.
1: Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcilerimizin 4 ayrı torbadan çektiği 8 rakip de belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın ilk torbadan Barcelona ve Paris Saint Germain gibi dünya devleriyle eşleştiği duyuruldu. Fransız ekibi Lyon'u eleyen Fenerbahçe, Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag karşısında Kadıköy'de, Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la deplasmanda mücadele verecek.
10: Vallahi Galatasaray'ı ben çıkar diye düşünüyorum.
11: Fenerbahçe olduğum için inecek tabii. İnmesini düşünüyorum yani.
1: Galatasaray ise evinde Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la mücadele edecek. Deplasmanda ise dünya devi Paris Saint Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK Atina ile kozlarını paylaşacak.
4: Bizim açımızdan eğlenceli ve keyifli olacak. Seyirci açısından öyle olacak.
6: İki Türk takımını Devler Ligi'nde göreceğiz bu sezon ve lig sistemine baktığımız zaman da ilk 8'deki takımın bir üst tura çıkacağını söylemek mümkün. Hal böyle olunca da iki Türk takımımız Fenerbahçe ve Galatasaray'da Devler Ligi'nde büyük takımlarla mücadele edecekler. Seyir zevki yüksek olan ve Türk takımlarından beklentinin büyük olduğu bir sezon olacak. Fenerbahçe Atletico Madrid'i yener mi?
10: Yener.
1: Taraftarlarsa sarı lacivertli ve sarı kırmızılı ekiplerin en azından ilk 24'e kalarak playoff biletini alacağına inanıyor.
10: Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaray'ı bir tebrik ederim. Arbada olduğu zaman destekleyeceğiz tabii, kim olursa olsun.
6: Şimdi siz yıllardır aslında Galatasaray'a gönül vermiş birisi olarak, evet, bu sene Fenerbahçe'yi de Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Ne düşündürüyor?
8: Valla ben Fenerbahçe'nin 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmasına hakikaten canı gönülden istiyordum. Yeter ki şans bizden yana olsun. Top bize gülsün yani.
7: Valla mükemmel hissediyor, süper hissediyor. Çocukluğumuzdan beri, yani bayağı bir yıllardan beri. Önce Aziz Yıldırım Başkan'ın ne kadar ayağı sağlıklı ki, o kadar böyle bir güzel bir insan ki. Kalbinden geldi, duygularından geldi. İşte kalp budur.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belirlendi bu arada. Hemen şimdi onları da aktaralım sizlere bu haberin ardından. Tabii iki önemli temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray var. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü 10 Eylül Roma'yla, 14 Ekim'de Aston Villa, 20 Ekim Sparta Prag, 4 Kasım Liverpool, 25 Kasım'da Shakhtar, 9 Aralık'ta LASK Linz, 20 Ocak'ta Villarreal, 27 Ocak'ta 27 Ocak'ta da Atletico Madrid, yani 27 Ocak 2027'de. Şimdi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine bakalım. 9 Eylül 2026'da Sporting, 13 Ekim'de Barcelona, 21 Ekim'de Lille, 3 Kasım'da Stuttgart, 24 Kasım'da Aston Villa, 8 Aralık'ta Etens, 19 Ocak 2027'de Feyenoord ve 27 Ocak 2027'de de PSG ile rakip oldu. Yapay zeka eğitiminde önemli bir adım atılacak. E-Devlet üzerinde yapay zeka değerlendirme sistemi kurulacak. İlgilenen vatandaşlar da bu sistem üzerinden çevrim içi ve yüz yüze yapay zeka eğitimlerine ücretsiz katılabilecek.
12: Türkiye yapay zeka okuryazarlığında yeni bir adım atıyor. Yapay zeka okuryazarlık seviyesi artık E-Devlet'te ölçülecek. İhtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz eğitimler verilecek. Türkiye 2026-2030 dönemi, Türkiye Yapay Zeka İlem Planı kapsamındaki toplumsal farkındalık ve yetkinlik hedeflerine odaklandı. E-Devlet üzerinde yeni değerlendirme sistemi kurulacak. Bu sistem vatandaşların yapay zeka eğitimlerini ölçecek. Değerlendirme sonucunda her kullanıcı mevcut bilgi düzeyine ve ihtiyacına uygun eğitim programlarına yönlendirilecek. Kullanıcılara başlangıç seviyesinden ileri düzeye uzanan, kişiye uygun bir öğrenme süreci sunulacak. Eğitimlere E-Devlet ve EBA başta olmak üzere mevcut dijital kanallar üzerinden erişilebilecek. Yüz yüze eğitim ve atölyelerse halk kütüphaneleri ile toplum merkezleri gibi noktalarda düzenlenecek. Tüm eğitimler ücretsiz verilecek. Ayrıca yılda bir ulusal yapay zeka haftası düzenleyerek toplumdaki farkındalık pekiştirilecek.
3: Bu haberle de bu dilimi noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Milyarlarca yıldır hayatın değişmeyen kuralı bu. Peki artık değişmek üzere ise? Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta ölümsüzlük bilimini mercek altına alıyor. Bilim insanları bugün yalnızca hastalıklarla değil, yaşlanmanın kendisiyle de uğraşıyor. Hücrelerin biyolojik saati geri çevrilebilir mi? 70 yaşındaki bir beden yeniden gençleşebilir. Laboratuvarda yeni organlar üretilebilir. Bedenimizi gençleştirsek bile beynimiz ne olur? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Uluca'nın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok...

0: çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde çek sat. Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: günümüzde şimdilik üçlü görünen, ki devam eder mi etmez mi bu ilerleyen dakikaların konusu, ama bir set var. Voleybol güncesi başlığı altında vazgeçmek yok, en güzel doğum günü ve bugün maç, yarın sunum kitapları var. Çizgileriyle çok cazip ve eğlenceli, renkli bir dünyaya davet eden bu kitapların konusu nedir diye hemen yazarımıza soralım.
1: Kitapların konusu büyüme çağında olan altı kız çocuğunun yollarının bir voleybol kulübünde kesişmesiyle başlayan bir yolculuğun hikayesi aslında. Ama sadece bir voleybol hikayesi değil anlatılan. Bence hayatın tam da kendisi. Çünkü bu büyümeye çalışan çocukların başından hayata dair her şey geçiyor. Bunu okuyoruz kitaplarda. Bence bir voleybol güncesi değil, bence bir gençlik güncesi diyebiliriz buna.
0: Hayatın her aşaması, her adımı önemli elbette. Fakat bahsetmiş olduğunuz o çerçeve çok ilginç bir dönem. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş, çok kritik evreler bunlar hakikaten. İşin içinde karşılaşmalar var, yeni öğrenilenler var, isyan var, heyecanlar, mutluluklar, üzüntüler var ve çoğu kez dünyanın sonuymuş gibi hissedilen durumlar da var. Bu kadar kritik bir dönemi anlatmak bir yazar için zor değil mi?
1: Ben elimde tabii benim çok güçlü bir done var. Ben de bir zamanlar çocuktum. Ben de bir zamanlar o bahsettiğiniz duyguların hepsini hisseden bir çocuktum. O sebeple aslında bu kitaplarda biraz belki ben o zamanıma da bir gönderme yapmış olabilirim. Zordu ama bence çok gerekliydi. Benim çocuklarla ilgili bir derdim var. Belki öğretmenlikten gelen bir şey ya da belki sonra annelikten gelen bir şey ya da sadece ve sadece dünyanın gidişatından endişe eden bir insan olarak çocuklara bir şeyleri anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani bütün işimizi gücümüzü bırakıp çocuklara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki yani çocukların bütün hayatını kolaylaştırmak, çocukların her istediğini yapmak gibi değil. Çocuklara gerekli değer yargılarını vermek. Bu konuda bir hassasiyetim var. Çocukların zamanlarını ve kendilerini iyi yönetebilmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki kendini yönetebilen bir insan aslında her şeyi yapabilir.

0: Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süresindeki o aşamalarda bir genç insanın hamur gibi yoğrulduğu adeta ve yeni yeni tecrübelerle hayata karıştığı bu dönemi farklı mekanlar veya farklı olay kurguları içinde anlatmak da mümkündü. Siz voleybolu, saha, anlayış, kurgu olarak seçmişsiniz. Bunun sebebi ne?
1: Bunun sebebi takım sporu yapmak bence hayatın bir provası gibi. Ben böyle yorumluyorum. Çünkü takım sporunda bencil olamazsınız. Takım sporunda sadece kendinizi düşünemezsiniz. Beraber hareket etmeniz gereken insanlar vardır. Karşınızdaki oyuncu sayı attığında sadece o kazanmaz, takımınız kazanır. Ya da siz bir hata yaptığınızda bu takımınıza mal olur. Dolayısıyla ben aslında ben değil de biz duygusunu anlatmaya çalıştım. Ve bunu anlatmak için de bence takım sporu çok güzel bir araç oldu. Benim iki oğlum da profesyonel basketçi olduğu için ben takım sporu yapmanın onlara ne kadar fayda sağladığını, onları ne kadar sosyal anlamda geliştirdiklerini, kendilerini tanımalarına ne kadar faydalı olduklarını birebir gördüğüm için yani takım sporu biçilmez bir kaftandı benim için.
0: Peki kendiniz bir yazar olarak masanızın başına, klavyenizin önüne oturduğunuzda derdiniz var ama nihayetinde edebiyatın da kendine has bir tadı var. Bir kurgu yaratmak, karakterler hı hı. oluşturmak, evet. konuşturmak, bir akışa tabi kılmak onları ve söylemek istediğiniz sözü ona söyletmek. Bu hem kudretli hem zevkli muazzam bir şey. Bu süreçte nasıl bir ilişki kuruyorsunuz ve nasıl ortaya çıkmaya başlıyor? Onun dengesini nasıl kuruyorsunuz ve ne yaşanıyor orada?
1: Şimdi şöyle bir şey var bende. Bir kere benim karakterlerimin hepsi gerçek. Yani gerçek hayatta yaşayan, kanlı canlı yaşayan çocuklar. O yüzden zaten ben karakterlerimle aramda çok güçlü bir bağ varken zaten başlıyorum yazmaya. Bu benim için çok heyecanlı ve olayları peşi sıra götüren bir şey oluyor. Bir de dediğim gibi yani nasıl anlatırsam anlatayım çocuklara bir şey anlatma derdim olduğu için önce ben onları bazı köşelere yerleştiriyorum. Yani mesela empati duygusu bence şu an bu dünyada en çok hissetmemiz gereken duygu diye düşünüyorum. Onu mutlaka bazı olayların içerisinde yoğurup bir köşede bırakıyorum. Ya da çok başka bir yerden şunu söyleyebilirim. Aile kavramına çok önem veriyorum. Anneanne, dede, babaanne. Mesela bu kelimelerin geçmesini ben çok önemsiyorum. Ben de böyle yaşadım. Benim çocuklarıma da bunu yaşattığım için bunları bir köşeye koyuyorum. Yeri geldiği zaman mutlaka atasözlerini deyimlere yer vermeye çalışıyorum. Bunlar benim bazı kalıplarım. Ama onun sonrasında olay ve hikaye birbirimizi büyütüyoruz diyebilirim. Yani peşi sıra olaylar geliyor. Bazen olaylar benim kontrolümden bile çıkabiliyor inanın. Bu da benim için yani yazmanın ayrı bir zevki oluyor.
0: Tam da bu noktaya geleceğim hı hı. sırada siz pası bana atar gibi yaptınız. O pası size hı hı. çevireyim madem voleybol zemininde de konuşuyoruz. Karakter kurgusu netleşip olaylar akmaya başladıktan sonra değil sadece. İki kapı arasına girdikten sonra da kitaplaştıktan sonra da bir zaman geçer ve bakar mı Elif Engür o kitaba? Aa bu benim cümlelerim mi bunlar? Ben mi yazdım gerçekten diye kendini sadece o varoluşun içine kaptırabilir mi?
1: Kesinlikle kaptırıyorum. Ve dediğiniz gibi açıp baktığımda bunları ben mi yazmışım diyorum. Yani bende böyle oluyor. Ben yazdığım kitaba yabancılaşıyorum. Ya galiba ben onları yazdıktan sonra çocuklara emanet ediyorum kitapları. Yani onların oluyor. Yani bazen onlar benden daha iyi bile analiz edebiliyorlar. Yani karakterlerime kendilerince özellik bile katabiliyorlar. Yani ben yazıyorum ve çocuklara emanet ediyorum. Ben gerçekten dediğiniz gibi okurken yabancılaşıyorum.

0: Geçmiş dönemin çocuk yazarları ile bugünün çocuk yazarları arasında okurla yazarın etkileşimi bakımından bence önemli bir fark var. Sanki geçmiş dönemin yazarları, yani her türde olabilir ama bilhassa çocuk edebiyatı için, çocuk kitapları için bunu söyleyebilirim. Kendisi bizzat öğretmen değilse teması nispi olarak daha az olabilirdi. Ama bugünün etkileşim ve iletişim şartları içinde bağlar çok kuvvetlendi. Reaksiyonu görmek çok daha mümkün geçmişe nispetle. Çocuğa emanet ediyorum, çocuk okura emanet ediyorum, genç okura emanet ediyorum diyorsunuz. Onların eline geçtikten sonra karşılıklı etkileşiminiz nasıl oluyor? Size ne söylüyor onlardan gelen geri bildirimler?
1: İşin en keyifli kısmı bu, inanın. Dediğiniz gibi şimdiki çocuklar hemen tepki veriyorlar, hemen reaksiyon veriyorlar. Mutlaka bana ulaşıyorlar. Bu zamanın çocukları gerçekten muhteşem. Mutlaka benimle kitapla ilgili hislerini, duygularını, düşüncelerini paylaşıyorlar ve yazıyorlar. Benim zaten çocuklarla görüşmelerimde hep bu yazma konusuna ben çok değiniyorum. Kitap okumaktan çok bahsediyoruz, evet, ama ben bunun yanına yazmayı da ekliyorum. Ve bunu ben çocuklara söylüyorum. Lütfen yazmaya başlayın. Okumanın yanına yazmayı da ekleyin ve bana yazın diyorum. Dolayısıyla benim çocuklarla aramdaki ilişki de yazma şeklinde oluyor. Kitaplarımla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı bana mutlaka yazın diyorum. Ve oldukça kendilerine güvenen bir şekilde, hiç çekinmeden benimle duygularını paylaşıyorlar ve aramızda böyle bir yazı trafiği başlıyor. Bu beni çok mutlu ediyor.
0: Duygusal alışverişin dışında bu geri bildirimlerin, duygu ve düşüncelerini sizinle paylaşmalarının sizde yazar olarak üretiminize yansıyan bir tarafı oluyor mu?
1: Çok oluyor. Yani ya işimin ne kadar, yaptığım şeyin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar o çocuk kalplere dokunduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden çok hevesleniyorum, çok mutlu oluyorum. Yani bu bende daha fazla yazma isteği uyandırıyor ve yaptıklarımın, söylemek istediklerimin boşa gitmediğini anlıyorum. O yüzden benim için çok güzel bir şey.
0: Yazmanın sizi hem keyiflendirdiği, zevk aldığınız hem de aynı zamanda çok mutmain kıldığı diyeceğim. Eski bir kelimeye başvurarak, evet, mutmain kıldığı çok belli oluyor. Yani kendinize yüklediğiniz insani sorumluluğun da bir parçası gibi görünüyor buradan bakınca yazarlığınız.
1: Evet, şöyle, yazmak benim için nefes almak gibi bir şey. Çok klasik gelebilir size ama ben çocukluğumdan beri yazıyorum. Yani yazı yazmayı zaten illa yazarlar yazı yazmazlar. Yazı yazmak için sadece iki şeye ihtiyacınız vardır. Bir kalem ve bir kağıt. Ve ben bugün yazı yazmasaydım bu şekilde bir hayatım olmazdı. Hayatımı böyle düzenleyemezdim. Hayatımı böyle organize edemezdim. Ya da kendi kişisel gelişimimi asla bu şekilde ivmelendiremezdim yazı olmasaydı. Bugün dünyada pek çok kurumda, pek çok araştırma yapan üniversitede yazı yazmanın terapi anlamında da çok büyük faydaları görülüyor. Bu artık ispatlanmış bir şey. Yani benim için yazmak mühürlemek gibi bir şey. Yazı yazmasam yapamam. Ve yani söz uçar, yazı kalır demişler. Yazmak müthiş bir şey ve ben çocuklara da bunu sürekli söylüyorum ve çocuklar da yazı yazdıktan sonra zaten çok sevdiklerini, kendilerine dışarıdan daha iyi bakabildiklerini söylüyorlar. Yani işte ben bir şeyler yazmıştım ama sonra onu okuduğumda böyle düşündüğüme inanamadım diyen çok çocuk gördüm. Yani çocuk, yetişkin, herkes. Bence yazıyı hayatınıza katarsanız inanılmaz değişimler oluyor.

0: Peki yazarlık kimliğinin arkasında bir de derin bir okuryazarlık kimliğinin var olduğunu görüyoruz biz hemen. Ayrımsız neredeyse her yazarımızda. Okurluk tarafınıza birazcık dönelim. Kitapla tanışmanız, yani belli tek bir olayla olmayabilir ama sizin için okumak ne zaman önem ve zevk bakımından hayatta önemli bir yere yerleşti? Ne zaman okur oldunuz?
1: Çocukken bana hediye edilen bir seriyle ben kitaplarla tanıştım. Hatta ben onları yanımda getirdim. Bunlar benim 40 yıldır kitaplığımda olan kitaplar. Bana size etkileyen ya da okumaya başladığınız kitapları getirebilir misiniz dediğinizde kitaplığımın başına geçtim ve kitaplığıma şöyle bir baktım. Bu kitapları bugün buraya getirmesem olmazdı. Çünkü bunlar benim hayatımda okuduğum ilk kitaplar, 40 yıldır kütüphanemdeler ve ben bunları gözüm gibi bakmışım. Hala o baskıyla şu an karşınızdalar. Bunları ben çocuklara göstermek istiyorum. Bunlar benim okuduğum ilk kitaplar. Tabii ki Nasreddin Hoca'dan bahsetmeden olmazdı. Biliyorsunuz bir halk bilgesi, fıkralarıyla meşhur. Ama fıkralarının çok önemli bir özelliği var. Güldürürken düşündürüyor. Hem çocuklar için hem yetişkinler için yani hazır cevaplılığıyla, adalet duygusuyla 1200'lü yıllardan günümüze gelmiş olan bir halk bilgesinden bahsediyoruz. Çocuklara Nasreddin Hoca'yı göstermek istiyorum. Bunlar benim okumaya başladığım ilk kitaplar. Bu şekilde.
0: Peki kitaplığınızın ilk adımında onu oluşturan, yani bir kitaplık kisvesine büründürecek şekilde oluşturmaya başlayan başka seriler de var buradan görebildiğim kadarıyla. O günlerde başucu kitabınız olmuş olan veya bugüne kadar saklamanızı gerektiren şey neydi? Bize onları bir parça daha göstererek anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Yine kitaplığımda çok uzun yıllardır sakladığım bir klasik seri var. Bunlar da 25-30 yıldır benimle sanırım. Ya pek çok defa kitaplığımı devretmem gerekse de bunlardan vazgeçememişim demek ki. Bunlar da Grimm masalları. Biliyorsunuz Grimm kardeşler, Alman kardeşler. Akşamları Almanya'nın köylerinde evleri dolaşarak hikayeleri, masalları dinleyip daha sonra kendi kurgularıyla bunları basmışlar. Gerçekten bunlar da benim için çok önemli kitaplar.
0: Bütün bunlar bir taraftan çocuklar için tanışılacak parçalar, yetişkinler evet. içinse anıları tazelemenin evet. bir yolu. Evet. O anılara uzandığımızda bir başka şey daha görüyorum. Son kez onlara da bir bakalım. Sonra yolculuğumuz çocukluktan yetişkinliğe evet, doğru tabii. devam etsin.
1: Yine aynı şekilde çok uzun yıllardır kitaplığımda bana eşlik eden Andersen yayınları var. Danimarkalı bir masal yazarı Andersen'in kitapları. Bunlar tabii yani yetişkinler hatırlayacaktır. Bakın Çirkin Ördek Yavrusu, Çıplak Kral, Kibritçi Kız. Yani o zamanlardan bu zamanlara hala en kült eserler. Çocukların bunları tanımasını ve bilmesini istiyorum. Benim kitap okuma serüvenlerim bunlarla başladı. Belki de o yüzden çok sağlam bir altyapı oldu.

0: Yetişkinliğe doğru devam eden süreçte okumayı sevdiğiniz, döne döne belki okuduğunuz, size yol arkadaşlığı yapan ve yapmaya da devam edecek olan kitaplara dönüp bakalım. Neler var?
1: Tabii ki Zeze. Zeze benim ara ara dönüp okuduğum kitaplardan biri. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Şeker Portakalı, evet çok en ünlü kitapları belki ama aslında bu üç kitaplık bir seri. Yani Zeze'nin hayalleri, yaşadıkları, yazarın o müthiş yalın anlatımıyla hepimizi yıllardır çok etkiledi. Ama Zeze biraz daha büyüyüp Güneşi Uyandıralım da okul çağını anlattığı bir döneme girdi ve daha sonra da gençlik döneminin anlatıldığı ve daha olgun zamanının anlatıldığı da Deli Fişek var. Yani Şeker Portakalı çok meşhur ama ben biraz Güneşi Uyandıralım ve Deli Fişek'e sanki haksızlık yapılıyor gibi düşünüyorum. Bu üçünü ben birbirinden ayırmak istemiyorum ve çocuklara bunların üçünü birden göstermek istiyorum. Benim için çok önemli. Kitaplığımda hep olan kitaplardan.
0: Kitaplıkta yolculuğumuza devam edelim.

0: O halde başka bir rafta başka hangi kitaplar acaba bizi karşılar?
1: Kitaplığımdaki en önemli kitaplardan biri bu. Yani bana hayatınızda hiç unutamadığınız ya da sizi en çok etkileyen kitap nedir diye sorsanız, inanın cevabım bu kitap olur. Sebebini çok bilmiyorum. Bu kitapta zaten çok eski bir baskı. Yaklaşık 40 yıldır benim kütüphanemde. Tam da bu voleybol güncesi serisini okuma yaşlarındayken ben kişisel gelişim kitaplarına merak salmıştım. Ve bu kitap bana çok şey öğretti. Kendi kimliğimi bulmamda inanılmaz beni etkiledi. Bu kitapta benim hayatımdaki en önemli kitaplardan biri çocuklara göstermek istiyorum. Yaşamın anlam ve amacı. Evet, kütüphanemden yine benim için çok önemli olan kitaplardan bir tanesi adı Aylin. Gençlik dönemimde kişisel gelişim kitaplarından sonra biyografi okumaya merak saldım. Ya, kitap okumak o kadar büyülü bir şey ki hiç tanımadığınız insanların hayatını öğreniyorsunuz, onların içine giriyorsunuz. Adı Aylin de bunun başlangıcıydı benim için. Benim için çok özel bir kitap ve çok uzun yıllardır kütüphanemde başrafta duruyor. Sıradaki kitabım, benim için çok önemli olan kitaplardan bir tanesi Başarıya Götüren Aile. Yani Doğan Cüceloğlu'nu anmadan olmazdı. Çünkü iki çocuk annesiyim ve bu Başarıya Götüren Aile kitabında okulda başarı değil hayatta başarının ne demek olduğunu Doğan Cüceloğlu sayesinde öğrendim. Çocukların tanımasını ve okumasını çok isterim. Benim için çok önemli yazarlardan biri José Saramago. Ama maalesef ki ben kendisiyle çok geç tanıştım. Bir Portekiz seyahatimde çok tarihi bir kitapçıda kitaplarıyla tanıştım. Ama o gün bugündür hiç ayrılmıyoruz diyebilirim. Ağır bir edebiyat dili var. Ama o dünyanın içerisine girdiğiniz zaman sizi çok etkileyen ve dünyadaki olaylara bakış açısı, adalet duygusu, merhameti, her şeyiyle vazgeçemediğim yazarlardan biri José Saramago. Ben Marie Curie hayranı bir kadınım. Son okuduğum kitaplardan biri de bu kitap. Özellikle kız çocuklarının Marie Curie'yi tanımasını çok istiyorum. Çünkü fizik ve kimya dalında Nobel ödülü almış ilk kadın, hayatını bilime adamış, hatta bilim uğrunda ölmüş bir kadın. Kız çocuklarının özellikle Marie Curie'yi tanımasını, bilmelerini ve öğrenmelerini çok önemsiyorum. Hatta ben de Marie Curie hayranlığımdan dolayı ben kendim de bir kitap yazmıştım. Bunlar da kitaplığımdan bazı kitaplar.
0: Sohbetimize yazarlığınızla başladık. Okur tecrübeniz ve zevkinizle devam ettik. Kütüphanenizde şöyle bir gezindik. Tekrar başladığımız noktaya dönelim ve gelmiş olduğumuz yerde şöyle bir bakalım. Voleybol güncesi seri olarak kendini tamamladı mı? Yoksa bu Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış olan serinin devamı da gelecek mi?
1: Gelecek. Evet, gelecek. Biz bu seriye başladığımızda 3 kitap şeklinde düşünmüştük. Ama söylediğim gibi kitaplar çocuklara emanet ve çocuklar devamını istediği için devamı gelecek.

Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara

Çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
1: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Ben Deniz Zeybek, haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takvimi açıklandı. Türkiye'nin iki temsilcisinin de Devler Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı. Galatasaray'ın maç tarihleri işte şu şekilde. 9 Eylül'de Sporting ile Portekiz'de karşılaşacak. 13 Ekim'de İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek. 21 Ekim'de Lille ile deplasmanda mücadele edecek. 3 Kasım'da ise Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. 24 Kasım'da Aston Villa ile 8 Aralık'ta da Ayaka'yla, 19 Ocak'ta ise Feyenoord'la karşılaşacak. 27 Ocak 2027 tarihine gelindiğinde ise Paris Saint-Germain'le deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin fikstürü ise şu şekilde. 10 Eylül'de Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak. 14 Ekim'de Aston Villa'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 20 Ekim'de Prag'la, 4 Kasım'da Liverpool'la, 25 Kasım'da ise Shakhtar'la mücadele edecek. 9 Aralık günü ise deplasmanda LASK'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler 20 Ocak 2027'ye gelindiğinde ise Villarreal, 27 Ocak'ta ise Atletico Madrid'le karşılaşacak. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın hızla büyüdü ve Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına kadar ilerledi. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı. Yangın bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Alevlerin kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçtiği bildirildi. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ayrıca yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu ziyaretçilere kapandı. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarptığı olayda kaza yapan otobüsün önüne seyreden aracın şoförü gözaltına alındı. Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkii önünde seyreden araç yüzünden bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybederken bir ağır 16 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili otobüsün önünde seyreden aracın şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kazayla ilgili incelemeler sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama paylaştı. İki asırlık hesabın görüldüğü meydandır Dumlupınar dedi.
1: Mesele hür yaşayıp yaşamamaktı dedi. MHP lideri Bahçeli, iki asırlık hesabın o günlerde görüldüğünü söyledi. Mondros'la ordusu dağıtılmak, Sevr'le vatanı parçalanmak, İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür. Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, 2 Ağustos

0: asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında tüm hesapların cevabı Dumlupınar Meydanı'nda verildi dedi. Bu vatanın üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Bahçeli son olarak Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte şehit ve gazileri minnetle andı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku cinayetine ilişkin 5. dalga operasyon yapıldığını açıkladı. Dikkat çekici detaylar var. Yeni bulgular kapsamında Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verildiği değerlendiriliyor.
2: Herkes bundan yıllar önce intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bugün gelinen noktada önemli bulgulara ulaşıldı. Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verilmiş olabilir. Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren yeni tespitler şunlardı. İletişim ve PTS kayıtları, Gülistan'ın Instagram hesabına şüpheli erişim ve gizlenen dalgıç defteri. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların olaya intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli bulgular elde edildi. 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü devam ediyor.
1: ...18 yıl boyunca faili meçhul kalan bir cinayet yeniden açılan dosyayla aydınlatıldı. Ankara Şerefli Koçhisar'da 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı'nın cinayetiyle ilgili 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kapıyı!
0: Ankara'da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı cinayeti yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldı. 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın ölümüyle ilgili 5 şüpheli tespit edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda başsavcılık ve jandarma ekipleri dosyayı yeniden inceledi. Yeni nesil teknolojik imkanlarında kullanıldığı çalışmalar sonucunda şüpheliler belirlendi.
3: Yat! Yat! Yat diyorum yat!
0: Soruşturmanın seyrini daraltılmış bas çalışması ve HTS kayıtları değiştirdi. Adli tıp raporuyla bu verilerle uyumlu tanık beyanlarının da değerlendirilmesiyle cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 isim tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan diğer isim ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma giderek derinleşiyor. Dosyaya firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın sahibi de girdi. O isim eski bakan İdris Naim Şahin. Adalet Bakanlığı soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı.
0: Alihan Kuriş soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak tahsisli aracını suç örgütünün kullanımına veren İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşmiş, çete lideri dahil birçok kişi yakalanmıştı. Ancak Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş firariydi. Teknik ve fiziki takiple Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da yurt dışına kaçma girişiminde olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalandı. Yakalandığı araçsa dikkat çekti. Soruşturma derinleştirildiğinde suç örgütünün kullandığı iki araç daha İdris Naim Şahin'e tahsisliydi. Şahin'in yaptığı ilk açıklamaysa gerçeklerle örtüşmüyordu. Çünkü araçları kiraya verdiğini söyledi. Kiralanan araçlar 5 yılına kiralanmış ve yıllık ücret olarak 1000 lira gibi bir

0: fiyat biçilmişti. Üstelik kiralamayı gerçekleştiren şirketin araç kiralama şirketi olmadığı tespit edildi. İşte kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı. Şimdi gözler Şahin'in soruşturma kapsamında vereceği ifadede.
1: Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kozinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Şimdi o ölüm çok yakın mercek altında. Çünkü dosyada sadece şüpheli bir ölüm yok. Görev yerinde bulunmayan sağlık personeli, geciken müdahale, birbirini tutmayan ifadeler ve yaklaşık bir saate yayılan hastane yolculuğu var. Savcılık şimdi o gün görev yapan en az 15 kişiyi yeniden ifadeye çağırmaya hazırlanıyor.
2: Var mısınız? Efendim,
3: niçin geldiniz? Yapmama gerek var mı? Niçin geldin belli?
4: FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasıyla Silivri'ye konuldu. 15 yıl sonra şimdi o cezaevindeki ölümün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Afganistan'daydı. Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve tutuklandı. O dönem dosyanın başındaki isimse FETÖ'cü terörist eski savcı Zekeriya Öz'dü. Kozinoğlu Silivri cezaevine konuldu ve 12 Kasım 2011'de bir anda fenalaştı. İşte yeniden açılan soruşturma da tam da bu noktada ilerliyor. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananlar peş peşe büyük soru işaretleri doğuruyor. O gün saat 18.08'de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar 10 dakika sonra geldi. Ancak cezaevinde 24 saat hazır bulunması gereken sağlık ekibindeki 3 görevli o sırada orada yoktu. Sağlık ekibi tam yarım saat sonra geldi. Sonra Kaşif Kozinoğlu ambulansla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Fakat hastane yolunda başka bir sağlık ekibini beklemek için durdu. Müdahale de ambulansı içinde yapıldı ve Kozinoğlu saat tam 19.15'te hastaneye ulaştırıldı ancak kurtarılamadı. Şimdi savcılık yalnızca bu gecikmeleri değil, ifadelerdeki çelişkileri de yeniden açıyor. Gardiyanlar Kozinoğlu'nun ambulansla alınırken bilincinin açık olduğunu anlatırken hastanedeki sağlık çalışanları getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Cezaevi doktorunun o sırada görev başında olup olmadığına dair anlatımlar da birbirini tutmadı. Ve soruşturmanın belki de en önemli ayrıntılarından biri şu, Kozinoğlu'nun cezaevinde zehirlenebileceğinden endişe ettiği için mutfaktan çıkan yemekleri yemediği, uzun süredir kapalı konservelerle beslendiği ortaya çıktı. Şimdi nöbetçi müdürlerden gardiyanlara, sağlık personelinden ambulans görevlilerine kadar en az 15 kişi yeniden ifadeye çağrılacak. 15 yıl sonra dosyanın cevabını aradığı soru artık çok açık. Kaşif Kozinoğlu gerçekten doğal nedenlerle mi öldü, yoksa Silivri'deki o ölümün arkasında FETÖ izimi var?
1: AK Parti kadroları Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında tam kadro sahada. Bu yıl kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla birlikte yaz programını Eylül ayındaki saha çalışmalarıyla noktalayacak.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil. Milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
0: Millete hizmet odağında AK Parti tam kadro sahada olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için teknik düzenleme de masada. Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla milletle sahada bir araya gelecek olan AK Parti terörsüz Türkiye'yi konuşacak.
5: Bu yıl yapacağımız çalışmaları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye diyerek ifade ettiğimiz bir başlıkta ele alıyoruz.
0: AK Parti kadroları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Eylül ayı programına hazırlanıyor. Bakanlar, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları tam kadro sahada olacak. Vatandaşların teklif ve önerilerini yerinde dinleyecek, çözüm getirmek için çalışacak.
5: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletin

0: Partimizle geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız, konuşacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Eylül ayında gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı Buluşmaları hazırlık programında konuştu. Gündemimizde erken seçim yok dedi. Özellikle terörsüz Türkiye konusunda sahadan gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyledi. Desteğin oy oranlarından dahi yüksek olduğuna dikkati çekti.
0: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın, Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz.
1: Büyükgümüş, biz toplumun %100'üne konuşuruz diyerek kapsayıcı bir politika izlediklerine dikkat çekti. Eylül ayı ile birlikte yaz ayı programlarını da tamamlayacaklarını söyledi.

Barcelona Futbol Kulübü, dünyanın birçok ülkesinde genç futbolcu yetiştiren Barça Akademi Okulu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampını Güney Kıbrıs Rum yönetiminden gelen baskılar üzerine iptal etmişti. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ise uluslararası kuruluşlara mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'ne 3 ayrı mektup gönderdi. Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının son dönemde Kıbrıs'ta Türklere yönelik diplomatik, kültürel ve sportif kulvarlarda yoğunlaştırdığı engelleme adımlarını kaleme aldı. Konuya ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

0: araştırdığı engelleme adımlarını kaleme aldı. Konuya ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri verecekti. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki ırkçı Elan Partisi bunun üzerine harekete geçti. Çeşitli girişimlerde bulundu. Girişimlerin ardından Barça kamp planını iptal etti. Elan Partisi gelişmeyi hedefimize ulaştık açıklamasıyla duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin ittifak içindeki rolünden övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD televizyonuna konuşan Whitaker, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlattı.
1: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti. Güçlü savunma sanayisinden bahsetti.
2: Türkiye güçlü ve yetkin bir müttefik. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahipler.
1: Whitaker, Newsmax ekranlarında katıldığı programda Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin NATO açısından kritik bir konumda olduğunu belirtti.
2: NATO topraklarının güneydoğusundaki çok önemli bir bölgesini demirleyen bir konumdalar. Bu söylenirken aynı zamanda gemiler, mühimmat ve NATO müttefiklerinin ihtiyaç duyduğu şeyleri üretebilen çok yetkin ve önemli bir savunma sanayisine de sahipler.
1: Türkiye'yi yakından tanıdığını belirten Whitaker, NATO zirvesinden yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiğini ve ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi. Whitaker, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde liderler arasındaki diyaloğun da önemine dikkat çekti.
2: Türkiye harika bir müttefik, iyi dostlar. Burada NATO'da çok sıkı çalışıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'de harika bir büyükelçimiz var ve bence işler iyi yerde. Ama en önemli şey bariz olarak Başkan Trump'ın Başkan Erdoğan ile son başkan ilişkisi.
0: Yunanistan'ın Türkiye korkusu İsrail'le bağları kuvvetlendirmişti. Eski bir CIA yetkilisi bu ilişkinin ardında Türkiye motivasyonunun yattığını söyledi. Şok etkisi yaratan açıklamalarında Yunanlar Türklerden korkuyor dedi.
1: Deprem etkisi oluşturan açıklamalar yaptı. Yunanların Türklerden korktuğunu söyledi. Eski CIA yetkilisi John Kiriakou katıldığı canlı yayında Atina kulislerindeki Türkiye endişesine dair şok ifadeler kullandı.
2: Yunanlar Türklerden korkuyor.
1: John Kiriakou katıldığı bir yayında Atina'nın İsrail'le perde arkasında süren işbirliğinin arkasındaki temel motivasyonlarını anlattı. Bunlardan birinin Türkiye karşısındaki endişe olduğunu öne sürerek Yunanistan'ı sarsacak ifadeler kullandı. Atina'nın güvenlik arayışında İsrail'e yöneldiğini belirtti.
2: Nereye döneceklerini, nereye kaçacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden İsraillilere yöneliyorlar.
1: Kiriakou'nun değerlendirmesine göre Atina'nın İsrail'le geliştirdiği savunma ortaklığının Türkiye faktöründen ayrı düşünülmemesi gerekiyor. Kiriakou, Yunan hükümetinin İsrail politikasının toplumun tamamı tarafından desteklenmediğini savundu. Hükümetle kamuoyu arasında giderek büyüyen bir siyasi mesafe bulunduğunu öne sürdü. Kiriakou'ya göre hükümetle toplum arasındaki bu ayrışma zaman içinde daha büyük bir siyasi krize dönüşebilir.
2: Türkiye karşısında kendisini daha güvende hissetmek için İsrail'le stratejik bağlarını güçlendirip Tel Aviv'e yaslanıyorlar.
0: Savaşta 6 ay geride kalırken İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim dinmiyor. ABD hızla neticeleneceğini tahmin ettiği savaşta saldırıları cepheden ekonomiye çevirdi. Yaptırımlarla İran'ı hedef alan ABD'ye Tahran'dan ekonomik terörizm açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. ABD'nin yeni yaptırımlarını yasa dışı ve ekonomik terörizm şeklinde niteledi. Dünyaya Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yaptı. ABD'nin yaptırımlarının doğrudan sivilleri hedef aldığı vurgulandı. İran dini lideri Ayetullah Müştebe Hamene ise hükümete ekonomik sorunların çözümü için yerli üretime odaklanma çağrısı yaptı. ABD dolarının ekonomideki rolünü azaltma uyarısında bulundu. Hamene, toplumsal uyuma zarar verecek

0: her türlü eylemin ise kesinlikle yasak olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da diplomasiye dikkati çekti. Devlet televizyonunda konuşan Pezeşkiyan, ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde boğazın açılacağını söyledi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti. Dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri basınındaysa yeni iddialar yer aldı. Bloomberg'in haberine göre Washington el koyduğu İran bağlantılı petrol tankerlerini satacak. Savaşın maliyetinin bir bölümünü bu şekilde karşılayacak. Washington, İran'ın petrol gelirlerini de hedef alırken henüz kesinleşmeyen planınsa itirazlarla karşılaşması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomik fatura giderek ağırlaşıyor. Saldırıların dinmediği savaş Kiev ve Moskova'da durumları zorladı. Ukrayna Avrupa'dan finansman isterken Rusya'da bütçe açığı artıyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik faturası giderek ağırlaşıyor. Savaşın yol açtığı devasa harcamalar hem Moskova'yı hem de Kiev'i yeni finansman kaynakları bulmaya zorluyor. Rusya'nın bütçe açığının arttığı savunuluyor. Ukrayna ise Avrupa'dan daha fazla finansman talep ediyor. Rusya'nın 2026 yılı için belirlenen bütçe açığı Temmuz ayında 6 trilyon rubleye ulaştı. Uzmanlara göre bütçe açığının yıl sonunda 12 trilyon rubleye çıkması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önde gelen iş insanlarına yatırımları artırma ve üretimi yükseltme çağrısında bulundu. Moskova'nın savaşı finanse etmek için başka seçenekleri de değerlendirdiği belirtiliyor. Rusya Maliye Bakanlığı'nın milli yeraltı zenginliklerinin teminat gösterilerek para basılması seçeneğini de gündeme getirdiği ifade ediliyor. Kiev yönetimi de savaşı sürdürebilmek için acil finansmana ihtiyaç duyuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ordunun bütçesinde 23,1 milyar avroluk açık bulunduğunu açıkladı. Zelenski, Avrupalı müttefiklerinden 2026-2027 dönemi için vaat edilen 90 milyar euroluk kredinin önemli bir bölümünün şimdiden serbest bırakılmasını istedi. Batı'dan nükleer saldırı endişesi yeniden gündeme geldi. Rusya'nın nükleer enerjili ve sınırsız menzili Burevestnik seyir füzesini test ettiği açıklandı. Rusya bu silahla saldırır mı sorusu tartışılmaya başlandı. Ancak Moskova Rusya'nın nükleer silah kullanacağı yönündeki haberleri yalanlıyor. Öte yandan saldırılar da sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi. Hayatını kaybeden ve yaralananlar kaydedildi. Saldırıda gıda malzemesi yüklü 8 kamyonda yanarak hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın ordusu için kullandığı lojistik merkezlerle limanları vurduklarını bildirdi. Kiev ve çevresindeki saldırılardaysa onlarca kişi hayatını kaybetti.

0: Vatandaştan oy istiyor, el sıkışıyor, fotoğraf veriyor ve meydan meydan geziyor. Ama vatandaş kolundan tutup fotoğraf çektirmek isteyince dönüp lanet olsun diyebiliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmit'teki görüntüleri büyük tepki çekti. Özel kendisine yaklaşan vatandaşı bir kez değil, üç kez lanet olsun diyerek azarladı. O birkaç saniye bir siyasetçinin vatandaşa bakışını da tekrar tartışmaya açtı.
1: Oy isterken vatandaş baş tacı, fotoğraf isterken lanet olsun. İzmit'te kameraya yansıyan görüntü tam olarak buydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kalabalığın arasında yürüyordu. Bir vatandaş yanına yaklaştı, kolundan tuttu, fotoğraf çektirmek istedi. Ve Özel bir anda arkasını döndü, gözlerini açarak büyük bir hışım.

0: tutumla tepki gösterdi. Bir genel başkanın kendi programına gelen vatandaşa verdiği tepki buydu. Ne küfür vardı ne saldırı. Vatandaşın yaptığı sadece fotoğraf istemekti. Ama Özel'in cevabı 3 kelimeyle değil, aynı cümlenin 3 kez tekrarıyla geldi. Üstelik o anlar kameraya yansıdı. Siyasette yıllardır vatandaşın iradesi ve millet ne derse o denir. Ama iş vatandaşa temas etmeye gelince ortaya bu görüntü çıkıyor. O isterken vatandaş kıymetli, kolundan tutunca yük mü oldu? Şimdi Özgür Özel'in İzmit'teki o tavrı siyasi nezaket değil, doğrudan vatandaşa saygı üzerinden tartışılıyor.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin ve başkan yardımcısının makam şoförleri gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Rüşvet operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvete aracılık ettikleri tespit edilen, görevden alınan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförüyle tutuklu belediye başkan yardımcısının makam şoförü şüpheli bulundu. İki makam şoförü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu ve işlemleri ise devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yapan baba 1,5 yaşındaki oğluna çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Aileyi yasa boğan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Geri manevra yaptı, küçük çocuğunu fark etmedi. Aracıyla üzerinden geçti. Yürek yakan kaza Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 1,5 yaşındaki bebek evinin önünde oyun oynuyordu. Henüz yürümeyi dahi bilmiyordu. Emekliye dolaşıyordu. Baba aracı geri sürdüğü anlarda bebek de oradaydı. Babası onu fark etmedi. Aracıyla üzerinden geçti. Anne arkasını döndüğünde bebek aracın altındaydı. Panik halde bebeği alarak hastaneye gittiler. Küçük bebek ağır yaralıydı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.
1: Aksaray'da 2.33 promil alkollü sürücü akaryakıt istasyonunda direksiyon başında sızdı. Bekçi ve sağlık ekipleri sürücüyü uyandırmak için uzun süre uğraştı. Sürücü ambulansa götürülürken pompacı yakıtın parasını tahsil etmek için post cihazıyla ambulansın kapısına dayandı.
0: Direksiyonda sızdı, post cihazı ambulansa girdi. Negatif. İlginç olayın adresi Aksaray oldu. Bir sürücü aşırı alkol aldıktan sonra trafiğe çıktı. Kamyonetiyle akaryakıt istasyonuna girdi. Pompaya yanaştı, 4000 liralık yakıt istedi. Yakıt alındığı sırada da sürücünün gözleri çoktan kapanmıştı. Başını direksiyona koymuş ve adeta sızmıştı. Pompacının tüm çabalarına rağmen uyanmayınca bekçilere haber verildi. Sağlık ekipleri ve bekçiler uzun süre uğraştı. Alkollü sürücü güçlükle uyandırıldı. Ancak bu kez de sedyeye yatmak istemedi, yeniden kamyonetine binmeye çalıştı.
3: Bu şekilde almamda zaten.
0: Bekçilerin ikna ettiği sürücü ambulansa alındı. Yapılan alkol kontrolünde sonuç 2.33 promil çıktı. Yasal sınırın tam 11 katı üzerinde alkollüydü. Şahıs ambulansa alındığında pompacı post cihazını ambulansın içine kadar getirip 4000 liralık ödemeyi tahsil etmeye çalıştı. İşte İkinci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. 250 bin lira da para cezası kesildi.
1: Gaziantep'te bir otolastikçide yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Şişirilmeye çalışılan lastik bir anda bomba gibi patladı. Havaya fırlayan lastiğin çarptığı işçinin ayakları yerden kesildi. O korkunç anların görüntüleri şimdi ekranlarda.
0: Lastiği önce tamir etti, sonra şişirmeye başladı. Tam o sırada lastik patladı, havaya fırlayan işçi yaralandı. Gaziantep'te otolastik tamircisinde çalışan işçi tamir ettiği lastiğe hava basıyordu. İşte ne olduysa o anda oldu. Basınca dayanamayan lastik bir anda büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle yerinden fırlayan lastik işçiyi havaya uçurdu. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adam sırt üstü fırlayıp yere çakıldı. O korku dolu anlarsa iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şans eseri korkulan olmadı. İşçi bu korkunç kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. 35 yıllık iş yeri sahibi İbrahim Göğebakansa meslek hayatında ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek meslektaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyardı.
4: Yaklaşık 35 yıldan beri bu iş sektörün içindeyim. Yani çalışıyoruz. Daha ilk defa böyle şey başımıza geldi. Ufak tefek geldi ama bu şeker çok tehlikeli bir olay geçti. Çok şükür. Elemanımızda bir şey yok, bizde bir şey yok.
1: Bursa'da mobil oto yıkama işi yapan Tuğrul Deligöz, sokakta park halinde gördüğü kirli araçları sahiplerinden habersiz ve ücretsiz yıkıyor. O anları kayıt altına alarak sosyal medyadan paylaşmayı ise hobi haline getirdi. İyilik serisi ismiyle yayınladığı videolara olumlu tepki veren de var, olumsuz tepki veren de. Ancak o her şeye rağmen bu seriyi devam ettirmekte kararlı.
5: Göçek çektim abi.
6: Valla.
5: İçerik üreticisiyim.
6: Abi ben seni tanıyorum galiba sana.
5: Olur belki görmüşsündür bir yerde. Olur. Şaka yaptım. Eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Mutlu olan da var.
7: Çok güzel olmuş bu arada.
6: Vallahi
7: gerçekten abi. Parlıyor araba. Ne yaptın ya?
2: Tepki gösterendi.
8: Kardeşim kim dedi sana bu arabayı yıka diye? Yanlış arabayı mı yıkadın?
6: Yok bizim böyle bir habersiz yıkama serimiz var da ondan.
8: Ne serisi abi?
6: Bir şey mi oldu? Bir sıkıntı mı oldu arabaya?
8: Abi sen bana sormadan benim arabamı niye yıkıyorsun?
2: Sokakta gördüğü kirli arabaları tek tek tespit ediyor. Kolları sıvadıktan sonra temizliğe başlıyor. Üstelik bunu ücretsiz yapıyor.
6: Efendim? Evet.
2: Ancak nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını o da bilmiyor. Arabasını tertemiz halde bulan bazı kişiler teşekkür ederken bazıları ise bu durumdan rahatsız oluyor.
6: Çoğu iyi tepki veriyor ama kötü tepki veren de oldu. Arabamı yıkama istemiyorum falan diyen de oldu. Ama biz ısrarla bu seriye devam ediyoruz.
2: Bursa'da mobil oto yıkama işi yapan Tuğrul Deligöz yaptığı işi farklı bir boyuta taşıdı.
6: Yani aslında kızacak bir şey yok. Aslında bir yaptığımız şey güzel bir şey. Kötü bir şey yapmıyoruz. Pis arabayı temizliyoruz.
2: Deligöz araçları yıkadığı anların videolarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Paylaştığı içeriklerse milyonlarca kişi tarafından izleniyor ve büyük beğeni alıyor. Şimdiye kadar 28 aracın ücretsiz şekilde yıkandığını belirten Deligöz, araçları ücretsiz şekilde yıkamaya devam edeceğini söylüyor.
8: Abi benim arabayı yıkadınız. Kameradan gördüm. Size yetişmeye çalıştım da gitmişsiniz. Gül ederim ya.
6: Beğendiniz mi?
8: Vallahi çok beğendik. Allah razı olsun abi.
1: Kötü koku ihbarıyla gittiler. Kapı açılınca ekipler bile şaşkına döndü. Kayseri'de 71 yaşındaki bir kadının iki yetişkin çocuğuyla yaşadığı evden tam 5 kamyon çöp çıkarıldı. Ev bir yaşam alanından çok atık deposuna dönüşmüştü. Belediye ekipleri saatler süren çalışmayla evi boşalttı ve ilaçlama yaptı. Aile ise sağlık ve sosyal destek için ilgili kurumların kontrolüne alındı.
2: Kapı açıldı, evin içinden çöp dağı çıktı. Kayseri'nin Talas ilçesinde çevreden gelen kötü koku ekipleri bu adrese götürdü. Zabıta eve girdiğinde karşılaştığı tablo sıradan bir temizlik meselesi değildi. Odalar, koridorlar ve yaşam alanları her yer atık doluydu. Belediye ekipleri hemen tahliyeye başladı. Evden çıkan çöpün miktarı ise yapılan işin boyutunu ortaya koydu. Saatler süren çalışmanın ardından atıklar kamyonlara yüklendi. Konut tamamen temizlendi ve ilaçlandı.

0: Evde 71 yaşında bir kadın ve iki yetişkin çocuğun yaşadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından aile yalnız bırakılmadı. Sağlık ve sosyal destek süreci de başlatıldı.
1: Komple boşaltıyoruz.
0: Mahalleliyi rahatsız eden kötü kokunun kaynağı ortadan kaldırılırken geriye bu görüntüler kaldı. Bir ev ve o evden çıkan 5 kamyon dolusu atık.
2: Zeytinburnu'nda iki kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına ilişkin araç içi görüntüleri ortaya çıktı. Ekranlara getiriyoruz şu anda o görüntüleri. Bakın, otobüsün araç içinden sola doğru gitti ve sitenin bahçe duvarına çarptığını görüyoruz. Otobüsün araç içi görüntüsü ki hemen solunda, önünde aslında başka bir otomobil de var. Bir yandan da diğer görüntüler var. Elbette ki o kazaya ilişkin yapılan çalışmalarda arşiv görüntüler de ekranlara geliyor ama en önemlisi bakın kaza neydi? Zeytinburnu'ndaki Kennedy Caddesi'ndeki yolunda ilerlerken İETT otobüsü aslında önüne başka bir otomobil seyrediyordu. Ve ondan dolayı da aslında sola gitmesi gerekirken hemen siteye doğru, sitenin bahçe duvarına çarptığı görülmüştü. Ki hatta o olaya ilişkinde zaten o otomobilin sürücüsü de gözaltına alınmıştı. Şu anda hemen ekranların sol tarafında İETT otobüsünün araç içi kamera görüntüsü ekranlarda yolundan çıktı ve bahçe duvarına çarptı. Sitenin bahçe duvarına çarptığı anlar ekranlara geliyor ki İstanbul'da Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi'nde İETT otobüsünün site duvarına, sitedeki o bahçe duvarına çarpmıştı. İki kişi ne yazık ki hayatını kaybetmişti bu kazada ve biri ağır da 16 kişi yaralanmıştı. İşte o soruşturma kapsamında şu anda araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı ki bir şüphelinin yakalandığının altını çizmekte fayda var. O da yine İETT otobüsünün önüne kıran, önüne seyreden otomobilin şoförü, otomobilin sürücüsü gözaltına alınan isim. Bunu da tekrar belirtelim. Kazlıçeşme mevki yönünde seyrediyordu araç ve bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı İETT otobüsü. Dün meydana gelmişti ne yazık ki bu trafik kazası. İhbar üzerine de tabii kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edilmişti. Türk dizileri Türkiye'nin küresel tanıtımında önemli bir güç haline geldi. Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programı İstanbul'da gerçekleştirildi. Programda sektörün uluslararası başarısı ve Türkiye'nin kamu diplomasisine katkısı ele alınırken gelecek dönem için ortak yol haritası da değerlendirildi.
3: Türk dizilerinin küresel başarısı İstanbul'da düzenlenen programda masaya yatırıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz. Devletimizin ilgili kurumları da sektörümüzün yanında güçlü biçimde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alandaki üretimlere oldukça geniş çaplı destekleri bulunmaktadır. Bu husustaki hassasiyetler için Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında Türk dizilerinin uluslararası alandaki etkisi, Türkiye'nin tanıtımına ve kamu diplomasisine katkısı ele alındı.
5: Toplam 8 mini dizi yayına almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaştık. Rakamlar erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü söyleyerek gerek bırakmadan ortaya koyuyor.
3: 170'ten fazla ülkeye ihraç edilen ve 1 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin Türkiye'nin dünyadaki algısına önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Programda kamu, sektör ve akademi temsilcileri bir araya geldi.
4: Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Buna bu salondaki herkes hep birlikte hizmet etmektedir.
3: Hedef Türk dizilerinin ulaştığı geniş kitleyi Türkiye'nin kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımı açısından daha güçlü bir avantaja dönüştürmek. Bugünkü buluşma ile birlikte kamu kurumları

0: Sektör ve akademinin işbirliğiyle Türk dizilerinin küresel etkisinin arttırılması ve Türkiye'nin dünyadaki anlatısının daha güçlü hale getirilmesi amaçlandı.
1: Nalır, nalır, ya sen benim olsan nalır.
2: Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla görüntülendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı ki iş yerindeki aramada 6 adet gizli kamerayla çeşitli dijital materyallere de el konulmuştu. Şimdi elbette ki bu soruşturma sürüyor ki gözaltına alınanlar var. Tabii detayları alacağız. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı telefon attığımızda. Gülistan, elinde hangi notlar var konuya ilişkin?
3: Deniz Zeybek, Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kameralarla görüntülendiği iddiası bir skandal gibi gündeme oturdu diyebiliriz. İddiaya göre de güzellik ve epilasyon merkezine gelen müşterilerin görüntüleri haberleri olmadan gizli kameralarla kayda alındı. Kayıtlarınsa Telegram ve bazı sosyal mecralardan ücret karşılığında izletildiği ve dağıtıldığı öne sürülüyor şu noktada. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma ve müştekilerin şikayetleri üzerine harekete geçildi. Yani bahsi geçen olayda kayda alındığı iddia edilen müşterilerin şikayetleri üzerine bir arama yapıldı merkezde, güzellik merkezinde ve burada da yapılan adli aramada dijital materyallerin yanı sıra sökülmüş halde, depo bölümünde sökülmüş halde 6 adet sensör görünümlü gizli kamera ele geçirildi. Aynı zamanda arşiv odasında da bir gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerasına da el konuldu yapılan incelemelerde. Aynı zamanda ilk tespitlerde de binlerce video kaydının Telegram üzerinden bir hesapta yayınlandığı belirtildi. Ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında bu sayının 14 bin video kaydına ulaştığı bilgisi yer alıyor. Yani binlerce müşterinin videosunun gizlice kayda alındığı, işlem sırasında gizlice kayda alındığı ve bu sayının 14 bini aşkın olduğu ve bunların da Telegram'da bir hesaptan yayınlandığı, aynı zamanda da sosyal mecralardan ücret karşılığı izletildiği ve satıldığı bilgisi ortaya çıktı. Tabii ki bunları da şikayet edenler, videolarda yer alan müştekiler oldu, güzellik merkezinin müşterileri oldu. Onların şikayetleri üzerine harekete geçildi. İş yeri sahibi, şüpheli iş yeri sahibi kamera sisteminin bir başka personel tarafından takıldığını, kurulduğunu iddia etti ve şüpheliler, gözaltına iki şüpheli alındı, bunları söyleyelim. Ve bu şüpheliler ifadelerinde birbirlerini suçladılar. Birbirlerini suçlayan beyanlarda bulundular. Bunlar da soruşturma dosyasında yer aldı. Öte yandan iş yerinde bulunan bazı gizli kamera cihazlarının adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyerek depo bölümünde muhafaza edildiği de tespitler arasında yer aldı. İlk yapılan aramalarda da bahsettiğimiz 6 adet gizli sensör görünümlü kamerada sökülmüş halde depo bölümünde bulunuyordu. Yani belli ki bunları saklamak istemişlerdi ancak ekipler ele geçirdi. Başsavcılık şu anda müşteki beyanları, arama tutanakları, sosyal medyadaki görüntüler ve çok sayıda kişinin görüntülerinin kayda alındığını gösteren kolluk tutanaklarını dikkate alıyor ve şüpheliler hakkında tutuklama talebi olduğunu söyleyelim. İki şüpheli var. Biri iş yeri sahibi, diğeri ise iş yeri sahibinin kameraları taktığını iddia ettiği personel. Bu iki şüpheli özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçlarından tutuklanmaları isteniyor. Süreci bu noktada takip ediyoruz. Soruşturma devam ediyor dediğimiz gibi. Ele geçirilen dijital materyaller incelenecek. Görüntülerin kimlere ait olduğu belirlenecek. Ve kaç kişinin kayda alındığı, kayıtların hangi hesaplar üzerinden yayıldığının da netleştirilmesi bekleniyor. Bakırköy'de bir güzellik merkezinden çıktı bu skandal. Müşteriler görüntülerinin sosyal mecralarda ve Telegram'da bazı hesaplar üzerinden yayıldığını, ücret karşılığı satıldığını iddia ederek şikayette bulundu. Tüm bu şikayetler üzerine de bir soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen güzellik merkezine bir operasyon düzenlendi. Operasyonda da müşterilerin şikayetlerini haklı çıkarır şekilde de sökülmüş halde gizli kameralar bulundu. Sensör görünümlü gizli kameralar bulundu. Yani şunu demek istiyoruz, işlem odalarına sensör görünümlü kamera olduğu belli olmayan ancak gizli kamera olan cihazlar takıldı. Müşterilerin görüntüleri alındı ve sosyal mecralarda servis edildi. Ücret karşılığı satıldı. Tüm bu şikayetler üzerine başlayan soruşturmada da iki şüpheli iş yeri sahibi ve iş yerinde çalışan bir personel gözaltına alındı. Tutuklama talepleri bulunuyor haklarında. Tabii ikisi de birbirini suçladı. İş yeri sahibi bundan haberinin olmadığını ve bu kameraları takanın personel olduğunu söyledi. Ancak personelin ifadesinde de iş yeri sahibini suçlayan beyanlar olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi şüphelilerin birbirlerini suçlayan beyanları da soruşturma dosyasında yer aldı. Aynı zamanda iş yerinde bulunan, sökülmüş halde bulunan sensör görünümlü gizli kameralar, ayrıca iş yerine ait gizli kameralar ve güvenlik kameraları da hepsi ele geçirildi, hepsi incelenecek. Sosyal medyada servis edildiği iddia edilen, satıldığı iddia edilen görüntüler de incelenecek. Şu anda 14 bin video kaydının servis edildiği bilgisi elimizde, bunu söyleyebiliriz. Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçlarından da iki şüphelinin tutuklanmaları istendi. Soruşturma devam ediyor. Gelen bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Peki Gülistan Yazbaşı'na teşekkür edelim. Elbette ki bu konuya ilişkin Güzellik Merkezi'ndeki bu gizli kamera skandalına ilişkin yeni gelişmeler geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Balıkesir Ayvalık'ta tatilciler sıra dışı bir deneyim yaşıyor. Cunda ve Maden Adaları arasında sular çekilince denizin ortasında gizli bir yürüyüş yolu ortaya çıktı. Ve denizin içinden yürüyerek adadan adaya geçenlerin o renkli anları da havadan drone'la görüntülendi.
4: Adadan adaya yürüyerek geçiliyor. Görüntüleri sosyal medyada izleyen soluğu burada alıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında denizin sığlaşmasıyla eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkiinde yaklaşık 500 metrelik mesafe yürüyerek geçilebiliyor.
5: Denizde yürümek aslında çok güzel, çok rahatlatıyor insanı. Hani böyle yüzmekten daha çok rahatlatıyor. Bir de suyun berraklığı, suyun temizliği de aynı şekilde.
4: Berrak suyun içinde balıklar eşliğinde yapılan bu yürüyüş ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Su seviyesi zaman zaman bel hizasına kadar çıkıyor. Ancak bu eşsiz deneyimin beraberinde getirdiği bazı gizli tehlikeler de var.
6: Otantik yapan, doğal güzelliği olan bir yer. Tabii havanın bozduğu an bir kere oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor. Yani yalnız tek başına gidip orada bir deneyim yaşamak her zaman tehlikeli. Çünkü bir akıntı var. O akıntı aniden yükselişlere sebep oluyor.
4: Güzergah boyunca yerleştirilen uyarı tabelalarıyla tatilciler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Yetkililer aniden yükselen sulara ve dipteki çukurlara dikkat çekerek manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin bölgeye gruplar halinde gitmesini tavsiye ediyor.
2: Bu güzel görüntülerle şimdi kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler, tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümü

0: Malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Küreselleşir. Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi
1: Evet.
0: denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Milyarlarca yıldır hayatın değişmeyen kuralı bu. Peki artık değişmek üzere ise? Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta ölümsüzlük bilimini mercek altına alıyor. Bilim insanları bugün yalnızca hastalıklarla değil, yaşlanmanın kendisiyle de uğraşıyor. Hücrelerin biyolojik saati geri çevrilebilir mi? 70 yaşındaki bir beden yeniden gençleşebilir mi? Laboratuvarda yeni organlar üretilebilir mi? Bedenimizi gençleştirsek bile beynimiz ne olur? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatler 16'yı gösteriyor. Hemen kaldığımız yerden haberlerle devam ediyoruz. Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarptığı olayda kaza yapan otobüsün önünde seyreden aracın şoförü gözaltına alındı. Araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkiinde önünde seyreden araç yüzünden bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. O kazaya ait araç içi görüntüler de ortaya çıktı. Yolda ilerlerken solundan bir otomobil geçiyor ve daha sonra direksiyonun kırıldığı esnada da bahçe duvarına çarpıyor İETT otobüsü. İşte bu kaza anında iki kişi yaşamını yitirmişti ve biri ağır, 16 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili otobüsün önünde seyreden aracın şoförü de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Tekrar edelim, bu olayda ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmış. Kaza ile ilgili incelemeler ise sürüyor. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla görüntülendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İş yerindeki aramada 6 adet gizli kamerayla çeşitli dijital materyallere de el konulmuştu. Şimdi bu soruşturma sürüyor. Tabii gözaltına alınan isimler de var. Peki bu olaya dair detaylar neler? Hemen 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı'na döneceğiz ve detayları kendisinden alacağız. Gülistan, elinde hangi notlar var?
1: Deniz Zeybek, Bakırköy'de bir güzellik merkezi skandalı gündeme oturdu diyebiliriz. Bir güzellik merkezinde müşterilerin işlem sırasında gizli kameralarla kayda alındığı ve daha sonra bunların Telegram ve bazı sosyal mecralarda satıldığı, para karşılığı yayınlandığı iddiası üzerine bir soruşturma başlatıldı. Ve iddiaya göre de müştekilerin iddiasına ve şikayetlerine göre, yani o güzellik merkezine gidip işlem alıp gizli kameralarla kayda alınan müşterilerin şikayetlerinin üzerine güzellik merkezine bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonda da iş yerinde adli arama yapıldı ve işte bu aramada da iş yerinin deposunda sökülmüş halde 6 adet sensör görünümlü kamera ele geçirildi. Yani müşterilerin işlem odalarında anlamamaları için sensör görünümü verdikleri gizli kameralarla onları kayda aldılar. Daha sonra da bunları Telegram ve bazı sosyal mecralar üzerinden para karşılığı yayınladılar, izlettiler ve daha sonra da sattılar. Müşteriler bunları fark etti, şikayette bulundu ve işte bu şikayetler üzerine de bir soruşturma başlatıldı. Şu anda soruşturma devam ediyor. İki şüphelinin gözaltında olduğunu ve aynı zamanda da haklarında tutuklama talebi olduğunu da söyleyebiliriz. İş yerindeki adli aramada ele geçirilen birçok dijital materyal olduğunu da söyleyelim. Aynı zamanda iş yerine ait kameralara da el konuldu ve arşiv odasında da bir gizli kamera bulundu ve muhasebe odasındaki kameraya da el konuldu diyelim. Yapılan ilk tespitlerde de binlerce video kaydının, dediğimiz gibi ki binlerce diyoruz, 14 bini bulan video kaydından bahsediyoruz. Binlerce müşterinin gizlice kayda alınmış görüntüleri Telegram'da bir sayfa üzerinden para karşılığı izletildi, satıldı, yayınlandı ve işte bu sayıda soruşturma dosyasına girdi diyelim. Görüntülerin kimler tarafından kaç kişiyi kayda aldıkları, hangi müşterileri kayda aldıkları, tüm bunlar şu anda inceleniyor. Müşterilerin iddiaları, şikayetleri üzerine ki şunu söyleyelim, soruşturma devam etti. Gittikçe de şikayet sayısı da artıyor. Bunu da belirtelim. Öte yandan iş yerinde bulunan bazı gizli kamera cihazlarının da adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyerek, yani aslında resmi kurumlardan saklanarak depo bölümünde muhafaza edildiği de tespitler arasında. Yani kaçırmak istediler, belki de delillerini yok etmek istediler. Ancak tabii ki de adli makamlar hepsine el koydu bu noktada. İki şüpheli gözaltında demiştik. İş yeri sahibi, kadın şüpheli ve orada güzellik merkezinde çalışan bir erkek şüpheli de gözaltında. İki şüpheli gözaltına alındığında da birbirlerini suçlar, beyanlarda bulundular. İş yeri sahibi hiçbir şeyden haberinin olmadığını iddia ederek tamamen suçlamaları personelin üzerine yıktı. O yaptı dedi, ancak personel de iş yeri sahibini suçladı. İki tarafın birbirini suçlayan beyanları da soruşturma dosyasına girdi. Dediğimiz gibi soruşturma derinleştikçe müşterilerin şikayetleri de gelmeye devam ediyor. İşlem odalarına sensör görünümlü gizli kameralar yerleştirip müşterileri kayda alan ve bunları sosyal mecralar üzerinden gönderilen Telegram üzerinden para karşılığı satan, yayınlayan, izleten şüpheliler, izletildiği iddia edilen şüpheliler şu anda gözaltında. Haklarındaysa tutuklama talebi var. Yöneltilen suçlamalardan bahsedecek olursak da özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, müstehcenlik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından tutuklanmaları isteniyor. Soruşturma devam ediyor diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Gülistan Yazbaşı'na teşekkür edelim. Elbette ki bu konuya ilişkin yeni gelişmeler geldikçe de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanda başlayan yangın ne yazık ki ormanlık alana kadar sıçradı. Çünkü yoğun rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle alevler daha da büyüdü ve Antalya-Kars sınırına kadar ilerledi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı. Yangın bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Alevler Muğla'da kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgede çok sayıda hava ve kara aracı da şu anda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklıkent kanyonu ziyaret kapandı. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kaş'ta yangın nedeniyle Palamut Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak Çavdır Mahallesi merkezine ulaştı. Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar da yandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmelerde bölgesel ve elbette ki ikili ilişkilere dair konular önemli yer tuttu. Bunun altını çizelim. Tekrar etmekte fayda var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Katar Başbakanı hem de mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmelerde özellikle bölgesel ve ikili konuların ele alındığını söyleyelim. Aslında bu iki ülke Türkiye'nin bölgedeki diplomasi trafiğinde kritik öneme sahip ki Fidan Katar Başbakanı El Sani ile en son 18 Ağustos'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve sık sık da aslında gündeme bölgesel ve küresel meselelere dair de görüşmeler, konuşmalar devam ediyor. Bugün yine telefonla görüştü ikili. Şimdi bu haberle bu dilimi de noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu'gün ve sanatçı Nergiz Yeşil. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Aslında insanoğlunun ölümsüzlük arayışı bilimden çok daha eski. Öyle ki öleceğini bilen insanoğlu antik çağ destanlarında bile ölümsüzlüğün sırrını aradı. Hatta krallar sonsuz yaşamanın sırrını bulmaya çalışırken simyacılar yaşam iksirlerinin peşine düştü. Kısaca Çin imparatorlarının saraylarından eski uygarlıkların mezarlarına kadar aynı ölümsüzlük arzusu farklı biçimlerde karşımıza çıktı. Sonra insanlığın yöntemi değişti ama ölümsüzlük arayışı değişmedi. Efsanelerin yerini laboratuvarlar, iksirlerin yerini moleküller, simyanın yerini genetik aldı. İnsanoğlu artık hücrelerin neden yaşlandığını araştırıyor. Genleri okuyabiliyor, dokuları laboratuvarda büyütebiliyor, biyolojik yaşın izlerini ölçmeye çalışıyor. Belki de insanlığın binlerce yıllık hikayesinde değişmeyen tek şey, ölmek zorunda mıyız sorusudur. Ve belki de tarihte ilk kez cevabını gerçekten duyabilecek kadar yakınız.
1: Size ait bir fotoğraf albümünü açın. İlk sayfalarda bambaşka bir yüz göreceksiniz. Pürüzsüz bir cilt, güçlü kaslar, hızlı refleksler. Sonra sayfalar ilerledikçe fotoğraflardaki yüz de değişecektir. Daha beyaz saçlar, daha belirgin çizgiler ve daha yaşlanmış bir beden görseli. Biz bu sonuca zaman diyoruz. Ama aslında hücrelerimizi yaşlandıran zamanın kendisi değil. Asıl hikaye göremediğimiz kadar küçük bir dünyada yaşanıyor. DNA'da biriken hasarlar, genlerin çalışma biçimindeki değişimler, görevini tamamladığı halde dokularda kalabilen yaşlanmış hücreler, hatta hücresel sistemlerin zaman içinde değişmesi vesaire vesaire. Yani aynada gördüğümüz yaşlanma, yıllardır içeride devam eden çok daha karmaşık bir biyolojik sürecin dışarıdaki izi. İşte bilim bugün o izin peşinden kaynağına doğru gidiyor. Çünkü bir mekanizmayı anlayabilirsek ona müdahale etmenin yollarını da bulabiliriz. İşte bu nokta insanlık için çok radikal bir ihtimali de gündeme getiriyor. Ya yaşlanmak yalnızca geçen yılların sonucu değil de müdahale edilebilecek biyolojik süreçlerin toplamıysa? İşte o zaman insanlığın binlerce yıldır kabullendiği bir gerçek yeniden sorgulanacak. Yaşlılık gerçekten kaderimiz mi, yoksa henüz çözmeye de başladığımız bir biyoloji problemi mi?

0: Şimdi tabii yaşlanma, bir organizmanın yaşlanması var, bir de biyolojik olarak hücresel yaşlanma var. Bunlar hepsi aslında biyolojinin yazılı olmayan kuralları veya kanunları diyebiliriz. Ama tabii burada bilim ilerledikçe, bilimsel verilerin daha yapay zeka ve bilgisayar teknolojileriyle daha detaylı değerlendirildiğimizde şunu görmeye başladık son dönemde ki özellikle de bu kavramların bu kadar genişlemesi, daha derinlik ve daha anlam kazanmasının altında da gerçekten bu büyük verinin daha doğru yorumlanması kaldı ve biz artık şunu görebildik. Evet, yaşlılık bir süreç, olması gereken bir süreç ama bunu biraz daha yavaşlatabiliyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim, şu anda klinik olarak FDA onayından geçmiş ve bazı denemeler var. Bu denemelerde şunu iddia ediyor, biz yaşlanmayı yavaşlatmıyoruz, geri döndürebiliyoruz. Tabii bunlar model organizmalarda sonuç almışlar ama tabii insan hiçbir zaman onlara tabii ki de farklı organizmalar benzemediği için. Şimdi bu sonuçları göreceğiz ama sizin sorunuzun özelinde gelirsek evet bu bir süreç, olması gereken bir süreç. Sadece biyolojik değil, kimyasal, fiziksel birçok faktörün bir arada olduğu bir süreç. Ama bunu yavaşlatabilir miyiz? Şimdiki bilim bununla ilgili bize güzel çıktılar veriyor ama tabii bunu biraz zaman gösterecek.
1: Size bugün bir hap verseler ve bunu içerseniz 500 yıl yaşayacaksınız deseler içer misiniz? Neden?
2: İçmezdim, o kadar yaşamak istemezdim muhtemelen.
3: Büyük ihtimalle yere atıp kırardım. 500 yıl çok uzun bir süre. Bence normal bir insan ömrü, bunun için yeterli bir ömür.
4: İçerdim bu arada

0: şeyi sorardım. Sadece ben mi içiyorum? Sevdiklerimle beraber 500 yıl yaşamak isterdim.
1: İçmezdim. Yani sonsuz bir hayat istemiyorum.
2: İçerim. Hayat güzel.
3: İçerdim. Çünkü bilimin bu yanlarını tatmayı seven biriyim. O yüzden denemek isterdim.
4: Ne dersiniz? Takvim yaşımızla beden yaşımız aynı şey mi? Ya da şöyle sorayım. Sizce insan bedeninin bir son kullanma tarihi var mıdır? Şunu demek istiyorum. Evet, doğum tarihinizi biliyorsunuz. Peki beden yaşınızı biliyor musunuz? Düşünün, aynı günde doğmuş iki insansınız ama biriniz diğerinizden çok daha genç görünüyor. Neden? Neden birinin damarları, kasları, metabolizması ve hücresel özellikleri bir başkasından daha farklı yaşlanma tablosu gösteriyor? Cevabı aslında basit. Çünkü takvim yalnızca dünyanın güneş etrafında kaç tur attığını sayıyor. Biyoloji ise başka bir zamanı ölçüyor. İşte bilim insanları da bu epigenetik değişimler ve farklı biyobelirteçlerden hareketle bugün görünmeyen saati okumaya çalışıyor. Çünkü eğer biyolojik yaşı ölçebilirsek çok daha iddialı bir sorunun onu değiştirebilir miyiz sorusunun cevabını bulabiliriz.
5: Kesinlikle şu an aslında bilim dünyasının üzerinde odaklandığı, daha doğrusu üzerinde hipotezler geliştirdiği faktörlerden bir tanesi de gerçekten kronolojik yaş ve biyolojik yaşın neden bu kadar farklı olabildiğidir. Hatta bırakın biyolojik yaşı, bir bireyin farklı organlarının da yaşlanması birbirinden farklı. Bu sizin yaptığınız meslekten tutun, yediğiniz, içtiğiniz besinlerle, içinde bulunduğunuz sosyal ortamla veya içinde bulunduğunuz coğrafi ortam bile çok çok etkiliyor. Şöyle ki burada birçok çalışma var. Örnek veriyorum, aynı tarihte, aynı saatte doğmuş, biri biraz daha denize yakın yerlerde, biri biraz daha rakımı yüksek bölgelerde yaş alan bireyleri karşılaştırdıklarında görüyorlar ki biyolojik yaşları bile değişiyor. Hatta o biyolojik yaştan ziyade organların bir organizma içindeki yaşlanmaları bile birbirinden farklı. İşte epigenetik bilimi bize şunu gösterdi. Kronolojik yaşla, yani sizin içinde bulunduğumuz zamandan doğduğumuz zamanı çıkarttığımızda elde ettiğimiz rakamla organların biyolojik olarak, epigenetik olarak yaş hesaplanan yaşları arasında da farklılıklar var. Bu da özellikle vücudumuzun ne kadar kullandığımızı, yani burada ne kadar kullanmaktan kastım, hani acaba doğal ortamının üzerinde bir eforla mı geldik, yoksa olması gerektiği veya biraz daha mı vücudumuza destek olduk? Bu da neyle ölçülebilir? Dediğim gibi uyku olabilir, stres olabilir. Yani bütün birçok faktör var ki şu anda biz bunların tam anlamlandırmaya çalışıyoruz. Net bir cevap vermek bu soruya zor. Bazı bireylerde bu 8-10 yaş biyolojik yaşın daha erken olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle ki epigenetik testler bize şunları söylüyor. Yaşlanmamızın ilerisi içinde, yani nasıl yaşlanacağımız hakkında da bize bilgi veriyor. Evet, şu an diyoruz ki biz sizin biyolojik yaşınız kronolojik yaşınızdan ileri. Demek ki burada bazı faktörleri iyi organize edemedik. Beslenmeyi, uykuyu, belki stresi, ki günümüz koşullarında da hani stressiz olmak nasıl sağlanır, o da ayrı bir şey. Ama şunu görüyoruz ki epigenetik testler bize çok güzel uygulanabilir ve bizi daha zinde hissettirecek. Yani biyolojik yaşımızı daha erkene, daha geriye çekebilecek uygulamaların önünü açtı diyebiliriz.
4: Gelecekte 100 yaşında bile aynaya baktığınızda 35 yaşında görüneceksiniz desem, İlk söyleyeceğiniz şey ya da tepkiniz ne olurdu?
0: Yani muhtemelen hiçbir şeye kafayı takmamayı ve mutlu olmayı sadece tercih etmesini isterdim.
6: İnanmazdım ama söyleyeceğim şey dertlerimi daha az takmasını, daha özgür yaşamasını söylerdim.
0: Başta tabii ki inanamazdım. Sonra 30 olur mu diye, 30'da netleyelim diye pazarlık yapmak isterdim. Ya inanabilirim, teknoloji çok gelişiyor. Bir yerde bir şeyleri durdurabilirler. Ama 35 çok olgun. Böyle 25'te durdurabilirsek çok iyi olurdu.
2: Harika. Çok sevinirdim.
3: Beynim de 35 olacak mı sorusunu sorardım. Çünkü bir yerde hayatı idame ettirmek için kendisine ihtiyacım olacak. O yüzden 35'lik bir beyin var mı diye sorardım.

0: kurtardım kendimi.
1: Yara kapanabiliyor. Kırılan kemik yeniden birleşebiliyor. Karaciğer belirli ölçüde kendini yenileyebiliyor. Yani insan bedeni zaten onarım yapmayı biliyor. Peki bu yeteneğin sınırlarını değiştirebilir miyiz ya da geliştirebilir miyiz? İşte bugün bilim dünyası da bu cevabın peşinde. Mesela hücresel yeniden programlama, senesan hücrelerin hedeflenmesi, kök hücre teknolojileri, genetik müdahaleler vesaire vesaire. Aslında tüm bu araştırmaların laboratuvar sonuçları da oldukça heyecan verici. Ama gündelik hayata geçirebilmek için zaman gerekli. Çünkü insan söz konusu olduğunda güvenlik, kanser riski ve uzun vadeli etkiler gibi büyük bilinmezler de denkleme giriyor. Bu noktada şu çok önemli. Genç görünen bir hücre yaratmak başka. Bütün bir insanı güvenli bir biçimde gençleştirmek bambaşka. Ama gelin yine de hayal edelim. Mesela bir gün 80 yaşındaki birinin en azından bazı dokularına 40 yaşındaki biyolojik özelliklerini geri yükleyebilirsek nasıl olurdu? Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Toparlarsak, geleceğin tıbbında soru artık yalnızca yaşlanmayı nasıl yavaşlatırız olmayacak. Çok daha iddialı bir soru olacak. Biyolojik saati geri çevirebilir miyiz?
2: Şimdi tabii her geçen gün bilgiler değişiyor, artıyor, daha anlamlı hale geliyor. Bizim 10 yıl önce kabul ettiğimiz gerçekler maalesef şu anda modifiye edilebiliyor. Hani tamamen dışlanmıyor ama modifiye edilebiliyor ve bunun altında da ilerleyen, gelişen teknolojilerin destekleriyle biz hücresel verileri şimdi çok daha efektif analiz edebiliyoruz. Analiz etmekle kalmıyoruz, bunları bir de yorumlayabiliyoruz. Şimdi tabii yaşlanma, yaşlılık, hücresinin içinde gerçekleşen olayları bizler anladıkça hücreden dokuya, dokudan organa, organdan sisteme, sistemden organizmaya geçen iletişimi, giden yol hattını çok daha iyi yorumlayabiliyoruz. Şimdi şu bir gerçek. Dokularımız birbirinden farklı oranlarda çalışıyor ki aynı kronolojik yaşta olmalarına rağmen bir doku bazı durumlarda, örnek veriyorum, meslek icabı bir toksinlerle çok fazla siz muhatapsanız karaciğeriniz daha erken yaşlanmaya başlıyor. Biyolojik olarak daha erken yaşlanmaya başlıyor ve oradaki aslında erken yaşlılık zaman içinde tüm vücuda sirayet ediyor. Çünkü şimdi bizler şu anda gençleşme veya yaşlanma karşıtı çalışmalarındaki en büyük sorun sistem bütünlüğünü sağlayamamaktan. Evet siz şimdi çok değerli cerrahlarımız var, çok değerli estetik uzmanlarımız var. Evet bir gidiyoruz belli uygulamalarla yüzümüz çok güzel oluyor, harika oluyor veya istediğimiz gibi oluyor ama bunu biz içeriden besleyemedikten sonra kardiyovasküler sistemle veya karaciğer desteğiyle bütünü elde edemedikten sonra 3 ay sonra tekrar eskiye dönüyor veya evet cildimiz çok güzel ışıldıyor, parlıyor saçlarımız ama o enerjik durumumuz olmuyor. İşte buradaki sıkıntı şu, bütünü elden geldiğince ortalama haline getirmemiz lazım. Yani örnek veriyorum, bütün dokular aynı notaya aynı zamanda basarsa işte beklediğimiz, istediğimiz nokta bu. Ama bu hız giderse, bize bir 10 yıl önce sorsaydınız, işte efendim dokular şöyle şöyle deseydiniz, ya olur mu öyle şey diyorduk ama şimdi kanıtlar var elimizde. O yüzden şu an daha garanti veya kesin konuşmak yerine artık olabilir mi? Evet, oraya doğru gidiyoruz ama en önemli noktamız şu, bölgeselden ziyade bütünü düşünmemiz lazım.
1: Bir makinenin parçası eskidiğinde değiştiriyoruz. Bir otomobilin motorunu yeniliyor, bir bilgisayarın bozulan parçasını çıkarıyoruz. Ama ne yazık ki insan bedeni makine değil, en azından şimdilik. Bugün evet laboratuvarda küçük doku yapıları geliştiriliyor. Hatta organoidler üzerinde çalışılıyor. 3D biyobaskıyla canlı dokular üretmenin yolları araştırılıyor. Hasarlı dokuların onarılması için yeni yollar aranıyor. Ama bunların önemli bir bölümü henüz araştırma aşamasında. Elbette şimdiden yöneldiğimiz hedef, yani bozulan bedeni değiştirmek yerine onarmak fikri son derece heyecan verici. Düşünsenize, bir gün kalbin hasarlı bölümünü yenileyebilirsek ya da karaciğer dokusunu üretebilirsek, hatta ihtiyaç duyulan dokuları hastanın kendi hücrelerinden geliştirebilirsek

0: değiştirebilirsek yaşlanmanın anlamını da değiştirebiliriz. O zaman soralım. Beden bir gün sürekli tamir edilen bir biyolojik sisteme dönüşebilir mi? Ne dersiniz?
1: Öncesine gittiğimiz zaman bu doku mühendisliği çok ön plandaydı. Yani bizler şunu düşünüyorduk. Laboratuvarda örnek veriyorum. Bireylerde karaciğer yetmezliği oluyor. Misal veriyorum. Veya böbrek yetmezliği olan bireylerde bir böbrek nakli olması gereken bireylerde bizler en yakın hani bir donör bulunuyor. Onun yapısını en yakın nakil ediliyordu. Belli uygulamalarla tabii. Daha sonra şu ön plana geldi. Laboratuvar ortamlarının gelişmesi. Acaba biz bireyin kendi özelliklerinden yani kendi hücrelerinden bir organ yapabilir miyiz? Bunların denemeleri çok yapıldı. Hatta ilk üretilen organ hiç unutmuyorum kas dokusuydu. Bir kas hastalığının tedavisi için. Ama şu an gördük ki bu kadar meşakkatli bir işe gerek yok. Çünkü artık kök hücre teknolojilerinin desteğiyle özellikle biz artık hücrenin metabolizmasına daha hakim olduğumuz için şu anda biz bazı genetik oynamalarla laboratuvar ortamlarında artık belli dokuları onarmanın yolunu arıyoruz. Ama şu anda 3 boyutlu yazıcılar geldi. Onlarla acaba bir şeyler yapılabilir mi? Ama şunu biliyoruz ki biz evet onlara harcanacak zaman veya onlara harcanacak bir finansal destek yerine biz hücreyi onarabilirsek daha doğrusu şöyle bizi yaşlatan faktörlerin önüne geçebilirsek bunlara da gerek kalmayacak. Ama tıbbi olaylardan bağımsız konuşuyorum. Yani klinik olarak böbrek yetmezliği var. Böbreklerden biri yok. İkincisi fonksiyon kaybediyor. Onlar için ayrı bir uygulama tabii ki de yapılacak. Hatta en yakın organizmalardan, domuzlardan vesaire nakiller şu anda çok konuşuluyor. En yakın şeyi bulabilmek için. Ama önümüzdeki dönem şunu gösteriyor. Artık belli genetik teknolojilerle bizler hücreleri manipüle edebileceğiz. Hatta FDA belli tedavilerinde onayını verdi genetik olarak. Bunlar da zaman içinde bizlere tıpatıp genetik olarak aynı yeni dokular, yeni hücresel bölgelerin yapılmasının önünü açacak. Ama tabii bu nereye kadar gidecek, bizi nereye kadar destekleyecek? Gene aynı şeye geleceğim. Sistemi bir bütün hareket ettirmekten bunların sonucunu bulamayız. Evet, kalpte bir problem var, Allah göstermesin. Evet, bir yeni bir kalp veya kalp kası veya kalp dokusuyla belki onu onaracağız. Ama bu sefer zaman içinde böbrekte bazı sorunlar çıkacak. Böbreği yaptığımız zaman damarlar, bakalım damarların total damarları, bütün vücutta kılcalı, atarı, topları aynı oranda gençleştirebilecek miyiz? İşte bütün bunlar, şimdi gene bana bir 10 yıl önce sorsaydınız gençleştirebilecek miydiniz? Ya olur mu öyle şey derdim ama şimdi olabilir mi? Bilimde sınırlar artık kalkmaya başladı. Yani artık ütopik dediğimiz şeyler önümüze gelmeye başladı. Ben şunu söylüyorum. İnşallah bilim bize bu hızda yapay zekanın desteğiyle yardım ederse evet daha yaşım zaten insan ortalama ömür uzuyor. Tabii bunun da getireceği bazı sorunlar var ama şunu biliyoruz ki artık bize ne zararlı geliyor onu biliyoruz. Yani o faktörleri elimine edeceğiz daha kaliteli yaşam için.
2: Sonsuza kadar yaşayabileceksiniz ama yanınıza sadece bir kişiyi alabileceksiniz. Kimi alırdınız?
3: Eşimi alırdım.
2: O da sizi ister miydi?
3: Muhtemelen isterdi eşim de.
4: Annemi seçerdim. Annemle olurdum herhalde. Her şeyi hallederdi o. Hayat boyu.
5: Oluyorsa eğer kedimi seçerdim. O da beni seçerdi diye düşünüyorum bu arada.
0: Ölümsüzlüğün sırrını geleceğin laboratuvarlarında arayarak belki de yanlış yere bakıyoruz. Çünkü doğa milyonlarca yıldır bu konuda gözümüzün önünde sıra dışı deneyler yapıyor. Mesela kuzeyin buzlu sularında yaşayan Grönland köpek balıkları ömürleri yüzyılları aşabiliyor. Çıplak köstebek fareleri, yaşlanma biyolojisi ve hastalıklara direnç araştırmalarında onların yeri büyük. Planaryalar olağanüstü yenilenme yetenekleri sergiliyorlar. Asıl önemlisi Akdeniz'de yaşayan o küçücük canlılar, Turritopsisler. Bu canlılar ölümsüz deniz anası olarak da biliniyor. Çünkü belirli koşullarda yaşam döngüsünün daha erken evresine geri dönebiliyorlar. Ama maalesef tüm haşmetine rağmen insan bunları yapamıyor. Peki bu yapamayacak anlamına mı geliyor? Çünkü doğa bizim yeni sormaya başladığımız sorular üzerinde milyonlarca yıldır başarıyla çalışıyor.

0: Doğa her şeyi bizden önce zaten keşfetti. Zaten biz birçok şeyin çözümünü doğayı izlemeyerek, doğayı gözlemleyerek veya doğadan dersler çıkararak zaten sonuçlarını bulduk ki düşünün yakın tarihimize bakın işte zamanında işte padişahların o dönem bitki bilimcileriyle ortak neler yaptıklarına o zamanki evet belki şu andaki gibi endüstriyel bir ilaç sektörü yok ama bitkilerden elde ettikleri özütlerle neler neler yaptıklarına baktığımız vakit doğayı gözlemleyebilmek zaten size şu örneği vereyim bu ölümsüzlük veya uzun yaşamın da zaten şeyi fikri doğadaki bazı canlıların örnek veriyorum kutup bölgesinde yaşayan bazı balinalar, Grönland balinaları gibi, köpek balıkları gibi belli canlıların metabolizmalarını iyi gözlemlediğimizde çıktı ki onu bırakın organ nakillerinde organın taşınmasında neden biz işte belli standart koşulları yaptık? İşte Kaliforniya kurbağasından bunlar feyiz alındı. Yani doğa bize çözümleri, sorunu da veriyor, çözümleri de veriyor ama biz maalesef doğayı yüksek hızda bozduğumuz için şimdi doğayı gözlemleyebilecek gerekli zamanımız olmamaya başladı. Yani aslında doğa da biraz değişime uğramaya başladı. Ama bizler bu uzun yaşayan canlıları, belli hastalıklara yakalanmayan canlıları daha iyi izledikçe, daha iyi gözlemledikçe tabii ki de oradaki metabolizmayı kendi metabolizmamıza dönüştüreceğiz. Bu olmazsa olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. O sürekli kendini yenileyen sistemler biraz daha farklı. Onların üreme şekilleri bizden bağımsız olduğu için hani o da çok yapıldı. İşte kertenkele kuyruğunu tekrar yapıyor. İşte veya belli canlılar kopan uzuvlarını tekrar. Onların metabolizması biraz daha farklı. Bize onlar şu an için uygun değil ama oradan çıkacak metabolik süreçler bizlere uygulandığında çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. En azından bazı hastalıkların önüne geçeceğiz.
1: Şimdi bir gelecek hayal edelim. Kalbiniz güçlü, organlarınız yenilenebiliyor, kaslarınız hala sizi taşıyor ama takvimde 170 yaşındasınız. Yani aynada bedeniniz çok genç görünüyor. İyi ama ya beyniniz? İşte ölümsüzlük arayışının belki de en zor duvarı burada yükseliyor. Çünkü beynimiz yalnızca bir organ değil. Orada sevdiklerimizin yüzleri, çocukluğumuz, karakterimiz, öğrendiklerimiz ve ben dediğimiz süreklilik duygusu var. Peki sizce 200 yıllık bir insan zihni uzun bir hayatın anılarını sağlıklı olarak taşıyabilir mi? Bunu nasıl başarabiliriz? Bir yolu, yöntemi mümkün mü? Dahası mesela yaşlanan beyni gençleştirmeye çalışırken hafızayı ve kişiliği nasıl koruyacağız? Belki de ölümsüzlüğün önündeki en büyük engel kalbin ne kadar atabileceği değildir. Ben dediğimiz şeyi ne kadar süre koruyabileceğimizdir. Ne dersiniz? Uzun ömür mü, sağlıklı bir ömür mü?
0: Şimdi vücut bir bütündür. Hiçbir zaman için biz merkezi sinir sistemi yani en şey olarak beynimizi kalpten, böbrekten, karaciğerden tabii ki de fonksiyonları önemli. Tartışılır. Yani vücut bir bütün çalışır. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Vücut bir bütündür. Oradaki bütün organların, sistemlerin bir görevi var. Şimdi bir yerdeki aksama örnek veriyorum şimdi yaz aylarındayız. Hani hep ne diyoruz? Belli bir süreden sonra özellikle belli saatlerde güneş altında kalmayın. Evet biraz belli vitaminlerin, D vitamini özellikle sentezi için belli miktar güneş iyidir. Ama bunun da bir limiti vardır. O limitin üstü bizde ne yapabilir? Deride sorunlar yol açabilir. En kötü Allah korusun deri kanserine sebep olabilir. Şimdi bütün vücudumuz çok iyi çalışıyor ama derideki bir düzensizlik bütün vücuda sirayet ediyor. İşte biz vücudumuzu bütün düşündükten sonra istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Beyin hala gizemini koruyor. Çünkü tabii ki de her organ önemli hep onu söylüyorum ama beynin manipülasyonu biraz daha zor. Girdisi çıktısı çok iyi korunuyor. Oradaki ufak bir oynam bütün vücuda farklı şekilde sirayet edebilir. O yüzden evet biz karaciğer nakli yaptık, böbrek nakli yaptık vesaire her nakli yaptık ama şu anda daha hala beyin nakillerinde hem etik sorunlar var hem dediğimiz gibi önde çok büyük aşılması gereken tıbbi sıkıntılar var. Evet biz bir hücreyi şimdi hücrenin içine girdiğimiz zaman hücre içinde dokuları veya hücreyi yaşlılığa sevk eden veya hücresel fonksiyonların azalmasına neden olan bir dolu faktör var. Reaktif oksijen türleri var, metabolizma sonucu çıkar, yağ damlaları birikiyor, DNA'da hasarlar oluyor, telomerler kısalıyor. Şimdi biz bir tarafı düzeltirken hepsini aynı ölçüde düzeltmemiz lazım. Evet, böbrek veya sistemik beyin dışındaki organizm, yani diğer bölgelerimizi çok iyi gençleştirdik, belli uygulamalar yaptık ama merkezi sinir sistemi buna eşlik etmediği sürece gene biz istediğimiz sonuçları alamayacağız. O yüzden şimdi herkes söylüyor işte 200 yıl yaşayacağız, 250 yıl yaşayacağız. Çok zor şu anda. Ki hatta belki siz daha önce de haberlerde görmüşsünüzdür. En şu anda yaşayan, kayıtlara geçmiş bildiğimiz en yaşlı bir hanımefendi 122 yıl 156 gün müydü yanılmıyorsam, öyle bir rekora sahip. Ki söylenen şu, ne yaptı da ne oldu da yaşam tarzı çıktı, her şey çıktı. Sadece doktorlarının ortak vardığı nokta, stresini çok iyi yönetti. Genetik olarak incelendi, biyokimyasal olarak incelendi. Çok farklı yeme içme özellikleri var. Daha iyisini yapıyor şu andaki insanlar, niye o yaşa gelmiyor? Stresini iyi yönetti deniyor. Bulunduğu ortam, iklim, şu bu. Şimdi hep söylüyoruz, doğa kirlenmeye başladı. Pestisitler daha fazla bize gelmeye başladı. Mikroplastikler daha fazla. Bizim sistemimiz bunları bu kadar iyi tanımıyor ki. Yeni yeni gördü. Şimdi her şeyi ayarladı. Mikroplastikler çıktı. Böbrekler fonksiyonları azaldı. Şimdi bunların hepsi bir adaptasyon süreci ve uzun sürecek adaptasyon süreci. O yüzden o hedeflenen yıllar, biraz daha zamanı var.
2: Bir insanın en değerli kaynağı nedir? Bilgi mi? Hayır, zaman. Hayatımızdaki pek çok kararın arkasında görünmeyen bir gerçek var. Zamanımızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden büyümek için acele ediyoruz. Bir meslek seçiyoruz. Aşık oluyoruz. Evlenip çocuk sahibi oluyoruz. Ve bu hayallerimizi gerçekleştirmek için kendimize tarihler koyuyoruz. Peki bütün bunların arkasındaki süre sınırını kaldırabilseydik ne olurdu? Mesela önünüzde 40 yıl değil 400 yıl olduğunu bilseydiniz, bugün yapmak istediğiniz şeyi yine bugün yapar mıydınız? Bir hayalin peşinden koşmak için aynı cesareti gösterir miydiniz? Yoksa her şeyi nasıl olsa zamanım var diyerek erteler miydiniz? Belki de ölümsüzlük tartışmasının en tuhaf paradoksu burada saklı. Siz ne dersiniz? İnsan daha fazla zaman kazanırsa hayatı daha değerli hale mi gelir? Yoksa zaman sonsuz olduğunda bir günün değeri mi azalır? Şöyle de sorabiliriz. Sonsuz zamanınız olsaydı hayatı yine aynı mı yaşardınız?
1: Kriyonik koruma ya da dijital ölümsüzlük ilginç değil mi? Bedeni dondurarak geleceğe taşıma ya da beden olmadan insanı sürdürme, yani dijital ölümsüzlük fikri. Ama maalesef bugün ikisini de olumlayan bir bilimsel yöntem yok.
0: Şimdi tabii ölümsüzlükle ilgili birçok hipotez, birçok senaryo çizildi. Ve gene söylüyorum, bizler o big data dediğimiz büyük veriyi daha iyi değerlendirdikçe belki önümüze, gözümüzün önünde olan ama gözden kaçırdığımız birçok ufak ayrıntılar gelecek. Şimdi ufak ayrıntıları bir araya getirdiğinizde ummadık sonuçlar olabiliyor. Evet, bazı insanlar, şimdi ben gidip açıkçası görmedim. Dondurulan insanlar var, yok efendim kanı işte alınıyormuş, işte sıvı azotta eksi birkaç yüz derecelerde bekletiliyormuş. Sonra hastalığın, bir hastalıktan müzdarip de bunlar. Hastalığın çözümü olduğunda tekrar getirilecekmiş. Şimdi bunlar, bakın, çok ütopik demeyeyim ama şu anda güvenip de arkasından gidebileceğimiz çıktılar değiller. Yani burada tabii ki de mesafeli olmamız lazım. Bakın, daha hala yıllardır biz kordon bağı bankacılığı yapıyoruz. Daha bir örnek yok. Oradan şunu aldık da şunu ekledik de şunu elde ettik diye de. Ama bir gün gelecek, belki bunları kullanır hale geleceğiz. Ama o gün geldiğinde zaten canlının kendi vücudundan başka organlardan da o noktaya gelebilecek. Ama buradaki sıkıntı şu. Evet, belli model organizmalarda bunlar oluyor. Örnek veriyorum. İşte X köpek balığı şu kadar yıl yaşıyor. Adam soğukta yaşıyor. Ama onun metabolizması, onun üstüne binen yer çekimi kuvveti, onun vücudunun denge merkezi, onun içinde bulunduğu ortam, bu ortam değil. Bizler farklıyız. Bizim bütün organizmalarımız, dokularımız, yapılarımız, hücrelerimiz,

0: Biz farklı, onunla bunu biz bir araya getiremeyiz. İşte ama tabii ki de bir çözüm olması için öneri olacak. Oradan bir model alacağız ama buraya uygulamak, evet şimdi filmlerde karşılaşıyoruz. Bunlar olmaz gibi değil. Tabii bizim de aklımıza tabii uçuk şeyler geliyor ama onların zaman içinde ne diyelim ortama çıkması veya hayatımıza girmesi biraz daha zaman alacaktır. Biraz daha tıbbi ve biyolojik bilgiye ihtiyacımız var.
1: Şimdi bir kelimeyi dikkatle kullanalım. Ölümsüzlük. Ne demek istiyorum? Yaşlanmayı durdurmak ya da ertelemek ile ölümsüzlük aynı şey değil. Düşünsenize, bir insan biyolojik olarak yaşlanmasa bile bir enfeksiyon, kanser, bir kaza hayatını sonlandırabilir. O halde ölümsüzlük kavramını pek de ciddiye almamak gerekir. Dolayısıyla bilimin en azından yaşlanmayı kontrol etmesini umalım yeter. Peki o halde insan ömrünün aşamayacağı biyolojik bir tavan var mı? Mesela 100 yıl mı? 150 yıl mı? Yoksa bugün doğal sınır dediğimiz şey geleceğin teknolojileriyle sürekli ileriye taşınabilir mi?
0: Bilimin şu andaki verileri, şu andaki çıktılarına göre konuşursam ölümsüzlük diye bir şey. Evet, yavaşlatabiliriz. Ömrümüz gitgide uzuyor, bunu daha da uzatabiliriz ama ölümsüzlük dediğimiz çok daha ciddi ve çok daha iddialı bir kavram. Yani onu bizim iddia edildiği gibi biyolojik olarak ölümsüzlüğü ne kadar sürdürebiliriz veya ölümsüzlükten anlatım olarak, anlam olarak beklentimizde bunların cevapları net olarak konmadan ölümsüzlük şöyle gelecek, böyle olacak demek biraz ütopik oluyor. Dijital yaşam ne ölçüde bir hayatımıza girecek? Acaba biz hayatımızı dijitalde devam ettirebilecek miyiz? İşte bu metaverse'ler çıktı, dünya farklı bir noktaya geldi. İşte bütün bunlar biraz daha yer ettikten sonra, evet şimdi biz hayat nedir desek, yaşam nedir desek, hücresel olarak farklı bir cevap veririz, organ olarak farklı bir cevap veririz. Biz yaşıyoruz, beynimiz yaşıyor, evet canlı ama düşünce gerçekten beyinde mi? Biz öyle olduğunu biliyoruz ama sistem bir bütün. Hepsinin bir katkısı var. İşte bu katkıları daha şu anda net çıkaramadık. O yüzden ölümsüzlüğün tam bir kelime tanımı, biz daha tam yaşamı tam bir kelime tanımını elde ettikten sonra, yapabildikten sonra ölümsüzlüğü belki kovalayabiliriz. Ama şu andaki bilimin üzerinde uğraştığı, enerjiyi verdiği, odaklandığı nokta hastalıklardan. Nasıl kurtulabiliriz? Bireyin yaşı kaç olursa olsun daha zinde, daha enerjik. İşte longevity kavramı bunun üzerine şu an çok popüler. Artık biz bir longevity organ bazında, doku bazında değil, hücre bazında yapmamız lazım. Şimdi biliyoruz ki bir sıkıntı hücrenin dışına çıktığı an biz onu biyokimyasal veya fizyolojik olarak analiz edip evet sende şu hastalık var diyebiliyoruz. Ama bizim isteğimiz daha bu hücrenin dışına çıkmadan oradayken yakalamak. İşte genetik testler artık bunları veriyor. Genetik testler kısıtlı kaldı, epigenetik yaklaşım geldi. Epigenetik yaklaşım kısıtlı kalacak ama öğreneceğiz ki örnek veriyorum paragenetik diye bir şey var. O bizim ön planımıza çıkacak. Yani o bilgi hep benim bir iddiam vardı. Evet insan genom projesi çıktığında şöyle bir iddialar vardı. İnsan ömrü 150-160 yıl olacak. Ama ben şunu söylüyorum hep, şu mikrometre çapındaki hücreyi biz anlayamayacağız. O yüzden yaşamı tam anlayamayacağız. O yüzden de ölümsüzlüğün önüne geçebileceğimize normal biyolojik hayatta ben inanmıyorum. Ama şimdiki kafamla korkuyorum da olabilir mi? Çünkü bu da beraberinde farklı sorunlar getirecek. Ama bunu ya, bekleyip göreceğiz. Bizim amacımız kaliteli yaşamı getirelim.
1: Size iki seçenek veriyorum. 80 yıllık çok güzel bir hayat mı yoksa hiç ölmeyeceğiniz sonsuz bir hayat mı? Hangisini seçersiniz, neden?
2: 80 yıllık çok güzel bir hayat. Uzun yaşamanın çok güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum.
3: Hiç ölmeyeceğim sonsuz bir hayat benim için rüya bir şey değil. O yüzden az öz 80 yıl güzel de geçmiş bir ömürse benim için çok çok iyi, yeterli.
4: Hiç ölmeyeceğim sonsuz bir hayat. Belki o da çok güzel olur, onu nereden biliyoruz? Ben güzelleştirirdim onu.
5: Eğer sağlıksızsam, mutlu değilsem, huzursuzsam zor da olabiliyor. Dolayısıyla 80 yıllık güzel bir hayatı seçer çıkarım.
1: Şimdi laboratuvarın kapısından çıkalım. Diyelim ömürleri 200 yıl kadar uzattık. Peki böyle bir dünyada genç kime diyeceğiz? Ya da mesela kaç yaşında emekli olacağız? Bir insan kaç kez meslek değiştirecek? Miras nasıl devredilecek?

0: devredilecek? Ne zaman devredilecek? 5-6 kuşağın aynı zaman diliminde yaşadığı dünyada kuşak çatışması olacak mı? Dünya nüfusu nasıl dengelenecek? Kaynaklar kime yetecek? Sonra belki de hepsinden daha rahatsız edici ihtimal. Yaşamı uzatan teknolojiler bulunursa ona kim ulaşabilecek? Düşünsenize, bir tarafta 150 yıl yaşayabilenler, diğer tarafta bugünkü insan ömrüne mahkum olanlar. Yani insanlık tarihinde ilk kez zenginliğin ölçüsü ev, araba ya da yazlığınız değil, satın alabildiğiniz zaman olacak. Belki de ölümsüzlük arayışı insanlığın kendisi üzerinde yapacağı en büyük deney olacaktır. Ne dersiniz?
1: Şimdi insan ömrü zaten gitgide artıyor. Ama Allah göstermesin, savaşlar, büyük salgınlar, trafik kazası, terör, şu bu. Yani şurada bile gidiyorsunuz kafanıza taş düşebiliyor. Örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri hadi dışladığımızı farz edelim. Evet, insan ömrü uzadı. Şimdi mental sağlık ne kadar buna destek edecek? Ne kadar siz iş hayatının içinde kalabileceksiniz? Şimdi burada tabii toplum sosyologları, işte felsefe uzmanları, finans uzmanlarının beraber burada bir yeni bir model, dünya yeni bir evreye giriyor ki bunu zaten yaşıyoruz şu anda. O evreye yeteri kadar hazır mıyız? Şimdi bu üreme hızı devam ettiği sürece ve bu ölüm yavaşladığı sürece ölüm hızı, şimdi fiziki sıkıntılar olacak. Şimdi biz zaten Covid zamanı neyi gördük? Yabanıl hayata ne kadar yaklaşırsak bilmediğimiz hastalıklar bize o kadar gelmeye başlayacak. O kadar salgınlar gelmeye başlayacak. Bakalım dünyaya sığabilecek miyiz ki? Biz şu anda bunu bilimsel veriler söylüyor. Şu anda biz olması gereken nüfusun 2,5-3 katı kadarıyla dünyadayız. Bu da doğal kaynakları hızla tüketecek. Peki doğal kaynağın yerine biz onu alternatif bir şeye koyabilecek miyiz? Şimdi bütün bunlar uzun erimde düşünülmesi gereken bir olay. Şimdi iş olayı ne olacak? Burada sigortacılıktan tutun sağlık sistemlerine çok büyük yük binecek. Ama böyle biz de diyoruz ki kaliteli yaşasınlar. Yani bir dolu faktör var. Yani bu bir yeni bir dünya düzeninin üst akılla hep beraber yıllarca belki de yapılmaya başlandı yaşlanan toplumlarda hepsinin ortak bir kararıyla altından kalkabileceği bir durum.

Efendim ez cümle, insanlık var olduğundan beri uzun ömrün sırlarını arıyor. Ama belki de yanlış soruyu soruyoruz. Mesele yalnızca ne kadar uzun yaşayabildiğimiz değil, o uzun hayata ne sığdırdığımız. Bilim bir gün yaşlanmanın sınırlarını değiştirebilir. Öyle ki ömrümüze onlarca yıl ekleyebilir. Ama hiçbir laboratuvarın cevaplayamayacağı bir soru var. İnsanın asıl zaferi ölümü yenmek mi, yaşadığı zamanı yenilmez kılmak mı? Siz ne dersiniz?

0: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler. Burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketi.

Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son

yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktar.

0: Ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
1: 30 yılın birikiminde Veren'le Alanel'in binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde Hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil, masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
0: Finito!

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor ve haber bülteniyle tekrar birlikteyiz. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de vurulan Türk gemisiyle ilgili dışişlerine çağrıldı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada Celal'in Karadeniz'de Türk bayraklı bir geminin vurulması ve gemiyi çekmek için bölgeye gönderilen başka bir Türk gemisinin de hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı kaydedildi. Bakanlıktaki görüşmede Türkiye

0: Ülkenin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarptığı olayda kaza yapan, otobüsün önünde seyreden aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı ki işlemlerin ardından da tutuklandı. Öte yandan araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkii önünde seyreden araç yüzünden bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. O kazaya ait araç içi görüntüler ortaya çıktı. Yolda ilerlerken solundan bir otomobil geçtiği görüldü ve daha sonra direksiyonun kırıldığı esnada bahçe duvarına çarptığı kaydedildi. İşte bu kaza anında iki kişi yaşamını yitirdi. Bir ağır, 16 kişi de yaralandı. Olayla ilgili otobüsün önünde seyreden aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. İki kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kazayla ilgili ise incelemeler hala sürüyor. İstanbul'da özel bir poliklinikte müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada ücret karşılığında izletildiği ortaya çıktı. Ekipler 14 bin video kaydı tespit etti. Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şimdi detayları 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı'ndan alacağız. Gülistan, merhaba, elinde hangi notlar var? Alalım bu soruşturmaya ilişkin detayları senden.
1: Deniz Zeybek, İstanbul'da bir güzellik merkeziyle ilgili ortaya atılan iddialar kan donduran nitelikte. Müşteriler görüntülerinin gizlice çekildiğini ve sosyal medya hesapları üzerinden, Telegram üzerinden yayıldığını iddia ederek şikayette bulundu. Şikayetler üzerine de bir soruşturma başlatıldı ve söz konusu güzellik merkezinde bir arama yapıldı. Aramada da şikayetleri destekler nitelikte gizli kamera cihazları bulundu. Bakırköy'deki güzellik ve epilasyon merkeziyle ilgili bir soruşturma olduğunu söyleyelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler harekete geçti. Ve yapılan aramalarda güzellik merkezinde içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan aktif bir cihaz, ayrıca da sökülmüş halde 6 cihaz, şunu da belirtelim, bu sökülmüş halde bulunan 6 cihaz depoda saklanıyordu ekipler bulduğunda ve aynı zamanda da sensör görünümlü cihazlardı. Yani kameraları müşterilerin anlamaması için sensör görünümlü cihazların içine gizlediler. Böylelikle dışarıdan kamera olduğu belli olmuyordu ve müşteriler de anlamıyordu. Bu şekilde bu gizli kamera cihazlarını işlem odalarına yerleştirip müşterilerin haberleri olmadan onların görüntüleri çekildi, kaydedildi ve daha sonra da Telegram ve sosyal medya platformları üzerinden de belli bir ücret karşılığı izleyicilere sunuldu, servis edildi, satışa çıkarıldı. Yani müşterilerin onlara güvenip gittiği güzellik merkezinde onların haberi olmadan gizlice görüntüleri çekildi ve sosyal medyada servis edildi. Bunun fark eden müşterilerse artık müşteki sıfatındalar. Onlar da şikayette bulundular ve işte bu şekilde soruşturma başlamış oldu. Tabii aynı zamanda yapılan adli aramalarda birçok dijital materyalin de ele geçirildiğini söyleyelim. Soruşturma kapsamında iki de şüpheli bulunuyor. Biri iş yeri sahibi, kadın bir şüpheli. Diğeri ise güzellik merkezinde çalışan bir erkek şüpheli. Şunu da belirtmekte fayda var. Ortaya çıkan video sayısı şu anda 14 bini bulmuş seviyede. 14 bin video kaydının Telegram hesabından ve sosyal medya hesabından yayınlandığı, ücret karşılığı izletildiği ve satışa sunulduğu tespit edildi. Yani binlerce videodan bahsediyoruz. Belki de binlerce müşteki çıkacak dosya kapsamında ki zaten soruşturma sürdükçe, detaylar ortaya çıktıkça şikayetçi olan müşteki sayısı da giderek artıyor. Bunu da belirtelim. Tabii şüphelilerin ifadelerine gelecek olursak da şüpheliler, iş yeri sahibi olan kadın şüpheli ve iş yerinde çalışan erkek şüpheli beyanlarında birbirlerini suçladı. İş yeri sahibi kendisinin bir dahili olmadığını ve tüm bunları erkek çalışanın yaptığını söyleyerek aslında suçlamaları onun üstüne yıktı diyebiliriz. Ancak karşı taraftan da aynısı geldi. Yani şüpheliler birbirlerini suçluyorlar ve ikisi hakkında da şu anda bir tutuklama talebi olduğunu söyleyelim. Soruşturma dosyasında ayrıca iş yeri, dediğimiz gibi iş yeri sahibi olduğu belirtilen kadın şüpheli ve çalışan erkek şüpheli gözaltındalar. Haklarında da tutuklama talebi var. Tutuklama için yöneltilen suçlamalara bakacak olursak da özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek, görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçlamaları kapsamında iki şüphelinin tutuklanması talep edildi diyelim. Dediğimiz gibi dosya devam ediyor, soruşturma devam ediyor ve devam ettikçe de şikayetçi sayısı artıyor bu noktada. Bizler de gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki Gülistan Yazbaşı'na teşekkür edelim. Elbette ki bu konuya ilişkin gelişmeler geldikçe de, yeni detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın hızla büyüdü ve Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ilerledi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı. Yangın bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Alevler Muğla'da kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ayrıca yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu ziyaretçilere kapandı. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kaş'ta yangın nedeniyle Palamut Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak Çavdır Mahallesi merkezine ulaştı. Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar da yandı. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama paylaştı. İki asırlık hesabın görüldüğü meydandır Dumlupınar dedi.
2: Mesele hür yaşayıp yaşamamaktı dedi. MHP lideri Bahçeli iki asırlık hesabın o günlerde görüldüğünü söyledi. Mondros'la ordusu dağıtılmak, Sevr'le vatanı parçalanmak, İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür. Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında tüm hesapların cevabı Dumlupınar Meydanı'nda verildi dedi. Bu vatanın üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Bahçeli son olarak Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte şehit ve gazileri minnetle andı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku cinayetine ilişkin 5. dalga operasyonunun yapıldığını açıkladı. Elbette ki çok dikkat çekici detaylar var. Özellikle Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verildiği değerlendiriliyor.
3: Herkes bundan yıllar önce intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bugün gelinen noktada önemli bulgulara ulaşıldı. Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verilmiş olabilir. koku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren yeni tespitler şunlardı. İletişim ve PTS kayıtları, Gülistan'ın Instagram hesabına şüpheli erişim ve gizlenen dalgıç defteri. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların olaya intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli bulgular elde edildi. 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü devam ediyor.
0: ...18 yıl boyunca faili meçhul kalan bir cinayet yeniden açılan dosyayla aydınlatıldı. Ankara Şerefli Koçhisar'da 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı'nın cinayetiyle ilgili 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
4: Aç kapıyı!
2: Ankara'da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı cinayeti yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldı. 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın ölümüyle ilgili 5 şüpheli tespit edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda başsavcılık ve jandarma ekipleri dosyayı yeniden inceledi. Yeni nesil teknolojik imkanlarında kullanıldığı çalışmalar sonucunda şüpheliler belirlendi.
4: Yap diyorum.
2: Soruşturmanın seyrini daraltılmış bas çalışması ve HTS kayıtları değiştirdi. Adli tıp raporuyla bu verilerle uyumlu tanık beyanlarının da değerlendirilmesiyle cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 isim tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan diğer isim ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma giderek derinleşirken dosyaya firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın sahibi de girdi. O isim eski bakan İdris Naim Şahin'di. Adalet Bakanlığı soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı.
2: Alihan Kuriş soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak tahsisli aracını suç örgütünün kullanımına veren İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşmiş, çete lideri dahil birçok kişi yakalanmıştı. Ancak Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş firariydi. Teknik ve fiziki takiple Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da yurt dışına kaçma girişiminde olduğu tespit edildi. Kız kıvrak yakalandı. Yakalandığı araçsa dikkat çekti. Soruşturma derinleştirildiğinde suç örgütünün kullandığı iki araç daha İdris Naim Şahin'e tahsisliydi. Şahin'in yaptığı ilk açıklamaysa gerçeklerle örtüşmüyordu. Çünkü araçları kiraya verdiğini söyledi. Kiralanan araçlar 5 yılına kiralanmış ve yıllık ücret olarak 1000 lira gibi bir fiyat biçilmişti. Üstelik kiralamayı gerçekleştiren şirketin araç kiralama şirketi olmadığı tespit edildi. İşte kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı. Şimdi gözler Şahin'in soruşturma kapsamında vereceği ifadede.
0: Kaşif Kuzinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kuzinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Şimdi o ölüm çok yakın mercek altında çünkü dosyada sadece şüpheli bir ölüm yok. Görev yerinde yine sağlık personelinin tam görevini yerine getirmemesi, geciken müdahale, birbirini tutmayan ifade ve yaklaşık bir saate yayılan hastane yolculuğu da var. Savcılık şimdi o gün görev yapan en az 15 kişiyi yeniden ifadeye çağırmaya hazırlanıyor.
5: Açıklama yapar mısınız?
6: Efendim, niçin geldiniz?
5: Yapmama gerek var mı? Niçin geldin bende?
1: FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasıyla Silivri'ye konuldu. 15 yıl sonra şimdi o cezaevindeki ölümün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Afganistan'daydı. Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve tutuklandı. O dönem dosyanın başındaki isimse FETÖ'cü terörist eski savcı Zekeriya Öz'dü. Kozinoğlu Silivri cezaevine konuldu ve 12 Kasım 2011'de bir anda fenalaştı. İşte yeniden açılan soruşturmada tam da bu noktada ilerliyor. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananlar peş peşe büyük soru işaretleri doğuruyor. O gün saat 18.08'de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar 10 dakika sonra geldi. Ancak cezaevinde 24 saat hazır bulunması gereken sağlık ekibindeki

0: 3 görevli o sırada orada yoktu. Sağlık ekibi tam yarım saat sonra geldi. Sonra Kaşif Kozinoğlu ambulansla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Fakat hastane yolunda başka bir sağlık ekibini beklemek için durdu. Müdahale de ambulansın içinde yapıldı ve Kozinoğlu saat tam 19.15'te hastaneye ulaştırıldı ancak kurtarılamadı. Şimdi savcılık yalnızca bu gecikmeleri değil, ifadelerdeki çelişkileri de yeniden açıyor. Gardiyanlar Kozinoğlu'nun ambulansla alınırken bilincinin açık olduğunu anlatırken, hastanedeki sağlık çalışanları getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Cezaevi doktorunun o sırada görev başında olup olmadığına dair anlatımlar da birbirini tutmadı. Ve soruşturmanın belki de en önemli ayrıntılarından biri şu, Kozinoğlu'nun cezaevinde zehirlenebileceğinden endişe ettiği için mutfaktan çıkan yemekleri yemediği, uzun süredir kapalı konservelerle beslendiği ortaya çıktı. Şimdi nöbetçi müdürlerden gardiyanlara, sağlık personelinden ambulans görevlilerine kadar en az 15 kişi yeniden ifadeye çağrılacak. 15 yıl sonra dosyanın cevabını aradığı soru artık çok açık. Kaşif Kozinoğlu gerçekten doğal nedenlerle mi öldü, yoksa Silivri'deki o ölümün arkasında FETÖ izi mi var?
1: Okulların açılmasına kısa süre kaldı, hazırlıklar hızlandı. Öğrenci odalarından teknolojik ürünlere, mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok ürün kampanyaya girdi. İndirim oranları %40'a kadar ulaşıyor. Ayrıntıları ise 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu'ndan alacağız.
2: Evet, okulların açılmasına kısa bir zaman kaldı. Tabii yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına az kala da hazırlıklar hız kazandı. Biz de şu anda Yeni Bosna'dayız. Eskişi pazardayız ve burada birbirinden özel paketler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hemen kameraman arkadaşım Dursun Şahin'den sizler için görüntülemesini isteyeceğim. Burada tabii farklı ürün gruplarında dikkat çeken indirimler de var. Özellikle yeni eğitim dönemi dolayısıyla da farklı mağaza ve ürün gruplarında özel kampanyalar uygulanıyor. Şu anda da görüyorsunuz tabii farklı renk ve modellerde birçok ürün grupları var. Özellikle de dikkat çeken paketler de var. Hemen sizler için de gösterelim. Burada da yemek masaları da var. Aslında buraya gelen müşteriler evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çünkü bir evin ihtiyacı olan her şeyi burada bulmak mümkün. Hemen özel paketlerden de sizler için bahsedelim. Hemen şuraya da girelim. Tabii ilk girdiğimizde buzdolaplarını da görüyorsunuz. Özellikle öğrenciler için tasarlanmış birçok paketler de var. Evet, hemen de soralım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Burada %30 ve %40 indirimi görüyoruz. Neler var peki paketin?
3: Öğrencilere ve aile ve çalışan kamu çalışanlarına özel bir indirimimiz mevcut. %30 ve %40'ı dememizin sebebi aslında şu şekilde. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocağımız, kettle'ımız, ütümüz ve elektrik süpürgemizin tamamının 109 bin lira olan bir paketimiz şu anda kamu çalışanlarına ve öğrencilere özel 58 bin lira bir fiyata düşmüş durumda. Ayrıca bütün ürünlerin garantileri mevcut. Toplamda sıfır ürün almışken ikinci el ürün fiyatına denk geliyor. Bu şekilde kampanyamız.
2: Aslında normalde hepsini teker teker alsak yüksek ihtimalle iki katı bir fiyat ödemiş olurdu.
3: 109 bin liraya geliyor şu anda tek tek almanız durumunda. Ama öğrencilere ve kamu çalışanlarına özel çarşımızın şu anda indirim politikası mevcut. 58 bin liraya geliyor tamamı.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi aslında bir öğrencinin ihtiyacı olabilecek her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Özellikle de 58 bin TL gibi bir fiyata işte burada gördüğünüz birçok ürün grubunu alabiliyorsunuz. Özellikle kamu çalışanları için de indirimler var. Onlar da gittikleri şehirde yeni bir ev kuracaklar. Yine onların da değerlendirmesi gereken bir teklif diyelim ve buradan tekrar sözü merkeze bırakalım.
1: Düğün deyince akla elbette ilk olarak altın geliyor. Altın alışverişinde ise artık sadece yeni gelinlerin değil, damatların da yüzü gülüyor. Çünkü birbirinden şık altın setlerinin yanında bir de damatlar için altın kravat var. Fiyatı da tam 1,5 milyon lira.
4: Diyarbakır.

0: Kırhasarı, Adana burması, Trabzon seti, Mardin kemeri derken düğünlerde cep yakan yeni bir ürün vitrinlerde yerini almaya başladı. Değeri 1,5 milyon lira olan altın kravat.
1: Net 38 olmaz.
0: Düğünlerin vazgeçilmezi, yeni gelinlerin olmazsa olmazı altın artık erkeklere de takılıyor ama kravat olarak. Kuyumcu Murat Koca Ardıç, Gaziantep'te ürettikleri altın kravatların satış rekorları kırdığını söyledi.
2: Bu sene de bomba bir satış rekoru kırdı kendisi.
0: Zengin kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan Gaziantep'te kuyumcular, klasik takıların yanı sıra farklı ve gösterişli tasarımlar üretmeye devam ediyor. Onlardan biri ve belki de en pahalısı olmaya aday olan altın kravat, değeriyle dudak uçuklatıyor.
2: 150 ile 250 gram arasında birçok kez üretimini yaptık bunun. Şu anki güncel rakamı ise 1 milyon 420 ile 1 milyon 450 arasında değişiyor.
0: Eşsiz tasarımı ve ince işçiliğiyle göz dolduran altın kravat düğün alışverişinde listenin ilk sıralarında yerini aldı bile. Artık gelinlere altın kemer alınırken damatlara da altın kravat alınıyor.
2: Şöyle, düğün sezonu malum başladı biliyorsunuz. Düğün alışverişine gelen insanlar hani geline kemer alırken erkeğe de kravat almayı düşünüyorlar, alıyorlar da. Şakasını da yapıyorlar.
0: Son 3 yılda 100'den fazla altın kravat satışı yapan kuyumcular durumdan oldukça memnun.
2: Ya şöyle, aslında işi biraz komediye vuran da var ama genelde kravatı erkek müşterilerimiz daha çok tercih etmeye başladı.
3: Haber bültenindeki bu saat dilimini de noktalıyoruz. Saat başında Duygu Göktürk sizinle birlikte olacak.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Ziraat Bankası sunar.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım.

0: Adada Jazz Festivali 4-5-6 Eylül tarihlerinde 10. kez müzikseverlerle adada buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan festival bu yıl geçicicik temasıyla düzenlenecek. Detaylar haberimizde.
1: Bozcaada Jazz Festivali 10. yaşını kutluyor. Bozcaada'nın ilhamıyla 2017'de yola çıkan Bozcaada Jazz Festivali 4-5-6 Eylül tarihlerinde 10. kez müzikseverlerle adada buluşuyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festival bu yıl geçicilik temasıyla katılımcılarını anın değerini birlikte keşfetmeye çağırıyor. 10 yıl önce bir müzik etkinliği olarak atılan tohum, bugün adanın dokusuyla bütünleşen kolektif bir hafıza alanına dönüştü. Her yıl Eylül ayında müziğin doğaçlamasında, adanın rüzgarında, yeni fikirlerin ve karşılaşmaların eşliğinde binlerce katılımcı bir araya geliyor. 10. yılında 3 farklı müzik sahnesine, keşif mekanlarına ve sürpriz alanlara yayılan bir programla karşımıza çıkan festival, cazdan elektroniğe, gelenekselden güncele, doğaçlamadan psikedeliğe, türler arasında özgürce gezinen müzikleri adaya taşıyor. Festivalin kalbi yine Ayazma Manastırı'ndaki ana sahnede atarken, Hubble Beach, gündüzden gün batımına deniz kıyısında elektronik seslere ev sahipliği yapacak. Seyirci katılımı ücretsiz salhane sahnesi ise yeni seslere alan açan radar kimliğiyle gün boyu dinleyicileri ağırlayacak. Geçicilik teması etrafında şekillenen keşif programı, paneller, atölyeler, ada yürüyüşleri ve özel projeleriyle festival boyunca tüm adaya yayılacak.

0: Ve İstanbul'un kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde açık hava yaz sineması geleneği yeniden canlanıyor değerli izleyenler. Gösterimlerde birbirinden güzel filmler AKM'de izleyicileriyle buluşuyor. Peki o filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: We're tonight's entertainment. Well, hello beautiful.
2: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden canlanan açık hava yaz sineması geleneği kapsamında film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor.
3: İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak.
2: 13 Eylül tarihine kadar gerçekleşecek ve saat 20'de başlayacak açık hava film gösterimlerinde birbirinden güzel ve başarılı filmler AKM'de izleyicilerle buluşuyor. Öyle ki devam eden program kapsamında 30 Ağustos Pazar günü Kara Şövalye, Here's my card. Come on. 4 Eylül Cuma günü Muhteşem Gatsby, Gatsby.
4: You got one. Signor Calloway, questo è mio caro amico Signor Meyerwolf.
2: 5 Eylül Cumartesi Başlangıç. ...6 Eylül Pazar günü Ters Yüz...
5: Biz bastırılmış duyguları!
2: 11 Eylül Cuma günü Umudunu Kaybetme...
6: Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me.
2: ...12 Eylül Cumartesi Kelebeğin Rüyası...
7: Bir güzeli güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel.
2: Ve son olarak 13 Eylül Pazar günü ise Kayıp Balık Nemo sinema severlerin karşısında olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin eşsiz atmosferinde devam eden açık hava film gösterimlerinde keyifli bir seyir deneyimi yaşamak istiyorsanız siz de yerinizi şimdiden ayırtın.
8: Die a hero.

0: Pera Müzesi'nde devam eden birbirinden güzel sergileri sizler için gezdik kıymetli izleyenler. Müzenin farklı katlarına yayılan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu sergiler nasılmış? Gelin hep birlikte izleyelim.
1: İstanbul'un dört bir yanında yer alan galeri ve müzelerde birbirinden farklı sergiler sanatseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. İşte o güzel sergilerden dördü şimdilerde Pera Müzesi'nde. Kırmızı halı izleyicilerimiz için gezdiğimiz bu sergiler müzenin farklı katlarında hayat bularak karşımıza çıkıyor. Sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği söz konusu sergilerden ilki Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar. Seçki, sanatın rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezinirken ilgi çekici kişilikleri gün ışığına çıkarıyor. Elçiler ve ressamlar, resimlerin sessiz ama bir o kadar da zengin ve renkli diliyle konuşmaya, kendi çağlarını bugün de anlatmaya devam ediyor. Bir diğer sergi Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey'in ardında bıraktığı miras ölümünden 100 yıl sonra bile sanatçıların ve bilim insanlarının eserlerinde yaşamaya devam ediyor. Osman Hamdi Bey'e ayrılan bu özel bölüm koleksiyonda yer alan yapıtlarıyla onun tutkunu olduğu resim sanatıyla ilişkisinin farklı yönlerini sergileyen örnekler sunarken bu çok yönlü kişiliği bir kez daha selamlıyor. Ağırlık ve ölçü sanatı ve sıra dışı Minas sergileri de yine Pera Müzesi'nde devam eden diğer sergiler arasında yer alıyor. Bu sergilerse farklı konu ve temalara odaklanarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Biraz Habibi, en çok biraz.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 10 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Kuşatma Kayıtları yapımı. Film, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların hayatta kalma çabalarına odaklanıyor. Tüm yıkım ve belirsizlik ortamında hayatta kalanlar, bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çabalarken, diğer yandan dostluk, aşk ve küçük mutluluk anlarına tutunarak yollarına devam etmeye çalışıyor. Bir diğer filmimiz ise Köpek ve Yıldızlar yapımı. Playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky. Film, askeri hayatta kalma uzmanı Bentley ile birlikte kıyamet sonrası dünyanın acımasız atmosferinde işlevsel ancak izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin mücadelesini anlatıyor.
3: What do you expect to find?
4: Hiç düşmanınızı havaya uçurmak umuduyla yola koyacağım.
2: Üçüncü filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Piyot Akme'ye karşı.
5: İçinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum.
2: Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı ürünlerin arızalanması sonucu zarar gören Billy Kyot'un üretici firma Acme Corporation'a dava açmasını konu alıyor.
6: Şu anda dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
7: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mertçilioğlu Gil ve sanatçı Nergiz Yeşil bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Eğer sizler de buradaysanız hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
9: İyi, sizi sormalı.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Burak Bey siz?
8: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Sağ olun, var olun. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum. Sanat sizler için ne demek? Sanatın sizlerdeki kavramsal karşılığı nedir? Böyle başlamak isteriz. Nergis Hanım, buyurun lütfen.
9: Sanat için ben aslında bir ifade biçimi ya da bir iletişim aracı demek istemiyorum. Daha kapsayıcı bir yerden ele almak istiyorum. Sanat bir var olma şekli. Dolayısıyla insanın ilk önce kendini, sonra dünyayı ve ötekini anlama, anlamlandırma ve algılama biçimi ve buna dair bir düşünme sistemi önerir.
0: Gayet iyi açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederim.
8: Ben de açıkçası Nergiz'e katılıyorum. Ben sanatı estetik alanıyla sınırlamayı doğru bulmuyorum. Benim için sanat bir bilgi üretim aracı. Özellikle günümüz sorunlarını çözebilmek için artık tek bakış açısı değil, farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve daha üretken olmamıza sebep olacak yaklaşımlara ihtiyacımız var. Ve sanat da bence bu işbirliğini kurabilecek önemli bir kavram. Dolayısıyla her zamankinden daha çok, yani sanat her zaman hayatın içerisindeydi ama bence artık biraz daha insan merkezli olmaktan çıkıp yeni bir merkeze doğru kayan, daha kapsayıcı, daha işbirlikçi ve sürdürülebilir bir dünyayı inşa etmek için de gerçekten önemli girdiler sağlayabilecek bir alan.
0: Çok teşekkür ederim. Hem bu dünyayı inşa etmek için hem de işbirliği konusunda çok önemli çalışmalarınız var. Birazdan onlara teker teker hepsini geleceğiz ve açıklayacağız. Nergis Hanım, müsaadenizle sizinle devam etmek istiyorum. Sanata ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Ne zaman bu yolculuk başladı merak ediyorum.
9: Aslında şöyle söylemek lazım. Bu varoluş şekli derken bu sonradan evet şimdi ben sanat yapıyorum artık sanatçı oldum gibi bir şey değil. Tam da yaşayışın ortasında o vizyonla, o davranış kalıplarıyla, o düşünce sisteminin içinde sadece bir fark edişten bahsedilebilir. Dolayısıyla sanat hayatımın içinde hep vardı. Ama sanatsal bakış açımı fark ettiğim tabii ki çocukluk yıllarıma ve sonra derinleştirdiğim gençlik yıllarıma dayanıyor.
0: Derinleştirme ve çocukluktan gençliğe geçişte bir derinleşme oldu dediniz ya. O süreç bilinçli bir süreç miydi sizce? Yani nasıl sizce bunu idrak ettiniz ve fark ettiniz?
9: Sorduğum soruların farklılığını fark ederek oldu o. Algılama biçimi açısından da dünyayı nasıl algıladığımı, hangi sorularla cevap bulduğum, kendimi nasıl tanımaya çalıştığım, anlamlı bir hayat arayışı içinde sanatın yerini anlamaya çalıştığım ve sonra onu bulamadığım noktada sanatla yeni bir anlam yaratmaya çalıştığım yerde fark ettim aslında.
0: Çok kıymetli bir sanat disiplininiz var. Hem içerik hem teknik olarak. Üslubunuzu teknik ve tarz olarak bize nasıl açıklar ve ifade edersiniz? Sizin kendi sanatınıza şöyle bir perspektiften baktığınızda neler geçiyor aklınızdan? Seyircilerimiz için de açıklayıcı olmuş olsun.
9: Ben genelde sanat pratiğimden bahsederken onu ikiye ayırmayı tercih ediyorum. Bunun kavramsal kısmı ve uygulama kısmı olarak. Kavramsal kısmı için epistemolojiye, yani bilgi felsefesine eleştiri getiren bir yerdeyim. Bunun için çok küçük bir parantez açmak istiyorum. Hepimizin bildiği bir insanlık tarihi vardı ve Göbekli Tepe ile Karantepe ile alt üst oldu. Ve biz yeni versiyonuna inanmaya başladık. Belki biz burada sohbet ederken bir şey daha keşfedilecek ve o yeni versiyonuna da inanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu bizi doğru ve gerçek bilgi var mı ve biz buna erişebilir miyiz gibi felsefenin en temel sorularına götürüyor. Bu bağlamda ben bir sanatçı olarak bu gerçekliği sorgulamak ve yeniden ele almak için ya böyle bir tür vardıysa diye bir spekülasyonun peşine düştüm. Bu işin kavramsal kısmı. Ve tabii ki bunu yaparken de çevre duyarlılığı olan, tüketim alışkanlıklarını denetleyen bir sanatçı olarak çevre dostu, ekolojik yöntemler, biyoteknolojinin yöntemlerinden faydalanmak üzere bir pratik takip ediyorum. Bu ne demek? Sanat eseri üretmeden önce materyali üretmek demek. Aynı zamanda tüketim biçimini kontrol etmek demek. Çevre dostu olmayan materyalleri kullanmamak demek.
0: Çok derin gerçekten yaptığınız işte hem sanat olarak hem bir disiplin olarak çok kıymetli ve özel bir yerde duruyor. Aynı zamanda motivasyon ve mesaj barındırıcı içeriği itibariyle de tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun.
9: Teşekkür ederim.
0: Burak Bey, müsaadenizle sizinle devam etmek istiyorum. Gate27'nin faaliyetlerini bize nasıl açıklarsınız? Gate27 nedir? Nasıl bir yer? Lütfen buyurun.
8: Tabii. Biraz Gate27'nin kuruluşundan başlamak isterim. 2019 yılında Sayın Melisa Sabancı Tapan'ın kişisel inisiyatifiyle aslında başlattığı bir oluşum. 2019 önemli bir tarih. Biz Kasım ayında faaliyetlerimize başladık. Konuk sanatçı programı

0: Programı olarak tabii öncelikle bir konuk sanatçı programının olduğunu da kısaca bahsetmek gerek. Belirli bir süreyle sanatçıların işte bizim İstanbul ve Ayvalık'taki mekanlarımıza gelip konakladıkları sanatlı üretimleri ve araştırmalarına destek olduğumuz bir program olarak kısaca tanımlayabilirim. 2020 yılında maalesef Covid'in yayılmasıyla birlikte tabii ki de biz de buradaki faaliyetlerimizi tekrar bir gözden geçirmek durumunda kaldık. İstanbul'da başladığımız yolculuğumuz Ayvalık'ta da devam etti. G27'nin aslında çıkış motivasyonu Melisa Hanım'ın yüksek lisans eğitiminde sıklıkla tecrübe ettiği bir kalkınma yönetimi eğitimi var. Bununla birlikte dünyanın farklı yerlerinde konuk programlarını gezme ve deneyimleme fırsatı oldu. Dolayısıyla aslında G27'yi programlarken bunun bir çeşit bir kalkınma programı gibi yerleştirilmesini perspektifini de çok benimsediğini söyleyebilirim. Tabii ki de kültür ve sanatın değişime aracılık edebilme, Nergis'in de bahsettiği gibi her gün bilimde yeni gelişmeler oluyor, yeni bilgilerle donanıyoruz ve evrensel bir bilginin geçerliliğini her zaman sorguladığımız bir dönemin içerisindeyiz. Artık şok olma eşiğimiz bile çok yukarıya çıktı. Bu açıdan baktığımızda G27 de kendi içerisinde bu çeşitliliği, bu farklılığı olabildiğince destekleyecek bir yapı haline gelme motivasyonu içerisinde. İşte daha çok sanatçı stüdyosu olarak başlattığımız program, daha sonra sanatçıların ya da konuklarımızın demek daha doğru olur, 6 hafta ile 8 hafta arasında İstanbul'da konakladığı, Ayvalık'ta da 4 hafta süresince konakladığı bir modele dönüştü. Ve bu süre içerisinde biz aslında tüm konuklarımızın yolculuğuna eşlik ediyoruz. Eğer araştırmalarında bir ihtiyaçları varsa onları ilgili kişilerle, kaynaklarla bir araya getiriyoruz. Ve bununla da yetinmiyoruz açıkçası. Biraz da proje yönetimi yapıyoruz diyebilirim. Bazen haddimizi aştığımızı da düşündüğüm zamanlar oluyor ama ben bu karşılaşmaları çok kıymetli buluyorum. Çünkü beklemediğimiz sonuçlara ve yeniliklere gerçekten kapı açabiliyor bu karşılaşmalar. G27'nin misyonu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 4 tanesini sahipleniyoruz. Bunlar sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, barış, adalet ve güçlü kurumlar. Dolayısıyla gelen tüm projelerimizi bu hedeflere yanıt verecek şekilde yönetmeye ve endüstriden ve bilimden de katkı sunmaya çalışıyoruz. Az önce Nergis çok güzel bir şeye değindi. Malzemeyi önce ürettiğini söyledi. Dolayısıyla G27'deki birçok konuğumuzun yolculuğu aslında kendi üretmek istedikleri malzemeleri geliştirmeye dönen, özellikle son 2 yılımızda bunu çok sık deneyimliyoruz. Deneyimleri ve tecrübeleri açılıyor. Biz bir anda sanat perspektifinden çıkıp yeri geliyor bir ipek üretim tesisine gidiyoruz. Yeri geliyor bir kompozit malzeme üretim tesisine gidiyoruz ve bu kadar bu çeşitliliğin içerisindeki işbirliklerini ve benzerlikleri bulmaya çalışıyoruz. Farklılıklar ise daha üretken, daha farklı bakış açılarının gelişmesi için bize yeni kapılar açıyor.
1: Tebrik ediyorum. Ben de yakından takip ettiğim için bütün bu faaliyetleri çok kıymetli ve özel buluyorum. Teşekkür ederiz tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bütün bu anlattıklarınızı deneyimleyen bir sanatçı var yanımızda. Evet. Belki bir kısmını, belki çoğunluk bir kısmını. Nergis Hanım, size sormak istiyorum. G27'den yola geçen bir sanatçısınız. Nasıl bir deneyimdi, nasıl bir süreçti?
2: Ben tam da pandemi döneminde konuk sanatçı programına dahil oldum. Üretim pratiğim dolayısıyla aslında çok benzer bir zeminden hareket ediyoruz. Çevresel hassasiyetlerimiz, dünyaya yaklaşımlarımız çok benzer yerden hareket ediyor. Bostan, mutfak ve atölye arasında dönen döngüsel bir üretim biçimi nasıl planlanabilir gibi bir motivasyonla başlamıştım. Kaldı ki G27'de bana bu imkanların tamamı sunuldu aslında. Ve pandemide orada olmanın hem bir avantajı hem bir dezavantajı oldu. Çünkü biliyorsunuz biz çoğunlukla iç motivasyonla üretim yapan insanlarız. Ve bu kadar küresel bir kaosun ortasında üretmek için hala motivasyon arıyorken G27'nin buna hem alan açıyor olması hem imkan sağlıyor olması çok kıymetliydi. Ve ama aynı zamanda tabii ki üniversite işbirlikleri için bazı kontaklarda zorluk çekmiş olduk ama o çok dönemsel bir şeydi ve hala G27'de herhangi bir durumda bu iletişimleri açık tuttuğu, bu network'ü sağlayabileceğini çok içten bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bir sanatçı olarak yolumun oradan geçmesi benim için gerçekten çok kıymetli. Ve bir yandan tabii ki ben bir sanatçı olarak bu çevre hassasiyetlerinin yanı sıra ISO sertifikasyon sistemlerine de dahil oldum. Dolayısıyla çevre yönetimi, kalite yönetimi, karbon ayak izi hesaplama, su ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik raporlarını yazmak gibi çeşitli danışmanlıklar ve uzmanlıklar aldım. Dolayısıyla bu hassasiyetler için sadece bir sanatçı olarak sanat eseriyle bu sözü söylemenin yanı sıra buradaki yetkinlikleri de bütün sürecime, üretim pratiğime dahil ettim. Böyle bir takım kapılara, şeylere, bakış açılarına sebebiyet vermişti. Güzel bir işbirliğiydi.
1: Bunu hem Gate27 için hem de dışında bir soru olarak soruyorum. Sanatçıları desteklemek, onlar için konuk sanatçı programları oluşturmak ya da başka formatta çeşitli destekler oluşturmak neden önemli? Genç ve yeni sanatçılar ve umut vadeden sanatçılar için aynı zamanda.
0: Sanat üretimi oldukça kırılgan ve çoğunlukla yalnız yürüyen bir süreç. Yani oradaki o üretkenliği gösterebilmeniz için her şeyden önce kendi başınıza bir kalmanız, bir düşünmeniz, dünyanın bütün telaşesinden biraz bir uzaklaşmanız gerekiyor. Ki oradaki iç ses ve o hayal gücü bir araya gelsin ve gerçekten de soru sorulan alana dair farklı bir perspektif geliştirebilsin. Ona dair de bir görsel dil, anlatım dili geliştirilebilsin. Dolayısıyla bu yalnızlık zaman zaman birazcık çaresizliğe de yol açabiliyor. Konuk sanatçı programları her şeyden önce bu yalnızlık alanı hem sağlayan hem de biraz da dengeleyen yapılar. Elbette ki o üretimin ihtiyacı olan yalnızlığı biz mutlaka ki konuklarımıza veriyoruz. O alan, o nefes alma alanı çok önemli. Fakat bunun yanında o yardımlaşmaya ihtiyaç duydukları anda da konuk sanatçı programının doğru bir yerde devreye girebildiğini söyleyebiliriz. Tabi uluslararası birçok örneği var. Yeni bir kavram değil. Yani çok çok eskilere dayandırabiliriz. Hatta Rönesans'a kadar, Medici ailesine kadar götürebileceğimiz bir hikayeden bahsediyorum. İster istemez farklı kültürlerle de temas açabilmenin, edebilmenin sanatçı açısından ya da konuk açısından diyelim. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Konuk diyorum çünkü biz sadece bir sanatçıyı konuk almak gibi bir hedef içerisinde değiliz. Bizim için sanat dışından da bir konuk gelebilir ama bizim önceliğimiz sanat dışından gelen konuğun bir sanatçıyla işbirliği yapması. Eğer sanatçı bir konuğumuz varsa da onun endüstri ve bilimle bir işbirliği yapabilmesi. Dolayısıyla bu karşılaşma alanları bizim için çok kıymetli. Bu karşılaşma alanlarını da sağlarken işte farklı kültürlere temas edebilme, onları görebilme, deneyimleyebilme, kendi yaşayış kalıplarının dışına çıkıp başka bir perspektifi edinebilme yerleri bu alanlar. Bu açıdan da aslında ben bir parça böyle bir çeşit okul gibi görüyorum. Bir üniversite değil tabii ki, bir meslek okulu da değil. Ama bir hayat okulu demek belki de daha doğru olur. Dolayısıyla sanatın üretimini destekleyen yapılar olması nedeniyle, mutfağında olan yapılar olması nedeniyle de bence bu işin omurgasında yer alan, geçerliliği belki de bundan yüzyıllar sonra da devam edecek bir yapı. Çok fazla teknolojiden ve dijitalleşmeden bahsediyoruz, yalnızlaşmadan da bahsediyoruz. Ama her zaman biz dönüp bakıyoruz ki aslında yaptığımız iş çok insan odaklı. Bu bir araya gelmeler, bu konuşmalar, bu sohbetler, bu karşılıklı dayanışma daha başka bir tarafa ilerletiyor. Dolayısıyla insan kalmanın özellikle kültür sanat sektörü içerisinde muhtemelen sürdürecek en önemli yapılar buralar diyebilirim.
1: Gayet iyi anladım. Belki bir deneyim okulu demek daha
0: doğru olabilir.
1: Doğru olabilir. Teşekkürler cevabınız için. Nergis Hanım, aynı soruyu size sormak isterim. Bir sanatçıyı desteklemek neden kıymetli? İster bu konuk sanatçı programı olsun, ister farklı türde bir program olsun. Genç ve yeni sanatçıları desteklemek sizce neden kıymetli ve önemli?
2: Söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani bu motivasyonu, bu biraz önce bahsettiğim iç motivasyonu kaybetmeye çok yakın. Orada o nasıl tekrar yakalar ya da işte nasıl görünür olur, ifade nasıl, neyi anlatmaya çalıştığını izleyiciyle nasıl buluşturabilir, nasıl temaslar kurabilir. Bazen görünür olmak, yani özellikle bu teknoloji çağında belki o kadar kolay algılanıyor ama bu kalabalığın içinde de kendini doğru ifade etmek de doğan problemlerden bir tanesi. Dolayısıyla doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru bir ekiple ne yaptığınızı daha sakin bir dille, salt bir şekilde anlatabiliyor olmak çok kıymetli. Yoksa bir takım kakofoniler içinde kaybolan söz dizilerine dönüşüp gidebilir. Dolayısıyla hem sadece genç sanatçılar için değil, bütün sanatçılar için sanat eserlerini, pratiklerini gösterecek doğru mecralar bulmak çok önemli.
1: Gayet iyi anladım. Burak Bey şöyle devam edelim. Bir sanatçı listesi de oluşturmuş oluyorsunuz.

0: G27 vesilesiyle siz direktörlüğünü üstleniyorsunuz. Yakın zamanda ya da uzun vadede, kısa vadede bir bu liste içerisinde, bu sanatçı listesi içerisinde bir kapsamlı bir şey görebilir miyiz? Böyle bir hayaliniz, plan, programınız var mı?
1: Evet, var. Oldukça fazla var hatta. Biz 2020 yılından beri bir alumni programı yürütüyoruz. Alumni programı aslında özetle tüm mezunlarımızın diyelim bu hayat okulundan bir araya geldiği, birbiriyle tanıştığı, yeni projelerinde birbirlerini destekleyebildikleri bir yapı. Her sene mutlaka online olarak bir araya geliyoruz çünkü dünyanın farklı yerlerinden çok fazla konuğumuz var. Dolayısıyla bu dijital teknolojiler işlerimizi kolaylaştırıyor. Şu an için neler yapıyoruz? Tabii ki de sanatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Güncel projelerinde neye ihtiyaçları varsa her zaman bizimle iletişime geçebiliyorlar, ama proje yönetimi olabilir, ama malzeme geliştirme olabilir. Onların sergileri, projeleriyle ilgili duyurular konusunda hala destek veriyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemlerde yeni bir yapı aslında üzerinde çalışıyoruz. Biz bir şekilde sanat üretimini oldukça kapsayıcı bir modele getirdik. Ama bir de bu modelin içerisinde sanat hamiliğini de bu sürecin içerisine entegre etmek istiyoruz. Dolayısıyla konuklarımızın sanat üretimlerini doğrudan destekleyebilecekleri bir program üzerinde çalışıyoruz. Koleksiyonumuz var. Aslında konuk programlarının çok sahip olduğu bir yapı değil. Çünkü koleksiyon yönetmek ve devamlılığını sağlamak oldukça maliyetli işler. Genelde konuk programları biraz daha küçük ölçekte kalıyor. Hem koleksiyonumuzdan sergiler hayal ediyoruz, hem konuklarımızın devam eden projelerinden, işlerinden, hem de mümkünse konuklarımız arasında gerçekleştireceğimiz grup sergileri de hayal ediyoruz. Oldukça kapsamlı.
0: Harika.
1: Bir çalışmamız var.
0: Sergi demişken Nergis Hanım'a dönmek istiyorum. Yakın zamanda açacağınız ya da dahil olacağınız bir karma sergi ya da kişisel sergi var mıdır? Bununla birlikte sergi açmak bir sanatçı için neden önemli ve kıymetli?
2: Aslında bir proje sergisi planlıyorum. Dolayısıyla en baştan kağıt üzerinde başlayan proje yazmaya başladığım ve sonra gerçekleştireceğim ve sergiyle sonuçlanacak bir süreç planlıyorum. Kısaca ekoloji rotaları aramak, bulmak ve çizmek üzerine kurulu ve sürdürülebilirliğin toplumsal ayağı olan kadının toplumdaki görünürlülüğüyle ilgili kesişen noktaları var. Dolayısıyla bu ekoloji rotasını ararken bir motosikletle, bir araç olarak onu kullanarak rotayı aramak, bulmak ve oradan çeşitli objeler toplayıp bunların sanat nesnesine dönüştüğü bir sergi planı içindeyim. Hatta bu bağlamda da iletişim halindeyiz. Nasıl bana destek olabilirler, bunu nasıl gerçekleştirebiliriz gibi konuşmalar içindeyiz. Bütün bu bahsedilen kavramları konuşmaya açabilmek için sanatçının eserleriyle, izleyicisiyle buluşuyor olması lazım, eserler aracılığıyla. Tabii ki birebir de bütün izleyicilerle yüz yüze sohbet etmemiz ya da bu kavramları tartışabiliyor olmamız çok mümkün olmuyor. Bu tip seminerler, söyleşiler de çok kıymetli. Ama günün sonunda eser kendi başına kendini, bütün o serüvenini anlatır halde oluyor ve toplumsal fikri kalkınmaya hizmet eden bir adım olarak görüyorum ben sergilemeleri.
0: Çok güzel. Çok kısaca hem sergi ve çalışmalar demişken, genç ve yeni sanatçılara çok kısaca neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi soruları yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar?
2: Öğrenmeye açık olmak çok önemli. Değişime ve gelişime, esneklik çok önemli. Ama bunun yanı sıra kendine, fikrine ve yaratıcılığına sadakat de çok önemli. Dolayısıyla orada ısrarcı olmalarını önerebilirim.
0: Burak Bey, peki siz?
1: Ben de aynı şekilde üretimlerine sadık kalmalarını önerebilirim. En önemli kısım bu. Çünkü süreklilik aslında bir, özellikle sanatçı için bir dil inşa etmek konusunda çok kıymetli. Bununla birlikte bence dünyaya karşı meraklı olmaya devam etmek ve onları aslında yaşamla ilgili nelerin ilgilendirdiğine dair bu güncel soruları sormaya devam edebilmek çok kıymetli. Daha önce de bahsettiğim gibi bence artık insanlığın merkezinde olmadığı bir sanattan bahsediyoruz. Bilgi üreten bir sanattan bahsediyoruz. Ve bu geçişlilik, bu çeşitlilik içerisinde onların da yaşamın getirdiklerini, güncelliğin getirdiklerini sürekli sorguluyor ve onların peşinden ısrarlı üretmeye devam ediyor olmaları.
0: Hem sanatınızın hem de G27'nin ve diğer faaliyetlerin çok az bir kısmını konuşabildik. Belki üçte birini ya da daha azını. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız. Hem açıklamalarınız, hem cümleleriniz, hem de sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ediyorum.

0: tekrar.
1: Sağ olun, var olun.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. İstanbul'da İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin soruşturmada otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobil sürücüsü tutuklandı. Öte yandan kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüs kazasına ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda dün meydana gelen olayda bir İETT otobüsü önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpmış. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından otobüsün önüne geçerek İETT otobüsü şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Savcılığa sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüs sürücüsü ise hayati tehlike içerir vaziyette hastanede gözetim altında tutuluyor. Şoförde yapılan testlerde

0: Alkole rastlanmadığı açıklandı. Yaşanan kazayla ilgili İETT otobüsünün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüs sürücüsünün önünde seyreden otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin duvarına çarptığı görülüyor. Güzellik merkezinde skandal iddia gündeme bomba gibi düştü. Müşterilerin gizlice çekilen görüntüleri iddiaya göre sosyal medyada ücretli olarak yayınlandı. Bakırköy'deki iş yerinde yapılan aramada çok sayıda gizli kamera ele geçirildi. İlk tespitlere göre Telegram hesabında 14 binden fazla video kaydı bulunduğu belirlendi.
1: Gizli kameralarla müşterileri kaydettiler, görüntüleri Telegram'da satışa çıkardılar. Güzellik merkezi skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tam 14 bin video kaydı tespit edildi. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkeziyle ilgili ortaya atılan iddia soruşturmayı başlattı. Merkeze gelen müşterilerin haberleri olmaksızın gizli kameralarla görüntülendiği ve bu kayıtların Telegram ve sosyal medya üzerinden para karşılığında izletildiği öne sürüldü. Şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İş yerinde yapılan adli aramada dijital materyallerin yanı sıra 6 adet sökülü, sensör görünümlü gizli kamera cihazı ele geçirildi. Arşiv odasında da bir gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerası bulundu. İlk tespitlere göre bir Telegram hesabında 14 bin video kaydının yayınlandığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İş yeri sahibi olan şüphelinin kamera kayıt sistemini güzellik merkezinde çalışan personelin kurduğunu söylediği belirtildi. Şüphelilerin birbirlerini suçlayan beyanları da dosyaya girdi. Öte yandan bazı kamera cihazlarının adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyip depo bölümünde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve kamera cihazları incelenirken kayıtların nasıl elde edildiği ve kimler tarafından yayıldığı da araştırılıyor. Gözaltına alınan iki şüpheliye özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçları yöneltildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma derinleştikçe dosyaya müşteki olarak dahil olup şikayette bulunanların sayısı da her geçen saat daha da artıyor.
0: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın hızla büyüdü ve Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ilerledi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı. Yangın bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Alevler Muğla'da kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ayrıca yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu ziyaretçilere kapandı. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kaş'ta yangın nedeniyle Palamut Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak Çavdır Mahallesi merkezine ulaştı. Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar yandı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de vurulan Türk gemisiyle ilgili dışişlerine çağrıldı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli gemi Karadeniz'de Tuap Selçuklarında vurulmuştu. Bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen Lider Kocatepe gemisi de hedef alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine devam ediyor. Fidan, Mısırlı mevkidaşı ve Katar Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Fidan, Al-Sani ve Bedir Abdullati ile bölgesel meseleleri ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi, Hürmüz'deki son durum ve Gazze başlıklar arasındaydı. Taraflar coğrafyadaki gerilimin düşürülmesi için atılabilecek adımları istişare etti. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama paylaştı. İki asırlık hesabın görüldüğü meydandır Dumlupınar dedi.
2: Mesele hür yaşayıp yaşamamaktı dedi. MHP lideri Bahçeli iki asırlık hesabın o günlerde görüldüğünü söyledi. Mondros'la ordusu dağıtılmak, Sevr'le vatanı parçalanmak, İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür. Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan Ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında tüm hesapların cevabı Dumlupınar Meydanı'nda verildi dedi. Bu vatanın üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Bahçeli son olarak Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte şehit ve gazileri minnetle andı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku cinayetine ilişkin 5. dalga operasyon yapıldığını açıkladı. Dikkat çekici detaylar var efendim. Yeni bulgular kapsamında Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verildiği değerlendiriliyor.
3: Herkes bundan yıllar önce intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bugün gelinen noktada önemli bulgulara ulaşıldı. Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verilmiş olabilir. Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren yeni tespitler şunlardı. İletişim ve PTS kayıtları, Gülistan'ın Instagram hesabına şüpheli erişim ve gizlenen dalgıç defteri. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların olaya intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli bulgular elde edildi. 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü devam ediyor.
0: Sekiz yıl boyunca faili meçhul kalan bir cinayet yeniden açılan dosyayla aydınlatıldı. Ankara Şerefli Koçhisar'da 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı'nın cinayetiyle ilgili 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
4: Aç kapıyı!
2: Ankara'da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı cinayeti yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldı. 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın ölümüyle ilgili 5 şüpheli tespit edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda başsavcılık ve jandarma ekipleri dosyayı yeniden inceledi. Yeni nesil teknolojik imkanların da kullanıldığı çalışmalar sonucunda şüpheliler belirlendi.

0: Yat! Yat diyorum, yat!
1: Soruşturmanın seyrini daraltılmış BAS çalışması ve HTS kayıtları değiştirdi. Adli tıp raporuyla bu verilerle uyumlu tanık beyanlarının da değerlendirilmesiyle cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 isim tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan diğer isim ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma giderek derinleşirken dosyaya firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın sahibi de girdi. O isim eski bakan İdris Naim Şahin'di. Adalet Bakanlığı soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı.
1: Alihan Kuriş soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak tahsisli aracını suç örgütünün kullanımına veren İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşmiş, çete lideri dahil birçok kişi yakalanmıştı. Ancak Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş firariydi. Teknik ve fiziki takiple Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da yurt dışına kaçma girişiminde olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalandı. Yakalandığı araçsa dikkat çekti. Soruşturma derinleştirildiğinde suç örgütünün kullandığı iki araç daha İdris Naim Şahin'e tahsisliydi. Şahin'in yaptığı ilk açıklamaysa gerçeklerle örtüşmüyordu. Çünkü araçları kiraya verdiğini söyledi. Kiralanan araçlar 5 yılına kiralanmış ve yıllık ücret olarak 1000 lira gibi bir fiyat biçilmişti. Üstelik kiralamayı gerçekleştiren şirketin araç kiralama şirketi olmadığı tespit edildi. İşte kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı. Şimdi gözler Şahin'in soruşturma kapsamında vereceği ifadede.
2: Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kozinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış. Silivri'de cezaevinde hayatını kaybetmişti. Şimdi o ölüm çok yakın mercek altında efendim. Çünkü dosyada sadece şüpheli bir ölüm yok. Görev yerinde bulunmayan sağlık personeli, geciken müdahale, birbirini tutmayan ifadeler ve yaklaşık bir saate yayılan hastane yolculuğu var. Savcılık şimdi o gün görev yapan en az 15 kişiyi yeniden ifadeye çağırmaya hazırlanıyor.
3: Açıklama yapar mısınız?
4: Efendim, niçin geldiniz? Yapmama gerek var mı? Niçin geldin belli?
5: FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasıyla Silivri'ye konuldu. 15 yıl sonra şimdi o cezaevindeki ölümün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Afganistan'daydı. Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve tutuklandı. O dönem dosyanın başındaki isimse FETÖ'cü terörist eski savcı Zekeriya Öz'dü. Kozinoğlu Silivri cezaevine konuldu ve 12 Kasım 2011'de bir anda fenalaştı. İşte yeniden açılan soruşturma da tam da bu noktada ilerliyor. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananlar peş peşe büyük soru işaretleri doğuruyor. O gün saat 18.08'de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar 10 dakika sonra geldi. Ancak cezaevinde 24 saat hazır bulunması gereken sağlık ekibindeki 3 görevli o sırada orada yoktu. Sağlık ekibi tam yarım saat sonra geldi. Sonra Kaşif Kozinoğlu ambulansla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Fakat hastane yolunda başka bir sağlık ekibini beklemek için durdu. Müdahale de ambulansı içinde yapıldı ve Kozinoğlu saat tam 19.15'te hastaneye ulaştırıldı ancak kurtarılamadı. Şimdi savcılık yalnızca bu gecikmeleri değil, ifadelerdeki çelişkileri de yeniden açıyor. Gardiyanlar Kozinoğlu'nun ambulansla alınırken bilincinin açık olduğunu anlatırken hastanedeki sağlık çalışanları getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Cezaevi doktorunun o sırada görev başında olup olmadığına dair anlatımlar da birbirini tutmadı. Ve soruşturmanın belki de en önemli ayrıntılarından biri şu, Kozinoğlu'nun cezaevinde zehirlenebileceğinden endişe ettiği için mutfaktan çıkan yemekleri yemediği, uzun süredir kapalı konservelerle beslendiği ortaya çıktı. Şimdi nöbetçi müdürlerden gardiyanlara, sağlık personelinden ambulans görevlilerine kadar en az 15 kişi yeniden ifadeye çağrılacak. 15 yıl sonra dosyanın cevabını aradığı soru artık çok açık. Kaşif Kozinoğlu gerçekten doğal nedenlerle mi öldü, yoksa Silivri'deki o ölümün arkasında FETÖ izi mi var?
2: AK Parti kadroları Türkiye 100 yılı buluşmaları adı altında tam kadro sahada. Bu yıl kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla birlikte yaz programını Eylül ayındaki saha çalışmalarıyla noktalayacak.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizi de buluşturmak var.
1: Millete hizmet odağında AK Parti tam kadro sahada olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için teknik düzenleme de masada. Türkiye 100 yılı buluşmalarıyla milletle sahada bir araya gelecek olan AK Parti terörsüz Türkiye'yi konuşacak.
6: Bu yıl yapacağımız çalışmaları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye diyerek ifade ettiğimiz bir başlıkta ele alıyoruz.
1: AK Parti kadroları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla Türkiye 100 yılı buluşmaları Eylül ayı programına hazırlanıyor. Bakanlar, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları tam kadro sahada olacak. Vatandaşların teklif ve önerilerini yerinde dinleyecek, çözüm getirmek için çalışacak.
6: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletimizle geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız, konuşacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Eylül ayında gerçekleşecek Türkiye 100 yılı buluşmaları hazırlık programında konuştu. Gündemimizde erken seçim yok dedi. Özellikle terörsüz Türkiye konusunda sahadan gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyledi. Desteğin oy oranlarından dahi yüksek olduğuna dikkati çekti.
6: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın, Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz.
1: Büyükgümüş, biz toplumun %100'üne konuşuruz diyerek kapsayıcı bir politika izlediklerine dikkat çekti. Eylül ayı ile birlikte yaz ayı programlarını da tamamlayacaklarını söyledi.

0: Efendim Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye Sıfır Atık Çalıştay İstanbul'da yapılacak. Ve pek çok konu ele alınacak bu çalıştayda. Biz de bu konu üzerine eğileceğiz şimdi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yayın konuğumuz. Samet Bey merhaba, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son derece önemli bir çalıştay var önümüzde. Pazartesi günü yapılacak Türkiye Plastik Atık Çalıştayı. Önce buna biraz değinerek başlayalım dilerseniz. Neler konuşulacak? Çalıştayın teması ne olacak? Hangi başlıklar olacak çalıştayda?
1: Tabii bildiğiniz üzere son dönemde vatandaşımızın en büyük şikayetlerinden bir tanesi başta Akdeniz sahillerinde olmak üzere Ege ve Karadeniz sahillerinde baş gösteren plastik atık krizi. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bu atık krizi ile alakalı bir irade ortaya koymak istedik ve bu bağlamda 17 bakanlığımızın katılımıyla Türkiye tarihinin en büyük plastik atık ile alakalı çalıştayını organize ediyoruz. Tabi bu bağlamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz ve biz Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda 17 bakanlığımız 600'den fazla temsilciyle 2 gün boyunca Akdeniz sahilleri ve Ege sahillerindeki nehirlerimizdeki, tarım alanlarımızdaki plastik atıkla alakalı süreci tartışacağız. Bunun mevzuat kısmını tartışacağız. Vatandaş arasında ifade edilen çöp ithalatı dediğimiz konuyu tartışacağız ve bu konularla alakalı vatandaşımızın vicdanını rahatlatacak bazı kararlar alınmasına öncülük edeceğimizi düşünüyoruz. Bir yandan sanayinin dönüşümünü tartışacağız ama temel olarak biz Akdeniz sahillerindeki bu kirliliği bitirmek istiyoruz. Bu bağlamda en çok şikayet gelen illerimizden bir tanesi Adana'ydı. Adana'ya gittik. Valimizin başkanlığında oradaki kamu kurumlarımızın yöneticileri, belediyelerimiz, muhtarlarımız, kuruluşlarımız, sivil toplum temsilcilerimizle toplantılar gerçekleştirdik. Saha ziyaretleri gerçekleştirdik ve sahada olayları yerinde tespit ettik. Raporlarımızı hazırladık. Adana'dan Mersin'e geçtik. Mersin'de yine aynı toplantıyı Mersin valimizin başkanlığında yaptık. Saha raporlarımızı topladık. Oradan Antalya ve Muğla vilayetlerimize geçtik. Biliyorsunuz orada ciddi bir turizm var. Türkiye'nin bu yılki turizm geliri 65

0: milyar dolar civarında olacak ve Türkiye'nin 80 milyar dolarlık bir hedefi var. Bu bağlamda çalıştayımızın açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bizlerle olacak. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü biz plastik atık kriziyle beraber hem turizm gelirimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Daha önemlisi vatandaşımızın sağlığına doğrudan etki eden bir krizle karşı karşıyayız. Kendi sahillerimizdeki atığı bitirip ve Akdeniz sahillerindeki diğer ülkelerde de aynı problem var. Biz bütün ülkelerin katılımıyla geniş bir karar alınmasıyla alakalı da çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler'in Basel Sözleşmesi var. Bu sözleşmenin aktif çalışmasıyla alakalı bir yandan çalışıyoruz. Ve 22 egemen devletin katılımıyla yeni bir toplantı yapılmasını önerdik. Çünkü Türkiye sahillerindeki bütün atıklar Türkiye'den gitmiyor. İşte Suriye'den, farklı bölgelerden gelen atıklar da rüzgar ve dalgalarla bizim sahillerimize geliyor. Buradaki kriz büyük bir kriz ve bütün ülkelerin katılımıyla çözülebilecek bir kriz. Ama Türkiye'nin liderliğinde bu işi yapabileceğimizi biz yine görüyoruz ve inanıyoruz.
1: Ama gerçekten çok büyük bir yol kat edildi ve yakın zamanda da Antalya'da COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağız. COP31'de çevreye dair peki neler konuşulacak?
0: Şimdi Türkiye COP31'e güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum aynı zamanda COP31 Başkanı. Ben de COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, farklı kuruluşlarla beraber Sayın Bakanımızın da destekleri ve liderliğinde COP31'e hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır atık projesini başlattığı zaman Türkiye'de geri kazanım oranı %10'lardaydı.
1: Evet.
0: Bugün geldiğimiz yer noktada %30'ların üzerine çıktık. Çok yakın zamanlarda %50'leri, %60'ları, %80'leri konuşacağız. Ve yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önerisiyle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi Birleşmiş Milletler tarafından. Bugün bütün dünyada 30 Mart Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor. Yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi Birleşmiş Milletler'in Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Ve Sıfır Atık Vakfı olarak geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 183 ülke katıldı. Dünyanın en büyük sivil, çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği toplantısını biz organize ettik. 183 ülkeden 5000'den fazla insan katıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız kapanışına katıldılar. Yine aynı tarihlerde İstanbul Sıfır Atık Festivali'ni organize ettik. 1 milyondan fazla insanımız Sıfır Atık Festivali'ne katıldı. Festival ve forum dahilinde 183 ülkeden 1.4 milyondan fazla insanımız bizlerleydi. Sıfır Atık Hareketi artık toplumsal bir hareket. 7'den 77'ye vatandaşımızın sahiplendiği ve bu topraklardan çıkıp dünyaya uzanan bir hikayeye dönüştü.
1: Evet, aslında o başarılara da ayrıca değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten kat edilen müthiş bir yol var. 2017'de o başlanan noktadan bugüne uzanan. Ama öncelikle Tavşan Adası'nı da konuşmak istiyorum. Zira sahada yapılan çalışmaların en somut örneklerinden biri Tavşan Adası'nda. Deniz koruma ve restorasyon modeli uygulanıyor orada. Bu proje Marmara'nın tamamı için bir model olabilir mi? Zira biz müsilaj sorunuyla da yüz yüze gelmiş.
0: Şimdi öncelikle Marmara'da müsilaj sorunu hala bitmiş değil.
1: Evet.
0: Ve bu bağlamda biz Marmara'yı doğal yollarla restore etmemiz lazım. Sıfır Atık Vakfı olarak paydaşlarımızla beraber Marmara Denizi'nde ve farklı denizlerde yeni projelere başladık. Deniz mercanları, deniz çayırları ve buna benzer denizi temizleyen doğal bitkilerle beraber Marmara Denizi'ndeki oksijen seviyesini arttırıp denizi temizlemeyle alakalı bir irademiz var. Bu bağlamda çalışma yapan derneklerimiz, vakıflarımız da var. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Sıfır Atık Vakfı olarak başta Marmara Denizi ve Türkiye'nin bütün denizleriyle alakalı eylem planları oluşturuyoruz. Daha ötesi Türkiye'deki 120'den fazla sulak alanla alakalı eylem planı hazırlığına giriştik. Çok yakın zamanda Van Gölü Havzası'nın biz bir çalıştayını yaptık. Van Gölü tarihindeki en büyük çalıştayı Sıfır Atık Vakfı olarak organize ettik. 2021 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Van Gölü Havzası'nda ciddi çalışmalar başladı. Ve biz artık Van Gölü çalıştayımızla beraber Van Gölü'nün 2050 yılına kadar olan bütün yatırımlarını, projeksiyonlarını, oradaki sorunları biliyoruz. 14 bakanlığımızla beraber oradaki sorunları çözümüyle alakalı bir irade ortaya koyuyoruz. Daha ötesi biz Van Gölü'ndeki güzellikleri gelecek yıllara taşımak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı var. O Selçuklu Mezarlığı aslında bize şunu gösteriyor. Biz 1000 yıldan fazla süredir o topraklardayız. O topraklar bizim topraklarımız. o güzellikleri

0: bizden sonra gelecek nesillere de atalarımızın bize bıraktığı gibi güzel bir şekilde bırakmak istiyoruz. Sıfır Atık Vakfı'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi şu, sahada vatandaşımızla beraber olan bir vakıf. Her yerde şunu diyoruz, Sıfır Atık Vakfı Türkiye'de 86 milyonun vakfı, dünyada 8 milyar insanın vakfı. Bu bağlamda 81 ilimizde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Çalıştaylarımızda 14 masada farklı farklı temsilciler oluyor. Muhtarlarımız, belediyelerimiz, kadınlar, gençler, üniversiteler, şehre dair söz söylemek isteyen herkes masalarda şehrin sorunlarını tartışıyor, çözüm yollarını tartışıyorlar ve Çalıştay sonrasında valilerimizin başkanlığında İl Sıfır Atık Koordinasyon Kurulları kuruluyor. Oradaki sorunları ve çözümleri valilerimizin başkanlığında çözüyoruz. Biz de Ankara'daki ve global anlamdaki süreçlerini takip ediyoruz. Bu sayede şehirlerdeki sorunları yerelde tespit ediyoruz, yerel de çözüyoruz. Biz de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde destekliyoruz.
1: Ve az önce siz de değindiniz, ben de aslında değindim. Biraz rakamsal olarak bakacak olursak Sıfır Atık Projesi 2017 yılında başladığında geri kazanım oranı %13 seviyesindeydi. Az önce siz de söylediniz. Bugün yanlışsam düzeltin lütfen, %37,5 evet, düzeyinde bu düzeye ulaşmış durumda. Bundan sonraki hedefte %60. Ama baktığımızda öyle bir ivme kazanılmış ki belki bu hedefe daha erken de ulaşılabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi burada biz toplumsal bir harekete dönüştük. Buradaki hedefleri çok hızlı yakalıyoruz. Çünkü vatandaşımız sıfır atığı sahiplendi. Evet. Sıfır atığı kendi gelecekleriyle alakalı önemli bir yere koydu. Biz bu sıfır atık projesini neden yapıyoruz biliyor musun? Bu memleketin gençleri, çocukları, vatandaşları daha sağlıklı yaşasın, daha müreffeh topraklarda yaşasın diye yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu yayını dinleyen herkes istemeden de olsa haftalık 5 gram mikroplastiğe rastlıyor. Mikroplastik yutuyor. Daha ötesi, bakınız İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda daha doğmamış anne karnındaki çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz. Bugün Akdeniz sahillerinde vatandaşlarımız denize girerken mikroplastik yutuyorlar ve buna bağlı sebeplerden dolayı kalp hastalıkları ve diğer hastalıkların rastlanma yaşı 18'lere 17'lere geldi. Biz bu memleketin, bu milletin sağlığı için bu projelere başladık ve bunun derdiyle 81 ilimizi köy köy, mahalle mahalle geziyoruz ve vatandaşımızı bu sürece dahil etmek istiyoruz. Eğer 86 milyon vatandaşımız bize inanır ve bu süreçte bize hayal ortağı, yol arkadaşı olursa biz Türkiye'nin bütün hedeflerini çok hızlı bir şekilde yakalayabiliriz ve daha ötesi daha güçlü bir çevreyi, daha güçlü bir ekolojiyi hep beraber kurabiliriz.
1: Evet, elbette. Ve şimdiden gelinen noktaya baktığımızda da biz yaklaşık 90 milyon ton atığın dönüştürüldüğünü görüyoruz. Tabii söylemesi kolay, 90 milyon ton devasa bir aslında dönüşüm olarak söyleyebiliriz. Siz bu başarıyı nasıl sağladınız?
0: Şimdi burada tabii Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Tarım, evet, Orman Bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bütün bakanlıklarımız bu süreci çok ciddi sahiplendiler. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu işe liderlik etti. Tarım Orman Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, herkes kendi alanında bu işi sahiplendi ve Türkiye'de ciddi bir dönüşüm ortaya kondu. Ve biz bunun en iyi örneğini Sıfır Atık Forumunda ve Sıfır Atık Festivali'nde gördük. Bütün bakanlıklarımız yaptığı iyi uygulamaları oralarda sergilediler. Ve bakanlıklarımızın davetiyle dünyanın farklı ülkelerinden kendi mevkidaşları geldi. Enerji Bakanları, Sanayi Bakanları, Tarım Bakanları geldi. Ve biz bütün ülke olarak bazı hususlarda ortak kararlar aldık. Türkiye artık geldiğimiz noktada global anlamda oyun kurucu bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'ye bu yıl zirveler yılı. İlk olarak Sıfır Atık Forumunu icra ettik. 183 ülkeden 5000 isim geldi. Sonra Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, liderliğinde çok muazzam bir NATO toplantısında Türkiye ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki günlerde yine Türk Devletler Teşkilatı'nın bir toplantısı olacak. COP31 olacak. 100.000'den fazla insan katılmasını bekliyoruz. Yine 100'den fazla devlet başkanının gelmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye farklı bir noktaya geldi. Global anlamda oyun kurucuyuz ve çevre ile alakalı bugün dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Hem Birleşmiş Milletler'den diğer uluslararası kuruluşlarda bizim olmadığımız herhangi bir masa kurulmuyor. Çoğu zaman da uluslararası karar alma masalarını Sıfır Atık Vakfı'nın liderliğinde biz kuruyoruz.
1: Bunun yanında da bugüne kadar 217 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sisteminin kurulduğunu görüyoruz. Gerçekten bu da çok önemli bir başarı. Bu sistem

0: Sahada nasıl çalışıyor?
1: Sahada bunlar aslında çok güzel sonuçlar görüyoruz. Çünkü vatandaşımız bu işi sahiplendi ve kendi geleceği için, kendi konforu için bu işleri bizim yaptığımızı görünce artık yeni yaptıkları inşaatlarda, yeni yaptıkları yerleşkelerde bunları vatandaşımız bizden talep ediyor. Biz de diyor sıfır atığa geçmek istiyoruz. İşte dizi çeken, film çeken arkadaşlarımız biz setlerimizi sıfır atık uyumlu yapmak istiyoruz diyor. Firmalarımız biz de sıfır atığa geçmek istiyoruz diyor. Ve bu çok güzel bir husus. Vatandaşlarımızdan artık talep geliyor. Eskiden biz vatandaşlarımıza gidiyorduk. Biz anlatıyorduk. Şimdi vatandaşlarımız diyor ki evet bu iş gerçekten önemliymiş. Biz bu işe geçmek istiyoruz. Bize destek olur musunuz diyorlar. Sıfır Atık Vakfı'nın web sitesinden ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bizlerle beraber çalışabilirler. Sıfır Atık Vakfı'nın temel özelliği Sayın Emin Erdoğan bu vakfı 86 milyon vatandaşımızın geleceği için kurdu ve herhangi vatandaşlarımızın Türkiye'ye dair, çevreye dair, dünyaya dair herhangi bir fikri varsa, bir hayali varsa Sıfır Atık Vakfı olarak vatandaşlarımızın hayallerine ortak olmaya, onların yapacağı işlere yol arkadaşı olmaya biz hazırız.
0: Samet Bey, siz daha önceki yayınlarınızda da her zaman bu anlamda farkındalıkla sıfır atık kültürü oluşturmanın aslında o farkına da işaret ediyordunuz. Galiba o bu demek değil mi? Nasıl anlatırsınız onu?
1: Şimdi şöyle, yani burada biz temel olarak sıfır atık farkındalığından ziyade sıfır atık kültürünü oluşturmak istiyoruz diye yola çıktık.
0: Evet.
1: Ve geldiğimiz noktada artık bu bir kültüre dönüşüyor, dönüşecek. Kültürün şöyle bir özelliği var. Kültür nesiller boyunca aktarılır. Anadolu'da bin yıllardır var olan kültürü biz yaşıyoruz. Ve biz sıfır atığı kendi kültürümüzde aslında görüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber biz Anadolu'yu gezerken Anadolu'daki iyi uygulamaları topladık. Sıfır atık aslında bu topraklardan çıkan bir uygulama. Onu kitaplaştırdık ve bunu yayınladık. Burada ben şunu ifade edebilirim. Sıfır atık projesi yerli ve milli bir proje. Türkiye'den dünyaya mal olmuş bir proje. Biz bugün artık anaokul seviyesinden 12. sınıf seviyesine kadar bütün müfredata sıfır atığı entegre ettik. Üniversitelerde sıfır atık çalışmaları var. Bu sayede çocuklarımız büyürken sıfır atığı bir kültür olarak alıyorlar ve geleceğe biz daha emin bir şekilde bakabiliyoruz.
0: Tabii bu anlamda yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışmak da çok önemli. Yerel yönetimlere de çok önemli bir iş düşüyor. Ne yapmaları gerekiyor yerel yönetimlerin?
1: Şimdi burada tabii belediyelerimiz önce altyapı işlerini doğru yapmaları gerekiyor. Çok yakın zamanda da belki görmüşsünüzdür yine bir belediye Marmara Denizi'ne hiç arıtma yapmadan atık sularını bastı.
0: Bugün, ve insanlar orada yüzerken.
1: Evet, insanlar orada yüzerken. Bugün farklı bölgelerdeki belediyeler ne yazık ki arıtma tesislerini çalıştırmayarak vatandaşın geleceğinden çalıyorlar. Biz bu konuda çok netiz. Belediyelerimiz altyapıyı doğru yapmak zorunda, doğru işletmek zorunda ve bunu vatandaşımızın geleceği için yapmak zorunda. Vatandaşlarımız atık suyun içinde yüzmek zorunda değil. Vatandaşlarımızın göllerine, nehirlerine, belediyelerin beceriksizliği yüzünden atılan atıklar, kanalizasyonların içinde yüzmek zorunda değil. Bu bağlamda biz cezaların ağırlaştırılmasıyla alakalı da bir talebimiz, isteğimiz var. İnşallah sıfır atık çalıştayı, bizim yapacağımız plastik atık çalıştayında da bu konuyu da gündeme getireceğiz. Bununla alakalı da bir mesa var. Mevzuatların güncellenmesi ve yatırımların tekrardan gözden geçirilmesiyle alakalı. İnşallah vatandaşlarımızın da desteğiyle bu sorunları çözeceğimize biz inanıyoruz.
0: Aslında siz çok önemli bir hem farkındalık hem de bunun bir kültüre dönüşmesi adına çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdasınız. Zira şimdi atık dönüştürmenin bir de maliyeti. Atığı dönüştürürken ortaya çıkan bir enerji de var. Geri dönüştürelim demek yeterli mi? Yoksa gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir sıfır atık mı aslında, bunu mu anlatmamız
1: gerekiyor?
0: Şimdi
1: temel olarak biz şuna diyoruz. Önce atık üretmememiz lazım.
0: Evet.
1: Nedir bu? Bakın size bir örnek vereyim. Bugün dünyadaki bütün tekstil fabrikalarını kapatın. Mevcut şu ana kadar üretilen stoklarda olan tekstil ürünleri önümüzdeki 5 nesli giydirmeye yetiyor. Biz çok hızlı bir tüketim çağındayız. Yine bu başka konularla alakalı, teknolojiyle alakalı, diğer konularla alakalı da böyle. Bizim önce tasarrufu öğrenmemiz lazım. Tasarrufu niye yapmamız lazım? Hem kendi ekonomimiz için hem dünyanın geleceği için yapmamız lazım. Üretilen her tekstil ürünü, her plastik, her ürün çevreye bir zarar. Çünkü kendi ham maddemizden, kendi kaynaklarımızdan gidiyor. Bizim tekrar kullanmayı öğrenmemiz lazım. Bunlar bizim kültürümüzde vardı ama ne yazık ki hızlı moda alışkanlığıyla bunları biz unuttuk. bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı olarak bunları hatırlatacak çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzde

0: Peki süreçte bunlarla alakalı daha güçlü söylemlerimiz ve daha güçlü çalışmalarımız da olacak. Ama ilk başta atı üretmememiz lazım. Sonra kaynağını da ayrıştırmamız lazım. En son aşamada bizim sokaktan toplayacağımız sürece gelmesi lazım. Ama bu işin çözümü atığı hiç üretmemekte ve kullanacağımız ürünleri mümkün olduğunca geri dönüştürülmesi mümkün ve geri dönüştürülmesi kolay olan ürünlerle ikame etmemiz gerekiyor. Çok basit örneklerle vatandaşımız bize destek olabilir. Bakınız burada TV24 bize suyu kendi bardağımızda veriyor. Biz bir vatandaşlar olarak suyumuzu kendi bardağımızda içsek, kahvemizi kendi termosumuzda içsek veya kendi bardağımızda içsek, günde birkaç tane pet şişenin çöpe atılmasını engelleriz. Dünya nüfusu 8 milyar, 8 milyar insandan 1 milyarı bunu yapsa, günde 3-4 milyar pet şişenin çöpe atılmasını engelleriz. Bakınız dünyada büyük adaletsizlikler var. Şu an geldiğimiz noktada, dünya nüfusu 8 milyar diye ifade ettim. 8 milyar insanın 800 milyonunun elektriğe erişimi yok. Yılda 8 milyondan fazla insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Bakınız 3-4 yaşındaki çocukların bedenlerinden ne yazık ki yüzlerce kurşunun çıkartıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve Sıfır Atık Vakfı'nın yaptığı bütün uluslararası toplantılarda sahanın gerçek gündemlerini biz insanlara anlatıyoruz. Sıfır Atık Forumu'na biz Afrika'nın en yoksul mahallelerinden, gecekondu mahallelerinden insanlar getirdik ve kendi yaşam şartlarını dünyaya anlattılar. Ben birkaç ay önce Kenya'nın bir gecekondu mahallesine gittim. Orada 1 milyondan fazla insan yaşıyordu. O 1 milyondan fazla insanın yaşadığı yerde eskiden insanlar açlık ve susuzlukla savaşıyorlardı. Şimdi küresel ısınmaya bağlı sebeplerden dolayı yağış rejimi değişti. İnsanlar artık boğularak da hayatını kaybediyor. Bakınız Nepal'de yaşanan olay. Binlerce insanın hayatına mal oldu. Küresel ısınmadan dolayı artık buzullar erimeye başladı. Ve biz kendi hayatımızda bunu canımızla ödemeye başladık. Biz bu mücadeleyi veriyoruz. Sebebi de Nepal'deki gibi olaylar daha fazla olmasın, insanlar hayatını kaybetmesin diye.
1: Evet. Ve Haziran ayında 2 ay önce bir sıfır atık forumu da yaptınız. Oradan da çıkan sonuçlar oldu. Yaptığınız bu saha araştırmalarını hayata nasıl entegre edeceksiniz?
0: Şimdi sıfır atık forumu dünyadaki en büyük sivil çevre sıfır atık iklim değişikliğiyle alakalı toplantı. Burada bazı kararlar aldık. Plastiğin azaltılması gibi. Bunlarla alakalı aldığımız kararları 183 ülke imza attı ve ülkeler bazında bu süreçleri uygulamaya geçirdik. Yine açlığın azaltılması, elektrikleşmenin artmasıyla alakalı bazı kararlar alındı. Bunlarla alakalı alınan kararları COP31'e taşıyacağız. Orada ülkelerin de bunları tartışmasını sağlayacağız. Ve biz özellikle açlık konusu, elektrik konusu, eşitsizlik konuları gibi konularda önemli farkındalıklar oluşturduk. COP31'de de bunların devletler nezdinde karar alınmasını sağlayarak güçlü bir ses, güçlü bir yaptırım oluşturmayı hedefliyoruz. Sıfır atık formuyla beraber bunu oluşturduk. Şimdi COP31'e de bu başarıyı taşırsak Antalya'da yapacağımız COP toplantısı büyük bir başarıyla sonuçlanmış olacak.
1: Şimdi pek çok etkinlikler yapılıyor. Bunların sebebi de farkındalığı artırmak ve sizin de söylediğiniz gibi böyle bir kültürü aslında oluşturmak ve geçmişte yaptığımız o tasarrufu hatırlatmak. Peki takvimde bundan sonra ne var?
0: Tabii yoğundur şöyle, takvimimiz. Yani ben bundan birkaç gün önce 72 saat içerisinde 4 vilayetimizi gezdik. Oradan Moğolistan'a ayrıldık. Moğolistan'da çölleşme kopu vardı. Çölleşmeyle alakalı devletlerin yaptığı bir toplantı. Orada Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğindeki sıfır atık vizyonunu anlattık. Yetimhaneye ziyarete gittik. Bir gecekondu mahallesine gittik. Oralarda nasıl projeler yapabileceğimizle alakalı toplantılar yaptık. Geri döndük. Önümüzdeki 2 gün boyunca bugün ve yarın toplantılarımız devam ediyor. Dün Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la beraber Demokrasi Adası'nda bir toplantı vardı. O pazartesi, salı günü plastik atık çalıştayımız var. Ondan sonra Samsun'a ayrılıyoruz, sonra Bakü'ye gidiyoruz, sonra Aydın, Hatay, farklı vilayetler. İnanın her günümüz farklı bir vilayetimizde özellikle sıfır atıkla alakalı, çevreyle alakalı sorunları yerinde tespit ediyoruz. Yerinde görerek bu sorunlarla alakalı vatandaşlarımızla çözüm yollarını arıyoruz ve birçok sorunu yerinde çözüyoruz. Bu çok önemli bir şey.
1: Evet ve sizin aslında söylediğiniz, ifade ettiğiniz şeyler çok çarpıcıydı. Dediniz ki henüz daha doğmamış bebeklerin kanında mikroplastik tespit edilebiliyor ya da haftada 5 gram herkes mikroplastiğe bir şekilde maruz kalabiliyor. Ve Bizi izleyenler de o zaman şu soruyu soruyorlar. Ben bir vatandaş olarak ne yapabilirim? Neyi değiştirmeleri
0: i̇şte
1: lazım?
0: Çok basit. Söyledim. Yani bir önce kendi suyumuzu pet şişede içmiyoruz. Bardağımızda içiyoruz. Kahvemizi, çayımızı kendi bardağımızda içiyoruz. Sokakta, dışarıda işimize giderken kendi termosumuzu götürüyoruz. Bunu da anlaşalım. Evet. Bunun dışında mümkün olduğunca elbisemiz varken yeni elbise almıyoruz. İsrafa dikkat ediyoruz. Yemediğimiz yemeği tabağımıza almıyoruz. Marketten veya bir şey alırken yiyebileceğimiz kadar alıyoruz. Bozulmaya izin vermiyoruz. Bu şekilde hem daha sağlıklı yaşarız hem israf etmeyiz. 8 milyon insan açlık ve susuzluktan dolayı hayatını kaybediyor. Bunu unutmayalım. Evet. Bir yandan da 3-4 yaşında çocukların bedeninde yüzlerce kurşuna rastlanıyor. Bunu da unutmayalım. Ve bunlar dünyanın ne yazık ki ne kadar adaletsiz bir yer olduğunu bize gösteriyor. Ve katıldığımız bütün toplantılarda biz bu konulara vurgu yapıyoruz. Çünkü bunlar dünyanın ortak sorunları. Biz COP31 toplantısında diyoruz ki dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir toplantı olsun istiyoruz. İşte buradaki bu adaletsizlikleri COP31'de bütün dünya ile beraber konuşacağız. Bütün dünyaya bu işleri anlatacağız diye evet. ifade etmek istiyorum.
1: Ve son olarak eklemek istediğiniz ya da vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın Türkiye'ye dair çevre, iklim değişikliği ve sıfır atığa dair bir projesi varsa, bir hayali varsa Sıfır Atık Vakfı olarak biz vatandaşlarımıza hayal ortağı olmaya, daha önemlisi de yol arkadaşı olmaya hazırız. Biz 86 milyon olarak el ele omuz omuza çalışarak daha yaşanabilir bir dünyayı hep beraber inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum.
1: Samet Bey, aktardıklarınız çok kıymetliydi. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Efendim Sıfır Atık Başkanı Samet Ağarbaş bizimle birlikteydi. Sıfır atığa dair merak edilen, akla gelen tüm soru işaretlerini cevaplandırmaya çalıştık efendim. Şimdi diğer başlıklarımızla devam edelim.

0: Günün en güzel hali kahraman kazandı yenir temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali bugün itibariyle başladı efendim. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında da çeşitli konserler düzenlenen festivalde muhabirimiz Emre Ayaz da Belediye Başkanı Selim Çapanoğlu Festivali ve o kavurmanın detaylarını değerlendirecekler. İzleyelim.
1: Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu etin en güzeli burada yenir dedi ve bizi Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali'ne davet etti. Biz de şu an oradayız. Yanımda Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu var. Efendim festivaliniz evet. Hayırlı olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Çok festival ve bu Kahraman Kazan'daki kavurma hikayesi bize anlatır mısınız?
2: Tabii Kahraman Kazan bir büyük bir savunma şehri, savunma sanayi şehri ve sanayi şehri gibi görünse de Kahraman Kazan'ın kökleri tarım ve hayvancılıkla yorulmuş vaziyette ve tabii ki hayvancılığımızın bu kadar lezzetli olduğu noktada da etlerimizin bu kadar lezzetli olduğu noktada da biz Türkiye'ye bu etimizi tanıtmamız gerekiyordu ve bu noktada da kavurma ve gastronomi festivaliyle uzun bir maratona başladık.
1: Şu anda da bu dumanlar, önümüzden geçen dumanlar da etleri etlerin evet. Dumanları değil mi?
2: Kesinlikle. Kahraman Kazan'ın etlerinden oluşan bir cağ kebapla şu an görüyorsunuz. Etlerin lezzetini tabii tadanlar biliyor ama görselde de etin güzelliğini de fark etmiş olmanızı diliyorum. Bu noktada memleketimiz Kahraman Kazan'ın gerçekten sadece eti değil diğer ürünleri de çok lezzetli ve bizim bunu göstermemiz ve Türkiye'ye tanıtmamız gerekiyordu. Bugün de gördüğünüz üzere dönerlerimiz ve burada kavurmamızı göstermek istiyorum aynı zamanda. Bu bizim tam geleneksel kavurmamız. Gördüğünüz üzere bakır saçla, gördüğünüz üzere sobanın üzerinde pişiriliyor. Yağının ve etinin lezzetini görüntüsünden anlayabilirsiniz.
1: Sadece pişirmesinde değil, sırf etin kalitesinde
2: tabii.
1: De değil mi?
2: Yöresel etler ve geleneksel pişirme yöntemi. Bu ikisi birleştiği takdirde bu kavurmanın lezzeti oluyor ve bu kavurma inanın Türkiye'nin en iyi kavurması. Diğer lezzetlerimiz de öyle. Etimizin kendisinin doğal yetiştirileceği ve lezzetlerinden kaynaklı olarak yine çöp şişlerimiz, dönerlerimiz başka bir ilçede, başka bir ilde bulamayacağınız lezzette ve biz de memleketimizin bu güzelliğini ülkemize tanıtmak istiyoruz. Binlerce insan bugün gelecek. Binlerce insan bu lezzetleri tadıyor. Biz de Ankara'yı, Ankara'daki vatandaşlarımız ve ülkemizin diğer bölgelerindeki vatandaşlarımızı memleketimize, Kahraman Kazan'ımıza bekliyoruz.
1: Aslında dikkat çeken bir unsur da festivalin ismi Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali. Peki birincisini düzenlediniz, bitirdiniz. Şu an ikincisi düzenleniyor. Evet.

0: peki geçen sene nasıldı? Bu seneden beklentimiz nedir?
1: Şimdi geçen sene açıkçası beklediğimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Gelen misafirlerimiz belli bir saatten sonra bu lezzetlere kavuşamadılar. Ama bu sene bayağı bir tedarikliyiz. Buraya bütün Ankara gelse dahi Ankara'ya yetecek kadar lezzet mevcut. Geçen seneden farkımız bu sene biraz daha daha fazla firmanın, Kahraman Kazan'ın yöresel lezzetlerini oluşan daha fazla firmanın festivalimizde boy göstermesi ve kendi lezzetlerini tanıtması. Bu noktada artık eksikliğimizin tamamlandığını görüyoruz ve bütün Ankara'yı da tekrar bekliyoruz. Peki,
0: şunu da söyleyelim o zaman. Şu an Kahraman Kazan Millet Bahçesi'ndeyiz. Bu festivalde, kavurma ve gastronomi festivalinde yeteri kadar etimiz var mı? Herkes gelebilir mi? Bütün Ankara'yı doyurabilir miyiz?
1: Bütün Ankara'yı davet ediyoruz. Bunda özellikle tabii hayal kurarken masraftan kaçmamak lazım diye bir cümle vardır. Biz ciddi hayal kurmuyoruz. Ciddi ciddi bütün Ankara'yı bekliyoruz. Bütün Ankara'ya yetecek etimiz mevcut. Tedarik zincirimiz kuvvetli. Bittikçe, ürünlerimiz bittikçe Kahraman Kazan Et AVM'den, Kazan Et AVM'den tedariğimiz mevcut olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.
0: Peki hayvancılık burada nasıl yapılıyor ki et bu kadar lezzetli oluyor? Sizin destekleriniz neler?
1: Tabii Kahraman Kazan eskiden beri geleneksel hayvan yetiştirici Kahraman Kazan'da mevcut. Bizim yeşilliklerimiz, bizim doğal alanlarımız hayvancılığa çok münasip. Kahraman Kazan güzel bir ovaya, Akıncı Ovası'nın üzerine kurulu olduğu gibi dağları, bayırları da çok yerleşik dağ bayırları da çok mevcut olan bir yer. Hayvancılığımızın o besleme kendiliğinden doğal olarak gerçekleştiriliyor ve haliyle de bu etlerimizin lezzetine yansıyor. Kahraman Kazan'ın nüfus ve coğrafi alanı çok büyük. Çok büyük ve bunun içerisinde hem sanayi yetecek yer var, hem tarıma, hem hayvancılığa yetecek, hem de arıcılığa yetecek kadar yerimiz var. Kahraman Kazan bu yüzden Ankara'nın parlayan yıldızı.
0: Peki çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'ndan uluslararası ikincisi düzenlenen Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali'nin olduğu Başkent Millet Bahçesi'nde değerlendirmelerini aldık. Ve o etin, o kavurmanın püf noktalarını aldık kendisinden diyelim. Sözü Ankara'dan Kahraman Kazan'dan İstanbul'a bırakalım.
2: Muhabirimiz Emre Ayaz'a ve kıymetli konuğuna teşekkür ediyoruz efendim. Haberlerimizi, gündemin önemli başlıklarını ekranlarınıza taşıdık ve hafta sonu akşam haberlerini burada noktalıyoruz. Ama bir yere ayrılmayın, saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.

0: Ya
1: cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
9: Turkcell'in çözüm gücü var!
10: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
11: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları.

0: siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. İstanbul'da YTT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin soruşturmada otobüsün önünde doğru manevra yapan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği EYT otobüs kazasına ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda dün meydana gelen olayda bir EYT otobüsü önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpmış. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından otobüsün önüne geçerek EYT otobüsü şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Savcılığa sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüs sürücüsü ise hayati tehlike içerir vaziyette hastanede gözetim altında tutuluyor. Şoförde yapılan testlerde ise alkole rastlanmadığı açıklandı. Yaşanan kazayla ilgili EYT otobüsünün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde EYT otobüs sürücüsünün önünde seyreden otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin duvarına çarptığı görülüyor. Güzellik merkezinde skandal iddia gündeme bomba gibi düştü efendim. Müşterilerin gizlice çekilen görüntüleri iddiaya göre sosyal medyada ücretli olarak yayınlandı. Bakırköy'deki iş yerinde yapılan aramada çok sayıda gizli kamera ele geçirildi. İlk tespitlere göre

0: Telegram hesabında 14 binden fazla video kaydı bulunduğu belirlendi.
1: Gizli kameralarla müşterileri kaydettiler, görüntüleri Telegram'da satışa çıkardılar. Güzellik merkezi skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tam 14 bin video kaydı tespit edildi. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkeziyle ilgili ortaya atılan iddia soruşturmayı başlattı. Merkeze gelen müşterilerin haberleri olmaksızın gizli kameralarla görüntülendiği ve bu kayıtların Telegram ve sosyal medya üzerinden para karşılığında izletildiği öne sürüldü. Şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İş yerinde yapılan adli aramada dijital materyallerin yanı sıra 6 adet sökülü, sensör görünümlü gizli kamera cihazı ele geçirildi. Arşiv odasında da bir gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerası bulundu. İlk tespitlere göre bir Telegram hesabında 14 bin video kaydının yayınlandığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İş yeri sahibi olan şüphelinin kamera kayıt sistemini güzellik merkezinde çalışan personelin kurduğunu söylediği belirtildi. Şüphelilerin birbirlerini suçlayan beyanları da dosyaya girdi. Öte yandan bazı kamera cihazlarının adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyip depo bölümünde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve kamera cihazları incelenirken kayıtların nasıl elde edildiği ve kimler tarafından yayıldığı da araştırılıyor. Gözaltına alınan iki şüpheliye özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçları yöneltildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma derinleştikçe dosyaya müşteki olarak dahil olup şikayette bulunanların sayısı da her geçen saat daha da artıyor.
0: Vatandaşlar oy istiyor, el sıkışıyor, fotoğraf veriyor ve meydan meydan geziyor. Ama vatandaş kolundan tutup fotoğraf çektirmek isteyince dönüp lanet olsun diyebiliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmit'teki görüntüleri büyük tepki çekti. Özel kendisine yaklaşan vatandaşı bir kez değil üç kez lanet olsun diyerek azarladı. O birkaç saniye bir siyasetçinin vatandaşa bakışını da tekrar tartışmaya açtı.
1: Oy isterken vatandaş baş tacı, fotoğraf isterken lanet olsun. İzmit'te kameraya yansıyan görüntü tam olarak buydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kalabalığın arasında yürüyordu. Bir vatandaş yanına yaklaştı, kolundan tuttu, fotoğraf çektirmek istedi. Ve Özel bir anda arkasını döndü, gözlerini açarak büyük bir hışımla tepki gösterdi. Bir genel başkanın kendi programına gelen vatandaşa verdiği tepki buydu. Ne küfür vardı ne saldırı, vatandaşın yaptığı sadece fotoğraf istemekti. Ama Özel'in cevabı üç kelimeyle değil, aynı cümlenin üç kez tekrarıyla geldi. Üstelik o anlar kameraya yansıdı. Siyasette yıllardır vatandaşın iradesi ve millet ne derse o denir. Ama iş vatandaşa temas etmeye gelince ortaya bu görüntü çıkıyor. O isterken vatandaş kıymetli, kolundan tutunca yük mü oldu? Şimdi Özgür Özel'in İzmit'teki o tavrı siyasi nezaket değil, doğrudan vatandaşa saygı üzerinden tartışılıyor.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin ve başkan yardımcısının makam şoförleri gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Rüşvet operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvete aracılık ettikleri tespit

edilen, görevden alınan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförüyle tutuklu belediye başkan yardımcısının makam şoförü şüpheli bulundu. İki makam şoförü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık efendim. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan

gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne bu akşam 21.15'te 24'te.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji yatırımlarını konuşacağız. Yüksek teknoloji yatırımları üzerinden uluslararası politikayı ve ekonomiyi konuşacağız. Çünkü yüksek teknoloji yatırımlarının sahipleri bugün çoğu devletten çok daha güçlü ekonomik varlıklara sahip ve çok önemli aktörler. Çok değerli bir konuğumuzla Emre Bilgi ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Yanlış söylemedim değil mi?
1: Doğru, direkt doğru.
0: Ve biz uluslararası ilişkileri açık kaynaklardan, işte kurumlardan, uluslararası hukuktan bunların üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ama sizi dinleyince insan başka zaviyeden ve çok önemli bir zaviyeden başka başka şeyler de görebiliyor. Ya da bildiklerini, gerçi sizinkiler de açık kaynaklar.
1: Doğru.
0: Ama o bildiğimiz klasik ekonomi zaviyesi de değil. Benim de çok hakim olduğum bir şey değil. O yüzden sizi her dinlediğimde çok dikkatle takip etmek zorunda kalıyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Evet, bunlar şu anda hali hazırda pek çok ulus devletten de güçlü ve büyükler.
1: Aynen öyle.
0: Şöyle başlarsak. Nedir yüksek teknoloji yatırımını, yatırımcısını motive eden şey dünyada, dünyada bir işe kalkışırken?
1: Şimdi tabii birçok branş var ama...
0: Yani onlar da herhalde bizim izlediğimiz ajandayı, politik ajandayı izleyen...

0: diyorlar. Ama onlar sanki aynı zamanda müdahiller.
1: Çok doğru. Şimdi bir kere işin şey tarafına geçmeden önce, özellikle nasıl karar veriyorlar tarafına geçmeden önce bugünkü durumu da biraz anlatalım. Şu anda neredeyiz? Benim gördüğüm şu anda iki çok büyük devrimin ortasındayız. Geçen programımızda da biraz bahsetmiştik. Yani bir tanesi Amerikalıların AI dediği suni zeka veya yapay zeka çağının tam ortasındayız. Bu çok daha hızlı da ilerleyecek. Bununla el ele yürüyen bir de insan tipi humanoid robotlar çağındayız. Özellikle 2029'dan sonra robot teknolojisi inanılmaz ilerleyecek deniliyor. Şu anda dünyada birkaç yüz bin tane robot satılıyor. Çok düşük yani rakamlar. 29'dan itibaren bu rakam 5 milyonlu seviyelere 2029. çıkacak diyorlar. 2029. Yani bir şeyimiz de kalmadı. 3 senemiz kaldı. Neyi bekliyor bu? Robot teknolojisinin o noktaya gelmesini bekliyor ki artık eli kulağında geliyor o noktaya. Bir. İkincisi, burada da diğer konuların hepsinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. İki tane ülke bariz ileriye gidiyor.
0: Orada şunu sorabilir miyim müsaadenizle?
1: Tabii ki.
0: Dediğim gibi uluslararası ilişkiler en önemli aktör hala süper güç Amerika Birleşik Devletleri. Şimdilerde Çin'den söz etmeye başladık ama bir süper güç olarak değil. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de üstünde bir şeyden söz ediyoruz değil mi?
1: Doğru. Tabiri caizse ben hem yapay zeka şirketlerini hem de robot şirketlerini uluslararası şirketler olarak görüyorum. İster Çin'de olsun, ister ABD'de olsun uluslararası yapılar. Şimdi bunun için bir gıdım geriye gidelim. Bu yapay zeka hadisesi nereden başladı? Biraz ona bakıyor gibi olalım. Şimdi ilk başlaması hatırlarsınız sene 94-95'ti. O dünyaca meşhur dünya satranç şampiyonu vardı. Garry Kasparov diye bir adam. Bu Azerbaycan vatandaşı, yarı Ermeni, yarı Musevi bir beydi. Bunu ilk defa IBM'in ilk yapay bilgisayarı, ismi de IBM'in rengi mavidir biliyorsunuz, Deep Blue diye bir sistemdi. İnanmıyorlardı, zinhar kimse yenemez bunu diyorlardı. Bilgisayar yendi 95 senesinde. Fakat bu tabii çok spesifik, özel bir yapay zekaydı. Yani sadece satranca alıştırılmış, satranç bilen. Yani başka bir şey sorsanız cevap veremiyordu. Ama satrancı mükemmel biliyordu. Bu bence birinci kırılma noktası oldu. İlk yapay zekanın gerçekten rüştünü ispat etmesi.
0: 95. Dünya sahnesinde.
1: Dünya sahnesine çıkması. Hatta bütün gazetelere, televizyonlara çıkmıştı. Yahu dünya satranç şampiyonunu açık ara yendi bir bilgisayar diye. Bundan hemen sonra gene IBM, Watson diye bir bilgisayar. Watson da IBM'in kurucusunun adıdır. Watson diye bir bilgisayar geliştirdi. Burada bakış açısını biraz genişletti IBM. Dedi ki ben artık genel bilgi bilgisayarı yaptım dedi. Amerika'da çok meşhur bir yarışma programı vardır Jeopardy diye. Her türlü soru sorulur. Yani coğrafyadan, tarihten, işte sosyolojiden bir sürü branşları olan bir yarışmadır. O yarışmayı da 2014-2015 senesinde birkaç tane arka arkaya yarışmayı Watson bilgisayarı kazandı. Aynı zaman içerisinde bir de İngiltere'de o da aslında yarı Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Rumu, yarı anne tarafı ise Singapur Çinlisi olan bir bey, Deniz Hasabis diye bir bey. Bu tamamen yapay zekayı ilk kullanan bir insan diyebilirim bugünkü bildiğimiz alanda. DeepMind diye bir şirket kurdu İngiltere'de 2010 senesi. Yani bu Jeopardy yarışmasını kazanan Watson bilgisayardan 4 sene evvel. 2014 çünkü onun çıkışı, bu 2010. Ve bu DeepMind'la dedi ki ben her şeye cevap verebilen bir yapay zeka yapacağım dedi. Ve bu ürünü yaptı. 2010 Kasım'ıdır ilk çıkışı DeepMind'ın. 3,5 sene sonra Google firması bu firmayı bugün komik nitelendirilebilecek bir rakamla yarım milyar dolara, hakikaten çerez diyorlar teknoloji dünyasında, yani 1 milyar dolar bile değil, onun yarısına satın aldı. Ve ismi şu anda hala Google DeepMind. Ve bu adamı da bünyesine kattı. Şu anda Google yapay zekasının da başkanı bu adam. İsmi de bu arada komik. Deniz Hassabis diye bir adam. Hassabis de Grekçe'de Türkçe ile neredeyse aynı anlama geliyor. Kasap anlamına geliyor. Hassabis yani adamın adı aslında. Muhtemelen dedesi kasap çünkü adamın. Bu çok zeki bir kişi. İngiltere'de okuyor ve İngiltere'de matematik ve AI üzerine okuyor. Ve bu şirketi kuruyor. Daha sonra Google'a satıyor. Niye böyle bir ben tarihçiyi diye başladım? Çünkü onun ekibindeki insanlar birkaç sene sonra ayrılıyorlar. Bu 2014'te oluyor birleşme, satın alma. Birkaç sene sonra ayrılıyorlar ve bugünkü bildiğimiz en popüler yapay zeka firması olarak OpenAI'yi kuruyorlar. Hmm. Yani bu adamın ekibi kuran. Oradan ayrılıyor OpenAI'yi. Daha sonra da OpenAI, Sam Altman diye bir adam ekibin başında ayrılıyor. Mesela Microsoft çok büyük yatırım yapıyor. Artık böyle yarım milyarlar değil. 35 milyar dolar seviyesinde yatırımlar yapıyor o firmaya. Daha sonra ondan da bir grup ayrılıyor. Onlar da bugün en büyük yapay zeka firması olan Anthropic'i kuruyorlar. Yani aslında hepsinin kökeni DeepMind'a dayanıyor. DeepMind birincisi bunun, nüvesi yani. Çünkü IBM'in o ilk iki bilgisayarını saymıyorum. Onlar spesifik bilgisayar oldukları için bunlar bugünkü anlamda genel yapay zeka bilgisayarlarını oluşturuyorlar. Anthropic'in biliyorsunuz, belki ürününü biliyorsunuz, Claude diye bir ürün serisi var. Yaklaşık Anthropic 9 senelik bir firma, çok eski değil. OpenAI'de 13-14 senelik bir firma, o da çok eski değil. Yani bütün bu işin zaten geçmişi 16 sene, 2010'da başlıyor şey. Bugün bildiğimiz anlamdaki yapay zeka araştırmaları. Neyse, bunların aldıkları yatırımlar, yani şey deniyor, post money yatırımı, yani ilk halka açılmadan önceki yatırımcıların, işte venture capitalistlerin, private equity fonlarının, o bildiğimiz dünyanın en büyük 10 fonu yatırım yapıyor bunlara. Bir tanesinin aldığı para 852 milyar dolar. Orada öbürüyle karıştırmayalım, öbürü milyondu, bu milyar. Diğerinin de aldığı para 965 milyar dolar. Şimdi bunlar bu sene Ekim ve Kasım ayında halka açılıyorlar. Başvurularını yaptılar.
0: Bunlar şu halleriyle hali hazırda pek çok devletten büyükler zaten.
1: Aynen öyle. Beklenti, tabii biz yönlendirme yapamıyoruz burada şeye ama yatırımcıya, ama gene söyleyeyim. Beklenti, borsanın beklentisi Anthropic'in yani Claude'un sahibinin değerlemesi diyor yaklaşık 1.9 trilyon dolar olacak diyor. Unutmayalım, Türkiye gayri safi milli hasası 1.6 trilyon. Diğer firmanın yani OpenAI, ChatGPT'yi yapan firmanın değerlemesi de 1.7 trilyon diyorlar. Neden bu arada ChatGPT biraz daha düşük? Çünkü Anthropic kurumsal ağırlıklı. ChatGPT ise kurumlara da satmasına rağmen esasla tüketici ağırlıklı, bireysel. Yani orada ayrılıyorlar. Modelleri birbirlerine çok yakın. Bu arada Claude ismi de enteresan. Claude ismi de belki de tarihte ilk AI'yı teorem olarak geliştiren bilim adamının adı. Yani ürünlerine de...
0: Hangi milletten?
1: Amerikalı. Amerikalı bir bilim adamı. Onun adını vermişler ürünlerine de. Yani böyle bir enteresan gelişme var. Bir tanesi 1.9, bir tanesi 1.7 trilyon dolar değerlemeyle çıkıyorlar. Çünkü bu arada halka açılmadan önceki değerlerinin genelde beklenti iki katı oluyor. O önceki değerlemeye göre, çünkü halka açıldığı zaman artık önümüzdeki yılları da düşündükleri için, bir yılı iki yılı değil 30 seneyi düşünüyorlar. 30 senede bunların gelirleri müthiş artacak diyor. Değerleme minimum iki katı olacak diyor. Mesela bu senenin Mayıs ayında da SpaceX, şeyin Tesla'nın kardeşi olan Elon Musk'ın diğer şirketi halka açıldı. 1.8 trilyondan açıldı. Ya bu ne demek? Şimdi rakamı söyledik de bir de dünya sıralamasına bakalım. İlk 10 firmaya girmesi demek bu dünyada. Yani birdenbire ilk 10 en değerli firma arasına giriyor iki tane firma bu sene. Bu müthiş bir şey tabii. En değerli firma da bu arada AI'ın çiplerini yapan Nvidia firması biliyorsunuz. Onun değerlemesi 5.3 trilyon. Bu da ana çipi. Yani bunlar bu işlemleri yaparken kullandıkları çipler Nvidia çipi. Nvidia da çok komiktir. Bunun kökeni de şeydir aslında. Bilgisayar, oyun oynayan bilgisayarlar için grafik kartı üretiyor. Peki ne alakası var grafik kartı üreticisiyle ChatGPT'nin veya genel olarak yapay zekanın derseniz,

0: oyun yapan grafik kartlarının yaptığı işlemle AI'ın yaptığı işlem bilimsel olarak aynı işlem. Yani floating point denilen virgüllü matematik hesabı bu. Yani tam sayı hesabı değil, virgüllü hesaplar. Virgüllü hesabı çok iyi yapan işlemciler de AI işlemlerinde mükemmel çalışıyorlar. Yani aynı şeye cevap veriyor. Yoksa hani şey diye görülmesin, ya kel alaka bir oyun firması, oyun kartları yapan firması ne alaka şeylere, yapay zeka firmalarının ana yüklenicisi. Bu arada Elon Musk, yani Tesla ve SpaceX'in sahibi de çok önemli bir açıklama yaptı 2 ay önce. Dedi ki ben dünyanın en büyük AI çip firmasını kuracağım dedi. Fabrikasını kuracağım dedi. Fabrikanın adı TeraFab. Bugün dünyanın en büyük, zannediyorum 3. büyük binası, Amerikalı meşhur Savunma Bakanlığı Pentagon. Pentagon'un 50 katı büyüklüğünde fabrika açacağım dedi. TeraFab diye Texas'ta. Ve dedi 2029'dan, biraz önce bahsettiğimiz aynı şey gibi, robotların patlama yılı gibi, ben artık dedi Nvidia'dan çip almayacağım, kendi çiplerimi üreteceğim dedi. Demek ki olay çok dramatik bir noktaya geliyor ki adam artık dışarıdan tedarik etmeyeceğim, kendim üreteceğim diyor. Fabrikayı da Amerika'nın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'le birlikte kuruyorlar. Yani bu da çok enteresan. Çip üretim aletlerinin dünyadaki en büyük firması Hollandalı, aynı zamanda da değerlemede Avrupa'nın en değerli firması olan ASML ile birlikte kuruyorlar. ASML'nin şimdiye kadar hiç satış yapmadığı 20 tane litografi tezgahı satın alacağım diyor. Bir tezgahın değeri $450 milyon. Bu tezgahlardan satın alacağım diyor. Bu tezgahlar bu arada 180 ton, 2 tır büyüklüğünde her bir tezgah. Yani devasa bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne yapıyor? Bir silikon 30 santimetrelik wafer'da 1000'in üzerinde çip yakıyor aynı anda ve çip üretiyor. Yani dedi ki artık Elon Musk 26, 27, 28'de Nvidia'dan çip alacağım dedi. 29'dan itibaren kendim üreteceğim dedi. Bir büyük duyuru daha yaptı. Orada da dedi ki hem Tesla firmam hem SpaceX firmam da ortak olarak yurt dışında dedi uzay veri merkezleri kuracağım dedi. Bunun için de Amerikan Komünikasyon Bakanlığı'na FCC diye, daha doğrusu bakanlık değil de organizasyonu, onların haberleşme bakanlığına bağlı 1 milyon veri merkezi kuracağım uzayda dedi. Şimdi dikkatinizi çekeyim, 1 milyon veri merkezi. Tam anladım, her bir veri merkezi küçücük. Yani bir rack dediğimiz tek bir raflık merkez ama 1 milyonu birbirine bağlanacak dedi. Bu dedi iki büyük problemi çözüyor dedi veri merkezlerinin. Bir, enerji ihtiyacı dedi. Normalde bugünkü güncel devasa veri merkezleri nükleer santrale ihtiyaç duyuyor. Anca o besleyebiliyor enerjisini. Böyle bir ihtiyaç yok dedi. Güneş enerjisi uzayda dedi dünyaya göre 7 kat efektif dedi. Binaenaleyh ben bütün enerjimi güneşten karşılayacağım dev güneş panelleriyle dedi. Bir. İkinci sıkıntımız da soğutma. Klima ihtiyacı neredeyse güç ihtiyacı kadar, bir o kadar da güç soğutmaya harcıyorsunuz. Ona da ihtiyaç yok dedi. Likit soğutmayla uzaya atacağım ısıyı dedi, harareti dedi. Yani iki şeyi de çözmüş görünüyor. Neredeyse sadece capital expenditure dediğimiz, yani ilk yatırımla operasyon yatırımını sıfırlamış oluyor adam. Yani güneşten besleniyor diyor, likit soğutmayla oluyor diyor, uzayda veri merkezleri yapacağım. Ha, bu da çok enteresan bir gelişme. Yani olayın nereye gitti? Çünkü Elon Musk'ın da xAI diye kendi şey şirketi var. Yapay zeka şirketi.
1: Peki,
0: var.
1: Peki siz diyorsunuz ki bu mevzularda, yani yüksek teknolojide şu anda yer küremizde bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir de Çin'den söz edebiliriz diyorsunuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek teknoloji icadı ne varsa aynısından Çin'de de var. Çin versiyonu
0: görüyoruz.
1: Da var.
0: Mesela DeepSeek bir tanesi.
1: Nasıl? Hani balina, o ne sembolü demek? Biraz izah eder misiniz? Bir de bunlar aynı şirketler mi? Yani Çinliler aynısından herhalde aynı anda bir tane icat etmiyorlar diye düşünüyorum. Nasıl işliyor?
0: Yani aynı şirket değiller ama çalışma prensipleri. Burada large language model diye büyük öğrenme modelleri çalışıyor. Şeyde.
1: Yani aynı adamlar gidip hem Amerika'da hem Çin'de iş mi yapıyorlar?

0: aslında aynı adamlar değil ama sanki yatırımcıları aynı. Yani bunları parayla besleyip şirket haline gelmelerini sağlayan. Yani beyinler değil de finans gücü aynı gibi gözüküyor. Aynısını şeyde görüyoruz mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte dünyanın en büyük ticaret şirketi Amazon var. Çin'de Amazon yasaklı. Ama karşılığında Alibaba var. Alibaba da neredeyse Amazon kadar büyük. Yani alternatifleri var.
1: Başka?
0: Amerika'da Google var. Çin'de Tencent şey var. Nedir söyleyeceğim Çin'deki şeyin Google'ın muadili. Yani onların kendi search engine'i arama motorları var. Aynı şekilde Amerika'da Facebook ve WhatsApp var hepimizin kullandığı. Çin'de de onun Tencent versiyonu var. Yani sosyal medya tarafına bakalım. E-ticaret tarafına bakalım. Search tarafına bakalım. Baidu şirketinin adı Çin'deki arama motoru şirketinin. Aynı işleri yapıyorlar. Mesela Google'ın haritaları var. Türkiye'de de çok yaygın kullanılıyor. Aynısının Baidu haritaları var şeyde Çin'de. Ben aynısı demeyeyim. Dediğim çok yakın teknolojiler. Yatırımcılara similer benzer adamlar. Yani adeta yatırımcı çift yatırım yapıyor. Bir tane Amerika'ya yapıyor, bir tane Çin'e yapıyor.
1: Kim o yatırımcılar?
0: Büyük yatırım firmaları var. Yani illa isim vermemiz gerekiyorsa Blackstone gibi firmalar, BlackRock gibi firmalar, Vanguard gibi firmalar, State Street gibi firmalar. Bunlar aslında teknoloji firmalarının gerçek sahipleri.
1: Yani bunlar aynı zamanda uluslararası politikayı da izliyorlar değil mi? Nerede savaş var, nerede yok? Dünya nereye gidiyor, nereye gitmeli? Ve aynı zamanda müdahiller mi?
0: Benim gördüğüm tam da öyle. Bu kadar net açıklanmasa da şimdi gene Amerikalıların güzel bir lafı var. Diyor ki ördek gibi yürüyorsa diyor, ördek gibi ses çıkarıyorsa, ördek gibi yüzüyorsa diyor, çok daha fazla araştırmana gerek yok. Ördektir o diyor. Şimdi bu da ona benziyor. Yani yatırımcılara benzer. Yaptıkları teknolojiler çok benziyor. Ürün çok benziyor. Yani adeta gördüğüm, artık bu bir sır değil, internet ikiye bölünmüş gibi. Yani bir batı interneti, bir doğu interneti var. Doğu internetinin patronu Çin, batı internetinin patronu Amerika Birleşik Devletleri. Dikkatinizi çekerim, burada Avrupa Birliği'nin esamesi okunmuyor.
1: Avrupa'nın, eski kıtanın.
0: Sıfır.
1: İhtiyarladı
0: yani
1: mı?
0: Hiçbir şey göremiyoruz. Yani yeni bir, ne bileyim, geçtiğimiz 35 senede bir yatırım veremiyoruz Avrupa'da. Yani ne robotik konusunda, ne yapay zeka konusunda, ne başka ileri teknoloji. Mesela üçüncü bir alan quantum computing. Geçen sefer de biraz konuşmuştuk. Orada da yatırımlar Çin'de ve ABD'de.
1: Rusya?
0: Sıfır. Hiçbir yatırım yok. Yani Rusya'yı ben ciddi ölçüde geri kalmış bir devlet olarak görüyorum. Türkiye'nin dostu gözüküyor Rusya. Benim ona bir itirazım yok ama teknolojik bir İlerleme yok. Yani teknolojik ilerleme...
1: Geçmişte mi kaldı?
0: Çok geçmişte hem de. Yani yeni hiçbir şey... Halbuki Rusya'nın internet şirketleri var. İşte şey gibi... işte bir grup VKontakte yapıyor. Şey yapıyor, Mail.ru yapıyor. Var internet şirketleri ama bir yapay zeka alanında, robot alanında, quantum computing alanında esamesi okunan hiçbir şey yok. Avrupa'da da yok yani, illa Rusya'da yok diye şey yapmayalım. Rusya'yı da ben bir nevi Avrupa Birliği'ne dahil olmayan Avrupa gibi görüyorum. Ya tam dahil değil ve özellikle İngilizlerin bir husumeti var Ruslara, tamam belli. Ama bir şey yok yani, ilerleme, gelişme, inkişaf yok.
1: Çin nasıl bu noktaya geldi Emre Bey? Siz
0: şimdi Çin'i biliyorsunuz 72 yılına kadar olarak en ufak bir yatırımı yoktu. 72'de Amerikan Başkanı Richard Nixon, Henry Kissinger'la beraber Henry Kissinger'ın hazırladığı ticaret anlaşmasını imzaladı. Ve 72 yılında sadece ve sadece oyuncak ve tekstil üreterek başladı. O zamana kadar Çin ne yapıyordu? Bir avuç veya bir küçük kap pirince çalışıyordu Çin. Şimdi böyle mi Çin? Hiç alakası yok. Şu anda Çin'in geldiği nokta... 22 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Hem de bu nominal değer. Amerika'nın nominal değeri de 35 trilyon. Fakat hani satın alma paritesi gücüne göre baktığınız zaman Çin'in 22 trilyonluk değeri yaklaşık 46-47 trilyon oluyor. Yani Amerika'nın bir 10 trilyon, %30 üstünde oluyor. Bu ne demek satın alma gücü? Örnek verelim mesela bir Volkswagen Passat. Avrupa'da da üretiliyor, Çin'de de üretiliyor. Tıpatıp aynı araba. Avrupa'da bu araba 30 bin avroya üretiliyor. Çin'de bu araba 14 bin avroya üretiliyor. O zaman diyor ki ben nominal değerden sayıldığım zaman bütün değerlerim düşük oluyor diyor. Ama Batı'nın ekonomi değerleriyle ve onların para birimiyle değerlendirildiğim zaman diyor 2.2 kat artıyor diyor ekonomi. Yani adam daha ucuza üretiyor diye daha küçük bir ekonomi değil ki.
1: Peki tekstil ve oyuncakla başladı.
0: Başladı. Ondan sonra yavaş yavaş bunlar bilgisayar alanına girdiler. Ona da nasıl girdiler? Şimdi çoğu ABD menşeli olan büyük bilgisayar firmaları var. İşte mesela HP, Hewlett Packard, Dell var, Lenovo var. Lenovo da eskiden IBM'in bir parçasıydı. Daha sonra Lenovo'ya sattı. Legend diye bir Çin firmasına sattı. O da ismini değiştirip Lenovo yaptı firmayı. Şimdi bunların ürünlerini gördüğünüz zaman sanki kendi ürünleri zannediyorsunuz ama ben onları da çok aşağılamadan şunu söylemek istiyorum. Aslında ürünlerinin büyük çoğunluğu 5 tane Tayvanlı original design manufacturer yani sıfırdan bilgisayar tasarlayan firmalar tarafından tasarlanıyor. Tayvan'da ve Çin'de üretiliyor. Hepsinin fabrikası Çin'de. Tasarım ama Çin'de çoğunlukla olmuyor, Tayvan'da oluyor. Milliyetçi Çin'de oluyor, yani Formosa Adası'nda oluyor. Çünkü onu Tayvan'da ürettirmek çok maliyetli oluyor. Tasarımı, Ar-Ge'sini Tayvan'da yapıyorlar, üretimini Çin'de yapıyorlar.
1: Tayvan'da nasıl oluştu bu?
0: Tayvan'da Tayvan? Şöyle oluşuyor. Tayvan'da 70'li yıllarda çok büyük bir elektronik ve bilgisayar devrimi oluyor. Şu anda biliyorsunuz dünyanın en büyük çip üretim firması, fason firması da Tayvanlı. Taiwan Semiconductor Manufacturing diye, TSMC diye bir firma. Bunun değeri de çok yüksek borsada. Mesela biz işte Apple bilgisayar şeyler diyoruz, cep telefonu veya bilgisayarlar. Apple bilgisayarların tamamı Honhai Precision diye bir Tayvan firması tarafından Çin'de üretiliyor. Çipleri de Tayvan Semiconductor'da üretiyor. Yani bir örnek olarak Apple firmasının sadece ve sadece tasarımı, blueprintleri Amerika'da yapılıyor. Üretimi tamamen Tayvan ve Çin'de yapılıyor.
1: Evet. Peki Çin'in o noktaya nasıl geldiğini anlatıyordunuz. Yani oyuncak ve tekstilden ne oldu da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa onda da var. Şimdi, ve bu arada tabii otomobil başka sektörlerle Avrupa'dan
0: hemen
1: bakınca...
0: Hemen bunların ben örneklerini vermek istiyorum, evet, bir buyurun. İki tane. Oradan da anlaşılıyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Hızlı tren. Şu anda dünyada üretilen hızlı trenlerin Çin'in pazar payı yaklaşık %50. 16 sene önce yani
1: dünyada bütün üretilen hızlı
0: 100 üretilen hızlı trenin diğerlerini Çin üretiyor.
1: Diğer ülkeler paylaşıyor arasında. Öyle
0: 195
1: mi?
0: Ülke var şeyde Birleşmiş Milletler'de. 194 tanesi 50 hızlı tren üretiyor. Çin de diğer 50'yi üretiyor. Bu şimdi müthiş bir ilerleme. Şimdi bir de bir gıdım geriye bakalım. 2010 senesinde yani 16 sene önce Çin'de hızlı tren yok. Bunlar gidiyorlar. Alman Siemens'ten 60 tren sipariş veriyorlar. Japon Kawasaki'den 60 tren sipariş veriyorlar. Fransız Alstom'dan 60 tren sipariş veriyorlar. Sipariş verirken de özellikle diyorlar ki 3 siparişi siz üretin diyorlar. 5 tane siparişi parça olarak bize gönderin diyorlar. Kalan siparişlerin tamamını burada Çin'de üreteceksin diyorlar.
1: Onlar da kabul ediyor.
0: Kabul ediyorlar. Artık aptal mı diyelim ne diyelim onlara bilemiyorum. Bunlar da hem Alman hem Fransız hem de Japon en ileri hızlı tren teknolojisini öğreniyorlar. Bir daha da çöp almıyorlar onlardan. Ondan sonra bütün trenlerini kendi üretiyorlar. Şimdi dünyada herhangi bir yerde hızlı tren ihalesi oluyorsa çoğunlukla Çin firması alıyor. Bunlar alamıyorlar artık ihaleleri. Aynısı diğer sektörlerde söz konusu.
1: Mesela
0: dünya çelik üretiminin %55'ini tek başına Çin üretiyor. Çelik. Dünya tersaneleri yani tersanelerde şey diye ölçülür. Kaç adet gemi ürettin değil, kaç ton ürettin diye. Çünkü küçük gemi üretebilirsiniz. Onun 10 tanesi bir büyük gemiye denk gelebilir. Tonaj olarak baktığımızda bütün dünyada üretilen tersanelerdeki gemilerin %55'ini gene aynı çelikteki gibi Çin üretiyor. Mesela ben ismini vermeyeceğim Türkiye'deki çok büyük bir armatör bana anlattı. Dedi ki biz dedi 98 yılında kurulduk dedi. Şu anda Türkiye'nin en büyük armatör firmasıyız dedi. Ve dedi gemilerimizin tamamını Japonya'dan alırdık dedi. 2008 krizi oldu dedi. Kore'ye döndük dedi. Daha sonra dedi Çin çok ileri gemiler üretmeye başladı dedi. Son aldığımız gemilerin tamamı Çin dedi. Bizi dedi Japonya ve Koreli şirketler davet ettiler ve sordular neden bizden sipariş vermiyorsunuz diye. Biz de dedik ki dedi bir dedi gemi teknolojisi senden daha ileri dedi.
1: İleri mi?
0: Daha ileri. Çin yani sadece kopyalamamış bir de ileri götürmüş. Yani gemisi daha iyi diyor, daha yüksek teknolojili diyor bir. İki, fiyatı senden daha ucuz diyor. Üç, bize 20 senelik devlet bankası kredi açıyor diyor. Export banka onların. 5 senesi geri ödemesiz diyor. Ve biz böylelikle gemimiz artık kar etmeye başladı mı geri ödemeleri yapmaya başlıyoruz. Siz bunları yaparsanız sizden de alırız demiş. Tabii her ikisi de yapamıyor bunu. Daha iyi gemi de yapamıyor, daha ucuz da yapamıyor. 20 yıl 5 sene geri ödemesiz kredi de veremiyor. Bu da bir başka alan. Bir başka alan biraz önce otomotiv dediniz.
1: Elektrikli otomobil.
0: Şimdi elektriğe gelmeden önce genel bir otomotive bakalım. Dünyada geçen sene 87 milyon otomobil üretilmiş. Bunların 4 milyonunu Almanya'da üretilmiş. 4 milyonu Kore'de üretilmiş, Güney Kore'de. 8,5 milyonu Japonya'da üretilmiş. 11 milyonu ABD'de üretilmiş. Çin'in ürettiği otomobil miktarı geçen sene 32 milyon.
1: Yani bu taraf 26,5 ediyor, öbürü 30. Aynen. Kaç? 30 mu dedin?
0: 32 milyon.
1: 32.
0: Ve bu 32 de enteresan tabii Çin pazarı 72'den beri o kadar ilerlemiş ve o kadar refah artmış ki 32 milyon ürettiği otomobilin 27 milyonunu iç pazarda satıyor. Topu topu aslında 5 milyon ihraç ediyor. 5 milyon ihracatla dünyanın bir numaralı otomobil ihracatçısı oldu Çin. Sadece 5 milyon ihracatla yani 32'nin 5 milyonuyla. Şimdi bir de şeyi sordunuz elektrikli otomobil. Elektrikli otomobillerde de açık ara lider. Yani dünyanın en büyük 3 elektrikli otomobil firması Çin oldu. Şu anda sıralamada hala 2 numara Elon Musk'ın Tesla'sı ama Çinli otomobil firmaları inanılmaz hızlı üretiyor. Nereden anlıyoruz bunu? En büyük firma bu arada BYD. Hani Türkiye'de fabrika kurmayan. Kuracağım deyip ondan sonra Avrupa'da açıp burada açmayan. Bu otomobillerin en büyük masrafları iki tane konu. Bir tanesi bunların bilgisayar sistemleri. İşte orada navigasyon var, eğlence var vesaire. İkincisi de pil. Dünyanın en büyük 3 pil firması Çinli. Üçü toplam de. Dünyadaki pil üretiminin %60'ını tek başına Çin üretiyor. Bir numarada Cattle diye bir firma. Contemporary Amperex diye bir firma. Yani şimdi bu arada Türk otomobili TOG da önümüzdeki yıl piyasaya süreceği ve başkanının söylediği Sayın Tosyalı'nın söylediği yarı fiyatına satılacak dediği 2027 modellerinin de pilleri tamamen Cattle'a döndü. Birinci nesillerde Farasis pil kullanıyordu TOG. Şimdi Cattle'a döndü ve bence çok doğru.
1: Diğeri bir hangi ülkeydi?
0: O da Çin'di. Hmm. Ama Çin'in en büyük üreticisi değildi, 7. büyük pil üreticisiydi. Farasis bir takım kendisi finansal problemlere girdi. Kapanma ihtimali var Farasis'in. Ondan da çok daha doğru karar vererek en büyük üreticisi olan Cattle'la anlaşma yaptılar.
1: Peki otomobil deyince böyle bakınca yani bundan doğrudan etkilenen Avrupa'nın da en önemli ekonomik gücü olan.
0: Yani orada Almanya'ydı. Almanya. Esası. Evet. Almanların hepsi ciddi sıkıntıdalar. Çok ciddi sıkıntılar. Biliyorsunuz mesela Volkswagen 2 ay önce şey duyurdu. 100 bin kişi işten çıkaracağım dedi. Tamam toplamın yaklaşık %15'i yapıyor. Çünkü 650 bin kişi çalışıyor Volkswagen'da ama ilk defa zarar yazıyorlar. İlk defa. En yapamadıkları olay da otonom sürüş ve iç eğlence sistemlerini yapamıyor Almanlar.
1: Neden?
0: Benim gördüğüm buradaki yazılım konusunda Almanya'da yeterince know-how yok. Halbuki BMW, Mercedes, Audi ve Volkswagen, zaten Audi Volkswagen'ın bir parçası, kendi yazılım birimlerini kurdular. Mesela Volkswagen'ın ki bir ara çok büyüdü, 16 bin kişi oldu. Cariad diye bir alt birim kurdu. Cariad'ın 16 bin kişi yazılım personeli, tamamen yazılımcı bunlar, normal otomotivci değil. 16 bininin, 10 binini işten çıkardı. 6 bin kişi kaldı Cariad'da. Söyleniyor ki 6 binde düşecek, 3 bine düşecek diyorlar. Nereye döndüler? Dediler ki biz Google'dan alalım yazılımları dediler. Şu anda bütün Volkswagen marka arabalarda Google yazılımları. Yani havluyu attılar tabiri caizse. Biz bu işi yapamıyoruz dediler. 7 sene uğraştılar. 1-2 sene değil, 7 sene. Halbuki bahsettiğimiz Çin otomotiv şirketlerine bakalım. Kendi yazılımını yazıyor. BYD kendi yazılımını yazıyor. Çok büyük gene Çin şey şirketi, elektrikli oto şirketi XPeng.
1: Kaç tane Çin otomobil markası var?
0: Toplam Çin otomobil markası 106. Şirket sayısı 20 ama alt markaları var. Yani üst segment, alt segment, fark, her birinin 5-6 tane markası var. Toplam marka sayısı bir piramide koyduğunuz zaman, yani ultra lüks, lüks gibi kategorilere 106 marka var.
1: Onda da herhalde dünyada ilk sırada mıdır? 105 markası olan ülke var mı?
0: Hiçbir ülke yok. Müthiş bir şey yani bu. Ve şunu bile yapıyor. Yani en ucuz arabadan en ultra lüks. Ultra lüks ne demek? Yani Rolls Royce Bentley seviyesinde araba üretiyorlar. Mesela onların bir numaralı araba markası, en lüks markası Hongqi.
1: Yani her marka. Sınıfa
0: her segmentte,
1: ayrı.
0: Mesela en üst segmentte bile 3 markası var. Diğer segmentlerde 20 markası var, 15 markası
1: var. Peki bunlar iç pazar mı, dış pazar mı?
0: Şu anda büyük çoğunluğu iç pazar. Ama tabii bir süre sonra dış pazara da çıkacak. Bu arada Hongqi gelmeye başladı Türkiye'ye.
1: Ama demek ki iç pazarda da üst segmenti, alt tabii segmenti.
0: Ki, tabii ki. Aa. Mesela Porsche, Almanya'nın lüks spor otomobil markası.
1: Hepsi var.
0: Çin'de satışları sıfıra doğru yaklaştı. Çok kötü durumu. İlk defa tarihinde zarar açıkladı Porsche. Ve diyor ki ben en büyük pazarımı açık ara kaybettim diyor. Bitti diyor, yani kimse almıyor diyor. Ne alıyor? Muadil Çin spor elektrikli arabaları da alıyor. Yani net başarısız oldular. Bir kere ben şöyle görüyorum. Almanlar ve genel olarak Avrupa'yı elektrikli araba devrimini küçüğe indirgediler. Yani düşündüler ki bu biz şimdiye kadar işte 140 senedir biliyorsunuz otomobilin başlangıcı 140 sene önce Mercedes buluyor. Gottlieb Daimler diye Mercedes'in kurucusu buluyor. Dediler ki şimdiye kadar yaptığımız ürünlerin ne fark edecek dediler. Elektrikli versiyonu. Ve işte cep telefonu gibi bağlanan versiyonu dediler. Halbuki öyle değil olay. Yani bunu yapmayı bilen adam öbürünü yapmayı bilmiyor. Hatta ben şey diyorum, yani bunlar otomobil bile değil. Dört tekerlekli bilgisayar bunlar. Sen de bilgisayar üretmeyi bilmiyorsun ki. Niye bu kadar hafife aldın olayı? Hatta uzun yıllar ben Alman eğitimliyim. Alman mecmualarını takip ediyorum. 15 sene boyunca Tesla ile alay ettiler. Dediler ki niye bunlar yazılımı yapıyor ki, aptal mı bunlar dediler. Supplier'lar yani tedarikçiler zaten yapıyor yazılımı dediler. Yani kimi kastediyorum, işte Almanya'daki Bosch gibi, Continental gibi, Siemens gibi firmalar yazılımı yapar dediler. Halbuki onlar da yapamadı. Onlar da kendi yazılım ekiplerinden 4'te 3'ünü işten çıkardılar. Demek bu kadar kolay değilmiş bu olay. Mesela Volkswagen şu anda diyor ki Amerika'nın ikinci büyük elektrikli üreticisi Rivian'ın yazılımını kullanacağım diyor. Rivian'ın yazılımları da hazır değil daha. Yani diyor ki hazır olursa bana verecek diyor. 5 milyar dolar yatırım yaptı Rivian'a Volkswagen. Belki diyor, yani çünkü şunun onlar da farkında. Ben bütün yumurtalarımı Google'a vererek bir yere gidemem. Onun farkında. Çünkü o zaman aynen eski PC'lerde yaşadığımız, hani Wintel derlerdi o zamanlar. Windows kullanılan Intel bazlı bilgisayarlar. Burada bütün kontrol Microsoft'a ve şeye gitti. Intel'e gitti. O anlı şanlı kocaman bilgisayar firmaları ufacık oluverdiler. Aynısı otomotiv döneminde yaşanıyor. Veya bir başka örnek vereyim. Bir dönem hatırlarsınız bundan 20-25 sene önce bütün telefonlar ya Ericsson ya Nokia'ydı. Şimdi esamesi okunuyor mu bunların? Sıfır. Neye döndü? İki büyük ekosisteme döndü. Apple ekosistemine ve Google ekosistemine, Android ekosistemine döndü. Üçüncü bir ekosistem var. Türkiye'de çok takip etmiyoruz. O da Huawei. Huawei'yi donanımından yazılımına hepsini kendisi yapıyor. Bu arada otomotiv şeysi birimi de var. Çin'de 7 ayrı otomotiv firmasına navigasyon ve iç eğlence yazılımı satıyor bir de Huawei. Yani üçüncü bir ekosistem var, onu demeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz Huawei ambargo altında Amerika'dan. Hiçbir
1: Android yazılımı alamıyor. Evet, telefonu içeri soktuğun anda stop oluyor. Biz de küçük bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, dönüşte uluslararası ilişkiler açısından da yüksek teknoloji yatırımcılarının nasıl bir rota izlediğini arada tarihe de giderek konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.

0: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanı

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Evet, yüksek teknoloji deyip ne desek Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Çin çıkıyor karşımıza. Çin ama bugün baktığımızda yani sizin anlattığınız verilerle eski kıtayı neredeyse yok etmiş gözüküyor ekonomik anlamda, öyle mi?
1: Yani ben illa otomotiv veya tren olması şart değil her alanda. Yani mesela uzay alanına bakalım. Şu anda Çin dünyada bir tek yapabilen SpaceX'ti. Bir roketi gönderip geri alabilmek. Roketi geri alamadığınız zaman atma masrafı çok pahalı oluyor. Çünkü roket yok oluyor. Yeni roket imal ediyorsunuz. O zaman da uzaya bir şey atmanızın maliyeti korkunç yüksek oluyor. Tesla ne yaptı? Bundan 10 sene önce ilk defa geri almaya başladı roketlerini. Yani geri getiriyor. Ondan sonra bakım yapıyor o rokete. Yeniden yakıt yüklüyor, bir daha atıyor. O zaman masrafı ne oluyor? İkinci atışın belki birinci atışın masrafının %5-10 üstü oluyor. Ama ilave bir masraf olmuyor. Yeni bir roket imal etmiyor adam. Çin aynısını yeni yaptı. 1-2 ay önce yaptı. Ben de dedi artık roketlerimi geri alabiliyorum dedi. Yani bir gıdım roket teknolojisinde geride geliyor. Yani füze teknolojisinde uzaya atılan. Ama yaptı onu.
0: Ama şimdi mesela treni söylediniz. Alstom'u söylediniz. Başka hangi firmayı söylemiştiniz?
1: Kawasaki, Japon.
0: Diğeri hangi firmayı?
1: İlk en hızlı trenler şeydi, Japon'du.
0: Siemens. Siemens, Almanlar.
1: Alman trenlerinin tamamı, evet. Siemens'tir.
0: Şimdi bunun know-how'ı Çin'e geçmiş
1: tamamen
0: oluyor.
1: Tamamen.
0: Bir de mesela Fransızlar...
1: Ve bu arada trenleri daha ileriymiş.
0: Nükleer santralın vermişlerdi. Uçağın
1: çok
0: vermişti.
1: Güzel. Onun da bir örneğini vereyim
0: başında.
1: O zaman.
0: Buyurun.
1: Şu anda...
0: Hayır, ellerinde bir şey kalmamış gözüküyor. Yani
1: aynen öyle.
0: O zaman da konuşulmuştu çünkü bunu veriyor ne yapacak diye, ama demek ki daha iyisi var diye düşünülüyordu.
1: Aynen öyle.
0: Şu anda da bakınca daha iyisi yokmuş.
1: Şu anda bu arada ben nükleer enerjinin inanılmaz önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü müthiş bir enerji darboğazına giriyor dünya. Çünkü bu veri merkezleriyle şunlarla bunlarla enerji ihtiyacı inanılmaz artıyor dünyada. Bunun da tek çözümü, tamam ben çok hoşuma gidiyor Türkiye'nin rüzgar ve güneş santralleri yapması, nefis.

0: Son 5 senede de Türkiye'de patlamış gitmiş. Onları da çok seviyorum. Yani onlara zinhar karşı değilim. Artı nükleeri de çok büyütmemiz lazım. Şu anda dünyada nükleerde lider ABD, 98 santrali var. 2 numara Çin, 58 santrali
1: Fransa'ydı,
0: var.
1: Fransa'ydı yani dünyada. Fransa 2'de. Elektriğini...
0: Fransa'yla çok yakınlar. Neredeyse Fransa'nın da 58 tamamdır. Santrali var.
1: %75.
0: O tabii üretiminin çoğu elektrikten geliyor Fransa'nın.
1: Evet, nükleerden geliyor.
0: Nükleerden. Halbuki mesela Almanya'nın neredeyse sıfır. Kapattı da çünkü santrallerini.
1: Evet. O, Almanya'yı çok perişan hale getirdiler.
0: Merkel isimli hanım kapattı. İki tane büyük santrali vardı, kapadı onları. Fakat şu anda Almanya'da tekrar açılması ve yeni nükleer santral kurulması tartışılıyor. Çünkü özellikle Rus-Ukrayna savaşında gördüler
1: ki... Şimdi kömür kullanıyor.
0: Aynen öyle. Yani enerjiye ihtiyacım var. En ucuz ve aslında çevreye de zararlı olmayan bir şey nükleer. Çünkü atığını gömüyorsunuz. Gömdüğünüz zaman hiçbir zarar yok. Hatta daha ilerisi var. Çin şu anda şey deniyor, toryum. Türkiye'de de çok olan bir madde. Toryum biliyorsunuz eflatun, mor bir maddedir. Türkiye'de de çok yerde var toryum. Toryumlu santralin prototiplerini yaptı Çin. Toryum çevreye de zarar vermiyormuş atığı. Yani onu gömmeye de gerek kalmayacakmış toryum. Bu arada Çin'in nükleer santrali hakkında bilgi vereyim. 58 nükleer santrali var. Toplam gücü Fransa'nın gücünden %10 fazla. Fakat bir de geleceğe bakalım.
1: Önümüzdeki 2000'lerden önce yoktu değil mi?
0: Sıfır. Şu anda 58 santral.
1: Yani devlet ziyareti yapmıştı Çin. O zaman almıştı 2000'lerin
0: başında. Aynen öyle.
1: Başında.
0: Fransa üretiyor şeyi. Fakat şimdi Fransa gene boynuz kulağa geçmiş. O teknolojiyi çok çok ilerletmişler. Daha ileri santral kendisi üretiyor. Şu anda yapım halinde Çin'de santral sayısı 100. Yani 58'den 158'e çıkacak. Ve dünyanın en büyük açık ara nükleer üreticisi olacak şey. Çin. Yani bir yandan bu tarafta da durmuyor. Bu tarafta da çok çok hızlı gidiyor. Bir iki de şeyden bahsedelim. Çok fazla potpuri gibi oradan oraya daldan dala atladık ama mesela dünyada en fazla geçen programda da bir gıdım bahsetmiştik. Uçak gemisi sahibi olan ülke 11 büyük, 10 tane de orta boy uçakla 21 tane uçak gemisi var ABD. Bunların 11 tanesi nükleer. Onu da bildiğimiz gaz türbin motorlarıyla çalışıyor. Bir nevi bizim şu anda yapmakta olduğumuz MUGEM dediğimiz yerli büyük uçak gemimize benziyor. O onların orta boy 260-270 metre şeyleri. Çin'in şu anda 3 uçak gemisi var. Aynı anda 5 uçak gemisi imal ediyor. Bu 5 uçak gemisinin 4'ü nükleer, bir tanesi de konvansiyel. Yani diyorlar ki 2035'e yaklaştığımız zaman Çin'in 8 uçak gemisi olacak diyorlar. Bu da Amerika'ya bayağı bir yakın rakam.
1: Evet.
0: Sadece bu değil. Uçak gemisinin çevre, çünkü bir uçak gemisi genelde 20 gemiyle, 2 tane denizaltı, 18 tane de gemiyle seyahat eder. Yani bir ne diyelim, bir kurmay grubudur uçak gemisi. Onun merkezi uçak gemisidir. Çin diğer gemilerde Amerika'yı geçmiş vaziyette. Yani asist eden, yanında giden gemilerde. Artı zaten şeyi söyledim biraz önce. Bütün dünyadaki şeylerin, gemi üretim tersanelerinin kapasite olarak, tonaj kapasitesi olarak %55'i Çin. Yani Amerika bir üretirken Çin 2 tane 3 tane üretiyor aynı anda. Yani hızı yaklaşık 3x daha hızlı diğerlerinden. Yani bu da çok hızlı bir şey. Sadece o değil. Uçak gemisinin üzerine konan uçaklar diye baktığımızda ki buradaki yeni teknolojide aynen bizim yaptığımız Kaan gibi. Gerçi Kaan uçak gemisi versiyonu değil, normal hava kuvvetleri versiyonu ama onlar da hem hava kuvvetleri versiyonu üretiyorlar hem de uçak gemisi versiyonunu üretiyorlar ve kendilerinin. Ve dışarıdan teknoloji almıyorlar. Halbuki şimdiye kadar Çin'in uçakları hep eski Sovyet, Rus uçaklarının ters mühendislik versiyonlarıydı. Reverse engineering, yani aynı hızlı trende yaptığı, aynı otomotivde yaptığı gibiydi. Şimdi öyle yapmıyor. Sıfırdan kendi geliştiriyor. Yani burada da müthiş bir...
1: Artık kendi know-how'u var.
0: Tamamen kendi know-how'u ile yapıyor. Hatta satmaya başladı dışarıya. Kendi stealth uçaklarını.
1: Peki Çin'den çıkarsak, ama Çin'i de unutmadan. Dediniz ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa Çin'de de var.
0: Evet.
1: Aynı fiziki insanlar değilse bile buluşçuları ya da bizim şirkette gördüğümüz en tepesinde gördüğümüz isim.

0: sermayesi aynı gözüküyor dediniz.
1: Doğru.
0: Bu sermaye ve saydınız sermaye şirketlerini değil mi? 5-6 sermaye
1: aynen
0: şirketi
1: öyle
0: saydınız. Şöyle de bir tartışma var. Bu da bir komplo teorisi değil elbette. Açık kaynaklardan yola çıkarak söylüyorum. İşte 3 senedir dünya İsrail ve Gazze'yi konuşuyor. İsrail baktığımızda tarih boyunca, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir devlet ama Yahudilerin tarih boyunca sermaye ile ilişkisi malum. Yani Orta Çağ'da askerliğe alınmadıkları için Avrupa'da işte parayla ilişkisi ister istemez olmuş bir millet. Bu sermayenin içerisinde Yahudi sermayesinin şeyi nedir, oranı nedir? Çünkü bunu şundan soruyorum. Evet, esas tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan bir tartışma galiba. Bu şirketlerin bir kısmı, yani Yahudi sermayesinin bir kısmı artık İsrail'i kale almıyor diye. Doğru mu bu yaklaşım?
1: Şimdi gene o biraz önceki şey örneğindeki gibi, yani ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi yüzüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa ördektir örneğinde. Ben bunu da konuşma olarak, fikriyat olarak görmüyorum ama fiiliyat olarak
0: bunu
1: görüyorum.
0: Pardon, şundan da soruyorum. Yani Çin'den çok söz ediyoruz, Çin'e bakıyoruz ve bu sermaye, Yahudi sermayesi aynı zamanda Çin'de de konuşlanıyor, yerleşiyor, ilerliyor, palazlanıyor diye bir şey var. Bu iddia mı, şey mi,
1: yani
0: gerçek
1: böyle bir
0: mi
1: şey,
0: bilemiyorum. Ama
1: bence gerçek.
0: Şimdi sizin
1: böyle
0: söylediklerinizden de öyle çıkıyor.
1: Şimdi bir kere şöyle görüyorum, sermaye grupları ister Yahudi kökenli olsun ister non-Yahudi. Çünkü bahsettiğimiz mesela hem private equity dediğimiz şirketler hem de büyük global fonlar her iki taraftan, yani yarı Hristiyan yarı Yahudi kökenli. Bunların yaptığı yatırımlar ama benzeri alanlara oluyor. Adeta şöyle görüyorum ben. Dünya interneti sanki ikiye bölündü veya
0: evet,
1: teknoloji şirketleri
0: söylediniz
1: ikiye bölündü
0: yani
1: gibi.
0: Bununla ilgili ekosistem,
1: yani doğu interneti
0: bölündü
1: ve batı interneti
0: evet
1: var gibi. Ve bunlar da tabii ne diyelim, küreselci, globalci oldukları için her iki tarafa yatırım yapmayı mantıklı ve akıllı bir şey
0: yani
1: olarak
0: görüyorlar.
1: Yani
0: bunlar zaten ulus devletten daha büyük
1: aynen
0: şirketler
1: öyle
0: ve ulus devletler umurlarında değil mi?
1: Aynen öyle gözüküyor.
0: Ve yani bir taraftan bakınca yeryüzünün biricik devleti gibi gözüken İsrail'de.
1: Yani mesela bu konuda ben Allah rahmet eylesin bir beyi şey yapmak istiyorum. Mahir Kaynak daha 2006 senesinde, 20 sene önce şunu diyordu. Başladı bu savaş diyordu. Önümüzdeki 20 yıl içinde de göreceksiniz diyordu. Küreselcilerle ulus devletlerin savaşını göreceksiniz diyordu. Yani artık uluslar arası savaş değil, ulus devletlerle, yani hepsini bir küme gibi yapsak, karşılığında da globalistleri, yani küreselcileri bu oluyor gibi. Çünkü küreselciler artık, mesela İsrail örneğini verdiniz. İsrail de netice itibariyle bir ulus devlet. Artık ulus devletleri görmek çok istemiyorlar. Belki de son 3 senede yaşadığımız reaksiyonlar bunun bir ne diyelim, itelemesi veya devamı diye görebiliriz. İstiyorlar ki global piyasalar olsun.
0: Yani şunu mu diyorsunuz? İsrail, Gazze, bilhassa sosyal medyanın da etkisiyle işte kamuoylarını etkiledi ve Avrupa'da hiç ummadığımız devletlerden reaksiyon gördük. Ama bu reaksiyon aslında merhametle veya reaksiyon gerçekten hadiseye bakıp oluşmuş bir reaksiyon değil. Globalistlerle
1: yani eminim bir merhamet tarafı da vardır işin ama esas
0: ulus
1: ne diyelim
0: arasındaki
1: iten süren taraf sanki bir küresel akım gibi. Yani küresel akım, yani ben Mahir Kaynak Bey'in, Allah rahmet eylesin, söylediği şeyi gerçekleştiğini görüyorum dünyada. Yani net bir şekilde ulus devlet kavramıyla uluslar üstü küresel yapının bariz bir mücadelesi var dünyada. Ve uluslar arası küresel yapı Çin'i de geliştirmek istiyor, ABD'yi de geliştirmek istiyor. Ve ister istemez ikiye bölünmüş oluyor
0: ve
1: dünya
0: ortada. Ve İsrail'e de misyonu bitmiş gibi mi bakıyor?
1: Sanki öyle gibi gözüküyor.
0: Nereden anlıyorsunuz onu?
1: Mesela İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bu konularda hiçbir reaksiyon vermezken aniden 3 senedir çok yüksek
0: Fransa
1: reaksiyon
0: başta ver. O kadar değildi ama İspanya
1: doğru,
0: onların arasında.
1: Doğru ama sanki bütün Avrupa'ya yayıldı gibi olay. Almanya'yı biraz hariç bırakıyorum çünkü Almanya anayasası gereği bir şey yapamıyor bu konuda. Çünkü,
0: ne var anayasasında?
1: İkinci Cihan Harbi'nde Holokost hadisesinden dolayı herhangi bir olumsuz konuşmaları yasak. Bunu net olarak 2008 yılında Merkel söyledi. O zamanki şansölyeleri, başbakanları dedi. İsrail'in güvenliği Almanya'nın güvenliğidir. Birbirinden ayrılamaz.
0: Onun varoluşu bizim var.
1: Aynen öyle. Onu söylediği için onu ayırıyorum. Yani ben dünyadaki 3 ülkeyi bağımsız ülke olarak görmüyorum. Bir tanesi Almanya, bir tanesi Japonya, bir tanesi de Güney Kore. Yani bunlar hani sovereign country, bağımsız ülke diye bir tanım var. 1648 Vestfalya Anlaşması'na göre. Bunlar tam uymuyorlar üçü o tanıma. Yani oradan yani onları dışında bırakıyorum şeyin denklemin. 195 ülkenin dışında bırakıyorum. Kalan ülkelerde büyük bir reaksiyonun çok fazla da kendiliğinden geliştiğini zannetmiyorum ben. Yani bu
0: bilhassa Avrupa'da.
1: Bilhassa Avrupa'da.
0: İngiltere'de.
1: Evet. Yani Fransa'da, büyük bir küreselci akımın galip olmakta olduğunu görüyorum.
0: Peki bu arada İsrail'den de yüksek teknoloji yatırımı çok var, değil mi? Ve şimdi deniyor ki savaş.
1: İnanılmaz çok.
0: Savaş da değil, soykırım sırasında düzelteyim. Bunlar kaçıyorlar şeyden.
1: Doğru.
0: İsrail'den.
1: Yani ben mesela böyle bir şeyin olacağını öngörü olarak görmüyorum ama kaçış olup Çin'e de bir ABD kadar yerleşim olması çok şaşırtmaz beni.
0: Bununla ilgili haberler var zaten.
1: Evet. Evet yani şaşırtmaz bu beni. Çünkü nereye doğru gidiyor? Çin dünyanın en büyük ekonomisi işte şeye göre satın alınma paritesine göre zaten 5 sene önce oldu da nominal değer olarak da olacak gibi gözüküyor. Gerçi bazı şeyler hala Amerika bir şeyini farkını koruyacak diye gösteriyor. Bazıları da hayır geçecek diyorlar Çin. 2035'ten sonra 2040'lı yıllarda geçmiş olacak diyorlar. Nominal değer olarak da. Satın alma paritesine göre 2 katına çıkacak diyor Amerika'nın gayri safi milli hasılasını. O zaman bu kişilerin de oraya yerleşmesi çok anlamsız olmaz. Çünkü en büyük ticaret yapılan yer başka bir ülke olmuş olacak. O da Çin olmuş olacak. Çin bir de bizim tam bildiğimiz anlamda tam komünist bir ülke değil.
0: Evet.
1: Belli yönetimlerinde öyle.
0: Yani bu Amerikanlaşmış Yahudi sermayesi Çinleşmiş mi olacak?
1: Belki bütünüyle değil ama kısmen gidecek bence.
0: Veya gitti.
1: Veya yani hatta gitmekte şu anda.
0: Evet.
1: Gördüm. Tabii bunu somut değerler olarak daha göremiyoruz ama, böyle bir şey olursa şaşırtmaz bizi.
0: Peki Silikon Vadisi?
1: Şimdi zaten Silikon Vadisi'nin benzeri şeyde de var. Çin'de de var. Ve enteresan bir şey yani çok az aralıklarla, çok az faz farkıyla Çin de aynı şeyleri
0: yani mesela
1: geçiyor.
0: İsrail'den bir sürü şirket Silikon Vadisi'ne geçiyordu değil mi evvelden?
1: Doğru.
0: Biraz palazlandı.
1: Yani büyüdükten sonra belli bir noktaya geldikten sonra şeye yerleşiyorlar.
0: Silikon
1: Vadisi'ne. Ve bir sürü örneği var. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela Mellanox Networking, Palo Alto Networking gibi. Checkpoint Software gibi şirketler. Yani bunlar zaten çok ileri teknoloji şirketleri. Ama biliyorlar ki teknolojinin Mekke'si Silikon Vadisi. Yani oraya gitmeden zaten belli bir büyümenin ötesine gelemem diyor. Hani danışmanların söylediği güzel bir laf var. Diyorlar ki seni buraya getiren buradan sonra götürmez seni diyorlar. O da onu görüyor. Diyor ki tamam diyor işte diyelim Hayfa'da belli bir noktaya getirdim diyor ama bundan sonra ben Silikon Vadisi'nde olmazsam dünya piyasasında gerçekten büyük oyuncu olamam diyor. Şimdi bunun alternatifi Çin olarak da çıkıyor. Amerika tabii ki bitmiyor.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Çıkıyor. Öbürü de çıkıyor. Yani ilk defa bir alternatif çıkıyor. İlk defa. Ya bu biraz şeye benziyor. Mesela diyorlar ki kuantum bilgisayarlar dünyada çok hızlı yayılacak diyorlar. Ama hiç kimse şunu demiyor. Bütün bilgisayarlar, şu bilgisayarlar bitecek. Bunlar da bilgisayar çünkü mobil bilgisayar. Evet. Bunlar bitecek, yerine kuantum bilgisayarlar geçecek demiyor. Ne diyorlar? Coexist, yani yan yana olacak diyor. Bazı bilgisayarlar kuantum olacak, bazı bilgisayar. Aynı şeyi ben şurada görüyorum. Bazı teknolojiler belki Çin bir adım önde olacak. Bazı teknolojilerde ABD bir adım önde olacak.
0: Ama baktığımızda bu yüksek teknoloji şirketlerine herhalde bunların sayıları çok fazla değil, sermayedarları da. Doğru. Hemen hemen aynı kişiler ve bu aynı kişiler
1: finansörler, aynı kişiler.
0: Devletleri ve Çin'le
1: tabii personeli hazırda, paylaşmıyorlar. Personeller ayrı.
0: Evet, hali hazırda yatırım yaparak ilerliyorlar.
1: Doğru. Çok doğru. İki taraftan da tabii yatırımının karşılığını alıyor. Return on investment dediğini alıyor. Çünkü bu da kendi pazarı. Yani otomotiv örneğini verdik, ona benziyor teknoloji şirketi de. 32 milyon araba üretiminin 27'sini zaten iç pazarda satıyor Çin. Benzeri bir şey. Teknolojisinin de büyük kısmını içeride satıyor zaten Çin. Bunun üstündeki ihracatı neredeyse sıfır maliyetli oluyor.
0: Peki bu yüksek teknolojide joint venture yatırımlarda, yani bir şey icat edildiğinde seçimi neye göre yapıyorlar? Çünkü bir sürü şey icat ediliyor büyük ihtimalle.
1: Doğru.
0: Burada sadece bilim ve teknoloji mi etkili, yoksa uluslararası başka dinamikler de etkili mi?
1: İkinci söylediğinizin daha etkili olduğunu ben görüyorum. Yani
0: mesela uluslararası politika önemli mi adamın seçiminde?
1: Şöyle diyelim, yani ulus devletlerin politikası çok mühim değil de küreselcilerin öncelikleri mühim.
0: Yani küreselci, onların kendi bir politik ajandası var ve o ajanda dahilinde ilerleyen,
1: ben biraz öyle görüyorum. Yani kendi
0: ajanda yatırımından aynen söz öyle edebiliriz.
1: Çünkü aynı anda geliştirmekte olan 10 tane teknoloji varsa neden bir veya ikisini seçiyorlar da 7-8 tanesini biraz daha geride bırakıyorlar.
0: Bunu izleyebiliyor muyuz baktığımızda?
1: İzleyebiliyor
0: muyuz? Hayır, görüyor muyuz yani? Şunlar vardı, adam şunu seçti.
1: Yani mesela benzer teknolojilerde bunu görebiliyoruz. Örnek vereyim mesela. Facebook bundan yaklaşık bir 17-18 yıl önce çıktığında aynı zamanda MySpace diye bir şirket de vardı. Abone sayısı da neredeyse Facebook'la aynıydı. Patronu da MySpace'in bu Fox Medya'nın sahibi Rupert Murdoch, Avustralyalı adamdı. Avustralya ve Amerikan vatandaşı. Zaten Amerikan vatandaşı olmasa Fox Amerika'da açılabilemezdi Amerikan kanunlarına göre. Neyse. Kimse desteklemedi şeyi, MySpace'i. Kaç milyon abonesi olmasına rağmen tamamen kapandı. Facebook öne sürüldü. Niye? Sadece rakibi bu da değildi. Başka firmalar da vardı. Yani bazı firmalar aynı alanda, yani iki temel konu var. Bir, alanları seçme. İki, tek bir alan içinde firmayı seçme. Böyle de bir durum var. Yani bazı firmalar çok hızlı yükseliyor. Bazı başka firmalar çok benzer, gene çok zeki insanlar çalışıp çok düzgün ürünleri olmasına rağmen geride kalıyorlar. Bu bir gerçek. Yani bu sadece bir teknoloji veya rasyonel tanımlama olabilemez. Burada biraz şey de var. Yani denilebilir hani. Ben komplo demeyi çok sevmiyorum çünkü komplo iki kişi yaparmış. Konspirisi teorisi deniliyor. Konspirisi üç kişiden fazlayla olurmuş. Konspirisi teorisine giriyor biraz ama bazı firmaların seçilip bazı firmaların çok tercih edilmemesi biraz buraya geliyor. Yani sadece rasyonel bir düşünceyle olmuyor gibi sanki.
0: Peki Yahudiler içinde de globalistler ve ulus devlet değil tabii. Mesela Amerika Birleşik Devletleri neticede bir ulus devlet değil. Ama İsrail bir ulus devlet. Hatta onun en süzmesi herhalde. Değil mi?
1: Ama şu anda mesela Amerika'nın lideri de bence ulus devletçi.
0: Böyle baktığınızda bu ikisi arasında kavga mı var, rekabet mi var, ne var?
1: Benim gördüğüm çok açık olmasa da bir rekabet var aralarında. Yani mesela Donald Trump'ın Make America Great Again rastgele söylenilmiş bir laf değil. Yani diyor ki ulus devleti tekrar ileriye götüreceğiz diyor. Bir de biliyorsunuz bu dönemde biraz daha az kullanıyor ama birinci döneminde iki kelimesinin bir tanesi Çin'di. Ve hep olumsuzdu. Yani demek ki çok fazla bir küresel etki istemiyor. Daha çok Amerikan ulusunun ilerlemesi, Amerikan devletinin yücelmesini istiyor. Bunu istemekte de haklı

0: Ben suçlamıyorum, şey
1: evet,
0: yapmıyorum.
1: Ama bu trilyon dolarlık şirketler Amerika Birleşik Devletleri için aynı zamanda hem avantaj hem dezavantaj.
0: Doğru. Çünkü her iki tarafa birden yatırım yapıyor.
1: Abi de normal bakınca da yani bu kadar büyük bir güç.
0: Ve sanki dediğimiz gibi yani İsrail veya başka bir ulus devlet çok ilgilendirmiyor gibi onları. Yani en büyük teknolojiyi bulanlar ve en ileri geçenler ilgilendiriyor gibi. Yani diyor ki ben yatırımımı meğer ileri giden yani bir at yarışı gibi görürsek iki tane at ileride diyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ikisine de yatırım yaparım. Sermayenin de mümkün olduğu kadar birinden öbürüne transferinin basit olmasını
1: böyle
0: isterim.
1: Böyle çok meşhur aileler var mesela. O aileler nasıl bakıyor?
0: Gördüğüm bir kere ailelerin gene tabii Roşistler onlar da
1: mesela
0: yani küreselci oldukları söyleniyor. Ama benim gördüğüm dünyadaki çok büyük varlıklı ailelerin hepsi de küreselci değil. Yani orada da bir şey var gibi. Yani klasik kavga. Bir örnek var. Evet, ayrım var gibi. Yani ulusalcılar var, küreselciler var. Ya aynı şey gibi yani bir tane bilim adamına sormuşlar, demişler ki kelebekler kaça ayrılır? O da demiş ki ikiye ayrılırlar. Beneksiz kelebekler, bir de benekli kelebekler. Benekli kelebekler de kendi içinde bine ayrılır demiş adam. Bu da ona benziyor. Yani bir fraksiyon ve bir düşünce yok tabii ki. Ha, temel iki ayrım bence dünyada sermaye sahiplerinde var. Ulus devletçiler karşısında da küreselcileri görüyoruz. Çünkü artık biraz net oldu hadise. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte net oldu. Ondan önce sanki demokratlar çok ağır küreselciydiler. Yani politikalardaki bu net değişimi gördük. Ama sermaye sahipleri tek bir gruba dahil değiller. Bu tarafta da olanlar var. Ve kendi içlerinde de bir itişme görüyorum ben.
1: Öyle mi? Mesela?
0: Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazıları sadece ve sadece ABD'ye yatırım yapmak istiyor. Bazısı ise global, her tarafa yatırım yapmak istiyor. Ama her taraf deyince de zaten 100 tane ülke ortaya çıkmıyor. Gene Çin ve ABD çıkıyor. Çünkü yatırım yapacak çok fazla başka ülke yok.
1: Avrupa'ya gitmiyorlar mesela.
0: Nasıl?
1: Avrupa'ya gitmiyorlar.
0: Yani Avrupa'ya giden hiçbir şey ben görmüyorum. Avrupa'dan çıkan büyük bir teknoloji oluşumu da görmüyorum ben. Yani mesela şöyle bir yeni bir elektronik bankacılık sistemi veya yeni bir yapay zeka oluşumu veya yeni bir robotik oluşum göremiyoruz ki bunu. Halbuki mesela Amerika'da da 20'den
1: neye
0: fazla...
1: Neye bağlıyorsunuz bunu?
0: Amerika resmen
1: çünkü
0: bir kere...
1: Çünkü bir zamanlar öyle değildi.
0: Öyle değildi. Hatta mesela kimya tarafına bakalım. Çoğu ilaç Alman menşelidir. İşte penisilinler, şeyler, aspirinler, şunlar bunlar. Başka ürünler. Otomotiv 140 sene önce Almanlar keşfetti. Şey bile mesela bugün kullanılan Blu-ray, ondan eski DVD, ondan eski CD bile bir Alman buluşu.
1: Televizyon.
0: Yani buna benzer sayısız buluşu var. Ama bir Osmanlı deyimiyle söyleyeyim ben, kahtı rical yaşanıyor Avrupa'da. Kahtı rical şu demek biliyorsunuz, yönetici yoksunluğu. Yani bence şu anda Avrupa'nın yöneticilerinde düzgün bir yönetici yok. Ve bence Avrupa Birliği'nin yönetimi de çok kötü. Çünkü Avrupa Birliği'nin yönetiminin çoğunluğu bürokrat. Seçilmiş kişiler değil. Ondan dolayı o tarafta da bir sıkıntı. Yani birlik olarak da bir sıkıntıları var. Tek tek ülkeler olarak da sıkıntıları var. O nedenle Avrupa'nın... bir inkişaf, bir ilerleme yaşayamadığını
1: görüyoruz.
0: Peki
1: Birleşik Krallık ayrıldı.
0: Birleşik Krallık'ın belki ama ayrılması onun, çok onun doğru da, bir hareket.
1: Onun da pek esamesi
0: doğru
1: okunmuyor. Bu bahsettiğiniz teknolojilerde var mı?
0: Doğru. Şeyde biraz var işte mesela DeepMind İngiltere'de çıktı. Yani AI'ın başı. Ama tabii onu da daha çok küçükken Google hemen satın alıverdi. Ve bir Amerikan teknoloji şirketi haline getirdi. Yani öyle bir şey hasbelkader çıkarsa da hemen yutuluveriyor. Çok küçükken yutuluyor ki düşük fiyata kendi bünyelerine katılsın. Ondan sonra tabii değeri 100 kat artıyor şirketin. Bazılarının da 1000 kat artıyor. Yani yarım milyardan trilyona geliyor şirket. Ben şey göremiyorum yani şu tarafta büyük bir yatırım yapılıyor. Bir de şu var. 21. yüzyıl net bir şekilde 20. yüzyıldan çok farklı. Çünkü çok kullanılan bir deyim ama dördüncü sanayi devrimi yaşanıyor. Bu arada gene Avrupa'yı biraz istemeden aşağılıyor gibi olduk ama

0: Dördüncü sanayi devriminin şeyini de tanımını da içeriğini de bulan Alman SAP şirketinin, yazılım şirketinin üç kurucusundan bir tanesidir. Kagerman diye bir adamdır. Mulano'dur. Halbuki dördüncü sanayi devrimini Almanya yaşamıyor. Yani bulan adam yaşamıyor. Çin ve ABD yaşıyor dördüncü sanayi devrimi. Ne demek dördüncü sanayi devrimi? Dördüncü sanayi devrimi temelde her şeyin sanallaştırma, her şeyin mesela fabrikalarında sanallaştırılması ve en alt zerresine kadar otomasyon haline getirilmiş hali demek. Yani bir nevi yapay zeka çıkmadan yapay zekanın uygulandığı hal demek. Dördüncü nesil. Birinci nesil biliyorsunuz buharla başlıyor. Ondan sonra sanayileşmeyle devam ediyor. Üçüncüsü bilgisayarlaşma. Dördüncü nesilde her şeyin bir bilgisayar paralel modelinin olması. Yani avatarının olması demek. Bu konsepti de ortaya atan Almanlar ama kullanamıyorlar kendileri. Çin ve ABD kullanıyor. Yani mesela bir örnek verelim bunu kullanan, dördüncü nesil çok güzel kullanan. Amazon'un başkanı Jeff Bezos Mayıs ayında 3 ay önce bir açıklama yaptı. Bu arada yapay zeka artık bir sonraki adıma geliyor. Ne demek bir sonraki adım? Genel yapay zekalar tabii devam edecek ama artık dikey entegre özel AI'lar çıkacak. 8 hafta önceki konuşmamızda 4 Temmuz'da da biraz bahsetmiştim buna. Demiştim ki Türkiye'nin de savunma teknolojisinde savunma yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Hastaneler yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Benzeri bir şey Jeff Bezos Mayıs ayında Prometheus adı altında bir mühendislik yapay zekası duyurdu. Şu anki Claude modelleri, ChatGPT modelleri bunu yapamıyorlar. Şunu iddia ediyor, basit bir örnek verdiğim zaman net anlaşılacak bu. Diyor ki, mesela şu anda biz de Kaan'ın motorunu üretmeye çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız Türkiye olarak. Bir yeni nesil uçağın motorunun üretimi 20 sene sürüyor. Yaklaşık da 10 bin mühendis alıyor. 10 bin mühendis 20 sene ulaşarak yeni nesil hayalet uçağının motorunu üretebiliyorlar. İddiası şu, ben öyle bir yapay zeka mühendislik firması kuruyorum ki diyor, motor 20 sene sürmeyecek, 2 sene sürecek diyor, onda biri. Mühendis sayısı da 10 bin olmayacak, 1000 mühendisle yapacağım diyor. Şimdi bu da müthiş bir başka devrim. Yani artık mühendisler mühendislik işini yapay zekaya öğretecekler. Yapay zeka az sayıda mühendisle, 10 bin değil 1000 mühendisle aşılamaz görülen veya 20 sene 30 sene süren projeleri onda bir zamanında yapacak. Diyor ki onda bir insan, onda bir zamanla yapacağım bunu diyor. Şimdiden bu Prometheus, Jeff Bezos'un firması 44 milyar dolar yatırım aldı. Daha 3 ay oldu duyurulalı. Yani bunu da ben mesela geleceğin eğer kurulabilirse, yapabilirse şeyini, iddialarını, trilyon firması olacak bariz bir şekilde.
1: Gözüküyor şimdiden.
0: Şimdiden.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda da yüksek teknoloji ürünlerini gördük.
0: Çok doğru.
1: Ve yine yüksek teknoloji şirketlerini de biz bir tanesi zannediyorduk ama başka şirketlerle de işbirliği içerisindeymiş.
0: Üç büyük yapay zeka, yani genel iki yapay zeka firması olan OpenAI, ChatGPT ve Anthropic şeyde kullanıldı. Claude'da kullanılmış. Kendileri açıkladılar çünkü. Gene açık kaynaklardan söylüyoruz biz. Spesifik defans, yani
1: sadece savunma
0: sanayi savunma
1: için
0: şeysi Palantir'i de full kullanmış. Üçünü de kullandık diyor.
1: Ha, halbuki sadece savunma sanayi için
0: demek tam yeterli olmuyor. Çünkü
1: oluşturduğu yapay zekayı kullandı.
0: O yapay zeka benim anladığım tamamen bir kurmay aklı. O bir kurmay aklı ama tek kullandığı alan kurmay aklı değil.
1: Peki nasıl yapıyor onu? Yani şimdi bunlar özel şirket, diğeri devlet.
0: Savunma Bakanlığı'yla, Pentagon'la çok yakın bir anlaşması var. Hı hı. Bu anlaşması içerisinde savaşa girdiği devletle, tam savaş olarak da söylemiyorlar, konflikt diyorlar, yani bir çatışma diyorlar. Çünkü o isim Cenevre Konvansiyonu'na vesaireye takıldığı için öyle nitelendirmiyorlar ama... diyelim karşısında olduğu devletin bütün envanterini de sistem

0: içinde var. Kendi envanterleri de var. İttifak yaptığı ülkelerin de envanterleri var. Yani silahı, yetenekleri, kapasiteleri
1: yani
0: hepsi
1: İran'ın
0: var. İran'ın da ABD'nin de. Böylelikle mesela Palantir sistemi 10 tane senaryo ortaya çıkartıyor. Aynen ordudaki bir albaylar komitesi gibi çıkartıyor. Diyor ki senaryo 1 şunu yapalım, senaryo 2 şunu yapalım, senaryo 3. Ondan sonra generaller geliyorlar Pentagon'da. Savunma,
1: gerçek generaller.
0: Gerçek generaller.
1: Yapay
0: diyor ki,
1: zeka değil yani.
0: Yapay zeka değil ama senaryodan seçiyor. Artık yani süzülmüş, Huni'den süzülmüş alternatiflerden seçiyor. Yani kendisi sıfırdan onu oluşturmuyor.
1: Hangisini uygulayacağını o karar veriyor.
0: Aynen öyle. Yani son kararı gene o veriyor. Ama karar opsiyonlarını yapay zeka veriyor. Çünkü bunu artık
1: ve
0: zaten...
1: Ve üçünü de kullandı diyorsun.
0: Ve üçünü de kullanıyor.
1: Bu
0: ama
1: ikisi
0: mesela
1: de
0: farklı
1: şimdi
0: alanlarda
1: halka açılacak olan değil mi?
0: Tabii farklı alanlarda kullanmış. Mesela genel yapay zekaları uluslararası hukuk alanında kullanmış. Çünkü mesela, savaşın bir de hukuk tarafı var. Yani belli ki hangi konvansiyonlara uygun, hangi konvansiyonlara aykırı o alanda kullanmış. Öbürünü de iletişim medya alanında kullanmış.
1: Öyle mi? O nasıl?
0: Yani bunun komünikasyonu bir de. Çünkü harbin bir kısmı da komünikasyon. Yani direkt core, direkt merkez, çekirdek harp şeylerinde kullanmamış. Yan işlevlerinde kullanmış. Çünkü ana işinde Palantir'i kullanmış.
1: Tali işlerinde.
0: Tali işlerde. Çünkü söyledi yani ana işimde ben Palantir'i kullandım dedi.
1: İsrail.
0: Yani bizim duyduğumuz bir şeysi yok ama eminim vardır. Çünkü yapay zeka konusunda
1: yani
0: çok yatırımları
1: Amerika
0: var.
1: Yani Birleşik Devletleri gibi senaryo dizen bir
0: sıfırdan kendini ben yarattığını zannetmiyorum. Muhtemelen Savunma Bakanlığı yani Pentagon'la paylaşılan senaryolar vardır. Yani onun ayrı öbürünün ayrı senaryolar ürettiğini zannetmiyorum. Ben.
1: Yani sadece beyin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden
0: aynen öyle. Aynen öyle. Belki bir kısmı da ondan geliyor olabilir. Ama böyle açıklanan tabii bir şey olmadığı için açık kaynaktan söyleyemiyoruz biz. Halbuki Palantir açık açık söylenildi. Alex Karp diye bir adam
1: Şu anda Palantir'in. Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin mi böyle bir sistemi var?
0: Söyledikleri Çin'in de benzeri bir sadece savunma sanayine yönelik bir yapay zekası bulunduğu. Ama Çin tabii belli konularda çok daha kapalı bir ülke olduğu için paylaşmıyor tabii bilgilerini. Yani bilemiyoruz ama tahminimiz biraz önce konuştuğumuz diğer alanlarda olduğu gibi Çin'de yoksa böyle bir ürün çok şaşırırız. Yani kesin vardır diyorum ben. Yani dikey entegre yapay zekaları mutlaka ve mutlaka vardır Çin'e. Çünkü Çin'in de bir tane yapay zeka firması yok. 20'den fazla yapay zeka firması var. Eminim askeri alanda da %100 kullanıyordur. Mutlaka kullanıyordur da biz ismini bilemiyoruz. Bu biraz şeye benziyor. Yani soruyorlar mesela Amerika'nın diyorlar istihbarat teşkilatının adına herkes söylüyor CIA diyor. Rusya'nın ne diyorlar FSB. Şeyin ne işte Almanya'nın nedir diyorlar. Söylüyor ismini. İngiltere'nin nedir diyor MI6 diyor. Çin'in ne diyor kimse bilemiyor ismini. Onun gibi. Yani bu alanlar biraz daha örtülü. Ama tabii bu yok anlamına gelmiyor. Biliyoruz ki Çin'in de şeysi var. Savunma sanayine yönelik yani orduyla entegre şeysi var. Yapay zekası var.
1: Yüksek teknoloji yatırımcıları açısından Çin-Tayvan gerginliğinin anlamı nedir? Ne olur ne olmaz?
0: Ben aslında eskisi kadar...
1: Çünkü bunlar aynı zamanda bugün şimdi konuşmadık ama müdahil de demiştiniz siz uluslararası siyasette.
0: Çok doğru. Bir de ben şöyle görüyorum. Belki de dünyanın tahmin ettiği gibi bir Tayvan gerginliği olmayacak. Belki bu iş hani 1997 yılında Hong Kong'un 100 yıllık İngiltere kiralamasından biliyorsunuz bu şeyden dolayı iki tane İngiltere büyük Afyon Savaşı yapıyor şeyle Çin'le 43-46 arası ve 56'da iki tane büyük savaş yapıyor. Ondan sonra iki savaşta kaybediyor Çin.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müşteki Çin'den.
0: Doğru. Bunun karşılığında da 100 senelik kiralıyor Hong Kong'u İngiltere'ye Çin. Daha sonra devralıyor 1997 yılında devralıyor Hong Kong'u. Ama Hong Kong'u biliyorsunuz özerk bir yapı olarak kullanıyor. Yani iç işlerinde tamamen özerk. Dış işlerinde Çin'e bağlı. Belki böyle bir şey gerçekleşebilir Tayvan'da da diyorum.

0: Yani illa Tayvan'ın çok kanlı bir askeri müdahaleyle yani şey olması şart değil.
1: Devletlerden büyük küresel aktörler bu meseleye müdahil olurlar mı ve nasıl bakıyorlar?
0: Şimdi tabii bütün yumurtalarını aynı sepete koymama anlamında şu anda dünyanın en büyük çip şirketi, çip fason üretim şirketi, kendi tasarımı yok ama üretimi yapan Taiwan Semiconductor 2 tane devasa fabrika açtı Amerika'da. Hmm. Yani belli ki tahmin etmedikleri bir senaryo olursa diye yani,
1: evet,
0: bir alternatif de Amerika'da açıyor. Aha. Yani ama tabii Tayvan'da bir fabrikası yok. Taiwan Semiconductor, ona da bakalım, 22 fabrikası var. Şimdi Amerika'da 2 fabrikası var ama fabrikalar güncel, yeni teknoloji kullanıyorlar. Hatta Amerika'daki fabrikaları 2 nesil önceden geliyordu. Yani biraz eski teknoloji kullanıyordu çip üretiminde. Şimdi onları da en güncel seviyeye getiriyor. Yani o zaman en ileri, en leading fabrikaları Amerika'da da olacak. Yani o zaman bir alternatif olmuş olacak Tayvan'ın kendi adasında, Formosa adasında değil, Amerika'da da fabrikaları olmuş olacak. Belki de buna hazırlık yapıyorlar, bir devrolunma olursa Çin'e. Ama ben Çin'i aptal bir ülke zinhar bulmuyorum. Ondan dolayı yani Tayvan'ı istila edip yok edeceğini düşünmüyorum. En kötü ihtimalle Hong Kong benzeri bir modeli yapacağını düşünüyorum.
1: Kendisi de etkilenmez mi zaten öyle?
0: Bence kendisi de etkilenir. Bu arada tabii Çin'de birçok olumlu şey saydık ama olumsuz bir şey sayalım Çin'le ilgili teknolojik açıdan. Çin en yeni teknoloji çipleri üretemiyor. Orada bir sıkıntısı var.
1: Amerika üretebiliyor mu?
0: Üretebiliyor. Çünkü en yüksek teknoloji aletlerini üretmeniz için biraz önce bahsettiğim Hollandalı ASML firmasına ihtiyacınız var.
1: Bir tane Avrupa'dan firma sayabildiniz şu anda.
0: Bir tane firma var zaten.
1: Öyle mi?
0: ASML şöyle çok
1: Koca
0: unik bir firma.
1: Koca eski kıtada bir firma mı?
0: Bir firma. Hollanda firması. İçindeki ürünlerin de yarıya yakını Alman ürünü. Hatta firmanın adını da vereyim. Zeiss, Carl Zeiss aynalarını kullanıyor. 6 tane dev ayna kullanıyor. O aynayla özel bir lazer üretiyor içinde. O ürettiği lazerle litografi yakma teknolojisiyle çip üretiyor. Şimdi bunu yapabilen başka yakınına gelen firma var da aynısını yapabilen yok. Yani en ileri bir Tesla veya bir Samsung veya Apple veya bir Qualcomm veya bir başka şey firmaları Intel, AMD bir şey üretmek istiyorlarsa mecburlar bu firmanın makinesini kullanmaya, ASML. Bu firmanın da içinde 3000 tane Amerikan patenti var. O 3000 Amerikan patentinden dolayı Amerika ambargoladığı zaman ürününü satamıyor. Amerika'da 10 senedir ambargolu Çin'e. O nedenle ASML litografi yani çip üretim tezgahlarını satamıyor Çin'e. Peki ne yapıyor? Çin 10 senedir kendi Peki. litografi makinesini üretmeye çabalıyor. Ama başaramadı. Çünkü litografi makinesi üretmek dünyanın en zor 5 teknolojisinden bir tanesi.
1: Peki Çin Tayvan'ı...
0: Ama yapacak, ben ileriyorum.
1: Tayvan'ı yaptım. Alsa zaten çipleri de almış olmuyor mu otomatik?
0: Tamam ama bir nesil sadece. Yani şu anda 3 ve 2 nanometre çipleri üretmek üzere uygun. Hatta 2'ye de daha geçmediler. Bu sene sonra önümüzdeki sene başlıyorlar 2 nanometre üretmeye. Apple ve şeyin iki ayrı firmanın 2 nanometre çipleri yeni duyuruldu ama daha sevk etmiyor. Birkaç ay içinde sevk etmeye başlayacaklar sene sonunda. Bu nanometre dediğimizde çipler her zamanında boyları küçülüyor. Boy küçüldüğü zaman da transistör sayısı yani işlem gücü artıyor. Şimdi en yeni makineler 3'ten 2 nanometre. Onlar da boyları. Yani her bir transistörün boyu, iç boyu. Bu transistörlerden yaklaşık bir çip üzerinde 30-40 milyar adet var. 2 nanometre. Bu bir saçın yaklaşık 100 binde biri inceliği.
1: Oo.
0: Yani o kadar ince yollar. Neyse, şimdi Çin ne üretebiliyor? Çin maksimum 6 nanometre üretebiliyor. 6 nanometrede ASML litografi makinelerinin 3 önceki nesli. Yani 2'den önce 3 vardı, 3'ten önce 4 vardı, 4'ten önce 5, 6 vardı. Onu. O nedenle Çin de tabii ambargo altında olduğu için kendi litografi makinesini yapmaya çabalıyor. Bundan dolayı da ASML Hollanda'da çalışan neredeyse tamamı yani Çin menşeli olan mühendislerin hepsini transfer etti Çin'e. Yani siz bu firmada çalıştınız, ürünü biliyorsunuz, bana tasarlayın dedi. Büyük paralara transfer etti onları Hollanda'dan. Ama hala yapamadım. Çünkü, ama ben yani bu çok zor bir şey bunu yapmak. Dünyada en zor işlerden bir tanesi. Çip üretim fabrikası. Çip yapmak o kadar zor değil. Zor ama o kadar zor değil. Ama çipin tezgahını yapmak korkunç zor. Bunlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda çip tezgahı.
1: Biz şöyle bir dünyaya mı gidiyoruz Emre Bey? Bir, bu işi yapan ülkeler, işte sayınca da iki ülke saydınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Bir de bunları yapamayan ülkeler.
0: Doğru.
1: Böyle bir yol ayrımında mıyız?
0: Yani hem böyle bir yol ayrımındayız.
1: Hayır, birileri başka, daha ileride bir zamanı yaşayacak, birileri daha geride bir zamanı mı yaşayacak?
0: Şimdi bu net
1: ve bu
0: gözüküyor.
1: Bu mümkün mü? Yani bir taraftan da bakınca yani ileri zamanda yaşayan da ileri zamanda yaşamayı sürdürebilir, kılabilir mi geridekiler öyle değilse?
0: Yani tabii biraz şeye benziyor bu. Yani mesela cep telefonunda dünyada bir Apple ekosistemi var, bir Android ekosistemi var, Google ekosistemi var. Üçüncü bir ekosistemi de bir tek işte Çin Huawei'si oluşturdu. Bunun gibi biz ne yapabiliyoruz? Kullanıcı olabiliyoruz anca. Ama bunun kendisi yani core teknolojisini yapamıyoruz, çekirdek teknolojisini. Benzeri bir noktaya gidiyoruz tabii ki yani robot teknolojisiyle ve yapay zeka teknolojisi. Bu arada üçüncü bir şey, o biraz fazla bahsettim ASML'den ama ASML nadir olarak dünyada bir tekel. Tekellik çok yok dünyada ama ASML tekel. Yani siz çok güncel bir şey üretmek istediğiniz zaman alternatifi yok. Bildiğiniz yok alternatifi. Çin tabii onun alternatifini yaratmaya çalışıyor. Aslında hiçbir yerde yok. Yani Amerika'da da yok alternatifi. Yani eliniz mahkum, ondan alıyorsunuz. Bu teknolojide çok görülmeyen bir şey. Hep bir alternatifi oluyor bir şey.
1: Casusluk falan işlemiyor mu onda?
0: Yani işliyor da sistem çok komplike. Aşırı komplike bir sistem. Bir sistem 180 ton. Ağırlığında. Ve içinde binlerce parça var ve bu parçalar en zor mühendislik parça. Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani mesela oradan bir adamı transfer edemiyor musun?
0: Zaten transfer etmiş yani kendi Çinli çalışanlarının ASML'nin Çinli profesörlerini transfer etmiş. 10 senede de uğraşıyorlar ama daha
1: Çin'de
0: uğraşıyorlar. Yani ASML'den direkt transfer etmiş. Büyük paralarla.
1: Hani
0: futbolcu transfer eder gibi transfer etmiş. Ama daha yapamadılar makineyi. Diyorlar ki bir ihtimal 5-6 seneye belki yapar diyorlar. Yani toplam zaman 15-16 sene olmuş olacak.
1: Yani o aldığı profesörlerden daha başka beyinler mi var onu yapan?
0: Ya içinde
1: yani o tamamına hakim insan
0: olmak bayağı zor sınırlı. Benim anladığım.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki önceki, üç önceki nesli üretebiliyor Çin. Ama bugünkü nesli daha üretemiyor. Ben tabii üretebileceğini düşünüyorum 5-6 sene. Zamana ihtiyacı var. Bu aynı şey şeyde oldu. Uzayda biliyorsunuz bir uzay üssü var. Mesela roket yapmak zor bir teknoloji ama çok zor değil. Ama uzay üssü yapmak çok zor. Yani Space Station dedikleri. Bundan 15 sene önce ABD... Avrupa Birliği ve Rusya o zaman üçü ortaktı uzay üssünde. Çin'i almadılar. Çin 15 sene uğraştı, kendi uzay üssünü yaptı. Buna benzetiyorum yani bunun gibi. O da çok zor bir teknoloji çünkü üssü
1: ama
0: yapmak.
1: Ama başardı.
0: Yaptı bunu. O nedenle ben sadece bir zaman
1: problemi
0: olduğunu görüyorum. Yapacak bunu. Ama çok güç. Bu içerisinde özel bir gaz kullanılıyor şeylerin, makinelerin. O gazı güneşin ısısının 7 katına çıkartıyorlar. O gaz özel bir lazer state'ine dönüyor ve onunla yakıyorlar. Bayağı grif, komplike bir
1: hazırda,
0: bu aletin içinde.
1: Var.
0: Evet. Yani o nedenle basit bir alet değil, onu demeye çalışıyorum. Çok komplike bir alet. Yani onu yapmak da 15-20
1: bunu
0: sene alması normal.
1: Bunu ne zaman yapmışlardı?
0: Normal. Vallahi ASML 70'lerden beri yapıyor ama tabii her 5 senede bir büyük adım atıyor. Bir sonraki nesil çıkıyor aletin. Fiyat da bu arada neredeyse

0: de logaritmik demeyelim ama 1,5-2 kat artıyor her neslin. Yani bir önceki nesiller 300 milyon dolardı alet. Ondan bir önceki nesil 200 milyon dolardı. Şimdikiler 450. 2 sene sonra satacağı aletler şimdiden söylüyor. 550-600 milyon dolar
1: şimdi
0: olacak
1: mesela
0: diyor.
1: Kullanıyorsunuz algoritma, değil mi, logaritma? Bu da Arap.
0: Aynen öyle.
1: Köprünün altından çok sular geçti.
0: Biz bunu da sizinle bir sefer konuşmuştuk. Ben şeye de çok enteresan buluyorum. Yani tarihte ben okumayı çok seviyorum. Yerimi bilmeye çalışıyorum. Ben teknoloji insanıyım. Çok tarih tamam çok okuyorum da tarih profesörü değilim. Ama şöyle de bir durum var. 622 senesinden yani İslamiyet'in çıktığından 1250 senesine kadar bilim, teknoloji ve matematik ve astronomi tamamen Arapların elinde. 1250'den hemen sonra ne oluyor? Bugün onu da tartışacak. 1251'de Moğol istilası oluyor. Bağdat ve Abbasi hanedanına. 1251'den itibaren hiçbir buluş çıkmıyor Araplardan.
1: Neden diyorsunuz?
0: Yani bu çok enteresan bir şey. Halbuki mesela sıfırı bulan, algoritmayı bulan, denklemi bulan ve algebrayı bulan tamamen Araplar.
1: Daha da saysak sayarız.
0: Bir sürü başka şey de sayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre
0: Bilgi. Ben teşekkür ediyorum.
1: Bitişin sorusu da anlamlı oldu algoritma üzerinden.
0: Aynen öyle. Zaten evet. Alkarizmanın adı o.
1: Evet. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji üzerinden yer küremiz, sermaye ve uluslararası ilişkileri takip etmeye çalıştık başka bir zaviyeden. Haftaya görüşmek üzere.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: ...955 yıl önce bu topraklara vurulan ilk mühürle başladı kutlu yürüyüşümüz. Adaletle, cesaretle ve hürriyet sevdasıyla açıldı kapı.

0: bir çağ kapatıp bir çağ açan inançla kararlılığımız tarihin akışını değiştirdi. Yüzyıllar geçti. Nice sınavlardan geçti bu millet. Tarih 1922'yi gösterdiğinde milletin makus talihi bir çift mavi gözün ufkuyla yeniden yazıldı. Toprağa düşen her can, gökte dalgalanan al bayrağın ebedi bekçisi oldu. Çünkü bu topraklarda hiçbir bayrak yerde kalmadı.
1: Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
0: Zafer yalnızca kazanılan bir gün değildir. Bir milletin geleceğe taşıdığı iradedir. Dün atlarımızın nal sesleriyle titreyen gök kulübe, bugün kendi kanatlarımızla bağımsızlığımızın zirvesinde.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Farkı tadında, gururu adında. Diriliş Kola. %100 yerli.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: dayı bunlar ne?
1: Ben Yemen Gazi'yim komutanım. Ben de iki tane olarak bu çarıklardan başka bir şey kalmadı. İkisi de bu vatana feda olsun.
2: Bir milletin dirilişi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize. Şimdi diriliş zamanı.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada

0: Farkı tadında, gururu adında. Diriliş Kola, %100 yerli.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. İstanbul'da YTT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin soruşturmada otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobil sürücüsü tutuklandı. Öte yandan kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüs kazasına ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda dün meydana gelen olayda bir İETT otobüsü önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada iki kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından otobüsün önüne geçerek İETT otobüsü şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Savcılığa sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüs sürücüsü ise hayati tehlike içerir vaziyette, hastanede gözetim altında tutuluyor. Şoförde yapılan testlerde ise alkole rastlanmadığı açıklandı. Yaşanan kazayla ilgili İETT otobüsünün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüs sürücüsünün önünde seyreden otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin duvarına çarptığı görülüyor. Güzellik merkezinde skandal iddia gündeme bomba gibi düştü. Müşterilerin gizlice çekilen görüntüleri iddiaya göre sosyal medyada ücretli olarak yayınlandı. Bakırköy'deki iş yerinde yapılan aramada çok sayıda gizli kamera ele geçirildi. İlk tespitlere göre Telegram hesabında 14 binden fazla video kaydı bulunduğu belirlendi.
1: Gizli kameralarla müşterileri kaydettiler, görüntüleri Telegram'da satışa çıkardılar. Güzellik merkezi skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tam 14 bin video kaydı tespit edildi. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezi ile ilgili ortaya atılan iddia soruşturmayı başlattı. Merkeze gelen müşterilerin haberleri olmaksızın gizli kameralarla görüntülendiği ve bu kayıtların Telegram ve sosyal medya üzerinden para karşılığında izletildiği öne sürüldü. Şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İş yerinde yapılan adli aramada dijital materyallerin yanı sıra 6 adet sökülü, sensör görünümlü gizli kamera cihazı ele geçirildi. Arşiv odasında da bir gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerası bulundu. İlk tespitlere göre bir Telegram hesabında 14 bin...

0: video kaydının yayınlandığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İş yeri sahibi olan şüphelinin kamera kayıt sistemini güzellik merkezinde çalışan personelin kurduğunu söylediği belirtildi. Şüphelilerin birbirlerini suçlayan beyanları da dosyaya girdi.
1: Olan.
0: Öte yandan bazı kamera cihazlarının adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyip depo bölümünde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve kamera cihazları incelenirken kayıtların nasıl elde edildiği ve kimler tarafından yayıldığı da araştırılıyor.
1: Tolan.
0: Gözaltına alınan iki şüpheliye özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçları yöneltildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma derinleştikçe dosyaya müşteki olarak dahil olup şikayette bulunanların sayısı da her geçen saat daha da artıyor.
2: Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında birbirinden zorlu 8 karşılaşmaya çıkacak olan temsilcilerimizi yorucu bir fikstür bekliyor.
3: Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'la deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül'de evinde Roma'yı ağırlayacak. Temsilcilerimiz ikinci haftada İngiliz ve İspanyol takımlarıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanına giderken Galatasaray 13 Ekim'de evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Üçüncü haftada Galatasaray Fransa'da Lille'le karşılaşacak. Fenerbahçe'de Kadıköy'de Çekya takımı Slavia Prag'ı ağırlayacak. Dördüncü haftada Galatasaray 3 Kasım'da evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise 4 Kasım'da sahasında Liverpool'u ağırlayacak. 5. haftada Galatasaray 24 Kasım'da evinde Aston Villa ile karşılaşırken Fenerbahçe 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk deplasmanına gidecek. 6. haftada temsilcilerimiz deplasmana çıkıyor. Galatasaray 8 Aralık'ta AEK'le, Fenerbahçe ise 9 Aralık'ta LASK'la karşılaşacak. 7. haftada Galatasaray 19 Ocak'ta evinde Feyenoord'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise 20 Ocak'ta sahasında Villarreal'i konuk edecek. 8. ve son haftada Galatasaray 27 Ocak'ta Fransa'da Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek. Fenerbahçe de aynı gün İspanya'da Atletico Madrid'e konuk olacak.
2: Galatasaray camiası dünya yıldızına kavuştu. Sarı Kırmızılılar, İtalyan devi Milan'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao'yu İstanbul'a getirdi.
3: Galatasaraylı taraftarlar aylardır yıldız transferi bekliyordu. İtalya'nın Milan kulübüyle yapılan anlaşma sonrası dünyaca ünlü kanat oyuncusu Rafael Leao Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Ve öğlen saatlerine doğru sarı kırmızılı formayı giymek için İstanbul'a geldi.
4: Hi Galatasaray fans, I'm looking forward to meet you. See you soon.
3: Yıldız oyuncu havalimanı önünde binlerce taraftar tarafından karşılandı. Boynunda sarı kırmızı atkısıyla poz verdi ve uzatılan mikrofona konuştu.
5: Evet, Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar. Ve şu anda çok heyecanlıyım. Çok heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
3: Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Portekizli yıldız taraftarların ilgisinden oldukça memnundu. Açıklamasında kulüp için elinden gelenin fazlasını vereceğini söyledi.
5: Galatasaray taraftarlarına buraya geldikleri için çok müteşekkirim hepsine.
3: Röportaj sonrası taraftar Leao'dan tekrar üçlü çektirmesini istedi. Süperstar bu isteği geri çevirmedi ve yaşanan coşkuya ortak oldu. Yıldız oyuncu statta maç izleyecek ve kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı atıp kadrodaki yerini alacak.
2: Ve böyle böylece bültenimizi noktaladık efendim, ama bir yere ayrılmayın. Bizim

0: hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24.

0: 424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Dışarıda savaşlar var, içeride yeni açıklamalar var ve bir taraftan da tabii ki soruşturmalar. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmalar iyice derinleştiriliyor. Orada bir detay vardı. Neydi? Eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti'den milletvekili adayı gösterilen İdris Naim Şahin adına kayıtlı 3 plakalı araç, biliyorsunuz tahsisli 3 araç Alihan Kuriş suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilmişti. İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Önümüzdeki günlerde bu soruşturmada daha hangi adımlar atılabilir? Birazdan konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Diplomaside ise gözler tabii ki Hürmüz'de. ABD-İran savaşı devam ediyor ama savaş artık böyle cephede değil, daha çok ekonomik cepheye doğru kaydı. ABD bazı yaptırımlar açıklamıştı. Bu noktada İran'dan da tabii ki karşılıklı cevaplar geliyor. Sahadaki son durum ve bu yaptırımlar önümüzdeki günlerde acaba bir sonuç verecek mi ABD açısından, bu konuyu da yine konuşacağız, değerlendireceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan barış diplomasisine devam ediyor. Katarlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Keza Mısırlı mevkidaşıyla da yine bir telefon görüşmesi vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki bu diplomasi trafiğini de yine değerlendireceğiz. Gazze ve Batı Şeria'da süren İsrail zulmü can almaya devam ediyor. İsrail yine Gazze'yi ve Batı Şeria'yı hedef aldı. Son saldırılar 3 Filistinli daha ne yazık ki hayatını kaybederken 9 Filistinli yaralandı. Ateşkesin ikinci aşamasından bahsediyorduk ama sahada akan kan hala ne yazık ki devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi programında konuştu. Özellikle İslam alemine yönelik mesajları dikkat çekiciydi. Birlik, beraberlik vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mesajlarını yine getireceğiz ekranlara. Erdoğan'ın diğer taraftan tabii ABD'nin NATO özel temsilcisi, daimi temsilcisinden de Türkiye'ye yönelik açıklamalar var. Bu konuyu da getireceğiz gündeme. Türkiye'nin NATO içerisindeki gücüne dikkat çekti ABD'nin NATO daimi temsilcisi. Rusya-Ukrayna cephesi. Orada da barış ve ateşkes bir hayli uzak görünüyor. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir taraftan müzakereler çağrıları yapılırken diğer taraftan Karadeniz'de de gemiler hedef alınıyor. Ne yazık ki bir Türk gemisi daha vuruldu. Ukrayna'nın büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'de nasıl gelişmeler bizleri bekliyor? Barış ümidi var mı? Bu konuyu konuşacağız ama aynı zamanda bir parantez açalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de önümüzdeki günlerde yine bir görüşme yapması bekleniyor. O görüşmede hangi konu başlıkları masada olacak, bunları da değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım yayına. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, sayın avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Şimdi bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmayla başlayacağım. Belki de gündemimizdeki en kısa konulardan bir tanesi bu. Çünkü İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Bu ne anlama geliyor? Cüneyt Hocam sizinle başlayalım.
1: Tabii bu aslında bu meseleyle ilgili Sayın Bakan'ın yaptığı bir açıklama var. O açıklama özetle şunu söylüyor. İdris Naim Şahin'in yaptığı izahatla HTS kayıtlarının birbirini tutmadığını, bunun ister istemez bir biçimde izah edilmesi gerektiği yönünde bir durum var. Hatırlarsanız geçen hafta da bu konuyu konuştuğumuzda en azından bilgisine başvurulması lazım şeklinde bir sonuca da ulaşmıştık. Şimdi burada gelinen aşamada dosyada özellikle 81 tutuklu var. 10 kişi adli kontrolle denetim altında, 50 şirkete de kayyum atanmış. Ve bu kişilerin yüksek standartta bir yaşam sürdüğü ortada. Ve dolayısıyla bazı ilişkileri kullanarak özellikle bu kaçma durumunun, bu makam aracının kullanılması durumunda İdris Naim Şahin'in ya bizatihi kendisinin bu işin içerisinde olduğu ya da buna bir biçimde Sayın Bakan'ın ifadesiyle ya tehdit edilerek bu sürecin içerisinde ya da bir biçimde bizim bilmediğimiz bir bağlantı sebebiyle bu işin tamamen içinde. Yani bir saikle değil, bu işi bilerek, isteyerek yapıyor veya işte hangi saikle yaptığını bilmiyoruz. Tabii burada alınacak ifadenin türü önemli. Yani ilk başta belki bilgisine başvurulmak suretiyle kendisinden bir beyan alınacak ama iş burada kalır mı? Söylenenlerle bu HTS kayıtları uyuşmuyor, biz kendisinin ifadesine veya beyanına başvuralım şeklindeki durumun bize ortaya koyduğu bir sonuç var. O da şu: bir müddet sonra biz kendisinin de bu suç ve bu suçun içerisinde veya bir başka suç nedeniyle, yani buna bağlı olan bir suç nedeniyle bir şüpheli pozisyonunda görebiliriz. Çünkü söylenenle gerçek durum uyuşmadığı andan itibaren şüphe artar. Şüphe arttığı andan itibaren de o kişiyle ilgili daha detaylı bir incelemeye girilir. Burada neyi inceleyecekler? Aslında önemli olan şu: araçtaki GPS varsa GPS kayıtları. Bu aracın bir biçimde İstanbul trafiğinde ne zaman, hangi zamanlarda kullanıldığı, gerçekten bakan tarafından geldiği zaman mı kullanıldığı veya hiç kullanılmadığı, sadece bakan tarafından tahsis edilip öyle bırakıldığı mı? Bu tip soruların cevapları çıkınca biz ortalama olarak meselenin nereye doğru evrildiğini hep birlikte göreceğiz. Tabii burada yapılan sözleşmenin, sözleşme şartlarının ne olduğu, tutarın mesela çok düşük olması, bunlar hayatın olağan akışı dediğimiz hususlara biraz farklılık gösteriyor. Belki ilk etapta bilgisine başvuracak ama bir adım sonra kendisiyle ilgili şüphenin yoğunlaşmasıyla birlikte biz bir şüpheli sıfatının da ya Alihan Kuriş örgütü içerisindeki bir pozisyonda ya da bu eyleminin bir şekilde suçluya yardım etme dediğimiz bağlamda, yani bu örgütle alakalı değil ama bir günün sonunda suçluya yardım etme bağlamında bir eylemi gerçekleştirdiği yönde bir takibatla karşı karşıya kalabiliriz.
2: Normalde sizin üzerine tahsisli bir aracın bir başkası tarafından kullanılması suç zaten, değil mi hocam?
1: Yani bu başlı başına bizzatihi anlamda, bizim anladığımız anlamda, kriminal anlamda bir suç oluşturmayabilir. Evet. Yani Türk Ceza Kanunu anlamında. Ama bir başkasının tahsisli aracının kullanılması en basitiyle o tahsis şartını ortadan kaldıran bir idari tedbirle karşı karşıya bırakır sizi. Bir de şöyle bir durum var. Meselenin hiç bu yönü konuşulmadı. Bir bakan niye bunu yapar? Yani bu hukuki olarak bunu tartışmıyorum. Yani ben siyaset etiği anlamında bunu tartışıyorum. Velev ki hiç suçlu olmasın, birisini hastaneye mi yetiştiriyorsunuz ki siz bu aracı ona tahsis

0: bahsediyorsunuz? Veya tanıdığınız birisine bu aracı tahsis etmeniz, onun hangi pozisyonda olduğunuzu hiç mi Türkiye gündemini takip etmiyorsunuz? Bunlar kim? Bunların bunlarla bağlantısı var mı, yok mu? Veya en basitinden siz bir araç kiralama sürecine giriyorsunuz. Şoförünüzün, aracı kiralayanların kimler olduğu ile ilgili en ufak bir veriye, bir bilgiye ulaşma ihtiyacı duymuyor musunuz? Bu da ayrı bir tartışma konusu.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Benim bildiğim kadarıyla tahsisli araçlar, özellikle de işte eski bakanlar, eski milletvekilleriyle alakalı
0: tahsisli araç sayısı da çok.
1: Çok fazla.
2: Kaldırmak lazım aslında.
1: Yani şimdi bunlar yanlış biliyorsam lütfen beni düzeltin. Emniyet aramalarına girmiyorlar bu araçlar.
0: Hiçbir şey girmiyor.
1: Geçiş üstünlükleri var bu araçların. Her ilin valiliğinde, ilçelerin kaymakamlıklarında bu araçların bilgileri var. Çevirmelerde falan aranmıyor bu araçlar. Doğrudan geçiş sağlayabiliyor. Yani bu araçlar aslında bakarsanız bir devlet aracı muamelesi görüyor. Tahsisli olduğu için. Eski bakan, eski milletvekili. Şimdi bu aracı, bu araçları daha doğrusu, bir tane araç da değil. Bu araçları devletin aradığı bir kişiye kullandırtıyorsunuz. Kullanıyor. Benim haberim yok diyorsunuz. Tahsisli aracınızın nerede olduğundan bir haber geziyorsunuz.
0: Yok, zaten kasten bunu yapmışsa hiç tartışmaya gerek yok. Yapmak bir suç. Yani iki türlü. Örgütün faaliyetini bilerek yapıyorsa örgütün içerisinde zaten. Bilmeden yapıyorsa ama suçlu olduğunu biliyor. Örgütle bağlantısını kuramadan yapıyorsa yine suç. Bunların ikisi olmasın. Ama kastı yok diyelim. İhmalen yapıyorsa o da biraz önce dediğim tartışmayı doğurur. Yani o zaman
1: idari anlamda.
0: Tabii hem idari anlamda hem de siyaseten, yani siz böyle bir şey ihmalen nasıl böyle bir alan açabiliyorsunuz? Ya da bir başka soru soralım. Şimdiye kadar bu araçlarla başka kimler taşındı?
1: Neler kullanıldı?
0: Belki de FETÖ kullandı. Bilmiyoruz yani, başka örgüt kendisi de bilmiyorsa daha vahim bir durum.
1: Daha vahim.
0: Şimdi benim bilmemem kadar normal bir şey yok.
2: Tabii.
0: Ama kendisi o araçlarla kimin taşındığını bilmiyorsa o zaman ortada daha vahim bir durum var.
1: Cantürk hocam, ben sana araç tahsis etsem aracın nerede olduğunu bilmez misin ya?
2: Yani bilmek durumunda.
1: Bilmez yani misin? Evin önünden araç durumunda gitti mesela. Demez misin ya aslında Mustafa şöyle bir şey, bu aracın abi, nerede?
2: Aslında bunu topyekun kaldırmak lazım. Yani eğer mesela eski bir bakan, eski milletvekilleri eğer devlet tarafından görevlendirilmedilerse veya devlet tarafından olur ya, yani siyasi sebeplerle veya başka sebeplerle veya hukuken bir görevlendirme söz konusu olabilir. Yani bakanlığı bitti diye devlette olan işi bitmeyebilir. Öyle durumlarda bunu bir prosedüre koymak lazım. Yani şimdi eski bir bakan, 3 tane araç var. Üçünün de ne olduğundan haberi yok. Ama aklımıza ilk gelen şey ne? Aslında var. Bizim yani kamuoyunun aklına gelen. O yüzden soruluyor, soruşturuluyor. Bakan da diyor ki ben bilmiyordum. Şimdi 3 tane aracın hele bir tanesi İstanbul, Ankara, Bursa ve Muğla arasında çok sayıda gitmiş gelmiş. Yani.
1: Evet.
2: Aslında bunlar HTS kayıtlarından veya şeyden, kamera kayıtlarından bilinir. Yani tabii emniyet buralara kadar indiyse biliyordur. O noktada yani bilmemesi tuhaf. İkincisi, yani bir bakana niye 3 tane araç tahsis edilir? O da ayrı bir şey. Bu işin başka bir boyutta var. Yani sadece bakan olarak veya bir siyasi kimlik üzerinden de gitmemek lazım. Çünkü FETÖ'nün açtığı yara veya bu tarz şeylerin açtığı yara çok daha derinlerde. Belki de gerçekten de bilmiyor olabilir. Hani kimseyi suçlamamak lazım. Ama başka bir gruplar, başka tipler onun adı altında başka işler de yapıyor olabilir. Yani bunun için ya bu işi hani görevlendirildiği zaman veya lüzumu görüldüğü zaman tahsis yapılabilir. Çünkü yıllardır yani yapılan bir şey. 5 yıllığına kiralanmış. Bunları kaldırmak lazım ki bu tarz şu hani sorularda veya soruşturmalarda devlet töhmet altında kalmasın.
1: Hocam şimdi İçişleri Bakanı dediğiniz şahıs suç örgütleriyle mücadele ediyor. Mafya ile mücadele ediyor. Çete ile mücadele ediyor. Organize kaçakçılıkla mücadele ediyor. Şimdi ya, İdris Naim Şahin bu ülkenin bir zamanlar İçişleri Bakanlığı'nı yaptı. Ben zannetmiyorum ki İdris Naim Şahin yani buradaki ihmali, ya bak ben bu aracın nerede olduğunu bilmezsem bu iş kötüye gider. Ya bunun farkında olamayacak birisi değil yani.
2: Kesinlikle.
1: Hani dışarıda herhangi bir vatandaş üzerine bir araç kiralar da 2-3 gün garajda yatırır der ki ben nereden bileyim efendim aracı almışlar, kullanmışlar der de hani siz eski İçişleri Bakanısınız, hala siyasetin içerisindesiniz, aktifsiniz, milletvekili adayı olmuşsunuz. Ya dersin ki ya kardeşim nerede benim aracım? Tahsisli aracım nerede benim? Dersin yani. Şimdi
2: burada işte Mustafa Bey hem siyasi bir problem var hem de bürokratik bir problem var. Yani bu araçları nihayetinde birileri yani bir bürokratik işlemden geçirilerek tahsis ediliyor. Tabii, ve tabii. Bürokratik işlemler tabii. Kullanılarak yani bu araçlar kullanılır. Tabii. Hani bu araçlar ya senin garajına 3 tane araç verdik. İstediğin zaman gez diye kullanılmaz. Benim bildiğim kadarıyla bakanlar araçlarını kendileri de sürmez. Eski de olsa. Tabii, mutlaka şoförü. Bir makam şoförü vardır.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda demek ki bu işin içerisinde daha derinlerde sadece mali değil siyasi, bürokratik bir takım yerlere dokunacak bir problem var. İşte onu da önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz.
1: Cüneyt Hocam bir konuda hakkında sizden bir bilgi daha rica edeceğim. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam en son çakar kullanımıyla alakalı yapılan mevzuatta şöyle bir durum söz konusu. Mesela içeride makam yoksa yani aracın tahsis edildiği şahıs yoksa
0: tahsis sebebi yoksa
1: aracın mesela çakar açması zaten yasak. Çakar açmıyorsa bu araç o zaman emniyette herhangi bir işlemden de geçirilebiliyor mu? Onu merak ettim. Mesela ben polis memuruyum. Bu aracı gördüm yolda. Çevirdim. Sağa çek dedim. Çekti sağa. Çakar yanmıyor, bir şey yanmıyor. İçeride de makam yok. Ehliyet ruhsat. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Diyebiliyor muyum?
0: Kural ihlali bağlamında değerlendiriyorsunuz. Normalde işlem de yapılıyor bunlara. Hı hı. Ama bu işlemler daha sonra trafikte veya genel müdürlükteki bu kod nedeniyle, tahsisli araç nedeniyle ortadan kaldırılıyor. Hı. Yani burada işlem yapılıp yapılmaması bağlamında bir ayrım da yok aslında. Ama çakarlı olduğu zaman veya işte içeride o korumaya sebebiyet verilen mesela bakan, eski bakan filan bulunduğu zaman bu aracın bir geçiş üstünlüğü oluşuyor.
1: Evet.
0: Bu geçiş üstünlüğü sebebiyle işte bazı zaman şerit ihlali yapabiliyorlar filan. Ama bu yine trafikteki güvenliği tehlikeye sokabilmek anlamına gelmiyor. Bizde biraz bu konuyla ilgili bir yanlış algı var. İkincisi orada da yani mesela ilgili kişiyi almaya gidiyorsa ayrı bir durum. Ama bu araç otoparka gitmek üzere çıkmışsa ayrı bir durum. Çünkü tahsisle ilgili durum da farklı değerlendirilebilir. Yani birkaç opsiyondan buna cevap verebiliriz. Birincisi şu, bir kural ihlali yapamazlar. İki, kural ihlali yapmaları için makul bir gerekçenin olması lazım. Üçüncüsü, kural ihlali gördü, cezayı yazdı. Cezayı yazma işlemiyle ilgili herhangi bir hukuk aykırılık olmaz. Cezayı yazdıktan sonraki süreçte oluyor. Mesela bu milletvekili araçlarında da aynısı oluyor. Meclise geliyor. Meclis bu görev bakıyor. Aracıdır. Tabii. Veya tahsis araçtır diyor. Bu ceza idari olarak bu yazıyla beraber kaldırılıyor. Ama bu tamamen mesela trafik kazasına karıştı. Gidip bir arabayı vurdu. Bu durum tahsisli aracın mahiyetini normal araçlardan farklı kılmaz. Orada kim kusurluysa onun cezasını çeker. Biraz önce verdiğiniz örnek de onun bir uzantısı bağlandı.
1: Şeyi merak ediyorum. Ya şimdi yaz aylarında özellikle 81 ilde giriş çıkışlarda, şehir giriş çıkışlarında çok sıkı kontroller olur. Çok sıkı kontroller olur. Özellikle tatil bölgelerine girişte biliyorsunuz otobüsler durduruluyor, tek tek kimlikler kontrol ediliyor, şahıs arabaları durduruluyor. Ben şu an aracımla Antalya'ya girmeye kalksam hadi 3 kere durdurulurum tamam. Yolda. Ya bu araç hiç mi durdurulmadı? Bu araçlar bugüne kadar hiç mi durdurulmadı? Hiç mi bakılmadı? Kardeşim bu içeride makam yok. Sen ne yapıyorsun? Nereden girdin?
0: Burada da olay burada aslında sonuçtan buna gidildi. Yani bu aracın içerisinde kim vardı diye bakmadı kimse. Bu aracın içerisinde aranan kişi çıkınca
1: bir ne oluyoruz dendi.
0: Öyle bakıldı buna. Yani yoksa aranmayan bir kişi olsaydı bir başkasına tahsis etmiş olsaydı yine sorun çıkmazdı. Yani o aracın içerisinden ben çıksaydım bir sorun olmazdı. Ama aracın içerisinde Alihan Kuriş'in kardeşi çıkınca o zaman geriye dönük örgü...
1: Normalde peki mevzuata uygun mu aracın içinden sizin çıkmanız?
0: Benim de çıkmam doğru değil.
2: Kesinlikle.
1: Ben bunu merak
2: ediyorum.
1: İşte önemli olan kısım bu
2: zaten. Sayın Bakan da, Adalet Bakanı da, Sayın Gürlek de aynı şeyi söylüyor. Yani Sayın Şahin'in aracı kiraya verdim sadece İstanbul'a geldiğim zaman kullanıyorum otoparkta kullanıyorum şeklindeki yani ifadelerinde dosyada kayıtlarla örtüşmediğini savunmuş. Ve yine yani bu kiralanan araçlarda da yine Sayın Bakan bir kiralama yani söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil diyor. Yani şahsa özgü bir araç
0: kiralanamaz.
2: Yine
0: hocam araç kiralamalarla ilgili bir standart getirildi.
2: Evet.
0: Türkiye'de bu özellikle
2: firmalar yani bu işleri yapan
0: terör saldırılarıyla ilgili hocam. Evet. Oto alım satımdan arabayı alıp bir müddet sonra geri getirme suretiyle birkaç olay oldu.
2: Evet.
0: Bunlar aracın içerisinde bomba düzenekleri falan bulununca bir mevzuat düzenlemesine gittik biz. Araçların bir sisteme kaydedilmesi lazım. Kiralanması kabil olan araçların sisteme
2: kaydedilmesi. Adalet Bakanı da öyle söylüyor. Bir de Mehmet Özmen meselesi var. Yani İdris Naim Şahin. Aynen. Yani daha önceden de

0: tanışıklığının bulunduğunu söylemişim. Demek ki Sayın Bakan'ın bu söylemlerinden yola çıkarsak...
1: Tanışıklığı bulunduğunu tespit etmek çok kolay hocam. HTS evet. kayıtlarımıza baktılar tabii, mı?
2: Çıkar.
1: Bizim ne kadar uzun süre konuştuğumuz, saat kaçta konuştuğumuz.
2: Her cumartesi saat 21'de.
1: Tabii konuşuyoruz biz yani.
0: Kayıtlarım zaten bütün sinyallerimiz yani, yan yana zaten.
1: Hiç konuşmadığınız, yani tanımadığınız birisiyle hiç konuşmazsınız kural olarak yani. Budur.
0: Tabii. Demek ki buradan şu çıkıyor Mustafa Bey. Şimdi Sayın Bakan'ın açıklamasıyla, Adalet Bakan'ın açıklamasıyla bu iş devam edecek ve giderek de üstüne yürüyecek. Hatta bu işin hani bir siyasi ayağı varsa hiç acımadan da üstüne yürünecek diye bir görüntü var. Sayın Gürley'in açıklamasından ben bunu anlıyorum.
2: Yani bu Türkiye'deki tahsisli araçların hepsinin bir mercek altına alınması lazım. Hepsine bir bakılacak yani bir bakılması
0: görevden lazım. Ayrıldılarsa, göreviyle ilgili değilse aslında yani eski bakandır, eski milletvekildir araç tahsis etmeyeceksin.
3: Yani, burada şey oluşuyor mu acaba hani hocam daha iyi bilecek de kamu kurum zararı neticede başkasına tahsis edilmiş bir araç verildi. Sanırım buradan da hani mali bağlamlarla yola çıkarak
2: hocam,
3: farklı bir başlık
2: kamu
3: açılacak.
2: Kamu görevinden sağlanan imkanı.
1: Görevi kötüye kullanma gibi bir şey düşünülebilir. Tabii biz olayın tam örgüsünü bilemediğimiz için bir suç tasnifinde de bulunamıyoruz. Ama en kötü ihtimalle ortada Sayın Bakan'ın dediklerinin tamamının doğru olduğunu kabul eder Midris Naim Şahin'in. En kötü ihtimalle bir idari anlamda bir kere tahsisin iptali gerekir. İkincisi siyaseten sorulur yani bu nasıl oluyor? Bunu bize bir izah et ya. Bu böyle kolay bir iş değil.
0: Tabii.
1: Bir de ister istemez projektörler bu olaya döner. Geriye dönük bu araçlarla kimler taşındı?
0: Tabii.
1: Bu da artık başka bir tartışmayı başlatır.
2: 600 tane milletvekili.
1: Belki de hiç kimse taşınmadı.
2: 600 tane milletvekili var.
0: Görevde olan yani vekilleri, bakanlara tamam araç tahsis edilebilir. Bunu zaten kendi yani kurumların araçlarını kullanıyorlar zaten. Ama emekli olduysa, ayrıldıysa, siyaseti bıraktıysa veya üzerinden belirli bir süre
1: oluyor hocam. Suça sonra... bulaşma oluyor ya. Mesela ben sınır illerinden biliyorum. Görevde olan bir komutanın aracıyla taşıma yaptılar yani.
0: Evet.
1: Yurt dışından şey getirdiler.
2: MSB soruşturma başladı.
1: Tabii soruşturma başladı. Yani tahsisli de bunun suistimali daha kolay.
0: Evet.
1: Görevdeki yapıyorsa bunu tahsisli daha da kolay bir şekilde bunu yapar. Bunun için ya değişik bir sisteme geçilmesi lazım. Bu tahsisli araçları bir sisteme kaydedecek. O sistemden GPS'i bağlayacak.
2: İzleyecek.
1: Bunun için de bir takip mekanizması kurulacak. Bu olabilirse tahsisli araçlarla ilgili bir sorun olmaz. Bir de bir makamın bir tahsisli aracı olur. Yani şimdi mesela ben Urfalıyım, bakanlık yaptım diyelim. Urfa için bir araç tahsis edeceğim. Ankara'da oturuyorum, Ankara için bir araç.
2: Ne güzel,
1: İstanbul'a da bazen gidersek.
2: Oraya da bir tane.
1: Bir de hocam Kütahya'da ben sizi ziyarete çok geliyorum. Ya. Onun için de bir tahsisli araç. Bunun bence önüne geçmek lazım.
2: Kütahya'dakini yani. Bana.
1: Evet yani o herkesi dağıtacağız sonra kendi aramızda. Böyle bir sistematik olmaz. Yani bence tahsisli araç sistematiği kalmalı, daha kontrol edilir.
0: Ya en azından
1: kontrolünün tahsisi kabul ediyorsa evet. Birisi tahsise mazharsa hocam kontrol edilmesinden de gocunmaması lazım.
3: Sistematik hale getirmeli.
1: İçişleri Bakanı iken aracın nereye gittiğini herkes biliyordu değil mi? Şimdi de İçişleri eski bakanı iken aracın nereye gittiğini İçişleri Bakanlığı bilsin. Bunda ne beis olabilir yani?
2: Ne kadar güzel konuştunuz. Bütün hepsinin altına tek tek imzamı atıyorum. Bu tahsisli araç konusu daha çok uzar. Biz bunları çok fazla konuşuruz. Konuşulması da lazım. Çünkü bir ara kamuoyunda da çok büyük tepkiler vardı bu araçlara yönelik. Konuşulur. Biraz da diplomasiye bakalım. Hatta bir sonraki konular zaten hep diplomasi. İş siyaseti şu an itibariyle noktaladım. Programın ilk 15 dakikasında Merve Hocam çok sevinecek. Bundan sonra hep diplomasi gidiyoruz. Hocam, Merve Hocam, İran-ABD arasında gerilim dinmiyor. Hürmüz'de hala bir taraftan böyle açıklamalar devam ederken diğer taraftan da ekonomik yaptırımlar söz konusu. Yaptırımlarla İran'ı hedef alan ABD'ye Tahran'dan şöyle bir cevap geldi. Ekonomik terörizm yapılıyor bize karşı dedi Tahran. Tahran'ı bu ekonomik yaptırımlar ne kadar etkiler?
3: Yani şu soruyla başlamak gerekiyor herhalde. 79'dan bu yana zaten yaptırımlar var. 79'dan bu yana ne kadar etkiledi ki şu andan sonra etkilesin? Ama bence şöyle bir durum var. Hep diyorum Amerika eğer bu adımı attıysa sadece İran odaklı değil. İran sana söylüyorum, Çin sen anla diyordur büyük ihtimalle. Çünkü burada İran'la yaptırım süreci içerisinde ticaretine ya da işbirliğine devam eden en önemli aktörlerden biri Çin. Bir diğeri de Rusya. Kuzey Kore'den de bahsetmek gerekecek bence. Bu açıdan bir yaptırım ortaklığı olduğunu tarafların açısı da çok net olarak görüyoruz. Şimdi İran'da bu yaptırımlar illaki etki edecek ya da kendisini gösterecek. Çünkü İran'ın en fazla temel dayanak noktası haline gelen enerji başlığı var. Yok. Enerjiyle alakalı büyük ihtimalle bir kısıtlama ortaya çıkacak ama orada da çok güçlü bir paradoks ortaya çıkıyor. Siz enerji arzını durdurduğunuzda bir bölgeden enerji fiyatları otomatikman yükselecek.
2: Yükseliyor. Ki petrol uzun bir aradan sonra ilk defa 85 doların altına doğru bir ivme yapmıştı.
3: Yeniden çıkar. Geçtiğimiz hafta 90 dolarlardan evet. bahsediyorduk yine. Yani temel sıkıntı burada. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Besant'ın ortaya attığı yeni politikaya da doktrin mi diyelim artık bilmiyorum. Çok da böyle kullanışlı makul bir çerçeve çıkarmıyor. Maliyetler daha da çıkmaza giriyor çünkü burada küresel sistem içerisinde. Şimdi burada ekonomik savaş son derece önemli. Çünkü şunu gördü Amerika Birleşik Devletleri. 28 Şubat 2026'dan bu yana sahada çok da ilerleme gösteremiyor. Hatta sahada ilerleme gösterememesinin yanı sıra savunma sanayi alanında da geri plana düştüler. Evet. Çünkü bir ürünün üretim bandından çıkması uzun bir zaman alıyor. Bunu sen stoklayamıyorsun zaten neticede. Şimdi geçtiğimiz yıllarda zaten F-35'lerle alakalı sürekli olarak teslim süresi de 60 gün 90 gün gecikmeler varken artık neredeyse 6 aya varacak gecikmelerden bahsediyorlar. Bu da devam eden bir savaş süreci içerisinde çok farklı başlıkları ortaya çıkarıyor. Yani enerji üzerinde baskı üzerinden gidecek olurlarsa büyük bir sorun ortaya çıkacak hepimiz için yine. Bir diğer konu peki İran'la işbirliği yapan bugüne kadar diğer aktörler ne yapacak? Yani Çin'den Rusya'dan bahsediyoruz. Çünkü çok uzun süredir işbirliği devam ediyor. Bu aktörlerin ticari ilişkileri devam ediyor. Burada da şöyle kritik bir nokta var. Amerika tamam yaptırımları arttırsın ama bu aktörlerin hiçbiri dolarla zaten işbirliği yapmıyor. Ya yuan kullanıyorlar. Ya
2: kullanıyorlar.
3: Evet yani yerel para birimleri kullanılıyor. Bir de öyle bir başlık ortaya çıkıyor. Ama tabii şuna da unutmamak gerekiyor. İran'da da zaten bu savaş başlamadan önce ekonomik bir kriz vardı. İnsanlar ekonomik sorunlar nedeniyle protestolara başlamışlardı. Dolayısıyla buradaki baskılar hangi noktalarda belki İran'a etkileyecek ona odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz daha sanki böyle ikinci yaptırım tehditleri gibi karşımıza çıkıyor. Hani sahada süreci biraz dizginleyelim. Bankacılık sisteminden zaten dışarıda bırakılmış bir İran var. Sivil sisteminde değil uzun süredir. O yüzden zaten farklı yollarla arka kapı ekonomik politikalarıyla ilerlemeye çalışıyor. İşte bu noktada belki yorumlamak gerekiyor ama dediğim gibi 79'dan bu yana zaten devam eden bir durum var ve 79'dan bu yana İran sisteme kendini entegre etti. Yani siz bir aktöre yaptırım uyguluyorsanız o yaptırımları sadece sistem içerisinde ne yapmış oluyorsunuz? Mesela Batı'nın uyguladığı yaptırımlar ekseninde konuştuğumuzda Batı yaptırımları uyguluyor. Ama Batı dışı dünya bu yaptırımları uygulamıyor. Çünkü Batı dışı dünyanın zaten böyle bir ekseni ya da yaptırım mantığı yok karşılarında. Rusya'da benzer şekilde. Rusya'da yaptırım uygulanıyor. Kuzey Kore'de yaptırım uygulanıyor. İran'a da yaptırım uygulanıyor. Ve ne yaptı bunlar? İşbirliklerini farklı şekillerde devam ettirdiler. Hani dediğim gibi burada biraz da sanırım diğer aktörlerin nasıl davranacağı önemli. Çünkü İran söylüyorlar ama aslında diğer üçüncü aktörleri hedef alacak bir yaptırım paketi var. Tam olarak kapsamını da şu ana kadar söylemediler. Doların rezerv para rolü de zaten bu aktörler açısından böyle çok dikkat çekici değil. Yani böyle bir süreç var karşımızda. Söylemsel bazdan eylemsel baza nasıl geçer onu şahsen ben de merak ediyorum. Çünkü o zaman enerji fiyatı başta olmak üzere pek çok başlıkta enflasyondan ya da artıştan bahsedeceğiz gibi duruyor.
2: Şimdi diğer taraftan bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da görüşmeleri vardı. Mesela Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Tabii bölgedeki gelişmeler takip edilirken.
0: O görüşmeler daha çok şey gibi geliyor bana Mustafa Bey. Yani Mekke İttifakı çerçevesinde. Yani şimdi Hürmüz hattında yani artık Türkiye'de dünyada bu Hürmüz olayını bir yere hani şöyle söyleyeyim. Şimdi insan vücudunda bazı hani hücreler vardır, şeyler vardır. Mesela mikrop girdiği zaman akyuvarlar onu yer. Hı hı. Ama bazen de bir takım enzimler salgılanarak mikrobu izole edersin. Şimdi Hürmüz olayı artık dünya hocamın dediği gibi Amerika-İran savaşını artık izole etmeye başladı. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Avrupa dışında mesela Pasifik hattı daha çok petrolünü Amerika'dan ve diğer kaynaklardan almaya başladı.
2: Evet.
0: Biz de dahil mesela bizim de petrol ithalatımız arttı bir anda Amerika'dan. Onu da söyleyeyim yani bizi çeşitlendirdiğimiz için söylüyorum. Ve giderek Hürmüz hattında petrol şeyi daha çok Avrupa'nın aldığı bir noktaya oluştu. Şimdi 19 Ağustos'ta Amerikan hükümeti işte biz günde 15-20 tanker geçiriyoruz. Yaklaşık 10 milyon varil günlük petrol çıkarıyoruz dedi. Bu savaş öncesi seviyenin neredeyse yarısı. Ardından 25 Ağustos'ta işte mayınları temizledik dedi Trump. Hatta 1500 ticaret gemisi dedi Amerika'nın koruması altında geçti dedi. Ve İran'ın petrol ihracatını abluk altına aldık dedi. Ama tabii İran bu arada petrol ihracatını nereye kaydırdı? Afganistan'a kaydırdı. Afganistan'la yani Afganistan Çin hattına, demir yolu hattına. Evet. Afganistan'la tam 90 kat artmış Hürmüz krizi başlayaldan beri. İran'ın
2: yeni bir yol açmış
0: ticareti. İran Afganistan'la 90 kat ne alır ne satar. Böyle bir şey yok.
2: Tost makinesi değil evet.
0: Hayır, tost makinesi de değil. Şimdi olay şu. Şimdi şöyle bir yol izliyorlar. Ben biraz böyle okumalar yaptım. Şimdi İran Afganistan'la bir anlaşma imzaladı. Ticaret anlaşması. Şimdi doğrudan İran Afganistan hattı üzerine Çin'e petrol yollarsa Çin buna hayır demiş. Afganistan'dan alıyor şimdi Çin. Yani İran Afganistan'a veriyor. Çünkü yani tren uzun bir yer taşıyacağı için sabotajlara sebep olabilir diye. Hı hı. Şöyle bir şey var. Afganistan yani İran şeyleri, tankerleri, trenlerle Afganistan'a geliyor. Afganistan'da tankerler boşaltılmadan Çin lokomotiflerine yükleniyor ve devam ediyorlar. Böylelikle görüntüde İran 90 kat Afganistan'la ticareti arttırmış. Yani Afganistan bir anlamda üs haline geliyor. Şimdi
3: hayalet filolar, hayalet
0: demir yolları. Şimdi demek ki yani Trump'ın işte Hürmüz hattında İran'ın boğazını sıktık, nefesini kestik hikayesi biraz
2: havada kalıyor.
0: Havada kalıyor. Hemen akabinde şey dedi Çin'de. Bu dedi nadir elementlere dedi kota getiririm dedi Amerika'ya. Şimdi bir F-35'in üretiminde 4.6 kilo. Bir uçak gemisinin üretiminde yaklaşık 4 ton nadir element kullanıldığını düşünürseniz Amerika'nın ne denli Çin'e bunu yapamayacağını anlarız. Hı hı. Şimdi biz de yani zaten Hürmüz hattından pek petrol almıyorduk. Yani çok yani yekünde değildi. Zaten Türkiye bu krizi önceden fark etti ve çeşitlendirdi. Şimdi biz petrolümüzü, günlük petrolümüzün neredeyse tamamını Irak hattından alıyoruz. Amerika'dan alıyoruz. Özellikle Cezayir'den LNG gazı başta olmak üzere bunlar alıyoruz. Doğal gazı da zaten daha çok şeyden alıyoruz. Azerbaycan'dan, Rusya'dan. Şimdi Türkiye'nin artık Hürmüz hattında yapacağı tek şey daha çok Mekke ittifakını güçlendirmek. Şimdi özellikle Mısır'a yönelik çok yoğun bir diplomatik atağımız var. Evet. Yani Sayın Fidan'ın hem Mısır'la görüşmesi hem Katar'la görüşmesi bu. Yani 3 ülkeyle sınırlı kalmayacak. Mısır biraz ayak diriyor. Daha çok bir takım garantiler istiyor. Aslında garanti de şu, onu da söyleyeyim. Mısır niye ayak diriyor? Onu da konuşacağız önümüzdeki günlerde. O da çıkacak ortaya. Özellikle Etiyopya, Sudan hattında Mısır'ın biraz problemleri var. İşte Etiyopya ile Rönesans Barajı enerji problemi var. Sudan, Somali hattında hem sınır problemleri var hem işte petrol daha çok su kaynakları ile ilgili problemler var. Buralardan rahatsız. Türkiye bu konularda biraz Etiyopya ile görüşmeleri de arttırdı. Bir takım garantiler istiyor. Yani biz Mısır'ı da rahatlatmak istiyoruz. İşte biraz Mısır ayak diriyor ama muhtemelen bu büyük ihtimalle olacak. Katar bu sürece katılacak. Hatta bana göre
2: Katar'la Suudi Arabistan arasındaki gerilim nasıl sonlanacak?
0: İşte Türkiye onları çözüyor. Katar'la Suudi Arabistan'daki bütün gerilimleri çözme şeyi var. Zaten süreç esasen yaklaşık 4 yıl önce bu Suudi Arabistan-Katar meselesi ivme kazandırdı. Bölgedeki körfez hattında. Bunları çözmeye çalışıyoruz. İşte Katar'ı, Mısır'ı da işin içine sokarsak en zor şeyler bunlar aslında. Suudi Arabistan rıza gösteriyor. Benim yaptığım okumalardan. Katar da garantiler istiyor. Özellikle bu ittifak bir güvenlik anlaşması olacaksa güvenlik anlaşması imzalayan tarafların birbirlerine tamamen güvenmeleri lazım. Çünkü Türkiye'nin yapmak istediği şu değil. Türkiye NATO tarzı bir şey kurmak istiyor. Hani biz ya işte işbirliği yapalım. Bu olursa olur, olmazsa olmaz modunda bir şey değil. Türkiye tarihinde NATO'dan sonra ikinci defa, ikinci büyük bir yani bölgesel, küresel bir anlaşma hattı kurmaya çalışıyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmaları, geçtiğimiz günkü konuşmaları ne diyor? İslam, yani birazdan da konuşacağız. Müslüman dünyası diyor bir araya gelmeli.

0: diyor. Türkiye'nin bu sefer oyunu daha büyük. Yani biz NATO'dan sonra oluşturulacak en büyük güvenlik şemsiyesini kurmaya çalışıyoruz. O yüzden bu problemlerin hepsi bitmeli. Dikkat ettiyseniz mesela NATO ülkeleri arasında bu tarz problemler olmaz. NATO'ya üye olmanız için bir, topraklarınızın işgal altında olmaması lazım. İki, NATO üyeleri arasında işte açık, yani Yunanistan şeyi sonradan çıktı zaten, başlangıçta yoktu. Hı hı. Bir şeyin olmaması gerekiyor. Bir yani problemin olmaması gerekiyor. Ki garanti olsun. Çünkü bu ittifakı kurduktan sonra bu ittifak birbirlerine sırlarını açacak. Çünkü böyle bir güvenlik ağı kurduğunuz zaman, yani kaç uçağınız var, kaç tankınız var, kaç topunuz var, bunlar nasıl hareket eder? Tatbikatlar yapılacak. Birbirinize sırrınızı açıyorsunuz yani. NATO'nun böyle bir özelliği var. Türkiye böyle bir ittifak peşinde. İşte Sayın Fidan'ın bu temasları bu nedenle arttı ve daha da artacak.
1: Daha da artacak diyorsunuz. Zaten geçtiğimiz günlerde hem Suudi Arabistanlı, hem Katarlı, hem Mısırlı, hem de Pakistanlı mevkidaşlarıyla arka arkaya görüşme gerçekleştirmişti. Özellikle İsrail konusunda. İkinci bölümde İsrail konusuna da gireceğiz.
0: Tabii.
1: Şimdi bu İran-ABD savaşında kalalım. Hocam kısa bir sürem kaldı. Son 4 dakika gibi sizinle bitireceğim bu bölümü.
2: Tabii burada mesele artık şeye döndü. Yani İran'ın Amerika'nın uyguladığı rejim İki tane temel nokta üzerinden aslında idrak edilebilir. Birincisi bir ekonomik terörizm gibi bir bağlama döndü. Yani ciddi anlamda bir manipülasyon var ortada. Bu İran'ın yaşadığı durumun bir şeyi daha gösterdiğini söyleyebilirim. Toplumsal direnç dediğimiz olgunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani Türkiye'de özellikle milli güvenliğin bir parçası haline dönüştü. Toplum öyle ya da böyle tüm kışkırtmalara rağmen şimdi rejimle problemi var ama uyguladığı ekonomik tedbirlerin doğrudan etkilenen kitlesi halk.
1: Evet.
2: Ama halk buna rağmen kendisinin beklediği o rejimi ortadan kaldırabilecek derecede bir ayaklanmaya gitmiyor. Bu işte toplumun İran'da bir dayanıklılık gösterdiğini, hatta muhalif olan bazı sanatçıların da İran'a döndüğünü görüyoruz. Mesela bugün veya dün bir muhalif sanatçı döndü. Şimdi o şöyle bir cümle kullandı. Bir tarafta akrep zehri, öbür tarafta yılan zehri. Biri diğerini temizlemez. Biz önce İran'ın ayakta durmasıyla uğraşmalıyız. Sonraki ayrı mesele. Şimdi bu bence İran'ın Türkiye'de dahil olmak üzere bölgedeki bütün ülkelere gösterdiği önemli bir referans noktası. Bence bizim bu konu üzerine ciddi anlamda yoğunlaşmamız lazım. İkinci bir durum da şu: ekonomik tedbirleri veya ekonomik yaptırımların uygulanmasıyla birlikte İran savaşta gösterdiği asimetrik tepkiyi bu ekonomik yaptırımlara karşı da göstermeyi öğrendi.
0: Evet.
2: Şimdi bu da sistemin, yani rejimin bir anlamda dirençliliğini gösteren bir durum. Bu iş gittikçe özellikle Amerika Birleşik Devletleri için kangren haline dönüşüyor. Buradan nasıl çıkarlar? Bir anlaşma gerçekler istiyorlar mı? Tamam, bazı şeyler söylüyorlar. Mesela Hürmüz'deki müdahalelere bazı yasaklar, yaptırımlar gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama ortaya koydukları net bir tablo da yok. Yani Hürmüz'den nasıl bir geçiş istiyorlar? Önceden zaten Hürmüz'den herkes geçiyordu. Yeni istediklerine ben hala bu konuyla ilgili zihnimde...
0: Yani İran mı?
2: Amerika.
0: Amerika.
3: Payal mı?
2: Yani bunu netleştirmiş ve karşı tarafın kabulüne sunmuş bir Amerika Birleşik Devletleri yok. İran'da zaten bence bunun üzerinden meseleye yaklaşıyor. Ve şöyle dedi en son Dışişleri Bakanı. Trump, bazı kişiler, Amerika'daki bazı lobiler bu petrol krizinden kar etsinler diye tırnak içerisinde tetikliyorlar, onu yanlış yere sevk ediyorlar. İç siyasete de müdahale edebilen bir açıklama düzeyinde bir tartışmaya dönüştü bu iş. Yani ben bu meselenin çözümsüzlüğüyle birlikte bu şekilde uzayacağı kanaatindeyim.
1: Ya bu Amerika siyasetini yakından takip eden, böyle borsasını, ticaretini yakından takip eden birkaç kişiyle yaptığım sohbette şunu demişlerdi bana. Bu ABD-İran savaşında büyük şirketler, Amerikan merkezli büyük şirketler çok büyük zarar etti. Ve bu şirketler bu zararlarını çıkartmadan bu savaşı bitirmezler.
0: Tabii.
1: Demişti. Sizin bu söylediğiniz de ona yakın bir şey.
0: Kasım'daki ara seçimler bitene kadar bu böyle gider. Asıl gürültü o zaman kopacak.
1: Hocam şimdi bir bakıyorsun. Bak Merve Hocam az önce dikkati çekti. Yani Brent petrol fiyatı $85 altına düşüyor. Sonra bir gün uyanıyoruz. 120 doların üzerine çıkmış Brent petrol.
0: Tabii oynuyorlar.
1: Sonra bir daha bakıyorsunuz tekrar 70 dolarlar civarına düşmüş. Bir daha bakıyorsunuz 130 dolar. Bugün... Biz de yayın yapıyoruz, haber yapıyoruz. Şimdi bakın yani bizim ülkemizde, diğer ülkelerde yapılan yayınlar, haberlerde de şu var. İşte altın düştü, altın yükseldi. Ya birileri Brent petrolle mamudunu götürdü.
0: Tabii.
1: Bırakın
0: tabii.
1: Altının 6 bin lirada kalmasını, 7 bin liraya çıkmasını, adamlar petrolle mamudunu götürdüler
0: şimdi
1: yani.
0: Şimdi şöyle bir strateji sezinliyorum ben. Amerika bu Hürmüz krizini şey yaparak Çin'e karşı veya dünyaya karşı
1: toparlayalım hocam.
0: Çok büyük bir avantaj elde etmek istiyor. O da nedir biliyor musunuz? Petrolün tek arz gücü olmak.
1: Evet.
0: Burası çok önemli.
1: Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıcam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Ayrola çocuklar.
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oy. E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor.

0: Yanında
1: tüm senin çözüm gücü var.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyoruz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner'le beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde ABD-İran Savaşı, Alihan Kulis soruşturmasını konuşmuştuk. İkinci bölümde ne yazık ki Gazze'de hala akan kan devam ediyor. Şimdi son saldırıda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ayrıca 9 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarına ilk bölümde şöyle kısaca dokundu aslında konuklarımız ama dilerseniz bugün neler söyledi? Mescidi Mevlid-i Nebi programında konuşmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Neler söyledi? Şöyle bir bakalım. Özellikle İslam ülkelerine yönelik bazı çağrıları vardı Erdoğan'ın. Daha sonrasında değerlendirelim.
1: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. İttifakta hayır vardır diyor. Hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
0: Can Türk Hocam, Cumhurbaşkanı'nın şimdi bu çağrıları yüksek ihtimal hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi olacak ama ben şimdi farklı bir perspektiften bakmak istiyorum. Erdoğan bu çağrısıyla beraber İslam aleminin nabzını mı yokluyor? Çünkü bugüne kadar pek çok kez çağrı yapıldı ve biliyoruz ki bu çağrılar İslam ülkeleri ne yazık ki tek çatı altında bir şekilde toplanamadılar. Toplansalar da tek bilek olup bir karşılık veremediler. Yani evet. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bugüne kadar Gazze ile alakalı alamadığı kararlar biliyorsunuz sıralasak burada bir sürü olur. Konuşuruz üzerine. Şimdi burada aslına bakarsanız bir uyarı da mı var? Yani bakın artık köprüden önceki son çıkış. Birlik olduk olamazsak burada daha kötü senaryolar bizim karşımıza çıkacak uyarısı mı? Yoksa artık gelin birlik olalım ve yolumuza çok güçlü bir şekilde devam edelim çağrısı.
2: Şimdi şöyle, bu işin yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısının iki sebebi var. Birincisi şu, yani bunu daha çok böyle Arap köken

0: veya Arap coğrafyasında faaliyet gösteren akademisyen arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman hep şunu söylüyorlar. Tamam, yani çok doğru. Türkiye'nin, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrıları çok doğru ama ortada bir kurum yok. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı mı yapacak bunu? İşte zayıf bir yapı. Şimdi ilk defa Mekke ittifakıyla İslam dünyası bugüne kadar hiç oluşturamadığı bir yapıya kavuşmak üzere. Eğer yani işte son çıkış dediği bu. Çünkü Mekke ittifakını kurduğunuz zaman, bu ittifak kurumsal bir yapıya büründüğü zaman sadece güvenlik ağı olmayacak. Akabinde bu işin ekonomik, toplumsal, kültürel, bilimsel vesaire işbirliklerini de sağlayacak bir yapı. Rahmetli Erbakan'ın bu İslam NATO'su, özür dilerim, İslam Birleşmiş Milletleri şeyine çok yakın. Zaten bugüne kadar Müslüman dünyasında, şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Ya işte Müslüman dünyası bir araya gelmeli. Müslüman dünyası bir araya. İyi de nasıl olacak? Yani bugüne kadar hiç bu konuşulmadı. Yani ilk defa İslam dünyası 100 yıl sonra, yani 1900'lerden itibaren modern çağlarda ilk defa bu yüzyılda adım atacak bir noktaya geldi. Birincisi bu, işte bu Mekke İttifakı. Bu önemli bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bağlamda çağrısı da Mekke İttifakı'na dolaylı bir gönderme. Birincisi bu. İkincisi, önümüzdeki günlerde devreye şey girecek. Gazze'nin ikinci aşaması devreye girecek. Bununla ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Yani altyapı çalışmaları tamamlandı. O Trump'ın imzalattığı, hep birlikte imzalanan şeyde. Bu noktada şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Müslüman dünyasına. Bastırın, yani bu Gazze'nin yeniden yapılandırılmasında bütün Müslüman dünyası ortak hareket etmeli ki, baskılı bir şekilde hareket etmeli ki, bastırmalı ki Gazze'nin yeniden yapılanmasında İsrail'in ve Amerika'nın, daha doğrusu Siyonist lobinin kendi kafalarında tasarladığı o mış gibi yapı, tırnak içerisinde, oluşmasın. Tam anlamıyla bizim damgamız olsun.
1: Evet.
0: Gazze üzerinden yaptığı vurgulama bu. Çünkü Gazze, yani neredeyse 3 yıldır yani büyük bir soykırım var. Ve İslam dünyası bana göre Gazze kadar hiç bu kadar kıyıma uğramadı açıkça. Bu Müslüman dünyasının bir ayıbıdır. Yani evet, Müslümanlar tarih boyunca dünyanın pek çok yerinde soykırıma uğramıştır, zulme uğramıştır. Yani acılar çekmiştir. Ama bu Gazze çok başka. Şimdi modern çağlarda, özellikle günümüzde televizyonların karşısında gözümüzün içine soka soka, göstere göstere Batı dünyasında arkasını aldı ve bizim onurumuzla oynandı aslında. Yani sadece orada Filistinliler, yani hayatını kaybeden Filistinliler değil. Resmen bir medeniyet, bir medeniyetin onurunu çiğniyor. Ve Müslüman dünyası buna sessiz kalıyor. Sessiz kaldığı gibi yani Batı'ya karşı da bir alternatif üretemiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı artık çıtayı çok başka bir yere koydu. Bu koyduğu yer artık Müslüman dünyasının 21. yüzyılda, 2. bin yılda, bilgi çağında, yapay zeka çağında kendi medeniyet tasavvurunu koyması Mustafa Bey. Yani nasıl ki Orta Çağ'da Müslüman dünyası kendi medeniyet tasavvurunu koydu. İşte Ahilik'ten tutun da efendim İbni Haldun'a kadar, Farabi'ye kadar, Gazali'ye kadar, hani hem kendi felsefesini hem o dönemin çağdaşlaşma, ekonomi, toplumsal model, hukuk, devlet, siyaset, bu verileri ortaya koydu. Ama Orta Çağ'dan sonra mesela 1600'ler, 1700'lerden itibaren İslam dünyasının hiçbir şey koymadığını görüyoruz. Ve neredeyse 300 yıl Müslüman dünyası uykuda. Devletler kuruldu. Evet, herkesin altında artık arabalar var, uçaklar var, teknoloji var, petrol var. Bir de enteresan kısmı şu. Müslüman dünyası çok zengin bir coğrafyanın üstünde ve zengin. Yani ama bir o kadar da fakir, parçalanmış, perişan. Yokluklar, fıkaralıklar. Birbirine el uzatmamalar. Yani çeşitli. Hatta 1950'lerden itibaren de bir diktatorya furyası yaşandı Müslüman dünyasında. Özellikle bu Müslüman dünyasını bugün artık bu kadar dağınık hale getirdi. İşte Mekke İttifakı, işte Türkiye'nin yükselen milli sanayisi, savunma sanayisi, özellikle Müslüman dünyasına bunların kapılarını açması, birikimini paylaşması ve bu çağrısı üst üste geliyor. Şimdi bakın, Mekke İttifakı kurumsallaşır, alternatif

0: alternatif bir güvenlik, ekonomik, kültürel bir mimari oluşturur. Türk Devletler Teşkilatı benzeri bir mimariyi oluşturur. Üstüne bir de Müslüman dünyası bir araya gelerek kendi aralarındaki sorunları çözüp bu noktada ciddi bir işbirliği sağlarsa 21. yüzyılda yani Türkiye'nin yani liderlik derdi yok. Lideriniz ben olayım açıklaması da yok. Hep bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün çağrıları bugüne kadar gelin bir araya gelelim. Lidersiz de olunabilir. Yani herkesin de lider olabileceği bir yapı. NATO gibi, Avrupa Birliği gibi. Yani bu noktada Müslüman dünyasına şunu söylüyor. 21. yüzyılda bunu yapmazsanız bu savrulma devam eder. İşte Gazze bu bağlamda çok kıymetli. Çünkü bizim yani İslam dünyasının en büyük sınavı bu yüzyılda Gazze'de geçiyor. Bu Gazze'de işte ikinci aşama bir şekilde Müslüman dünyasının ağırlığıyla diğer aşamalara ulaşırsa Gazze'nin ilhakı veya Gazze'nin o koparılması mümkün olmayacak. Çünkü Gazze'de başka planlar da var. Gazze'den yola çıkarak mesela Lübnan geliyor sırada. Suriye'de olaylar var. Dolayısıyla Müslüman dünyasının yapacağı şey işte en azından kurumsal bir yapıyı kurmak. Bu yapı artık sert bir yapı olmalı. Yani bir güvenlik mimarisi üzerinden okunmalı. Şimdi mesela hep şu denendi. Yani Avrupa Birliği modeli gibi. İşte önce biz bir ekonomik entegrasyon sağlayalım. Ardından kültürel sağlayalım, hukuki sağlayalım. İşte güvenliğe de bakarız. Mesela Avrupa Birliği bu noktada büyümüştür. Ama güvenlik mimarisi Avrupa Birliği'nde çökmüştür. Hiçbir türlü üretilemiyor.
1: Evet.
0: Çünkü kendi içerisinde bir takım siyasi, bürokratik şeylerin içine. Fakat bu sefer Türkiye tersten bir medeniyet şeyi kurmaya çalışıyor, bir kurumsal yapı. Bu da işte bu Mekke İttifakı, Mekke Anlaşması çerçevesinde kurulacak öncelikli olarak bir güvenlik ağı. Çünkü en hazır done elimizde silahlı kuvvetler. Yani savunma sanayisi. Bizim için söylemiyorum, Müslüman dünyası için de söylüyorum. Yani askeri işbirlikleri yani maalesef dünyada diğer sivil işbirliklerinden daha hızlı, daha kurumsal ve daha çabuk gerçekleşiyor. Türkiye bunu keşfetti ve Türkiye'nin kurduğu bu Mekke İttifakı meselesi işte Müslüman Birleşmiş Milletleri'ne veya Müslüman Avrupa Birliği'ne yani İslam AB'si, İslam NATO'su, İslam bir BM'si buna yönelik olan bir çağrı. Çok daha ötede bir çağrı yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hani ufku değil de ufkun ötesine bir çağrı yapıyor. Bu önemli bir fırsat. Özellikle işte Arap coğrafyası bu kadar hazırken, bir de konjonktür ilk defa bu kadar hazır Mustafa Bey. Yani Müslüman dünyası geçen yüzyıl çok savruktu. İşte Gaddafi'si başka bir şeydi, Saddam Hüseyin başka bir şeydi. Yani çok fazla savruktu. Ama ilk defa yani konjonktür artık İslam dünyasını bir arayış içine itti. Diktatörlükler yıkıldı. Yapay zeka, bilgi iletişim ağları, bilgisayar teknolojileri insanları birbirine yaklaştırdı. Bir de şu var. Şimdi oturduğunuz yerden cep telefonuyla işte başka bir ülkede, başka bir Müslüman coğrafyasında bir akademisyenle görüşme imkanınız var aynı anda.
1: Evet.
0: Dil bilmenize bile gerek yok. Gerek yok.
1: Çeviriyor da.
0: Çeviriler var.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla ne var? İlk defa böyle bir imkanı yakaladık. Yani teknolojik üstünlüğü kullanarak, mevcut yapıyı kullanarak. Bir de bakın yine biraz önce söylemeye çalıştım. Amerika'nın dünyada kurmak istediği bir petrol imparatorluğu derdi var. Amerika istiyor ki 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde ben dünyanın en önemli petrol arzını yapan başat ülkesi olmalıyım. İşte peki Müslüman dünyasına rağmen mi olabilir? Hayır. Müslüman dünyası burada sıyrılabilir çünkü petrol ve doğal gaz kaynaklarının üstünde oturuyor. Çağrı bu bana göre.
1: Peki. Şimdi Merve Hocam, geçtiğimiz günlerde İsrail cephesinden açıklamalar geldi. Özellikle bu Gazze ve Batı Şeria'da uçurulan uçurtmalar biliyorsunuz çok büyük sıkıntılara sebebiyet vermişti İsrail içerisinde. Artık uçurtmalardan ve balonlardan korkar hale gelen bir İsrail'den bahsediyoruz. Bu uçurtmaların ve balonların uçurulduğu yerlerde saldırı düzenlenici, hatta buralarla alakalı tahliye kararlarının da alınabileceği yönünde bazı açıklamalar vardı. Bu arada şimdi birazdan editörüm de ekrana getirecek. Paris'te Filistin'e destek için zeytin dalları ve uçurtmalarla da yürüyüşler düzenlendi. Birazdan o görüntüler. Evet, bu işte mesela Gazze'deki
0: Evet.
1: görüntüler bunlar. Çocuklar böyle uçurtma yapıyorlar, uçuruyorlar. Ama bu uçurtmalardan ne yazık ki İsrailliler korkuyor. Hatta bahane olarak da işte bunların bomba taşıdığı,

0: Bunlarla beraber İsrail askerlerine yönelik, İsrail güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenleneceği yönünde istihbarat aldıkları gibi böyle ipe sapa gelmez iddialar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Valla değerlendirmeyi yapabilmek için kelime bulmak çok zor diyebilirim. Çünkü hani ipe sapa gelmez dediniz de bundaki zaten amaçları o. Gündemi tamamen değiştirmek, çocukları korkutmak, insanları korkutmak maalesef ki. Ya bu noktada şu çok önemli. Az önce Can Türk hocam da değindi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ittifakta hayır vardır yaklaşımı içerisinde Can Türk hocanın çizdiği çerçeveden de şu geldi aklıma. Ya Türk tarihi açısından yani bizim tarihimiz açısından Afro Avrasya'da istikrar getiren ve bunu uygulayan en önemli aktörlerden biri biz olduk. Yani Kutadgu birlikte de yazar, Osmanlı dönemi Adalet Dairesi de bu örneklerden biridir. Bu açıdan artık güncel reflekslerle değil tarihsel olarak süreci okuyarak hareket etmek gerekiyor. Çünkü biz şunu görüyoruz özellikle İsrail'in yaptıklarında hak, hukuk dediğimiz zaman bunların hiçbirini uygulayabileceğiniz ya da bunları bize söyleyen batılı aktörlerin hiçbirinin uyguladığı bir alan yok. Dolayısıyla bunu kendimiz sağlamak zorundayız. Yoksa uçurtmayı uçurmasın, balonları patlatın, işte çocuklar üzerinde baskıyı arttırın. Neden çocukları hedef alıyor? Gelecek nesli hedef alıyor. Bugün Gazze'de yaklaşık 20, 74 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bu sadece verilen
0: kayıtlı,
1: verilerde,
0: kayıtlı
1: verilerde. Ve bunun 22 bini yaklaşık olarak çocuklardan oluşuyor. Biz uluslararası hukuk kapsamında, soykırım suçları, savaş suçları kapsamında gelecek neslin hedef alınmasının aslında bu suçları teşkil ettiği başlıklardan birini ele alırız. İşte kanıtsa burada zaten var. Şimdi ne yapıyor? Psikolojik olarak aslında burada etkiyi arttırıyor. Ama bir taraftan da ne yapıyor? Batı Şeria üzerinde, Ramallah'ta bu şekilde hareket etmeye çalışarak oradaki insanlara da huzur vermiyor. Zaten vermek istemiyor. Temel yaklaşım o. Yani böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu engellemek için yapacağımız tek şey diplomasiyi, diplomasi yoksa caydırıcılığı ama en önemlisi de bölgesel sahiplenmeyi gerçekleştirmek. Bölgeyi sahiplenmezse kimse maalesef bunlar oluyor Mustafa Bey. Yani böyle bir gerçek var. Çünkü İslam dünyası ya da bu coğrafyada bulunan herkes Türkiye kadar hassas şekilde hareket etmiyor. Bunu da görmüş olduk. Alınamayan kararlar, uygulanamayan kararlar var. Körfez aktörleri bile evet hepsi Müslüman diyoruz ama İsrail ile İbrahim anlaşmalarının imzalanması konusunda ne kadar farklılık olduğunu hepimiz görüyoruz burada. Şimdi bu açıdan hareketle şunu söylemek gerekiyor. Özellikle Fransa'daki belki bu uçurtma tepkisi ya da daha öncesinde Amerika'daki üniversitelerde Filistin'le alakalı atılan adımlar, protestolar bunların her biri evet bir kamuoyu farkındalığı oluşturdu. Fakat bu kamuoyu farkındalığı maalesef ki devlet politikalarına hala yansımıyor. Hatta ve hatta Fransa geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanımıştı. Tamam Filistin'i tanıdın o zaman Filistin'le ilişkileri arttır. Filistin'de yapılanları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik adıma bunların hiçbiri yok. Sadece tanıma kararı alıyorlar.
2: Dostlar alışverişte görüştü.
1: Maalesef işte günün sonunda bu hale geliyor. Şimdi yani hani bunu açıklayabilecek, izah edebilecek bir başlık maalesef ki ortaya çıkmıyor. Ama dediğim gibi İsrail'in zaten son dönemdeki politikalarına baktığımızda hem iyice saldırgan oldu hem de eş zamanlı olarak her şeye seçim odaklı olarak ilerletmeye çalışıyorlar. Yoksa bunun herhangi bir izahı da yok. Bu noktadan hareketle şunu söylemek gerekiyor. Aslında ben hep aynı şeyi söylüyorum belki ama Netanyahu gitti, başka biri geldi. Politika değişecek mi? Değişmeyecek maalesef. Yani biz bunu 1947-48'den bu yana aynı şekilde görüyoruz. Ama ne yapıyorlar şimdi? İçeride de bunları kendileri için araçsallaştırıyorlar. Yani burada bölge aktörlerinin artık bir karar verip bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bölgeyi sahiplenme konusunda bölge aktörlerinin adım atması gerekiyor ki biz bu sahneleri, bu durumları görmeyelim. Yoksa bu çocukların uçurduğu uçurtma üzerinde nasıl bir durum olacak? Öncelikle belki şunu sorgulamak gerekiyor. Daha öncesinde işte Palantir karşımıza çıktı, Lavanta sistemi diye insanları hedef aldıkları o uygulamalar karşımıza çıktı. Şimdi Starlink üzerinde özellikle sorgular karşımıza çıkıyor. Neticede uydudan her yerin, herkesin bulunduğu coğrafya içerisinde konumunu yani koordinatlarını alabiliyorlar. Bu uçurtmalara bu çocuklar bunu nasıl bağlayıp da hani bu şekilde hareket edecekler diyor. Kendileri de soruyor ama gündem karıştırma ne yazık ki. Hani karşımıza çok farklı bir şey çıkmıyor. Hani buna bir çözüm bulunması gerekiyor söylüyoruz ama burada Mekke Anlaşması bence bir adım oluşturdu. Bunu hızlı bir şekilde aktörlerin artmasını takip etmesi gerekiyor ki burada gerçek anlamıyla bir caydırıcılık oluşturabilelim.

0: Ben bu açıdan biraz umutluyum ama Gazze ve Batı Şeria'daki bu fiili durumlar maalesef ki coğrafya ve insanlar üzerindeki baskıyı da gün geçtikçe arttırıyor. Şimdi Ekim'deki seçim sonrasında İsrail'de politika çok değişir mi? Değişmeyecek. Belki daha da sertleşecek. Bundan
1: Nasıl
0: sonra
1: çözülecek
0: çözülecek.
1: Hocam peki bu mesele?
0: Buradaki çözülecek
1: bu mesele bir yerde nihayete erecek. Şimdi belki bizim ömrümüz yetmeyecek. Ya ben böyle kısa vade içerisinde bu meselenin çözülebileceğini düşünenlerden değilim. Çünkü nereden baksanız 80 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Hani önümüzdeki 10 yıl içerisinde de kendimizi kandırmayalım. Çözülecek gibi değil. Hani belki azalacak ama hala devam edecek. Ne olacak da bu İsrail duracak orada?
0: Aslında bu meselenin çözüleceği tek bir boyut var. O da Birleşmiş Milletler'de devam eden dava. Evet, belki biraz böyle olumsuz gibi düşünüyoruz ama şunu söylemek gerekiyor. Uluslararası hukuk kurallarını bir yerde yok saydılar diye eğer biz de bu eğilip bükülüyor dersek o zaman orada hata yaparız. Ben o açıdan Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye'nin yer almasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan çıkacak kararı bütün aktörler diyecek ki İsrail'e uygulayacaksın. O zaman İsrail geri adım atma durumu olmayacak. Eğer uygulamazsa yapılacak temel şey Filistin'i tanıyan tüm aktörlerin yaptırım uygulamasıdır. Birleşmiş Milletler kapsamında da müeyyide açıktır. Bugüne kadar İran başta olmak üzere pek çok ülkeye nasıl bu müeyyideler uygulanıyorsa burada da siviller, çocuklar hedef alınıyor, savaş suçu işleniyor. O zaman bu kapsamda da adım atılması gerekiyor. İşte budur zaten aktörü sınırlayacak olan. Ama 1948'den bu yana hiçbir şekilde sınırlanmadığı için zaten bu kadar sınırsızlık ortaya çıkmış oldu. Ve evet, ben dediğinize katılıyorum. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl belki sorun çözülmeyecek. Çünkü çözülmemesi üzerine kurulu bir evet. sistem var.
1: Hocam bu işin sonu İsrail için hiç iyi olmayacak.
2: Kesinlikle.
1: Yani hiç iyi olmayacak. Yani İsrail kadar bu azgınlığı tırnak içerisinde gösteren çok kötü bir örnek. Dünyanın başına bir daha asla gelmesini istemeyiz. İnsan olarak istemeyiz. Bu kadar azgınlaşan başka bir topluluk bir ara Japonya'ydı. Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında o Çinlilere falan yapmadıkları kalmadı evet. Japonların. Japonlar şimdi nasıl? Kuzu. Kuzu, bayağı kuzu kuzu geziyorlar böyle. Allah bir daha hiçbir millete o acıyı tattırmasın. Tabii ki istemeyiz. Ama onun mu olması lazım? Hani o mu? Yani çözüm
2: bazen noktasında. Nus ile uslanmayalı etmeli tekdir ile uslanmayalı
1: haklı kötektir meselesi. Yani şöyle düşünün, şimdi hafta içerisinde bu konuyu işleyeceğimizi bildiğim için bu İsrail antisemitizm, Yahudilik üzerine ya izlemediğim ne kadar belgesel varsa hepsini tekrar tekrar açtım, tekrar tekrar izledim. Ya beyni bu kadar yıkanmış başka bir topluluk daha yoktur dünya üzerinde. Bakın Afrika'da kabileye gidin, yani hayatında hiç öyle teknolojiye dair hiçbir şey görmemiş bir kabileye gidin. Beyni bu kadar yıkanmış uydurma metinlerle başka hiçbir topluluk daha göremezsiniz. Ve dünya üzerinde de bunu bütün milletler biliyor. Açıyorsunuz işte Almanya'da mesela bir tane şovmen kendi programına dalga geçiyor.
2: Tabii.
1: Dönüyorsunuz İtalya'da stand-upçı dalga geçiyor. Yani bütün dünyada bunları biliyor. Zaten bildikleri için bunları sürmüşler zamanıyla buraya. Ya bunlar biz içimize tutarsak, bunlar bizim başımıza bela olur. Yarın New York'ta, Londra'da, burası bize vaat edilmiş topraklar derler, kafalarını kaldırırlar diye. Sürmüşler bunları, bizim yanımıza koymuşlar, bizim başımıza bela olmuş bunlar. Çok özür dilerim, buyurun hocam.
3: Maldivler Devlet Başkanı vardı, ismi Muhammed. Birleşmiş Milletler'de aynı bu ifadeyi kullanmıştı. Yani bu Filistin meselesinin kökeninde...
1: Maldivler Devlet Başkanı mı?
3: Evet, tabii. Filistin meselesinin kökeni Avrupa'nın içerisinden atılmalarına dönük bir adımdır şeklinde sizin biraz önce bahsettiğiniz hususla ilgili bir ifadesi vardı.
2: Ki aslında onu çok özür diliyorum Cüneyt Hocam. Yani Müslüman, yani Yahudilerin en sorunsuz, yani
1: biziz ya.
2: Şeyde evet. Müslümanlar.
0: 1492'de yani, İspanya'dan sürüldükleri.
2: Tarih boyunca Kudüs'te hani binlerce yıl.
3: Tüm sorunlar Hristiyanlarla oldu.
2: Tabii tabii. En büyük problem 5 defa bunlar soykırıma uğradılar. 5'inde de Batı. Yani.
1: Hocam bir devlet başkanıyla aynı fikirde olmanın verdiği hazzı yaşayacağım şimdi. Bir de Maldivler. Yani.
3: Şimdi yani, kural olarak böyle bir Gazze'de yaşanan son durumla ilgili 5 tane temel soru soruyoruz biz. Hedef nasıl teşhis edildi? Bunu cevaplıyorsunuz. Hedef İsrail'in kafasına göre. Yakalama seçeneği var mıydı? Yani bir hedefi belirledi. Siviller var. Bunun içerisinde bir alternatif bir seçenek var mıydı? Sivil kaybını azaltacak tedbirler alındı mı?
1: Alınmadı.
3: İşte sağlık ekiplerinin gelmesi konusunda bir engelleme yapıldı.

0: aldı mı?
1: Hastaneyi vurdular.
0: Kesinlikle. Ateşkes ihlallerini inceleyen bağımsız bir mekanizma var mı? Var. Birleşmiş Milletler. Onu dinleyen var mı? Yok.
1: Islık çalıyor.
2: Kendi kendini bile dinlemiyor hocam.
0: Evet. Bu saldırıyı otomatikmen uluslararası hukuka aykırı yapar. Peki evet. Tamam, uluslararası hukuka aykırı. Hukukun en büyük, en önemli unsuru ne? Yaptırım gücünün olması.
1: Evet.
0: Ahlak kurallarından ayıran, işte ne bileyim diğer kurallardan ayıran en önemli unsuru bir etik veya bir işte buna benzer bir kuraldan ayıran en önemli unsuru yaptırım gücüne haiz olması. Şimdi biz İsrail'e bir yaptırım uygulayabiliyor muyuz dünya olarak? Yani bu yaptırım dediğim şey de kardeşim bundan sonra bunu yapamazsın. Yaptığın zaman biz bunu bir biçimde hukuka aykırı olarak görür ve orada biz koruma gücü indiririz. Bunu yapabilecek hangi mekanizma var? Bunu bir devlet yapamaz.
1: Tabii.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar alabiliyor mu? Alamıyor. O zaman ortada şimdi, çökmüş hani bir sistem var.
3: Başında sarı öküzü vermeyecektik. Bu ilk 7 Ekim'de savaş başladığı an, hani Biden iki tane savaş gemisini, uçak gemisini bölgeye getirdi, gemiler geldi. O gün Müslüman dünyası da, yani tamam uçak gemimiz olmasın hiç önemli değil. Her yani denize kıyısı olan, fırkateyni olan her Müslüman ülke birer tane fırkateyn gönderip, hayırdır birader bir problem mi var? Neymiş bakalım, biz de buraya geldik. Hadi bakalım deseydi, bugün Gazze meselesi, bakın yani bu kadar büyümezdi.
0: Tabii, bu kadar büyümez.
4: Bu arada
3: ve hepsi seyretti maalesef.
4: Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi şimdi. Sıcak sıcak verelim hemen. Ekrana da getirebilir arkadaşlarım. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. O açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınıyor. Buna evet. ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve iftiralar, yer alan iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetine görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta. Uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz diyor Dışişleri Bakanlığı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alan açıklamalarına yönelik.
0: Türkiye Interpol aracılığıyla bir Netanyahu hakkında bir arama.
4: Kırmızı
0: bülten yayınladı. Şimdi biraz önce Japonya ile ilgili bir örnek verdiniz. Ben meseleye 2017'de parlayan küre ile ilgili bir fotoğraf vardı, hatırlıyor musunuz? İşte Suud Kralı, evet. Netanyahu, Trump. O paradigma değişti. Şimdi Mekke ittifakı var. Aynen. Mekke ittifakının yani ittifakı mesela o Riyad'dı. Buradaki isim. Buradaki isim Mekke. Bir kere İslamiyet'in doğduğu yer.
3: Tabii ortak nokta.
0: Ortak nokta Kabe'nin bulunduğu. Herkesin kıblesinin tek olduğu nokta. Tek nokta. Şimdi bunlar ortak o küreyle işte bu sembolleri birbiri üzerinden değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Bu bir öneridir Türkiye'nin.
3: Mevcut somut öneri.
0: Mevcut konjonktürde. Şimdi konjonktürle ilgili neler değişti? Bir, Gazze'deki aymazlık ve Gazze'nin durumu artık arş-ı alaya ulaştı denir ya. Bu bir kere bütün Müslümanların ortak yarası. İki, İran'ın başına gelenler. İran'ın başına gelenler sonrası İran'ın gösterdiği asimetrik tepkiyle darbe alan Körfez ülkeleri. Şimdi bunlar bence konjonktürün değiştiğini gösteriyor. İsrail'in bu meydanı boş bulmasından dolayı bu sefer Suriye'ye, başka ülkelere de saldırması, saldırgan tavrını arttırması. ABD'nin Avrupa Birliği'ne bile başınızın çaresine bakın diyebilmesi mesela. Bunu aynısını Körfez için de söylüyor. Yani tamam bu konjonktür ama bir şekilde ben her şeye, her yere yetişemem. Bunun bir kere anlaşılmış olması.
4: Evet.
0: Bu da bence önemli bir şey. Alternatif ülkelerin de meşgul halde olması. Mesela Rusya'nın. Çin'in olaylara biraz daha uzaktan izlemesi.
4: Aynen.
0: Ve Kıbrıs'ta artan İsrail etkisi. Bence bunların tamamı Mekke Anlaşması'nın timing anlamında, İngilizcesi öyle deniyor.

0: Yani
1: tam
0: zamanlama
1: zamanlaması.
0: anlamında önemli olduğunu gösteriyor. Bu genişler mi? Genişler. İran'a bile çağrı var.
2: Tabii.
0: Yani
2: zaten
0: Bangladeş katılacağını söylüyor. Şu anda en doğru konjonktür.
2: Evet. En doğru konjonktür ve bir de somut. Yani 100 yıldır İslam dünyası, Müslüman dünyası kendi arasındaki sorunları çözebilecek veya işbirliği yapacak somut bir noktaya hiç ulaşmadı. Ve İslam Kalkınma Teşkilatı dışında.
0: Bunun tümünün hocam NATO zirvesinden sonra şekilleniyor olması.
2: Tabii.
0: Yani bu konunun, bu gündemin ister istemez ben NATO gündeminde de konuşulduğunu, çünkü Avrupa'nın da Amerika'nın da onay verebileceği veya içerisinde kısmen dahi olsa bulunabileceği yeni bir güvenlik şemsiyesinin oluşması gerekiyor. Birleşmiş Milletler paradigması çöktü. NATO bir takım sorunlar yaşıyor ve üçüncü boyutu da, yani bunun tamamının dışına çıkalım, Türkiye bence Mekke ittifakıyla yeni bir pazar alanı da açıyor. Savunma sanayi alanında.
1: Tabii. Tabii enerji
0: bunlar,
1: başlığı da var.
0: Enerji başlığı da var. Irak'la yapılan anlaşma var. Suriye ile zaten entegrasyon ortada. Yani yeni bir dönüm noktası. Terörist Türkiye meselesi de bu meselenin dışında
2: tabii
0: tutulamaz.
2: Tabii.
0: Bu ister istemez Netanyahu'nun ve onun takipçisi olan zihniyetin bir biçimde istemeyeceği bir şey olur. Çünkü ne var artık karşıda? Tehdit ettiği zaman onu icra edebilecek bir kabiliyet
2: kesinlikle
0: olma ihtimali doğdu. Şimdi bu bölgede dengeleri değiştirir. Bu işte İslam NATO'su mu? Olabilir. Bu NATO, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir şey mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şeyle Türkiye'nin ve bölgenin menfaatleri çakışıyorsa bizim bunu icra etmemiz noktasında çekimser kalmamızın bir anlamı yok.
3: Geri adım atmak.
0: Geri adım atılmayacak. Bir de şu değişti. Şimdi NATO ile birlikte savunma sanayinin ekonomik boyutu tüm ülkeleri birbiriyle bir biçimde entegre etti. Yani bu bir bağlılık üretti. Şimdi Türkiye de Amerika için bir bağlı etken. Amerika da işte Avrupa Birliği için bir bağlı etken. Bu iç içe geçmiş durum şu anda biraz önce saydığım o kriterler bazında bir konjonktür üretiyorsa, Türkiye'de bundan istifade ediyorsa, bence bunu doğru değerlendirmek ve bunun etrafında kümelenmek gerekiyor. Bakalım Mısır bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacak? Bangladeş bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacak? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Pakistan'da %20'ye yakın Şii nüfus var.
2: Evet.
0: Suud'da %15'e yakın Şii nüfus var. Yani bu sadece Sünni...
2: Irak'ta da enteresan şey.
0: Irak'ta %65 hocam Şii. %60 civarında olması lazım. Şimdi bu Şii ve Sünni, mesela Peygamber Efendimizin doğduğu haftada bu konunun gündeme gelmesi, Mekke ittifakı çok böyle semboller üzerinden gidiyormuşum gibi olabilir ama
2: değil.
0: Bu çok tamamen anlamlı, planlanmış ve bunun üzerinde tabii ciddi anlamda düşünülmüş ve harekete geçirilmiş
2: i̇şte,
0: bir pozisyon olarak değerlendirilmiş.
2: Şimdi yapacağım, çok özür dileyerek Mustafa Bey. Bu El Zuhur bombalaması işte bu. Yani aynen, mesele şimdi herkes Batılılar, ya Batılıların oryantalizmi o kadar kötü ki Mustafa Bey. Batılılar doğuyu, özellikle İslam dünyası anlamak için oryantalist modeller kuruyorlar. Hep eksik kalıyor. Şimdi bütün batılı şeylerde işte Türkiye, İsrail gerginliği olarak görüyor. Aslında değil.
1: Değil.
2: Mesele çok daha büyük. Yani İsrail'in oraya vurmasının sebebi de bu zaten. İsrail de Orta Doğulu bir toplumdur.
3: Ama bir şey söyleyeceğim ben. Mesela Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin çok uzun süre oryantalist akımın pençesinden kurtulamadığını düşünenlerden bir tanesiyim.
1: Ama hala öyle, doğru.
3: Hala öyleyiz. Yani biz Hollywood sapya, yani sarı renkli film çekiyor diye tepkimizi daha bu yıl koyduk. Eskiden kapalı çarşıda geliyordu adamlar, çatıda motor uçuruyorlardı. Biz ya işte dünya yıldızları bize geldi diye mesela günlerce haber yapıyorduk, öyle değil mi? Adamlar bizi bir kere güzel göstermediler bugüne kadar ya. Ya Hollywood'un mesela Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeyi, Körfez'deki, Dubai dışındaki herhangi bir ülkeyi, bizi güzel gösterdikleri bir tane yapım, bir tane yapım, A klas bir tane yapım olsun. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. 4 yılda radyo, televizyon, sinemayı boşuna okumuşum falan diyeceğim, kenara çekileceğim yani. Yani biz daha yeni yeni tepki gösteriyoruz bu tarz konulara. Ambargo koyuyoruz, diyoruz kardeşim çekemezsin. Bak bu renk, bu color collection'la falan bu işi yapamazsın diyoruz. Ama işte Doğu'da, Arap ülkelerinde, bak Arap ülkelerin bugün yaşadığı en büyük sorun bu oryantalist takım değil midir hocam? Mesela
2: kesinlikle,
3: git kendilerini savunsunlar diye Amerika'ya yıllarca para akıtmadılar mı? Ya bu bundan
2: ama alternatif yoktu.
1: Aynen.
2: Bakın şimdi alternatif sadece işte Mekke ittifakı değil. Bakın Şimdi İslam dünyası kendi silahını üretemeyen bir dünyaydı. Para akıtmalarının yani bir tercihten çok bir zorunluluk. Aslında bir bedel ödedi, harac ödedi. Çünkü bakın 2000 Trump'ın 2018 işte yani geçen işte ilk döneminde daha o zaman imzalattığı uçaklar dahi verilmedi. Verilmeye dahi başlanmadı. Adam resmen harac aldı.
3: Çok özür dileyerek buraya şöyle bir şerh düşsem acaba çok mu yanlış olur? Şimdi programın başından beri biz İslam dünyası, İslam dünyası diyoruz ya. Burayı Arap dünyası olarak sadece tanımlasak çok mu yanlış bir ifade olur?
2: Orta Doğu'yu mu?
3: Orta Doğu'yu. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü İslam dünyası çok büyük. Mesela Pakistan adamlar nükleer bomba yapıyor.
2: Ya nükleer bomba yapıyor da değil de yani o Çin ya teknolojisi.
3: Malezya mesela. Kadar Malezya askeri Mustafa anlamda Bey, bakın, çoğu ülkeden daha önde.
2: Mustafa Bey bizim kadar yani yerlilik millilik diyoruz ya bizim kadar. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayisinin getirdiği bir ivme var. Türkiye ilk defa konsept soktu. Bakın size bir örnek. Yunan basınından bir tane Türk İHA'sı Bayraktar Dede Ağaç yakınlarında uçuş yapmış. İddiaları o. Yunanistan iki tane F-16 kaldırmış. Uçağı düşüremedikleri gibi uçağın gitmesini istemişler ve Türk İHA'sı geri gitmiş. Şimdi Yunan basını alay ediyor Yunan hükümetiyle. Diyor ki ya adam diyor birbirim maliyetle diyor senin hava sahana giriyor. Sen diyor 10-20 birim maliyetle F-16 kaldırıyorsun. O İHA'yı savuşturmak için diyor. Adam Dede Ağaç üstünde Selanik'e kadar gidiyor diyor. Senin fotoğrafını çekiyor diyor. Seni yokluyor diyor. Sen diyor işte 1 liraya yaptıysa diyor Türk İHA'sı diyor. Sen 40 lira para harcadın şimdi diyor. Uçağı düşüremediğin gibi diyor. F-16'larda diyor üste geri döndüler diyor. Bu diyor Türkiye diyor kurcalıyor. Yunanistan maliyet ödüyor. Bir de parasını diyor Yunanistan yani, ödedi. Diyor.
3: Şöyle anlatalım onu izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Bizim o İHA Dede Ağaç'ın üzerinde 4 tur atıp geri döndüğünde o F-16'nın pist başı yaparken kullandığı, taksi yaparken kullandığı mazot kadar mazot yakmıştır.
2: Evet. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk defa bir Müslüman dünyasında bir ülke, evet Pakistan onu yapıyor, Malezya bunu yapıyor ama kendi konsept silahlarını üretmeye başladı. Yani sahayı değiştirecek, oyunu değiştirecek. Yani burada başka bir kavram var. Yani mesele sadece uçak yapma. Şimdi ilk defa bir Müslüman dünyası tek başına Kaan kalktığı an insanlığı 5. nesil uçak üretmiş olacak. İlk defa bir Müslüman dünyasında bir ülke kendi eğitim uçaklarını ki onlar hafif avcı ve ben size bir şey söyleyeyim. O Hürjetler var ya bizim kendi tasarımımız olan 4. 4.5. nesil F-16'ların Eurofighter'ların da öncülüdür.
3: Mesela ben Hürjetlere çok büyük haksızlık yaptığımızı düşünüyorum.
2: Hayır şöyle şimdi bizim...
3: Ama neden? Bak sormadın hemen şey yaptın hayır dedin. Neden? Çünkü niye Hürjet'i Türk medyası olarak biz hep şey olarak veriyoruz. Eğitim uçağı olarak veriyoruz. Normalde senin söylediğin şey çok doğru. Hafif taarruz uçağı Hürjet.
2: Tabii. Ve o nedir biliyor musunuz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. O şimdi bazı ben bunu Amerika'da Avrupa'da bazı o düşünce kuruluşlarının şeyiyle söylüyorum. Türkler diyor çaktırmadan kendi F-16'larının temellerini atıyor haberiniz yok. Herkes diyor Kaan'a bakarken diyor. Aslında biz bir anda 5. nesil uçak üreteceğiz iddiasıyla dünyaya bir şey söylerken cambaza bak oynatıyoruz. Bak bu konsept değişimidir
3: tabii,
2: Mustafa
3: tabii,
2: Bey.
3: Tabii.
2: Yani mesele sadece kendi bir gemi yaparsın. Türk denizciliği ta Osmanlı'nın son dönemlerinde başladık biz. Mesela en hazır deniz kuvvetleri.
3: Dünyada ilk denizaltıyı Osmanlı yaptı.
2: Dolayısıyla mesele sadece gemi yap. Mesela Kaan gemi yapmanın çok ötesi. Mesela kızıl elmayı üretiyorsunuz siz. Kızıl elmanın seri üretimine başlayacaksınız. Dünyada ilk defa insansız bir hava muharebesine girecek olan jet üretmeye başlıyor.
3: Tabii savaş uçağı yapıyorsunuz.
2: Kaan uçmaya başladı ama bunlar bir de bizim bu İHA'ların SİHA'larıyla da entegre olacak. Bir Kaan kalktığında yanında 4 tane SİHA götürecek.
3: Tabii.
2: Çünkü bu korkunç bir konsept değişimidir. Batı bugüne kadar evet Batı'dan aldık biz bu İHA'ları SİHA'ları ama Batı ne olarak gördü İHA'yı SİHA'yı? Kritik görev uçaklarıydı onlar için. Satmıyoruz. Yani istersek daha çok keşif için kullanıyoruz. Hep kendi insanlı. Bakın Amerika hala yani İHA SİHA'yı ağırlıklı kullanmaz. Ama Türkiye İHA SİHA mesela bizim şu an bize yapılan bir örtülü ambargo var. Ama Türkiye ne yapıyor şimdi? Hava yer ve hava deniz hedeflerinde biz tamamen İHA SİHA gezdiriyoruz.
3: Tabii.
2: Yani F-16'ların yükünü neredeyse yarı yarıya azalttık biz.
1: Üretim bandını da hızlandırıyor.
2: Tabii. Ve bununla beraber sürü dronunu yapmaya başlıyoruz. Yani İDA'ları yapmaya başlıyoruz. Yani bunlar bu Müslüman dünyası için bir ilk. Yani Çin nükleer füze. Ya Çin'den alırsın mekanizmaları getirirsin. Şimdi yani bir silahın sürpriz etkisi kadar kanıtlanmış etkisi de çok önemlidir. Hı hı. Mesela F-16'lar neden dünyada en çok tercih edilen uçaktır? İspatlamıştır kendisi.
3: Sensin ispatlamış.
2: 50 yaşındadır uçak F-16 ama her yerde ispatlamıştır. O yüzden korkunç bir silahtır. Yani ama F-22 Raptor'u bilmiyoruz. Ondan da bilmediğimiz için korkuyoruz.
3: İspat edemiyor çünkü.
2: Yani örtülü.
3: Evet.
2: İşte Türkler, Türk SİHA'ları, İHA'ları veya Türklerin platformları sahada da kendini ispatlıyor. Bir de satmaya başladı Türkiye. Kime veriyor? Amerika'ya mı veriyor? Hayır. Fransa mı alıyor bizim SİHA'ları? Hayır. Bir anda Müslüman ülkelerine, Sudan'a, Mali'ye, daha geçtiğimiz gün haberlerde çıktı işte. Yani sosyal medyaya da düştü. Şeyde Sudan, Etiyopya galiba yanlış hatırlamıyorsam veya şey Sudan, Somali'ydi galiba. İki tane İHA, bir SİHA birbirini vurdu.
1: Düşürdü, evet.
2: Peki vurdukları SİHA'lar kimin? Akıncı. Yani demek istedim. Ya bir anda Türkiye bir girdi bu sisteme ve Türkiye ilk defa ve Müslüman dünyası ilk defa SİHA görmeye başladı. İHA görme. 90'lı yılları biliyorum ben yaşım gereği. Ya Türkiye'nin bir tek İHA'sı mı olmaz arkadaş ya? Yani var kiraladık Heron Meron.
4: Ya yıllarca
2: PKK gözümüzün içine basa basa baka baka karakol bastı. Bebekleri öldürdü, köyler öldürdü.
4: İsrail bilgiyi önce PKK'ya veriyordu. Bir saat sonra ya vuruluyorduk. Vurulduktan bir saat sonra Türkiye'ye bilgisi geliyordu.
0: Tabii, tabii.
2: Yani demek ki Türkiye şimdi bu noktada konsepti değiştirdi. Bu problem işte Batı için. Bu bir kırılmadır ve konjonktüre de uygun. Şu an Rusya resti çekti. Güldür güldür Ukrayna'nın, bakın ben hani biraz sonra gireceğiz.
4: Konuşacağız.
2: Baştan söyleyeyim hani hocamdan önce. Yakın zamanda Rusya Ukrayna'yı istilaya hazırlanıyor. Hadi bakalım.
1: 600 bin asker.
0: Hocam gene manşeti attı.
3: Hadi o zaman girelim. Madem manşeti attık, başlığı attık, altını dolduralım.
1: Ufak
3: şimdi
1: bir şey ekleyeceğim ben hocama izniniz varsa. Bizim Avrupa ile de hocam savunma sanayi alanında evet, tank veriyoruz. Romanya, Macaristan bu örneklerden biri. Şimdi Mekke Anlaşması'ndan bahsediyoruz ya. Yarın öbür gün Balkanlardan da katılım olabilir. Onu unutmamak
3: tabii,
1: lazım.
3: Tabii. Şey çok önemli.
2: Çok doğru.
3: Can Türk hocamın da sizlerin de söylediği. Mesela biz daha önce de bunu programlarda hep konuştuk. Ya savaşın şeyi değişiyor. Hani bütün terazileri değişiyor. Tabii. Bütün kullanılan aletler değişiyor. Şimdi mesela o destroyerler, Amerika'nın o büyük savaş gemileri, büyük uçak gemileri neydi? Böyle dünyaya korku salandı değil mi? Yani Hürmüz'e gittiler. Ne oldu? Gittiler. Kaldılar orada. Şimdi mesela B-52 bombardıman uçağı. Belgesellerde görürsünüz böyle. Deri dehşet bir uçaktır. Yani gerek mi kaldı B-52'ye? Yani sen o milyonlarca dolarlık B-52'yi kaldırıyorsun.
2: Tabii, tabii. Tabii.
3: Sen o milyonlarca dolarlık B-52'yi kaldırıyorsun. Binlerce dolar yakıtına harcıyorsun onu, gönderiyorsun Orta Doğu'ya. Adam onu bir tane füzeyle, o füzeyi de borudan yapıyor. Borudan yaptığı füzeyle senin o milyonlarca dolarlık uçağını böyle uçurtma gibi düşürüyor.
1: Teknoloji artık böyle en fazla parayı vererek olmuyor. En düşük maliyetle en fazla zararı.
3: Savaş enflasyonu yaratıyorsun.
2: En zekisi.
1: Aynen. Tabii
3: savaş enflasyonu yaratıyorsun yani hocam. Yani adamın şu binlerce dolarını sen 100 dolarla yok ettiğinde bir savaş enflasyonu
2: şimdi
3: yaratıyorsun.
2: Türklerin savunma sanayi anlamındaki zekası tarihtedir. Yani izleyiciler...
3: Mete'ye dayanır.
2: Tabii. Mesela. Şimdi şöyle tavsiye, Türk Tarih Kurumu'nun bir şeyi var. Türklerde okçuluk diye.
3: Tabii evet. O ok tasarımları.
2: Ben bir okuduğumda dehşete düştüm. 86 tür ok yapmışız biz tarih boyunca.
3: Tabii tabii tabii. Tabii.
2: Yağmurda atılan ok başka, ıslık çekerek giden.
3: Islık çalan şimdi oklar
2: bu başladır. Ne demek biliyor musunuz? İşte ilk defa bir Müslüman ülke konsept değiştirecek, kendi konseptini oturtacak.
3: Tabii.
2: Bir savunma sanayisi geliştirdik.
1: Hocam daha öncesinde de biz yine konsept değiştirdik. İstanbul nasıl fethedildi?
2: Tabii.
1: İhane.
3: Tabii, şahit.
1: Bizde var. Hep
3: tabii
1: bir dönem açıyoruz.
2: Macar
1: sanırım.
2: Urban'ı getiriyorsun toplarıyla ve öyle bir konsept kuruyorsun ki. Yani gene topu batıdan aldık ama kendi toplarımızı üretip ne yaptık? Tabii. Bütün Orta Avrupa'yı dümdüz etti Türkler. Yani bizim o noktada zekamız iyi.
3: Vallahi neden olmasın?
2: Yani.
3: Değil mi? Hani ben seviyorum böyle şeyleri.
2: Ben şöyle yani şimdi burada her milletin kendine özgü bir kapasitesi vardır. Bir karakteri vardır. Türkler savunma sanayisinde çok ilerlere gidebilir. Bizim o şeyimiz var yani genetik
0: kabiliyet.
2: Yani bir kabiliyetimiz var. Yapacak bir şey yok.
3: Çok güzel bir filmdir. Tekrar önereceğim. Bandırma Füze Kulübü diye bir film
2: kesinlikle,
3: vardır.
2: Yani kesinlikle.
3: Eğer ki izlemeyenler varsa böyle ailenizle oturup keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz ve oradaki karakterlerin hepsi gerçek karakterler. NASA'da görev

0: yapan daha sonrasında karakterler. Ya bandırmadan NASA'ya uzanan bir hikayeyi anlatıyor. Oturun ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla keyifli bir akşam. Açın izleyin. Bizden sonra izleyin. Biz varken izlemeyin. Bizden sonra izleyin. Şimdi Rusya. Kısaca konuşalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecek. Kremlin'den açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor. Merve Hocam buyurun.
1: Evet. Evet, ya çok kritik bir eşikteyiz. Bence geçtiğimiz günlerde CIA direktörünün gitmesi savaşın belki de en büyük olaylarından biriydi. En son 2021'de gitmişti savaş başlamadan önce. Şimdi niye bir anda gitti diye çok fazla soru işareti var ama ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Belki hocaların farklı yanıtlar getirirler. Ocak 2025'ten bu yana Trump ve Putin çok iyi şekilde anlaşıyorlar, görüşüyorlar. Alaska zirvesi gerçekleşti. Ne oldu ki bu iki lider telefonda görüşemeyecekleri kadar büyük bir olay oldu, evet. Ve bu kadar gizlilikle CIA oraya hemen gitti. Bu sorunun yanıtı yok bizde şu ana, evet, kadar. Ama konjektürel gelişmeye bakalım. İngiltere ve Fransa teknolojilerini özellikle bu füze üretim konusunda Ukrayna'ya vermeyi kabul ettiler. İngiltere ile Rusya arası iyice gerginleşmeye başladı. Sahada biz Ukrayna'nın son dönemde artık savaşı Rus topraklarına taşıdığını görüyoruz. Orada da az önce hocam zaten söyledi, İHA'lar, SİHA'lar son derece önemli. Çünkü Ukrayna'da konsept değiştiriyor. Ukrayna'da sisteme adapte oluyor. Ama bu adaptasyon süreci içerisinde bence NATO Avrupa'sını unutmamak gerekiyor. Çünkü NATO Avrupa'sı da konsept değiştirdi. 2022-24'te silah veriyorlardı, mühimmat veriyorlardı. Şimdi teknoloji transferine dönmeye başladı, evet. Üretim bantları artık Ukrayna topraklarında dönecek büyük ihtimalle. Rusya'nın zorlandığı bir süreç var. Ama şunu okumak gerekiyor. Ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Rusya sınırları belli olmayan bir aktör. Ya herkes genelde diyor işte yok diyor işte Kiev 2 haftada alınacaktı, şöyle olacaktı. Hiçbir savaş sürecini önceden bilmek mümkün değil. Hiçbir aktörün elinde ne olduğunu önceden bilmek mümkün değil. Evet. Ama sınırsızlıklardan bahsediyorsak Rusya açısından her daim nükleer doktrini revize edildiği için nükleer başlığı akılda tutmak gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de Hiroşima, Nagasaki'ye bomba atıp atmayacağını bizim hiçbirimiz bilmiyorduk. Büyük ihtimalle Amerika kendi de bilmiyordu. Bunlar son dakika gelişen şeyler. Şimdi nükleer konusunda taktiksel bir nükleer karşımıza çıkar mı bilmiyoruz. Yorum yapmak çok zor. Ama sanırım geçtiğimiz günlerde arka planda görüşmelerde bir şeyler engellendi, bir şeyler değişti. Bir yandan da az önce hocam hatırlattı, özellikle Zelenski son dönemde Rusya'nın 300 bin asker toplayacağından bahsediyordu. Bugün bir haber gördüm, bunun 600 bin civarında asker olduğu söyleniyor. Yani Eylül ayında Rusya'da Duma seçimleri olacak. Tabii çok bir şey değiştirecek mi? Yo, ayrı bir başlık ama seçim süreciyle birlikte acaba bir OHAL ilanı ve bununla birlikte askerlik üzerinde farklı adımlar atılır mı? Buna da çok dikkatli bakmak gerekiyor. Kış ayları genelde bu coğrafya için savaşın böyle çok iyi olmadığı dönemler olarak yorumlarız. Ama artık konsept değişmeye başladığı için son bir büyük adım mı geliyor diye de bir yandan sorgulamak gerekiyor. Çünkü savaş tamamen tüketen bir makine haline geldi. İnsanlar tükendi, hayatını kaybeden sayısını bilemiyoruz. Ekonomiler çok büyük baskı altında. Enerji dediğimiz alan sürekli olarak sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Yani Hürmüz'den bahsediyoruz ama Rusya'daki enerji santrallerin ya da merkezlerin hedef alınmasının da küresel sistemdeki etkisini unutmamak gerekiyor. Bir yandan da e-ticaret merkezleri hedef alındı. İşte Ozon'dan, Wildberries'den bahsediyoruz. Neden bu e-ticaret merkezleri hedef alınmaya başlandı? Belli konseptler değişti. Belli eşikler aşıldı 2026 yazı itibariyle. Peki. Şimdi bunun bir sınırının konulması gerekiyor. Bence orada da hemen şunu ekleyeyim. Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı gerçekleşecek. Orada Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin görüşecek. Hani ben biraz umutvari konuşmak istiyorum aslında buradan. Çünkü savaş artık son noktasına gelmiş durumda. 5. yıl içerisindeyiz. Bu açıdan belki oradan iyi başlıklarla çıkılabilir. Arabuluculuk yeniden masaya oturma gündeme gelebilir.
0: Şimdi bir taraftan da Ukrayna'nın Avrupa'da yeni finansman istekleri var.
2: Bayağı çektiler.
0: Rusya'da bütçe açığı yaşanıyorken Ukrayna Avrupa'dan yeniden bir finansman isteği içerisinde bulundu. Cüneyt Hocam, Avrupa'dan buna bir karşılık gelir mi?
3: Valla ben savaşın iki taraf içinde, Rusya ve Ukrayna içinde artan maliyetinin erken bir finale doğru bizi götürdüğü kanaatindeyim. Yani bu hocamın dediği gibi bir külliyen işgalle de olabilir ya da sizin dediğiniz gibi diplomatik olarak. Çünkü bu yönetilebilir bir ölçeği aştı. Bir de sadece sorun bu sorun değil artık. Dünyada bir

0: ekonomik kriz hali var. Dolayısıyla para parası olan kuralı koyar diye bir söz var. Burada da parası olmayan
1: Kuralı koyacak
0: kuralı
1: diyorsunuz.
0: koyacak gibi bir durum söz konusu.
2: Cantürk Hocam, nükleer silah meselesi son bir dakika sizce
1: Evet.
2: gündeme gelir mi?
1: Yok, gelmez. Biz Rusya'nın ben Ukrayna'yı tamamen işgal edeceğini düşünüyorum artık. Neden? Şimdi biraz önce Cüneyt Hocam şeyi söyledi ya. Bu az önce söylediği bu para meselesi. Şimdi şöyle bir şey öğrendim ben. Şimdi Rusya'nın Merkez Bankası'na ait 210 milyar euro Brüksel'de bir kasa var. Bu kasa nerede? Bu kasa Euroclear diye bir şirketin kasası.
2: Son bir dakika hocam.
1: Evet. Belçika, Avrupa Birliği şunu demiş Euroclear'a. Bu parayı bize ver. Euroclear da vermemiş. Sebebi de şu. Bu para saklayan bir yer. Yani İsviçre'deki finans şeyi gibi. Gittiler. Avrupa Birliği bunu alamayınca, vermeyince kredi çektiler. Bu savaş daha çok sürdürülemez. Bunu Rusya hiç sürdüremez. Bana göre, ben manşeti bir daha atalım. Rusya bence Ukrayna'yı tamamen işgale hazırlanıyor.
2: Tamamen işgale hazırlanıyor diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın
1: Ben
2: Can
1: teşekkür
2: Türkçener.
1: ederim.
2: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunal Özcan. Merve Hocam, biz bu programda seninle nükleerci kaldık.
3: Evet.
2: Benim Japonya örneğim. Senin Ukrayna'ya her an bir saldırı olabilir demem ve Can Türk Hocamın da hayır beklemiyorum çıkışlarıyla.
3: Olmaz,
2: Biz,
3: herhalde hiç gayet.
2: biz sizinle nükleerci kaldık bu programda. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Can Türk Caner. Efendim, kıymetli yorumunuza değer kattınız.
1: Çok
2: Merve Hocam, kıymetli yorumlarınıza değer kattınız. Tarih Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak. Efendim, kıymetli yorumlarınıza değer kattınız programımıza. Yarın bizim için çok önemli, çok güzel bir gün. Neden? Çünkü
1: evet,
2: büyük taarruzun 104. yıl dönümünü kutlayacağız.
1: Kutlu olsun.
2: Malazgirt'te evet. 955. yılı kutlamıştık. Yarın da büyük taarruzun 104. yılını kutlayacağız. Türkiye'nin dört bir yanında bayraklar bir kez daha ellerde olacak. Dilimizde maçlar olacak. Kalbimizde de şehitlerimiz, kahramanlarımız olacak. Bir kez daha şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Doğrusu neyi nokta diyoruz. Mutlu akşamlar.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler, tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Güzelleşme. Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir, Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji

0: Transferi
1: Evet.
0: denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Oranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini aradı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ünlü komedyen ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yılmaz'ın burada Profesör Doktor Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi. Zafer Bayramı'nın coşkusu bu kez Mavi Vatan'ın derinliklerine taşındı. Gazi Osman Paşalı gençler Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen dalışta Türk bayrağını su altında açtı. Gençler ilk dalış deneyimlerinde Zafer Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı.
1: Zafer Bayramı'nın coşkusu bu kez Mavi Vatan'ın derinliklerine taşındı. Gazi Osman Paşalı gençler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü sıra dışı bir etkinlikle kutladı. Gençler ilk kez scuba dalışıyla tanıştı. Gençler Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'le birlikte Edirne'nin Keşan ilçesindeki İbrice Limanı'ndan tekneyle Saros Körfezi'ne açıldı. Dalış öncesinde gençlere eğitim verildi. Scuba dalışıyla ilk kez tanışan gençler temel kuralları öğrendikten sonra Saros'un derinliklerine daldı. Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de gençlerle birlikte dalış yaptı. 30 Ağustos'un millet için taşıdığı öneme dikkat çeken Karadeniz, bu yıl Zafer Bayramı mesajını Mavi Vatan'dan vermek istediklerini söyledi.
2: 30 Ağustos her yıl büyük bir coşkuyla ülkemizin her alanında kutlanıyor. Biz bu yıl biraz daha farklı bir kutlama yapmak istedik ve Gazi Osman Paşalı gençlerden oluşan bir kadroyla Enes Körfezi'ne geldik. Bu yıl 30 Ağustos'u Gazi Osman Paşalı çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Bunun yanı sıra Mavi Vatan'dan, suyun altından da bir kutlama mesajı hem ülkemize hem ilçemize hem de tüm dünyaya göndermiş oluyoruz.
1: Etkinliğin en anlamlı anı ise dalışın ardından yaşandı. Gençler Türk bayrağını Saros Körfezi'nin derinliklerinde açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu bu kez Mavi Vatan'ın derinliklerinden Türkiye'ye ve dünyaya gönderilen selamla yaşatıldı.
0: Okulların açılmasına kısa bir süre kala alışveriş hareketlendi. Öğrenci odasından teknolojiye, mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok ürün kampanyaya girdi. İndirimler %40'a kadar ulaşıyor. İzleyelim.
3: Yeni dönem yeni ihtiyaçlar. Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci odaları da yeni eğitim yılına hazırlanıyor.
4: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar da hız kazandı. Çalışma masasından genç odasına kadar birçok ürün grubunda kampanyalar başladı.
5: Şimdi memurlarımıza ve öğrencilerimize yönelik şöyle bir dört kapılı dolap yaptık paketimizin içerisinde. Böyle bir yatak baza başlığımız full ortopedik yatağımız var. Şöyle bir tane çift çekmeceli komodin veriyoruz ve şöyle de bir tane çalışma masamız var. Yani bir evi, bir odayı gayet dört dörtlük bir şekilde 55 bin liradan bu paketimizin fiyatı şu an 28 bin liraya kadar düşürdük.
3: Kampanya yalnızca öğrenci ihtiyaçlarıyla sınırlı değil. Evini yenilemek ya da yeni bir ev kurmak isteyenler için mobilyadan beyaz eşyaya, perde ve halıdan ev tekstiline kadar birçok seçenek bulunuyor.
6: Kızıma bir tane gardırop aldık ve çok memnunuz. Hülya Hanım sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Fiyatlar da çok uygun.
7: Oğluma oda bakmaya geldim. Malum okul sezonu başladı. İşte çalışma masası, dolap gibi aksesuarlarımızı tamamlamak için. Güzel, çok çeşitli.

0: Yani markalarında bulunduğu, fiyat performansı olan güzel ürünler.
1: Yeni Bosna'daki Eskitçi Bazar'da indirim oranları mağaza ve ürün grubuna göre %30 ile %40 arasında değişiyor.
2: Paketimizin içeriğinde neler var?
3: Şimdi öncelikle %30 ve %40 indirimimiz mevcut. Kamu personeline ve öğrencilere özellikle. Paket içerisinde buzdolabımız, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, televizyonumuz, ocağımız, kettle'ımız, ütümüz ve elektrik süpürgemiz mevcut. Bu paket toplamda 109 bin lirayken şu anda öğrencilere ve kamu personeline özel olarak 58 bin liraya düştü.
4: Halihazırda yurtta kalmayı düşünmediğimiz için yeni eve çıkmaya karar verdik. Buranın da fiyatlarını duyduk. Piyasaya göre bayağı uygun bir şekilde olduğu için fiyatları.
5: İstanbul Boğazı bu kez Zafer Kupası'na ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabında 58 takım ve 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Türk bayraklarıyla donatılan yelkenliler 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Boğaz'a taşıyacak.
1: Yelkenler zafer için açılacak. İstanbul Boğazı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dev organizasyona sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası'nda 58 takım ve 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Yarış saat 14'te Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak. Yelkenliler Dolmabahçe ile Arnavutköy arasında Zafer Kupası için kıyasıya yarışacak. Boğaz'ın zorlu rüzgarlarına karşı açılacak yelkenlerde hız kadar strateji ve taktik de belirleyici olacak. Türk bayraklarıyla donatılacak tekneler Zafer Bayramı coşkusunu İstanbul Boğazı'na taşıyacak. Vatandaşlar da sahil şeridinden bu görsel şölene tanıklık edebilecek. Zorlu rotayı başarıyla tamamlayan ekiplerden biri prestijli Zafer Kupası'nın sahibi olacak. Zafer Kupası'nın ardından gözler büyük finale çevrilecek. Sezonun son etabı olan Cumhuriyet Kupası 29 Ekim'de yine İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Tüm etapların sonunda en yüksek puana ulaşan ekip şampiyonluk kupasını kaldıracak.
5: Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim ve böylece bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak bir yere ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından An ve Zaman programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya temas

0: Asla dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda bir milletin kaderini değiştiren büyük zaferin izini sürüyoruz. 30 Ağustos konuşuyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüşen bir meydan muharebesi ve ardından gelen bağımsızlığa uzanan büyük yürüyüş. Peki 30 Ağustos'a nasıl gelindi? Türk ordusu hangi şartlarda bu büyük harekatı gerçekleştirdi? Cephede kazanılan zaferin arkasında nasıl bir millet seferberliği vardı? Bu akşam an ve zamanda önemli sorular soracağız. 30 Ağustos'un yıl dönümünde bir askeri zaferden çok daha fazlasını, bir milletin bütün gücüyle ayağa kalkışını, bağımsızlık iradesini ve milli mücadeleyi zafere götüren büyük millet bilincini konuşacağız. Hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde milli mücadelenin en kritik dönüm noktalarından biri olarak da konuşacağız aynı zamanda. Kocatepe'den başlayan büyük taarruzun meydan muharebesini, milletin seferberliğini, cephedeki mücadeleyi ve bu zaferin arkasındaki toplumsal ve diplomatik gücü konuşacağız. Sadece kazanılmış bir savaş olarak değil, bağımsızlık iradesinin ve ortak mücadelenin en güçlü sembollerinden biri olarak ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasip Saygılı hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Var olunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, şeref verdiniz. Bu güzel günde, anlamlı günde bizleri bilgilerinizle aydınlatacaksınız. Deneyimlerinizden faydalanacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Müsaadenizle hashtagimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden Büyük Taarruz. Büyük Taarruz etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Kıymetli hocam başlayalım. Elbette bugün 30 Ağustos'u yıl dönümünde anlamaya çalışacağız ve 30 Ağustos'a aslında o taarruza giden yolu öncesini sonrasını sizlerden dinleyeceğiz. Çok önemli sizleri ağırlamak dedim en başta çünkü sizin hem eleştirel farklı bir bakış açınız var hocam. Hani akademi geleneğinden ve sahadaki sizlerin de önemli görevlerde bulunmasından ötürü zannediyorum. Çok farklı ve dinamik bir bakış açısı. Olayları kendi halinden başka farklı atmosferlerde de çok farklı yorumlayabiliyorsunuz. Bu akşam o yüzden 30 Ağustos'u sizinle konuşmak çok değerli, ayrıca değerli ve kıymetli olacak. Anlayabilmek açısından kıymetli hocam. 30 Ağustos zaferini, yani büyük taarruza giden yolu hangi şartlarda gerçekleştirdiğini o dönemi biraz özetleyerek dilerseniz başlayalım.
1: Hay efendim. Büyük taarruz, milli mücadelenin askeri safhasının son dönemi, son evresi. Milli mücadele malum hem siyasi, hem askeri, hem diplomatik, hem sosyal yönleri olan bir uzun vadeli, efendim geniş projeli bir mücadele süreciydi. Askeri safhayla bu iş siyasi bakımdan milli mücadelenin hedefinin ele geçirilmesi, elde edilmesi yönüne evrilmiş oldu. Şöyle bakalım, diplomatik siyasi konuları konuşuruz arada gerektiğinde. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı Devleti mağlup olarak çıktı. Kısa bir süre sonra bu mağlubiyetten

1918'in 30 Ekim Mondros'undan sonra payitaht işgal edildi. Ordularımız dağıtıldı. Askerlerimiz terhis edildi. Askeri mekteplerimiz kapatıldı. Subaylar her yerde tahkir edilmeye, küçük düşürülmeye çalışıldı. Askeri mekteplerden Kuleli Askeri Lisesi Ermenilere verildi. Efendim sokakta, caddede, efendim tramvayda, vapurda asker üniformalı olanlar, yani subaylar ve neferlerimiz, efendim içimizdeki ekaliyetlerin tahkirine uğradılar. Onlar vasıtasıyla işgal kuvvetlerine hedef gösterildiler. Maddi ve manevi bakımdan bu Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin uğradığı ağır bir yıkımdı. 30 Ekim 1918. Fakat bu tarihten kısa bir süre sonra bütün Anadolu'da, bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tamamında düşmana karşı askeri, siyasi bir harekete geçilmesi için girişimler başladı. 30 Ekim'den 5 gün sonra, 6 gün sonra 5 Kasım 1918'de Kars İslam Şurası toplandı. İşgalci düşmana karşı silahlı mukavemet edilmesi, asker toplanması, bütün memleketin düşman işgalinden kurtarılması konusunda kararlar alındı. Yani bu şu demek, o günkü zaman ölçülerine göre, yani daha mütarekenin metni, mülki ve askeri makamlara tam anlamıyla kamilen duyurulmadığı bir zamanda milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Harbi'nin, ben bunların hepsini aynı anlamda kullanıyorum. Hepsinin de kullanılacağı yerler var. Efendim bir yerde ilk siyasi önemli bir girişimi başlamış oldu. Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Komutanlığı'yla 13 Kasım 1918'e kadar mağlup olan orduların komutanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya verilmişti. 7. Ordu Komutanı'na. Bu ordu grubu da, Yıldırım Orduları grubu lağvedildi. Mustafa Kemal Paşa Kasım ayının ortalarında İstanbul'a döndü. Siyasi gelişmeleri de beraber zikrediyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a dönünce siyasi bakımdan, diplomatik bakımdan bazı efendim girişimlerle bu işgalin ortadan kaldırılması, memleketimizin bekasının sağlanması, istiklalinin sağlanması için bir şeyler yapılabilir mi diye İstanbul'da 6 ay kadar kaldı. Sultan Vahdettin'le görüştü. Efendim Minber diye bir gazete çıkardı şeyle beraber. Efendim Ali Fethi Bey'le beraber. Efendim çeşitli siyasi görüşmeler yaptı. Ama 6 ay sonra, yani 1919'un Nisan'ına geldiğinde artık müzakereyle, görüşmeyle, siyasi girişimlerle sonuç alamayacağını gördü. Bu dönem zarfında Mustafa Kemal bu girişimlerle uğraşırken Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Kars'ta olduğu gibi bir sürü yerde kongreler tertip edildi. İşgale karşı efendim direniş komiteleri örgütlendi. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruldu. Bunlar ileride Mustafa Kemal Paşa tarafından koordine edilecek, belli bir hedefe yönlendirilecek geniş ölçekli bir programın parçaları olacak ileride. Şimdi Mustafa Kemal Paşa artık İstanbul merkezinde, payitahtta bir şey yapılamayacağını anlayınca Anadolu'ya geçerek mücadelenin sahada yürütülmesi lüzumuna inandı. Bir takım gelişmeler de Mustafa Kemal'in bu arzusunun gerçekleştirilmesi yönünde efendim bazı gelişmeler yarattı. Neydi bu gelişmeler? Şimdi Mustafa Kemal'in görev talimatında şunlar yazıyor. Müfettiş olarak Doğu Anadolu'ya gidip çok üst seviye görevlerle, efendim yetkilerle gönderildi. Askeri komutanlara doğrudan emir verebilecek

Mülki makamlar Mustafa Kemal Paşa'nın taleplerini dikkate alacaklar. Bu sadece Doğu Anadolu'da değil, memleketin diğer satındaki mülki makamlar ve askeri makamlar için de bu geçerli olacak tarzında çok geniş yetkilerle şeye gönderilirken, ordu müfettişliğine gönderilirken bunun gerekçesi şöyle yazıldı. Bu önemli. Bunu bilmediğimiz takdirde bazı şeyler boşlukta kalıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa, efendim padişah ona git memleketi kurtar, ben burada bir şey yapamıyorum. Bu anlatı çok romantik şeye uymuyor çok fazla. Çünkü resmi evraktaki görev tanımında Mustafa Kemal'e şöyle bir tablo çiziliyor. Anadolu'da Harbiye Nezareti tarafından hazırlanmış bu görev tanımı. Şu görevleri yapacaksın, şu işleri tamamlayacaksın derken. Çizilen tablo şu. Anadolu'da şurada burada askeriye tarafından da desteklenen bazı şuralar toplanmakta olduğu söylenilmektedir. Bu şuraların dağıtılması, şuralar dediği kongreler, yani Kars İslam Şurası Kongresi başta olmak üzere bunların dağıtılması, bunların bir yerlerde silah depolamakta oldukları, bu silahlara el konulması, bunların bir tehdit olarak ortadan kaldırılması. Yani Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev, milli mücadelenin çoban ateşlerini söndürme görevi verilmiştir. Yani git vatanı kurtar değil, milli hareketi yapacak, milli mücadeleyi, İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı başarıya götürecek girişimleri ana rahminde boğma görevi verilmiştir Mustafa Kemal Paşa'ya. Bu yani görev emrinde bunlar yazıyor. Mustafa Kemal bunları aldı ama kendisine verilen görevleri orada ifade edildiği gibi yapmadı. Dağınık çoban ateşleri çerçevesindeki milli mücadeleye hizmet edecek bütün akımları, bütün girişimleri birleştirdi. Ne yaptı? Daha Samsun'a çıkar çıkmaz 19 Mayıs 1919'da bu milli mücadelenin üzerinde yürüyeceği halkın siyasi olarak bilinçlendirilmesi, işgale karşı protesto mitingleri yapılması, efendim işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki temsilcilikleri ve İstanbul'daki hükümete karşı efendim protesto telgraflarının çekilmesinin hızlandırılmasına yönelik talimatlar vermeye başladı. Halbuki ondan beklenen bunları söndürmekti. O vardığı Samsun'a çıktığı günden itibaren milli hareketin zeminini sağlamlaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu durum kısa bir süre içerisinde ya Mustafa Kemal Paşa buradaki efendim işte kongre tertipleyenler, efendim siyasi karar alanlar, askeri hazırlık yapanları ortadan kaldırmak için buraya gönderilmişti. Ama şimdi bu Kemal Paşa bunları yapmıyor. O zaman Kemal Paşa'nın geriye çağrılması, görevinin sona erdirilmesi için İstanbul hükümetine İngiliz işgal kuvvetleri baskı yaptı. Bu baskının üzerine de Mustafa Kemal Paşa efendim daha ilk ayında, yani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış idi. Samsun'a çıktığından bir ay sonra Haziran ayının içerisinde efendim göreviniz bitmiştir. Siz artık İstanbul'a dönün. Bu hizmet tamamlanmıştır yönünde emirler almaya başladı. Şimdi Mustafa Kemal bu aldığı emirlere rağmen Temmuz ayının 7-8 Temmuz'a kadar, 1919'a kadar çeşitli gerekçeler üreterek şeye yanaşmadı, emre uymaya yanaşmadı. Efendim neler mesela, yani telgraf metinleri var, efendim arabanın benzini yok, efendim vapurda kömür yok vesaire bilmem neler. Bir de padişaha efendim ben burada milletin bana verdiğiniz görevler çerçevesinde
efendim hizmete devam ediyorum.

mealinde sürekli telgraflar gönderdi. Sonunda anlaşıldı ki 8-9 Temmuz'da Mustafa Kemal dönmeyecek. 8-9 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa askeri görevinden resmen alındı. Bu görevden alınırken Mustafa Kemal Paşa da artık nerede? Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nde. O da istifa ettiğini sine-i millete bir fert olarak, ferdi mücahit olarak, mücahit bir fert olarak döndüğünü ifade etti telgrafla. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın hiçbir efendim resmi sıfatı kalmamıştı. Bu Mustafa Kemal Paşa için kritik bir görev. O güne kadar yaptığı bütün işlemleri padişahın yüksek seviyeli bir memur olarak yapıyordu. Ve padişahın gönderdiği bir memur, aynı zamanda padişahın fahri yaveri olması sebebiyle de hem mülki makamlar, zaten hem askeri makamlar, hem de sıradan insanlar ona doğrudan karşı duramıyorlardı. Onun verdiklerini Mustafa Kemal Paşa da, benim size verdiklerim, yani müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması, efendim işte işgal kuvvetlerinin protesto edilmesi padişahın emridir. Ben kendimden bir şey yapmıyorum. Padişahımızın emri bu yönde. Dolayısıyla benim söylediklerimi yapacaksınız diye bazen açık, bazen kapalı bir şekilde bütün muhataplarına bunu söylüyordu. Şimdi görevden alınınca Erzurum'da bir dönüm noktasına gelinmiş oldu. Dönüm noktası ne? Mesela Kurmay Başkanı karşısına çıktı. Mustafa Kemal tek başına gitmiş değildi. Bir heyetle gitmişti. Karargah subayları vardı. Efendim ondan sonra Kurmay Başkanı vardı. Kurmay Başkanı dedi ki, efendim dedi, madem göreviniz bitti, işte şifrenin anahtarı bu, kasanın anahtarı bu. Müsaade ederseniz ben ayrılıyorum dedi. Ya niye? Biz buraya resmi bir görevle gelmiştik ama resmi göreviniz bittiğine göre benim artık burada kalmam askeri safahatım açısından da memuriyetim açısından da uygun değil dedi. Bu yani formel olarak bunda eleştirilecek bir şey yok. Evet. Yani bu işler böyle olur. Efendim bu görevden istifasının ertesi günü şimdi 15. Kolordu efendim karargahı var, eski karargahı Erzurum'da. Orada bulunurken şeyi görüyor efendim, Kazım Karabekir Paşa bir süvari bölüğüyle bulunduğu yere, o binaya yakın, Kolordu Karargahı'na yakın, şimdi o kongre binası olarak yer, oraya Karabekir Paşa'nın bir süvari bölüğüyle gelmekte olduğunu pencereden görüyor. O zaman zannediyor ki Karabekir Paşa beni tevkif etmek, tutuklamak için geliyor bir bölük süvariyle. Karabekir Paşa askeri vaziyette, esas duruşta selamını verip ben ve kolordum emrinizdeyim paşam diye milli mücadele tarihinin önemli bir dönüm noktasının Mustafa Kemal Paşa lehine gelişmesine sağlayan hadiseye imza atmış oluyor. Bu ne demek? Karabekir Paşa'ya denilmişti ki Mustafa Kemal Paşa'nın yerine sen müfettiş ol. Hayır, kabul etmemişti. Hmm. Mustafa Kemal Paşa'ya görevden ayrılmış olan bir generale aynı şekilde sadakatini devam ettirdi. Mustafa Kemal Paşa bir fert olarak, bir mücahit bir fert olarak, milletin bir ferdi olarak mücadeleye artık ünvanım yok, efendim yaverlik kordonum yok, resmi bir görevim yok, devam edeceğim dedi. Ve bunu hem sivil makamlara, mülki makamlara, hem efendim işte askeri makamlara bildirdi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın bu karizması o dönemde, ta Çanakkale'den itibaren onun yetenekli bir subay olması, itibarlı bir subay olması ve etrafında subaylar arasında onun liderliğinin hiç tartışılmaması, görevlerinden istifa etmiş olmasına, görevden alınmış olmasına rağmen bir bakış açısına göre onun etkisini sıfırlamadı. Şunu söyleyelim, yani milli mücadele uzun vadeli, geniş programlı, geniş çaplı bir hareket. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Paşa'yı bu istifadan sonra şey seçti biliyorsunuz, kongre başkanlığına seçti.
kongre başkanlığına seçti. Mustafa Kemal Milli Mücadele'nin örgütlü olarak bir teşkilatına seçilmiş oldu. Hı hı. Bu Milli Mücadele tarihinin açısından çok önemli. Bir diğer husus da demin programa başlarken söylediğimiz, hani Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra şuralar, kongreler başlamıştı. Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane önemli kongre var. Yani biz tabii Milli Mücadele tarihini anlatırken şematik olsun diye, kolay akıcı olsun diye, efendim Milli Mücadele İstiklal Harbi nasıl başladı? Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı ve bu çok yanlış değil. Ama ayrıntılar da önemli. Efendim şeye çıktı, Samsun'a çıktı. Amasya tamimini yayınladı. Oradan Sivas üzerinden Erzurum'a geldi. Erzurum'da Erzurum Kongresi'ni yaptırdı. Ondan sonra Sivas Kongresi, ondan sonra meclisin açılması, bu böyle gidiyor. Burada bazı ayrıntılar görünmüyor. Sebep ne? Mustafa Kemal açısından bu söylenenler doğru. Yanlışlık yok. Ama Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane kongre toplandı. Ülkenin çeşitli yerlerinde bu Erzurum Kongresi de onlardan birisiydi. Bu kongrede alınan kararlar, müzakereler, kongre tutanakları, efendim Ermeni iddialarına karşı bu topraklarda yaşayan bütün herkesin, bütün umum Müslümanların bekasının aynı yönde olduğunu hem memurlara, hem askeriyeye, hem de eşrafa ve sivil halka ikna edici bir tarzda dile getirmiş idi. Erzurum Kongresi'nden sonra Erzurum Kongresi bölgesel sayılabilecek Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yaptığı bir kongreydi. Önemli kararlar alındı. Bunlar belli. Bir de bir şey söyleyelim. Bu milli mücadelede motor güç müdafaa-i hukuk cemiyetleri. Evet. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerine üye olabilmek için bir şart var. Memleketin bütün Müslümanları müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin tabii azasıdır kararı alındı. Yani bütün Müslümanlar doğal olarak müdafaa-i hukuk cemiyetinin üyesi, ayrıca resmen şeklen bürokratik olarak müracaat etmesi şart değil gibi, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan Müslüman unsuru, bölgesel olarak efendim dil bakımından farklı olan vesaire şeyler için hiç kimseyi çemberin dışında bırakmadan bütün umum Müslümanların müşterek organizasyonu, karargahı olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu kararı aldı. Bu cemiyet Erzurum'da mahalliydi, bölgeseldi, öyle diyebiliriz. Efendim Sivas'ta bütün Türkiye'yi teşmil edecek tarzda o iddiayla efendim 4 ve 9 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi diye bildiğimiz bir kongreyi de Mustafa Kemal Sivas'a gelerek açtı. Bu daha önemliydi. Niye önemli? Yani sadece bölgesel değildi. Bu müdafaa hukuk cemiyetlerinin adı ve bütün bu teşkilatlar Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri olarak, cemiyeti olarak yeniden tasih edildi. Mustafa Kemal Sivas'ta 107 gün kaldı. Uzunca bir süre. Ankara'ya gelinceye kadar. Burada müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin teşkilatlanmalarının kuvvetlendirilmesi, müdafaa-i hukuk cemiyeti olmayan yerlerde bu cemiyetlerin kurulması için askerlik daire başkanlarına, fırka komutanlarına, efendim eşrafa, mutasarrıfa, mülki makamlara yazılar yazıldı. Bu teşkilatın olmadığı yerlerde müdafaa-i hukuk teşkilatları bu Sivas'taki kaldığı dönem boyunca geniş ölçüde tamamlandı. İngilizlerin o dönemle ilgili efendim arşiv vesikaları var. Bunu kendileri de yayınladı. Bilal Bey, rahmetli büyükelçi, hı hı, efendim Bilal Şimşir Bey, rahmetli anıyoruz hizmetlerinden ötürü. Bunları 8 cilt halinde bu İngilizlerin yazışmalarını bu
İngiliz belgelerinin

0: kısaca özetlerini de vererek Türk Tarih Kurumu'nda 40 seneye yakın bir zaman içerisinde yayınladı. Orada bu belgelerin tamamı var. Merak eden genç arkadaşlarım için özellikle bunu söylüyorum.
1: Kıymetli şimdi, hocam, bir anekdot merakımı gıdıkladı. Şöyle ki dediniz ki müdafaa-i hukuk cemiyetlerine üye olmak için hani Müslümanlar doğal üye olarak ilan edildi.
0: Evet.
1: Yani hem tüm etnik veya dini açıdan soruyorum. Bu mücadele boyunca sen gelme, sen bu işte mücadelenin dışında kal denilen bir yapıdan ziyade bütün imkanları bir araya getiren, yani milletin bütün imkanlarını bir araya getiren bir seferberlikten söz ediyoruz anladığım kadarıyla, değil
0: öyle,
1: mi?
0: Öyle.
1: Hem etnik hem dini, evet, ayrımcılık hiçbir tarafıyla olmadan.
0: Evet, şöyle, hatta şunu da söyleyelim. Müslümanlar için bu kesinlikle böyle. Ama Müslüman olmayan ama işgale karşı bunu reddedecek bir psikoloji içerisinde olan, mesela Karaman Türkleri vardı. Bunlar Ortodokstu, Hristiyandı. Bunların başında Papa Eftim vardı. Papa Eftim milli mücadeleye o kadar hizmet etti ki Ortodoks olmasına rağmen, efendim, mezar taşında Atatürk'ün kendisi hakkında söyledi. Papa Eftim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir övgüsüne mazhar oldu. Yani Ortodoksların bir kısmının, hani Karaman Rumları dediğimiz, ama Karaman kökenli Türkler, Selçuk döneminden kalma, bunlar da bizimle beraber, Rumlarla beraber, Yunanlarla beraber din kardeşliği olmasına rağmen milli mücadeleye destek verdiler. Ermenilerden, Ermeni vatandaşlarımızdan bir kısmı, efendim, sadakatle milli mücadeleye hizmet etti. Onların gayretleri de her zaman takdir edildi. Yani sadece hani Müslüman dayanışması önemli. Çok geniş bir ağırlığı var, bunu söylememiz lazım. Bir Müslüman hareketi, siyasi hareketi gibi dahi algılanabilir. Ama onun dışında, Müslümanlığın dışında kabul edilen mezhepler, dinler olabilir. Bunların saliklerinin de milli davaya hizmet etmesi için ortam sağlandı. Yani kimse çemberin dışında değil. Böyle bir şey. Bu çok önemli. Milli, bu sadece içeride değil, dışarıda da o Müslüman dayanışması, milli hareketin başarıya ulaşması için sağlam şekilde döşenmiş bir zeminin sonucu olduğunu bize gösterir. Bunları söylemeliyiz.
1: Buyurun hocam, çayınızı keyifle yudumlayın. Ben de sorumu sormuş olayım. Çok sizden faydalanmak için çokça konuşturuyoruz, yoruyoruz.
0: Olun,
1: kusura bakmayın. Şimdi hocam, milli mücadelede kararlar sadece Mustafa Kemal Atatürk tarafından mı alınıyordu o zaman paşa tabii? Yani yoksa komutanlar, işte meclis, din adamları, yerel güçler, toplumun işte ileri gelenleri, onlarla böyle bir ciddi bir istişare ortamı mı vardı? Yoksa sadece Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı kararlar mı?
0: Mustafa Kemal Paşa önemli, karizmatik, otoritesi, itibarı olan bir şahıs. Bunda hiçbir tartışma yok. Böyle olduğu için de milli mücadele başlamış olan, İstiklal Harbi, daha Mondros'tan sonra başlamış olan, efendim, çoban ateşleri gibi memleket satındaki bu hareketler, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra onu liderleri olarak tanımakta asla, efendim, tereddüt etmediler. Bunu söylememiz lazım. Peki bu çoban ateşlerini kim başlattı? Çoban ateşlerini, efendim, İttihat Terakki başlattı. Çanakkale Harbi'nden itibaren, işte İstanbul düşerse dayalı hesaplar. Peki İttihatçılar bunun, Mustafa Kemal Samsun'dan itibaren Anadolu'ya geçince, Mustafa Kemal için ne düşündüler? Kabaca şöyle söyleyebiliriz. İttihatçılar memlekette, efendim, siyasi organizasyon bizim elimizde, her yerde teşkilatlarımız var. Yani mesela Erzurum'da vergi toplanıp Enver Paşa'ya gönderiliyor. Bu dediğimiz dönemde. Her tarafta bizim eşraftan, ahaliden insanlarımız var. Mustafa Kemal bu işi başlasın, bir yere götürsün. Siyaset erbabı biziz. Siyasetten biz anlarız. O sadece asker. Mustafa Kemal belli bir yere getirdikten sonra onun elinden bu işi alıp kendi adamlarımızdan birini, o da Enver Paşa, Batum'da bekliyor mesela Sakarya Harbi sırasında. Mustafa Kemal Paşa'nın ayağı tökezlerse gelip idareyi el alabilmek için Mustafa Kemal Paşa böyle götürsün. Peki Mustafa Kemal Paşa İttihatçı mı? Mustafa Kemal Paşa genç subaylık yıllarında elbette İttihatçı. İttihat Terakki'nin 1909 kongresinde Trablusgarp delegesi. Ama İttihat Terakki'nin önemli kararlarının verildiği A takımında değil. Yani İttihatçılar önemli bir karar alacakları zaman orada Mustafa Kemal Paşa yok. Başkaları var. Bu da bir tercih meselesi. Dolayısıyla bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelenin lideri olmasının yolunu da açmıştır. Nasıl? Onu da söyleyelim. Memleket işgal edilince efendim İttihat Terakki döneminde üst seviye görev yapanları İngilizler tutuklayıp Malta'ya sürgüne gönderdiler. Ordu komutanları. Mesela kim? Halil Paşa. Göndermek istediler. Halil Paşa yoldan kaçtı. Ali İhsan Paşa diyelim. Hicaz müdafiye kahraman Fahrettin Paşa Hazretleri. İngilizlerin Malta'ya gönderdiği, sürgün ettiği komutanlar. İşte valiler, nazırlar, Şeyhülislam. Bunlar nerede? Malta'da. Neden yargılandılar? Ermeni kıtali, Ermeni katliamı iddiasıyla, ama İstanbul'da işgal idaresi hiçbir belge bulamadı. Ermenilerin iddiatçılar tarafından yok edildiğine dair ortada bir belge yoktu. Mustafa Kemal işte İngilizler memleketi işgal ettiğinde iddiatçı olarak adı öne çıkmadığı için Malta'ya sürgüne gönderilmedi. Bunu söyleyelim. Yoksa biraz acıdır söyleyeceğim ama Mustafa Kemal zaten daha sonra yapacaklar için de İngiliz emellerine hizmet eden bir İngiliz ajanı haşa olduğu için İngilizler onun hep önüne açtılar. Ona da diğer paşalara uyguladıkları yaptırımı yapmadılar iddiası bühtandır, iftiradır. Tamamen İngilizler eldeki verilere göre Mustafa Kemal Paşa üst seviye bir iddiatçı değil, partici değil. O zaman Anadolu'ya görevlendirilmesini de bir kısım hatıratlarda yazılanlar doğruysa İngilizler önermiş İstanbul hükümetine. Niye? İddiatçı değil. Böyle olduğu için Mustafa Kemal bir karizma sahibiydi. Milli mücadelenin başlamış olan örgütlenmesine kendisini eklemledi. Tabanda da buna itiraz eden olmadı. Kendi arkadaşları daha sonra siyasi olarak Cumhuriyet devrinde muhalif olarak adlandırılacak paşalar hiçbiri de itiraz etmedi. Paşam sen niye lider oluyorsun? Tartışalım, oylayalım, müzakere edelim, şeye soralım demedi. Rauf Orbay Paşa da, Ali Fuat Cebesoy Paşa da, Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal'in liderliğini tartışmadı. Bunu söylememiz lazım. Yani onun siyasi hayattaki muhalifleri onun karizmasını, liderlik yeteneğini asla tartışma konusu yapmadı. İşte Mustafa Kemal bu kadar bir karizma sahibiyken milli mücadeleyi istişareyle yönetti. Yani fikir danışarak memleketin sahibi dedi aşiret reislerine, bir kısım şeyhlere, mülki makamlara, askeri makamlara tabiatıyla yazılar yazdı. Görüş istedi. Bu görüşler istikametinde bunların muhakeme etti. Uygulanabilecek olanları da uyguladı. Herkesi ülke içerisinde fikri sorulması gereken hemen hemen herkesin görüşünü aldı. Bu önemli bir faktördü. Yani milli hareketin tepeden inme, dikte hareketi, bir darbeci, bir subay hareketi olmadığının kanıtı. Bu görüşlerden önemli olanlar, bazı şeyler çok önemli. Ya mesela 1922'de Mustafa Kemal Paşa'ya mecliste muhalifler adım attırmıyor. Ha, muhalifler vatan haini mi? Haşa, onlar vatan haini değil. Ama her hareketin hesabı soruluyor. Niye yapılıyor? Niye bu karar alındı? Böyle bir şey. Mustafa Kemal Paşa bıkıyor. Diyor ki artık diyor bu meclisi ben kapatacağım. Bir yürütme kurulu gibi bir komisyon kuracağım. 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Bununla önemli kararlar alacağım. Bu konuda ne dersiniz diyor. Kime? Komutanlara. İsmet Paşa'ya. Hı hı. Karabekir Paşa'ya. Bunun ikisi de iki komutan da. Hayır efendim, bu olduğu takdirde bizim meşruiyetimiz kalmaz. Biz meclis üzerine, halk iradesi üzerine bu mücadeleyi yapıyoruz. Kanaatini ifade ediyorlar. Bunu yaptığınız takdirde biz bindiğimiz dalı keseriz dediklerinde Karabekir de bunu diyor, paşa. İsmet Paşa da diyor. Bunu diyor. Bunun üzerine o zaman mecliste yapılan eleştirileri hazmedeceğiz, tahammül edeceğiz. Efendim bunu böyle götüreceğiz diyor. Yani sadece fikir alması, gönül almak için değil, kendi hatta hareketini, hareket tarzını tespit içinde bunlardan istifade ediyor. Bir tanesi daha önemli. Bu dediğim kadar önemli. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yetkilerle efendim Milli Sakarya Harbi başlangıcından itibaren tam yetkili olarak meclis yetkileri şahsında toplanmıştı. Bu tabii bize mahsus bir şey değil. 2000 sene evvel Roma'da da vardı. Roma İmparatorluğu'nda. Memleket bir iç harp veya düşman istilasıyla karşılaştığında senato bir generali diktatör ilan ederdi. Diktatör sözünü yerine getiren anlamında, bugünkü anlamda değil. Bu ne kadar süreli olurdu? 6 ay, 1 sene veya o kriz atlatılıncaya kadar. İç harp çıktı, ayaklanma çıktı, Roma işgal tehdidi altında bir general senatonun yetkisini kullanırdı. Her türlü kararı verebilirdi. İş bittikten sonra senatoya gelip ben bu hizmeti tamamladım deyip askeri safahatı varsa oraya devam eder, yoksa emekli olurdu. Bu kriz zamanlarına mahsus bir çözüm. Sakarya Harbi öncesinde Mustafa Kemal bu yetkiyi istedi. Hani bu mecliste bitip tükenmeyen tartışmaları bir anda şey yapabilmek için. Bu yetki verildi ama Roma'daki gibi değil. 3 aylık. Her 3 ayda bir bu yetki uzatılmak üzere. Yani sonsuz. Artık sen başkomutansın. Yetkin var ila nihaye. Hayır. Meclis yetkilerinde kıskanç. Onu söylememiz lazım. 3 aylık sürelerle bu yetkiler verildi. Şimdi Sakarya Harbi kazanıldı. Efendim ondan sonra büyük taarruza kadar bir senelik yaklaşık bir zaman var. Muhalefet sıkıştırıyor. Ne oldu? Ordumuz hazır değil mi? Hani hazır diyorsunuz, taarruz niye yapılmıyor? Niye geciktiriliyor? Bunlar eleştiri ama bunlar yani düşmanca eleştiriler değil, bir kısım insanların göstermek istediği gibi. Vatansever ama kendi açılarından gördükleri gerekçelerle Mustafa Kemal Paşa'ya itiraz ediyorlar. Dolayısıyla Mayıs ayındaki uzatma, 1922'nin Mayıs ayındaki uzatma esnasında meclisin kararıyla bu başkomutanlık yetkisi uzatılıyor. Efendim kritik bir sayı neredeyse reddedilecek. Şimdi Mayıs ayı, Haziran, Temmuz, bu aylar geçtiğinde muhalefet niye taarruz yapılmıyor? Neyi bekliyoruz?
1: Hocam neyi bekliyoruz derken bir virgül koyalım mı? Kısa bir aramız olacak. Hayır. Hem izleyicilerimiz de merak etsin neyi bekliyoruz. Büyük Zafer'in ayrıntılarını konuşuyoruz. Müsaadenizle hocam kısa bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular, Pazar 23.15'te 24'te.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Büyük taarruzun önemli ayrıntılarını konuşuyoruz. Milli mücadelenin bilinmeyen yönlerini konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasip Saygılı ile birlikte büyük taarruz etiketimize yazıyorsunuz. Ben de merak ettiklerinizi soruyorum. Evet de izleyenlerimiz var. İstanbul'dan sevgili Ayşe İlhan ve ailesi bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili ailesi Bahadır ve Elif İlhan'a da selamlarımızı yolluyoruz. Tarih gönüllüleri bizi izliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam devam edelim. Evet ordu beklemedeydi. En son orada kaldık. Evet. Mustafa Kemal Paşa'ya baskı yapıyorlar. Ordu niye bekletiyorsun? Evet. Niye biz taarruza geçmiyoruz diye. Buyurunuz merak edilen yerden
1: şimdi
0: devam edelim.
1: Şimdi Mustafa Kemal Paşa tabii ki politik olarak ordumuz düşmanı kovmaya hazır. Hiçbir noksanımız yok bunu diyor. Ama taktik durum, sahadaki durum tam öyle değil. Büyük taarruzun başladığı güne kadar hazırlıklar devam ediyor. Yani cephane vesaire ihtiyaçlarımız var. Bunu biliyor ama bunu açık bir şekilde söyleyemiyor. Yani şu anda taarruz edecek durumda değiliz diyemiyor. Bir, ikincisi de bu büyük taarruz hazırlıkları yapılırken Batı kampını efendim biz barış istiyoruz, barışla bu işi hallederiz yönünde müzakereler için birilerini Fransa'ya göndermiş, Avrupa'ya göndermiş. Onlar orada Yunanlılar çeksin gitsin biz şeye savaş istemiyoruz gibi öbür tarafta bu algıyı güçlendirmiş. Bu büyük taarruzda işimize yarayacak. Ama bunların hepsini mecliste açık bir şekilde konuşamadığı için mecliste artık Temmuz ayının 22'siydi galiba 1922'de. Bir oturum var. Burada başkomutanlığı oylanacak. Yetki verilecek veya verilmeyecek. Ama meclisteki genel hava Mustafa Kemal Paşa'ya artık meclis yetki vermeyecek. Böyle bir şey. İşte bu zaman komutanlar Mustafa Kemal Paşa'yı bir araya geliyorlar. Bu meclisteki oturumdan önce. Paşam diyorlar, meclis sizin bu Yunanları tard edip düşmanı kovduktan sonra diktatör olmanızdan korkuyor. Yani bütün yetkiyi elinde toplayacak, kimseye nefes aldırmayacak. Biz o zaman bu yetkileri şimdiden onu şey edelim, kısıtlayalım, bu yetkileri vermeyelim yönünde bir eğilim var. Yani yarınki oylamada Allah korusun sizin başkomutanlık yetkiniz oylanmazsa bu büyük bir kriz. Başkomutan olmayan bir ordu. Bu problem olur. Bunun için diyorlar, lütfen siz çıkın, diktatör olmayacağınızı, efendim şahsi bir beklenti içerisinde bulunmayacağınızı beyan buyurursanız, mecliste bu kriz açılır. Tamam diyor. Meclise çıkıyor, tıraşını oluyor, efendim mareşal üniformasıyla şeyden itibaren, Sakarya'dan itibaren zaten. Diyor ki, orada büyük bir şey gösteriyor. Diyor ki, ordumuzun artık bütün hazırlıkları tamam. Hı hı. İlave hiçbir yetki istemiyorum. Hani bu olağanüstü yetkiler vardı. Meclis yetkileri. Ben bunu artık istemiyorum. Ordumuz düşmanı kahredecek durumdadır. Ne görev bana teveccüh ediliyorsa, edilirse bunu yapmaya hazırım diyor. Muhalifler dahil hepsi ayakta alkışlıyorlar. O ayakta alkışlayanların arasına sobanın odununu Mustafa Kemal Paşa'ya fırlatan mebus dahi var. Erzurum mebusu. Hüseyin Avni Bey.
0: Gönülleri su serpiyor yani.
1: Evet, onlara diyor ki ben diktatörlük bilmem yetki etki hiçbir şey istemiyorum. Ordumuzun mevcut gücü onu zafere götürmeye yeter. Bana ne görev veriyorsanız onu yaparım. İlave olağanüstü yetki istemiyorum diyor. Bu bir risk mi? Bir yerde risk, öbür tarafta da yani ayakta alkışlanıyor. Kendisine yani tabanca çeken, sobanın odununu atan mebuslar dahil oy birliği denebilecek bir çoğunlukla büyük taarruzdan bir ay evvel bu başkomutanlık şeyi geçiyor ve bunda da 3 ay sınırı yok. Büyük
0: Hocam,
1: zafere kadar.
0: Merak ettim. Gerçekten ordu hazır mıydı? Yoksa Mustafa Kemal Paşa baskı altında olduğu için biz hazırız?

0: dedi.
1: Ordu yani ileride konuşacağız. Yani Ağustos ayının 26'sına kadar cephane tam değil. Hı hı. Yani ihtiyaçlar devam ediyor. Yani Fransa'yla güneyde anlaştığımız için bazı tavizler karşılığında Fransa'dan cephane geliyor, top mermisi geliyor, efendim kamyonlar alınıyor vesaire şeyler alınıyor. İtalyanlarla işbirliği var Antalya'da öbür tarafın nizasından istifade ediyor. Bir diplomatik bir şey olarak, başarı faktörü olarak bunları kullanıyor. Burada işaret etmek istediğim Mustafa Kemal'in karizması var mı? Var. Kendine itimadı var mı? Var. Bunlar hiçbir kuşku yok. Ama etrafında komutanlar, paşam meclisi bir teskin etmeniz gerekiyor. Teskin ederseniz problem yok dediğinde o teskin etmenin daha ötesinde şeyler söylüyor. Hiçbir yetki istemiyorum diyor. Bunu deyince artık şey Mustafa Kemal diktatör olacak, başımızda bir despot olacak şeyi, algısı
0: gidiyor.
1: Kalkmış oluyor. Bu da Mustafa Kemal'in istişareye, yani gerek komutan arkadaşlarıyla, gerek efendim mülki makamlarla, gerek diğerleriyle yaptığı şeye, şeyin ne kadar sonucun alınmasına etkin olduğunu gösteren örnekler olarak zikredilmesi gerekir.
0: Kıymetli hocam, tabii bir taraftan Anadolu'da halk yıllarca savaşmış, yoksul, yorgun, zor bir dönem aynı zamanda. Para yok, silah yok, dediğiniz gibi her şey sınırlı. Sürekli alıyoruz, ulaşım zor. Tekalifi milliye ile halktan işte seferberlik ilanı gerekiyor. Kadınlar, köylü, esnaf, tüccar, herkesin görüşü alınarak bir birlik yaratılıyor. Ama bir taraftan da milli mücadele anlatılırken dinin rolünü de zaman zaman geri planda bırakıyoruz gibi hissediyorum. Yani İslam ve dini dayanışma bu direnişte ne kadar etkiliydi? Evet, her etnik kökenden, her dinden herkes bu mücadelenin içindeydi ama bir taraftan daha açık sormak isterim. Milli mücadele aynı zamanda dini bir direnme hareketi miydi?
1: Efendim, dini bir retorikle yapıldığını açıklıkla söyleyebiliriz. Yani ben biraz kaba söylüyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, padişahım çok yaşa nakaratıyla yapıldı. Yani çünkü aşağıda halka indiğinizde efendim biz bu Yunan'ı tard ettikten sonra seküler bir devlet kuracağız. Padişahlık kalkacak, hilafet kalkacak, eski yazı kalkacak vesaire vesaire vesaire dediğinizde sizin yanınıza pek kimse gelmez. Bunu bildikleri için bu tartışmaya hiç girilmemiş. Efendim, padişahın efendim tahtını korumak, hilafeti muhafaza etmek, bu konuda tabanda bunu dediğinizde zaten bu Müslümanlar arasında herhangi bir tartışma konusu olan bir şey değil. Yani bu dinin bizatihi kendisini savunma gibi anlaşılır. Bu da bunu yaptı. Çok yoğun bir dini retorik kullanıldı. Mesela meclisin açılmasından önce Ankara'da 23 Nisan 1920'den önce açılması için yapılan tedbirler tamamen dini bir kisve ve renkle yapıldı. Hacı Bayram Veli Camii'nde efendim işte mevlid okundu, dualar ödildi, kurban kesildi ve cuma gününe denk getirildi. Bütün bunlar sadece Ankara'da yapılmadı. Milli hareketin hakim olduğu vilayet merkezleri, kazalar, sancaklar, benzeri törenler oralarda da yapıldı. Şimdi mesela ilginç bir şey, meclisin açılmasının dini bir retorikle yapılmasına itiraz eden Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa muhafazakar. Yeri o, öyle diyoruz, çok da yanlış değil. Diyor ki ya hiçbir devirde böyle bir şey olmadı. Bu kadar dini bir retorikle meclisin açılması, siyasi kararlar alınması, bunu böyle yaptığımızda biz bunun sonunu getiremeyiz. Her işi böyle dini retorikle yaparsak hiçbir şey yapamayız diyor. Bunu diyen Kazım Karabekir Paşa. Ama Mustafa Kemal'in efendim şeyi, siyasi görüşü, efendim ne zaman neye müracaat edeceğini bilebilecek bir zihin yapısında olması o zaman buna el verdi. Her yerde açık konuşmalarında biz sadece hilafeti savunuyoruz. Halifeliğin efendim işte devamı için bütün bunları yapıyoruz. Padişah işgal altında İstanbul'da, onu kurtarmak için yapıyoruz

0: denildi. Bu da dini bir renkle, dini bir retorikle söylendi. Bu sadece Anadolu içerisinde, bugünkü üzerinde yaşadığımız topraklar içerisinde değil, bu toprakların dışındaki İslam camialarıyla ilişkilerde de bu böyleydi. Mesela Reunion Adası var. Hı hı. Afrika'nın doğusunda, Fransız sömürgesi, Fransızca konuşulur. Oradaki Müslümanlara yayınladığı bir mesaj var Atatürk'ün Söyle ve Demeçler kitabında, arkadaşlarımız görebilir orada. İnnemel müminine uhvetin diye başlıyor. Müslümanlar ancak kardeştir. Bu bir ayet-i kerime.
1: Yani mesajlarında ayetlere ve dini ifadelere
0: evet,
1: yer veriyor.
0: Evet, evet, evet, evet, evet. Yani bu böyle şeyde Hindistan Müslümanlarına gönderdi. Orada Müslüman kitle Türkiye'nin İstiklal Hareketi'ne yürekten destek veriyor o fukara insanlar, Hint Müslümanları. Bugünkü Pakistan ve Bangladeş'in kurucuları olan insanların şeyleri, kökenleri. Oralara gönderdiğinde de mesela şunu diyor, ya ben bugün bunu okuduğumda sarsılıyorum. İslam'ın düçarı hezimet olan sancakları ayağa kalkmak için Anadolu'da toplanmış bulunuyor. Türk milletine yardım ediniz, müzaharet ediniz. Ya bu nasıl bir uslup? Yani İslam'ın bozguna uğramış sancakları, orduları yeniden ayağa kalkacak. Bunlar şimdi Anadolu'da toplandı. Türk milletine müzaharet ediniz. Ya bunlar sarsıcı. Muhammed İkbal var. Hindistan Müslümanlarının Mehmet Akif'i. Bugünkü Pakistan'ın fikren kurucusu diyebileceğimiz bir kişi. Mesela Lahor'da Padişah Mescidi var. Büyük cami, Babürler devrinden kalma. Bir bayram sabahı İkbal bu gazinin bu mesajını Hint Müslümanlarına okuyor. Tabii mahalli dilde kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Hintliler, Hint Müslümanları 90 yıl sürecek olan İngiliz dominyonu devrinde bir zamanlar o ülkenin yönetici sınıfı sahibi olurken 900 senelik Türk idaresi, Müslüman idaresi var 1858'e kadar. Ama 1858'de İngilizler tarafından bastırıldı. Ora İngiliz tacına bağlandı. Hindistan alt kıtası. İngiliz İmparatoriçesi Victoria Hindistan İmparatoriçesi adını da aldı. Bu dönemde Müslümanlar bürokraside, iş hayatında, sair yerlerde çemberin dışına atıldılar. Yani yoksullar, idare İngiliz, dominyon idaresi Müslümanların gözünü açtırmıyor. Yani bugünkü Hindistan'daki parya gibi Müslüman. Yani eğitim seviyesi, efendim temsil niteliği dipte. Müslüman kitle böyle olmasına rağmen köle pazarlarında çocuklarını satıp Türkiye'ye yardım gönderdiler. Bu kadar vahim şeyler söylüyorum.
1: Hint Müslümanı.
0: Evet. Yani onların bu kadar desteği var. Maddi destek verecek hiçbir şey yok. Kölelik cari çocuğunu köle pazarında satıyor. Türkiye'ye yardım için gönderiyor. Ya bu bugün bizim yani bugünkü 2026 kafasıyla bu nasıl bir şey diyorsun? Kesin. Anlayamıyorsun. Ama bunlar oldu.
1: İslam hareketi gibi algılanmış.
0: Yani o İslam'ı temsil ediyor. Türklerin yenilmesi, İslam'ın mağlup olması diye şey ediliyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Kayıtlara geçsin. Gençlerin belki ilgisini çekebilir. Hindistan Müslümanlarında pek az üst seviye bürokraside insanlar var. Yani hakim, efendim işte bürokratik başka bir kadroda subaylar var. Ama bunlar az. Kendi nüfus olarak Hindistan'ın üçte biri Müslüman. Ama şeye bakarsan, üst seviye görevlere bakarsan %10'u bile değil. Yani nüfusa göre temsil yok. Bunlar üst seviye memurlar, orta seviye memurlar İngilizleri protesto etmek için işlerini bıraktı. Bu bugünkü kafa yapımızla anlayacağımız bir şey değil.
1: Kesinlikle hocam.
0: Daha başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Hindistan'da bir hicret hareketi var. Bizim milli mücadele dönemine denk gelen. Hicret hareketine yüz binlerce Hint Müslümanının Hindistan'ı terk ederek Afganistan'a göçmesi, muhaceret etmesi.

0: bu ne? Ve bu 100 bin civarında, 100 bini geçkin bir nüfusun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunların gerekçesi ne biliyor musunuz? Bugün bizim dünyamız bunu, zihin dünyamız almaya, anlamaya müsait değil. Diyorlar ki, ulema-i kiram, Hindistan 1000 senedir İslam yurduydu. Hakikaten 1858'e kadar ta Gazneli Mahmutlardan, Babür Şahlardan, Cihangirlerden o dönemler itibariyle Hindistan'ı Türk soylu, Timur'un soyundan gelenler de dahil olmak üzere Türk hanedanlar yönetti. Yönetici sınıf Türkler, efendim ordu Türk, elitler Türk. Bu azınlık bile denemeyecek bir sayı. Azınlığın azınlığı, o sayede Hindistan'ın 1/3'ü Müslüman oldu. Yani Pakistan Müslümanları, Bengal Müslümanları, Hindistan'ın içinde kalan 250 milyon Müslüman dahil, bu 900 senelik Türk idarelerinin şeyi, sonucu. Şimdi ulema-i kiram bu milli mücadele döneminde İngilizlerin Türk karşıtı politikalarından tepkiyle karşılıyorlar. Diyorlar ki bu topraklar 900 senedir Müslüman toprağıydı. Darül İslam'dı. Şimdi İngilizler İslam'ın temsilcisi olan Türkiye'yi efendim boğmaya çalışıyorlar. O Türkiye'yi, İslam'ı boğmaya çalışan İngilizler artık Hindistan'ı da idare ettiği için bu 900 senelik Müslüman hakimiyetindeki topraklar artık Müslüman diyarı değil, Darül Harp, düşman ülkesi. Düşman ülkesinde de Müslüman'ın barınması, yaşaması olmaz. Şer'an bu mümkün değildir. Ne yapalım? Afganistan'a göçelim. 100 bin gibi bir sayı, o günkü ölçeklere göre söyleyelim. Bunun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunlar Türkiye'nin davasını desteklemek için gösterilen feragatın, fedakarlığın şeyleri, numuneleri. Bunları Pakistanlılar, ben orada Harp Akademisi okudum, Kurmay Yarbay rütbesiyle. Orada kara ve hava ateşesi yaptım. Bunların biraz ayrıntılarını bilirim. Pakistanlı elitler bunları biliyor.
1: Siz görev yaptığınız zamanlarda bunları hatırlayıp size hatırlatan o olmuştur, hem diplomat.
0: Ya ben okumalarımla bunlara vardım ama Pakistanlılar, yani mesela isimlerini vermeyelim. Bizden devrin genelkurmay başkanı geldiğinde üst seviye toplantılarda bunları söylediler. Bu yani kendi yaptıkları fedakarlık, bunlar şey değil, romantizm, kurgu, evet, şeyler değil. Bunlar oldu ama beri tarafta bunların şeyi yok, karşılığı yok. Burada sırası gelmişken bir şey arz edeyim. Şimdi Pakistan Müslümanlar bu kadar fedakarlık yaptı. Onlar Türkiye'ye para yardımı da gönderdiler. Şey söyleyelim, İngiliz politikası olduğundan, olması gerektiğinden kendi açısından daha ılımlı davrandı Hindistan'daki bu tepkiler üzerine. Hindistan Genel Valisi Londra'ya efendim Türkiye'ye yönelik politikalar biraz daha yumuşatılması tarzında tavsiyeler bulundu. Yumuşatılmış hali gördüğümüz muameleydi. Hı. Ama yani bunun siyasi rolü oldu. Yani nümayişler, mitingler, bilmem neler, bunların hepsi yapıldı. İşte üst seviye memurların görevlerinden ayrılması, hicret hareketi, muhaceret, 100 bin kişinin ülkeyi terk etmesi, bilmem nesi etkili oldu. Bir de maddi yardım gönderdiler. Bu maddi yardım daha sonra İş Bankası'nın kuruluşunda sermaye oldu. Ben bundan birkaç yıl evvel efendim ilgili makamlara bir teklifte bulundum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Dedim ki efendim Türk Milli Mücadelesi İstiklal Harbi döneminde efendim Hindistan Müslümanları, yani bugünkü Bangladeş'in ve Pakistan'ın ve Hindistan'daki Müslümanların dedeleri büyük fedakarlıklar yaparak, programda anlattığım şeyleri de kısmen yazdım, Türkiye'ye maddi destek sağladılar. Yani çocuklarını köle pazarında sattı, para gönderdi. Şimdi aradan 100 sene geçti.

0: Bunların bu fedakarlığına efendim bir vefa göstermemiz zamanı geldi. Ne yapılabilir? Hindistan Müslümanlarından gelen parayla kurulan İş Bankası, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği dallarda doktora yapacak Pakistan'dan, Hindistan'dan, Bangladeş'ten Müslümanlara 50'şer, 20'şer, 30'ar doktora bursu versin. Bunların hangi alanda doktora yapacağını da Türk Tarih Kurumu tayin etsin. Teklifim buydu. Cevap geldi. Dediler ki bankacılık mevzuatı buna uymaz. E onu ben de biliyorum. Bankacılık mevzuatı tabii ki buna uymaz. Bir karar alınacak. Efendim inşallah bu yetkili karar vericilerin dikkatine sunulur. Yani o topraklarda Türkiye'ye muhabbetle bakan, şunu söyleyebilirim, bir sürü yer gezdim. Memuriyetim sebebiyle, askerliğim sebebiyle. Hindistan'daki kadar, hani Azerbaycan'ı falan parantez içerisinde aldığımızda, Türkiye'ye, Türklere, bizim tarihimize, mefahirimize sıcak bakan başka bir kitleye Pakistan'da rastladığım kadar hiçbir yerde rastlamadım. Bu muhabbet sadece elitler değil, mevki, makam, statü sahipleri değil, sokakta yalın ayak giden insanlardan en tepedeki elitlere kadar hepsinin müşterek duygusu. Karşı tarafta yani bizim unuttuğumuz hani Büyük Akif'in milyonlarca mevasız kalan dindaş dediği kitleden. Onlar bize bu kadar büyük bir fedakarlık yaptılar. Aradan 100 sene geçmiş olsa dahi bunların yad edilmesi, hatırlanması, Hindistan Müslümanları deyince Bangladeş'teki, efendim Pakistan'daki ve Hindistan'da kalan 700 milyona yakın nüfustan bahsediyorum. Buralarda yine söylüyorum, tarih kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği alanlarda bir doktora bursu ihdas edilmesi, bunu da İş Bankası tarafından bunun finanse edilmesi teklifimi burada huzurunuzda yeniliyorum. Umarım ki efendim karar vericiler bunun isabetini tabii tetkik ederler vesaire şey ederler, karar verirler. Hocam, böyle bir şey de burada bugün gelmiş olmamın bunu söyleme fırsatı sağladığınız için de ben tekrar sizlere teşekkür
1: umarım
0: ederim.
1: Umarım hayata geçer hocam. Hatırlanması gerekenlerden bahsettiniz. Yine milli mücadelede ve büyük taarruzda hatırımızda kalmayan ama hatırlanması gereken isimler kimler hocam?
0: Ya şey söyleyelim, en tepedeki üst seviye yani mesela ordu komutanları. Ordu komutan, iki ordumuz vardı. Efendim birisi Yakup Şevki Paşa, öbürü Sakallı Nurettin Paşa. Yakup Şevki Paşa az çok anılır. Esas taarruzun yapıldığı yani kıyametin koptuğu bölge Afyon güneyinde ve uzanımı hattında olan ordu, birinci ordu, esas taarruz bölgesi askeriyedeki tabirle. Buradaki ordu komutanı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün siyasi muhalifi olarak bilindiği için onun rolü şey yapıldı. Efendim yani harpteki başarısı, komutanlığı efendim pek söylenmez oldu. Bu bir tercihti ama 104 sene sonra bu tercihin gözden geçirilmesi lüzumuna ben işaret etmek istiyorum. Bir de başka şey söyleyelim. Büyük taarruzu da milli mücadeleyi de yapan komutanlar akademi mezunu. Yani bildiğimiz adı aklımıza gelenlerin hepsi kurmay. Akademi mezunu, Büyük Atatürk dahil olmak üzere. Nurettin Paşa akademi mezunu değil. Kurmay eğitimi görmemiş ama o göreve layık görülmüş. O görevi de hakkıyla yapılmış. Ama Büyük Taarruz'un komutanları, İstiklal Harbi'nin komutanları dediğimizde onların adı anılmıyor. Bir şey daha söylememe müsaade edin, fırsat gelmişken söyleyelim.
1: Ben buyurun hocam.
0: Şimdi Atatürk'ün nutku 1927'de İstiklal Harbi'nin, Kurtuluş Savaşı'mızın, milli mücadelenin serencamını da anlatan bir şey. Yani ağırlıklı olarak 1919-22'yi anlatır o büyük eser. Orada Gazi daha sonra kendisinin siyasi muhalif olarak adlandıracağı Nurettin Paşa hakkında çok ağır ifadeleri var. Babasından başlıyor. Efendim, babası İbrahim Paşa da şöyleydi, böyleydi ve de burada zikretmemiz uygun olmayan ifadeler. Bunlar ne zaman? 1927'de. Bu 1927 ne? Nurettin Paşa'nın efendim işte kendisine karşı siyasi muhalif olarak kendisini seçtirdi. Bursa milletvekili oldu. Bu mecliste kabul edilmedi. Efendim vesaire vesaire. O sıcak ortamda söyledikleri. Yani siyasi polemik yönü önde. Fakat bir şimdi dipnot vereceğim. Şeyi görürüz dostlardan. Bu nutuk verildikten sonra nutuk aynı seneden başlayarak yabancı dillere çevrilildi. Almanca'ya, Fransızca'ya vesaire Batı dillerine yani nutuk oralara çevrildi. Nutkun yabancı dillere çevrilen tercümelerinde Nurettin Paşa hakkındaki ağır tahkirler, ifadeler yok. Bu niye?
1: Neden hocam? Evet.
0: Zannediyorum. Gazi ya biz bunu iç polemik olarak efendim iç siyasetin gerekleri olarak bunu burada dedik. Ama bir Alman'ın, bir Fransız'ın Nurettin Paşa hakkındaki bizim burada yönettiğimiz çok ağır laflar. Hakikaten ağır laflar. Bunları yabancıların, ecnebilerin bunları okumasında hiçbir şeyimiz yok demiştir. Yayıncı bunu kendi başına karar veremez. Yani ben bu metni aldım. Bugün dahi bir yazar olarak kitabınızı verdiğinizde editör, yayıncı size haber vermeden hiçbir tarafını çıkaramaz.
1: Müdahale etmez tabii.
0: Yani cümle düşüklüğü varsa belki onu düzeltir. Yoksa bu bölümü ben uygun görmedim demez. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın da yani siyasi gereklerle yaptığı polemiklerin ötesinde efendim bu yaptığı ithamların dışarıya yansımaması için bu tedbiri aldığını burada söylemiş olalım. Başka kahramanlar var. Düşük rütbeli efendim bunların kahramanları bilmem Yüzbaşı Şerafettin'den tutun da efendim Yıldırım Kemal'e kadar. Bunların hepsi kaynaklarda var. Hepsini şeyle anmamız lazım. Bir de tabii büyük taarruzdan evvel Sakarya Harbi'nde şehit olan bir kahramanımız var. Alay komutanı efendim Hüseyin Avni Alparslan Bey. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu liderin Harbiye'den sınıf arkadaşı.
1: Tirebolulu.
0: Tirebolulu. Evet, Tirebolulu Hüseyin Avni Bey. Hüseyin Avni Alparslan. Alparslan mahlası o zaman da verilen onların daha kolay tanınması için kullandığı bir isim. Bu eli kalem tutan Türk Ocakları üyesi. Efendim Karadeniz bölgesi, efendim Türk mü bilmem Rum mu diye kitapçık yazmış. Efendim bunun milli savunma, milli müdafaa vekaleti on binlerce basıp bölgede dağıtmış. Yani eli kalem de tutan bir büyüğümüz. Sakarya Harbi'nde alayının başında, 47. alaydı galiba, şehit oldu. Hüseyin Avni Alparslan'ın adını bilmiyor Türk çocukları. Bu da bizim efendim hayır hanemize yazılacak bir şey değil. Bunları söylememiz lazım. Yaralarımı açtınız, biraz daha konuşayım.
1: Buyurun hocam.
0: Milli mücadelede 4 tane Kara Fatma var, kahramanımız. Hepsini minnetle anıyorum, şükranla anıyorum. Bunlardan birisi Erzurumlu veya Vanlı'da diyorlar, kaynaklar bir sürü şey söylüyor. Kocaeli müfrezesinde müfreze komutanlığı yapmış. Üsteğmen rütbesiyle hizmet etmiş Kara Fatma'dan bahsediyorum. Sivas Kongresi sırasında gidip Gazi ile görüşüp ondan emir alındığı da kendi beyanına göre var. Böyle bir kahraman, bir hanım kahraman. Efendim, milli mücadele bitti, zafer kazanıldı. Kimse ilgilenmedi Kara Fatma'yla. Kara Fatma 50'li yıllarda dilenciliğe düçar oldu. Bu bütün Türkler için züldür. Bunu da söyleyelim. Yani Türk milletinin meziyetleri var mı? Var. Arızaları var mı? Her biri bir

0: mülkü harap edecek arızalarımız var. Bunları da o cümleden günü gelmişken burada sadece hamaset, kahramanlık, yiğitlik övgüsünü yapalım. Bu bizim hakkımız. Ama arızalarımız, kahramanlarımıza sahip çıkmakta, onların aziz hatıralarını efendim devam ettirmekte problemli olduğumuzu söyleyelim. Bir de şey söyleyelim. Çanakkale'de ismi geçen kahramanlardan Seyit Onbaşı, Seyit Onbaşı var. Hani yüzlerce kiloluk mermiyi kaldırmış. Rasyonelitenin bilmem ötesinde bir şey ama yapmış. Kaldıramayacağını kaldırmış adam. Bu kadar böyle bir şey. E şimdi Seyit Onbaşı ne oldu biliyor musunuz? Hayatı sefaletle geçti. Hastalıklı haliyle, hasta haliyle, ihtiyar haliyle efendim can verdi. Ha internete bakarsanız bir sürü mitoloji okursunuz. O mitolojilerin hiçbirinin aslı astarı yok. Yani kahramanlarımıza efendim o hizmetleri verdikten sonra da saygı göstermemiz lazım. Mesela Erzurum bir adamcağız vardı, adını unuttum. Yani uçak aldırmış, zengin bir adam orduya. Ne zaman? O dönemlerde. Adını bilen var mı? Aha, ben daha hatırlayamadım adını. Böyle söyleyelim. Yani kahramanlarımızın büyüklü küçüklü kim olursa olsun dünya görüşlerine, ahiret görüşlerine, şahsi mizaçlarına takılmadan ettikleri hizmet çerçevesinde anılması, efendim bunların fedakarlıklarının zikredilmesi şarttır. Bunu böyle görmemiz lazım. Bunu böyle yapmadığımız takdirde yani seçicilik yapıyoruz. Şunlar şunlar var. Tamam. Bir de şunu söyleyelim. Belki baştan söylememiz gerekirdi. Şimdi de söylesek uyar. Şimdi gayri resmi tarihçilik adı altında milli mücadelenin esasında olmadığını, bunun bir setup olduğu, kurgu olduğu, zaten düşman çekilmek üzere olduğu için bir mizansenle efendim büyük Atatürk'e, onlar öyle demiyor, efendim kahraman imajı kazandırıldı. Zaten hatta bunu ileri götürenler şey diyor, ne onun adı, İnönü savaşları da olmadı. Bunu söylüyor, var, adını zikretmek istemiyorum şimdi. Efendim milli mücadelede ya bir şey değil, biz bunu zaten yedi düvele karşı yapmadık, sadece Yunan'a karşı yaptık. Ama Yunan kimin taşeronuydu? Yani milli mücadele efendim İzmir'in kurtarılması dahil işgal sonlandırıldığında ateşkes, Mudanya ateşkes efendim görüşmelerinde karşımızda Yunan yoktu. Kimdi? Yunan'ın arkasındaki devletler vardı. Yani karşımızda Yunan yok. İngiliz, Fransız, İtalyan vardı. Bu da şeyi gösterir. Yani milli mücadelenin kime karşı yapıldığını, yani Yunanlar vardı, evet, Yunanlar müttefikleri efendim tuzağa düşürmek istedi, ondan istifade etmek istedi. Müttefikler de kendi nam ve hesaplarına efendim Yunanlar kullanmak istedi. İki taraf birbirini kullanmak istedi. Yani şey değil, tek taraflı birbirlerini aldattı değil. Yunan tarihçilerinin doktora tezlerine vesaire şeylerine bakıyorum. Yunanların efendim Batı'nın siyasetlerine zebun oldukları, o siyasetlere alet olduklarını artık Yunan tarihçiliği de kabul ediyor. Kabul ediyor. Yani Küçük Asya'da Rumları kurtarmak falan filan, bunlar kendiler evet onu öyle söylüyor. Ama esas da büyük oyunun farkında olmadan hizmetkarı olduklarını da kabul ediyor. Yunan tarihçiliği bugün artık kabul ediyor. Bunları bu çerçevede evet, söylememiz lazım. Yani milli mücadele vardır efendim, yapılmıştır. Bunlar çok totoloji olacak, söylenecek laflar değil. Ama bir kısmı ya milli mücadele de yok. Bunların hepsi
1: olur
0: böyle.
1: Olur mu hocam?
0: Bizansen bu bakış açısı hastalıklı bir bakış açısıdır. Bir de kahramanlarımıza, şehitlerimize saygısızlık. Anadolu'da yakılıp yıkılan şehirler, kendi şehrim Gaziantep'in bu savaşın güney cephesinde bir bölüm, 6200 küsur şehidi var. Ya bir şehirde bu kadar şehit verildi. Ha, resmi şeyde şehit sayısı az görünüyor ama bu vilayetlerde yapılan verilen zayiatları da saydığımızda kahramanlarımızın efendim ne kadar telef oldukları bir misal anlatayım. Şimdi bizde her zaman subay zayiatı nefer zayiatından yüzde olarak daha fazladır. Yani diyelim ki 100 tane neferden 15 tanesi efendim şehit olursa 100 tane subaydan efendim şehit olan sayısı 30 olur, 25 olur. Yani Birinci Dünya Harbi örnekleri de, İstiklal Harbi örnekleri de bu. Sakarya Harbi'nin bir adı da subay harbi. Subay zayiatı çok fazla. Nispet olarak, yani sayı olarak tabii ki nefer daha fazla. Ama oran olarak baktığımızda subay sayımız, subayların verdiği zayiat, neferlerin verdiği zayiattan şehadet dahil her zaman yüksektir. Bunu da işaret edelim. Verilen bu yapılan fedakarlıklar milletin tamamının eseridir. Sadece bir bölgenin, sadece bir kesimin, sadece bilmem rütbelilerin, sadece rütbesizlerin, sadece din adamlarının bu değil. Hepsinin karınca kararınca şeyleri var, katkısı var. Tabii milli mücadeleye aykırı bunu sekteye uğratmak üzere de bir sürü girişimler var. Anadolu'da çıkarılan iç isyanlar var. Daha meclis açılır açılmaz iç isyanlar başladı. Planlı programlı şekilde. Hilafet orduları kuruldu. Anzavur çetesi bilmem neler yaptı. Şunlar yaptı, bunlar yaptı. Bunların ihvasına, aldatmasına kapılan bir kısım insanlarımız da oldu. Ha, onları da söyleyelim. Ama kahramanların hiçbirini ayırt etmeden hizmette efendim rütbeler, başkomutan, subaylar, efendim ondan sonra neferler ve bunların destekçisi olan milletimizin kendisi efendim burada zikredilmesi gerekir. Belki günümüzle ilgili sıcak tartışma konusu değil ama şunu da söyleyelim. Büyük Zafer'den 30 Ağustos zaferinden sonra Gazi'nin yazdığı kısa bir emir var. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Akdeniz malum, biz o zaman Ege demiyoruz. Ege, evet, mitolojideki bir Yunan kralının adı. Onu düşmanım, savaştığımız düşmanın diliyle konuşmamız uygun değil. O denize Adalar Denizi diyoruz. Şimdi Ege dediğimiz denize. Şimdi bu ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, yani şeye çıkacaksınız. İzmir dahil bütün sahili kurtaracaksınız.
1: Bu slogandan sonra o ilerleyiş nasıl değişti hocam?
0: Ordu zaten belli bir tertip düzen içerisinde gidiyordu. Ana hedef bizim yüreğimizdeki o dönem için sızılardan en önemlileri birisi İzmir'in işgali, ikincisi Bursa'nın işgali. Bursa payitaht şehrimiz. Yani imparatorluğun efendim başkentlerini de yapmış bir şey. İzmir'de bizim nefes alacağımız, işte ticaretimizin efendim ekonomimiz için önemli olduğu bir yer. Ana grup şeye doğru gitti. İzmir'e doğru, Uşak üzerinden gitti. Bir grup da efendim şeye doğru, Gemle'ye doğru, Bursa'ya doğru çekilmekte olan düşmanı takip etti. O emirde bugün için ders alacağımız bazı ifadeler var. Gazi Mustafa Kemal Paşa, başkomutan, diyor ki sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emin olmalıdır. Bu sahibimiz olan Türk milleti, bunu kime diyor? Orduya diyor. Hı hı. Türk ordusuna diyor. Yani ordu bir grubun, bir locanın, bir bilmem cemaatin, bir şeyhin, bir gavsın ordusu değil. Bir kesimin, bir mezhebin, bir inanç grubunun ordusu değil. Sahibimiz olan büyük Türk milletinin ordusu. Bu Gazi'nin, başkomutanımızın, İstiklal Harbimizin başkomutanının 1920'deki bu ifadesinin ben günümüzde de geçerli olduğunu düşünüyorum, olması gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin tamamı olarak, tamamının efendim ordusu. Bunu başka türlü, her türlü polemik konusu çıkar. Bunlardan ırak olmak lazım gelir diye düşünüyorum.
1: Hocam Ege, Akdeniz o taraf diyoruz, işte Yunan İzmir'e, Bursa'ya gitti, işte Ankara hedefte, İstanbul işgal altında vesaire. Ama hani bu işe dediniz ya, sözde tarihçiler bunu tiyatro diyor. Gerçi onlara dikkate almamak lazım, birçok şey tiyatro diyorlar da. O kadar ciddi bir mücadele ki, yani şaka değil. İşin askeri tarafına baktığınızda Yunan ordusu aslında İzmir'den başlayıp Ankara'ya, Haymana'ya, hoca Haymana'ya kadar ilerleyebildi. Mesela neden Haymana? Haymana Anadolu'nun bütün şehirleri neredeyse, ama Haymana mesela bu ilerleyişin çok enteresan şehirlerinden bir tanesi.
0: Şimdi şöyle görmek lazım. Tamam, yani zaferimizle gurur duyalım. Kahramanlarımızı hürmetle yad edelim. Onlara minnet duyalım. Yani bu övgülerin yanında efendim biraz da şuna kafa yoralım. Efendim bir zamanlar vilayetimiz olan bölgelerde kurulmuş olan devletler, mesela Yunanistan, memleketin haremi ismetine nasıl geldi? Polatlı'ya, Haymana'ya nasıl geldi? Efendim Bilecik'te Ertuğrul Gazi'nin türbesinde kadınlarımıza tecavüz etmek şenaatini işlediler. Biz bunlar hafızada yok. Yani iş sadece Bursa'da Osman Gazi'nin türbesine tekme atma değil. Efendim Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin türbesinde kadınlarımızın namusunu kirletti işgalciler. Daha ötesi şeye kadar, hedef Ankara'ydı biliyorsunuz. Ankara'nın eşiğine kadar da geldi. Efendim Ermeni çeteleri Doğu Anadolu'da yıkmadık, köy bırakmadı. Bunlar nasıl oldu? Bütün bunların sağlıklı bir muhasebesinin de bu tarz yıl dönümlerinde yapılması gerekir. Yani bunu şöyle basit komplo teorileriyle anlatırsak iş olmaz. Ya bunların arkasında emperyalizm vardı, bunların arkasında masonlar vardı, bunların arkasında İngiliz gizli bilmem nesi vardı. Ya bunların hepsi belli ölçüde olabilir ama ana dinamikler komplo teorileriyle izah edilemez. Niye ben Anadolu'nun ortası, artık bilmem Anadolu'nun bozkırın ortasında Yunan'ı karşılamak zorunda kaldım? Niye hududumda savunamadım? Veya Yunan, birkaç yüz bin nüfusla kuruldu Yunanistan. Yani 1 milyon nüfusu yoktu. Birkaç yüz bin. Onlar da yani isyan edip başarılı oldukları için kurulmadı, onu da söyleyelim. Yunan isyanı bastırılmıştı. Ama Rusya karşısında devlet mağlubiyete uğrayınca Rus ve İngiliz tazikleriyle 300 bin, 500 bin kişilik bir nüfusun Mora Yarımadası'nda oradaki umum Türkleri toptan katlederek müstakil olmasını kabul etmek zorunda kaldık. O devlet nasıl 300 bin, 500 bin nüfusla büyük bir devletin mirasçısı veya son safhası olan ülkeye, Türklere savaş açtı? Niye geldiler? Bu hallere niçin düştük? Sosyal efendim büyük dönüşümler, malumunuz, doktora yaptınız, bilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Büyük felaketler yer sarsıntısı gibi, zelzele gibi, gökten meteor düşmesi gibi, büyük bir trafik kazası gibi, uçağın düşmesi gibi anlık felaketler değildir. Bunlar peyderpey, santim santim, milim milim gelişir. Bir de bakarsınız ki efendim Apostol Polatlı'da, Haymana'da, Ermeni çeteleri Erzurum köylerinde yıkılacak köy arıyor. Bunlar yani bir anlık, ya bir felakete uğradık, birisinin bedduasına uğradı. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Ekonomide, ticarette, iş hayatında, eğitimde, kültürde, marifte, diplomaside, askerlikte, yani hayatın bütün alanlarında siz emsallerinizle, rakiplerinizle, hadi düşmanlarımız demeyelim, mücadele edecek güç kazanmadığınız sürece zelil olursunuz. Ayaklar altında çiğnenirsiniz. Yani imparatorluğun sonu bize bunu acı bir şekilde, biraz pahalıya gelecek şekilde öğretti. Yani evet, kahramanlarımız ruhları şad olsun. Onlara minnet duyuyoruz. Yaradan rahmet etsin. Hay hay. Hepsine. Hiçbirini ayırmadan. Hepsine. Ama büyük soru, Ya Yunan'ın Haymana'ya, Polatlı'ya onu getiren

0: bizi de bu kadar acize düşüren faktörler ne? Bunlara da şey yapmamız
1: kulak
0: lazım.
1: Kabartmak
0: yani
1: gerekiyor.
0: Bu tarz önemli yıl dönümlerde bunları da dikkate getirmek lazımdır diye düşünmekteyim.
1: Kıymetli hocam, Sakarya'dan büyük zafere, büyük taarruza uzanan son safhaya baktığımızda bizi zafere götüren yolu nasıl değer? En yüksek, yani bu dinamiği en büyük kırılma noktası olarak düşünürsek askeri planlama olarak mı siz düşünürsünüz bir asker olarak, yoksa toplumsal seferberlikle birlikte mi, diplomasi mi, bunların hepsi beraber mi? En büyük kırılma noktası neydi bu zaferin sizce?
0: Şimdi kırılma noktasını zaman olarak, mekan olarak işaret edeyim, ondan sonra sorunuza cevap vermeye çalışayım. Sakarya Savaşı'nın 22 gün 22 gece 1921'in Ağustos'unun sonundan 12 Eylül'üne kadar süren dönemde zaferle neticelenmesi dönüm noktası. Yani artık güçlükler Sakarya zaferinden sonra bize kolaylık olmaya başladı. Bu tarihten itibaren de ordumuzun mevcudu, silah gücü, halk desteği, dış destek arttı. Yani Sakarya Harbi ne kadar, ya bunlar başarılı olabilir mi? Bu Kemal Paşa bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Sakarya Harbi olurken söylemiştim programın başında, Enver Paşa Batum'da bekliyor. Kemal Paşa'nın ayağı sürçerse emir komuta bende, teşkilat zaten var, geleyim diye bekliyor. Yani içeride de dışarıda da manzara bu. Ama Sakarya Harbi artık işin yönünün başarıya dönüştüğünün bir dönüm noktası. Şimdi milli mücadele daha ziyade bizim kitaplarda veya algıda sadece bir seri muharebeler, savaşlar serisi olarak anlatılıyor. Bu bir yönüyle doğru. Efendim işte Kütahya Eskişehir muharebeleri, Sakarya Harbi zaferi, ondan sonra büyük taarruz, güneyde efendim gayri nizami unsurlarla düşmana mukavemet edilmesi, bunların hepsi tamam yerli yerinde, fakat askeri faaliyetler silsilesi siyasi bir programla koordine edilmediği zaman hiçbir sonuca varamaz. Yani askeri bir zafer, düşmanı yenmek, siyasi bir hedefi elde etmek için işe yarar. Yoksa şan olsun, kahramanlık olsun, ezdik geçtik, mahvettik, böyle bir siyasi hedef olmaz. Siyasi hedef bizim irademizin askeri güçle savaştıklarımıza kabul ettirilmesidir. Milli mücadele dolayısıyla hem askeri hazırlıklar açısından hem de siyasi diplomatik efendim süreçler açısından koordineli bir başarı hikayesidir, başarı anlatısıdır. Siyasi hedefler tabii diplomasiyle yürür içeride ve özellikle dışarıda. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım, genç arkadaşlar için belki ilgi çekici olabilir. Mustafa Kemal Paşa mecliste, bu Yunan'ın da arkasında başımıza gelen felaketlerin de arkasında efendim İngilizlerin olduğunu açık bir şekilde söylüyordu. Ama Mustafa Kemal Paşa gazetecilerle konuşurken, İngiltere'den gelen milletvekilleriyle konuşurken, dış basına konuşurken böyle demiyordu. İngiltere bizim dostumuzdur. Yüzlerce senelik efendim dostluğumuz var. Sadece bizim tezimizi desteklerse biz onlarla devam ediyoruz diyordu. Yani kime, ne zaman, ne söyleyeceğini biliyor idi. Başka türlü, yani mecliste konuştuğu gibi dışarıda konuşursa, dışarıda konuştuğu gibi mecliste konuşursa bundan sonuç alamazdı. İslam dünyası için demin örneklerini verdiğimiz şeyler de bu çerçeve içerisinde laik, seküler, modernleşmeci, batıya yönelimli bir izah tarzı, Hindistan Müslümanlarına zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize bir şey ifade etmezdi. Bunu yaptı. Başka efendim Batı kampına karşı Rusya'da yeni bir rejim kurulmuştu. Sosyalist rejim. Bu rejimi Batı tanımıyordu. 1922'ye kadar da, zaten bizim milli mücadeleyi yaptığımız, sonlandırdığımız tarihe kadar da iç savaş devam ediyordu. Batı'nın desteklediği beyaz ordularla Kızıl Komünistler arasında bu devam ediyordu. Şimdi

0: Batı'ya karşı düşmanımız bir olduğu için işbirliği alanı arandı ve bulundu. O dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın yani 1922'ye kadar kullandığı retorik Sovyetlerin, Rusların hoşuna giden bir retorik. Hı hı. Bu da bir diplomasinin başka bir şeyi. 1922'den sonra o retorik değişti. Yani demek istediğim siyasi olarak, diplomatik olarak, sosyal hareket olarak, askeri veçheyle bütün bunlar birleştirildi. Başarılı bir şekilde bu da sonuca başarıyla gidilmesini sağladı diyebilirim.
1: Kıymetli hocam çok güzel özetlediniz. Milletin tüm kesimiyle yani topyekün verilen bu mücadelede hem milletin kararı, desteği ve iradesiyle hem de yönetimin diplomatik, stratejik, askeri başarısıyla böyle bir zafer gelmiş oldu. Biz de hem sizin akademik bakış açınızda bugün hem de sahada bulunduğunuz görevlerle birleştirerek o dimağınızdan çıkan o yorumlarla 30 Ağustos'u, bu zaferi, milli mücadeleyi çok daha iyi anladık. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette çok fazla konuşacağımız konu var sizinle. Doyum olmuyor. Öğrencileriniz çok şanslı bu arada hocam.
0: Umarım.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Kıymetli katılımlarınız için, varlığınız için şeref verdiniz hocam.
0: Sağ olun.
1: Değerli tarihseverler, tabii ki büyük taarruzdan milli mücadeleye uzanan büyük hikayeyi konuştuk Profesör Doktor Hasip Saygılı hocamla beraber. Çok da güzel bir program oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Elbette başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlere eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda 24 ekranlarında beraber oluyor olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Allah yarama. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar

0: yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afaklı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
1: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi. Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: bir varlıklara sahip ve çok önemli aktörler. Çok değerli bir konuğumuzla Emre Bilgi ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey, yanlış söylemedim değil mi?
1: Doğru, direkt doğru.
0: Ve biz uluslararası ilişkileri açık kaynaklardan, işte kurumlardan, uluslararası hukuktan bunların üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ama sizi dinleyince insan başka zaviyeden ve çok önemli bir zaviyeden başka başka şeyler de görebiliyor. Ya da bildiklerini, gerçi sizinkiler de açık kaynaklar.
1: Doğru.
0: Ama o bildiğimiz klasik ekonomi zaviyesi de değil. Benim de çok hakim olduğum bir şey değil. O yüzden sizi her dinlediğimde çok dikkatle takip etmek
1: çok
0: zorunda kalıyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Evet, bunlar şu anda hali hazırda pek çok ulus devletten de güçlü ve büyükler.
1: Aynen öyle.
0: Şöyle başlarsak. Nedir yüksek teknoloji yatırımını, yatırımcısını motive eden şey dünyada, dünyada bir işe kalkışırken?
1: Şimdi tabii birçok branş var ama...
0: Yani onlar da herhalde bizim izlediğimiz ajandayı, politik ajandayı izliyorlar. Ama onlar sanki aynı zamanda müdahiller.
1: Çok doğru. Şimdi bir kere işin şey tarafına geçmeden önce, özellikle nasıl karar veriyorlar tarafına geçmeden önce bugünkü durumu da biraz anlatalım. Şu anda neredeyiz? Benim gördüğüm şu anda iki çok büyük devrimin ortasındayız. Geçen programımızda da biraz bahsetmiştik. Yani bir tanesi Amerikalıların AI dediği suni zeka veya yapay zeka çağının tam ortasındayız. Bu çok daha hızlı da ilerleyecek. Bununla el ele yürüyen bir de insan tipi humanoid robotlar çağındayız. Özellikle 2029'dan sonra robot teknolojisi inanılmaz ilerleyecek deniliyor. Şu anda dünyada birkaç yüz bin tane robot satılıyor. Çok düşük yani rakamlar. 29'dan itibaren bu rakam 5 milyonlu seviyelere 2029. Çıkacak diyorlar. 2029. Yani bir şeyimiz de kalmadı. 3 senemiz kaldı. Neyi bekliyor bu? Robot teknolojisinin o noktaya gelmesini bekliyor ki artık eli kulağında geliyor o noktaya. Bir. İkincisi, burada da diğer konuların hepsinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. İki tane ülke bariz ileriye gidiyor.
0: Orada şunu sorabilir miyim müsaadenizle?
1: Tabii ki.
0: Dediğim gibi uluslararası ilişkiler en önemli aktör hala süper güç Amerika Birleşik Devletleri. Şimdilerde Çin'den söz etmeye başladık ama bir süper güç olarak değil. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de üstünde bir şeyden söz ediyoruz değil mi?
1: Doğru. Tabiri caizse ben hem yapay zeka şirketlerini hem de robot şirketlerini uluslararası şirketler olarak görüyorum. İster Çin'de olsun, ister ABD'de olsun uluslararası yapılar. Şimdi bunun için bir gıdım geriye gidelim. Bu yapay zeka hadisesi nereden başladı? Biraz ona bakıyor gibi olalım. Şimdi ilk başlaması hatırlarsınız sene 94-95'ti. O dünyaca meşhur dünya satranç şampiyonu vardı. Garry Kasparov diye bir adam. Bu Azerbaycan vatandaşı, yarı Ermeni, yarı Musevi bir beydi. Bunu ilk defa IBM'in ilk yapay bilgisayarı, ismi de IBM'in rengi mavidir biliyorsunuz, Deep Blue diye bir sistemdi. İnanmıyorlardı, zinhar kimse yenemez bunu diyorlardı. Bilgisayar yendi 95 senesinde. Fakat bu tabii çok spesifik, özel bir yapay zekaydı. Yani sadece satranca alıştırılmış, satranç bilen. Yani başka bir şey sorsanız cevap veremiyordu. Ama satrancı mükemmel biliyordu. Bu bence birinci kırılma noktası oldu. İlk yapay zekanın gerçekten rüştünü ispat etmesi.
0: 95. Dünya sahnesinde.
1: Dünya sahnesine çıkması. Hatta bütün gazetelere, televizyonlara çıkmıştı. Yahu dünya satranç şampiyonunu açık ara yendi bir bilgisayar diye. Bundan hemen sonra gene IBM Watson diye bir bilgisayar. Watson da IBM'in kurucusunun adıdır. Watson diye bir bilgisayar geliştirdi. Burada bakış açısını biraz genişletti IBM. Dedi ki ben artık genel bilgi bilgisayarı.

0: yaptım dedi. Amerika'da çok meşhur bir yarışma programı vardır Jeopardy diye. Her türlü soru sorulur. Yani coğrafyadan, tarihten, işte sosyolojiden bir sürü branşları olan bir yarışmadır. O yarışmayı da 2014-2015 senesinde birkaç tane arka arkaya yarışmayı Watson bilgisayarı kazandı. Aynı zaman içerisinde bir de İngiltere'de o da aslında yarı Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Rumu, yarı anne tarafı ise Singapur Çinlisi olan bir bey. Deniz Hasabis diye bir bey. Bu tamamen yapay zekayı ilk kullanan bir insan diyebilirim bugünkü bildiğimiz alanda. Deep Mind diye bir şirket kurdu İngiltere'de 2010 senesi. Yani bu Jeopardy yarışmasını kazanan Watson bilgisayardan 4 sene evvel. 2014 çünkü onun çıkışı, bu 2010. Ve bu Deep Mind'la dedi ki ben her şeye cevap verebilen bir yapay zeka yapacağım dedi. Ve bu ürünü yaptı. 2010 Kasım'ıdır ilk çıkışı Deep Mind'ın. 3,5 sene sonra Google firması bu firmayı bugün komik nitelendirilebilecek bir rakamla $500 milyon, hakikaten çerez diyorlar teknoloji dünyasında, yani $1 milyon bile değil, onun yarısına satın aldı. Ve ismi şu anda hala Google DeepMind. Ve bu adamı da bünyesine kattı. Şu anda Google yapay zekasının da başkanı bu adam. İsmi de bu arada komik, Deniz Hasabis diye bir adam. Hasabis de Grekçe'de Türkçe ile neredeyse aynı anlama geliyor. Kasap anlamına geliyor. Kasabis yani adamın adı aslında. Muhtemelen dedesi kasap çünkü adamın. Bu çok zeki bir kişi. İngiltere'de okuyor ve İngiltere'de matematik ve AI üzerine okuyor. Ve bu şirketi kuruyor. Daha sonra Google'a satıyor. Niye böyle bir ben tarihçiyi diye başladım? Çünkü onun ekibindeki insanlar birkaç sene sonra ayrılıyorlar. Bu 2014'te oluyor birleşme, satın alma. Birkaç sene sonra ayrılıyorlar ve bugünkü bildiğimiz en popüler yapay zeka firması olarak OpenAI'yi kuruyorlar. Hmm. Yani bu adamın ekibi kuran. Oradan ayrılıyor OpenAI'yi. Daha sonra da OpenAI, Sam Altman diye bir adam ekibin başında ayrılıyor. Mesela Microsoft çok büyük yatırım yapıyor. Artık böyle yarım milyarlar değil. $35 milyon seviyesinde yatırımlar yapıyor o firmaya. Daha sonra ondan da bir grup ayrılıyor. Onlar da bugün en büyük yapay zeka firması olan Anthropic'i kuruyorlar. Yani aslında hepsinin kökeni DeepMind'a dayanıyor. DeepMind birincisi bunun, nüvesi yani. Çünkü IBM'in o ilk iki bilgisayarını saymıyorum. Onlar spesifik bilgisayar oldukları için. Bunlar bugünkü anlamda genel yapay zeka bilgisayarlarını oluşturuyorlar. Anthropic'in, biliyorsunuz belki ürününü biliyorsunuz, Claude diye bir ürün serisi var. Yaklaşık Anthropic 9 senelik bir firma, çok eski değil. OpenAI'de 13-14 senelik bir firma, o da çok eski değil. Yani bütün bu işin zaten geçmişi 16 sene, 2010'da başlıyor şey. Bugün bildiğimiz anlamdaki yapay zeka araştırmaları. Neyse, bunların aldıkları yatırımlar, yani şey deniyor, post money yatırımı, yani ilk halka açılmadan önceki yatırımcıların, işte venture capitalistlerin, private equity fonlarının, o bildiğimiz dünyanın en büyük 10 fonu yatırım yapıyor bunlara. Bir tanesinin aldığı para $852 milyon. Orada öbürüyle karıştırmayalım, öbürü milyondu, bu milyar. Diğerinin de aldığı para $965 milyon. Şimdi bunlar bu sene Ekim ve Kasım ayında halka açılıyorlar. Başvurularını yaptılar.
1: Bunlar şu halleriyle hali hazırda pek çok devletten büyükler zaten.
0: Aynen öyle. Beklenti, tabii biz yönlendirme yapamıyoruz burada şeye ama yatırımcıya, ama gene söyleyeyim. Beklenti, borsanın beklentisi Anthropic'in yani Claude'un sahibinin değerlemesi diyor yaklaşık $1.9 trilyon olacak diyor. Unutmayalım Türkiye gayri safi milli hasası $1.6 trilyon. Diğer firmanın yani OpenAI, ChatGPT'yi yapan firmanın değerlemesi de $1.7 trilyon diyorlar. Neden bu arada ChatGPT biraz daha düşük? Çünkü Anthropic kurumsal ağırlıklı. ChatGPT ise kurumlara da satmasına rağmen esasla tüketici ağırlıklı, bireysel. Yani orada ayrılıyorlar. Modelleri birbirlerine çok yakın. Bu arada Claude ismi de enteresan. Claude ismi de belki de tarihte ilk AI'yı teorem olarak geliştiren bilim adamının adı. Yani ürünlerine de...
1: Hangi milletten?

0: Amerikalı. Amerikalı bir bilim adamı, onun adını vermişler ürünlerine de. Yani böyle bir enteresan gelişme var. Bir tanesi 1.9, bir tanesi 1.7 trilyon dolar değerlemeyle çıkıyorlar. Çünkü bu arada halka açılmadan önceki değerlerinin genelde beklenti iki katı oluyor. O önceki değerlemeye göre, çünkü halka açıldığı zaman artık önümüzdeki yılları da düşündükleri için, bir yılı iki yılı değil 30 seneyi düşünüyorlar. 30 senede bunların gelirleri müthiş artacak diyor. Değerleme minimum iki katı olacak diyor. Mesela bu senenin Mayıs ayında da SpaceX, Tesla'nın kardeşi olan Elon Musk'ın diğer şirketi halka açıldı. 1.8 trilyondan açıldı. Ya bu ne demek? Şimdi rakamı söyledik de bir de dünya sıralamasına bakalım. İlk 10 firmaya girmesi demek bu dünyada. Yani birdenbire ilk 10 en değerli firma arasına giriyor iki tane firma bu sene. Bu müthiş bir şey tabii. En değerli firma da bu arada AI'ın çiplerini yapan Nvidia firması biliyorsunuz. Onun değerlemesi 5.3 trilyon. Bu da ana çipi. Yani bunlar bu işlemleri yaparken kullandıkları çipler Nvidia çipi. Nvidia da çok komiktir. Bunun kökeni de şeydir aslında. Bilgisayar, oyun oynayan bilgisayarlar için grafik kartı üretiyor. Peki ne alakası var grafik kartı üreticisiyle ChatGPT'nin veya genel olarak yapay zekanın derseniz, oyun yapan grafik kartlarının yaptığı işlemle AI'ın yaptığı işlem bilimsel olarak aynı işlem. Yani floating point denilen virgüllü matematik hesabı bu. Yani tam sayı hesabı değil, virgüllü hesaplar. Virgüllü hesabı çok iyi yapan işlemciler de AI işlemlerinde mükemmel çalışıyorlar. Yani aynı şeye cevap veriyor. Yoksa hani şey diye görülmesin, ya kel alaka bir oyun firması, oyun kartları yapan firması ne alaka şeylere, yapay zeka firmalarının ana yüklenicisi. Bu arada Elon Musk, yani Tesla ve SpaceX'in sahibi de çok önemli bir açıklama yaptı 2 ay önce. Dedi ki ben dünyanın en büyük AI çip firmasını kuracağım dedi. Fabrikasını kuracağım dedi. Fabrikanın adı Terafab. Bugün dünyanın en büyük zannediyorum 3. büyük binası Amerikalı meşhur savunma bakanlığı Pentagon. Pentagon'un 50 katı büyüklüğünde fabrika açacağım dedi. Terafab diye Texas'ta. Ve dedi 2029'dan biraz önce bahsettiğimiz aynı şey gibi, robotların patlama yılı gibi, ben artık dedi Nvidia'dan çip almayacağım, kendi çiplerimi üreteceğim dedi. Demek ki olay çok dramatik bir noktaya geliyor ki adam artık dışarıdan tedarik etmeyeceğim, kendim üreteceğim diyor. Fabrikayı da Amerika'nın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'le birlikte kuruyorlar. Yani bu da çok enteresan. Çip üretim aletlerinin dünyadaki en büyük firması Hollandalı, aynı zamanda da değerlemede Avrupa'nın en değerli firması olan ASML ile birlikte kuruyorlar. ASML'nin şimdiye kadar hiç satış yapmadığı 20 tane litografi tezgahı satın alacağım diyor. Bir tezgahın değeri 450 milyon dolar. Bu tezgahlardan satın alacağım diyor. Bu tezgahlar bu arada 180 ton, 2 tır büyüklüğünde her bir tezgah. Yani devasa bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne yapıyor? Bir silikon 30 santimetrelik wafer'da 1000'in üzerinde çip yakıyor aynı anda ve çip üretiyor. Yani dedi ki artık Elon Musk 26, 27, 28'de Nvidia'dan çip alacağım dedi. 29'dan itibaren kendim üreteceğim dedi. Bir büyük duyuru daha yaptı. Orada da dedi ki hem Tesla firmam hem SpaceX firmam da ortak olarak yurt dışında dedi uzay veri merkezleri kuracağım dedi. Bunun için de Amerikan Komünikasyon Bakanlığı'na FCC diye, daha doğrusu bakanlık değil de organizasyonu, onların haberleşme bakanlığına bağlı 1 milyon veri merkezi kuracağım uzayda dedi. Şimdi dikkatinizi çekelim, 1 milyon veri merkezi. Tam anladım, her bir veri merkezi küçücük. Yani bir rack dediğimiz tek bir raflık merkez ama 1 milyonu birbirine bağlanacak dedi. Bu dedi iki büyük problemi çözüyor dedi veri merkezlerinin. Bir, enerji ihtiyacı dedi. Normalde bugünkü güncel devasa veri merkezleri nükleer santrale ihtiyaç duyuyor. Anca o besleyebiliyor enerjisini. Böyle bir ihtiyaç yok dedi. Güneş enerjisi uzayda dedi dünyaya göre 7 kat efektif dedi. Binaenaleyh ben bütün enerjimi güneşten karşılayacağım dev güneş panelleriyle dedi. Bir. İkinci sıkıntımız da soğutma. klima ihtiyacı neredeyse güç ihtiyacı kadar bir o kadar da güç soğutmaya harcıyorsunuz. Ona da ihtiyaç yok dedi. Likit soğutmayla uzaya atacağım ısıyı dedi, harareti dedi. Yani iki şeyi de çözmüş görünüyor. Neredeyse sadece capital expenditure dediğimiz yani ilk yatırımla operasyon yatırımını sıfırlamış oluyor adam. Yani güneşten besleniyor diyor, likit soğutmayla oluyor diyor, uzayda veri merkezleri yapacağım. Ha, bu da çok enteresan bir gelişme. Yani olayın nereye gitti? Çünkü Elon Musk'ın da xAI diye kendi şey şirketi var. Yapay zeka şirketi
1: peki,
0: var.
1: Peki siz diyorsunuz ki bu mevzularda yani yüksek teknolojide şu anda yer küremizde bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir de Çin'den söz edebiliriz diyorsunuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek teknoloji icadı ne varsa aynısından Çin'de de var. Çin versiyonu
0: görüyoruz.
1: Da var.
0: Mesela diyorsun. DeepSeek bir tanesi.
1: Nasıl? Hani balina o ne sembolü. Demek? Biraz izah eder misiniz? Bir de bunlar aynı şirketler mi? Yani Çinliler aynısından herhalde aynı anda bir tane icat etmiyorlar diye düşünüyorum. Nasıl işliyor?
0: Yani aynı şirket değiller ama çalışma prensipleri burada large language model diye büyük öğrenme modelleri çalışıyor. Şeyde.
1: Yani aynı adamlar gidip hem Amerika'da hem Çin'de iş mi yapıyorlar?
0: Aslında aynı adamlar değil ama sanki yatırımcıları aynı. Hmm. Yani bunları parayla besleyip şirket haline gelmelerini sağlayan. Yani beyinler değil de finans gücü aynı gibi gözüküyor. Hmm. Aynısını şeyde görüyoruz mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte dünyanın en büyük ticaret şirketi Amazon var. Çin'de Amazon yasaklı. Ama karşılığında Alibaba var. Alibaba da neredeyse Amazon kadar büyük. Yani alternatifleri var.
1: Başka?
0: Amerika'da Google var. Çin'de Tencent şey var. Nedir söyleyeceğim Çin'deki şeyin Google'ın muadili. Yani onların kendi search engine'i arama motorları var. Aynı şekilde Amerika'da Facebook ve WhatsApp var hepimizin kullandığı. Çin'de de onun Tencent versiyonu var. Yani sosyal medya tarafına bakalım, e-ticaret tarafına bakalım, search tarafına bakalım. Baidu şirketinin adı Çin'deki arama motoru şirketinin aynı işleri yapıyorlar. Mesela Google'ın haritaları var, Türkiye'de de çok yaygın kullanılıyor. Aynısının Baidu haritaları var şeyde Çin'de. Ben aynısı demeyeyim, dediğim çok yakın teknolojiler, yatırımcıları
1: similer
0: benzer adamlar.
1: Gibi mi?
0: Yani adeta yatırımcı çift yatırım yapıyor. Bir tane Amerika'ya yapıyor, bir tane Çin'e yapıyor.
1: Kim o yatırımcılar?
0: Büyük yatırım firmaları var. Yani illa isim vermemiz gerekiyorsa Blackstone gibi firmalar, BlackRock gibi firmalar, Vanguard gibi firmalar, State Street gibi firmalar. Bunlar aslında teknoloji firmalarının gerçek sahipleri.
1: Yani bunlar aynı zamanda uluslararası politikayı da izliyorlar değil mi? Nerede savaş var, nerede yok? Dünya nereye gidiyor, nereye gitmeli? Ve aynı zamanda müdahiller mi?
0: Benim gördüğüm tam da öyle. Bu kadar net açıklanmasa da şimdi gene Amerikalıların güzel bir lafı var. Diyor ki ördek gibi yürüyorsa diyor, ördek gibi ses çıkarıyorsa, ördek gibi yüzüyorsa diyor, çok daha fazla araştırmana gerek yok. Ördektir o diyor. Şimdi bu da ona benziyor yani yatırımcılara benzer. Yaptıkları teknolojiler çok benziyor. Ürün çok benziyor. Yani adeta gördüğüm artık bu bir sır değil. İnternet ikiye bölünmüş gibi. Yani bir batı interneti, bir doğu interneti var. Doğu internetinin patronu Çin, batı internetinin patronu Amerika Birleşik Devletleri. Dikkatinizi çekerim burada Avrupa Birliği'nin esamesi okunmuyor.
1: Avrupa'nın eski kıtanın ihtiyarladı
0: yani
1: mı?
0: Hiçbir şey göremiyoruz. Yani yeni bir ne bileyim geçtiğimiz 35 senede bir yatırım veremiyoruz Avrupa'da. Yani ne robotik konusunda, ne yapay zeka konusunda, ne başka ileri teknoloji. Mesela üçüncü bir alan quantum computing. Geçen sefer de biraz konuştuk. Orada da yatırımlar Çin'de ve ABD'de.
1: Rusya?
0: Sıfır. Hiçbir yatırım yok. Yani Rusya'yı ben ciddi ölçüde geri kalmış bir devlet olarak görüyorum. Türkiye'nin dostu gözüküyor Rusya. Benim ona bir itirazım yok ama teknolojik bir ilerleme yok. Yani teknolojik ilerleme.

0: Geçmişte mi kaldı?
1: Çok geçmişte hem de. Yani yeni hiçbir şey. Halbuki Rusya'nın internet şirketleri var. İşte şey gibi, işte bir grup VKontakte yapıyor, şey yapıyor, Mail.ru yapıyor. Var internet şirketleri ama bir yapay zeka alanında, robot alanında, kuantum computing alanında esamesi okunan hiçbir şey yok. Avrupa'da da yok yani, illa Rusya'da yok diye şey yapmayalım. Rusya'yı da ben bir nevi Avrupa Birliği'ne dahil olmayan Avrupa gibi görüyorum. Ya tam dahil değil ve özellikle İngilizlerin bir husumeti var Ruslara, tamam belli. Ama bir şey yok yani, ilerleme, gelişme, inkişaf yok.
0: Çin nasıl bu noktaya geldi Emre Bey? Siz
1: şimdi Çin'i biliyorsunuz 72 yılına kadar olarak en ufak bir yatırımı yoktu. 72'de Amerikan Başkanı Richard Nixon, Henry Kissinger'la beraber Henry Kissinger'ın hazırladığı ticaret anlaşmasını imzaladı. Ve 72 yılında sadece ve sadece oyuncak ve tekstil üreterek başladı. O zamana kadar Çin ne yapıyordu? Bir avuç veya bir küçük kap pirince çalışıyordu Çin. Şimdi böyle mi Çin? Hiç alakası yok. Şu anda Çin'in geldiği nokta 22 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Hem de bu nominal değer. Amerika'nın nominal değeri de 35 trilyon. Fakat hani satın alma paritesi gücüne göre baktığınız zaman Çin'in 22 trilyonluk değeri yaklaşık 46-47 trilyon oluyor. Yani Amerika'nın bir 10 trilyon, %30 üstünde oluyor. Bu ne demek satın alma gücü? Örnek verelim mesela, bir Volkswagen Passat. Avrupa'da da üretiliyor, Çin'de de üretiliyor. Tıpatıp aynı araba. Avrupa'da bu araba 30 bin avroya üretiliyor. Çin'de bu araba 14 bin avroya üretiliyor. O zaman diyor ki ben nominal değerden sayıldığım zaman bütün değerlerim düşük oluyor diyor. Ama Batı'nın ekonomi değerleriyle ve onların para birimiyle değerlendirildiğim zaman diyor 2.2 kat artıyor diyor ekonomi. Yani adam daha ucuza üretiyor diye daha küçük bir ekonomi değil ki.
0: Peki tekstil ve oyuncakla başladı.
1: Başladı. Ondan sonra yavaş yavaş bunlar bilgisayar alanına girdiler. Ona da nasıl girdiler? Şimdi çoğu ABD menşeli olan büyük bilgisayar firmaları var. İşte mesela HP, Hewlett Packard, Dell var, Lenovo var. Lenovo da eskiden IBM'in bir parçasıydı. Daha sonra Lenovo'ya sattı. Legend diye bir Çin firmasına sattı. O da ismini değiştirip Lenovo yaptı firmayı. Şimdi bunların ürünlerini gördüğünüz zaman sanki kendi ürünleri zannediyorsunuz ama ben onları da çok aşağılamadan şunu söylemek istiyorum. Aslında ürünlerinin büyük çoğunluğu 5 tane Tayvanlı original design manufacturer, yani sıfırdan bilgisayar tasarlayan firmalar tarafından tasarlanıyor. Tayvan'da ve Çin'de üretiliyor. Hepsinin fabrikası Çin'de. Tasarım ama Çin'de çoğunlukla olmuyor. Tayvan'da oluyor. Milliyetçi Çin'de oluyor. Yani Formosa Adası'nda oluyor. Çünkü onu Tayvan'da ürettirmek çok maliyetli oluyor. Tasarımı, Ar-Ge'sini Tayvan'da yapıyorlar. Üretimini Çin'de yapıyorlar.
0: Tayvan'da nasıl oluştu bu?
1: Tayvan'da şöyle oluşuyor. Tayvan'da 70'li yıllarda çok büyük bir elektronik ve bilgisayar devrimi oluyor. Şu anda biliyorsunuz dünyanın en büyük çip üretim firması, fason firması da Tayvanlı. Taiwan Semiconductor Manufacturing diye, TSMC diye bir firma. Bunun değeri de çok yüksek borsada. Mesela biz işte Apple bilgisayar şeyler diyoruz, cep telefonu veya bilgisayarlar. Apple bilgisayarların tamamı Honhai Precision diye bir Tayvan firması tarafından Çin'de üretiliyor. Çipleri de Tayvan Semiconductor'da üretiyor. Yani bir örnek olarak Apple firmasının sadece ve sadece tasarımı, blueprintleri Amerika'da yapılıyor. Üretimi tamamen Tayvan ve Çin'de yapılıyor.
0: Evet. Peki Çin'in o noktaya nasıl geldiğini anlatıyordunuz. Yani oyuncak ve tekstilden ne oldu da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa onda da var. Şimdi, ve bu arada tabii otomobil, başka sektörlerle Avrupa'dan
1: hemen
0: bakınca...
1: Hemen bunların ben örneklerini vermek istiyorum. Evet, bir buyurun. İki tane. Oradan da anlaşılıyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Hızlı tren. Şu anda dünyada üretilen hızlı trenlerin Çin'in pazar payı yaklaşık %50. 16 sene önce yani
0: dünyada bütün üretilen hızlı
1: 100 üretilen hızlı trenin diğerlerini 50'sini Çin üretiyor.

0: diğer ülkeler paylaşıyor arasında. Öyle
1: 195
0: mi?
1: Ülke var şeyde, Birleşmiş Milletler'de. 194 tanesi 50 hızlı tren üretiyor. Çin de diğer 50'yi üretiyor. Bu şimdi müthiş bir ilerleme. Şimdi bir de bir gıdım geriye bakalım. 2010 senesinde, yani 16 sene önce Çin'de hızlı tren yok. Bunlar gidiyorlar, Alman Siemens'ten 60 tren sipariş veriyorlar. Japon Kawasaki'den 60 tren sipariş veriyorlar. Fransız Alstom'dan 60 tren sipariş veriyorlar. Sipariş verirken de özellikle diyorlar ki 3 siparişi siz üretin diyorlar. 5 tane siparişi parça olarak bize gönderin diyorlar. Kalan siparişlerin tamamını burada Çin'de üreteceksin diyorlar.
0: Onlar da kabul ediyor.
1: Kabul ediyorlar. Artık aptal mı diyelim ne diyelim onlara bilemiyorum. Bunlar da hem Alman hem Fransız hem de Japon en ileri hızlı tren teknolojisini öğreniyorlar. Bir daha da çöp almıyorlar onlardan. Ondan sonra bütün trenlerini kendi üretiyorlar. Şimdi dünyada herhangi bir yerde hızlı tren ihalesi oluyorsa çoğunlukla Çin firması alıyor. Bunlar alamıyorlar artık ihaleleri. Aynısı diğer sektörlerde söz konusu.
0: Mesela
1: dünya çelik üretiminin %55'ini tek başına Çin üretiyor. Çelik. Dünya tersaneleri, yani tersanelerde şey diye ölçülür, kaç adet gemi ürettin değil, kaç ton ürettin diye. Çünkü küçük gemi üretebilirsiniz, onun 10 tanesi bir büyük gemiye denk gelebilir. Tonaj olarak baktığımızda bütün dünyada üretilen tersanelerdeki gemilerin %55'ini gene aynı çelikteki gibi Çin üretiyor. Mesela ben ismini vermeyeceğim Türkiye'deki çok büyük bir armatör bana anlattı. Dedi ki biz dedi 98 yılında kurulduk dedi. Şu anda Türkiye'nin en büyük armatör firmasıyız dedi. Ve dedi gemilerimizin tamamını Japonya'dan alırdık dedi. 2008 krizi oldu dedi. Kore'ye döndük dedi. Daha sonra dedi Çin çok ileri gemiler üretmeye başladı dedi. Son aldığımız gemilerin tamamı Çin dedi. Bizi dedi Japonya ve Koreli şirketler davet ettiler ve sordular neden bizden sipariş vermiyorsunuz diye. Biz de dedik ki dedi bir dedi gemi teknolojisi senden daha ileri dedi.
0: İleri mi?
1: Daha ileri. Çin yani sadece kopyalamamış bir de ileri götürmüş. Yani gemisi daha iyi diyor, daha yüksek teknolojili diyor bir. İki, fiyatı senden daha ucuz diyor. Üç, bize 20 senelik devlet bankası kredi açıyor diyor. Export banka onların. 5 senesi geri ödemesiz diyor. Ve biz böylelikle gemimiz artık kar etmeye başladı mı geri ödemeleri yapmaya başlıyoruz. Siz bunları yaparsanız sizden de alırız demiş. Tabii her ikisi de yapamıyor bunu. Daha iyi gemi de yapamıyor, daha ucuz da yapamıyor. 20 yıl 5 sene geri ödemesiz kredi de veremiyor. Bu da bir başka alan. Bir başka alan biraz önce otomotiv dediniz.
0: Elektrikli otomobil.
1: Şimdi elektriğe gelmeden önce genel bir otomotive bakalım. Dünyada geçen sene 87 milyon otomobil üretilmiş. Bunların 4 milyonunu Almanya'da üretilmiş. 4 milyonu Kore'de üretilmiş, Güney Kore'de. 8,5 milyonu Japonya'da üretilmiş. 11 milyonu ABD'de üretilmiş. Çin'in ürettiği otomobil miktarı geçen sene 32 milyon.
0: Yani bu taraf 26,5 ediyor, öbürü 30. Aynen. Kaç? 30 mu dedin?
1: 32 milyon.
0: 32.
1: Ve bu 32 de enteresan tabii. Çin pazarı 72'den beri o kadar ilerlemiş ve o kadar refah artmış ki 32 milyon ürettiği otomobilin 27 milyonunu iç pazarda satıyor. Topu topu aslında 5 milyon ihraç ediyor. 5 milyon ihracatla dünyanın bir numaralı otomobil ihracatçısı oldu Çin. Sadece 5 milyon ihracatla, yani 32'nin 5 milyonuyla. Şimdi bir de şeyi sordunuz, elektrikli otomobil. Elektrikli otomobillerde de açık ara lider. Yani dünyanın en büyük 3 elektrikli otomobil firması Çin oldu. Şu anda sıralamada hala 2 numara Elon Musk'ın Tesla'sı ama Çinli otomobil firmaları inanılmaz hızlı üretiyor. Nereden anlıyoruz bunu? En büyük firma bu arada BYD. Hani Türkiye'de fabrika kurmayan. Kuracağım deyip ondan sonra Avrupa'da açıp burada açmayan. Bu otomobillerin en büyük masrafları iki tane konu. Bir tanesi bunların bilgisayar sistemleri, işte orada navigasyon var, eğlence var vesaire. İkincisi de pil. Dünyanın en büyük 3 pil firması Çinli. Üçü toplam de. Dünyadaki pil üretiminin %60'ını tek başına Çin üretiyor. Bir numarada Cattle diye bir firma, Contemporary Amperex diye bir firma. Yani şimdi bu arada Türk otomobili

0: da önümüzdeki yıl piyasaya süreceği ve başkanının söylediği, Sayın Tosyalı'nın söylediği yarı fiyatına satılacak dediği 2027 modellerinin de pilleri tamamen Cattle'a döndü. Birinci nesillerde Farasis pil kullanıyordu Tok. Şimdi Cattle'a döndü ve bence çok doğru.
1: Diğeri bir tarafı. Hangi ülkeydi?
0: O da Çin'di. Ama Çin'in en büyük üreticisi değildi, yedinci büyük pil üreticisiydi. Farasis bir takım kendisi finansal problemlere girdi. Kapanma ihtimali var Farasis'in. Onlar da çok daha doğru karar vererek en büyük üreticisi olan Cattle'la anlaşma yaptılar.
1: Peki otomobil deyince, böyle bakınca yani bundan doğrudan etkilenen Avrupa'da, Avrupa'nın da en önemli ekonomik gücü olan.
0: Yani orada Almanya'ydı.
1: Almanya.
0: Esası. Evet. Almanların hepsi ciddi sıkıntıdalar. Çok ciddi sıkıntılar. Biliyorsunuz mesela Volkswagen 2 ay önce şey duyurdu. 100 bin kişi işten çıkaracağım dedi. Tamam, toplamın yaklaşık %15'i yapıyor. Çünkü 650 bin kişi çalışıyor Volkswagen'da ama ilk defa zarar yazıyorlar. İlk defa. En yapamadıkları olay da otonom sürüş ve iç eğlence sistemlerini yapamıyor Almanlar.
1: Neden?
0: Benim gördüğüm buradaki yazılım konusunda Almanya'da yeterince know-how yok. Halbuki BMW, Mercedes, Audi ve Volkswagen, zaten Audi Volkswagen'ın bir parçası, kendi yazılım birimlerini kurdular. Mesela Volkswagen'ın ki bir ara çok büyüdü, 16 bin kişi oldu. Cariad diye bir alt birim kurdu. Cariad'ın 16 bin kişi yazılım personeli, tamamen yazılımcı bunlar, normal otomotivci değil. 16 bininin, 10 binini işten çıkardı. 6 bin kişi kaldı Cariad'da. Evet. Söyleniyor ki 6000'de düşecek, 3000'e düşecek diyorlar. Nereye döndüler? Dediler ki biz Google'dan alalım yazılımları dediler. Şu anda bütün Volkswagen marka arabalarda Google yazılımları. Yani havluyu attılar tabiri caizse. Biz bu işi yapamıyoruz dediler. 7 sene uğraştılar. 1-2 sene değil, 7 sene. Halbuki bahsettiğimiz Çin otomotiv şirketlerine bakalım. Kendi yazılımını yazıyor. BYD kendi yazılımını yazıyor. Çok büyük gene Çin şey şirketi, elektrikli oto şirketi XPeng.
1: Kaç tane Çin otomobil markası var?
0: Toplam Çin otomobil markası 106. Şirket sayısı 20 ama alt markaları var. Yani üst segment, alt segment, fark, her birinin 5-6 tane markası var. Toplam marka sayısı bir piramide koyduğunuz zaman, yani ultra lüks, lüks gibi kategorilere 106 marka var.
1: Onda da herhalde dünyada ilk sırada mıdır? 105 markası olan ülke var mı?
0: Hiçbir ülke yok. Müthiş bir şey yani bu. Ve şunu bile yapıyor. Yani en ucuz arabadan en ultra lüks. Ultra lüks ne demek? Yani Rolls Royce Bentley seviyesinde araba üretiyorlar. Mesela onların bir numaralı araba markası, en lüks markası Hongqi.
1: Yani her marka. Sınıfa
0: her segmentte,
1: ayrı.
0: Mesela en üst segmentte bile 3 markası var. Diğer segmentlerde 20 markası var, 15 markası
1: var. Peki bunlar iç pazar mı, dış pazar mı?
0: Şu anda büyük çoğunluğu iç pazar. Ama tabii bir süre sonra dış pazara da çıkacak. Bu arada Hongqi gelmeye başladı Türkiye'ye.
1: Ama demek ki iç pazarda da üst segmenti, alt
0: tabii
1: segmenti.
0: Ki, tabii ki. Aa. Mesela Porsche, Almanya'nın lüks spor otomobil markası.
1: Hepsi var.
0: Çin'de satışları sıfıra doğru yaklaştı. Çok kötü durumu. İlk defa tarihinde zarar açıkladı Porsche. Ve diyor ki ben en büyük pazarımı açık ara kaybettim diyor. Bitti diyor, yani kimse almıyor diyor. Ne alıyor? Muadil Çin spor elektrikli arabaları da alıyor. Yani net başarısız oldular. Bir kere ben şöyle görüyorum. Almanlar ve genel olarak Avrupa'yı elektrikli araba devrimini küçüğe indirgediler. Yani düşündüler ki bu, biz şimdiye kadar işte 140 senedir biliyorsunuz otomobilin başlangıcı 140 sene önce Mercedes buluyor. Gottlieb Daimler diye Mercedes'in kurucusu buluyor. Dediler ki şimdiye kadar yaptığımız ürünlerin ne fark edecek dediler, elektrikli versiyonu. Ve işte cep telefonu gibi bağlanan versiyonu dediler. Halbuki öyle değil olay. Yani bunu yapmayı bilen adam öbürünü yapmayı bilmiyor. Hatta ben şey diyorum, yani bunlar otomobil bile değil. Dört tekerlekli bilgisayar bunlar. Sen de bilgisayar üretmeyi bilmiyorsun ki. Niye bu kadar hafife aldın olayı? Hatta uzun yıllar ben Alman eğitimliyim. Alman mecmualarını takip ediyorum. 15 sene boyunca Tesla ile alay ettiler. Dediler ki niye bunlar yazılımı yapıyor ki, aptal mı bunlar dediler. Supplier'lar yani tedarikçiler zaten yapıyor yazılımı dediler. Yani kimi kastediyorum, işte Almanya'daki Bosch gibi, Continental gibi, Siemens gibi firmalar yazılımı yapar dediler. Halbuki onlar da yapamadı. Onlar da kendi yazılım ekiplerinden 4/3'ünü işten çıkardılar. E demek bu kadar kolay değilmiş bu olay. Mesela Volkswagen şu anda diyor ki Amerika'nın ikinci büyük elektrikli üreticisi Rivian'ın yazılımını kullanacağım diyor. Rivian'ın yazılımları da hazır değil daha. Yani diyor ki hazır olursa bana verecek diyor. 5 milyar dolar yatırım yaptı Rivian'a Volkswagen. Belki diyor, yani çünkü şunun onlar da farkında. Ben bütün yumurtalarımı Google'a vererek bir yere gidemem. Onun farkında. Çünkü o zaman aynen eski PC'lerde yaşadığımız, hani Wintel derlerdi o zamanlar. Windows kullanılan Intel bazlı bilgisayarlar. Burada bütün kontrol Microsoft'a ve şeye gitti. Intel'e gitti. O anlı şanlı kocaman bilgisayar firmaları ufacık oluverdiler. Aynısı otomotiv döneminde yaşanıyor. Veya bir başka örnek vereyim. Bir dönem hatırlarsınız bundan 20-25 sene önce bütün telefonlar ya Ericsson ya Nokia'ydı. Şimdi esamesi okunuyor mu bunların? Sıfır. Neye döndü? İki büyük ekosisteme döndü. Apple ekosistemine ve Google ekosistemine, Android ekosistemine döndü. Üçüncü bir ekosistem var. Türkiye'de çok takip etmiyoruz. O da Huawei. Huawei donanımından yazılımına hepsini kendisi yapıyor. Bu arada otomotiv şeysi birimi de var. Çin'de 7 ayrı otomotiv firmasına navigasyon ve iç eğlence yazılımı satıyor bir de Huawei. Yani üçüncü bir ekosistem var, onu demeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz Huawei ambargo altında Amerika'dan. Hiçbir
1: Android yazılımı alamıyor. Evet, telefonu içeri soktuğun anda stop oluyor. Biz de küçük bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, dönüşte uluslararası ilişkiler açısından da yüksek teknoloji yatırımcılarının nasıl bir rota izlediğini, arada tarihe de giderek konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.

0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir müncevi. Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Evet, yüksek teknoloji deyip ne desek Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Çin çıkıyor karşımıza. Çin ama bugün baktığımızda yani sizin anlattığınız verilerle eski kıtayı neredeyse yok etmiş gözüküyor ekonomik anlamda, öyle mi?
2: Yani ben illa otomotiv veya tren olması şart değil her alanda. Yani mesela uzay alanına bakalım. Şu anda Çin dünyada bir tek yapabilen SpaceX'ti. Bir roketi gönderip geri alabilmek. Roketi geri alamadığınız zaman atma masrafı çok pahalı oluyor. Çünkü roket yok oluyor. Yeni roket imal ediyorsunuz. O zaman da uzaya bir şey atmanızın maliyeti korkunç yüksek oluyor. Tesla ne yaptı? Bundan 10 sene önce ilk defa geri almaya başladı roketlerini. Yani geri getiriyor. Ondan sonra bakım yapıyor o rokete. Yeniden yakıt yüklüyor, bir daha atıyor. O zaman masrafı ne oluyor? İkinci atışın belki birinci atışın masrafının %5-10 üstü oluyor. Ama ilave bir masraf olmuyor. Yeni bir roket imal etmiyor adam. Çin aynısını yeni yaptı. 1-2 ay önce yaptı. Ben de dedi artık roketlerimi geri alabiliyorum dedi. Yani bir gıdım roket teknolojisinde geride geliyor. Yani füze teknolojisinde uzaya atılan. Ama yaptı onu.
1: Ama şimdi mesela treni söylediniz, Alstom'u söylediniz, başka hangi firmayı söylemiştiniz?
2: Kawasaki, Japon.
1: Diğeri hangi firmayı?
2: İlk en hızlı trenler şeydi, Japon'du. Siemens.
1: Treni. Siemens, Almanlar.
2: Alman trenlerinin tamamı evet. Siemens'tir.
1: Şimdi bunun know-how'ı Çin'e geçmiş
2: tamamen.
1: Oluyor. Tamamen. Bir de mesela Fransızlar...
2: Ve bu arada trenleri daha ileriymiş.
1: Nükleer santralın vermişlerdi, uçağın
2: çok
1: vermişti.
2: Güzel, onun da bir örneğini vereyim
1: başında.
2: O zaman.
1: Buyurun.
2: Şu anda...
1: Hayır, ellerinde bir şey... kalmamış gözüküyor.

0: diyor. Yani aynen öyle. O zaman da konuşulmuştu çünkü bunu veriyor ne yapacak diye ama demek ki daha iyisi var diye düşünülüyordu.
1: Aynen öyle.
0: Şu anda da bakınca daha iyisi yokmuş.
1: Şu anda bu arada ben nükleer enerjinin inanılmaz önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü müthiş bir enerji darboğazına giriyor dünya. Çünkü bu veri merkezleriyle şunlarla bunlarla enerji ihtiyacı inanılmaz artıyor dünyada. Hı hı. Bunun da tek çözümü tamam ben çok hoşuma gidiyor Türkiye'nin rüzgar ve güneş santralleri yapması nefis. Son 5 senede de Türkiye'de patlamış gitmiş. Onları da çok seviyorum. Yani onlara zinhar karşı değilim. Artı nükleeri de çok büyütmemiz lazım. Şu anda dünyada nükleerde lider ABD 98 santrali var. 2 numara Çin 58 santrali
0: Fransa'ydı,
1: var.
0: Fransa'ydı yani dünyada. Fransa 2'de. Elektriğinin...
1: Fransa'yla çok yakınlar. Neredeyse Fransa'nın da 58 tamamen. Santrali
0: %75.
1: Var. %75. O şimdi... tabii üretiminin çoğu elektrikten geliyor Fransa'nın.
0: Evet nükleerden geliyor.
1: Nükleerden. Halbuki mesela Almanya'nın neredeyse sıfır. Kapattı da çünkü santrallerini.
0: Evet. Almanya'yı çok perişan hale
1: Merkel isimli hanım kapattı. İki tane büyük santrali vardı, kapadı onları. Fakat şu anda Almanya'da tekrar açılması ve yeni nükleer santral kurulması tartışılıyor. Çünkü özellikle Rus-Ukrayna savaşında gördüler
0: ki... Şimdi kömür kullanıyor.
1: Aynen öyle. Yani enerjiye ihtiyacım var. En ucuz ve aslında çevreye de zararlı olmayan bir şey nükleer. Çünkü atığını gömüyorsunuz. Gömdüğünüz zaman hiçbir zarar yok. Hatta daha ilerisi var. Çin şu anda şey deniyor, toryum. Türkiye'de de çok olan bir madde. Toryum biliyorsunuz eflatun mor bir maddedir. Türkiye'de de çok yerde var toryum. Toryumlu santralin prototiplerini yaptı Çin. Toryum çevreye de zarar vermiyormuş atığı. Yani onu gömmeye de gerek kalmayacakmış toryum. Bu arada Çin'in nükleer santrali hakkında bilgi vereyim. 58 nükleer santrali var. Toplam gücü Fransa'nın gücünden %10 fazla. Fakat bir de geleceğe bakalım.
0: Önümüzdeki 2000'lerden önce yoktu değil mi?
1: Sıfır. Şu anda 58 santral.
0: Yani devlet ziyareti yapmıştı Çin. O zaman almıştı 2000'lerin başında.
1: Aynen öyle.
0: Başında.
1: Fransa üretiyor şeyi. Fakat şimdi Fransa gene boynuz kulağa geçmiş. O teknolojiyi çok çok ilerletmişler. Daha ileri santral kendisi üretiyor. Şu anda yapım halinde Çin'de santral sayısı 100. Yani 58'den 158'e çıkacak. Ve dünyanın en büyük açık ara nükleer üreticisi olacak şey. Çin. Yani bir yandan bu tarafta da durmuyor. Bu tarafta da çok çok hızlı gidiyor. Bir iki de şeyden bahsedelim. Çok fazla potpuri gibi oradan oraya daldan dala atladık ama mesela dünyada en fazla geçen programda da bir gıdım bahsetmiştik. Uçak gemisi sahibi olan ülke 11 büyük 10 tane de orta boy uçakla 21 tane uçak gemisi var ABD. Bunların 11 tanesi nükleer. Onu da bildiğimiz gaz türbin motorlarıyla çalışıyor. Bir nevi bizim şu anda yapmakta olduğumuz MUGEM dediğimiz yerli büyük uçak gemimize benziyor. O onların orta boy 260-270 metre şeyleri. Çin'in şu anda 3 uçak gemisi var. Aynı anda 5 uçak gemisi imal ediyor. Bu 5 uçak gemisinin 4'ü nükleer. Bir tanesi de konvansiyel. Yani diyorlar ki 2035'e yaklaştığımız zaman Çin'in 8 uçak gemisi olacak diyorlar. Bu da Amerika'ya bayağı bir yakın rakam.
0: Evet.
1: Sadece bu değil. Uçak gemisinin çevre, çünkü bir uçak gemisi genelde 20 gemiyle, 2 tane denizaltı, 18 tane de gemiyle seyahat eder. Yani bir ne diyelim bir kurmay grubudur uçak gemisi. Onun merkezi uçak gemisidir. Çin diğer gemilerde Amerika'yı geçmiş vaziyette. Yani asist eden yanında giden gemilerde. Artı zaten şeyi söyledim biraz önce. Bütün dünyadaki şeylerin gemi üretim tersanelerinin kapasite olarak tonaj kapasitesi olarak %55'i Çin. Yani Amerika bir üretirken Çin 2 tane 3 tane üretiyor aynı anda. Yani hızı yaklaşık 3x daha hızlı diğerlerinden. Yani bu da çok hızlı bir şey. Sadece o değil. Uçak gemisinin üzerine konan uçaklar diye baktığımızda ki buradaki yeni teknoloji de aynen bizim yaptığımız Kaan gibi. Gerçi Kaan uçak gemisi versiyonu değil normal hava kuvvetleri versiyonu ama onlar da hem hava kuvvetleri versiyonu üretiyorlar hem de uçak gemisi versiyonunu üretiyorlar ve kendilerinin. Ve dışarıdan teknoloji almıyorlar. Halbuki şimdiye kadar Çin'in uçakları hep eski Sovyet Rus uçaklarının ters mühendislik versiyonlarıydı. Reverse engineering yani aynı hızlı trende yaptığı, aynı otomotivde yaptığı gibiydi Şimdi öyle yapmıyor. Sıfırdan kendi geliştiriyor. Yani burada da müthiş bir...
0: Artık kendi know-how'u var.
1: Tamamen kendi know-how'u ile yapıyor. Hatta satmaya başladı dışarıya. Kendi stealth uçaklarını.
0: Peki Çin'den çıkarsak ama Çin'i de unutmadan. Dediniz ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa Çin'de de var.
1: Evet.
0: Aynı fiziki insanlar değilse bile buluşçuları ya da bizim şirkette gördüğümüz, en tepesinde gördüğümüz isim sermayesi aynı gözüküyor dediniz.
1: Doğru.
0: Bu sermaye ve saydınız sermaye şirketlerini değil mi? 5-6 sermaye
1: aynen
0: şirketi
1: öyle
0: saydınız. Şöyle de bir tartışma var. Bu da bir komplo teorisi değil elbette. Açık kaynaklardan yola çıkarak söylüyorum. İşte 3 senedir dünya İsrail ve Gazze'yi konuşuyor. İsrail baktığımızda tarih boyunca yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir devlet ama Yahudilerin tarih boyunca sermaye ile ilişkisi malum. Yani Orta Çağ'da askerliğe alınmadıkları için Avrupa'da işte parayla ilişkisi ister istemez olmuş bir millet. Bu sermayenin içerisinde Yahudi sermayesinin şeyi nedir, oranı nedir? Çünkü bunu şundan soruyorum. Evet, esas tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan bir tartışma galiba. Bu şirketlerin bir kısmı, yani Yahudi sermayesinin bir kısmı artık İsrail'i kale almıyor diye. Doğru mu bu yaklaşım?
1: Şimdi gene o biraz önceki şey örneğindeki gibi yani ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi yüzüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa ördektir örneğinde. Ben bunu da konuşma olarak, fikriyat olarak görmüyorum ama fiiliyat olarak
0: bunu,
1: görüyorum.
0: Pardon, şundan da soruyorum. Yani Çin'den çok söz ediyoruz, Çin'e bakıyoruz ve bu sermaye, Yahudi sermayesi aynı zamanda Çin'de de konuşlanıyor, yerleşiyor, ilerliyor, palazlanıyor diye bir şey var. Bu iddia mı, şey mi,
1: yani
0: gerçek
1: böyle bir
0: mi
1: şey,
0: bilemiyorum. Ama
1: bence gerçek.
0: Şimdi sizin
1: böyle
0: söylediklerinizden de öyle çıkıyor.
1: Şimdi bir kere şöyle görüyorum, sermaye grupları ister Yahudi kökenli olsun ister non-Yahudi. Çünkü bahsettiğimiz mesela hem private equity dediğimiz şirketler hem de büyük global fonlar her iki taraftan yani yarı Hristiyan yarı Yahudi kökenli. Bunların yaptığı yatırımlar ama benzeri alanlara oluyor. Adeta şöyle görüyorum ben. Dünya interneti sanki ikiye bölündü veya
0: evet,
1: teknoloji şirketleri
0: söylediniz
1: ikiye bölündü
0: yani
1: gibi.
0: Bununla ilgili ekosistem
1: yani doğu interneti
0: bölündü
1: ve batı interneti
0: evet
1: var gibi. Ve bunlar da tabii ne diyelim küreselci, globalci oldukları için her iki tarafa yatırım yapmayı mantıklı ve akıllı bir şey
0: yani
1: olarak görüyorlar.
0: Yani bunlar zaten ulus devletten daha büyük
1: aynen
0: şirketler
1: öyle
0: ve ulus devletler umurlarında değil mi?
1: Aynen öyle gözüküyor.
0: Ve yani bir taraftan bakınca yeryüzünün biricik devleti gibi gözüken İsrail'de.
1: Yani mesela bu konuda ben Allah rahmet eylesin bir beyi şey yapmak istiyorum. Mahir Kaynak daha 2006 senesinde 20 sene önce şunu diyordu. Başladı bu savaş diyordu. Önümüzdeki 20 yıl içinde de göreceksiniz diyordu. Küreselcilerle ulus devletlerin savaşını göreceksiniz diyordu. Yani artık uluslar arası savaş değil, ulus devletlerle yani hepsini bir küme gibi yapsak karşılığında da globalistleri yani küreselcileri bu oluyor gibi. Çünkü küreselciler artık mesela İsrail örneğini verdiniz. İsrail de netice itibariyle bir ulus devlet. Artık ulus devletleri görmek çok istemiyorlar. Belki de son 3 senede yaşadığımız reaksiyonlar bunun bir ne diyelim itelemesi veya devamı diye görebiliriz. İstiyorlar ki global piyasalar olsun.
0: Yani şunu mu diyorsunuz? İsrail, Gazze, bilhassa sosyal medyanın da etkisiyle işte kamuoylarını etkiledi ve Avrupa'da hiç ummadığımız devletlerden reaksiyon gördük. Ama bu reaksiyon aslında merhametle veya reaksiyon gerçekten hadiseye bakıp oluşmuş bir reaksiyon değil. Globalistlerle
1: yani eminim bir merhamet tarafı da vardır işin ama esas ulus devletler ne diyelim,

0: iten, süren taraf sanki bir küresel akım gibi. Yani küresel akım, yani ben Mahir Kaynak Bey'in, Allah rahmet eylesin, söylediği şeyi gerçekleştiğini görüyorum dünyada. Yani net bir şekilde ulus devlet kavramıyla uluslar üstü küresel yapının bariz bir mücadelesi var dünyada. Ve uluslar arası küresel yapı Çin'i de geliştirmek istiyor, ABD'yi de geliştirmek istiyor. Ve ister istemez ikiye bölünmüş oluyor
1: ve
0: dünya
1: ortada. Ve İsrail'e de misyonu bitmiş gibi mi bakıyor?
0: Sanki öyle gibi gözüküyor.
1: Nereden anlıyorsunuz onu?
0: Mesela İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bu konularda hiçbir reaksiyon vermezken aniden 3 senedir çok yüksek
1: Fransa
0: reaksiyon
1: başta ver. O kadar değildi ama İspanya onların arasında.
0: Doğru ama sanki bütün Avrupa'ya yayıldı gibi olay. Almanya'yı biraz hariç bırakıyorum çünkü Almanya anayasası gereği bir şey yapamıyor bu konuda. Çünkü,
1: ne var anayasasında?
0: İkinci Cihan Harbi'nde Holokost hadisesinden dolayı herhangi bir olumsuz konuşmaları yasak. Bunu net olarak 2008 yılında Merkel söyledi. O zamanki şansölyeleri, başbakanları dedi. İsrail'in güvenliği Almanya'nın güvenliğidir. Birbirinden ayrılamaz.
1: Onun varoluşu bizim var.
0: Aynen öyle. Onu söylediği için onu ayırıyorum. Yani ben dünyadaki 3 ülkeyi bağımsız ülke olarak görmüyorum. Bir tanesi Almanya, bir tanesi Japonya, bir tanesi de Güney Kore. Yani bunlar hani sovereign country, bağımsız ülke diye bir tanım var. 1648 Vestfalya Anlaşması'na göre. Bunlar tam uymuyorlar üçü o tanıma. Yani oradan, ya onları dışında bırakıyorum şeyin denklemini. 195 ülkenin dışında bırakıyorum. Kalan ülkelerde büyük bir reaksiyonun çok fazla da kendiliğinden geliştiğini zannetmiyorum ben. Yani bu bir
1: bilhassa
0: büyük,
1: Avrupa'da.
0: Bilhassa Avrupa'da.
1: İngiltere'de.
0: Evet. Yani Fransa'da, büyük bir küreselci akımın galip olmakta olduğunu görüyorum.
1: Peki bu arada İsrail'den de yüksek teknoloji yatırımı çok var, değil mi? Ve şimdi deniyor ki savaş...
0: İnanılmaz çok.
1: Savaş da değil, soykırım sırasında düzelteyim. Bunlar kaçıyorlar şeyden.
0: Doğru.
1: İsrail'den.
0: Yani ben mesela böyle bir şeyin olacağını öngörü olarak görmüyorum ama kaçış olup Çin'e de bir ABD kadar yerleşim olması çok şaşırtmaz beni.
1: Bununla ilgili haberler var zaten.
0: Evet. Evet, yani şaşırtmaz bu beni. Çünkü nereye doğru gidiyor? Çin dünyanın en büyük ekonomisi, işte şeye göre, satın alma paritesine göre zaten 5 sene önce oldu da nominal değer olarak da olacak gibi gözüküyor. Gerçi bazı şeyler hala Amerika bir şeyini, farkını koruyacak diye gösteriyor. Bazıları da hayır, geçecek diyorlar Çin. 2035'ten sonra 2040'lı yıllarda geçmiş olacak diyorlar. Nominal değer olarak da. Satın alma paritesine göre 2 katına çıkacak diyor Amerika'nın gayri safi milli hasılasını. O zaman bu kişilerin de oraya yerleşmesi çok anlamsız olmaz. Çünkü en büyük ticaret yapılan yer başka bir ülke olmuş olacak. O da Çin olmuş olacak. Çin bir de bizim tam bildiğimiz anlamda tam komünist bir ülke değil.
1: Evet.
0: Belli yönetimlerinde öyle.
1: Yani bu Amerikanlaşmış Yahudi sermayesi Çinleşmiş mi olacak?
0: Belki bütünüyle veya değil ama kısmen gidecek bence.
1: Veya gitti.
0: Veya yani hatta gitmekte şu anda.
1: Evet.
0: Gördüm. Tabii bunu somut değerler olarak daha göremiyoruz ama böyle bir şey olursa şaşırtmaz bizi.
1: Peki Silikon Vadisi?
0: Şimdi zaten Silikon Vadisi'nin benzeri şeyde de var. Çin'de de var. Ve enteresan bir şey, yani çok az aralıklarla, çok az faz farkıyla Çin'de aynı şeyleri.
1: Yani mesela İsrail'den bir sürü şirket Silikon Vadisi'ne geçiyordu değil mi?
0: Doğru.
1: Evvelden.
0: Doğru.
1: Biraz palazlandı.
0: Yani büyüdükten sonra, belli bir noktaya geldikten sonra şeye yerleşiyorlar.
1: Silikon
0: Vadisi'ne. Ve bir sürü örneği var. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela Mellanox Networking, Palo Alto Networking gibi, Checkpoint Software gibi şirketler. Yani bunlar zaten çok ileri teknoloji şirketleri. Ama biliyorlar ki teknolojinin Mekke'si Silikon Vadisi. Yani oraya gitmeden zaten belli bir büyümenin ötesine gelemem diyor. Hani danışmanların söylediği güzel bir laf var. Diyorlar ki seni buraya getiren buradan sonra götürmez seni diyorlar. O da onu görüyor. Diyor ki tamam diyor. İşte diyelim Hayfa'da belli bir noktaya getirdim diyor. Ama bundan sonra ben Silikon Vadisi'nde olmazsam dünya piyasasında gerçekten büyük oyuncu olamam diyor. Şimdi bunun alternatifi Çin olarak da çıkıyor. Amerika tabii ki bitmiyor.
1: Tabii,
0: ama çıkıyor. Öbürü de çıkıyor. Yani ilk defa bir alternatif çıkıyor. İlk defa. Ya bu biraz şeye benziyor. Mesela diyorlar ki kuantum bilgisayarlar dünyada çok hızlı yayılacak diyorlar. Ama hiç kimse şunu demiyor. Bütün bilgisayarlar, şu bilgisayarlar bitecek. Bunlar da bilgisayar çünkü mobil bilgisayar. Evet. Bunlar bitecek. Yerine kuantum bilgisayarlar geçecek demiyor. Ne diyorlar? Coexist. Yani yan yana olacak diyor. Bazı bilgisayarlar kuantum olacak, bazı bilgisayar. Aynı şeyi ben şurada görüyorum. Bazı teknolojiler belki Çin bir adım önde olacak. Bazı teknolojilerde ABD bir adım önde olacak.
1: Ama baktığımızda bu yüksek teknoloji şirketlerine herhalde bunların sayıları çok fazla değil sermayedarları da.
0: Doğru.
1: Hemen hemen aynı kişiler ve bu aynı kişiler
0: finansörler aynı
1: kişiler. Devletleri ve Çin'le
0: tabii personeli hazırda, paylaşmıyorlar. Personeller ayrı.
1: Evet, hali hazırda yatırım yaparak ilerliyorlar.
0: Doğru. Çok doğru. İki taraftan da tabii yatırımının karşılığını alıyor. Return on investment dediğini alıyor. Çünkü bu da kendi pazarında. Yani otomotiv örneğini verdik, ona benziyor teknoloji şirketi de. 32 milyon araba üretiminin 27'sini zaten iç pazarda satıyor Çin. Benzeri bir şey. Teknolojisinin de büyük kısmını içeride satıyor zaten Çin. Bunun üstündeki ihracatı neredeyse sıfır maliyetli
1: peki,
0: oluyor.
1: Peki bu yüksek teknolojide joint venture yatırımlarda yani bir şey icat edildiğinde seçimi neye göre yapıyorlar? Çünkü bir sürü şey icat ediliyor büyük ihtimalle.
0: Doğru.
1: Burada sadece bilim ve teknoloji mi etkili yoksa uluslararası başka dinamikler de etkili mi?
0: İkinci söylediğinizin daha etkili olduğunu ben görüyorum. Yani
1: mesela uluslararası politika önemli mi adamın seçiminde?
0: Şöyle diyelim yani ulus devletlerin politikası çok mühim değil de küreselcilerin öncelikleri mühim.
1: Yani onların kendi bir politik ajandası var ve o ajanda dahilinde ilerleyen
0: ben biraz öyle görüyorum. Yani kendi ajanda
1: yatırımından
0: aynen
1: söz
0: öyle
1: edebiliriz.
0: Çünkü aynı anda geliştirmekte olan 10 tane teknoloji varsa neden bir veya ikisini seçiyorlar da 7-8 tanesini biraz daha geride bırakıyorlar.
1: Bunu izleyebiliyor muyuz baktığımızda?
0: İzleyebiliyor
1: muyuz? Hayır, görüyor muyuz yani? Şunlar şunlar vardı, adam şunu seçti.
0: Yani mesela benzer teknolojilerde bunu görebiliyoruz. Örnek vereyim mesela. Facebook bundan yaklaşık bir 17-18 yıl önce çıktığında aynı zamanda MySpace diye bir şirket de vardı. Abone sayısı da neredeyse Facebook'la aynıydı. Patronu da MySpace'in bu Fox Medya'nın sahibi Rupert Murdoch, Avustralyalı. Adamdı. Avustralya ve Amerikan vatandaşı. Zaten Amerikan vatandaşı olmasa Fox Amerika'da açılabilemezdi Amerikan kanunlarına göre. Neyse. Kimse desteklemedi şeyi. MySpace'i. Kaç milyon abonesi olmasına rağmen tamamen kapandı. Facebook öne sürüldü.
1: Niye?
0: Sadece rakibi bu da değildi. Başka firmalar da vardı. Yani bazı firmalar aynı alanda. Yani iki temel konu var. Bir, alanları seçme. İki, tek bir alan içinde firmayı seçme. Böyle de bir durum var. Yani bazı firmalar çok hızlı yükseliyor. Bazı başka firmalar çok benzer, gene çok zeki insanlar çalışıp çok düzgün ürünleri olmasına rağmen geride kalıyorlar. Bu bir gerçek. Yani bu sadece bir teknoloji veya rasyonel tanımlama olabilemez. Burada biraz şey de var. Yani denilebilir hani. Ben komplo demeyi çok sevmiyorum çünkü komplo iki kişi yaparmış. Konspirisi teorisi deniliyor. Konspirisi üç kişiden fazlayla olurmuş. Konspirisi teorisine giriyor biraz ama bazı firmaların seçilip bazı firmaların çok tercih edilmemesi biraz buraya geliyor. Yani sadece rasyonel bir düşünceyle olmuyor gibi sanki.
1: Peki Yahudiler içinde de globalistler ve ulus devlet değil tabii. Mesela Amerika Birleşik Devletleri neticede bir ulus devlet değil. Ama İsrail bir ulus devlet. Hatta onun en süzmesi herhalde. Değil mi?
0: Ama şu anda mesela Amerika'nın lideri de bence ulus devletçi.
1: Böyle baktığınızda bu ikisi arasında kavga mı var, rekabet mi var, ne var?
0: Benim gördüğüm çok açık olmasa da bir rekabet var aralarında. Yani mesela Donald Trump'ın Make America Great Again rastgele söylenilmiş bir laf değil. Yani diyor ki ulus devleti tekrar ileriye götüreceğiz diyor. Bir de biliyorsunuz bu dönemde biraz daha az kullanıyor ama birinci döneminde iki kelimesinin bir tanesi Çin'di. Ve hep olumsuzdu. Yani demek ki çok

0: hem avantaj hem dezavantaj.
1: Doğru. Çünkü her iki tarafa birden yatırım yapıyor.
0: Abi de normal bakınca da yani bu kadar büyük bir güç.
1: Ve sanki dediğimiz gibi yani İsrail veya başka bir ulus devlet çok ilgilendirmiyor gibi onları. Yani en büyük teknolojiyi bulanlar ve en ileri geçenler ilgilendiriyor gibi. Yani diyor ki ben yatırımımı meğer ileri giden yani bir at yarışı gibi görürsek iki tane at ileride diyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ikisine de yatırım yaparım. Sermayenin de mümkün olduğu kadar birinden öbürüne transferinin basit olmasını
0: böyle
1: isterim.
0: Böyle çok meşhur aileler var mesela. O aileler nasıl bakıyor?
1: Gördüğüm bir kere ailelerin gene tabii Roşistler onlar da
0: mesela.
1: Yani küreselci oldukları söyleniyor. Ama benim gördüğüm dünyadaki çok büyük varlıklı ailelerin hepsi de küreselci değil. Yani orada da bir şey var gibi. Yani klasik kaldı. Bir örnek var. Evet, ayrım var gibi. Yani ulusalcılar var, küreselciler var. Ya aynı şey gibi. Hani bir tane bilim adamına sormuşlar, demişler ki kelebekler kaça ayrılır? O da demiş ki ikiye ayrılırlar. Beneksiz kelebekler, bir de benekli kelebekler. Benekli kelebekler de kendi içinde bine ayrılır demiş adam. Bu da ona benziyor. Yani bir fraksiyon ve bir düşünce yok tabii ki. Ha, temel iki ayrım bence dünyada sermaye sahiplerinde var. Ulus devletçiler karşısında da küreselcileri görüyoruz. Çünkü artık biraz net oldu hadise. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte net oldu. Ondan önce sanki demokratlar çok ağır küreselciydiler. Yani politikalardaki bu net değişimi gördük. Ama sermaye sahipleri tek bir gruba dahil değiller. Bu tarafta da bu tarafta da olanlar var. Ve kendi içlerinde de bir itişme görüyorum ben.
0: Öyle mi? Mesela?
1: Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazıları sadece ve sadece ABD'ye yatırım yapmak istiyor. Bazısı ise global, her tarafa yatırım yapmak istiyor. Ama her taraf deyince de zaten 100 tane ülke ortaya çıkmıyor. Gene Çin ve ABD çıkıyor. Çünkü yatırım yapacak çok fazla başka ülke yok.
0: Avrupa'ya gitmiyorlar mesela.
1: Nasıl?
0: Avrupa'ya gitmiyorlar.
1: Yani Avrupa'ya giden hiçbir şey ben görmüyorum. Avrupa'dan çıkan büyük bir teknoloji oluşumu da görmüyorum ben. Yani mesela şöyle bir yeni bir elektronik bankacılık sistemi veya yeni bir yapay zeka oluşumu veya yeni bir robotik oluşumu göremiyoruz ki bunu. Halbuki mesela Amerika'da da 20'den
0: neye
1: fazla...
0: Neye bağlıyorsunuz bunu?
1: Amerika resmen
0: çünkü
1: bir kere...
0: Çünkü bir zamanlar öyle değildi.
1: Öyle değildi. Hatta mesela kimya tarafına bakalım. Çoğu ilaç Alman menşelidir. İşte penisilinler, şeyler, aspirinler, şunlar bunlar. Başka ürünler... Otomotiv 140 sene önce Almanlar keşfetti. Şey bile mesela bugün kullanılan Blu-ray, ondan eski DVD, ondan eski CD bile bir Alman buluşu.
0: Televizyon.
1: Yani buna benzer sayısız buluşu var. Ama bir Osmanlı deyimiyle söyleyeyim ben, kahtı rical yaşanıyor Avrupa'da. Kahtı rical şu demek biliyorsunuz, yönetici yoksunluğu. Yani bence şu anda Avrupa'nın yöneticilerinde düzgün bir yönetici yok. Ve bence Avrupa Birliği'nin yönetimi de çok kötü. Çünkü Avrupa Birliği'nin yönetiminin çoğunluğu bürokrat. Seçilmiş kişiler değil. Ondan dolayı o tarafta da bir sıkıntı. Yani birlik olarak da bir sıkıntıları var. Tek tek ülkeler olarak da sıkıntıları var. O nedenle Avrupa'nın... bir inkişaf, bir ilerleme yaşayamadığını
0: peki,
1: görüyoruz.
0: Peki Birleşik Krallık ayrıldı.
1: Birleşik Krallık'ın belki ama ayrılması da, çok doğru da, bir hareket.
0: Onun da pek esamesi
1: doğru
0: okunmuyor. Bu bahsettiğiniz teknolojilerde var mı?
1: Doğru. Şeyde biraz var işte mesela DeepMind İngiltere'de çıktı. Yani AI'ın başı. Ama tabii onu da daha çok küçükken Google hemen satın alıverdi. Ve bir Amerikan teknoloji şirketi haline getirdi. Yani öyle bir şey hasbelkader çıkarsa da hemen yutulu veriyor. Çok küçükken yutuluyor ki düşük fiyata kendi bünyelerine katılsın. Ondan sonra tabii değeri 100 kat artıyor şirketin. Bazılarının da 1000 kat artıyor. Yani yarım milyardan trilyona geliyor şirket. Ben şey göremiyorum yani şu tarafta büyük bir yatırım yapılıyor. Bir de şu var. 21. yüzyıl net bir şekilde 20. yüzyıldan çok farklı. Çünkü çok kullanılan bir deyim ama dördüncü sanayi devrimi yaşanıyor. Bu arada gene Avrupa'yı biraz istemeden aşağılıyor gibi olduk ama dördüncü sanayi devriminin şeyini de tanımını da içeriğini de

0: olan Alman SAP şirketinin, yazılım şirketinin 3 kurucusundan bir tanesidir. Kagerman diye bir adamdır. Mulano'dur. Halbuki 4. sanayi devrimini Almanya yaşamıyor. Yani bulan adam yaşamıyor. Çin ve ABD yaşıyor 4. sanayi devrimi. Ne demek 4. sanayi devrimi? 4. sanayi devrimi temelde her şeyin sanallaştırma, her şeyin mesela fabrikalarında sanallaştırılması ve en alt zerresine kadar otomasyon haline getirilmiş hali demek. Yani bir nevi yapay zeka çıkmadan yapay zekanın uygulandığı hal demek. Dördüncü nesil. Birinci nesil biliyorsunuz buharla başlıyor. Ondan sonra sanayileşmeyle devam ediyor. Üçüncüsü bilgisayarlaşma. Dördüncü nesilde her şeyin bir bilgisayar paralel modelinin olması. Yani avatarının olması demek. Bu konsepti de ortaya atan Almanlar ama kullanamıyorlar kendileri. Çin ve ABD kullanıyor. Yani mesela bir örnek verelim, bunu kullanan, dördüncü nesil çok güzel kullanan. Amazon'un başkanı Jeff Bezos Mayıs ayında, 3 ay önce bir açıklama yaptı. Bu arada yapay zeka artık bir sonraki adıma geliyor. Ne demek bir sonraki adım? Genel yapay zekalar tabii devam edecek ama artık dikey entegre özel AI'lar çıkacak. 8 hafta önceki konuşmamızda 4 Temmuz'da da biraz bahsetmiştim buna. Demiştim ki Türkiye'nin de savunma teknolojisinde savunma yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Hastaneler yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Benzeri bir şey Jeff Bezos Mayıs ayında Prometheus adı altında bir mühendislik yapay zekası duyurdu. Şu anki Claude modelleri, ChatGPT modelleri bunu yapamıyorlar. Şunu iddia ediyor, basit bir örnek verdiğim zaman net anlaşılacak bu. Diyor ki, mesela şu anda biz de Kaan'ın motorunu üretmeye çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız Türkiye olarak. Bir
1: Amin.
0: yeni nesil uçağın motorunun üretimi 20 sene sürüyor. Yaklaşık da 10 bin mühendis alıyor. 10 bin mühendis 20 sene uğraşarak yeni nesil hayalet uçağının motorunu üretebiliyorlar. İddiası şu, ben öyle bir yapay zeka mühendislik firması kuruyorum ki diyor, motor 20 sene sürmeyecek, 2 sene sürecek diyor, onda biri. Mühendis sayısı da 10 bin olmayacak, 1000 mühendisle yapacağım diyor. Şimdi bu da müthiş bir başka devrim. Yani artık mühendisler mühendislik işini yapay zekaya öğretecekler. Yapay zeka az sayıda mühendisle, 10 bin değil 1000 mühendisle aşılamaz görülen veya 20 sene 30 sene süren projeleri onda bir zamanında yapacak. Diyor ki onda bir insan onda bir zamanla yapacağım bunu diyor. Şimdiden bu Prometheus Jeff Bezos'un firması 44 milyar dolar yatırım aldı. Daha 3 ay oldu duyurulalı. Yani bunu da ben mesela geleceğin eğer kurulabilirse yapabilirse şeyini iddialarını trilyon firması olacak bariz bir şekilde.
1: Gözüküyor şimdiden.
0: Peki, Şimdiden.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda da yüksek teknoloji ürünlerini gördük.
0: Çok
1: Ve
0: doğru.
1: yine yüksek teknoloji şirketlerini de biz bir tanesi zannediyorduk ama başka şirketlerle de işbirliği içerisindeymiş.
0: Üç büyük yapay zeka yani genel iki yapay zeka firması olan OpenAI, ChatGPT ve Anthropic şeyde kullanıldı. Claude'da kullanılmış. Kendileri açıkladılar çünkü. Gene açık kaynaklardan söylüyoruz biz. Spesifik defans yani
1: Sadece
0: savunma
1: savunma
0: sanayi
1: için.
0: şeysi Palantir'i de full kullanmış. Üçünü de kullandık
1: Ha,
0: diyor.
1: halbuki sadece savunma sanayi için
0: Demek tam yeterli olmuyor çünkü
1: oluşturduğu yapay zekayı
0: o
1: kullandığı
0: yapay zeka
1: gibi
0: benim anladığım
1: çıkmış
0: tamamen bir
1: değil.
0: kurmay aklı. O bir kurmay aklı ama tek kullandığı alan kurmay aklı değil.
1: Peki nasıl yapıyor onu? Yani şimdi bunlar özel şirket, diğeri devlet.
0: Savunma Bakanlığı'yla Pentagon'la çok yakın bir anlaşması var. Bu anlaşması içerisinde savaşa girdiği devletle tam savaş olarak da söylemiyorlar. Konflikt diyorlar yani bir çatışma diyorlar. Çünkü o isim Cenevre Konvansiyonu'na vesaireye takıldığı için öyle nitelendirmiyorlar ama diyelim karşısında olduğu devletin bütün envanterini de sistem içinde var. Kendi envanterleri de var. ittifak yaptığı ülkelerin de envanterleri var. Yani silahı, yetenekleri, kapasiteleri
1: yani
0: hepsi
1: İran'ın
0: var. İran'ın da ABD'nin de. Böylelikle mesela Palantir sistemi 10 tane senaryo ortaya çıkartıyor. Aynen ordudaki bir albaylar komitesi gibi çıkartıyor. Diyor ki senaryo 1 şunu yapalım, senaryo 2 şunu yapalım, senaryo 3. Ondan sonra generaller geliyorlar Pentagon'da. Savunma,
1: gerçek generaller.
0: Gerçek generaller.
1: Yapay
0: diyor
1: zeka
0: ki,
1: değil yani.
0: Yapay zeka değil ama senaryodan seçiyor. Artık yani süzülmüş, Huni'den süzülmüş alternatiflerden seçiyor. Yani kendisi sıfırdan onu oluşturmuyor.
1: Hangisini
0: sistem oluşturuyor.
1: Uygulayacağını o
0: aynen
1: karar veriyor.
0: Aynen öyle. Yani son kararı gene o veriyor. Ama karar opsiyonlarını yapay zeka veriyor. Çünkü bunu artık
1: ve
0: zaten...
1: Ve üçünü de kullandı diyorsun.
0: Ve üçünü de kullanıyor.
1: Bu
0: ama
1: ikisi
0: mesela
1: de
0: farklı
1: şimdi
0: alanlarda
1: halka açılacak olan değil mi?
0: Tabii farklı alanlarda kullanmış. Mesela genel yapay zekaları uluslararası hukuk alanında kullanmış. Çünkü mesela savaşın bir de hukuk tarafı var. Yani belli ki hangi konvansiyonlara uygun, hangi konvansiyonlara aykırı o alanda kullanmış. Öbürünü de iletişim medya alanında kullanmış.
1: Öyle mi? O nasıl?
0: Yani bunun komünikasyonu bir de. Çünkü harbin bir kısmı da komünikasyon. Yani direkt core, direkt merkez, çekirdek harp şeylerinde kullanmamış. Yan işlevlerinde kullanmış. Çünkü ana işinde Palantir'i kullanmış.
1: Tali işlerinde.
0: Tali işlerde. Çünkü söyledi yani ana işimde ben Palantir'i kullandım dedi.
1: İsrail.
0: Yani bizim duyduğumuz bir şeysi yok ama eminim vardır. Çünkü yapay zeka konusunda
1: yani
0: çok yatırımları
1: Amerika
0: var.
1: Yani Birleşik Devletleri gibi senaryo dizen bir
0: sıfırdan kendini ben yarattığını zannetmiyorum. Muhtemelen Savunma Bakanlığı yani Pentagon'la paylaşılan senaryolar vardır. Yani onun ayrı öbürünün ayrı senaryolar ürettiğini zannetmiyorum. Ben.
1: Yani sadece beyin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden
0: aynen öyle. Aynen öyle. Belki bir kısmı da ondan geliyor olabilir. Ama böyle açıklanan tabii bir şey olmadığı için açık kaynaktan söyleyemiyoruz biz. Halbuki Palantir açık açık söylenildi. Alex Karp diye bir adam
1: Şu anda Palantir'in. Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin mi böyle bir sistemi var?
0: Söyledikleri Çin'in de benzeri bir sadece savunma sanayine yönelik bir yapay zekası bulunduğu. Ama Çin tabii belli konularda çok daha kapalı bir ülke olduğu için paylaşmıyor tabii bilgilerini. Yani bilemiyoruz ama tahminimiz biraz önce konuştuğumuz diğer alanlarda olduğu gibi Çin'de yoksa böyle bir ürün çok şaşırırız. Yani kesin vardır diyorum ben. Yani dikey entegre yapay zekaları mutlaka ve mutlaka vardır Çin'in. Çünkü Çin'in de bir tane yapay zeka firması yok. 20'den fazla yapay zeka firması var. Eminim askeri alanda da %100 kullanıyordur. Mutlaka kullanıyordur da biz ismini bilemiyoruz. Bu biraz şeye benziyor. Yani soruyorlar mesela Amerika'nın diyorlar istihbarat teşkilatının adına herkes söylüyor CIA diyor. Rusya'nın ne diyorlar FSB. Şeyin ne işte Almanya'nın nedir diyorlar. Söylüyor ismini. İngiltere'nin nedir diyor MI6 diyor. Çin'in ne diyor kimse bilemiyor ismini. Onun gibi. Yani bu alanlar biraz daha örtülü. Ama tabii bu yok anlamına gelmiyor. Biliyoruz ki Çin'in de şeysi var. Savunma sanayine yönelik yani orduyla entegre şeysi var. Yapay zekası var.
1: Yüksek teknoloji yatırımcıları açısından Çin-Tayvan gerginliğinin anlamı nedir? Ne olur ne olmaz?
0: Ben aslında eskisi kadar...
1: Çünkü bunlar aynı zamanda bugün şimdi konuşmadık ama müdahil de demiştiniz siz uluslararası siyasette.
0: Çok doğru. Bir de ben şöyle görüyorum. Belki de dünyanın tahmin ettiği gibi bir Tayvan gerginliği olmayacak. Belki bu iş hani 1997 yılında Hong Kong'un 100 yıllık İngiltere kiralamasından biliyorsunuz bu şeyden dolayı iki tane İngiltere büyük Afyon Savaşı yapıyor şeyle Çin'le 43-46 arası ve 56'da iki tane büyük savaş yapıyor. Ondan sonra iki savaşı da kaybediyor Çin.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müşteki Çin'den.
0: Doğru. Bunun karşılığında da 100 senelik kiralıyor Hong Kong'u İngiltere'ye Çin. Daha sonra devralıyor 1997 yılında devralıyor Hong Kong'u. Ama Hong Kong'u biliyorsunuz özerk bir yapı olarak kullanıyor. Yani iç işlerinde tamamen özerk. Dış işlerinde Çin'e bağlı. Belki böyle bir şey gerçekleşebilir Tayvan'da da diyorum. Yani illa Tayvan'ın çok kanlı bir askeri müdahaleyle yani şey olması şart değil.
1: Devletlerden büyük küresel aktörler bu meseleye müdahil olurlar mı ve nasıl bakıyorlar?
0: Şimdi tabii bütün yumurtalarını aynı sepete koymama anlamında şu anda dünyanın en büyük çip şirketi, çip fason üretim şirketi, kendi tasarımı yok ama üretimi yapan Taiwan Semiconductor iki tane devasa fabrika açtı Amerika'da. Yani belli ki tahmin etmedikleri bir senaryo olursa diye yani,
1: evet,
0: bir alternatif de Amerika'da açıyor. Yani ama tabii Tayvan'da bir fabrikası yok. Taiwan Semiconductor'un, ona da bakalım, 22 fabrikası var. Şimdi Amerika'da 2 fabrikası var ama fabrikalar güncel, yeni teknoloji kullanıyorlar. Hatta Amerika'daki fabrikaları 2 nesil önceden geliyordu. Yani biraz eski teknoloji kullanıyordu çip üretiminde. Şimdi onları da en güncel seviyeye getiriyor. Yani o zaman en ileri, en leading fabrikalar Amerika'da da olacak. Yani o zaman bir alternatif olmuş olacak Tayvan'ın kendi adasında, Formosa adasında değil, Amerika'da da fabrikaları olmuş olacak. Belki de buna hazırlık yapıyorlar, bir devrolunma olursa Çin'e. Ama ben Çin'i aptal bir ülke zinhar bulmuyorum. Ondan dolayı yani Tayvan'ı istila edip yok edeceğini düşünmüyorum. En kötü ihtimalle Hong Kong benzeri bir modeli yapacağını düşünüyorum.
1: Kendisi de etkilenmez mi zaten öyle?
0: Bence kendisi de etkilenir. Bu arada tabii Çin'de birçok olumlu şey saydık ama olumsuz bir şey sayalım Çin'le ilgili teknolojik açıdan. Çin en yeni teknoloji çipleri üretemiyor. Orada bir sıkıntısı var.
1: Amerika üretebiliyor mu?
0: Üretebiliyor. Çünkü en yüksek teknoloji aletlerini üretmeniz için biraz önce bahsettiğim Hollandalı ASML firmasına ihtiyacınız var.
1: Bir tane Avrupa'dan firma sayabildiniz şu anda.
0: Bir tane firma var zaten.
1: Öyle mi?
0: ASML şöyle çok
1: koca
0: unik bir firma.
1: Koca eski kıtada bir firma mı var?
0: Bir firma. Hollanda firması. İçindeki ürünlerin de yarıya yakını Alman ürünü. Hatta firmanın adını da vereyim. Zeiss, Carl Zeiss aynalarını kullanıyor. 6 tane dev ayna kullanıyor. O aynayla özel bir lazer üretiyor içinde. O ürettiği lazerle litografi yakma teknolojisiyle çip üretiyor. Şimdi bunu yapabilen başka yakınına gelen firma var da aynısını yapabilen yok. Yani en ileri bir Tesla veya bir Samsung veya Apple veya bir Qualcomm veya bir başka şey firmaları, Intel, AMD bir şey üretmek istiyorlarsa mecburlar bu firmanın makinesini kullanmaya, ASML'i. Bu firmanın da içinde 3000 tane Amerikan patenti var. O 3000 Amerikan patentinden dolayı Amerika ambargoladığı zaman ürününü satamıyor. Amerika'da 10 senedir ambargolu Çin'e. O nedenle ASML litografi yani çip üretim tezgahlarını satamıyor Çin'e. Peki ne yapıyor? Çin 10 senedir kendi litografi makinesini üretmeye çabalıyor. Ama başaramadı. Çünkü litografi makinesi üretmek dünyanın en zor 5 teknolojisinden bir tanesi.
1: Peki Çin Tayvan'ı...
0: Ama yapacak, ben ileriyorum.
1: Tayvan'ı alsa zaten çipleri de almış olmuyor mu otomatik?
0: Tamam ama bir nesil sadece. Yani şu anda 3 ve 2 nanometre çipleri üretmek üzere uygun. Hatta 2'ye de daha geçmediler. Bu sene sonu, önümüzdeki sene başlıyorlar 2 nanometre üretmeye. Apple ve şeyin iki ayrı firmanın 2 nanometre çipleri yeni duyuruldu ama daha sevk etmiyor. Birkaç ay içinde sevk etmeye başlayacaklar sene sonunda. Bu nanometre dediğimizde çipler her zamanında boyları küçülüyor. Boy küçüldüğü zaman da transistör sayısı yani işlem gücü artıyor. Şimdi en yeni makineler 3'ten 2 nanometre. Onlar da boyları. Yani her bir transistörün boyu, iç boyu. Bu transistörlerden yaklaşık bir çip üzerinde 30-40 milyar adet var. 2 nanometre. Bu bir saçın yaklaşık 100 binde biri inceliği. Yani o kadar ince yollar. Neyse, şimdi Çin ne üretebiliyor? Çin maksimum 6 nanometre üretebiliyor. 6 nanometrede ASML litografi makinelerinin 3 önceki nesli. Yani 2'den önce 3 vardı, 3'ten önce 4 vardı, 4'ten önce 5, 6 vardı. Onu. O nedenle Çin de tabii ambargo altında olduğu için kendi litografi makinesini yapmaya çabalıyor. Bundan dolayı

0: İde ASML Hollanda'da çalışan neredeyse tamamı yani Çin menşeli olan mühendislerin hepsini transfer etti Çin'e. Yani siz bu firmada çalıştınız, ürünü biliyorsunuz, bana tasarlayın dedi. Büyük paralara transfer etti onları Hollanda'dan. Ama hala yapamadım çünkü ama ben yani bu çok zor bir şey bunu yapmak. Dünyada en zor işlerden bir tanesi. Çip üretim fabrikası. Çip yapmak o kadar zor değil. Zor ama o kadar zor değil. Ama çipin tezgahını yapmak korkunç zor. Bunlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda çip
1: Peki,
0: tezgahı
1: yapıyor. Biz şöyle bir dünyaya mı gidiyoruz Emre Bey? Bir bu işi yapan ülkeler, işte sayınca da iki ülke saydınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Bir de bunları yapamayan ülkeler.
0: Doğru.
1: Böyle bir yol ayrımında mıyız?
0: Yani hem böyle bir yol ayrımındayız.
1: Hayır, birileri başka, daha ileride bir zamanı yaşayacak, birileri daha geride bir zamanı mı yaşayacak?
0: Şimdi bu net
1: ve bu
0: gözüküyor.
1: Bu mümkün mü? Yani bir taraftan da bakınca yani ileri zamanda yaşayan da ileri zamanda yaşamayı sürdürebilir, kılabilir mi geridekiler öyle değilse?
0: Yani tabii biraz şeye benziyor bu. Yani mesela cep telefonda dünyada bir Apple ekosistemi var, bir Android ekosistemi var, Google ekosistemi var. Üçüncü bir ekosistemi de bir tek işte Çin Huawei'si oluşturdu. Bunun gibi biz ne yapabiliyoruz? Kullanıcı olabiliyoruz anca. Ama bunun kendisi yani core teknolojisini yapamıyoruz, çekirdek teknolojisini. Benzeri bir noktaya gidiyoruz tabii ki yani robot teknolojisiyle ve yapay zeka teknolojisi. Bu arada üçüncü bir şey, o biraz fazla bahsettim ASML'den ama ASML nadir olarak dünyada bir tekel. Tekellik çok yok dünyada ama ASML tekel. Yani siz çok güncel bir şey üretmek istediğiniz zaman alternatifi yok. Bildiğiniz yok alternatifi. Çin tabii onun alternatifini yaratmaya çalışıyor. Aslında hiçbir yerde yok. Yani Amerika'da da yok alternatifi. Yani eliniz mahkum, onlar alıyorsunuz. Bu teknolojide çok görülmeyen bir şey. Hep bir alternatifi oluyor bir şey.
1: Casusluk falan işlemiyor mu onda?
0: Yani işliyor da sistem çok komplike. Aşırı komplike bir sistem. Bir sistem 180 ton. Ağırlığında ve içinde binlerce parça var ve bu parçalar en zor mühendislik parçası. Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani mesela oradan bir adamı transfer edemiyor musun?
0: Zaten transfer etmiş yani kendi Çinli çalışanlarının ASML'nin Çinli profesörlerini transfer etmiş. 10 senede de uğraşıyorlar ama daha
1: Çin'de
0: uğraşıyorlar. Yani ASML'den direkt transfer etmiş. Büyük paralarla.
1: Neden
0: hani futbolcu transfer eder gibi transfer etmiş. Ama daha yapamadılar makineyi. Diyorlar ki bir ihtimal 5-6 seneye belki yapar diyorlar. Yani toplam zaman 15-16 sene olmuş olacak.
1: Yani o aldığı profesörlerden daha başka beyinler mi var onu yapan?
0: Ya içinde
1: yani tamamına hakim insan
0: olmak bayağı zor benim anladığım.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki önceki, üç önceki nesli üretebiliyor Çin. Ama bugünkü nesli daha üretemiyor. Ben tabii üretebileceğini düşünüyorum 5-6 sene. Zamana ihtiyacı var. Bu aynı şey şeyde oldu. Uzayda biliyorsunuz bir uzay üssü var. Mesela roket yapmak zor bir teknoloji ama çok zor değil. Ama uzay üssü yapmak çok zor. Yani Space Station dedikleri. Bundan 15 sene önce ABD... Avrupa Birliği ve Rusya o zaman üçü ortaktı uzay üssünde. Çin'i almadılar. Çin 15 sene uğraştı, kendi uzay üssünü yaptı. Buna benzetiyorum yani bunun gibi. O da çok zor bir teknoloji çünkü üssü
1: ama
0: yapmak.
1: Başardı.
0: Yaptı bunu. O nedenle ben sadece bir zaman
1: problemi
0: olduğunu görüyorum. Yapacak bunu. Ama çok güç. Bu içerisinde özel bir gaz kullanılıyor şeylerin, makinelerin. O gazı güneşin ısısının 7 katına çıkartıyorlar. O gaz özel bir lazer state'ine dönüyor ve onunla yakıyorlar. Bayağı grift, komplike bir bu aletin içinde.
1: Var.
0: Evet. Yani o nedenle basit bir alet değil, onu demeye çalışıyorum. Çok komplike bir alet. Yani onu yapmak da 15-20
1: bunu
0: sene alması normal.
1: Bunu ne zaman yapmışlardı?
0: Valla ASML 70'lerden beri yapıyor ama tabii her 5 senede bir büyük adım atıyor. Bir sonraki nesil çıkıyor aletin. Fiyat da bu arada neredeyse logaritmik demeyelim ama 1,5-2 kat artıyor her neslin. Yani bir önceki nesiller 300

0: milyon dolardı alet. Ondan bir önceki nesil 200 milyon dolardı. Şimdikiler 450. 2 sene sonra satacağı aletler şimdiden söylüyor 550-600 milyon dolar
1: şimdi
0: olacak.
1: Şimdi mesela diyor. Kullanıyorsunuz algoritma, değil mi, logaritma? Bu da Arap.
0: Aynen öyle.
1: Köprünün altından çok sular geçti.
0: Biz bunu da sizinle bir sefer konuşmuştuk. Ben şeye de çok enteresan buluyorum. Yani tarihte ben okumayı çok seviyorum. Yerimi bilmeye çalışıyorum. Ben teknoloji insanıyım. Çok tarih tamam çok okuyorum da tarih profesörü değilim. Ama şöyle de bir durum var. 622 senesinden yani İslamiyet'in çıktığından 1250 senesine kadar bilim, teknoloji ve matematik ve astronomi tamamen Arapların elinde. 1250'den hemen sonra ne oluyor? Bugün onu da tartışacağız. 1251'de Moğol istilası oluyor Bağdat ve Abbasi hanedanına. 1251'den itibaren hiçbir buluş çıkmıyor Araplardan.
1: Neden diyorsun?
0: Bu çok enteresan bir şey. Halbuki mesela sıfırı bulan, algoritmayı bulan, denklemi bulan ve algebrayı bulan tamamen Araplar.
1: Daha da saysak sayarız.
0: Bir sürü başka şey de sayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre
0: Bilgi. Ben teşekkür ediyorum.
1: Bitişin sorusu da anlamlı oldu algoritma üzerinden.
0: Aynen öyle. Zaten evet. Alkarizmanın adı o.
1: Evet. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji üzerinden yer küremiz, sermaye ve uluslararası ilişkileri takip etmeye çalıştık başka bir zaviyeden. Haftaya görüşmek üzere.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine iç siyasette ve diplomasi hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Dışarıda savaşlar var, içeride yeni açıklamalar var ve bir taraftan da tabii ki soruşturmalar. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmalar iyice derinleştiriliyor. Orada bir detay vardı. Neydi? Eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti'den milletvekili adayı gösterilen İdris Naim Şahin adına kayıtlı 3 plakalı araç, biliyorsunuz tahsisli 3 araç Alihan Kuriş suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilmişti. İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Önümüzdeki günlerde bu soruşturmada daha hangi adımlar atılabilir? Birazdan konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Diplomaside ise gözler tabii ki Hürmüz'de. ABD-İran savaşı devam ediyor ama savaş artık böyle cephede değil, daha çok ekonomik cepheye doğru kaydı. ABD bazı yaptırımlar açıklamıştı. Bu noktada İran'dan da tabii ki karşılıklı cevaplar geliyor. Sahadaki son durum ve bu yaptırımlar önümüzdeki günlerde acaba bir sonuç verecek mi ABD açısından, bu konuyu da yine konuşacağız, değerlendireceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan barış diplomasisine devam ediyor. Katarlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Keza Mısırlı mevkidaşıyla da yine bir telefon görüşmesi vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki bu diplomasi trafiğini de yine değerlendireceğiz. Gazze ve Batı Şeria'da süren İsrail zulmü can almaya devam ediyor. İsrail yine Gazze'yi ve Batı Şeria'yı hedef aldı. Son saldırılar 3 Filistinli daha ne yazık ki hayatını kaybederken 9 Filistinli yaralandı. Ateşkesin ikinci aşamasından bahsediyorduk ama sahada akan kan hala ne yazık ki devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi programında konuştu. Özellikle İslam alemine yönelik mesajları dikkat çekiciydi. Birlik, beraberlik vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mesajlarını yine getireceğiz ekranlara. Erdoğan'ın diğer taraftan tabii ABD'nin NATO özel temsilcisi, daimi temsilcisinden de Türkiye'ye yönelik açıklamalar var. Bu konuyu da getireceğiz gündeme. Türkiye'nin NATO içerisindeki gücüne dikkat çekti ABD'nin NATO daimi temsilcisi. Rusya-Ukrayna cephesi. Orada da barış ve ateşkes bir hayli uzak görünüyor. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir taraftan müzakereler çağrıları yapılırken diğer taraftan Karadeniz'de de gemiler hedef alınıyor. Ne yazık ki bir Türk gemisi daha vuruldu. Ukrayna'nın büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'de nasıl gelişmeler bizleri bekliyor? Barış ümidi var mı? Bu konuyu konuşacağız ama aynı zamanda bir parantez açalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de önümüzdeki günlerde yine bir görüşme yapması bekleniyor. O görüşmede hangi konu başlıkları masada olacak, bunları da değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım yayına. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Şimdi bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmayla başlayacağım. Belki de gündemimizdeki en kısa konulardan bir tanesi bu. Çünkü İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Bu ne anlama geliyor? Cüneyt Hocam sizinle başlayalım.
1: Tabii bu aslında bu meseleyle ilgili Sayın Bakan'ın yaptığı bir açıklama var. O açıklama özetle şunu söylüyor. İdris Naim Şahin'in yaptığı izahatla HTS kayıtlarının birbirini tutmadığını, bunun ister istemez bir biçimde izah edilmesi gerektiği yönünde bir durum var. Hatırlarsanız geçen hafta da bu konuyu konuştuğumuzda en azından bilgisine başvurulması lazım şeklinde bir sonuca da ulaşmıştık. Şimdi burada gelinen aşamada dosyada özellikle 81 tutuklu var. 10 kişi adli kontrolle denetim altında, 50 şirkete de kayyum atanmış. Ve bu kişilerin yüksek standartta bir yaşam sürdüğü ortada. Ve dolayısıyla bazı ilişkileri kullanarak özellikle bu kaçma durumunun, bu makam aracının kullanılması durumunda İdris Naim Şahin'in ya bizatihi kendisinin bu işin içerisinde olduğu ya da buna bir biçimde Sayın Bakan'ın ifadesiyle ya tehdit edilerek bu sürecin içerisinde ya da bir biçimde bizim bilmediğimiz bir bağlantı sebebiyle bu işin tamamen içinde. Yani bir saikle değil, bu işi bilerek, isteyerek yapıyor veya işte hangi saikle yaptığını bilmiyoruz. Tabii burada alınacak ifadenin türü önemli. Yani ilk başta belki bilgisine başvurulmak suretiyle kendisinden bir beyan alınacak ama iş burada kalır mı? Söylenenlerle bu HTS kayıtları uyuşmuyor, biz kendisinin ifadesine veya beyanına başvuralım şeklindeki durumun bize ortaya koyduğu bir sonuç var. O da şu, bir müddet sonra biz kendisinin de bu suç ve bu suçun içerisinde veya bir başka suç nedeniyle, yani buna bağlı olan bir suç nedeniyle bir şüpheli pozisyonunda görebiliriz. Çünkü söylenenle gerçek durum uyuşmadığı andan itibaren şüphe artar. Şüphe arttığı andan itibaren de o kişiyle ilgili daha detaylı bir incelemeye girilir. Burada neyi inceleyecekler? Aslında önemli olan şu, araçtaki GPS varsa GPS kayıtları. Bu aracın bir biçimde İstanbul trafiğinde ne zaman, hangi zamanlarda kullanıldığı, gerçekten bakan tarafından geldiği zaman mı kullanıldığı veya hiç kullanılmadığı, sadece bakan tarafından tahsis edilip öyle bırakıldığı mı? Bu tip soruların cevapları çıkınca biz ortalama olarak meselenin nereye doğru evrildiğini hep birlikte göreceğiz. Tabii burada yapılan sözleşmenin, sözleşme şartlarının ne olduğu, tutarın mesela çok düşük olması, bunlar hayatın olağan akışı dediğimiz hususlara biraz farklılık gösteriyor. Belki ilk etapta bilgisine başvuracaklar ama bir adım sonra kendisiyle ilgili şüphenin yoğunlaşmasıyla birlikte biz bir şüpheli sıfatının da ya Alihan Kuriş örgütü içerisindeki bir pozisyonda ya da bu eyleminin bir şekilde suçluya yardım etme dediğimiz bağlamda, yani bu örgütle alakalı değil ama bir günün sonunda suçluya yardım etme bağlamında bir eylemi gerçekleştirdiği yönde bir takibatla karşı karşıya kalabiliriz.
0: Normalde sizin üzerine tahsisli bir aracın bir başkası tarafından kullanılması suç zaten, değil mi hocam?
1: Yani bu başlı başına bizzatihi anlamda, bizim anladığımız anlamda kriminal anlamda bir suç oluşturmayabilir. Evet. Yani Türk Ceza Kanunu anlamında. Ama bir başkasının tahsisli aracının kullanılması en basitiyle o tahsis şartını ortadan kaldıran bir idari tedbirle karşı karşıya bırakır sizi. Bir de şöyle bir durum var. Meselenin hiç bu yönü konuşulmadı. Bir bakan niye bunu yapar? Yani bu hukuki olarak bunu tartışmıyorum. Yani ben siyaset etiği anlamında bunu tartışıyorum. Velev ki hiç suçlu olmasın. Birisini hastaneye mi yetiştiriyorsunuz ki siz bu aracı ona tahsis ediyorsunuz? Veya tanıdığınız birisine bu aracı tahsis etmeniz, onun hangi pozisyonda olduğunuzu hiç mi Türkiye gündemini takip etmiyorsunuz? Bunlar kim? Bunların bunlarla bağlantısı var mı, yok mu? Veya en basitinden siz bir araç kiralama sürecine giriyorsunuz. Şoförünüzün, aracı kiralayanların kimler olduğuyla ilgili en ufak bir veriye, bir bilgiye ulaşma ihtiyacı duymuyor musunuz? Bu da ayrı bir tartışma konusu.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Benim bildiğim kadarıyla tahsisli araçlar, özellikle de işte eski bakanlar, eski milletvekilleriyle alakalı
1: tahsisli araç sayısı da çok.
0: Çok fazla.
2: Kaldırmak lazım aslında.
0: Yani şimdi bunlar yanlış biliyorsam lütfen beni düzeltin. Emniyet aramalarına girmiyorlar bu araçlar.
1: Hiçbir şey girmiyor.
0: Geçiş üstünlükleri var bu araçların. Her ilin valiliğinde, ilçelerin kaymakamlıklarında bu araçların bilgileri var. Çevirmelerde falan aranmıyor bu araçlar. Doğrudan geçiş sağlayabiliyor. Yani bu araçlar aslında bakarsanız bir devlet aracı muamelesi görüyor. Tahsisli olduğu için. Eski bakan, eski milletvekili. Şimdi bu aracı, bu araçları daha doğrusu, bir tane araç da değil. Bu araçları devletin aradığı bir kişiye kullandırtıyorsunuz. Kullanıyor. Benim haberim yok diyorsunuz. Tahsisli aracınızın nerede olduğundan bir haber geziyorsunuz.
1: Zaten kasten bunu yapmışsa hiç tartışmaya gerek yok. Yani tabii. Bir suç. Yani iki türlü. Örgütün faaliyetini bilerek yapıyorsa örgütün içerisinde zaten. Bilmeden yapıyorsa ama suçlu olduğunu biliyor, örgütle bağlantısını kuramadan yapıyorsa yine suç. Bunların ikisi olmasın. Ama kastı yok diyelim. İhmalen yapıyorsa o da biraz önce dediğim tartışmayı doğurur. Yani o zaman
0: idari anlamda.
1: Tabii biz. Hem idari anlamda hem de siyaseten, yani siz böyle bir şey ihmalen nasıl böyle bir alan açabiliyorsunuz? Ya da bir başka soru soralım. Şimdiye kadar bu araçlarla başka kimler taşındı?
0: Neler mesela kullanıldı?
1: Belki de FETÖ kullandı. Bilmiyoruz. Yani başka örgüt Kendisi de bilmiyorsa daha vahim bir durum.
2: Daha vahim.
1: Şimdi benim bilmemem kadar normal bir şey yok.
3: Tabii.
1: Ama kendisi o araçlarla kimin taşındığını bilmiyorsa o zaman ortada daha vahim bir durum var.
0: Can Türk hocam, ben sana araç tahsis etsem sen aracın nerede olduğunu bilmez misin ya?
3: Yani bilmek durumunda.
0: Bilmez. Yani mesela evin önünden araç durumunda. Gitti mesela. Demez misin ya aslında Mustafa, şöyle benim şey, bu aracım abi, nerede?
3: Aslında bunu topyekun kaldırmak lazım. Yani eğer mesela eski bir bakan, eski milletvekilleri eğer devlet tarafından görevlendirilmedilerse veya devlet tarafından olur ya, yani siyasi sebeplerle veya başka sebeplerle veya hukuken bir görevlendirme söz konusu olabilir. Yani bakanlığı bitti diye devlette olan işi bitmeyebilir. Öyle durumlarda bunu bir prosedüre koymak lazım. Yani şimdi eski bir bakan, 3 tane araç var. Üçünün de ne olduğundan haberi yok. Ama aklımıza ilk gelen şey ne? Aslında var. Bizim yani kamuoyunun aklına gelen. O yüzden soruluyor, soruşturuluyor. Bakan da diyor ki ben bilmiyordum. Şimdi 3 tane aracın hele bir tanesi İstanbul, Ankara, Bursa ve Muğla arasında çok sayıda gitmiş gelmiş. Yani.
0: Evet.
3: Aslında bunlar HTS kayıtlarından veya şeyden, kamera kayıtlarından bilinir. Yani tabii emniyet canım buralara kadar indiyse biliyordur. O noktada yani bilmemesi tuhaf. İkincisi yani bir bakana niye 3 tane araç tahsis edilir? O da ayrı bir şey. Bu işin başka bir boyutta var. Yani sadece bakan olarak veya bir siyasi kimlik üzerinden de gitmemek lazım. Çünkü FETÖ'nün açtığı yara veya bu tarz şeylerin açtığı yara çok daha derinlerde. Belki de gerçekten de bilmiyor olabilir. Hani kimseyi suçlamamak lazım. Ama başka bir gruplar, başka tipler onun adı altında başka işler de yapıyor olabilir. Yani bunun için ya bu işi hani görevlendirildiği zaman veya lüzumu görüldüğü zaman tahsis yapılabilir. Çünkü yıllardır yani yapılan bir şey. 5 yıllığına kiralanmış. Bunları kaldırmak lazım ki bu tarz şu hani sorularda veya soruşturmalarda devlet töhmet altında kalmasın.
0: Hocam şimdi İçişleri Bakanı dediğiniz şahıs suç örgütleriyle mücadele ediyor. Mafya ile mücadele ediyor. Çete ile mücadele ediyor. Organize kaçakçılıkla mücadele ediyor. Şimdi ya, İdris Naim Şahin bu ülkenin bir zamanlar İçişleri Bakanlığı'nı yaptı. Ben zannetmiyorum ki İdris Naim Şahin yani buradaki ihmali, ya bak ben bu aracın nerede olduğunu bilmezsem bu iş kötüye gider. Ya demesi bunun farkında gerekir. Olamayacak birisi değil yani.
3: Kesinlikle.
0: Hani dışarıda herhangi bir vatandaş üzerine bir araç kiralar da 2-3 gün garajda yatırır der ki ben nereden bileyim efendim aracı almışlar, kullanmışlar der de hani siz eski İçişleri Bakanısınız, hala siyasetin içerisindesiniz, aktifsiniz, milletvekili adayı olmuşsunuz. Evet. Ya dersin ki ya kardeşim nerede benim aracım? Tahsisli aracım nerede benim? Dersin yani. Şimdi
3: burada işte Mustafa Bey hem siyasi bir problem var hem de bürokratik bir problem var. Yani bu araçları nihayetinde birileri yani bu bir bürokratik işlemden geçirilerek tahsis edilir. Tabii, ve tabii. Bürokratik işlemler tabii. Kullanılarak yani bu araçlar kullanılır.
0: Tabii.
3: Hani bu araçlar ya senin garajına 3 tane araç verdik istediğin zaman gez diye kullanılmaz. Benim bildiğim kadarıyla bakanlar araçlarını kendileri de sürmez. Eski de olsa mutlaka şoförü. Bir makam şoförü vardır.
0: Tabii.
3: Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda demek ki bu işin içerisinde daha derinlerde sadece mali değil siyasi, bürokratik bir takım yerlere dokunacak bir problem var. İşte onu da önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz.
0: Cüneyt Hocam bir konuda hakkında sizden bir bilgi daha rica edeceğim. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam en son çakar kullanımıyla alakalı yapılan mevzuatta şöyle bir durum söz konusu. Mesela içeride makam yoksa yani aracın tahsis edildiği şahıs yoksa
1: tahsis sebebi yoksa
0: aracın mesela çakar açması zaten yasak. Çakar açmıyorsa bu araç o zaman emniyette herhangi bir işlemden de geçirilebiliyor mu? Onu merak ettim. Mesela ben polis memuruyum. Bu aracı gördüm yolda. Çevirdim. Sağa çek dedim. Çekti sağa. Çakar yanmıyor. Bir şey yanmıyor. İçeride de makam yok. Ehliyet ruhsat. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Diyebiliyor muyum?
1: Kural ihlali bağlamında değerlendiriyorsunuz. Normalde işlem de yapılıyor bunlara. Hı hı. Ama bu işlemler daha sonra trafikte veya genel müdürlükteki bu kod nedeniyle, tahsisli araç nedeniyle ortadan kaldırılıyor.
0: Hı.
1: Yani burada işlem yapılıp yapılmaması bağlamında bir ayrım da yok aslında. Ama çakarlı olduğu zaman veya işte içeride o korumaya sebebiyet verilen mesela bakan, eski bakan filan bulunduğu zaman bu aracın bir geçiş üstünlüğü oluşuyor.
0: Evet.
1: Bu geçiş üstünlüğü sebebiyle işte bazı zaman şerit ihlali yapabiliyorlar filan. Ama bu yine trafikteki güvenliği tehlikeye sokabilmek anlamına gelmiyor. Bizde biraz bu konuyla ilgili bir yanlış algı var. İkincisi Orada da yani mesela ilgili kişiyi almaya gidiyorsa ayrı bir durum. Ama bu araç otoparka gitmek üzere çıkmışsa ayrı bir durum. Şimdi tahsisle ilgili durum da farklı değerlendirilebilir. Yani birkaç opsiyondan buna cevap verebiliriz. Birincisi şu, bir kural ihlali yapamazlar. İki, kural ihlali yapmaları için makul bir gerekçenin olması lazım. Üçüncüsü, kural ihlali gördü, cezayı yazdı. Cezayı yazma işlemiyle ilgili herhangi bir hukuk aykırılık olmaz. Cezayı yazdıktan sonraki süreçte oluyor. Mesela bu milletvekili araçlarında da aynısı oluyor. Meclise geliyor. Meclis bu görev bakıyor. Aracıdır. Tabii. Veya tahsis araçtır diyor. Bu ceza idari olarak bu yazıyla beraber kaldırılıyor. Ama bu tamamen mesela trafik kazasına karıştı. Gidip bir arabayı vurdu. Bu durum tahsisli aracın mahiyetini normal araçlardan farklı kılmaz. Orada kim kusurluysa onun cezasını çeker. Biraz önce verdiğiniz örnek de onun bir uzantısı bağlamında.
2: Şeyi merak ediyorum. Yani şimdi yaz aylarında özellikle 81 ilde giriş çıkışlarda, şehir giriş çıkışlarında çok sıkı kontroller olur. Çok sıkı kontroller olur. Özellikle tatil bölgelerine girişte biliyorsunuz otobüsler durduruluyor, tek tek kimlikler kontrol ediliyor, şahıs arabaları durduruluyor. Ben şu an aracımla Antalya'ya girmeye kalksam hadi 3 kere durdurulurum yolda. Ya bu araç hiç mi durdurulmadı? Bu araçlar bugüne kadar hiç mi durdurulmadı? Hiç mi bakılmadı? Kardeşim bu içeride makam yok. Sen ne yapıyorsun? Nereden giriyorsun?
1: Görevli burada da olay, burada aslında sonuçtan buna gidildi. Yani bu aracın içerisinde kim vardı diye bakmadı kimse. Bu aracın içerisinde aranan kişi çıkınca
2: bir ne oluyoruz dendi.
1: Öyle bakıldı buna. Yani yoksa aranmayan bir kişi olsaydı, bir başkasına tahsis etmiş olsaydı yine sorun çıkmazdı. Yani o aracın içerisinden ben çıksaydım bir sorun olmazdı. Ama aracın içerisinde Alihan Kuriş'in kardeşi çıkınca o zaman geriye dönük örgü...
2: Normalde peki mevzuata uygun mu aracın içinden sizin çıkmanız?
1: Benim de çıkmam doğru değil.
3: Kesinlikle.
2: Ben bunu merak
3: ediyorum. İşte önemli zaten olan kısım Sayın zaten Bakan da, Adalet Bakanı da, Sayın Gürlek de aynı şeyi söylüyor. Yani Sayın Şahin'in aracı kiraya verdim, sadece İstanbul'a geldiğim zaman kullanıyorum, otoparkta duruyorum şeklindeki yani ifadelerinde dosyada kayıtlarla örtüşmediğini savunmuş. Ve yine yani bu kiralanan araçlarda da yine Sayın Bakan bir kiralama, yani söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil diyor. Yani şahsa özgü bir araç
1: kiralanamaz.
3: Yine
1: hocam araç kiralamalarla ilgili bir standart getirildi.
3: Evet.
1: Türkiye'de bu özellikle
3: firmalar yani bu işleri yapan
1: terör firmalar saldırılarıyla ilgili hocam evet. Oto alım satımdan arabayı alıp bir müddet sonra geri getirme suretiyle birkaç olay oldu.
3: Evet.
1: Bunlar aracın içerisinde bomba düzenekleri falan bulununca bir mevzuat düzenlemesine gittik evet. Biz. Araçların bir sisteme kaydedilmesi lazım. Kiralanması kabil olan araçların evet. Sisteme
3: kaydedilmesi. Adalet Bakanı da öyle söylüyor. Bir de Mehmet Özmen meselesi var. Yani İdris Naim Şahin. Aynen. Yani daha önceden de tanışıklığının bulunduğunu söylemişim. Demek ki Sayın Bakan'ın bu söylemlerinden yola çıkarsak
1: tanışıklığı bulunduğunu tespit etmek çok kolay hocam. HTS evet. Kayıtlarımıza baktılar tabii, mı?
2: Çıkar.
1: Bizim ne kadar uzun süre konuştuğumuz, saat kaçta konuştuğumuz.
2: Her cumartesi saat 21'de.
1: Tabii konuşuyoruz biz yani.
3: Kayıtlarımız zaten bütün sinyallerimiz yani, yan yana zaten.
1: Hiç konuşmadığınız yani tanımadığınız birisiyle hiç konuşmazsınız kural olarak hayır. Budur. Yani.
3: Demek ki buradan şu çıkıyor Mustafa Bey. Şimdi Sayın Bakan'ın açıklamasıyla, Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla bu iş devam edecek ve giderek de üstüne yürüyecek. Hatta bu işin hani bir siyasi ayağı varsa hiç acımadan da üstüne yürünecek diye bir görüntü var. Sayın Gürlek'in açıklamasından ben bunu anlıyorum.
2: Yani bu Türkiye'deki tahsisli araçların hepsinin bir mercek altına alınması lazım. Hepsine bir bakılacak yani bir bakılması lazım.
3: Görevden ayrıldılarsa, göreviyle ilgili değilse aslında yani eski bakandır, eski milletvekildir araç tahsis etmeyeceksin. Niye?
4: Ne yani burada şey oluşuyor mu acaba hani hocam daha iyi bilecek de kamu kurum zararı neticede başkasına tahsis edilmiş bir araç verildi. Sanırım buradan da hani mali bağlamlarla yola çıkarak hocam, farklı bir başlık açılacak.
2: Kamu görevinden sağlanan imkanı.
1: Görevi kötüye kullanma gibi bir şey düşünülebilir. Tabii biz olayın tam örgüsünü bilemediğimiz için biz suç tasnifinde de bulunamıyoruz. Ama en kötü ihtimalle ortada, en kötü ihtimalle Sayın Bakan'ın dediklerinin tamamının doğru olduğunu kabul eder İdris Naim Şahin'in. En kötü ihtimalle bir idari anlamda bir kere tahsisin iptali gerekir. İkincisi siyaseten sorulur yani bu nasıl oluyor? Bunu bize bir izah et ya. Bu böyle kolay bir iş değil.
3: Tabii.
1: Bir de ister istemez projektörler bu olaya döner. Geriye dönük bu araçlarla kimler taşındı?
3: Tabii.
1: Bu da artık başka bir tartışmayı başlatır.
2: 600 tane milletvekili.
1: Belki de hiç kimse taşınmadı.
2: 600 tane milletvekili var.
3: Görevde olan Yani vekilleri, bakanlara tamam araç tahsis edilebilir. Bunu zaten kendi yani kurumların araçlarını kullanıyorlar zaten. Ama emekli olduysa, ayrıldıysa, siyaseti bıraktıysa veya üzerinden belirli bir
1: oluyor süre hocam, geçtikten suça sonra... bulaşma oluyor ya. Mesela ben sınır illerinden biliyorum. Görevde olan bir komutanın aracıyla taşıma yaptılar yani.
3: Evet.
1: Yurt dışından şey getirdiler.
2: MSB soruşturma başladı.
1: Tabii soruşturma başladı. Yani tahsisli de bunun suistimali daha kolay.
3: Evet.
1: Görevdeki yapıyorsa bunu tahsisli de hayda kolay bir şekilde evet. Bunu yapar. Bunun için ya değişik bir sisteme geçilmesi lazım. Bu tahsisli araçları bir sisteme kaydedecek. O sistemden GPS'i bağlayacak.
2: İzleyecek.
1: Bunun için de bir takip mekanizması kurulacak. Bu olabilirse tahsisli araçlarla ilgili bir sorun olmaz. Bir de bir makamın bir tahsisli aracı olur. Yani şimdi mesela ben Urfalıyım, bakanlık yaptım diyelim. Urfa için bir araç tahsis edeceğim. Ankara'da oturuyorum, Ankara için bir araç.
2: Ne güzel,
1: İstanbul'a da bazen gidersek.
2: Oraya da bir tane.
1: Bir de hocam Kütahya'da ben sizi ziyarete çok geliyorum. Ya. Onun için de bir tahsisli araç. Bunun bence önüne geçmek lazım.
2: Kütahya'dakini yani. Bana.
1: Evet, yani o herkesi dağıtacağız sonraki aramda. Böyle bir sistematik olmaz. Yani bence tahsisli araç sistematiği kalmalı, daha kontrol edilir.
3: Ya en azından
1: kontrolünün tahsisi kabul ediyorsa evet. birisi tahsise mazharsa hocam, kontrol edilmesinden de gocunmaması lazım.
4: Sistematik hale getirmeli.
1: İçişleri Bakanı iken aracın nereye gittiğini herkes biliyordu değil mi? Şimdi de İçişleri eski bakanı iken aracın nereye gittiğini İçişleri Bakanlığı bilsin. Bunda ne beysi olabilir ya?
2: Ne kadar güzel konuştunuz. Bütün hepsinin altına tek tek imzamı atıyorum. Bu tahsisli araç konusu daha çok uzar. Biz bunları çok fazla konuşuruz. Konuşulması da lazım. Çünkü bir ara kamuoyunda da çok büyük tepkiler vardı bu araçlara yönelik. Konuşulur. Biraz da diplomasiye bakalım. Hatta bir sonraki konular zaten hep diplomasi. İç siyaseti şu an itibariyle noktaladım. Programın ilk 15 dakikasında Merve Hocam çok sevinecek. Bundan sonra hep diplomasi gidiyoruz. Hocam, Merve Hocam, İran-ABD arasında gerilim dinmiyor. Hürmüz'de hala bir taraftan böyle açıklamalar devam ederken diğer taraftan da ekonomik yaptırımlar söz konusu. Yaptırımlarla İran'ı hedef alan ABD'ye Tahran'dan şöyle bir cevap geldi. Ekonomik terörizm yapılıyor bize karşı dedi Tahran. Tahran'ı bu ekonomik yaptırımlar ne kadar etkiler?
4: Yani şu soruyla başlamak gerekiyor herhalde. 79'dan bu yana zaten yaptırımlar var. 79'dan bu yana ne kadar etkiledi ki şu andan sonra etkilesin? Ama bence şöyle bir durum var. Hep diyorum, Amerika eğer bu adımı attıysa sadece İran odaklı değil. İran sana söylüyorum, Çin sen anla diyordur büyük ihtimalle. Çünkü burada İran'la yaptırım süreci içerisinde ticaretine ya da işbirliğine devam eden en önemli aktörlerden biri Çin. Bir diğeri de Rusya. Kuzey Kore'den de bahsetmek gerekecek bence. Bu açıdan bir yaptırım ortaklığı olduğunu tarafların açısında çok net olarak görüyoruz. Şimdi İran'da bu yaptırımlar illaki etki edecek ya da kendisini gösterecek. Çünkü İran'ın en fazla temel dayanak noktası haline gelen enerji başlığı var. Yok. Enerjiyle alakalı büyük ihtimalle bir kısıtlama ortaya çıkacak ama orada da çok güçlü bir paradoks ortaya çıkıyor. Siz enerji arzını durdurduğunuzda bir bölgeden enerji fiyatları otomatikman yükselecek.
2: Yükseliyor. Ki petrol uzun bir aradan sonra ilk defa 85 doların altına doğru bir ivme yapmıştı.
4: Yeniden çıkar. Geçtiğimiz hafta 90 dolarlardan evet. bahsediyorduk yine. Yani temel sıkıntı burada. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Besant'ın ortaya attığı yeni politika ya da doktrin mi diyelim artık bilmiyorum. Çok da böyle kullanışlı, makul bir çerçeve çıkarmıyor. Maliyetler daha da çıkmaza giriyor çünkü burada küresel sistem içerisinde. Şimdi burada ekonomik savaş son derece önemli. Çünkü şunu gördü Amerika Birleşik Devletleri. 28 Şubat 2026'dan bu yana sahada çok da ilerleme gösteremiyor. Hatta sahada ilerleme gösterememesinin yanı sıra savunma sanayi alanında da geri plana düştüler. Evet. Çünkü bir ürünün üretim bandından çıkması uzun bir zaman alıyor. Bunu sen stoklayamıyorsun zaten neticede. Şimdi geçtiğimiz yıllarda zaten F-35'lerle alakalı sürekli olarak teslim süresi de 60 gün 90 gün gecikmeler varken artık neredeyse 6 aya varacak gecikmelerden bahsediyorlar. Bu da devam eden bir savaş süreci içerisinde çok farklı başlıkları ortaya çıkarıyor. Yani enerji üzerinde baskı üzerinden gidecek olurlarsa büyük bir sorun ortaya çıkacak hepimiz için yine. Bir diğer konu, peki İran'la işbirliği yapan bugüne kadar diğer aktörler ne yapacak? Yani Çin'den, Rusya'dan bahsediyoruz. Çünkü çok uzun süredir işbirliği devam ediyor. Bu aktörlerin ticari ilişkileri devam ediyor. Burada da şöyle kritik bir nokta var. Amerika tamam yaptırımları arttırsın ama bu aktörlerin hiçbiri dolarla zaten işbirliği yapmıyor. Ya yuan kullanıyorlar.
2: Kullanıyorlar.
4: Evet, yani yerel para birimleri kullanılıyor. Bir de öyle bir başlık ortaya çıkıyor. Ama tabii şuna da unutmamak gerekiyor. İran'da da zaten bu savaş başlamadan önce ekonomik bir kriz vardı. İnsanlar ekonomik sorunlar nedeniyle protestolara başlamışlardı. Dolayısıyla buradaki baskılar hangi noktalarda belki İran'a etkileyecek, ona odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz daha sanki böyle ikincil yaptırım tehditleri gibi karşımıza çıkıyor. Hani sahada süreci biraz dizginleyelim. Bankacılık sisteminden zaten dışarıda bırakılmış bir İran var. Sivil sisteminde değil uzun süredir. O yüzden zaten farklı yollarla arka kapı ekonomik politikalarıyla ilerlemeye çalışıyor. İşte bu noktada belki yorumlamak gerekiyor ama dediğim gibi 79'dan bu yana zaten devam eden bir durum var ve 79'dan bu yana İran sisteme kendini entegre etti. Yani siz bir aktöre yaptırım uyguluyorsanız o yaptırımları sadece sistem içerisinde ne yapmış oluyorsunuz? Mesela Batı'nın uyguladığı yaptırımlar ekseninde konuştuğumuzda Batı yaptırımları uyguluyor. Ama Batı dışı dünya bu yaptırımları uygulamıyor. Çünkü Batı dışı dünyanın zaten böyle bir ekseni ya da yaptırım mantığı yok karşılarında. Rusya'da benzer şekilde. Rusya'da yaptırım uygulanıyor. Kuzey Kore'de yaptırım uygulanıyor. İran'a da yaptırım uygulanıyor. Ve ne yaptı bunlar? İşbirliklerini farklı şekillerde devam ettirdiler. Hani dediğim gibi burada biraz da sanırım diğer aktörlerin nasıl davranacağı önemli. Çünkü İran'a söylüyorlar ama aslında diğer üçüncü aktörleri hedef alacak bir yaptırım paketi var. Tam olarak kapsamını da şu ana kadar söylemediler. Doların rezerv para rolü de zaten bu aktörler açısından böyle çok dikkat çekici değil. Yani böyle bir süreç var karşımızda. Söylemsel bazdan eylemsel baza nasıl geçer onu şahsen ben de merak ediyorum. Çünkü o zaman enerji fiyatı başta olmak üzere pek çok başlıkta enflasyondan ya da artıştan bahsedeceğiz gibi duruyor.
2: Şimdi diğer taraftan bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da görüşmeleri vardı. Mesela Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bölgedeki gelişmeler takip edilirken
3: o görüşmeler daha çok şey gibi geliyor bana Mustafa Bey. Yani Mekke İttifakı çerçevesinde. Yani şimdi Hürmüz hattında yani artık Türkiye'de, dünyada bu Hürmüz olayını bir yere hani şöyle söyleyeyim. Şimdi insan vücudunda bazı hani hücreler vardır, şeyler vardır. Mesela mikrop girdiği zaman akyuvarlar onu yer. Ama bazen de bir takım enzimler salgılanarak mikrobu izole edersin. Şimdi Hürmüz olayı artık dünya

0: hocamın dediği gibi Amerika İran savaşını artık izole etmeye başladı. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Avrupa dışında mesela Pasifik hattı daha çok petrolünü Amerika'dan ve diğer kaynaklardan almaya başladı.
1: Evet.
0: Biz de dahil. Mesela bizim de petrol ithalatımız arttı bir anda Amerika'dan. Onu da söyleyeyim. Yani bizi çeşitlendirdiğimiz için söylüyorum. Ve giderek Hürmüz hattında petrol şeyi daha çok Avrupa'nın aldığı bir noktaya oluştu. Şimdi 19 Ağustos'ta Amerikan hükümeti işte biz günde 15-20 tanker geçiriyoruz. Yaklaşık 10 milyon varil günlük petrol çıkarıyoruz dedi. Bu savaş öncesi seviyenin neredeyse yarısı. Ardından 25 Ağustos'ta işte mayınları temizledik dedi Trump. Hatta 1500 ticaret gemisi dedi Amerika'nın koruması altında geçti dedi. Ve İran'ın petrol ihracatını abluk altına aldık dedi. Ama tabii İran bu arada petrol ihracatını nereye kaydırdı? Afganistan'a kaydırdı. Afganistan'la yani Afganistan Çin hattına, demir yolu hattına, evet. Afganistan'la tam 90 kat artmış Hürmüz krizi başlayaldan beri. İran'ın
1: yeni bir yol açılmış
0: ticareti. İran Afganistan'la 90 kat ne alır ne satar. Böyle bir şey yok.
1: Tost makinesi değil, evet.
0: Hayır, tost makinesi değil. Şimdi olay şu. Şimdi şöyle bir yol izliyorlar. Ben biraz böyle okumalar yaptım. Şimdi İran Afganistan'la bir anlaşma imzaladı. Ticaret anlaşması. Şimdi doğrudan İran Afganistan hattı üzerine Çin'e petrol yollarsa Çin buna hayır demiş. Afganistan'dan alıyor şimdi Çin. Yani İran Afganistan'a veriyor. Çünkü yani tren uzun bir yer taşıyacağı için sabotajlara sebep olabilir diye. Hı hı. Şöyle bir şey var. Afganistan yani İran şeyleri, tankerleri, trenlerle Afganistan'a geliyor. Afganistan'da tankerler boşaltılmadan Çin lokomotiflerine yükleniyor ve devam ediyorlar. Böylelikle görüntüde İran 90 kat Afganistan'la ticareti arttırmış. Yani Afganistan bir anlamda üs haline geliyor. Şimdi
2: hayalet filolar, hayalet trenler oldu.
0: Hayalet demir yolları. Şimdi demek ki yani Trump'ın işte Hürmüz hattında İran'ın boğazını sıktık, nefesini kestik hikayesi biraz
1: havada kalıyor.
0: Havada kalıyor. Hemen akabinde şey dedi Çin'de. Bu dedi nadir elementlere dedi kota getiririm dedi Amerika'ya. Şimdi bir F-35'in üretiminde 4.6 kilo. Bir uçak gemisinin üretiminde yaklaşık 4 ton nadir element kullanıldığını düşünürseniz Amerika'nın ne denli Çin'e bunu yapamayacağını anlarız. Şimdi biz de yani zaten Hürmüz hattından pek petrol almıyorduk. Yani çok yani yekünde değildi. Zaten Türkiye bu krizi önceden fark etti ve çeşitlendirdi. Şimdi biz petrolümüzü, günlük petrolümüzün neredeyse tamamını Irak hattından alıyoruz. Amerika'dan alıyoruz. Özellikle Cezayir'den LNG gazı başta olmak üzere bunlar alıyoruz. Doğal gazı da zaten daha çok şeyden alıyoruz. Azerbaycan'dan, Rusya'dan. Şimdi Türkiye'nin artık Hürmüz hattında yapacağı tek şey daha çok Mekke ittifakını güçlendirmek. Şimdi özellikle Mısır'a yönelik çok yoğun bir diplomatik atağımız var. Evet. Yani Sayın Fidan'ın hem Mısır'la görüşmesi hem Katar'la görüşmesi bu. Yani 3 ülkeyle sınırlı kalmayacak. Mısır biraz ayak diriyor. Daha çok bir takım garantiler istiyor. Aslında garanti de şu, onu da söyleyeyim. Mısır niye ayak diriyor? Onu da konuşacağız önümüzdeki günlerde. O da çıkacak ortaya. Özellikle Etiyopya, Sudan hattında Mısır'ın biraz problemleri var. İşte Etiyopya ile Rönesans Barajı enerji problemi var. Sudan, Somali hattında hem sınır problemleri var hem işte petrol daha çok su kaynakları ile ilgili problemler var. Buralardan rahatsız. Türkiye bu konularda biraz Etiyopya ile görüşmeleri de arttırdı. Bir takım garantiler istiyor. Yani biz Mısır'ı da rahatlatmak istiyoruz. İşte biraz Mısır ayak diriyor ama muhtemelen bu büyük ihtimalle olacak. Katar bu sürece katılacak. Hatta bana göre
1: Katar'la Suudi Arabistan arasındaki gerilim nasıl son erecek?
0: İşte Türkiye onları çözüyor. Katar'la Suudi Arabistan'daki bütün gerilimleri çözme şeyi var. Zaten süreç esasen yaklaşık 4 yıl önce bu Suudi Arabistan-Katar meselesi ivme kazandırdı. Bölgedeki körfez hattında. Bunları çözmeye çalışıyoruz. İşte Katar'ı, Mısır'ı da işin içine sokarsak en zor şeyler bunlar aslında. Suudi Arabistan rıza gösteriyor benim yaptığım okumalardan.